0: rol oynamıştır ve Endülüs'te hatırı sayılır bir Müslüman nüfus hasıl olmuştur. İlk zaman Müslümanlar burada sayıca az iken ve Araplardan ibaret iken yerli halktan da Müslümanlar teşekkül etmiştir. Mudahar deniyor bunlara. Yani sonradan Araplaşmış İberya halkı. Bunda tabii toleransın da çok rolü var. Yani yerli halka tolerans gösterdikleri için karşı taraftakiler sizin için ürkütücü insanlar, gardınızı almanız gereken düşmanlar olmuyor. Bu da yakınlaşmanıza vesile oluyor. Yakınlaştığınız zaman onlarda sizde olmayan bir şey görüyorsunuz. Onun da İslamiyet'ten gelen bir güzel ahlak olduğunu görüp Müslüman olanlar çok oldu. Ve düşünün, bütün Endülüs idarecileri yerli halkın dilini öğreniyorlardı. Yerli halkla diyalog kurabilmek için. Bu aslında bir tolerans ama aynı zamanda da bir avantajdır. İslamiyet'in yayılması için bir avantaj oluyor.
1: Bir de Endülüs'e giden Müslümanlar, yani ilk gidenler belli sayıda insanlardı.
0: Evet.
1: Sonra elbette arkasından gelenler oldu ama gene de oradaki Müslümanlığın yayılması aslında yerli halkın İslamiyet'i sevmesi ve kendi rızasıyla İslamiyet'e geçmesiyle oldu.
0: Gelenler sayıca azdı ama daha önce de anlattığım gibi bu programlarda zorla Müslümanlık mevzubahis olmadı. Çünkü zaten bunu din yasaklıyor. Kur'an-ı Kerim yasaklıyor. İkincisi, böyle bir Müslümanlık zaten kıymetli değildir. Yani Allah bilmiyor mu onun aslında Müslüman olmadığını, münafık olduğunu? O zaman ne faydası var? Sevap kazanmak için Müslümanlaştırıyorsunuz. Maddi menfaati yok çünkü Müslüman olunca vergi düşüyor. Dolayısıyla her iki halde de zorla Müslümanlaştırma diye bir şey mevzubahis olmamıştı. Buna rağmen gönül rahatlığıyla pek çok Müslüman görüyoruz. Şimdi bu fen sahasında ciddi bir tesiri olmuştur. Mesela tarihçilik, dünya tarihçiliğinin en esaslı unsurları Endülüs'te yaşanmıştır. İbn Haldun bunlardan en mühimidir ve yüz akıdır. Dünyada tarih felsefesinin, tarih sosyolojisinin ve en mühimi tarih metodolojisinin, yani tarihi nasıl anlayacağız? Tarihi, o zamana kadar tarih şöyle anlaşılıyordu. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu, şu tarihte şöyle oldu. Kronoloji anlatıyor. Bunlar üzerinde sebep, netice, münasebetlerini kurmak, bunlar hakkında bir takım sosyolojik yorumlar yapmak İbn Haldun'a nasip oldu. İbn Haldun'un Tarihi İber, İbretler Tarihi adında bir tarihi var. Kıymetli bir tarih, 10 cilt. Bunun 3 cilt mukaddimesi var. Mukaddime giriş demek. Düşünün, 10 ciltlik bir tarihin 3 cilt mukaddimesi var. Tarihi o kadar mühim değil. Mukaddimesi çok mühimdir. Dünya çapında bir eserdir. Pek çok dile çevrilmiştir. Ve bir ilmin, yani tarih ilminin kurucusu olmuştur İbn Haldun. Bu bir Endülüslüdür. Tasavvufta mesela Kurtubi, büyük bir tefsir alimidir. Muhiddin Arabi, büyük bir tasavvuf alimidir. Bunlar Endülüs'te yetiştiler. Endülüs asıllılardır. İsimleri bugün bile yaşıyor. Meşhur hadis alimleri İbni Abdülber Lizbon kadısıydı mesela. Lizbon bugün Portekiz'in baş şehridir. Oralarda yetiştiler. Roman mesela. Roman Avrupa'da biliyorsunuz çok sonra. Evet, Roman ismi eskidir ama Roma köylülerinin yazmış olduğu lirik hikayeleri derler. Fakat Endülüs'te ciddi bir roman kültürü vardı ve bu roman kültüründe gerçek hadiseler aynı zamanda şimdi science fiction dediğimiz fevkalade hadiseler, işte ejderhalar uçan ve hayvanlar, fable, hayvanları konuşturma çok ibretli ve hiciv ihtiva ediyor. Mesela Kelile ve Dimne'nin Avrupa'ya girişi Endülüs vasıtasıyla olmuştur.
1: Ve sonrasında neye dönmüş? Ve
0: Avrupa fable öğrenmiştir. Evet. Fable Avrupa tefekkürünün, fikriyatını çok inkişaf ettirmiştir. Çünkü sosyal hayatı ve siyasi hayatı siz en güzel fable yoluyla, yani hayvanları konuşturarak,
1: kimseyi kırmadan, incitmeden.
0: La Fontaine'in hayvanlardan masallarından tutun da hayvanlar çiftliğine kadar George Orwell'ın hepsinde bu Endülüs vasıtasıyla olmuştur bu temas. Romanı ilk defa dediğim Avrupa şiirinin teşekkülünde Endülüs şiirinin ciddi bir rolü var. Çünkü Endülüs şiiri çok inkişaf etmiş. Hele onların mübahşah dedikleri eğlenceli bir şiiri vardır ki bugün bile hala bu biliniyor. Ve şık kadınların kolyelerine derler. Mübahşah da kolyeleme, yani gösterişli şık manasına gelen bir şiir türüdür. Bu var, bunlar hemen mesela İspanyolcaya ve Latince'ye çevrilerek Avrupa'da duyuldu. O zamana kadar alışılmış Avrupa şiiri, ki basit kelt destanlarına dayanıyordu ve sert. Endülüs'te yumuşadı. Sanatın, insan duygusunun, aşkın çok farklı şekilde terennümleri Avrupa'ya girdi. Yani roman ve şiirde de Endülüs'ün ciddi tesirinden bahsetmemiz lazım. Bu inkar edilemez.
1: Bu arada özellikle İspanya'nın şu andaki yaşama biçiminde de aslında dilinden tutun yemeklerine kadar ve tarihi eserleri. Şimdi programın sonuna geliyoruz, aslında bazı şeylere de değinelim istiyorum. Şu anda belki de İspanya'nın güneyi için konuşacaksak eğer, deniz, güneş, kumu geride bırakırsak ciddi bir turizm potansiyeli varsa bunun etkisi, Endülüs'ün etkisi tartışılmaz.
0: Şimdi İspanya'nın tamamında Endülüs'ün tesiri var ama nitekim her birinin eski isimleri var her yere ama güney kısmı, yani Andalusya denilen Endülüs kısmında çok fazla tesiri vardır. İspanyolların içinde de zaten kuzeyli, mesela Madrid, Margerit bir Arap şehridir. Burayı Araplar kurdular ve hatta bugün Kraliye Sarayı'nın önündeki bahçeler Jardin de Moro, Arap bahçeleridir. Hı-hı. Adı böyledir. Şimdi bunu inkar etmiyor mesela. Arapların karargah kurduğu yer orası. Yazıyor kapağı. Arapların burada karargah kurdular. Yani yok böyle bir şey. Hayır, biz Arap demiyor. Ama güneyde çok fazla var. Nerede var? Bir kere insanların tiplerinde var. Endülüs halkı, İspanyolları söylüyorum, çoğu Arap asıllıdır. Biliyorsunuz Endülüs fethedildiği zaman, daha önce de anlatmıştım, hükümet dedi ki siz yaşayabilirsiniz Müslümanlar olarak ama Yahudiler yaşayamaz. Yahudiler de kaçtılar. Yani bir kısmı vaftiz oldu. Ama Müslümanlara tolerans bir 10-15 sene. Ama ondan sonra dediler siz de vaftiz olacaksınız. Kaçabilen kaçtı Kuzey Afrika. Kaçamayanları, kaçanları da Turgut Reis Avrupa Afrika'ya geçirdi. Osmanlılar yardım etti. Kaçamayanlar dedik ya bu uzun sürmez. Vaftiz oldular. Ama bir müddet sonra artık dönemediler. Çünkü kontrol edildi. Ve Arap asıllı bir İspanyol halkı teşekkül etti. Bunlar ciddi bir çoğunluktur. Ayrı kiliseleri, ayrı hayatları var. Sosyal hayatları var. Evet, Arapça bilmezler ama yemeklerinde, tiplerinde, reaksiyonlarında.
1: Aslında dillerinde bile yok mu?
0: Dilleri Arap telaffuzuna kayar. Evet. Hatta siz onun Arapça bilen bir, daha doğrusu Kuzey Afrikalı biriniz olduğunu zannedersiniz. Halbuki değil. Evet. İspanyol. Ve bundan da iftihar eder. Çok enteresandır. Yani
1: zor sesler var mesela, evet, Arapça'da olduğu gibi.
0: Bunu mesela benim aslım Arap, utanarak söylemez yani. Bazısı iftiharla bunu söyler. Ama en mühimi bugün İspanya nasıl Hindistan yapan hep Müslümanlardan kalma, Türklerden kalma eserlerse Taç Mahal gibi, İspanya'da İspanya yapan, yani Sagrada Familia değil, Endülüs'teki eserlerdir. Bunların en mühimi Elhamra Sarayı'dır. Hmm. Elhamra, Kırmızı Saray. Evet, bu çok geç devirde yapılmıştır. Yani Endülüs'ün 3. asrında belki yapılmış ama artık sanat kemale ulaşmış, zevkler rafine olmuş. Beni Ahmer Devleti'nin muazzam bir saraydır. Bu saray bugün bütün dünya tarafından beğenilen, sevilen bir saraydır. Hem desenlerinin ahengi, simetriyi, bir anda karşınıza çıkan esrarengiz objelerle Elhamra Sarayı muazzam bir eserdir. Ve Kurtuba Ulu Camii dünyanın en haşmetli, en ihtişamlı eserlerinden bir tanesidir. Giren herkes, hangi dine mensup olursa olsun, bunlar haşmeti karşısında dehşete düşüyor. Evet, Sevilla'da Alcazar vardır. Yani Alcazar, El Kasır demek, saray. Aynısı Kurtuba'da da vardır ama hiçbir Elhamra kadar ihtişamlı değildir. La galibe illallah duvarlarda hala duruyor. Allah'tan başka galip yoktur. Şimdi Reconquista'dan sonra buraya gerek Kurtuba'lı caminin içine gerek Elhamra'nın içine bir şapel yapıldı. Carlos, 5. Carlos'un emriyle, ki biz onu Şalken diye biliyoruz. Yani komplekse bakın, yani Müslümanlardan kalan bir eseri bile o haliyle muhafaza etmek istemediler. Kurtuboğlu Camii'nin birçok direklerini keserek ortaya bir şapel kondurdular. Carlos geldiği zaman dedi ki ne kadar çirkin olmuş, yazık. O bile beğenmedi yani. Bugün de Avrupalı turistler bu iki ihtişamlı eseri gezerek içindeki İspanyollardan kalma bu iki şapeli gördükleri zaman yüzlerini bir buruşturuyorlar. Bunu Avrupalı turistler, hepsini müşahede ettim. Yani o Elhamra'yı gezerken içeride Carlos'un yaptırdığı o çirkin barok tarzdaki şapel ve Kurtuboğlu Camii'ni gezerken yine aynı şekilde caminin ortasına oturtulmuş o çirkin şapeli görünce ya bu da nereden çıktı? Hristiyanlar bile bunu söylüyor. Ve bugün minareleriyle, binasıyla, kubbesiyle Avrupa mimarisine de Endülüs ciddi bir tesir hasıl etmiştir. Barok ve barok öncesi mimaride Endülüs'ün o kemerleri, dış avluları, yani kemerli dış avluları, havuzlu bahçeleri ve mimari ile yeşili, ağacı bir arada tutan sistemiyle, balkonlarıyla ciddi bir mimari stil meydana getirdi. Ve bu stil, evet, Greco-Roman, yani Yunan-Roma sanatının getirdiği bir sistem Avrupa'ya geçmiştir. Ki bunu da İranlılardan öğrenmişlerdir onlar da. Bir taraftan da Arapların İranlılardan öğrendiği mimari stili kendileri eklektik bir hale getirerek Endülüs vasıtasıyla da Avrupa'ya tanıttılar. Böylece aslı İran olmakla beraber ciddi bir Arap tesiriyle bu mimari stil Avrupa'ya gitti. Bugün hala Avrupa'nın en güzel mimari eserlerinde barok ve hatta sonraki rokoko'da bile o fazla işlemeli, göz alıcı
1: ve renkli
0: üslup Endülüs'ten geçmedir. Netice Endülüs'e gidenler veya gitmeyenler bile az çok, en çok bilinen çünkü odur. Ve bizim için hazin bir hatıradır. Yani Endülüs'te Müslümanların varlığının hiç kalmaması bu kadar muazzam. Bunun da tabii sebebini bir kere yine kendimizde aramamız lazım. Endülüs Müslümanları o haşmetli zamanı

0: Avrupalılarla görüşmenin tesiri mi? İspanya'da felsefe çok inkişaf etmişti. Her şeyi akılla izah etme. Bir müddet sonra dinin asli prensiplerine uzaklaşarak zahiri denen bir mezhebi kurdular. Ve zahiri mezhebi şudur. Ayet hadis ne diyorsa odur. Alimlerin, içtihatların, mezheplerin hiçbir rolü yoktur.
1: Ama herkes nasıl yorumlayabilir onu?
0: Evet. İşte ondan sonra herkes bunu farklı yorumladığı için birlik bozuldu. Yani siz mezhepleri kaldırdığınız zaman kişi sayısınca mezhep ortaya çıkar.
1: O zaman ben nasıl anlıyorsam kendi öyle yaşar ve onu anlatırım.
0: Evet. İşte bu da Endülüs'teki Müslüman sosyal yapısını bozdu, parçaladı. Bu çok büyük bir felaket. Burada İbn-i Rüşd gibi, İbn-i Hazm gibi büyük alimler ve aynı zamanda felsefeyle çok uğraşmış olanların da tesiri olmuştur. Ve aşırı derecede felsefeyle meşgul olmak, aşırı derecede sorgulamak oradaki İslam birliğini, sosyal dokusunu bozmuş ve kolayca İspanya'nın yıkılması neticesini doğurmuştur. Bugün, bu da aslında bugün için çok ibretlidir. Yani siz Müslümanlara, Türklüğe, bir topluma, bir cemiyete renk veren, onu bir arada tutan değerlere eğer her ne sebeple olursa olsun, iyi niyetli de olsa savaş açarsanız, işi aslına döndürmek, bunları hurafelerden temizlemek gibi bir takım iddialarla ortaya çıkarsanız, o dokuyu bozarsınız ve bir daha o dokuyu tekrar asırlarca kurulmuş olan dokuyu tekrar kuramazsınız.
1: Bu yapışkandan aslında vazgeçmemek lazım. Belki zaman içinde düzeltebilmek mümkün olabilir ama düzeltebilmenin yolu da önce var olanı korumaktan geçiyor.
0: Mesela bunun misalini biz yaşadık. İttihat ve Terakki hükümeti önce Arapları, sonra Arnavutları, sonra Kürtleri ayrıştırdılar. Halbuki onlarla bizi bağlayan ciddi bir harç vardı. O harç Müslümanlıktı. Müslümanlığı sorgulayarak ve cemiyetteki itibarını ortadan kaldırarak bunların bizden ayrılmasını. Peki netice bizim için hayırlı oldu mu? Olmadı. Onlar için hayırlı oldu mu? Olmadı. İşte bugün dünyada İslam coğrafyasının yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri bu oldu. Halbuki bu asırlar önce İspanya'da yaşanmıştı. Bundan ibret alınması icap ediyordu. Alınmadı. Onun için çok fazla metafizik dünyayı sorgulamak faydadan çok zarar getiriyor.
1: Ve tabii ciddi anlamda hani yaklaşım biçimimizde de farklılık var herhalde Batı ve Doğu arasında. Şimdi mesela biraz önce Endülüs'ün yıkılmasında adı geçen küçük devletlerden bahsettiniz, evet. Krallıklardan. O krallıkların başındaki isimler şu anda şu andaki bilim kurgu filmlerinde bile en güçlü komutanların isimleri. Evet. Yani aslında hiçbir zaman unutturmuyorlar.
0: Evet.
1: Bizim en büyük hatamız geçmişte işte tarih bilimi nedir konuşurken hep böyle kronolojik olmadığını aslında yaşananların tıpkı bir insan ömrü gibi yükseldiğini ve düştüğünü görüyoruz. Biraz ders almayı başarabilmek lazım. Bunun için de tarihe önyargısız ve gerekiyorsa eğer kendimizi de eleştirerek bakmak lazım.
0: Evet, tarihiyle uğraşmamızın, tarihi anlatmamızın sebebi vay neymiş kendimizi övmek, başkalarını kötülemek değil. Bu gülünç bir şeydir. Bunu basit insanlar ancak yaparlar. Ben bir tarihte şöyleydim, böyleydim. Şimdiki haline bak. Tarih ibret almak içindir. Zaten öğrenme sebebi bu. Bütün dünyada her zaman tarihe bu gözle bakılmıştır. Onun için tarihi dediğiniz gibi doğru bir şekilde önyargısız öğrenmeli ve ondan sonra bugünü bunun ışığında değerlendirmelidir. Ve inanın tarih ezeli bir tekerrür. Günümüzde de olup biten hadisenin hiçbirisi yeni değil. Tarihi bilen insanlar için zaten bugünü analiz etmek pek zor olmuyor.
1: Şimdi ben Mısır'la ilgili belgeseller seyrediyorum. İşte piramitlerin yanına kadar gelen hayatlar, şehirler var ve çoğu da gecekondu. Bir şeyler arıyorlar, bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. Bizim için de aynısı geçerli belki. Hani bir başınızı kaldırıp o piramide bakmalı bence bir Mısırlı. Bir de etrafına bakmalı. Ve silkelenmek için, düzelmek için eski ihtişamlı günleri yeniden eskiye dönmekten bahsetmiyorum. Şu andaki şartlarda benzer bir medeniyeti canlandırabilmek için çok çalışması gerek. Keza bizim de öyle.
0: Tarih eskiye dönmek olamaz zaten. Yani ben gençliğime dönmek istiyorum. Dönemezsiniz. Bu mümkün değil yani. Bu abes bir şeydir.
1: Yani botoksa bir yere kadar diyorsunuz.
0: O da işte o ne kadar oluyorsa. Hayır, mümkün değildir. Zaten böyle düşünmek hatadır. Sizin dediğiniz gibi geçmişi bilerek, geçmişten ders alarak bugünü nasıl inşa edebiliriz? Yarına nasıl bakabiliriz? Tarihin faydası budur. Bunun için zaten bu tarih üzerinde duruyoruz.
1: Bunun için de konuşuyoruz
0: zaten,
1: değil mi?
0: Muhafazakarlık bu demektir. Muhafazakarlık iyi olan şeyi muhafaza etmek ve geliştirmek. Kötü olan şeyi ise sırf eski diye tutmamaktır. Muhafazakarlık bu demektir. Eğer böyle değilse ona ne deniyor? Tutuculuk, bağnazlık.
1: Çatınız eskidi ama akıyor. Ne yapalım eski çatı
0: hayır,
1: diye.
0: Hayır demiyorsunuz. Evet. Ha, eski görünümlü bir şekilde tamir ettiriyorsunuz.
1: Restore ediyorsunuz ama gene de bugünün teknolojisini kullanıyorsunuz.
0: Kullanmak zorundasınız. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
8: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM.
6: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi kime sorsak, ya sana işte birisi bir söz verdiği zaman onu tutmasını, bu sözünde durmasını ister misin diye, herkes evet der. Yani herkes bir başkası kendisine söz verince o sözünde durmasını ister. Ama insanoğlu dönüp kendisine bakması lazım. Yani kendisinin verdiği sözü kendisi acaba tutuyor mu? Başkasından bunu bekliyoruz da biz yapıyor muyuz? Sözü şuraya getireceğim. Şimdi Allah-u Teala ruhlar aleminde ruhlarımız yaratıldığı zaman bize sordu ve biz ona söz verdik. Dedik ki evet sen bizim Rabbimizsin, sana iman ettik. Bu sözü biz unuttuk sanki.
1: Hiç vermemiş gibi.
0: Hiç vermemiş gibi hareketler yapıyoruz.
1: Kişi unutabilir. Ama Allah-u Teala Erhamir Rahim'in olduğu için, merhametten en merhametlisi olduğu için peygamberler gönderiyor. O peygamberler vasıtasıyla dünyaya gelen kullarını bunu hatırlatıyor. Siz...
0: O da merhametinden aslında.
1: Merhametinden. Yani. Siz ruhlar alemindeyken ben size dedim ki... Estağfirullah. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diye hitap ettim. Siz hepiniz. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelecek olan bütün insanların hepsi. Kalu dediler ki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Bela. Evet.
0: Sen bizim Rabbimizsin.
1: Evet, sen bizim Rabbimizsin. Söz verdiler. Söz verdiler. Söz verdik daha doğrusu. Allah-u Teala.
0: Ya dünyaya gelince kafir olanlar da değil mi?
1: Hepsi.
0: Yani bütün
1: hepsi.
0: İnsan olarak ben, yaratılan.
1: O zaman hatırlatacak kendilerini.
2: Çünkü bir hadis-i kutsi var. Allah-u Teala orada buyuruyor ki bana verdiğiniz sözde durun ki ben de vaadimi yerine getireyim buyuruyor Allah-u Teala. Bana siz ruhlarınızda söz vermediniz mi? Verdiniz. Durdunuz mu sözünüzde? Hayır. Şimdi biz Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde çalışırken Şaha Payan vardı. Allah rahmet eylesin. Çok kibar, efendi bir adamdı. Namazın niyazında yerine geldi.
0: Babali'nin Gediklilerinden.
1: Evet.
0: Yani gençler belki tanımazlar.
1: Hem yazar hem çizer.
0: Hem yazar hem çizer.
1: Resmi daha önce kuvvetiydi falan da. Şimdi o böyle biz Türkiye Gazetesi'nin o dini sayfasının hazırlandığı bölümde şey yapıyoruz, orada onun hazırladığı hem yazdığı hem de çizdiği roman yayınlanıyordu.
0: Çizgi roman.
1: Ya resim de koyuyor, resim de yok diyordu. Biz tabii redakte için okuyorduk. Böyle samimiyet meydana geldi, babamız yaşında adamdı o zaman. Bir gün böyle baş başaydık, dedim Şahap abi dedim, bunlar dedim hayal mahsulüm buram. Olur mu dedi. Biz bunu dedi Peçevi tarihinden alıyoruz. Roman üstü bile yazıyoruz dedi. Yani dedi olmuş hadiseler dedi. Olmuş hadiseler.
0: Ya bizim uydurduğumuz şeyler değil.
1: Orada bir şey geçiyordu. Bu o zamanki Cenevizler diyormuş ki, Batılılar diyormuş ki bu Osmanlı'nın söz verip de sözünde durmak gibi garip bir adetleri var bunların, Osmanlıların.
0: Garip çünkü onlar da yok. Onlara garip geliyor.
1: Garip bir adetler var diyor. Verilen sözde durma konusu falan. Hani söz ne ki falan değil mi?
0: Ya verdiysek verdik. Dediysek dedik yani.
1: Allah Allah. Şimdi Peygamber Efendimiz de buyuruyorlar ki münafıkın üç alameti var. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Şimdi adam münafık değil. Arkadaş eğer iman varsa, Müslümansan bak Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Yalan söyler. Yalan söylüyorsun. Söz veriyorsun, sözünde durmuyorsun. Ve emanette hıyanet ediyorsun. Kendi başından da geçti Mustafa Bey. Bizim başımızdan da geçti. İşte arıyorsun adamcağızı. Diyor ki ev adına gidiyoruz. Tamam diyor. Hemen yarın gelir başlarız. Üç günde hallederiz. Sen hiç merak etme falan. Doğru. Yarın geliyor. Adam geliyor hakikaten fırçayla falan. Toplattırıyor eşyalar falan. İki çekiyor falan. Ondan sonra bir ay oluyor. Adam bulamıyoruz. Yok. Her gittiği eve öyle diyormuş. Yarın geliyoruz. Üç günde bitecek. Küllüm yalan. Ve ondan sonra aynı şekilde o para alıyor. Sonra diyor ki bu yetmiyor. Yetmez. Bereketi kaçtı bir kere.
0: Yani.
1: Bereketi kaçtı. Yalan yere aynı şekilde.
0: Pazarcıya sorsan pazarcı da yetmez diyor. Evet. Yetmez çünkü sen hile yapıyorsun. Yani.
1: Hile yapıyorsun. Yalan söylüyorsun. İbn-i Habb Hazretleri buyuruyor ki insanlara vasiyetim şu altı şeyi muhafaza etmeleri. Birincisi ahdi. Anlaşmayı muhafaza etmeleri. Ahde uymamak alçaklıktır. İkincisi söz verince tutmaktır. Üçüncüsü Allah-u Teala'dan gelen bütün bela musibetleri nefsine lazım bilip tahammül etmektir. Dördüncüsü her halde yani her durumda Allah-u Teala'yı unutmamak ve ona ibadet etmektir. Beşincisi fakirliğine sabredip gizlemek. Altıncısında Allah yolunda ona kulluk etmek için bulunmaktır. Yani mübarek can damarı. Alt tane şey bunlara dikkat ederseniz. Yani iyi huylu bir kimse olursunuz buyuruyor. Dolayısıyla insan ruhlar aleminde verdiği sözde durur. İman edip emirleri yapar. Yasaklardan sakınır. Ve iman ile ahirete giderse sonsuz nimetlere kavuşur. Bunun için Allah-u Teala hadis-i kutsi'de bana verdiğiniz sözde durun ki ben de bari vaadimi yerine getireyim. Cennete ancak salih amellerle gidilir. İyi bir, doğru bir iman ve salih amellerle gidilir. Cennet sabredenlerin yeridir. Alimlerin sohbetine gitmekle rahmetimi isteyin. Çünkü benim rahmetim bir an alimlerden ayrılmaz. Yoksullara merhamet etmekle benim rızamı isteyin. Yoksula karşı büyüklenenler kıyamet günü karıncalar gibi ayak altında kalır. Yoksula iyilikte, fakire iyilikte bulunanı dünya ve ahirette yükseltirim. Bir yoksulun bir kusurunu açığa vuranın 70 kusurunu açıklarım. Yoksulu hor gören, onun kalbini kıran benimle savaşmış gibidir. Mustafa Bey bu da hadisi kutsi. Yani Allah da öyle buyuruyor ki siz bana verdiğiniz sözü tutun. Bak ben size ne nimetler vereceğim. Ama bunları yerine getirmezseniz bunun cezası olarak ben cehennemi de yarattım buyuruyor Cenab-ı
0: Hak. Azabım da var.
2: Azabım da var. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala azabını da aynı şekilde bildiriyor mu? Tabii azabını da aynı şekilde bildirmiş. Dolayısıyla Mevlana Alaaddin Abizi Hazretleri'nin buyurduğu gibi insanoğluna verilen sorumluluk mahluklardan hiçbirine verilmemiştir. İnsanın bazı ibadet ve taatlar yapmasıyla iş bitmiyor. Söz söylemekte, yemek yemekte, hatta etrafına bakmakta bile çok dikkatli olması lazımdır. Zira insan her söz ve hareketinden sorumludur. Ve hepsinden Allah-u Teala hesap verecektir. Ya şimdi bu saat böyle buyurunca, daha dün haberlerde vardı. İşte metrobüse giderken sen bana niye yan baktın? Tamam mı?
0: Ya evet.
2: Niye yan baktın? Peki sen Allah-u Teala'nın emirlerine niye yan bakıyorsun? Sana yan bakana sen kızıyorsun, gadaplanıyorsun, öfkeleniyorsun, ona aynı şekilde onu dövmek istiyorsun, cezalandırmak istiyorsun. Peki sen Allah Teala'nın emirlerine yan bakınca, kale almayınca, reddedince bunun cezası olmayacağını mı zannediyorsun? Olmayacağını mı zannediyorsun? Ölüm anı gelince gözün aç verecekler böyle. Onu görünce eyvah diyeceksin ama bizde bir atasözü var. Geçti borun pazarı süreçten ne diye derler. Bitti. Sana verilen zaman ve imkanı o an kullandın. Kullanmadın. Allah-u Teala muhafaza buyursun.
0: Onun hesabını da sorar.
2: Sorar. Bunun için söz veren sözünde durur ve seven kimse de sevdiğine itaat eder. Allah-u Teala'ya söz veren ve onu sevdiğini söyleyen kimse sözünde durur ve iman edip emirleri yapar, yasaklardan da sakınır.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, sadaka vermekte acele edin, çünkü bela sadakayı geçemez. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Hicretin 7. senesinde Hayber gazası yapıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı önce Emirül Müminin Hazreti Ömer'e radıyallahu anh verdi. Bayrağı çekip İslam ordusuyla kalaya hücum etti. Çok savaştılar. Fakat kalayı düşüremeyip geri döndüler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek başı ağrıyordu. Dışarı çıkmadı. Fakat harbediniz buyurdu. Emirül Müminin Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh bayrağı alıp savaşa gitti. çok şiddetli savaştıkları halde kal'a yine fethedilemedi. Geri döndüler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir defa daha bayrağı alıp gitti. Çok savaştılar. Fakat kal'a fethedilemedi. Geri döndüler. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bu haber ulaşınca, yarın bayrağı öyle birisine vereceğim ki onu Allahü Teala ve Resulü seviyor, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü seviyor. Kal'ayı fethetmeyince dönmez buyurdu. Bunu nakleden ravi şöyle demiştir. Emirül Mü'minin Hazreti Ali radıyallahu anh o gün orada yoktu. Gözü ağrıyordu. Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer ve Eshab-ı Kiram'dan diğerleri, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, işaret buyurduğu kişi kimdir diye merak ediyorlar ve bekliyorlardı. Sa'd radıyallahu anh, o kişi ben olayım diye ümmit ederek, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, gözü önünde dizüstü çöktüm ve geri kalktım demiştir. Hazreti Ömer de radıyallahu anh o gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala ve Resulü onu sever, o da Allahü Teala'yı ve Resulünü sever. Kal'ayı fethetmeden geri dönmez buyurduğunu işitinceye kadar emir olmayı hiç istemezdim buyurmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin radıyallahu anh huzuruna getirilmesine emir buyurdu. Getirdiklerinde mübarek ağzının suyundan Hazreti Ali'nin gözüne sürdü. Gözü derhal iyileşti. Ondan sonra ömründe hiç göz ağrısı çekmedi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı Hazreti Ali'ye verdi. Zırhını ona giydirdi ve Zülfikar'ı eline verdi. Allah'ım, bunu soğuktan ve sıcaktan koru diye dua etti. Hazreti Ali radıyallahu anh bu duadan sonra bana soğuk ve sıcak tesir etmedi demiştir. Yazın yünlü kaftan giyerdi. Hiç rahatsız olmazdı. Kışın da bir gömlek giyer, asla üşümezdi. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu veçeh süratle Hayber kalasına doğru harekete geçip hücum etti. Daha askerin bir kısmı kalaya ulaşmadan kala fethedildi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kölesi Ebu Rafi radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh kalaya hücum edince bir Yahudi kılıç vurarak kalkanını elinden düşürdü. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh hemen kal'anın demir kapısını koparıp kendine kalkan yaptı. Kal'a fetholununcaya kadar kapıyı elinde tuttu. Kal'a düşünce de kapıyı sırtına koyarak köprü gibi tuttu. Eshab-ı kiram o kapı üzerinden kal'aya girdiler. Sonra kapıyı bıraktı. Ebu Rafi sonra şöyle demiştir. 7 kişi o kapıyı bir taraftan bir tarafa çeviremedik. Hazreti Ali radıyallahu anh Hayber kalasının kapısını cismani kuvvetle değil ruhani bir kuvvetle kaldırdım buyurmuştur.

0: Biat, söz vermek ve sözünde durmak demektir. Tasavvuf yolunda çok kullanılan bir kelimedir. Bunu kullanmak, Eshâb-ı Kirâm'ın sünnetidir. Radiyallahu teâlâ anhüm. Biat, üç kısımdır. Birincisi, bir büyüğün önünde, günah işlememek için söz vermektir. Buna, tevbe biati denir. Büyük günahlardan biri işlenince, bu biat bozulur. Yeniden biat etmek lazım olur. Gıybet edince bozulup bozulmamasında şüphe edildi. Bir Müslümanı tahkir ederek, onu kötüleyerek gıybet yapmak elbet büyük günahtır. Yanlış söyleyen ve yazan din adamlarını ve bid'at itikadında olan tarikatçıları Müslümanlara haber vermek, duyurmak gıybet olmaz. Müslümanların bunlara aldanmaması için bunları söylemek lazımdır. Biatin ikincisi, intisap etmek, bereketlenmek için bir veliye, rahmetullahi teâlâ aleyh veya onun hakiki mensuplarına biat etmektir. Böylece onlar için bildirilmiş olan müjdelere ve şefaatlerine kavuşulur. Mesela Gavs-ü Sekaleyn Abdülkadir Geylani kuddise sirru, benim talebelerim tevbe etmeden ölmezler buyurmuştur. Bu müjdeye kavuşmak için bu yolun büyüklerinden birine biat olunur. Bu biati tekrar etmek lazım değildir. Biatin üçüncüsü, evliyanın feyizlerine kavuşmak, faydelenmek için yapılır. Tasavvuf büyüklerinden birine biat edip, onun gösterdiği vazifeleri ve ihlas derecelerini yapıp faide elde edemezse, üstadı razı olsa da ve olmasa da, başka birine intisap etmesi, başka bir alime biat etmesi caizdir. Fakat birinci alimi inkar etmemesi lazımdır. Ondan nasibi, kısmeti yok demektir. Üstadının İslamiyete uymakta gevşekliğini görürse ve zenginlere yanaştığını, dünyaya düşkün olduğunu anlarsa, Allahü Teala'nın feyizlerini, sevgisini ve marifetini başka birinde aramalıdır. İstihaza kanı, idrar, ishal, yel, devamlı burnu kanaması ve yaranın akması, Hanefi mezhebinde bir namaz vakti içinde durmadan devam ederse, özür sahibi olur. Gözü ağrıyanın gözünün devamlı sulanması, kulağından, memesinden, göbeğinden devamlı bir şey akması da böyledir. İlaç ile pamuk koymak, sarmakla, namazı oturarak kılarak akıntıyı durdurmak vaciptir. Durduramazsa, her namaz vakti girdikten sonra abdest alıp, namazları öylece kılar. Namaz vakitlerinin çıkmasıyla abdestleri bozulur. Hanefi'de özür sahibi olmak için, özrün bir namaz vakti içinde abdest alıp, o vaktin farzını kılacak kadar bir zaman durmayıp, hep akması lazımdır. Özür sahibi olduktan sonra, bir namaz vaktinde bir kere akıp durunca, özür sahibi olmak devam eder. Bir namaz vaktinde hiç akmazsa, özür sahibi olmak nihayet bulur. Özür sahibinden akan şeyler, necaset-i galiza olduklarından, namaz kılacağı zaman çamaşırına bulaşmış olanı, Hanefi'de bir dirhemden fazla ise bunu yıkaması farzdır. Namaz kılacak zaman kadar durmayıp bulaşırsa, yıkamadan kılar. Dirhem miktarı katı necaset için bir miskaldir ki, 4 gram ve 80 santigramdır. Sıvılar için açık avucun içini dolduran suyun yüzeyi kadar yer demektir. Abdesti bozan şey, bir namaz vaktinde ve namaz içinde çıkıp devam etmese bile, Maliki mezhebinde özür sahibi olur. Abdesti ve namazı bozulmaz. Hanefi mezhebinde olan kimse, Maliki mezhebini taklit eder.
1: Bugün de sizlere turistik ilimiz, turizmin merkezi sayılan ilimiz Antalya'nın 110 kilometre kadar uzağındaki asude bir yerleşim yeri olan, meskun mahal olan Elmalı'dan sesleniyorum. Elmalı'ya gelenler derlermiş ki, ya ben niye önceden Elmalı'ya gelmedim? Bu gerçektir. Bunu birçok bilim adamları da buraya gelince itiraf etmişlerdir. Devlet adamları da bakanlar seviyesine kadar itiraf etmişlerdir. Hem de yakın bir zamanda edilen sözler bunlar. Aynı itirafı ben de yapmak durumundayım. Gerçekten hani turizm doğru, dış turizm bilhassa memleketin gelirine gelir katıyor. Ama insan tatil dediği zaman şöyle biraz kafasını dinleyecek bir yer ararsa, bu sadece benim gibi yaşlılara değil, gençlere de zaman zaman ihtiyaç olan bir şey. Gençlerden de ya bir kafamı dinlesem, şöyle bir rahatlasam, bir deşarj olsam diyor. İşte o kadar güzel bir iklim var ki, gayet güzel bir güneş, kupkuru bir hava ve teneffüs ettikçe edesiniz gelen bir oksijen bolluğu var. Elmalı, Kaş, Antalya, Finike, Kumluca gibi ilçelerle çevrili, dağların tam bir çanağına kurulmuş 900-950 metre rakımı olan, nüfusu da 14 bin civarında deniyor ama yazın birçok sessizliği seven insan Elmalı'ya yazlığa geliyor. Mahallelerin arasında birçok konaklar gördük, tarihi konaklar. Onları da inşallah sizlere dıştan da olsa tanıtacağız çünkü kapıları kilitli. Yazın sıcak her tarafa bastığı zaman o konakların sahipleri veya o konaklardan bazılarını kiralayanlar yahut da dost işi gelip yerleşenler o konaklarda kalarak yazın o bunaltıcı havasını burada duymuyorlarmış. Hakikaten olur mu, ben olabilir dedim. Yani ömrümüz yeterse belki de bunu deneriz. Elmalı, elması olan, elma yetiştiren yer anlamınadır. Bir de hani aman bu elin malı canım, elmalı, bu manaya değil Elmalı. Gerçekten de bölgede hem Türkiye'nin elma ihtiyacını karşılama oranında bölgede en yüksek rakama bu ilçe ulaşmaktadır. Ziraat hayli gelişmiş vaziyette. Yollarda gelirken gördük, Korkuteli, Elmalı arası eğer bir de su problemini halledebilirlerse tamamıyla bir sera şehri olmuş. Antalya düzlüğünde seralar kuruluyor, bir lodos geliyor, hepsini alıp götürüyor. 10 senelik karı bir fırtına alıp götürüyor, Amerikan kasırgaları gibi. Burası ise çanakta olduğundan böyle lodosun en kuvvetli olduğu zaman da lodosu görmüyor. Lodos hafiflemiş olarak artık yoruluyor. Dağları çıka çıka yoruluyor. Elmalı'ya yorgun düşüyor. Dolayısıyla seracılığa zarar da vermiyor. Milattan önce 3000-2000'li yıllara kadar tarihi götürülüyor. Likyalılar zamanında da burası yerleşim yeriymiş deniyor. Şimdi Türkiye'de moda. Nevşehirli'ye sorsanız Kapadokyalıyım diyor. Ya kardeşim Nevşehirli'yim de ya. Bu toprakların bugünkü sahibi biziz. Ama tarihe varınca da 2000-3000 yıldan öteye gidemiyoruz. Ve en çok da 2000-3000 yıl öncesi, milattan önceki bizim için çok ehemmiyet arz ediyor. Buluntu ne var? Doğru düz bir buluntu yok. Bunları anlatacağız ama şurada Elmalı, Korkuteli, Antalya yolunun tam üzerindeyiz. Arabaların lastiklerinin dönüş seslerinin mikrofona girmesinden endişeliyim. Zaman zaman da giriyor belki de sessiz kaldığım dönemlerde. O bakımdan gidelim de şöyle Elmalı'yı topluca görebileceğimiz bir tepeden Elmalı tarihiyle ilgili, Elmalı'nın tarihi zenginlikleriyle ilgili Bilgileri de orada verelim efendim. Elmalı ilçemizin Top Dağı denilen bir yüksekçe tepesine çıktık. Top Dağı tabii buralarda harp edilmesi için falan top kullanılırdı manasına değil. Osmanlı ve Selçuklu toplumunda toplar daha ziyade Ramazan-ı Şerif'te insanlara iftar vaktinin geldiğini bildirirlerdi. Sahurda da top atılmazdı. Çoluk çocuk hani uyku sersemi olur, bazı insan uykusundan korkarak uyanır diye ona dikkat edilirdi. Şimdi bakıyoruz Medine Münevvere'de olsun, bilhassa Medine Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de Ramazan-ı Şerif'te bulunmadığım için bilemiyorum. Sahurda da ezan okuyorlar. Sahur vaktinde de. O da niyedir? Yani ne ezanıdır bu? Sahur başlarken kılınacak bir namaz yok. Ezanlı bir namaz yok. Sahur bittikten sonra ezanlı namaz, sabah namazı var. Şimdi Elmalı'nın Top Tepesi'ndeyiz. Arkamda gördüğünüz dağın yamaçlarındaki o güneşin de bolca vurduğu binalar, camiler, caddeler hepsi Elmalı'nın yerleridir. Ve böyle bir dere boyunda uzanıyor. Çanağın biz bitim noktasındayız. Yani şöyle elin parmaklarını, şehadet parmağıyla baş parmağını bir U gibi yaparsanız o U'nun ortasında bir yerdeyiz. Güzel bir görüntü. Selçuklular Antalya için ve Muğla için çok büyük emek verdiler efendim. Bilhassa bu Elmalı bölgesine de. Selçuklu hükümdarları tabii karayoluyla o günün şartlarında Toros dağlarını aşıp da gelebilme imkanı yazın bile belki yoktu. Tamamıyla insansız bir hayat vardı Toros dağlarının üzerinde. Alanya'ya inip Alanya'dan deniz vasıtalarıyla Antalya ile irtibat kuruyordu. Alanya ile irtibat kuruyordu. Efendim Fethiye olsun, Marmaris olsun, Bodrum olsun, Muğla olsun. Zaten Muğla'ya Menteşe oğullarını, buraya da Teke oğullarını gönderen rahmetli Selçuklu sultanlarıdır. Bu bölgenin Türkleşmesi ve İslamlaşması için ellerinden gelen bütün gayreti kullanmışlar. Tabii bu işler, hadi gidin oğlum filan yeri de alınla olmuyor. Bunun bir ekonomik durumu var, bir masrafı var efendim. Oraya aklı başta bir komutan göndereceksiniz. İnsanlara zulmeden birisini gönderirsiniz. İrtibat da zayıf zaten. Burada insanlar inim inim ağlar. Sen de Allah için ben burada hizmet ediyorum diye otur Konya'da. Olmaz. Onun için Selçuklu sultanları buraya gönderdikleri kimseleri iyi kimselerden seçerler idi. Elmalı'nın içerisinde birçok türbeler var. Hakikaten kıymetli insanların türbeleri. Yani böyle pek fazla bilgi edinilmeyen, şöyle bir kabir yapılmış bir halde değil. Bu insanlar bu bölgenin Toros dağlarındaki bu Yörükan taifesi diye kitaplarda geçen bu Antalya yörüklerinin efendim manen eğitimi için çok gayret gösteren insanlar işte bu Elmalı'da yetişti. Bunun kökeni Manisa'daki Göl Marmaralı olduğu için Marmaravi denilen Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri. Fakat lakabı da Yiğitbaşı. Yiğitbaşı'lı da apayrı bir şey. Halveti idi. Yani sessiz, yalnız Allah-u Teala'yı zikrederse de, ibadet ederse de, yani beş vakit namazı cemaatle kılmak tabii o yalnızlık meselesi değil. Ama öyle bazı tarikatlarda daha sonraları bozularak böyle bir şeyler çalmak suretiyle, dönmek suretiyle, sema yapmak suretiyle yapılanları değil. Sessizce kalbi tamir etme, gerekirse tımar etme denebilir. Çünkü nefis var orada. Nefis de tımar ediyor. Kalbi tamir ediyor. Nefsi de tımar etme işi halvetilikte daha ziyade yapılırdı. Kastamonu'da Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri halveti idi. O da Hayrettin Tokadi Hazretlerinden Bolu'da aldı bu yolu. 12 yıl hizmetinde bulunarak. Marmaravi Hazretleri de işte Elmalı'ya kendi halifesini gönderdi. Şimdi halife ve ebdal meselesini biz burada inşallah Abdal Musa Hazretlerine rahmetullahi aleyh anlatırken ebdallığın ne demek olduğunu orada tam bilgi olarak vermek istiyorum. Ama ebdal demek için bunun illa şu veya bu şekilde bir inanca sahip olması meselesi değil. Yetiştiren, bugün ustanın yetiştirdiği adama ne diyoruz? Çırak. Biraz çıraklık ediyor, yine yetişiyor aynı ustada. Ne oluyor? Kalfa oluyor. Kalfa halife demek efendim. Yani kalfa halife demek. Biz halife deyince İslam halifesi, ya halifelik geldi. Türkiye'nin her yerinde şimdi kalfalık var efendim. Kalfalık belgesi veriyor Esnaf Sanatkarlar Derneği. Bunlar şimdi halifelik düzenini mi getirdiler? Olur böyle şey canım. Bunu düşünmek bile yani akıllı bir insanın işi değil. İşte ebdallar da o günün döneminde. Bugün mesela Yörükler'den bir arkadaş geliyor. Adın ne diyoruz senin? Mustan diyor. Bizi Allah razı olsun arabasını alıp dolaştıran, yardım olan efendim müftülükte görevli bir kardeşimiz var. Geldi, götürüyor. Adı Mustan. Allah Allah. Ben Mustang gibi falan anladım ya, bir araba markası mı falan diye. Meğer Yörükler'de Mustafa'ya Mustan olarak ifade ederlermiş. Böyle olunca hemen bunu, ha Mustafa'yı tanımıyor, Mustafa ismini kabul etmiyorlar, Efendimizin ismine karşı. Haşa, öyle bir şey düşünülür mü efendim? Yanlış. Ebdallıkta da bu böyle. Ama bunu biz Ebdal Musa ve Finike'deki Kafi Baba'yı anlatırken kafi miktarda anlatmaya çalışacağız. Şimdi süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Burada çok kıymetli tarihi eserler var. Medreseler var. Halen kütüphane kullanılıyor. Ömer Paşa'nın yaptırdığı rahmetli. Ömer Paşa Camii var ve diğer tarihi eserler var. Türkiye'nin en büyük, en yaşlı, en tarihi olan sedir ormanları buradadır. Kaymakamlık girişinde bir sedir ağacının kütüğünün dayanıp da durduğunu gördük. Efendim, o ağacın yaşına göre o dönemde hangi savaşlar olmuş, ta Mısır'ı fethinden almış efendim, getirmiş. Son Birinci Cihan Harbi'ne kadar o ağaç yeşilmiş ve bunların hepsini görmüş. Söyleyebiliyor mu? Söyleyemiyor. Ancak iskeletine bakarak yaş uzmanları bunun yaşı bu diyor. Allah-u Teala onları uzun ömürlü yaratmış. Yaş mı yaş, canlı mı canlı, ama başından geçenleri söyleyemiyor. Benim dibime falan kimse baltayı vurdu dese, Allah onu öyle yaratmış, ona bir şey diyemeyiz. Şimdi programımızın sonuna geldik. Benim sağ elimin şöyle gerisinde çıplak dağın aşağılarına indiğimizde bir çamlığın hemen ortasında, küçük çam fidanının ortasında bir beyaz kaya duruyor. Vahab Ümmi Hazretleri, ki buranın büyük velisiydi, Marmaravi Hazretleri'nin halifesiydi. Vahab Ümmi Hazretleri burada bulunurken karşı dağdan kopmuş gelen bir mermer parçası yuvarlanıp gelirken "dur mübarek" şeklinde insanın tüyleri ürperiyor efendim, yani diken diken oluyor ve durduğu söyleniyor. Ha oldu mu olmadı mı bilmiyoruz. Halk bunu tamamıyla Elmalı'da kime sorsanız, şu kadar bebeğe de sorsanız, bebeğe yani bebeğe değil de bebeğe de sorsak aynı cevabı veriyor. Dolayısıyla biz de bunu sizlerle paylaşarak programımızı burada Elmalı giriş bölümü olarak, yani ilk anlatımı Kaymakam Bey'den sonra bizler yaptığımız için bu bölümü burada noktalıyoruz. İnşallah Elmalı'nın tarihi mekanlarında birebir buluşarak oralarda yaşayanların o güzelim hatıralarını becerebildiğim kadar sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hoşça kalınız efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebi'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır. Ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Amr bin As. Cahiliye devri Mekke'sinde mensubiyet denen zinciri kırmak kolay değildir. Bazı asiller sırf kabilesi öyle istediği için müşrikler arasında bulunur, bir başlarına kaldıklarında Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları takdirle anarlar. İnanmadıkları bir yerde durmak ve manasız bir kavganın içinde olmak. İşte bu insanı çok yıpratır, hem de çok yorar. Ama küfrün şeritleri salyalı nutuklar atıp kılıçlarını kınlarından çıkardılar mı, eyyamcılar ayaklarına verir, kalabalıklar malum cana hakar. Herkes sürürken kenarda durmak zordur. Adamı korkaklıkla, ihanetle, döneklikle itham eder, kadınlar ve çocuklar bile alaya alırlar. Bedir, Uhud derken Hendek. Mekkeliler bu muharebede de istediklerini alamaz. Muazzam ordularına ve işbirlikçi Yahudilere rağmen perperişan dönmek zorunda kalırlar. Kureyşlilerin Resulullah Efendimiz'i öldürmek, İslamiyet'i bitirmek için kara kara çare düşündüğü günlerde aralarından aykırı bir ses çıkar. Amr bin As ayağa kalkar ve "Artık bazı şeyleri görmenin vakti gelmedi mi?" diye sorar. Müslümanlar gün geçtikçe kuvvetleniyorlar. Bu sene olmazsa seneyi Mekke'ye alacaklar. Ben şahsen o gün burada olmak istemem. Fikrimi sorarsanız gidelim Habeş hükümdarı Necaşi'ye sığınalım. Zamanında Müslümanların nasıl koruduğunu biliyoruz. Umarım bizi de kollar. Amr bin As gibi bir dehanın gözüyle bakarsanız mağlubiyet kaçınılmazdır. Doğrusu bir an önce başlarının çaresine baksalar iyi yaparlar. İşte müşriklerin mücadele azmi o gün biter. Adamlar iplik iplik dağılırlar. Doğrusu Amr bin As onların morallerini bozarak büyük bir iş yapar. Amr bin As kendisi gibi düşünenleri peşine takar. Albenili hediyeler hazırlayıp Necaşi'nin huzuruna varırlar. Hoş, Amr Habeşistan'ın yabancısı değildir. İmparator Necaşi ile ta gençlik yıllarına uzanan bir dostluğu vardır. Yörede hayli ticaret yapar. Necaşi'nin nelerden hoşlandığını iyi bilir. Onun bayıldığı parçaları tek tek çıkarıp önüne koyar. Hayret, imparator bu kez hediyelere bakmaz. Amr'ı kolundan tutup kenara çeker ve acıyarak yüzüne bakar. "Ey Amr, sana yazıklar olsun," der. "Server-i alemle aynı şehirde doğdunuz, aynı sokaklarda dolaştınız, aynı meclislerde oturdunuz. Onun yalan söylemediğini çok iyi biliyorsunuz ve defalarca mucizelere şahit oldunuz. Gel beni dinle ve hakikati gör. Vakit varken son peygambere tabi ol. O vallahi hak üzredir. Allah Resul'e yardım edecektir. Nasıl Musa aleyhisselam sayısız askeri olan Firavun'a galip geldiyse o da inkarcıları yenecektir. Bence de öyle. Şimdi söyle bana, dünyada mağlup, ahirette pişman olanların yanında mı bulunmak istersin, yoksa dünyada galip, ahirette mesut olanların yanında mı? Eninde sonunda Müslüman olacağım ama... Melekül Mevt ani gelir ama niyetin buysa hiç durma. İmanıma şahit olur musun? Elbette ve seve seve. Amr bin As nasıl rahatlar anlatılamaz. Adeta kuş olup uçar. O hızla limana koşar. İlk kalkan gemiye Şuaybe'ye Arabistan'da bir liman varır. Hemen bir deve satın alır. Medine yolunu adımlamaya başlar. Merruz Zahran'ı henüz geçmiştir ki Halid bin Velid ve Osman bin Talha ile karşılaşır ve merakla sorar. Nereye ya Ebu Süleyman? Halid bin Velid kendinden emin bir şekilde ey Amr der. Bir gün oturup nefsimi hesaba çektim. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Maksadın ne diye sordum. Cevap alamadım. Azıcık tefekkür edince sisler dağıldı. Ortalık aydınlandı. Batılla geçen günlerime yandım. Bugüne kadar çok hata yaptık. Çok fırsat kaçırdık. Şimdi kesinlikle inanıyorum ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Artık yeter. Ben gidip Müslüman olacağım. Amr bin As elini Halid bin Velid'in omuzuna koyar ve tek kelimeyle ben de diye fısıldar. Üç güzide sahabi sarmaş dolaş olur ve hem güler hem ağlaşırlar. O güzel Resulü görmeden emre hak vaki olur diye çok korkar, nefes nefese münevver beldeye koşarlar. Harre mevkiinde kısa bir mola verir, develerini bağlarlar. Bayram çocukları gibi yıkanır, paklanır, temiz libaslar kuşanırlar. Kardan ak sarıklar sarar ve en seçme kokularla ıtırlanırlar. Medine'ye girdiklerinde ikindi vaktidir. Hazreti Bilal elini kulağına atar. Yanık bir sesle ezan-ı Muhammed'i okumaya başlar. Sağda solda tanıdık simalar vardır. Karşılıklı gülümsemeler, cesaret veren bakışlar. Müslümanlar üçlünün tavrından, edasından niyetlerini anlar. Daha dün Uhud'u dar eden silahşörleri beklediklerinden sıcak karşılarlar. Üç arkadaş titreyen adımlarla Mescid-i Nebiye'ye yaklaşır ve kapı önünde kala kalırlar. İşte yüzü suyu hürmetine kainatın yaratıldığı server karşılarındadır ve nurlu simaları ayın 14'ü gibi parlar. Ah ki ne ah! Ona yıllar evvel bu göze bakabilseler ne var? Halid bin Velid öne çıkar ve Resulullah Efendimiz'e biat eder. Sonra Osman bin Talha aynı şeyi yapar. Amr bin As çok mahcuptur ama Resul-i Ekrem'in sıcak tebessümüyle karşılaşınca gamı kederi dağılır. Anlatılmayacak kadar ferahlar. Efendimiz biat etmesi için sağ ellerini uzatırlar. Fakat Hazreti Amr santimler kala elini havada tutar. Resulullah sorar, sana ne oldu ya Amr? Bir şartım var. Nedir? Ya Resulallah, ben geçmişte çok günah işledim. Bağışlanmak isterim. Ey Amr, biat et. Hiç şüphesiz ki Müslüman olmakla İslamiyet'ten önce yapılanların hesabı sorulmaz. Halbuki bu şartı gelecek günahlarım içinde diye koşsa bu aklına sonra gelir ve kaçırdığı fırsata çok yanar.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Tegerete efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

kin doğuracak hareketlerde bulunmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize darılıp arka çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz, tövbe istiğfar nasıl yapılır? Sevgili dinleyicilerimiz, istiğfar etmek, estağfirullah demektir. Tövbe, haram işledikten sonra pişman olup, Allah-u Teala'dan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, tövbe günahtan sonra o günahı bir daha yapmamaktır. Günahtan hemen sonra tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de büyük günahtır. Bunun için de ayrıca tövbe etmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, Allah'a tövbe edin. Allah-u Teala tövbe edenleri sever. Allah'a tövbeyi nasuh yapınız. Nasuh kelimesine 23 mana verilmiştir. Bunlardan en meşhuru, günahlara pişman olup istiğfar etmek ve bir daha işlememeye karar vermektir. Nasuh tövbesinin ne olduğunu soran zata, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, tövbe-i nasuh, günahkarın işlediği günahtan pişman olması, Allah'tan mağfiret dilemesi, bir daha böyle bir günah işlememesi demektir. İstiğfarın fazileti çok fazladır. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, İstiğfar okuyunuz, imdadınıza yetişirim. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allah-u Teala günah işleyip pişman olanı istiğfar etmeden önce affeder. Küçük günahlarda ısrar edilirse küçük kalmaz. Büyük günahlara istiğfar edilirse büyük kalmaz. Bir mümin günah işleyince melek 3 saat bekler. Eğer o kimse istiğfar ederse o günahı yazmaz. Günahınız çok olup göklere kadar ulaşsa, pişman olunca Allah-u Teala tövbenizi kabul eder. Ehl-i sünnet itikadında olmak, kul haklarını ve kazaya kalan farzlarını ödemek ve haramlardan vazgeçmek şartıyla, cuma günü sabah namazından önce, şu duayı okuyanın bütün günahlarının affedileceği hadis-i şerifle bildirildi. Estağfirullah el-azim, اَلَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّمَ وَاَتُوبِ اِلَيْهِ Tövbe, istiğfardan önce yapılmalıdır. Tövbe, çirkin şeyi bırakıp güzel olana dönmek demektir. İstiğfar, günahın çirkinliğini görüp ondan yüz çevirdikten sonra mağfiret talep etmektir. Hadis-i şerifte, pişmanlık tövbedir buyuruldu. Yapılan günahları her hatırlayışta istiğfar etmelidir. Günahları hatırladıkça istiğfara devam edilirse geçmiş günahlar af bulur. Tövbe edebilmek Hak Teala'nın büyük nimetlerinden biridir. Günah işleme korkusuyla tövbeyi asla geciktirmemelidir. Çünkü hadis-i şerifte sonra yaparım diyenler helak oldu buyuruldu. Yani tövbeyi ve diğer iyi işleri geciktirenler, bugünün işini yarına bırakanlar aldandı, ziyan etti. Günah kulun yanında küçük ve kıymetsiz görününce Allah-u Teala katında büyük olur. Kul küçük günahı büyük görünce o günah Allah-u Teala'nın katında küçülür. Mümin iman ve marifetiyle küçük günahları da büyük görür. Her günah işleyişte kalbi sızlar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, mümin günahını dağ gibi görüp üstüne düşeceğinden korkar. Münafıksa burnunun üzerine konan ve hemen uçacak sinek gibi görür. Şu halde günah işlediğini bilmek büyük nimettir. O kişi

kişinin mümin olduğunu gösterir. Allahü Teala'nın hakkı olan günahları için tövbe etmeli, pişmanlık ve üzüntü duymalı, günahı terk etmeli, kefaret olması için çok sevap işlemelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, günah işlediğin zaman karşılığında onu mahvedecek sevap işle. Kul hakkının kefareti için hak sahiplerine iyilik ve dua etmelidir. Hak sahibi ölmüşse o kimseyi rahmetle anmalı, çoluk çocuğuna ve varislerine ihsanda bulunmalıdır. Günahları için istiğfara devam etmelidir. Bir kimse günah işleyince Allahü Teala'nın bu günahı işlerken gördüğünü bilse, Allahü Teala kulunun kendisini hatırlaması sebebiyle günahını affeder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, işlediği günahı Allahü Teala'nın bildiğine inanan günahına tövbe etmese bile Allahü Teala onu affeder. İşlediği günahı Allahü Teala'nın bildiğine inanan kimse Allah'a inanıyor demektir. Allahü Teala'ya inanan kimse de günah işleyince günahını Allahü Teala gördüğü için utanır ve ister istemez pişmanlık duyar. Pişmanlıksa tövbedir. Tövbe eden kimseyi de Allahü Teala affeder. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ya Rabbi, iyilik edince müjdelenen, kötülük edince istiğfar edenlerden eyle. Günah işlemeye devam eden kimse unutkan olur, ahmaklaşır, aklı da azalır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, günah işleyenin bir aklı gider, bir daha geri dönmez. Günahların hepsi Allahü Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Ufacık bir günahtan kaçmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir hadisi şerifi meşhurdur. Günahların bazısı, bazısına göre küçük görünse de, Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak olduğu için hepsi de büyüktür. Çünkü Allahü Teala'nın gazabı günahlar içinde gizlidir. Hadis-i şerifte küçük günaha devam edilirse büyük olur buyuruldu. Küçük görülen günah büyür. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, günahların küçük görüneninden sakının. Bunlar toplanınca sahibini helak eder. Bu şuna benzer ki, bir kavim bir vadiye iner, çer çöp odun ne bulurlarsa toplayıp getirirler. Böylece koca bir yığın olur. Bunu yakıp ateşinde ekmeklerini pişirirler. İşte küçük görünen günahlardan hesaba çekilen de helak olur. Hep günah işleyenin kalbi mühürlenir, artık sevap işleyemez olur. Biri 2-3 defa vay günahlarım deyince Resulullah Efendimiz Allahümme mağfiretüke evseu min zünubi ve rahmetüke erca indi min ameli diye dua et buyurup o kişiye 3 defa tekrarlattıktan sonra Allah seni affetti buyurdu. Bu duanın tercümesi şöyledir. Allah'ım benim günahlarıma göre senin rahmetin çok fazladır. Ben amelime güvenmiyor, senin rahmetini ümit ediyorum. Günahlarına tövbe eden, pişman olan kimsenin kul borçları, namaz, oruç gibi kazaları hariç günahları affolur. Borçlarını ödemeli veya helalleşmelidir. Kazalarını da bir an önce bitirmelidir. Hazreti Bera'ya, kendinizi elinizle tehlikeye atmayın ayeti, düşmanla karşılaşıp şehit düşene kadar savaşan kimse hakkında mıdır diye sorulunca, Hazreti Bera, hayır, bir günah işleyip sonra da Allah onu bağışlamaz diyen hakkındadır dedi.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, edep iki kısımdır. Kalbi temizlemek, uzuvları kötülük yapmaktan ve günah işlemekten korumaktır.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Bosnevi rahmetullahi aleyh. Götürün onu geri. Abdullah-ı Bosnevi büyük alim ve veli. Sözleri herkes için olurdu faydalı. Bir gün ölüm hakkında kendisinden sordular. Cevabında şöyle bir izahta bulundular. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurdu ki, bir mümin vefat eylediğinde yerde ve gökte olan sayısız çok melekler onun için çok tövbe ve istiğfar ederler. Melekler o ruh ile yükselirken göklere, bütün gök kapıları açılır birdenbire. Sonra Rabbil İzzet'e varır ve arz ederler. Filan kulun ruhunu getirdik şimdi derler. Hak Teâlâ buyurur. Götürün onu geri. Gösterin vaad ettiğim sayısız nimetleri. Döndürürler kabrine bir anda kendisini. Dağılan cemaatin duyar ayak sesini. Sonra sual ederler ona münker ve nekir. Biiznillah hepsine dosdoğru cevap verir. O an nurlu birini görüverir önünde. Böyle güzel bir kişi görmemiştir ömründe. Der ki, sen kimsin acep? Çok sevdi ruhum seni. Görmedim senden güzel, sevimli birisini. O der, senin yaptığın ihlaslı amellerim. Geldim sonsuz cenneti sana müjdeleyeyim. O an kabri genişler bir harman yeri kadar. Cennet kokularıyla bir anda kabri dolar. Kabrine bir pencere açılarak cennetten, cennet yaygılarıyla döşenir içi hemen. O der ki, ya ilahi, bu ne nimet, saadet. Cennete girmem için çabuk kopsa kıyamet. Ölen kâfir biri ise, yer ve gökte melekler, o ruhtan iğrenir ve ona lanet ederler. Cümle gök kapıları kapanırlar yüzüne ve razı olmazlar ki yükselsin gökyüzüne. Hak Teâlâ buyurur, onu geri çevirin, ona da vaad ettiğim azabı haber verin. Döndürürler kabrine bir anda kendisini, dağılan cemaatin duyar ayak sesini. Münker ile nekire veremez doğru cevap. Onlar dahi derler ki, hak oldu sana azap. O anda pis kokulu, çok çirkin biri gelir. O, onu görür görmez feci halde iğrenir. Der ki, sen nereden çıktın ve dikildin önümde? Görmedim senden çirkin bir kişi ben ömrümde. O der, senin dünyada yaptığın amellerim. Geldim sonsuz azabı sana haber vereyim. Sonra da azap ile vazifeli bir melek azap eder okula kıyamet gününe dek.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, herkesin kalbinde cömertlere karşı muhabbet, cimrilere karşı nefret vardır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Temmuz Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Salih Uyan'ın "Ben Demiştim" başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır farklı insanlarla konuşuyorum. Genç, yaşlı, memur, esnaf, İstanbullu, taşralı. Bu insanların anlattığı hikayelerde ortak bir kahraman var. Hep haklı çıkan kişi. Ve nasıl oluyorsa ben hep o kahramanla konuşuyorum. Senaryo hiç değişmiyor. Karşımdaki kişi olayları herkesten önce görüyor, çevresindekileri uyarıyor, kimse onu dinlemiyor. Hatta üstüne bir de gülüyorlar. Ve hikayenin sonunda o muhteşem final cümlesi geliyor. "Ben demiştim." Benim konuştuğum kişiler final sahnesinde hiç mahcup olmuyor. Gururla "sonunda dediğime geldiler" diyor. Karşı tarafınsa başı hep öne eğik. Yani benim hayatıma giren herkes nasıl oluyorsa hep kazanan taraf. Hep onların dediğine birileri geliyor. Ama onlar başkalarının dediğine asla gitmiyor. İyi de ben niçin yıllardır bu tür hikayelerde haksız ve mahcup olan tarafa denk gelmiyorum? Bir kişi de çıkıp niye "yahu ben yanılmışım, onlar haklıymış, mahcup oldum" demiyor. Bu hikayelerdeki haksız insanlar, mahcup olup özür dileyenler neredeler? Aslında olan şey şu galiba. İnsan kendi hikayesini anlatırken aynı anda hem yazar, hem editör, hem de başrol oyuncusu olarak konumlanıyor. Ve hiçbir yazar kendi kahramanını aptal göstermek istemiyor. Olay nasıl yaşanırsa yaşansın, kim haklı olursa olsun, başkasını anlatırken hafıza masaya oturuyor ve bir montajcı titizliğiyle çalışmaya başlıyor. Gereksiz sahneler makaslanıyor. Lehimize olan detaylar yakın plana alınıyor. Karşı tarafın haklı çıktığı bölümler teknik arıza nedeniyle yayından kaldırılıyor. Ve son kurgudan her seferinde olacakları önceden gören o bilge kahraman çıkıyor. Psikolojide buna kendine hizmet eden yanlılık veya bilişsel çarpıtma diyorlar galiba. Ama durumu en güzel açıklayan şey bence duygusal vergi kaçırma kavramı. Mahcubiyetimizi beyan etmiyor, onu kayıt dışı yaşıyoruz. Ve bu işte o kadar ustayız ki denetime çıksak kendimizi temiz çıkarırız, o derece. İyi de bu memlekette herkes haklıysa bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Ciddi soruyorum. Herkesin öngörüsü doğruysa, herkes isabetli kararlar veriyorsa ve herkes zamanında uyarmışsa, aramızda doluşan, her şeyi yanlış yapan ama kimsenin sahiplenmediği bu hayalet kim? Nerede yaşıyor ve kimlerle konuşuyor? Bir dedektif filmi düşünün. Odada bir ceset var, içeride 10 kişi bulunuyor. Dedektif tek tek herkesi sorguluyor ve hep aynı cümleyi duyuyor. "Ben yapmadım, hatta ben uyardım ama kimse beni dinlemedi." 10 kişi de uyarmış, 10 kişi de masum, 10 kişi de haklı. Peki maktulü kim öldürdü? Cevap yok. Yani ortada bir ceset var ama katil yok. İşte memleketin özeti tam olarak bu galiba. Herkes haklı, kimse hiçbir şeyden sorumlu değil. Bir şeyler durmadan ters gidiyor ama o işlerin ters gitmesine sebep olan adam ne hikmetse hiçbir masaya oturmuyor, hiçbir aynada görünmüyor. İsterseniz şimdi küçük bir deney yapalım. Aynanın karşısına geçin ve son zamanlarda yaşadığınız bir hadiseyle ilgili şunu söylemeyi deneyin. "Ben yanlış yaptım. Ben haksızdım." Bakın bakalım diliniz varıyor mu? Varıyorsa tebrikler. Siz bu memlekette nesli tükenmekte olan nadir ve asil bir türsünüz. Varmıyorsa da üzülmeyin. En azından artık katilin eşkalini net olarak biliyorsunuz.

Sabahta Yavuz Donat'ın Yazıcıoğlu dosyası açılıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek nihayet tozlu raflardaki uykudaki dosyayı raftan indirdi. Türk milliyetçiliğinin bayrak isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını. Dün bu konuyu konuşurken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye dedim ki, ölümünden 17 yıl, hain darbe girişiminden 10 yıl sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarına güller bırakmış gibi oldu, mezarındaki çiçekleri sulamış gibi. Mustafa Destici, aynen öyle, ben de bu duygularla doluyum dedi ve ekledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek inançlı, gayretli ve kararlı. Nihayet düğüm çözülecek. Düğüm. Yazıcıoğlu'nun helikopteri düşmedi, düşürüldü. Ve ihanette sınır tanımayanlar da bu suikastın başrol oyuncuları. Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter düştü 2009. Yargı takipsizlik kararı verdi 2014. Aile itiraz etti, Mustafa Destici itiraz etti, yargı ikinci kez takipsizlik kararı verdi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir ay önce. Gerisini Mustafa Destici anlatsın. Yine itiraz ettik. Takipsizlik kararının kaldırılmasını istedik. Darbeden iki gün önce. Ve hain darbe girişimi oldu. İzmir'den bir polis ekibi hemen Marmaris'e gitmiş darbecileri yakalamak için. Beni tanıyan bir polis telefon etti. Dedi ki, başkanım, yakaladıklarımızdan ikisi Muhsin Başkan'ın helikopterindeki cihazları sökenler. İsimlerini de verdi. Biri yarbay, diğeri assubay. İkisi de Bakan Akın Gürlek'in açıkladığı isim listesinde ve ikisi de şu anda hapiste. Darbe girişiminden 3 gün sonra Mustafa Destici yargıya başvuruyor Kahramanmaraş'ta. Olayı anlatıyor. 15 Temmuz, darbe, Marmaris, darbecilerin ikisi, Muhsin Başkan'ın helikopterindeki cihazları sökenler, isimleri şu, takipsizlik kararı kaldırılsın, olay bu yönüyle de araştırılsın. Sonra kalkan takipsizlik kararı. Yıllardır süren yargılama. Yargılananların sayısı 19. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Mustafa Destici yıllardır uğraşıyorlar. Bu dava Ankara'ya alınsın diye. Ve kabinede nöbet değişimi. Akın Gürlek Adalet Bakanı. Aile ve Destici hayırlı olsun ziyaretinde. Ricalarını da söylüyorlar. Davanın Ankara'ya alınmasını. Ama daha sözleri bitmeden Akın Gürlek, konu üzerinde çalışıyorum. Endişeniz olmasın. Karanlıklar aydınlatılacak diyor. Kurtuluş Savaşı yılları. Bir millet uyanıyor. Fakat ülkeyi karıştırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü kırmak isteyen İngilizlerin içimizdeki işbirlikçileri de boş durmuyorlar. Bir cemiyet kuruyorlar. Askeri Nigehban Cemiyeti. Ve bazı Türk milletvekillerinden de yararlanmaya çalışıyorlar. Hepsini Atatürk anlatıyor büyük nutukta. Bunlar için heyeti fesadiye diyor. Dünün Askeri Nigehban Cemiyeti, heyeti fesadiye, yıllar sonra oluyor FETÖ. Yine dış destekli organizasyon, yine içimizdeki işbirlikçiler, yine bazı milletvekillerinden yararlanma gayreti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kutluyoruz. Fesat ocağına çomak soktuğu için. Bakalım daha neler çıkacak. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Dün hain darbe girişimini bir kez daha lanetledik. Aziz şehitlerimizin ruhlarına fatihalar gönderdik. Türkiye onları göğsünden vurulup tam Ercesine, bir gül bahçesine girercesine milli egemenlik uğruna can verenleri unutmadı, unutmayacak. Kızılcahamam, darbe gecesi, Hakan Gülşen, ağabeyi Mehmet Gülşen, kuzeni ve eniştesi olan Lütfi Gülşen. Araca bindiler, istikamet Ankara, 70 kilometre. Gün ağarına kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde nöbet tuttular. Saat 6.20, darbecilerin F-16 ile ikinci saldırısı, bomba. Üçü de şimdi gül bahçesindeler, cennette, peygamberimizin komşuları. Zeynep Sağar, başkomiser, Kuveyt Büyükelçiliğimizden 3 yıl görev yapmıştı. 16 yıllık polisti. Görev yeri Manisa'ydı. 1 Temmuz 2016 Ankara'ya çağrıldı. Özel harekat kursuna uzman eğitmen olarak. Kader, darbe gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, hain saldırı, iki çocuk annesi 38 yaşındaki Zeynep Sağar,
O gece arkadaşlarına şehit olursam Cebeci'deki polis şehitliğine defnedin demişti. Cennette rahat uyu kahraman polis, kalplerde yaşıyorsun. Jadoi Merune, Fas vatandaşı, 32 yaşında, turist rehberi, 5 dil biliyordu. Türkiye aşığıydı, İstanbul'da yaşıyordu. Bir Türk'le aynı evde kalıyordu, Ömer Kaya. 15 Temmuz gecesi televizyonlardaki görüntüleri izleyince iki arkadaş dışarı çıktılar. Tankları durdurmak için Taksim Harbiye'deki TRT binası önüne geldiler. Darbeciler sağa sola ateş ediyorlardı. Marune vuruldu. Ömer Kaya etrafındakilerin yardımıyla onu hastaneye götürdü fakat kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin. Darbe girişiminden hemen sonra 18.044 kişi gözaltına alındı. 9.677 kişi tutuklandı. 30 vali, 47 kaymakam görevden uzaklaştırıldı. 125.687 kamu görevlisi görevden ihraç edildi. 10 yıllık liste öyle uzun ki tamamını yazmaya yerimiz yetmez. Ama darbecilerin kökü kurutuldu mu derseniz hayır. Gizli gizli faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama nereye kadar? Ankara, Ekim 2017. FETÖ'cü öğretmen yargılanıyor. FETÖ ile ilgisi olmadığını söylüyor. Baylok nedir bilmiyorum, hiç kullanmadım diyor. Hakim dosyadan bazı belgeler çıkarıyor. İşte kayıtlar. 4 ayda 41.710 kere bayloğa giriş yapmışsın. Buna ne diyeceksin? Cevap sessizlik. Benzer binlerce örnek var. Yargılananlar, mahkum olanlar, kaçanlar, cezaevinden çıkanlar, gizli gizli faaliyetlerini yürütmeye çalışanlar. Her sektörde, her kurumda, her konumda. Acı ama gerçek. Aramızdalar. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Yazıcıoğlu dosyası açılıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Dolandırıcı Haluk Levent'ten Kahraman Çıkar Bak başlıklı makalesini sunuyorum. Elfida'yı Haluk Levent'in sesinden dinlemeyi severdim. Haluk Levent'in pislikleri ortaya çıkınca Elfida'yı dinleyemiyorum artık. Birkaç kez dinlemek istedim ama eski tadı vermedi. Müthiş bir aldatılmışlık duygusu hissettim. Elfida, amansız bir hastalıkla mücadele eden 4 yaşındaki bir kız çocuğunun hayata tutunması için yazılmış bir şarkıydı. Yoksa Haluk Levent bunu da yardımsever insan imajını oluşturmak için mi yazmış duygusu yerleşti kafama. Bir türlü bu soruyu kafamdan atamıyorum. Elfida'yı yıktın be Haluk Levent. Sayende şarkılar kirlendi. Temiz duygular tarumar edildi. Haluk Levent olayı üzerine bir süredir bilinçli olarak yazmadım. Cevabını aradığım bir soru vardı. Haluk Levent kumar oynarken, borsada kaybederken ahbabın paralarını mı kullanmış yoksa şahsi kazancından mı harcamış? Şahsi kazancıysa vahim ama ahbabın paralarıyla olduysa daha da vahim. Haluk Levent 2023 yılında ahbaba 4.3 milyar lira bağış geldiğini söylüyor. Haluk Levent ahbapla ilgili paraları kullanma yetkisinin sadece kendisine ait olduğunu ifade ediyor. 2023 yılından sonra gelen bağışların miktarını bildirmiyor. Çünkü 2026 yılının hesaplarında da usulsüzlükler tespit edilmiş. Ama çok önemli bir itirafta bulunuyor. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım diyor. O kadar da pişkin ki buna usulsüzlük denilirmiş, yolsuzluk denilmezmiş. Adam yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gidiyor, yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğreniyor. Normalde bir insan ne yapar? Avukatını arar, yurt dışına çıkış yasağının ne için konulduğunu öğrenmeye çalışır. Yasağının kaldırılması için hukuki girişimlerde bulunur ama Haluk Levent ne yapıyor? Bu kez de deniz yoluyla kaçmak için plan yapıyor. Hava yoluyla kaçamadım, deniz yoluyla kaçayım diye havaalanından arabasını İzmir'e doğru sürüyor. Ama kaçamadan Bursa'da yakalanıyor. Ama ifadesinde pazar günü değil salı günü gözaltına alınsaydım 20 taşınmazı 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneği'ne verecektim. Böylece Ahbap Derneği'nden para çıkışı olmayacaktı diye iddia ediyor. Sen yurt dışına kaçmak için havaalanına gelmişsin. Orada yurt dışına çıkış yasağın olduğunu öğrenince deniz yoluyla kaçmak için aracını İzmir'e çevirmişsin. Böyle utanmazlık olur mu?
İki gün sonra gözaltına alınsaymış 80 milyonu kapatacakmış. Bu 80 milyon neymiş? 2026 yılı Ahbap Derneği'nin hesaplarından görülen açıkmış. Asistanı Yeliz Kaya üzerine gelen 80 milyonu başka hesaba aktarıp kullanmış, sonra yakalanmasaymış onu kapatacakmış. Kendisine zaman ayarlı operasyon düzenlenmiş. Adamdaki yüzsüzlüğe bakın. Senin yakalanman tapudaki devir işlemlerini engellemez. Yine kapat. Bu gidişle devleti suçlu çıkarırsan şaşırmam, pes doğrusu. Haluk Levent, borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var diyor. Borsada oynamış ve kaybetmiş. Borsada kendi parasıyla mı oynadı bilmem ama ahbabın parasını borsada batırdıysa yazıklar olsun. Millet sana depremzedeye yardım etmen için o paraları gönderdi. Borsada kumarda batır diye değil. Haluk Levent'in kumar hastalığı biliniyormuş, hatta seküler kesimler kumar alışkanlığının bilinmesini istemediği için susmuşlar. Şoförü İlker Çetin Kıbrıs'a gittiklerinde Haluk Levent'in kumar oynadığını anlatıyor. Her defasında bu miktar 2 milyonu buluyormuş. Zaten kumar makinelerinin başında görüntüleri var. Sadece kumar oynamamış, bir de yasa dışı bahis oynamış. Orada büyük kaybetmiş. 990 milyon bahis oynamış, 390 milyon kaybetmiş. Haluk Levent'in Başaran Holding'de yaptığı işlemlere gelince, Hürriyet'te Musa Kesler'in sorularına ikna edici cevaplar veremeyen Hüseyin Başaran'ın açıklamaları kuşkularımı daha da çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış. Haluk Levent daha usta bir cambaz olduğu için Başaranları dolandırmış. Haluk Levent'in dolandırıcılığından ziyade önemli olan milletimizin yardımlaşma duygularının sömürülmesidir. Bizim milletimiz yufka yüreklidir, yardımseverdir. Bir felaket anında yardıma koşar. Ahbap'ta ortaya çıkan bu yolsuzluklar milletin yardımlaşma duygusunu öldürüyor. Buna yardım edersem yarın arkasından bir yolsuzluk, dolandırıcılık çıkar mı duygusunun oluşmasına neden oluyor. Haluk Levent, sen çok büyük bir kötülük yaptın. Milletimizin yardımlaşma duygusunu yıktın. Sayende şarkılar bile kirlendi Haluk Levent. Elfida, sen eski bir şarkısın. İktidardan nefret eden, iktidara karşı olan her şeyi bir anda kahraman yapmayı seven muhalif bir kesim var. Deprem sırasında devletin yaptığı çalışmaları kötülemek için ahbap da ahbap dediler. Haluk Levent'i idol haline getirdiler, kahraman yaptılar. Hele Kızılay'dan çadır alınması meselesini öyle büyüttüler, öyle büyüttüler ki Kızılay bir ara kan toplayamaz hale geldi. Devletin 453 bin konutu teslim etmesini karalamak için Haluk Levent'in 200 konut yapacağı yalanının arkasına sığındınız. 200 konutu 453 bin konuttan daha önemli göstermeye çalıştınız. Ne oldu? Nerede o konutlar? Kumar parası mı oldu? İzmir Marşı'nı güzel söylüyor diye kimi Haluk Levent'i CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapmaya kalkıştı, kimi Cumhurbaşkanı adaylığına layık gördü. Bakın, iktidardan nefret edebilirsiniz, Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz ama bunu böyle dolandırıcıların yardım paralarını kumar masalarında yiyenlerin peşine düşerek yapmayın. Dolandırıcıdan kahraman çıkardınız, kahramanınız kumar masasında patladı.

Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Dolandırıcı Haluk Levent'ten Kahraman Çıkarmak başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var.

Star'da Fadime Özkan'ın Medya Cephesi 15 Temmuz FETÖ ve Güncel Durum başlıklı makalesini sunuyorum. FETÖ her ne kadar ezilmiş, melun hücreleri devletten kazınmış ve geri kalanlar üzerine kireç dökülmüş olsa da FETÖ'yü kurgulayan ve kullananların Türkiye üzerindeki emelleri tükenmiş değil. İçimizdeki gaflet, dalalet ve hatta ihanet içinde olanların sayısının hiç az olmadığını da söyleyebiliriz. Bu nedenle FETÖ'nün medya stratejisini, medyasına ve etkilediği alanlara kısaca bakmakta fayda var. FETÖ, ajan ve terör örgütünün en başından itibaren bir medya stratejisi vardı. İlk amaç kamuflajdı. Fethullah Gülen etrafında toplanan yapının bir ajan örgütü olduğunu, yabancı istihbaratların güdümünde bulunduğunu ve Türkiye'yi içeriden işgal amacıyla kurulduğunu gizlemekti. Bunun için toplum genelinin rengine büründüler. Bir Bukalemun'un bulunduğu zeminin rengini alması gibi dindar, Anadolu'nu mütevazı, çalışkan göründüler. Sonraki süreçlerde FETÖ medyayı algıları yönetmek, propaganda ve operasyon yapmak, siyaset üzerinde vesayet kurmak, halkın seçtiklerini ve Türkiye'yi lekelemek için kullandı. Örgütün tasfiye edildiği süreçlerde ise hem kendi medyasını hem içine sızabildiği ya da etkileyebildiği medya organlarını mağduriyet söylemi üretmek için araçsallaştırdı. FETÖ medya üzerinden şansını hala deniyor. Yabancı istihbarat örgütlerinin koruması altındaki firari FETÖ'cüler, lüks içinde yaşadıkları ülkelerden yalan ve manipülasyon dolu sosyal medya yayınlarıyla örgütün piyon olarak kullanıp attığı, hapis yatmış, ailelerinden ve toplumdan dışlanmış örgüt mensuplarını avutmaya, bir arada tutmaya, hatta yeniden kandırmaya çalışıyor. Firari FETÖ'cülerin sosyal medya üzerinden muhalefet çevrelerini ve medyasını kolayca yönlendirebildikleri de görülüyor. FETÖ'cülerin çiğnediği yalan dolan bir iddiayı iki gün sonra muhalefetin ağzından duyduğunuzda aynı güdülme veya güdülenmenin devam ettiğini anlıyorsunuz. 1979'dan 2016'ya FETÖ medyası. Sızıntı. FETÖ'nün ilk yayın organı, ilk sayısı 1979'da çıkan Sızıntı adındaki aylık dergiydi. Dini, bilimsel içerikler yayınlayan dergi aracılığıyla belli ki örgütün okumaya önem veren dindar tabanda tutunması kolaylaştırılmak isteniyordu. 1971'den itibaren faaliyet gösteren ajan örgütü devlet içine sızmaya çalışırken çıkarılan dergiye Sızıntı denmesi amaç araç bakımından hayli manidar aslında. Zaman Gazetesi. FETÖ medyasının amiral gemisi. 1986'dan itibaren cemaatin, örgütün meşruiyet kazanmak için kullandığı medya aracıydı. Sızıntının birikmesi için zamana oynamak. Örgütün kitlesel olarak yönlendirildiği, terörist başının diğer yazarlar gibi düzenli yazdığı ama aslında manşetleri de attığı, yayın yönetmenliğini Ekrem Dumanlı adlı örgüt mensubunun yaptığı kitle gazetesi. Gazete formunda olmasına rağmen bülten tadında çıkan akmaz kokmaz bir propaganda aracı. 28 Şubat, Gezi, Ergenekon, Balyo süreci gibi kritik dönemlerde örgüt sahibinin sesini dönüşürdü. Dershaneler kapatıldığında, FETÖ'nün can damarları kesildiğinde en büyük gürültüyü zaman çıkardı. Mağduriyet algısı üretmek, hukuk çiğneniyor izlenimi vermek için gerekçeler çarpıtıldı. Aksiyon Dergisi, Haftalık Haber Dergisi, Nokta, Aktüel, Tempo gibi dergilerin çok okunduğu bir dönemde çıkıyor. Dergiye verilen isimle örgüt stratejisi arasında paralellik bunda da sürüyor. Taraf Gazetesi. Liberal demokrat yazarları paravar olarak kullanan FETÖ'nün operasyon gazetesi. Devlet içine sızan, zamanla olgunlaşan, aksiyon alan unsurların devleti paralize ettiği taraf olduğu dönemin yayın organıydı. Çıkış zamanına dikkat. Türkiye, Erdoğan'ın liderliğinde 27 Nisan e-muhtırasını sahibine iade ettiği, asker-sivil ilişkilerini olması gereken yere koyduğu, Cumhuriyet mitinglerini 367 garabetini alt ettiği noktada 2007 sonlarında çıkmaya başladı taraf. Türkiye'yi daha önce darbeler, muhtıralar aracılığıyla yönetenler için deniz bitmişti. Erdoğan, AK Parti eliyle demokratik açılımlar yapıyor, toplumun farklı kesimlerine ulaşıyor, oy oranlarını katlıyordu ve FETÖ'yü kurgulayıp kullananlar için yeni bir kamuflaja ihtiyaç vardı.
Demokrasi, hukuk, hak ve özgürlükler, sivil siyaset gibi toplumun ve iktidarın kıymet verdiği meşru değerleri taklit ederek, çoğunluğun içine gizlenerek sanki iktidar partisiyle beraber yol yürüyormuş gibi poz kesti FETÖ. FETÖ medyası aracılığıyla itibar suikastları, sahte belgeler, asılsız haberlerle ve yargı emniyet içindeki kripto unsurlarla eski yapıyı tasfiye etti, kendisine yer açtı. Sonra da gayri hukuki yöntemler ve artan gücüyle CHP ve MHP'de operasyon yaptı. İktidara karşı montaj şantaj işine girdi. Erdoğan boyun eğmeyince 2010 sonrasında kendisini afişe etti, önce örtülü sonra açıktan yaylım ateşine başladı. FETÖ terör ajan örgütünün bunlar haricinde Samanyolu ve Kanal Türk Televizyonu, Bugün, Karşı, Meydan ve Millet Gazetesi, Cihan Haber Ajansı, Burç Radyo gibi yayın organları da vardı. Medya stratejileri gereği dönem dönem farklı yöntemler de kullandı FETÖ. Bunlardan biri hitap ettiği kitleyi gütmek için siyasi ideolojik kamplara hitap eden yayın organlarını ele geçirmekti. Bunun en gülünç örneği Türk Solu için tarihsel öneme sahip bir mecra olan Türk Solu dergisiydi. Geçmişte sol siyasetin sembol isimlerinin yazdığı dergi, FETÖ medyasına operasyonların düzenlendiği bir dönemde ele geçirilerek sol görünümlü bir propaganda aracına dönüştürüldü. Aslında badem bıyıklı olan Gökçe Fırat adlı FETÖ'cü Marx sakalı bırakıp Türk Solu'nun başına geçti. Diğer yöntemse kendisine ait olmayan medyaya sızma ya da etkileme yöntemiydi. İktidara muhalefet etmekle devlete, millete ve hakikate karşı olmak arasındaki devasa uçurumu göremeyen muhalif medya, FETÖ için çok elverişli haldeydi. FETÖ medyasının etkisiz olduğu dönemlerde FETÖ, PKK, DHKPC, DAEŞ tezlerinin, yabancı istihbarat örgütlerinin yarım kalmış operasyonlarının manşet olduğu gazete Cumhuriyet'ti mesela. Yaygın medyada hemen her kuruluşta, her kademede elemanı vardı FETÖ'nün. Bilhassa 2010 sonrasında bu yöntemle karar mekanizmalarına agresif biçimde hakim olmayı denedi. MİT tırlarına operasyon, gezi, 17-25 Aralık, Kobani kalkışması, 5 farklı terör örgütünün eş zamanlı saldırıları gibi kritik olayların yaşandığı esnada çoğunluk medya muhalif yayın gerekçesiyle gayrimilli bir söylem ve tutum içindeydi. FETÖ'nün, PKK'nın tezleri ekranlarda, manşetlerdeydi. En kritik zamanlarda hem gazetecilik namusunu koruyan hem milli duruş sergileyen gazeteciler ve yayın organları az sayıda da olsa vardı. Bu sayede hakikat kurguya galebe çaldı. Manipülasyonlar boşa çıktı. FETÖ medyası gibi yaygın medya içine sızan FETÖ'cülerin de etkisiz hale getirilmesi sayesinde 15 Temmuz darbe gecesinde Türk medyası genel malada demokrasiden yana tavır alarak doğru bir habercilik yapmayı başardı. Darbenin geri çevrilmesinde medya cephesinin önemli ve olumlu rolü olduğu tartışmasızdır. Darbe girişimi başarısız olan, devlet içine 50 yıla yakın bir zamanda sızan kripto unsurları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumuyla kazınıp atılan, derdest edilip yargı karşısına çıkarılan FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra yapabileceği tek şey vardı, mağduriyeti oynamak. Böylece FETÖ, Türkiye muhalefetini etkisi altına alarak, uluslararası medyayı kullanarak, Ankara'yı boğma, sindirme, yönetme hedeflerinin bozulduğunu düşünen batılı başkentlerin de desteğiyle algı çalışmalarına, yalan haberlere, manipülasyonlara başladı. 15 Temmuz tiyatroydu. Erdoğan zalim, diktatör, otoriter. Batı işbirlikçi ortaklarını kaybetti. Siviller haksız yere işlerinden atıldı. Şeriatçı Erdoğan başörtülü kadınları yerlerde sürüklüyor türü haberlerin ardı arkası kesilmiyor. FETÖ medyasının sesinin kısıldığı dönemlerde imdada yetişen yabancıları da unutmayalım. Çoklukla Avrupa'dan İngiliz, Alman, Amerikan medyasının Türkçe yayın mecraları yalana, dezenformasyona FETÖ'nün bıraktığı yerden aynen devam ettiler. Türklere Türkçe olarak Türkiye karşıtı propaganda yaptılar. Yapıyorlar yani. Bunlara dışarıdan fonlanan yerlileri de eklemek lazım tabii. Bildikleri şeyi yapıyorlar. Yalan, manipülasyon, dezenformasyon, spekülasyon. Bugünlerde FETÖ medyasının ne yaptığı böyle açıklanabilir. Firari FETÖ mensupları sığındıkları fare deliklerinde sosyal medya üzerinden Türkiye'ye, iç siyasete, dış politik meselelere dair yalan haberlere, kara propagandaya, yıpratma saldırılarına devam ediyorlar.
son dönem icraatları CHP içindeki bölünmeyi Özgür Özel lehine ilerletmek, İmamoğlu yolsuzluk davalarını sulandırmak yahut Avrupa Parlamentosu'nun veya İsrail terör devletinin tezlerini makulleştirmek. FETÖ propagandasına karşı bilhassa dikkatli olması gereken muhalif çevrelerin ise sırf güç birliği yapmak için bu desteği kabul etmesi Türkiye'nin en zayıf halkasının ne kadar zaaf içinde olduğunu gösteriyor. Star gazetesinde Fadime Özkan'ın Medya Cephesi 15 Temmuz FETÖ ve Güncel Durum başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in Önce Kutsuyorsunuz Sonra Gömüyorsunuz başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk, rüşvet, irtikap, evrakta sahtecilik vesaire davasının başsanığı Eko'ya secde eder hale geldiniz. Duruşmada şiir okuyor diye onu kutsadınız. İkinci Atatürk ilan eden vardı yahu, o kadar mübarekti. İBB'yi batırdı, İstanbul'da eseri yok, kayıp 100 milyarlar nerede? O da yok. Dolandırıcılıktan hapis yatmış kumar bağımlısı birini Türkiye'nin en güvenilir insanı seçtiniz. Onu ahbap edindiniz. İyi İzmir Marşı okuyor diye tapındınız. Asrın felaketinden sonra bölgeye yaptığı yardımlarla tüm kurumlarıyla dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı bir işi başardı devletimiz. Yaraları sardı, 500.000 konut yaptı. Lakin siz ne yaptınız? Depremden, acıdan siyasi rant devşirebilmek, devleti aciz gösterebilmek için ahbaba yapıştınız. Hatta ona CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olma teklifi götürdünüz. Altılı Masa'nın adayı olursa kimse itiraz etmez ve kesin kazanır diyenler. Alo, orada mısınız? Ez cümle, Eko'nun İBB'de hesabını veremediği 100 milyarlarca lira var. Ahbabın kaç milyar lirayı iç ettiği mahkemede ortaya çıkacak. Bir bakıma tutarlısınız da, kriterleriniz belli. Sevdiğiniz, taptığınız her kimse 100 milyar, milyar, 10 milyar fark etmez bir şekilde malı götürmeli. Kaybolan paralar, kaçaklar, kumarhaneler ortaya çıkınca bu Haluk Levent de ne kötü biriymiş meğer demeye başladınız. Önümüzdeki duruşmalardan sonra Eko'ya da aynısını yaparsınız. İstanbul nimet nimet deyip bizi kandırdı dersiniz. Zaten İzmir Marşı da söylemiyordu deyip kendinizi teselli edersiniz. Ardından Özgür Özel'i gömersiniz. Zaten çok silik bir genel başkandı, Eko'nun kuklasıydı dersiniz. Ulan fetbazlar, dönüp kendinize bir bakın hele. Sevgilinizle altınızda havluyla otelde basılırsınız, genel başkanlık için pazarlığı pavyonda yaparsınız, yardım paralarını kumarhanede ezersiniz, eskortlarla havada, karada, denizde, otelde, yatta, jette, çağdaş, laik, modern Türkiye için her daim görevdesiniz. O zaman aşk ile söyleyin hep birlikte, İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in Önce Kutsuyorsunuz Sonra Gömüyorsunuz başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün Avrupa ülkelerinin tercihi silah mı refah mı başlıklı makalesini sunuyorum. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkeleri vatandaşlarına en konforlu vaatlerinden biri olan sosyal refah devlet modelini sundular. Sosyal refah devletini temsil eden ücretsiz, sağlık, nitelikli eğitim, iyi emeklilik maaşları ve huzurlu bir yaşam için savunma harcamalarını minimum seviyede tuttular. Bu dönemde de birçok Avrupa ülkesi kaynaklarını sosyal refah devletine ayırırken güvenliklerini NATO'ya ve Amerika'ya teslim ettiler. Ancak artan jeopolitik riskler, Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, düşen ekonomik büyüme oranları ve Amerika'nın Avrupa'nın güvenliğine katkıyı azaltması nedeniyle NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın %2'sinden %5'lerine çıkarma hedefi Avrupa ülkelerini silah-refah ikilemine zorlamaktadır.
Dolayısıyla Avrupa'da sosyal refah devletinin geleceği tartışma konusu haline geldi. Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarına daha fazla kaynak ayırmaları, sosyal refah devleti anlayışında yeni bir yol ayrımına gelmeleri demektir. Bütçenin büyük bir kısmı silaha ayrılacaksa, bunun sosyal refah harcamalarından kısılarak yapılacağı ortadadır. Yani birçok Avrupa ülkesi sağlık harcamalarını kısmayı, emeklilik yaşını yükseltmeyi veya sosyal yardımları azaltmayı düşüneceği açıktır. Bu durum Avrupa ülkelerinde sosyal refah devletinin tamamen ortadan kalkması anlamına gelmese de sosyal refah devletinin altın çağının bittiğini ve ciddi bir zayıflama dönemine girdiğini göstermektedir. Avrupa ülkeleri Rusya tehdidi, değişen küresel güvenlik mimarisi ve özgürlüğü kaybetme bedelinin refahı kaybetmekten çok daha ağır olacağı gerekçesiyle bu değişimin ve dönüşümün arifesinde. Fakat Avrupa ülkelerinde bu dönüşümün kolay olmayacağı da açıktır. Mesela Polonya ve İskandinavya ülkeleri güvenlik uğruna refahtan vazgeçmeye hazırken, Güney Avrupa ülkeleri sosyal refah devletinin sağladığı haklardan vazgeçmeyi kabul etmiyorlar. Bu durum NATO ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki çatışmaları derinleştirmektedir. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri bütçelerini savunma harcamalarına mı yoksa sosyal refah devletine mi ayıracakları konusunda bir yol ayrımındadır. Yeni Şafak'ta Erdal Tanas Karagöl'ün Avrupa ülkelerinin tercihi, silah mı refah mı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 14, Sure Mahl Suresi 88-128. Ayetler, sayfa 276-280.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine şefkati. O server, ümmetine olan merhametinden, onların hallerini düşünürdü kalbinden. Vaktiyle zengin biri, donatıp bir ziyafet, çok fakir bir alimi evine eder davet. Alim gelip oturur zenginin sofrasına, lakin bir lokma bile alıp koymaz ağzına. Ev sahibi üzülüp arz eder ki, "Efendim, görürüm yemezsiniz, bunu ben merak ettim." O alim şöyle der ki, "Evimde şu aralar birkaç zayıf ve garip ciğerparelerim var. Aç ve susuz olarak dururken onlar evde, nasıl yiyebilirim bunları ben bu yerde?" Ev sahibi bunları alimden öğrenerek, çocuklarına dahi gönderir hemen yemek. Alim ancak o zaman gönül rahatlığı ile zenginin sofrasında başlar yemek yemeye. Kıyamet gününde de Rabbimiz bunun gibi cennete davet eder o sevgili Habibi. Lakin girmez cennete o serveri kainat. Zira kalbi değildir hiç müsterih ve rahat. Ümmetinden günahı fazla olan kimseler, çünkü mahşer gününde gayet zahmettedirler. Onları düşünerek o Hüda'nın Habibi, Allah'a yalvararak arz eder ki, "Ya Rabbi, ya beni onlarla gönder cehennemine, yahut sok onları da benimle cennetine." Rabbimizden bir hitap gelir ki, "Ey Habibim, ben yalnız senin için cenneti halk eyledim. Sen o günahkarların tamamını alarak, girin hep cennetime birlikte şad olarak." Yine Beni İsrail zamanında bir adam vardı ki günah ile geçmişti ömrü tamam. Uzun yıllar yaşayıp sonra da öldü birden, ilgilenen olmadı kötü bilindiğinden. Sonradan birkaç kişi gelerek bir araya, cesedini götürüp attılar bir sahraya. Lakin Musa Nebi'ye hemence Cenab-ı Hak vahyetti ki onunla alakalı olarak, "Ya Musa, onu gidip güzel kefenleyiniz, namazını da kılıp öylece defnediniz." Musa aleyhisselam Rabbinin bu emrini yaptı ve daha sonra sorunca hikmetini, buyurdu ki, "Ya Musa, o halkın bildiğinden daha günahkardı da affeyledim yine ben. Çünkü o bir zamanlar baktığında Tevrat'a, Habibimin metini görmüştü o kitapta. Kalbinde Habibime muhabbet hasıl oldu. O sahifeyi öpüp sonra başına koydu. Sevgili Habibime gösterdiği muhabbet sebebiyle ben onu ettim aff ve mağfiret."
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, "Biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz. Her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim. Uzağı gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vakin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık, yaşlılık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit de bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yarar iş yapılamaz. Bugün her vaziyet elverişliyken, ananın babanın varlığı büyük nimetken, geçim derdi olmayıp fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken, hangi özürle, hangi sebeple bugünün işini yarına bırakılabilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işlerini yarına bırakırsan ve bugün hep ahiret işlerini yaparsan güzel olur. Fakat bunun aksini yaparsan çok çirkin olur buyuruyor İmam Rabbani Kuddise Sırrı.
0: Dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurunuz, hayırlı günler.
3: Alo.
0: Buyurun.
3: Ben de mi acaba kaçıncı sırada olduğumu bilmiyordum.
0: İlk sizsiniz, buyurunuz efendim.
3: Tamam, merhabalar. Osman Hocam, şöyle bir sorun olacaktı benim. Ben uzun süredir babamla çok görüşmüyorum. Geçmişte bizi çok üzdü. Rahmetli annemi, kardeşlerim hepimiz aynı şekilde. Ve daha sonra hatalarını telafi etme derdine girmedi. Her zaman hem suç hem güçlü modunda oldu. Ama biz hep alttan aldık bir şekilde. Benim yakın bir dönemde hayatımın bir dönüm noktası oldu. Bir boşanma süreci yaşadım. O süreçte de yine babamın manevi olarak da maddi olarak hiçbir desteğini görmedim. O yüzden ben hani eskiden arayıp sorardım. Ama bu olay beni çok kızdığı için hiçbir tek arayıp sormuyorum. Ama bir yandan da içime dert oluyor. Acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye. Bu konuda siz ne önerirsiniz, onu sormak istiyorum.
2: Peki efendim.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: İyi günler.
0: Buyurun.
4: Hocam, hayırlı yayınlar hocam.
2: Teşekkür ederiz. Allah Teala razı olsun.
4: Hocam dua isteyecektim ben çocukların torunların için.
2: Allah Teala size de, çocuklarınıza da, sevdiklerinize de, şu anda bizi dinlemekten dinleyicilerimize de din ve dünya saadeti versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın. Ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Son nefesi de iman selameti versin inşallah.
4: Hocam Allah razı olsun. Hocam bir şey soracaktım. Üç tane bayanın mahremsiz kendi kendilerine ömrüye gitmeleri caiz mi? Ben yanlış mı biliyorum? Olmaz diye biliyorum da.
2: Olmaz. Bir doğru biliyorsunuz efendim.
4: Evet. Bir de hocam akşam faydalı bilgiler okurken Allah razı olsun iyi ki siz varsınız. Yoksa biz başka cemaatten hak oyuncağı olacaktık. Orada çarşafla ilgili bir şey okudum. Daha önce de birisi sohbette dedi ki hocam o kitapları okumamız yasakladı bize. Ben dedim acaba neden diyor ki, ne var ki kitaplarımızda dedim, bir şey yok ki. Akşam orayı okuyunca he dedim, onun için yasaklı getirmiş, anladım. İyi ki varsınız, Allah razı olsun.
2: Amin efendim.
4: Olmasan baya bir oyuncak olacaktı cemaatlerin elinde.
2: Allah Teala muhafaza
4: eylesin. Hayırlı yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz efendim.
0: Teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ana babaya üf bile dememeli. Muzip bir arkadaş vardı. Abi dedi, dövme buyurmuyor diyor. Üf deme, ben üf demiyorum dedi.
0: Tüh de denebilir o zaman.
2: Tüh de denebilir.
0: Of of de denebilir.
2: Şimdi bu latife olarak şey yapıldı ama fakat işin altında bir gerçek var Mustafa Bey. Hani kitaplar okunmazsa, kitap okunmazsa işte böyle de anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir. Mesela o arkadaş bunu latife olarak söylüyordu. Ama bazılar bunu düzü. Ya üf bile deme, ben o emre uydum.
0: Üf demedim.
2: Üf demedim. Şeyde daha seneler önce işte Hüseyin Elm Efendi rahmetullahi aleyh hayatta, o zaman böyle kitap satışına giden gençlerden birisi, ya dedi gittik dedi, böyle bir tanesi dedi İşte caminin önüne koyduğumuz kitapları 60-70 falan. Ben dedi arabaya gittim, geldim baktım kitaplar yerde falan. O arkadaşlar takmamışlar dedi falan. Birden Nevrim döndü dedi. Dedi hocamız münakaşa etmeyin buyuruyorlar devamlı surette. Düşündüm dedi. Ya dövmeyin demiyor. Münakaşa etmeyin. Ben de dedim dövdüm. İyi bir dövdüm abi dedi. Münakaşa etmeyin. Yani böyle şeyler kitaplarda okunduğu zaman bunlar çıkabilir mi? Çıkabilir. Hatta buraya gelmeden önce bir tane bir sual geldi. Ben dedi ya bugüne kadar dedi araştırdım ettim eyledim falan dedi. İslamiyet'te dedi kadın ikinci plandadır dedi. Erkek dedi işte ikinci evleniyor. Ben dedi çok kıskanç biriyim falan dedi. Buna tahammül edemiyorum falan dedi. Hep dedi erkekler dedi korunmuş bilmem ne yapılmış falan filan. Bir sürü şeyler. Nefsi devreye girmiş. Şimdi erkekler de kadınlar da İslamiyet'i bilmiyor. Peki erkeklerden yani Müslüman erkeklerden işte efendim ikinci evleniyorum falan nefsine uyuyor. Yani İslamiyet'i değil. Peki efendim
0: peygamber... İslamiyet'i bilmiş mi oluyor öyle yapınca?
2: Yok. Şey diyor kendi yaptığını sanki İslamiyet'e uyan birisi gibi göstermeye çalışıyor falan. Her emri yerine getirmiş.
0: Bir o kalmış.
2: Bir onu da kalmış. Onu da yerine getiriyor falan. Şimdi bu konuda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Faydalı Bilgiler kitabında reformistlere cevap verirken taatüd-i zevcat konusunu çok güzel geniş bir şekilde anlatmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshab-ı kirama tavsiye ettiler, teşvik de ettiler. Yani ikinci hanımı almak, onunla evlenmek emir değil, farz değil, vacip değil. Ve bir sürü de şartlar var. Peki İslamiyet buna niçin izin verdi? Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahab-ı kirama ikinci defa evlenmeleri için izin vermelerinin sebep ve hikmeti, hatta teşvik etmenin sebep ve hikmeti Müslümanlar sayısının artması içindi. Çünkü sahab-ı kiramın her biri mürşid kamil olduğu için doğacak bütün çocukları İslam terbiyesini yetiştirecek güce sahipti. Bilgiye sahipti, anlayışa sahipti, firasete sahipti. Dolayısıyla 10 tane de 20 tane de evladı olmuş olsa hepsine İslamiyet'i anlatabilecek, onların kalplerini temizleyip Allah-u Teala'nın ve Resulünün sevgisini yerleştirebilecek kemalde idiler. Onlar teşvik edildi. Peki sonra, ondan sonra bir sürü şartlar var. Mesela adaleti korumak. Evlendiği zaman. Adaleti korumak. Adam evleniyor, ben diyor İslamiyet'e uydum. İyi de adaletin ne olduğunu biliyor musun? Ne olduğunu biliyor musun?
0: Kendine hayır yok adamın. Bunun evlenmesi zaten haram.
2: Tabii.
0: Bir tanesi bile haram.
2: Şey söyleyiver. Adalet kelimesini sadece duymuştur. Adalet adalettir ya. Anadolu'da var öyle. Adalet demek adalet adalettir ya.
0: Komşu kızı adalet veya.
2: Veya komşu kızı adalet. Öyle biliyor. Adaleti böyle biliyor. Şimdi bir arkadaşım birisi böyle düğünlerde falan fazla uzun konuşan için bir şey anlattı. Olmuş bir hasiyet. Doğuda bir köye su gelecekmiş. Neyse işte uğraşmışlar, didilmişler. Devlet yardım etmiş falan. Su gelmiş çeşmeye akacak. Tabii açılış yapacaklar. Köyün muhtarı ondan sonra kaymakam gelmiş. Orada yetkililer birer konuşma yapmışlar. Köyün muhtarına da demişler ki seninle bir konuşma yap. Yapmış. Bu arkadaş anlatıyor şimdi. Ne ettik ettik suyu getirdik. Hayırlı olsun diye.
0: Tamam. Bence güzel bir konuşma.
2: Tabii. Hülasa etmiş. Yani. Ne ettik ettik.
0: Suyu getirdik.
2: Suyu getirdik. Dolayısıyla şimdi İslamiyet'ten hani sadece bilgisi var. Onun ne olduğunu biliyor. Onun ne olduğunu biliyor. O adaleti yerine getirmek gerekir. Sonraki asırlarda, dönemlerde, mesela Selçuk döneminde, Osmanlı döneminde, ben çocukluğumda hatırlıyorum. Mesela en son İslam Savaşı yapılmıştı. Köylerde erkek kalmamıştı. Cenaze namazını kaldıracak erkek kalmamıştı. Bir de mesela genç yaşta evlendirilmiş çocuk askere gitmiş, şehit düşmüş. Çanakkale'de şehit düşmüş. Veya da Balkanlar'da aynı şekilde şehit düşmüş. Dolayısıyla hele evlenmiş, dul kalmış, kötü niyetli kimseler her an en azından bir iftira şey yaparlar. Bunun için de ama nikah altına alındığı zaman kimse bir şey diyemiyor. Hanımefendi nikahlısı diyor. O terbiye alınmış. Bir şey diyemiyor. O zamanki kötü niyetliler bile buna müdahale edemiyor. Yani uğraşmıyor, böyle şeyler düşünmüyorlar. Ama yok, böyle birisi yoksa yani mutlaka bir şeyler yapılıyor. Onun şerefiyle, namusuyla oynanma durumu söz konusu oluyor. Bunun için bir, kadını yalnız bırakmamak, nafakasını temin etmek, onun da iffetin, namusunu korumak için. Onu da bilen bir erkek aynı şekilde altyapısını oluşturuyor. Adaleti gözleyecek şekilde. Bütün bu şartlar yerine geldiği zaman buna izin verilmiş. Yoksa keyfine göre böyle şey yapılmamış. Efendim işte böyle Avrupa'da, Amerika'da falan işte tek eşlilik falan buna müsaade etmiyor Hristiyanlar var. Etmiyor da arkadaşım, hepsinin de metres hayatı var. Genç kızlar bile aynı şekilde zengin iş adamlar metresi olması için onun etrafında pink atıyor. Buna ne diyeceksin şimdi, değil mi? Efendim oradan, oradaki değil. Oradaki değil. Buraya gelirken internet haber sitelerine bakıyorum. Bir şey dikkatimi çekti. Kökeni Türkmüş, daha sonra önceki asırlarda. Bizden belki de 100 sene önce, o zaman da kraliyet falan var Mısır'da. İşte o zaman Türk kökenli bir kızla evleniyor falan. Tabii saray hayatı, debdebe şey falan, bundan sıkılmış kız. İsmi Müslüman ismi. Sonra bunu terk ediyor, Amerika'ya kaçıyor. Bir de kızı var orada, şey yapıyor falan. Orada ismini de değiştirmiş. Elizabeth ne koymuş. Ondan sonra da ölmüş gitmiş sefalet içerisinde. Hani şimdi Allah Teala yaratırken kadın kullarının dünyadaki nizamın ayakta durabilmesi için ve neslin devamı için kadın kullarına erkeklere göre nefsi daha kuvvetli. Bak bu nefsi yanlış alıyorlar. Rahmetli babam kendisine hoca baba dedirtmiş, yani hoca olarak biliniyor. Bir gün böyle konuşuyoruz, baba dedim bak nefsi konuşuyoruz. Oğlum dedi, bende nefis mi kaldı ya dedi. Tamam dedi. Ben de dangalaklık var. Adamın altyapısı ona müsait değil. Bilgisi yok. Nefis deyince sadece cinsellik anlaşılıyor. Şimdi öyle. Nefis deyince cinsellik anlaşılıyor. Kadınlar da nefis deyince sadece cinsellik değil. Nefis cinsellik konusunda da vurabilir.
5: Şehvet deyince de öyle.
2: Evet.
5: Mesela sadece cinsellik anlaşılıyor.
2: Şehvet deyince de öyle. Şimdi bu farklı bir şey. Bir varlık bu. Bunun lezzet aldığı yerler var. Mesela. Tamam, gayrimeşru olan, kendi hanımıyla alakalı değil, nikahlısıyla değil, nikahı olmayan birisi. Çirkinmiş, güzelmiş, umurunda bile değil, haram ya, ona aynı şekilde saldırır. Makam, o makamda işte kibre yükleyecek, nefis onu da ister. Efendim çok para, çok parası var adamın falan filan, onu da ister, kibirli olacak çünkü herkesi tepeden bakacak falan. Nefis onları ister, makam olsun, mevki olsun, para olsun, şöhret olsun, bunların hepsini nefis ister. Bunlara sizin de ifade ettiğiniz gibi kitaplarda yazıyor, şehveti vardır. Ne demek şehveti? İsteği demektir bu.
5: Konuşma şehveti denir mesela.
2: Tabii. Adam coşuyor.
5: Çok konuşmak istiyor.
2: Durduruyor. Bir arkadaş anlatıyordu. Oldu olmadı bilmiyorum da ben hoşuma gitmişti falan. Şimdi gelmiş birisiyle konuşuyor. Tam bir saat adam konuşmuş. Kaç dakika? Öyle mi? O kadar arada bir giriyor falan. Bir saat sonra ya demiş, seninle sohbete doyulmuyor demiş, gitmiş. Çok memnun olmuş. Konuşma ihtiyacını bırak. böyleleri var. Yani ona karşı bir şehveti var. Çünkü oradan lezzet alıyor. Şey de öyle. Mesela şimdi diyorlar ki işte kadın açık olunca efendim çok affedersin fahişe. Değil. Alakası yok. Yani hatta şeyde 2 sene önce olduydu Amerika'da, Türkiye'den giden bir tanesi sadece sütyen kilotta uçağa binmeye kalkıyor Amerika'da. Kabul etmiyorlar. İndiriyorlar onu. O da bu feryat ediyor. Ben diyor bu halimle zevk alıyorum diyor. Fahişelik yapıyorum değil mi bak? Zevk alıyorum. Yani onun nefsi de onu öyle kandırmış. Ve ondan lezzet alıyor. Zaten kitaplarda yazıyor. Ne diyor? İsterik hastalığı mı diyorlar, bir şey diyorlar falan. Cinsellik tarafından vurulan da ayrı bir mesele. Yani herkes farklı yerlerden vuruluyor. Dolayısıyla İslamiyet'in ikinci defa evlenmesine izin vermesinin sebep ve hikmetleri çok açık ve net. Çok açık ve net. Bunları bilmiyor erkek. Ama yaptığı işi bir kalıba uydurmak için. Hani bize şimdi bazıları soruyor ya, bir şeyi kafasına koymuş yapacak. Buna bir ruhsat var mı? Buna bir izin var mı? Hep böyle uç noktalarda soruyorlar bana. Aynen öyle. Yani o da bir halt edecek de. İşte o halt, ben sordum da oldu falan. tamam mı? Sordum da yaptım falan. Osman Hoca'ya sorduk biz. TGB Tepe'me sorduk. Oradan cevap aldık falan diye kendi kafalarına göre. Halbuki bu kitapların okunmamasından kaynaklanıyor ki ve bu şekilde böyle hareket eden kimseler de tehdit sonu felaket mi olur? Sonu felaket olur. Çünkü Mustafa Bey mahşer var, mizan var. Mahşer var, mizan var. Ya Allah Teala rahmet eylesin. Emel abiler işte bir hadis-i şerif naklediyorlar. Yani amirlerin bir eli bağlı olarak gelecek.
5: Mizan mahşer meydan.
2: Evet, mizanın başına. Emel abiler bir Cağaloğlu'ndaydı. Buyurdular ki abiler dedi, siz zannediyorsun ki efendim genel müdür şef öyle değil o dedi. Sizin hepiniz buradakilerin bakıyor mu evli dedi. Hepiniz amirsiniz dedi. Evin amiri, evde amirsin dedi. Eğer hanımına zulmediyorsan dedi, elin biri bağlı gelecek dedi. Orada cevap verebilirsen ne ala. Çözülecek gelin. Cevap veremiyorsa öbür elinde bağlayıp cehenneme atacaklar. Bu kadar kritik ve hassas. Sen şimdi bütün bunlardan aynı şekilde efendim İslamiyet kadına değer vermemiş. Ya kadının nafakasını erkeğe yüklemiş. Kadının herhangi bir sorumluluğu söz konusu değil. Ev işlerinde bile muhayyerdir. Yardım ederse kocası aynı şekilde daha çok onlara rahat ettirme durumları düşünecek, şey yapacak falan. Çocuğuna süt emzirme bile aynı şekilde mecburiyet söz konusu değil. Sadece bunun için ben mecbur değilim. İyi, mecbur değilsen artık gir dışarıya. Peki nesin sen? Süs kabağıyım ben. Özür dilerim, bu geldi aklıma.
5: Süs bitkisi.
2: Ya, süs gibisi diyelim. Bitkisi hani, kabak deyince bazıları alma veriyor da.
5: Süs kabağını bilmeyen de vardı.
2: He, bilmeyen de vardı peki. Özür dilerim. Süs bitkisi. Öyle değildir o. Bu karşılıklı olarak fedakarlığa bağlı. Tam ilmihal saadeti belliydi. Erkeğin de kadının da vazifeleri mevcut. Hem bunlar yaptıktan sonra sen niye düşünüyorsun onu? Hani hatırlarsın bir tanesi ikide bir yayına bile girdi. İkide bir mail gönderiyordu buna. İşte ben araştırdım. Sizinkini de araştırdım. İşte cennette huriler verecekmiş falan. Ya sana ne? Seni ne ilgilendirir? Ta cennettekilere bile müdahale ediyor. İşte ben çok kıskancım da. Allah Allah. Ya sana ne? Mülk Cenab-ı Hakk'ın seni ne ilgilendirir bu? Değil mi? Seni ne ilgilendirir?
5: Orası zaten dünyaya benzemiyor.
2: Hiç benzemiyor.
5: Haberim bile olmayacak.
2: Ha, kitapları okuyacak olursa bugüne kadar gelen evliya hanımlar vardı, saliha hanımlar vardı. Bunlar bilmiyor muydu bunu? Biliyordu. Ama onlar Allah-u Teala kendilerine ne emrettiyse onu yaptılar ve cennete gittiler. Sen de boyuna diriliyorsun. Böyle olur muydu, böyle olur muydu? Allah-u Teala'nın emrini sorguluyorsun. Netice itibariyle de sonra imanını kurtaramazsın. Cehenneme gidersin. Ha, cehennemde o kafirlerle beraber bıyak bıyak bağırırsın onu sana.
5: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, neticeye sabırla ulaşılır. Netice almak isteyen sabırlı olur. Sabır, yüzü ekşitmeden başa gelen dert ve musibeti yudum yudum içine sindirmektir. Sabır, emirleri yapmakta, yasaklardan sakınmakta, başa gelen bela ve musibetlerde tahammül etmek, katlanmaktır. Sabır, bütün hayırların, iyiliklerin anahtarıdır. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren her menzile sabırla ulaşılmaktadır. Çocuğun büyümesi, eğitimi sabretmeye bağlıdır. İyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak sabırla ele geçer. Zaten din büyükleri sabır bütün hayırların, sıdk kurtuluşun ve şükürde bereketin anahtarıdır. Kimde bu hasletler bulunursa o en yüksek manevi mertebelere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah İbni Abbas Hazretleri kızının vefat ettiğini öğrenince önce inna lillah ve inna ileyhi raciun der ve akabinde de bu mahremdi, Allahü Teala bunu örttü, yardıma muhtaç idi, himayesini aldı. Bizim için de bir mükafat idi, onu bizden önce gönderdi der ve iki rekat namaz kılar. Namazı kıldıktan sonra Allahü Teala'nın Bekara suresinin 45. ayeti kerimesinde sabır ve namazla yardım isteyin mealindeki emrini yerine getirdik buyurur. Sabır dinin yarısı, namazsa dinin direği. Bu ikisine yapışan hedefine ulaşır, maksadına kavuşur. Peygamber Efendimiz sabreden zafere kavuşur buyurmuşlardır. Abdullah Mürteiş Hazretleri, bütün işlerin neticesinin sıhhatli ve faydalı olabilmesi için iki şart vardır, sabır ve ihlas buyurmuşlardır. İsmail Fakirullah Hazretleri, tevekkül etmek, teslim olmak, sabretmek ve rıza göstermek, Allahü Teala'ya varan yolun esaslarıdır buyurmuştur. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri ise kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak. Fakirliğe ne ölçüde sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükredilmişse o hesap edilecek. Mesele çok fakir veya çok zengin olmak değil, çok sabretmek veya çok şükretmektir buyurmaktadır. Ebu Ali Dekkak Hazretlerine sabır nedir diye sual edilince cevaben buyurur ki, sabır ismi gibidir. Zira sabır, ilaç olarak kullanılan tadı acı bir ağacın adıdır. Sabırlılar, dünya ve ahiret izzetine konarak necat ve kurtuluşa erdiler. Çünkü onlar Allahü Teala'dan onunla olma şerefine nail olmuşlardır. Allahü Teala bunun için, şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir buyurmuştur. Sabrın tarifi ve sınırı takdire itiraz etmemektir. Şikayet yollu olmaksızın başa gelen musibetleri açıklamak sabırsızlık olmaz. Allahü Teala Eyüp aleyhisselam kıssasında biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel bir kuldur buyurmuştur. Halbuki o Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini haber vermiştir. Bu ümmetin zayıfları ruhsatla, İzin verilen şeylerle amel ederek sıkışık kalmasınlar ve nefes alsınlar diye Allahü Teala Eyüp aleyhisselamın başıma bu dert geldi dediğini bildirmiş ve böyle şeyler söylemeyi haram kılmamıştır. Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdu ki, kulun Allahü Teala'yı sevmesinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibet geldiği zaman ortaya çıkar. Bela ve musibet geldiğinde sabır ve sükun halini muhafaza edebiliyorsa o gerçekten Allahü Teala'yı seviyor demektir. Musibet ve fakirlik zamanında sebat gösterebilmek bu sevgiye delil ve alamet yapıldı. Birisi Peygamber Efendimiz'e ben seni seviyorum deyince fakirlik için bir elbise hazırla buyurdu. Bir başkası gelip Peygamber Efendimiz'e ben Allahü Teala'yı seviyorum deyince bela için elbise hazırla buyurdu. Halinizden şikayette bulunmayın, sabredin, feryat etmeyin. Allahü Teala'ya rızası için yapılan sabırlar ve tahammüller asla karşılıksız kalmaz. Onun için bir an olsun sabrediniz, mutlaka senelerce bu sabrın mükafatını görürsünüz. Ömrü boyunca kahraman lakabıyla meşhur olan bu lakabı bir anlık cesareti neticesinde kazanmıştır, buyuruyor. Ahmet Yekdest Cüryani Hazretleri, dünyanın esası mihnet, sıkıntı üzere kurulmuştur. Sıkıntınınsa sabretmekten başka reçetesi, katlanmaktan başka kurtuluş yolu yoktur. Şu üç sabır çok sevgilidir. Bunlar taatte, hakka kullukta, günah işlememekte, bela ve mihnet anında sabırdır, buyurmaktadır. Molla Abdurrahman Cami Hazretleri de, ihtiyarlık gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise başa bağlıdır. Gençliğini iyi geçirenin ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur, buyuruyor. İslam alimlerinin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır. Her gün insanın karşılaştığı her şey, Allahü Teala'nın dilemesi ve yaratmasıyla var olmaktadır. Bunun için iradelerimizi onun iradesine uydurmalıyız. Karşılaştığımız her şeyi aradığımız şeyler olarak görmeliyiz ve bunlara kavuştuğumuz için sevinmeliyiz. Kulluk böyle olur. Kul isek böyle olmalıyız. Böyle olmamak, kulluğu kabul etmemek ve sahibine karşı gelmek olur. Allahü Teala hadisi kutsi'de buyuruyor ki, kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve gönderdiğim belalara sabretmeyen benden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Bir de Mustafa Bey, yani soruları geçmeden, şimdi kadının boşanma hakkı var mı? Var. Ama Allah-u Teala yarattığı kulunu en iyi bilendir. Nefsleri kuvvetli olduğu için tamamen yetki kendisinde olacak şekilde vermiyor hak. Kadın boşadım diyor. Erkek bunu kabul ettim derse bu akit bozulmuş olur. Yoksa erkek yok kabul etmedim derse bir işe yaramaz. Geçenlerde geldi öyle bir mail. İşte kocama dedim ki seni boşadım dedim. Şimdi ne olacak bizim halimiz? Önünü kör olacak. Sen günde 30 defa boşarsın böyle olunca. Her kızdığında, boşadığında şimdi ne olacak? Önünü kör olacak. Git başka koca bul kendini artık. Bitti.
1: Birisi de kocama dedim ki bana de ki boş ol 3 kere madem öyle bu iş bitsin demiş. O da boş ol demiş. Bir de yol göstermiş yani.
2: Tabii.
1: Böyle söyledi.
2: Akıl veriyor bir de. Allah-u Teala kadın
1: şimdi kullar. Ne yapacağız diye soruyor da.
2: Önünü körü yapacaksın. Çıkacaksın oradan. Madem ki aynı şekilde söyledin. İşte nefis kuvvetli olması sebebiyle aklını örtüyor. Neticeyi düşünemiyor. Hadis-i Şerif aklı kıt diye. Az yaratmış Cenab-ı Hak. Onlar da. Bu Osmanlı sözü değil. Mustafa Toguz'un hadis-i şerifte geçiyor bu. Hatta Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Cehennem ehlinin çoğu kadının ardından diye akılları kıt buyuruyor. Yani yaptığı işin neticesini göremiyor. Yaptığı işin, onun için de evlenirken gerçekten dinini bilen, seven birisiyle evlenmeli. Erkek de onu haramlardan korumalı. Yani koruma altına veriliyor. Yoksa efendim ben üniversiteyi bitirdim, ben her şeyi bilirim. Aha biliyorsun, görüyoruz işte. Bugün gene vardı bir uyuşturucu dalgası, şöhretler bilmem neler falan filan. Ondan sonra fuhuş bilmem ne. Ha, ona düşüyorsun işte. Senin aklın oraya etti. Başka bir şey olmuyor yani. Değil mi? Allah-u Teala muhafaza buyursun. Efendim ilk dinleyicimiz işte babamla görüşmüyorduk dedi. Çok eziyet ve sıkıntı etti. İşte çok nadir oluyordu dedi. Sonra biz dedi evlendim ve ama diyor boşandım. Boşandığım zaman bile bana sahip çıkmadı. Ya ne babadır yani şan babası mı? Evlat bu ya. Ben dedi ne yapayım falan. Şimdi Mustafa Bey evet anneye babaya üf bile dememeli. Kitaplarda anlatılırken fasık da olsa baba, efendim kafir de olsa muhtaç oldukları zaman yardım etmeli. Uzaktan hani bayramda seyrede telefon açar şey yapar falan ama muhtaçsa kendi veya aynı şekilde Diyelim ki bakıcılar onun vasıtasıyla baktırır. Bu evladın vazifesi. Bu bir, ikincisi bir de herkes kendi yaptığından hesaba çekilecek. Baba o yaptığından hesaba çekilecek. Efendim o bana böyle yaptı, ben ona ceza olarak gitmiyorum. Ya belki de onun cezası çok ağırdır. Senin bu yaptığın çok hafiftir onun yanında. Bu ceza değil. Eğer sen bu sefer kendini aynı şekilde zora sokuyorsun. Sen elinden geleni yap. O ne düşünürsen sen. Belki de sen aynı şekilde üstü muamele edersen, hal hatır sorarsan adam bir gün düşünür. Ya der, ben bunlara aynı şekilde hiç iyi göstermedim. Hatta zulmettim. Ama gene bana iyilik ediyorlar. Ben ne biçim insanım? Onu kendini sorgular. Hidayete erer. Cehenneme gitmesi günahlarının karşılığını öder. Sonra da cennete gidebilir. Dolayısıyla yani burada kestirip atmamalı. Kestirip atmamalı. Tamam, relax davranırsın.
1: Mesafeli
2: davranırsın. Ama tamamen kestirip atma. O yaptığının bedelini öder, merak etme. Gelelim efendim son, ikinci ve son dinleyicimin suali. Üç kadın umreye gidebilir mi? Gidemez. Ama efendim biz üç kadınız. Üç kadın olsa sizin 30 kadın oldu. Ne olacak, iki tane silahlı adam çevirmiş olsa? Hele Suud gibi. Devlet değil Suud bir kere. Ne diyelim ona? Aşiret. Belli şeyler belli kimselerin elinde. Ya çok, ya daha geçen de vardı. Adam 40 senedir oradaymışmış değil mi?
1: Evet.
2: Cumhurbaşkanı ne devreye girdi? Demek ki devletin de haberi olmamış diyor. Haber etmediler. Bilmiyorum artık durumunu da. Ya adam kanun yok, kürek yok falan. Şeyde mahkeme dediğin şey tutuklanıyor, tutukladılar, bitti. Adam vereceği şey bu. Ve oraya giden genç kadınları, onun için de Diyanet de onu tembih ediyormuşmuş. Diyanetteki bazı görevliler yakinen biliyor. Ben o bir hacca gittiğimiz orada Diyanet görevlilerinden bazılarından dinlemiştim bunu. Sıkı sıkı tembih ediyorlar. Mesela taksi tutacak. Diyorlarmış ki karı koca önce erkek binsin sonra kadın. Çünkü adam dikiz aynasından bakıyor. Kadını gözüne kestirdiyse, kadın önce bindiyse bın, kapağı çıkmış kapalıymış, umurunda bile değil. Kaçırıyor yani. Ondan sonra ara ki bulasın. Yok. Öyle çok. Çok olmuş. Dolayısıyla bunlar, biz üç kadın gidiyoruz, kendimizi koruruz. Korusun korusun. Üç değil 300 tane git istersen. Ya Allah Teala yasak etmiş. Senin başında mahrem bir erkeğin bulunması lazım. Bu seni korumak içindir. Bunlar şimdi nefslerine uyuyor. Efendim gideceğiz. Bizi oradan çağırdılar. Zaten çağırmayana nasip olmaz. Bir de şey uyduruyorlar. Allah Allah. Belli zaten çağırdı. Çağırmışlar belli. Neler neler yapıyorlar. Allah Allah. Geliyor bir de onu övüne övüne anlatıyor. Seni çağırmamışlar ki. Ben 10. defa gidiyorum.
1: Peygamber Efendimiz çağırmış.
2: Değil mi? Ya sen gidemedin işte, çağırılmamışsın. Ya.
1: Çağıran yok hocam.
2: Çağıran yok diye. Allah Allah, Allah Teala anlayış versin. Caiz bu şekilde böyle gitmeleri, caiz değil. Peki efendim kocasıyla beraber veya da dayısıyla beraber ya da oğluyla beraber gitti. Ya da dedesiyle gitti. Ama dedesi öldü diyelim. Yani hac yaptı veya da şey yaptı. Orada mazeret söz konusu. Bu tek başına kaldı, o zaman geri gelebiliyor. O günaha girmiş olmuyor. Mahremiyle gitti ama onun orada öleceğini bilemez. Kimse bilemez. Bu sadece kitaplarda yazılı olan, ama onun dışında bu şekilde gidiyor. Böyle durumlarda hep şey yapıyoruz falan. Bir genç, sizin emsalde bir genç. Abi dedi, ben dedi bir umreye gittim dedi. Yanıma da bir kadın oturmuştu falan dedi. Böyle dedi. Şey yaptı dedi, laf attı bilmem ne konuşurken falan. Baktım dedi, düzgün düzgün şeyler söylüyor dedi. Kadın da dikkatini çekmiş. Hani ben de bir şey oluyor dini konularda. Dedi sordum dedi. Yani demiş, bu düzgün bilgiler sen nereden öğreniyor falan. Ben demiş TGTP'mi dinliyorum Osman'ın diye. Sen de demiş düzgün konuşuyorsun. Benim demiş anlattığım gibi söylüyorsun. Onun için demiş sen konuşmayı uzattın falan. Sen ben de dinliyorum Osman'ın diye demiş. Bunun üzerine diyor gayri ihtiyarı sordum. Tek başına gidiyor kadına. Umre'ye. Peki demiş Osman Hoca'ya sordun mu madem dinliyor. Yok demiş sormadım. Niye? Sorsam gitme diyecek. Tamam, zorlamamış bari. Tamam, kafasına göre gitmiş. Dolayısıyla ya kadının seferilik mesabesinde yanında mahremi olarak bulunmasının sebep ve hikmeti onu korumak içindir. Ha, yani zaruri durumlarda salih erkekler varsa, yani tesettürlü bir Müslüman hanıma orada saldıran, kadın da saldırabilir, erkekler bir sürü öyle yani artık yaşı geçmiş, içi biçmiş dinozorlar var, böyle görünce böyle saldırmak için şey bekliyorlar. Geçenlerde gene oldu ya, aynı şekilde saldırıyorlar falan. Şey gibi, boğa misali, kırmızıyı görünce saldırıyorlar. Onun
1: onlar
2: gibi.
1: Da başörtülüyü görünce
2: saldırıyor. Şey, onlar kendilerini medeni zannediyorlar. Medeni değil. Yani şeydeki Afrika'daki o insan eti yiyen o yamyamlar bile bunlardan medeni. Yani medeniyet diyecek olursan. Hiç olmazsa o kabilenin bir ölçüsü var, ona göre hareket ediyor.
1: Bunda o da yok.
2: Bunda hiçbir ölçü yok.
1: Ölçüde.
2: Hiçbir ölçü yok. Allah Teala şerlerinden korusun. Bir de dinleyicimiz burada çok enteresan bir şey söyledi. Hani siz dedi kitap okuyun, kitap okuyun diyorsunuz ya dedi. Mesela dedi diğer cemaatlerden birisini tanıyorum falan. İşte bu kitaplar bizim işte hocamız, o kitapları okumayın dedi. Faydalı bilgilerde o çarşaf konusu şeylere reformcular cevap verirken uzun anlatılmış. Onu okuyunca ha demiş. Çünkü kendi yaptıklarının yanlış olduğunu bu kitabı okuyunca anlaşılacak. Ya iyi ki dedi, hani dedi kurulmuş bu müessizde bu kitaplar var dedi. Yoksa biz bunların elinde oyuncak olacakmışız. Ha, bir de yakında duydum onu. Şeyh geçinen bir tanesi kelime-i tevhidi kaldırmış. Yasaklamış. Biz demiş hocamız yasakladı bize kelime-i tevhidi ya.
1: Niye? Nasıl ya?
2: Şeyh değil mi ya? Yasakladım demiş yani.
1: Kelime-i tevhid söylemeyi mi yasakladı?
2: Evet, söylemeyi yasaklamış.
1: Allah Allah.
2: Çünkü bir şey varmış, o ölmüş. O ölünce post 2-3'e bölünmüş. O taraf kelime-i tevhid söylüyorsa bu diyormuş ki söylemeyin. Ya. Sen de öyle mi yapıyorsun müritlere?
1: Yok hocam, ben öylelerine denk gelirsem ağzına kürekle vuruyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve bize ayrılan süre içerisinde yine bir sorumuz olacak. Hocam, Allah-u Teala'nın sevgili kulları diyorsunuz, sizden çok sık duyuyoruz. İşte sevgili kullar, Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın sevgilisi mesela. Peki Peygamber Efendimiz öyle de biz normal bir kul olarak, normal bir Müslüman olarak kendimizi öyle tanımlarsak, bizim de sevgili bir kul olabilmemizin yolu açık mıdır? Yani bunun belli şartları var mıdır? İşte şöyle yaparsak öyle oluruz denilebilir mi?
2: Mustafa Bey, Allah-u Teala kullarının hepsine iman kapısını, ondan sonra Allah-u Teala'nın halis sevgili kulu olma kapısını herkese açık tutuyor. O kapı falana açık, feşmekana kapalı değil. Herkese açık mı? Evet. Kullar bir tercih kullanıyor. O tercihi kullanan ve o neticeye de aynı şekilde kavuşuyor mu? Kavuşuyor. Şimdi bir hadis-i şerif var da, daha doğrusu hadis-i şerifi nakletmeden önce kitaplarda anlatırken ihsan eden, iyilik eden sevilir. İnsanların dediği. Bunun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihsan sahibini sevmek insanların cibilliyetinde yaratılışında vardır.
1: Elinde değil yani sever.
2: Elinde değil. Otomatik olarak sevilir. Bütün iyilikleri yaratan, insana can, mal, sıhhat veren, zararlardan, korkulardan koruyan kimdir? Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı sevmek insanlık icabıdır. Fıtri, yaratılıştan kaynaklanan bir haldir bu. Peki Allah-u Teala'nın sevgisini kazanmaya çalışmak ideal olan o. Doğru olan o. Peki böyle çalışırsa böyle kula salih kul denir. Yani bu güzel, iyi kul olabilir mi? Evet. Allah-u Teala'nın sevdiği kul olabilir mi? Olabilir. Herkese açık mı? Bu açık. İslam alimlerinin büyüklerinden Ali Ramiteni Hazretleri var. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatını, Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimizin ve sonra bakıyor o sevgili kul olanların hayatlarına bakıyor. Ondan sonra bunları maddeler halinde, yani hangi hususiyetler, hangi özellikleri ve nelere dikkat etmiştir, hangi şartlar yerine gelmiştir ve bunlar sevgili kul olmuştur. Mübarek zat bunları yazmış, bunları bildirmiş. Bu zat buyuruyor ki birinci şart zahiri temizlik, dış görünüşün temiz olması lazımdır. Pasaklıyı kimse sevmez, Allah-u Teala da sevmez ki. Zahiren temiz olması gerekir. Bu şart mı? Şart. Bu bütün insanların dikkat edeceği bir husustur. Giyecek, içeceklerin ve kullanacak bütün eşyaların temiz olması. Zaten mesela bir kimse masası tozluysa, bilmem neyse, yani orada melekler, rahmet melekleri bulunmaz. Şeytanlar mı onlar bulunuyor? Yani sevgili kul olacaksın, şeytanların yanında ne işin var o zaman? Temiz olur. Birincisi bu. İkincisi batını temizlik. Birincisi zahiri temizlik. İkincisi batını temizlik. O ne demektir? Kalbin iyi huylarla olması, dolu olmasıdır. Yani kibir, ucub, riya, haset, suizan neyse. Yalan söylemek, dedikodu yapmak. Bunlardan hepsini kalpten çıkarmak gerekiyor. İkincisi bu.
1: Bu tür pisliklerden arınmak lazım. Yani.
2: Temizlenmesi gerekiyor. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri bir misal veriyor da. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte cünüp, ondan sonra resim ve köpek bulunan odaya eve rahmet meleği girmez. Hadis-i şerif açık. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifte bildirilenin yanı sıra nasıl ki buyuruyor köpek bulunan odaya rahmet meleği girmezse kalbinde köpekleri var buyuruyor. Kalbinde köpekleri var. Haset, kibir, ucub, riya, inat neyse. Bunlar da kalbin köpekleridir. Bunlar diyor kalpte bulunduğu müddetçe Allah-u Teala sevgisi oraya girmez. Ve bu kul sevgili kul olamaz.
1: Evet, çok güzel.
2: Ve sevgili kul olamaz. Çünkü kalp Allah-u Teala'nın nazargahıdır. Hatta bir hadis-i şerifte uzak yoldan gelmiş, sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi diye yalvarıyor. Halbuki yediği içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur? Söylediği de haram. Yalan söylüyor çünkü. Gönül kalp temiz olmasa olmazsa ibadetlerin lezzeti alınamaz. Marifete yani Allah'a tanımak ona nasip olmaz. Ve batını temizlik anlatılırken birincisi kalbin gönlün temizliği, ikincisi de dilin temizliği diyor. O da yalandan uzaklaşması lazım. Ve bir hadis-i şerifte insanlar dilleri yüzünden cehenneme atılırlar. Dilleri yüzünden.
1: Güzel konuşması lazım aynı zamanda.
2: İnsanları incitmemesi lazım ki. Bir kere yalan olmayacak, dedikodu yapmayacak, gıybet etmeyecek, suizan etmeyecek. Bunlar dille yapılan işler. Ve insanları kırıcı şeyler. Mesela hep bizi yaptı. Hayvan, it or it falan diye başlıyorsun. Herhalde bir karşıdaki çok memnun oldum bana böyle dediğin için mi diyecek? Kıracak, incinecek netice itibariyle. Efendim üçüncü şart. Mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmaya çalışmalıdır buyuruyor. Mümkün olduğu kadar insanlardan uzaklaşmaya. Birincisi temiz olmaktı. Bu da zahiri temizlik ve batını temizlikti. İkinci şart dilin temizliğiydi. Üçüncü şart da mümkün olduğu kadar insanlardan uzak durmaya çalışmalı. Yani şimdi İslam alimleri bir misal vermiş. Dünya yuvarlak değil mi?
1: Evet.
2: Herkes dünyaya saldırıyor. Dünya da daracık olduğu için kafa kafaya vuruyor, kavga çıkıyor. Ama ahiret yani Allah-u Teala'nın sevgisi otoban, ufuk geniş. Eğer oraya yönelirlerse o zaman kavga olmaz. Ufuk geniş. Dolayısıyla insanların menfaatlerine dokunmayacak. Hatta yüksek derecedir gerçi ama şimdi bizi izleyen ve dinleyenler diyecek ki böyle insan var mıdır diye. Şimdi deniyor ki bazı insanlar vardır. Benimki benim, seninki de benim diyor. Bunları hiç kimse sevmez. Bazılar var, işte seninki senin, benimki benim. İşte kısmen idare eder yani adalet. Peki bu sevilen kul olanlarda diyor ki seninki senin, benimki de senin diyor. Ha şimdi bizi izleyen ve dinleyenleriz, böyle var mı? Vardı ki kitaplara geçmiş ve bunlar da mevcut. Peygamberler bunların başında. Eshab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in ve Anadolu'da yetişmiş olan mesela Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Hazreti Mahmud Hazretleri gibi zatlar bunlardandı. Yani evet. Seninki senin, benimki de senin diyenlerdendi. Bunlar bu şekilde mi? Evet. Dördüncü şart oruç tutmak. Yani bu oruç tutmak tabii her zaman için geçerli de Ramazan ayında tutulan farz oruç. Onun dışında da peki efendim bunu yapamıyoruz. Ha o zaman aynı şekilde İslamiyet'in bildirmiş olduğu ölçüye riayet etmek. Mesela doyduktan sonra yemek haram. İhtiyacın kadar yiyorsun. Ha zevk için değil, ihtiyacın kadar yiyorsun. Peki ne olur? Ha ne olur ihtiyacın kadar yediğin için başkasının malına saldırmazsın. Başkasının yemeğinde, yediğinde, içtiğinde gözün olmaz. Dolayısıyla otomatik olarak o insanlar seni sevmeye başlarlar. Otomatik olarak sevmeye başlarlar. Beşinci şart Allah-u Teala'yı çok hatırlamak, ismini çok söylemek. Bu hatırlamak eline tesbih alıp da Allah Allah demek değildir buyuruyor. Ya bir iş yapacaksın mesela. Ha Rabbim burada ne emretmiş? Komşuyla görüşüyorsun. Nereye kadar aynı şekilde komşuma neyi söylerim neyi söyleyemem? Rabbim nasıl izin vermiştir? Ne yapmam lazım? Veyahut da mal vermiştir. Bu malı ben nasıl kullanmam lazım? Evlat vermiştir. Bunu nasıl yetiştirmem lazım? Veyahut da ticaret yapıyorsun. Ben bu ticarette aynı şekilde Allah-u Teala'nın kullarına nasıl muamele etmem lazım? Sen hep Allah-u Teala'yı düşünüyorsun. Zikir budur tabii ki. Ha ayrıca aynı şekilde oturursun evinde Allah-u Teala'yı da zikredersin. O ayrı mesela kalbi temizler buyuruyor. Ama yaptığın işleri de Allah-u Teala hatırlamaz. Gece kalkar da sadece la ilahe illallah çekersen onun bir kıymeti olmaz buyuruyor. Altıncı şart. Hatıra yani kalbe gelen düşüncelerdir. İnsanın kalbine gelen düşünceler dört kısımdır. Bunlar rahmani, melekani, şeytani, nefsanidir. Rahmani olanlar gafletten uyanmak, kötü yolda doğru yola kavuşmaktır. Melekani olanlar ibadete taata rağbet ettirir. Peki şeytani olanlar işte günahı süslemektir. Nefsani olanlar dünya

0: falan. Niye ben cumhurbaşkanı olamadım, niye başbakan olamadım? İşte onunla ben aynı okulda okuduydum. Olabilir. Olabilir. Allah-u Teala onun için öyle takdir etmiş. Senin için böyle takdir etmiş. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirine itiraz etmemek. Ve halk verici arasında bulunmak. Sekizinci şart, salihlerin sohbetini seçmek. O ne demektir? Yani İmam Rabbani Hazretleri gibi, Aziz Mahmud Cahil Hazretleri gibi, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri gibi böyle zatlar hayattaysa bunların sohbetine koşmak. Ve hayatta değilse bunların hayatlarını ve kitaplarını okumak veya bunları sevenlerle beraber olmak. Salihlerin sohbetini demek. Yani Allah-u Teala'nın anıldığı yere koşmak. Ama doğru olarak anıldığı yere koşmak. Zaten salih kul olmanın, iyi kul olmanın, sevilen bir kul olmanın hususiyettir, özelliğidir. Çünkü bunlar sevilen kuldur. Sen de sevilen kul olabilmek için onlara koşuyorsun. Dolayısıyla hani Evliya-i Kiram'dan bir zat bir gün böyle şey yapmış da rüya Kabe-i Muazzama'da böyle bir ara içi geçmiş falan. Bakmış iki melek gelmiş falan, isim yazıyor falan. Bakmış bunlar ne demiş falan. Bunlar demiş Allah-u Teala sevdiği kullar, sevgili kullar. O da epey mesafe aldığını zannediyormuş. Ben yokum burada. Ne demişti? Bu Allah-u Teala sevdiği kullar. İyi ama demiş ben bunları çok seviyorum. Melekler kayboluyor. Geliyor bakıyor ki kendi ismi de yazılmış oraya. Yani sevince kavuşuluyor mu? Evet. Ve dokuzuncu şart olarak da iyi güzel hasletlerle bezenmek. Bu da her şeyi yaratan Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak. Çünkü Allah-u Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaz. Yani insanların ayıpları kusurlarını görmeyiniz. Yani Settar ismiyle nasıl örtüyorsa örtmesi gerekir. Onuncu şart da buyuruyor ki helal ve temiz lokma yemelidir. Ha bunlara riayet ederse, dikkat ederse, şimdi Mustafa Bey tebessüm ediyor, biraz zor diyor ama zor değil. Biraz bunlara riayet ederse bir kimse, ister kadın olsun ister erkek olsun, o da Allah-u Teala'nın sevgili kulu olur mu? İman etmek ve doğru itikad sahibi olmak suretiyle elbette olur. Çünkü o kapı herkese açıktır.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalınız.
2: Saadeti ebediyeden.
3: Yavrum, gençlik arzuları Allahü Teala'nın düşmanı olan nefsin ve şeytanın sevdiği şeylerdir. İslamiyete uygun şeyler ise Allahü Teala'nın sevdiği şeylerdir. Allahü Teala'nın düşmanlarını sevindirip bütün nimetleri veren hakiki sahibi gazaba getirmek akıllı ve zeki insanların yapacağı şey değildir. Allahü Teala hepimize akla uygun hareketler nasip edip nefse, şeytana ve zındıkların yani Müslüman ismini taşıyan din düşmanlarının sözlerine ve yazılarına aldanmaktan muhafaza buyursun. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman evlatlarını dinden çıkaran propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete doğru olmak şartı ile kat kat çok sevap verilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ashabım, siz öyle bir zamanda geldiniz ki, Allahü Teala'nın emirlerinden onda dokuzunu yapıp birini yapmazsanız helak olursunuz, cehenneme gidersiniz. Bir zaman gelecek ki, o zamanın müminleri emirlerin birini yapabilip dokuzunu bıraksalar cehennemden kurtulurlar. O zaman da imanı olanlara müjdeler olsun.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri. 3. Bölüm. Mısır'da yetişen alimlerin ve evliyanın en büyüklerinden İmam-ı Şarani ve Kutb-ı Şarani lakabıyla meşhur olup Aliül Havas Hazretlerinin talebesidir. Nesebi Abdülvehhab bin Ahmet bin Ali bin Ahmet bin Muhammed bin Zerka bin Musa bin Sultan Ahmet Tilemsani Ensari'dir. Mısır'ın Kalkaşent kasabasında 898 miladi 1493'te doğdu. Nesebi silsile halinde Hazreti Ali Efendimize ve Peygamber Efendimize ulaşır. Dedesi Tlemcen Sultanı'ydı.

0: Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri Şafii mezhebi fıkıh alimidir. Hadis-i şerifler üzerinde çok çalışarak hadis alimi oldu. Aynı zamanda Aliül Havas Hazretlerinden tasavvufu öğrenerek büyük velilerden oldu. Pek çok kerametleri görüldü. 300'den ziyade eser yazdı. Zamanın kutbu olduğu bildirildi. 973 miladi 1565'te Mısır'da vefat etti. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki: bir kişinin hidayetine sebep olmak, bir kişiye yardımcı olmak en kıymetli ibadettir. Bazı insanlara Allahü Teala hususi kabiliyet vermiştir. Onları özel bir iş için yaratmıştır. Mü'mine hizmet ibadettir. Üzmek ise felakettir. Herkesin yaptığı işten ne olduğu, kim olduğu ve tarafı belli olur. Karınca İbrahim aleyhisselamın ateşini söndürmek için su taşırken, yılan ise ateşin artması için üflüyordu. İkisi de hayvan. Fakat ayrı yapıda. İkisi de farklı. Tarafını belli ediyor. Allahü Teala kullarını seçiyor. Ona göre iş veriyor. Kimisini hayırlı işlerde istihdam ediyor, kimisini kötü işlerde. Ne mutlu hayırlı işlerde istihdam edilenlere. İnsanlar 3 sınıftır. Birincisi hayvan gibi olanlardır. Onların hususiyeti, benimki benim, seninki de benim der. Köpekler kemik toplarlar ve gömerler. Bir daha toplarlar, yine gömerler. Bir daha toplarlar, yine gömerler. Sonra nereye gömdüğünü unuturlar. Hayvanlar, benimki benim, seninki de benim derler. Bir de insan sınıfı var. Seninki senin, benimki benim der. Üçüncüsü ise Müslüman ahlakında olanlardır. Müslüman ahlakında olan, seninki senin, benimki de senin der. Söylemesi kolay, yaşaması zordur. Biraz mürekkep yalamış bir adam, bir evliyayı ziyarete gelmiş. Allah adamı diyorlar. Bakalım nasıl biri demiş. O zatın köyüne gelmiş. Kapısını çalmış. Ben misafir geldim demiş. Ev sahibi imam olup namaz kılmışlar. Adam, buna evliya diyorlar. Bu daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamıyor diye düşünmüş. Sabahleyin namaza kalktıklarında, köylerde çeşme dışarıda olur, abdest almaya çıkınca bir de bakmış, çeşmenin başında bir arslan, saldıracak. Adam korkusundan içeri kaçmış. Ev sahibine, sakın dışarı çıkma, çeşmenin başında bir arslan var demiş. Ev sahibi kapıyı açıp, arslana kızmış. Benim misafirimi nasıl korkutursun demiş. Arslan gelelerini sürüyerek geri geri gitmiş. Misafir şaşırmış. Nasıl olur? Arslan insandan korkar mı? Aklım almıyor demiş. Bu zat o adamın kulağına eğilmiş. Bizim Fatiha'mızla uğraşacağına biraz adam ol buyurmuş. Bir kimse Allah'tan korkarsa bütün mahluklar ondan korkar. Allah'a itaat ettiği kadar mahluklar ona itaat eder, buyurmuş. Bir kalp zikretse beden hasta olmaz. Kalp kanı pompalarken Allah diye atarsa bütün hücrelere kadar Allah zikri gider ve her hücre zikreder. Böylece kişi hiç günah işleyemez. İnsan doğduğu zaman İslam fıtratı üzere doğar. Sonradan anaları, babaları bunları Hristiyan, Yahudi yapar. Burada ana baba demek, çevre demektir. İnsanı çevresi bozar. İnsanın yetişme şekli çok mühimdir. Nasıl yetişirse öyle yaşar. Bazıları fıtratını tamamen kaybeder. bunlar Müslüman olamaz. Ebu Cehl gibi. Bazılarında bu fıtrat yok olmaz, üzeri örtülür. İslamiyeti görünce sever, kabul eder. Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi. Mübarek geceler sözünü Kur'an-ı Kerim'den aldık. Leyle-i Mübareke buyuruluyor. Ahir zamanda insanlar tembel olduğundan, hiç olmazsa böyle birkaç gün kendilerini toplasınlar diye, Allah-u Teâlâ bazı günlere kıymet vermiş. Böyle gün ve gecelerde duaları kabul edeceğini bildirmiş. Mübarek gece, öğleden sonra başlar, fecre kadar devam eder. Bir saat ilim öğrenmek, bütün gece ibadet etmek gibi olur. Bunun da zaten yarım saati yatsı namazı tutar. Diğer yarısı da Yasin-i Şerif okunur, İlmihal okunur. Biz dua edelim. Allah-u Teâlâ kabul eder. Benden isteyiniz, veririm buyuruyor. Ama istemesini bilmek lazım. Büyüklerden birine sormuşlar. Demişler ki, ya imam, Allah-u Teâlâ isteyiniz, vereyim buyuruyor. İstiyoruz, vermiyor. O mübarek zat buyurdu ki, istemesini bilmiyorsunuz. Allah-u Teâlâ duayı kabul eder. Ama hangi ağızdan çıkan duayı kabul eder? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiriyor. Sa'd İbni Ebi Vakkas Hazretleri cennetle müjdelenmiştir. Aşere-i mübeşşeredendir. Muhakkak cennete gidecek. Buyurdu ki, ya Resûlallah, sen Allah'ın sevgili peygamberisin. Allah-u Teâlâ senin her duanı kabul ediyor. Dua et de Allah-u Teâlâ benim dualarımı kabul etsin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyuruyor. Mübarek parmağıyla ağzını gösteriyor. Ya Sa'd, duanın kabul olmasını istiyorsan ağzına dikkat et. Ağzına haram girmesin. Ağzından haram çıkmasın. Bir ağza haram girerse, bir ağızdan haram çıkarsa, o ağızdan yapılan duayı Allah-u Teâlâ kabul etmez, buyuruyor. O halde, duamızın kabul olması için ağzımıza hakim olacağız. Ağzınıza haram girmesin. Ne demek haram? En meşhuru, içkiler işte. Ondan sonra, başkasının hakkı, yalanla, hileyle kazanılan şeyler. Haram yemeyeceğiz. Haram çıkmayacak ağzımızdan. Nedir o ağızdan çıkan haram? Gıybet, iftira, dedikodu, yalan. Bunlar da olmayacak. İşte bu ikisine dikkat ederseniz, dualarınız kabul olur buyuruyor sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam. Beynin sağlam olması lazım. Diğer uzuvlardaki ufak tefek rahatsızlıklar bir şekilde halledilir. Ama beyin rahatsız olursa, bütün vücut felç olur. Lider beyin gibidir. Ehl-i sünnet itikadı beyin gibidir. Doğru kılınan 5 vakit namaz beyin gibidir. Vücut 3 temel nesneden meydana gelir. Beden, ruh ve nefs. Bedenin gıdası, topraktan yaratıldığı için topraktır. İhtiyacı su, sebze, meyve, et ve hasılı bunların ihtiva ettiği maddeler gibi. İhtiyacı bunlarla giderilir. Verilmezlerse zayıf düşer. Hiçbirini almazsa ölmek zorunda kalıyor. Ruh, âlem-i emirden gelmedir. Çok mübarek, mukaddes bir nurdur. Ruhun gıdası ibadettir, itaattir, zikirdir, tövbedir, duadır. Onları tedavi için peygamberler ve kitaplar gönderilmiştir. Ruh hastalığı budur. Akıl hastalığı ruh hastalığı değildir. İnkâra saparsa ruh mecazen ölür. Ruhun ölmesi o kimsenin kâfir olması demektir. her şeyin cezası sınırlıdır ama küfrün cezası cehennemde sonsuz kalmaktır. İmanın mükafatı da cennette sonsuz kalmaktır. Nefsin gıdası haramdır. Vazifesi haram işlemek. Nefse o gıdayı vermeyeceğiz. Ama göz ardı da etmeyeceğiz. Sus payı helal olanlardan verilecek. Herkesin belli bir sınırı vardır. Herkesin hakkına riayet etmek gerekir. Müslüman kimsenin hakkını yemez, hakkını da yedirmez. Sabrın başlangıcı çok acıdır, sonu baldan tatlıdır. Allahü Teala'dan razı olandan Allahü Teala da razıdır. Kazaya rıza evliyanın şanındandır. Sevgiliden Allahü Teala'dan gelen bela bahşiştir. Bahşişini kabul etmemek büyük hatadır. Tefviz, her şeyin Allahü Teala'nın takdiriyle olduğuna inanmak, işlerini Allahü Teala'ya havale etmek, onu kendine vekil yapmak, ona tevekkül edip güvenmek, ondan gelenlere sabretmek demektir. Bu zor da olsa çok kıymetlidir. Kul Allahü Teala'yı arzu ederse Allahü Teala her türlü maniyi kaldırır ve Mevla'yı bulur. İki türlü ilim vardır. Akli ilimler ve nakli ilimler. Bu iki ilim ayrılmaz. Ayrılırsa bu iki ilime sahip olanlar birbirine düşman olur. En kıymetli ilim haddini bilmektir. Bütün kavgalar dünyayı paylaşmaya çalışmaktan ve haddini bilmemekten meydana gelmektedir. İnsan cömert olursa herkes onu sever ve onunla kimse kavga etmez. Hasis insanlar etrafına bir şey vermeyip dünyayı hep kendilerine almaya uğraştıklarından huzursuzdurlar, sevimsizdirler ve insanlar onlarla devamlı mücadele ederler. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine sormuşlar. Efendim bu yolun esası nedir? Başı nedir? Buyurmuşlar ki, edeptir. Ortası nedir? Demişler, yine edeptir buyurmuş. Peki ya sonu nedir? Demişler, yine edeptir buyurmuş. Neden? Çünkü hiçbir edebe riayet etmeyen Allah'ın dostu olamaz. İlla edep, illa edep. Edep, haddini bilmektir. En yüce ilim, haddini bilmektir. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Abdülvehhab-ı Şarani Hazretleri anlattı. 947, miladi 1540 senesinin bir yaz günü, Kahire'nin Nil Nehri üzerindeki Hakimi Köprüsü'nün altında bulunan yaşlı bir veliyi ziyaret ettim. Selam verdim. Cevabını verdi. Adımı sordu. Abdülvehhab dedim. Bana, senelerden beri seni görmek arzusundaydım. Buyur otur dedi. Yanına oturdum. El ele tutuştuk. Elimi öyle kuvvetlice sıktı ki, neredeyse acıdan bağıracaktım. Bana, kuvvetimi nasıl buluyorsun diye sorunca, çok büyük bir kuvvete sahipsiniz, dedim. O zaman bana, işte bu kuvvet, gençliğimden beri yediğim helal lokmalar sebebiyle hala bizde mevcuttur. Hamurum helal bir maya ile yoğrulmasaydı, bugünün günahlarını aldırmayan insanların vücutları gibi benim vücudum da gevşek olurdu. Ey oğlum, 143 yaşına geldim. Allahü Teala'ya yemin ederim ki bugün insanlar her yönden değişmiştir. Hele bu son senelerde dinlerinde ve emanetlerinde büyük bir eksiklik var. Bugün yakın akraban, hatta öz kardeşin bile seni tanımamaktadır. Oğlun dahi sana başka bir gözle bakmakta ve yine öyle davranmaktadır. insanların birbirlerine muhabbetleri hiç kalmamış. Dert ve belalara karşı sabırları eksilmiş. Kaza ve kadere karşı boyun eğmek yerine gazap hakim olmuş. Dinleri zayıflamıştır. Ey oğlum! Şimdi sana zamanımızın kötü ve yorgun insanlarını anlatmaktansa, salih insanlarını anlatmak daha iyi olacak, dedi. Ben de iyi olur deyince şöyle devam etti. Zamanımızın en iyi kimseleri, geceleri kalkıp sabahlara kadar namaz kılan, sabah namazından sonra öğleye kadar Kur'an-ı Kerim okuyup, tesbihini çekerek Allahü Teala'yı zikreden, ikindiye kadar dualarını yapan, akşama kadar her gün devam üzere olduğu duaları tekrar tekrar yapan, yatıncaya kadar da tövbe istiğfar ederek vaktini geçirenlerdir, dedi. Ona, böyle kimselerin görünürdeki bütün günahlardan temizlendiğini düşünsek, bu insanın başkaları hakkında kötü düşünmesinin önüne geçebilir miyiz? Bu kimse, kendisini kıskananları bir dakika olsun görmek ister mi? Diye sordum. O da cevap olarak, bu çok zayıf bir ihtimaldir. Bir insan hayatı boyunca durmadan ibadet yapsa, kazandığı sevapları terazinin bir kefesine koysa, bu kimsenin bir Müslüman hakkında suizanlından meydana gelen günahını da bir kefesine koysan, günah kefesinin ağır basacağını görürsün. Salih, iyi kimselerin hayatları boyunca yaptığı ibadetler, bir defa yaptığı kötü düşünceden meydana gelen günahı karşılayamadığına göre, diğer insanların hallerinin ne olacağını düşün, diyerek sözlerini sona erdirdi. Veda ederek yanından ayrıldım. Abdülvehhâb-ı Şârânî Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, dünya hayatı cennete benzemez. Ancak Allahü Teala adeta bazı kullarına cennetten bahçe misali bahçe nasip eder. Alameti zikreden dil, şükreden kalp, kâfi ölçüde geçim, rahat edebileceği ev, bir de anlaşabileceği bir eş. Ahmaklık, kârını zararını bilmemek, sağını solunu görmemek, iyiyi kötüyü ayıramamak demektir. Cehenneme giren, ahmaklık sebebiyle girer. Yüz binlerce ip sarkıtılıyor, uçuruma yuvarlanmamak için. İbadetleri lezzet alıyoruz diye yapmayın. Allahü Teala'nın emri olduğu için yapın. Nefs herkesten üstün olmak ister. Anneden de, babadan da, hocadan da. Nefsin bir zaafı var. Kendi evladını kendinden üstün ve daha iyi görmek ister. Elbette emri maruf, nehy-i münker çok sevaptır. Ancak üç şarta haiz olmalı. 1- Bilmek, ilim sahibi olmak. 2- O şeyi bizzat nefsinde yapmak. 3- Emr-i maruf veya nehy-i münkeri rıfk ile yapmak. Allahü Teala'nın sevdiklerinin 3 özelliği var. 1- Helal kazanırlar ve yedikleri, giydikleri her şey helaldir. 2. Tevazu sahibidirler. Asla kibirli değildirler. İyi huyludurlar. 3. Herkesle iyi geçinirler. Güler yüzlüdürler. Nefsin gıdası haram işlemektir. Nefse bu gıdayı vermeyip dinimizin müsaade ettiği şeyleri vererek meşgul etmeli, hatta kandırmaya çalışmalı. Nefs kedinin fareyi deliğinden beklediği gibi bekler, gaflete gelmez. Tatlı dil, Müslümanın şiarıdır. Adalet, kul hakkının temelidir. Adalet olmazsa huzur olmaz. Gerçek şükür her konuda, her hususta Peygamber Efendimizin ahlakıyla şereflenmekle olur. Evliyaullah'tan bir zata vefatından sonra rüyada görününce geri dönmek ister misin diye soruluyor. Diyor ki, dünyanın tamamını hesap sorulmamak şartıyla verseler istemem. Tek şey için isterim, kapı kapı dolaşıp ölüm ve kabir hallerini anlatmak için. Aklınıza, kabiliyetinize, enerjinize güvenmeyin. Yoksa bunlarla baş başa kalırsınız. Gün gelir aklınız yetmez, yanarsınız. Ehl-i sünnet alimleri çok kuvvetli enerji kaynaklarıdır. Akıllı davranıp doğru kaynağa bağlananın ne enerjisi biter ne de ışık saçması. Çok kitap okumakla doğruyu bulmak mümkün değil. Doğru kitabı çok okumakla ancak doğruyu bulmak mümkün. İbadetler insanın vazifesidir. Güzel ahlak ise meziyetidir. Allahü Teala'ya tevekkül edelim. Tevekkülü azalanın imanı zayıflamış demektir. Tevekkül kalmayınca iman da kalmaz. Tevekkül her türlü sebebe yapışarak gayret göstermek, sonucu Allahü Teala'dan beklemek ve sonucun mutlaka hayırlı olacağına inanmaktır. Allahü Teala kendisine güvenene kesinlikle ama kesinlikle sahip çıkar, onu korur. İnsanlara güveneni ise insanların eline bırakır. Kim olursa olsun gıybetini yapmayın. Kadınlarınız da evlerde gıybet yapmasınlar. Gıybet içki içmekten, kumardan daha büyük günahtır. Gıybet kanser gibidir. Girdiği yer iflah olmaz. Gıybet edene, sus diyene 100 şehit sevabı verilecek. Gıybet edenleri susturun. İnsanda nasıl bir kalp gözü var ise, aynı o şekilde kalp burnu da vardır. Her günahın kendine has bir pis kokusu mevcuttur. Kalp burnu açık olan insanlar bu kokuları alır ve onun habis kaynağından uzaklaşırlar. Mürşid-i kâmil olan kişi bir işkembe temizleyicisi gibidir. Yanına gelen kişileri günahlarından husule gelen kötü kokularından, pisliklerinden arındırır. Din edep ve tevazu demektir. Edep giriş kapısıdır. Sonra tevazu gelir. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, alışverişte kolaylık gösterenlere Allahü Teala her işinde kolaylık gösterir. Bugünkü konumuz Allah sevgisi. Değerli dinleyenler, Allahü Teala'yı sevmek makamların en yükseğidir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki, Allah müminleri sever, müminler de Allah'ı sever. Onlara de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Allahü Teala bana tabi olanları sever ve günahlarınızı affeder. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, Allahü Teala'yı ve Resulünü her şeyden çok sevmeyenin imanı sağlam değildir. Kul, Allahü Teala'yı ve Resulünü çoluk çocuğundan, malından ve bütün mahlukattan çok sevmedikçe kamil mümin olamaz. Ya Rabbi, bana kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini ihsan eyle ve kendi sevgini bana hararetten, susuzluktan yananların soğuk suya kavuşmasını istemelerinden daha sevgili kıl. Azrail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın ruhunu almak için gelince, İbrahim aleyhisselam dedi ki, dost, dostun canını alır mı? Vahiy geldi. Dost, dosta hiç kavuşmak istemez mi? İbrahim aleyhisselam, şimdi razıyım, canımı vermeye hazırım dedi. Bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e seni seviyorum deyince, fakirliğe sabırlı ol buyurdu. Allahü Teala'yı seviyorum deyince, belalara sabırlı ol buyurdu. Bir köylü gelip, ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopar diye sordu. O gün için ne hazırladın buyurdu. Namaz ve oruçlarımı eda ediyorum, fakat fazla yapamıyorum. Ama Allahü Teala'yı ve Resulünü çok seviyorum deyince, kıyamette herkes sevdiğiyle beraber olur buyurdu. Abdullah bin Muhammed Hazretleri anlatır. Gözlerinden yaşları akarak ağlayan saliha bir kadının, ''İlahi, hayattan usandım. Eğer ölümü satsalar sana ulaşmak için ölümü hemen satın alırdım.'' dediğini duydum. Bunun üzerine kadına dedim ki, ''Ameline güvenerek mi böyle konuşuyorsun?'' Dedi ki, ''Hayır, amelime değil, Allahü Teala'ya olan sevgime ve hüsn-i zannıma güveniyorum. Ben onu sevdiğim halde acaba o bana azap eder mi dersin?'' Allahü Teala'yı hüsn-i zannın gibi bulursun dedim. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, Yunus aleyhisselam gözleri görmeyinceye kadar ağladı. Beli bükülünceye kadar kıyam etti. Kuvvetsiz kalıncaya kadar namaza devam etti. Sonra, ya Rabbi, eğer seninle aramızda ateşten deniz olsa da onu aşar ve sana gelmeye çalışırım dedi. Sevgi böyle olur. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'yı tanıyan onu sever. Dünyayı tanıyan onu sevemez. Mümin dünyanın faydasız işlerini unutmayınca neşeli olamaz. İsa aleyhisselam zayıf kimselerin yanından geçiyordu. Size ne oldu diye sordu. Biz Allah korkusundan böyle zayıfladık dediler. Elbette Allahü Teala sizi cehennem azabından emin eder buyurdu. Başka bir kavme uğradı. Bunlar daha zayıftı. Size ne oldu böyle diye sordu. Cennete kavuşmak arzusu bizi bu hale getirdi dediler. Buyurdu ki Allahü Teala elbette sizi arzunuza kavuşturur. İsa aleyhisselam başka bir kavme rastladı. Onlar daha zayıf ve kuruydu. Yüzleri ise nur gibi parlıyordu. Onlara da sordu size ne oldu diye. Allah sevgisi bizi böyle eritti dediler. Siz Allahü Teala'nın sevgili kullarısınız dedi. Sırrı Sekati Hazretleri buyurdu ki, kıyamette herkesi peygamberiyle çağırırlar. Mesela ey Musa'nın ümmeti, ey İsa'nın ümmeti gibi. Fakat Allahü Teala'yı sevenler için, ey Allah'ın sevgili kulları diye hitap edilir. Allahü Teala buyurur ki, ey kullarım, beni sevdiğiniz için ben de sizleri seviyorum. Sevgi, iyi olan bir şeye karşı kendiliğinden hasıl olan bir meyildir. Bu meyil kuvvetli olursa aşk denir. Düşmanlık da iyi olmayan bir şeye karşı kendiliğinden hasıl olan nefrettir. İyilik ve kötülüğün olmadığı yerde sevgi ve düşmanlık da bulunmaz. Allahü Teala'dan başkasının sevilmesi ancak onunla olan münasebeti sebebiyle uygun olabilir. Birini Allah için seven kimse onu yalnız Allahü Teala'ya itaat ettiği, sevdiği için sever. Hatta Allahü Teala'nın kulu olduğu, yaratığı olduğu için sever. Çünkü Allahü Teala'yı çok sevdiği için böyle sevgiye kavuşmuştur. Nihayet aşk derecesine çıkınca aşıklar gibi sevgilisinin köyünü, mahallesini sever. Evinin duvarlarını sever. Hatta sevdiğinin köyünün köpeklerini diğer köpeklerden daha çok sever. Böyle olunca sevgilisinin sevdiklerini, sevgilisini sevenleri, sevgilisinin sözünü dinleyenleri, kapıcısını ve hizmetçisini, akrabasını, yakınlarını da zaruri olarak sever. Çünkü onunla alakası olan herkesi sevgisi de sirayet eder. Muhakkak ki Allahü Teala'yı sevmenin kuvveti, iman kuvveti derecesindedir. İman ne kadar kuvvetli olursa, sevgi de o kadar kuvvetli olur. Allahü Teala'ya itaat edenleri, Allah için seven kimse, zaruri olarak onun düşmanlarını da düşman olarak bilir. Kısaca, Allahü Teala'ya isyan edip muhalefet edeni, kendine yapmış gibi kabul edip muhalefeti miktarınca onu sevmez. Emirlere uyması kadar da onu sever. Ona karşı böyle olduğu onunla görüşmede, oturup kalkmada ve konuşmada belli olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sırf Allah rızası için bir kimseyle arkadaş olanı, cennette hiçbir amele verilmeyen yüksek bir dereceye kavuşur. Allah için birbirini seven iki kimseden, Allah indinde en sevgili olanı, diğerini daha fazla sevendir. Kıyamet günü arşın gölgesinde bulunacak 7 sınıf kimseden biri de, Allah için birbirini seven, Allah için toplanıp, Allah için dağılan kimselerdir. Cenab-ı Hak İsa aleyhisselama buyurdu ki, eğer yerde ve göklerde bulunan bütün mahlukların ibadetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikçe ve düşmanlarımdan uzaklaşmadıkça hiç faydası olmaz. Allahü Teala Musa aleyhisselama sordu, benim için ne işledin? Ya Rabbi, senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim dedi. Ya Musa, namazların sana burhandır. Oruçların cehennemden siperdir. Zekat, kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir. İsmimi söylemen de kabir ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faydası hep sanadır. Benim için ayrıca ne yaptın buyurdu. Ya Rabbi, senin için olan ameli bana bildir deyince Allahü Teala buyurdu ki, ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi ve düşmanlarıma benim için düşmanlık ettin mi? Musa aleyhisselam da Allah için amelin hubbu fillah ve budu fillah olduğunu anladı. Allahü Teala'yı sevmek çok kıymetli bir cevherdir. Gerçek sevgi iyilikle artmaz, kötülükle eksilmez. Bunun için sevgiliden gelen her şeyi gülerek, sevinerek karşılamak lazımdır. Ondan gelenlerin hepsi tatlı gelmelidir. Sevgilinin sert davranması, aşağılaması, ikram, ihsan ve yükseltmek gibi olmalıdır. Hatta kendi nefsinin böyle isteklerinden daha tatlı olmalıdır. Seven böyle olmazsa sevgisi tam olmaz. Hatta seviyorum demesi yalancılık olur. Allahü Teala'nın bir kulunun kalbine kendi sevgisini yerleştirmesi, kendi hicranı, ayrılığıyla onu yakması ne büyük nimettir. Bu nimetin kıymetini bilip şükrünü yapmak lazımdır. Durmayıp bunun artmasına çalışarak aşk-ı ilahiyenin en son derecesine yükselmesini beklemelidir. Bunun için de hakiki matluptan başka hiçbir şeye gönül bağlamamalı, faydası olmayan şeylerle uğraşmamalıdır. Yani Allahü Teala'nın sevgisine kavuşmak için İslam alimlerinin kitaplarında yazılı olduğu gibi iman etmeli ve bütün sözleri, işleri onların bildirdiklerine uydurmalı, sünnet-i seniyeye yapışmalı ve bid'atlerden sakınmalıdır. Çünkü Allahü Teala'nın sevgisine ulaştıran yolun esası budur.

Şiirlerle Menkıbeler. Seyyid Taha-i Hakkari rahmetullahi aleyh. Allah seni seviyor mu? Taha-i Hakkari ki halis Allah adamı, onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. O bir gün buyurdu ki, Rabbimiz bir kuluna acır onu severse iki şey verir ona. Önce ona tanıtır sevdiği bir kulunu. Onun vasıtasıyla kendine çeker onu. İkinci olarak da ona iyi münasip, yani hayırlı bir iş, bir meslek eder nasip. Sahabe tanıyınca Peygamber-i Zişanı, nasıl çok yükseldiyse şerefleri ve şanı, onun varislerini tanıyan kimseler de öyle çok yükselirler ulvi derecelerde. Çünkü Resulullah'ın varisini tanımak, onu tanımak gibi kıymetlidir muhakkak. İslam alimleridir Resulün varisleri. Zira dini yaymaktır ortak vazifeleri. Ashabı arasında neyse bir peygamber, talebe arasında öyledir bu alimler. Aynı hürmet, itaat, aynı saygı ve edep, bu büyüklere dahi göstermek gerekir hep. Çünkü Resulullah'ın kalbinden çıkan nurlar, onların kalplerinden cihana yayılırlar. Varis şu kimsedir ki, murisi her kim ise, onda olan her şeyden almıştır o da hisse. Bir günde vaazında buyurdu, ey insanlar, ölümü yadınızdan çıkarmayınız zinhar. İnsanlar uykudadır, uyanırlar ölünce. Hesaba çekilirler her şeyden ince ince. Aşikare olunca o gün her günahımız, ne kadar mahcup olur, ne de çok utanırız. 5 vakit namazımda hep dua ediyorum. Ya Rabbi, bizi o gün mahcup etme diyorum. Siz öyle yaşayın ki İslam'a tam uyarak, cehenneme girmesin kimse size bakarak. Hayra vesile olun, olmayın şerre alet. Zira bu insan için çok büyük bir felaket. Onların kazandığı o günahlar hep zira, size dahi yazılır oldukça o şer icra. Eğer hayra vesile olursak çok iyidir. Yazılır bize dahi o işten sevap ecir. Ve beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak diye merak edersen yaptığın işlere bak. Eğer hayırlı ise bil seni sevdiğini. Değilse sevmiyordur. Düzelt hemen halini. Dinden bir meseleyi bir kimseye öğretmek, 100 ömre sevabından daha kıymetlidir pek. Sonra hatırlayın ki sık sık ölümünüzü, ölümü çok düşünmek uzatır ömrünüzü. Hatta mevti düşünmek kalpleri ferahlatır. Dünyayı düşünmekse ömrü daha kısaltır.

0: Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri buyuruyorlar ki, küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki Peygamber Efendimizin emrini yerine getirmiş olasınız.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
8: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
9: TGRT FM Haber.
10: İsrail'le ilgili sözleri. Küresel imalat stoku tüketiyor başlığı da Ekonomi Gazetesi'nde yer alıyor. Ekonomiyle ilgili haberlerimizi de birazdan vereceğiz efendim. Şimdi biz hep böyle mevzuları derinden araştırıp asıl mevzunun ne olduğuna bakıyoruz. Ve o yüzden bugün de etiketimizi asıl mevzu yaptık. Twitter'dan yani X'ten asıl mevzu etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye başlıyor.
11: DEM Parti İmralı heyetinin çerçeve yasa turları devam ediyor. Heyet AK Parti'den sonra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak düzenlemenin ayrıntıları masaya yatırıldı. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç sistemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edildi. 8 il yönetimi daha feshedildi. 7 yeni il başkanı ataması yapıldı. Az sonra. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Temmuz haftasında arttı, yaklaşık 3,6 milyar dolara çıktı. Az sonra.
10: DEM Parti İmralı heyetinin çerçeve yasa turları devam ediyor. Heyet AK Parti'den sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak düzenlemenin ayrıntıları masaya yatırıldı. DEM heyeti meclis tatile girmeden yasanın çıkartılmasını talep etti.
12: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
13: Terörsüz Türkiye sürecine gözler çıkartılacak yasal düzenlemede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bu kapsamda siyasi partiler turuna çıktı. Heyet ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.
12: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
13: Görüşmede gündem çerçeve yasaydı. DEM heyeti yasanın meclis tatile girmeden önce çıkartılması talebini tekrarladı.
14: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
13: DEM heyeti AK Partili kurmayların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen o görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Buldan ve Sancar yasal sürecin hızlandırılmasına yönelik beklentilerini dile getirdi.
14: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek, ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel aştık, mesafe aldık.
13: DEM Parti'nin talebi terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden yasalaşması. Kulislerde bu düzenlemenin Ekim ayına kalabileceği konuşuluyor. İşte bu nedenle İmralı heyeti sürecin hızlanması için mekik diplomasisi yürütüyor.
15: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır.
13: Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Düzenlemede suça karışan ve karışmayan ayrımının olması planlanıyor. Ancak DEM Parti böyle bir ayrım yapılmasına itiraz ediyor. Görüşmelerde yasal düzenlemenin içeriği konusunda da fikir alışverişi yapıldığı belirtiliyor. O dikkat çeken görüşmelere ilişkin DEM Parti İmralı heyetinden yazılı bir açıklama geldi.
16: Görüşmelerde sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir.
13: Heyet önümüzdeki günlerde terörist Başı Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek.
10: Ve geçelim yargı paketine. 12. yargı paketi mecliste kabul edildi, yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte IBAN mağdurları olarak bilinen banka hesaplarını başkasıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek cezaya yarı oranında indirim uygulanacak.
13: 12. yargı paketi meclisten geçti, yasa haline geldi.
17: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
13: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 12. yargı paketi kanun teklifini görüşerek kabul etti.
18: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasını ürünüdür.
13: Teklifin yasalaşma sürecinde AK Parti'nin verdiği önergelerle iki madde metinden çıkarıldı. İdareye başvuru zorunluluğu getiren birinci maddeyle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hazırlanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesine ilişkin 16. madde tasarıdan elendi. İBAN mağdurları için yeni yasada özel bir formül geliştirildi. Dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarı yarıya indirilecek. Eğer bu kişiler dolandırıcılık mağdurunun zararını tamamen karşılarsa alacakları ceza daha da düşecek. Paket ağır işleyen yargı süreçlerini hızlandıracak kararlar da içeriyor. Artık iki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı geçemeyecek. Mahkemelerde tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişletilirken hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye gönderilemeyecek. Böylece bilirkişilik uygulamasına sınır getirilecek.
17: Duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
13: Yeni dönemde duruşma sisteminin kapsamı da genişletiliyor. Avukatlar SEKBİS üzerinden ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara uzaktan katılabilecek. Ayrıca düzenleme ile miras kalan aile yadigarı malların yabancılara satışı zorlaştırılırken devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona eriyor.
10: Etiketimizi unutmayalım. Asıl mevzu. Mesajlarınızı bekliyoruz. Darbe girişimi gecesi yazılan destan milletin hafızasında ilk günkü yerini koruyor. İstanbul 15 Temmuz şehitlerini gökyüzünü aydınlatan ışık gösterileri, semaları dolduran selalar ve ay yıldızlı bayraklarla bir kez daha rahmet ve minnetle andı.
19: Hafızalar yeniden canlandı. Bir milletin direnişi gökyüzüne yansıdı. Selalar yükseldi, bayraklar dalgalandı. 15 Temmuz'un destanı bir kez daha hatırlandı. 15 Temmuz'un destansı direnişi bu kez gökyüzüne yazıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen gösteride İletişim Başkanlığı tarafından havalandırılan 1500 drone geceyi ay yıldızın ışığıyla buluşturdu.
20: 15 Temmuz gecesiydi, hava sıcaktı. Bir ihanet kalkışması ülkeyi yaktı.
19: İstanbul'un simge yapıları da 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde anlam yüklü gösterilere ev sahipliği yaptı. Galata Kulesi'nde düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim mapping gösterisinde 15 Temmuz gecesinde yaşananlar özel bir görsel anlatımla sunuldu.
20: Milyonların ayak sesi titrettiğini, elde bayrak dilde tek bir boşluk ilerim.
19: 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları Galata Kulesi'nin taş duvarlarına yansıtıldı. Yüzlerce vatandaş o anlamlı gösteriyi duygu dolu anlarla takip etti.
20: Serden geçtik vatan millet o aşkına, bütün dünya döndü şaşkına.
19: Kız Kulesi de 15 Temmuz'un ruhunu yansıtan özel ışıklı gösteriye sahne oldu. Tarihi yapıya yansıtılan animasyonlar ve görseller hem milli hafızayı tazeledi hem de geceye anlam kattı. Ve 15 Temmuz gecesini hatırlatan ses, o gece okunan selalar, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yeniden İstanbul semalarında yankılandı. Çamlıca Camii'nde saatler 00.13'ü gösterdiğinde okunan sela, şehitler için edilen dualara eşlik etti.
20: Ya Rabbi ya
19: İstanbul'u saran selalar Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nde de yankı buldu. Milletin tek yürek oluşunun en güçlü sembollerinden biri olan selalar, şehitleri rahmetle anmak ve o kutlu direnişi unutmamak için bir kez daha gönüllere dokundu. Aslanlar, 15 Temmuz'un 10. yılında vatandaşlar da Saraçhane'de buluştu. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da anma programına katıldı.
21: Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında başlattığı bir halk devriminin inanıyorum ki en önemli dönüm noktasıydı 15 Temmuz gecesi. Bu milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladıydı 15 Temmuz gecesi.
19: Bahçeli evlerde de yüzlerce vatandaş 15 Temmuz şehitlerini anmak için yürüdü. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşte 100 metrelik Türk bayrağı omuzlarda taşındı.
22: Asker kılığına girmiş o hainler, polis kılığına girmiş o hainler darbe girişiminde bulundular. Biz 15 Temmuz'u unutmayacağız arkadaşlar.
19: Pendik'te de vatandaşlar dev Türk bayrağıyla 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı. Omuzlarda taşınan ay yıldızlı bayrak eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte şehitler ve gaziler için dualar edildi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan mesajlar verildi.
10: CHP'de MYK toplandı. Konya ve Tokat il başkanlarını kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevki vardı. 8 il yönetimi daha feshedildi. 7 il başkanı ataması yapıldı. Kararları duyuran parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın hedefinde ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Partinin başına bunu bela edenler butlancıdır dedi.
23: Partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancıdır arkadaşlar.
13: İhraçları, görevden almaları ve atamaları duyurdu. Hedefinde Özgür Özel vardı.
23: Partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız butlancıdır arkadaşlar. Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi içine düştüğü bu durumdan çıkartmak üzere görev almış insanlarız.
13: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kararları parti sözcüsü

0: Parti'nin logosunun hazırlıklar içinde olduğunu ilan ediyor. İki başlı paralel bir yapılanma mümkün değildir.
1: CHP sözcüsü Özel ve ekibine parti içinde yarışalım çağrısı yaptı.
0: Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir siyasal mücadele yapalım ve buna devam edelim.
2: Beykoz Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında yeni bir operasyon daha gerçekleşti. İkinci dalga operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alındı.
3: İyi akşamlar.
4: İyi akşamlar.
3: Alaaddin Köseler.
5: Beykoz Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonu 6 şüpheli gözaltına alındı. Beykoz Belediyesi'nde eski belediye başkanı Alaaddin Köseler dönemine ait rüşvet ve irtikap suçlarından yürütülen soruşturma sürerken yeni gelişme yaşandı. Elde edilen yeni deliller, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık kapsamında verilen şüpheli ifadeleri kapsamında 8 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı çıktı. Aralarında iş insanları, Beykoz Belediye Meclis üyesi ve dönemin belediye çalışanlarının bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dava kapsamında eski belediye başkanı Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında dava açılmıştı. Eski başkan hakkında hazırlanan iddianamede 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.
2: Şimdi Ankara'nın gündemini bitirdik efendim. Gelelim haftanın en çok konuşulanına. Hala daha sosyal medyada, manşetlerde, televizyonlarda herkes en çok bu konuyu konuşuyor. Ne? Ahbap dosyası. Yıllarca sahnelerde, afet bölgelerinde iyilik elçisi olarak tanındı ama maske düştü. Kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ndeki milyarlarca liralık kayıt dışı para trafiği Haluk Levent'i iyilik yolundan cezaevi kapısına götürdü. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı toplanan bağış ve yardımların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Aşkın mahzane,
1: içinde ben mahkum. Deprem döneminde yardım adı altında toplanan milyarlarca lira.
6: Birçok yerde pazarlık yaptık. Çünkü alımlar yapıyoruz.
7: Çok iyi gidiyor, çok güzel ilerliyor.
1: İhtiyaç sahiplerine ulaşmadan dönen para trafiği. Gözaltına alınan şüpheliler de Haluk Levent'i suçladı. Ünlü şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik iddiaları. Soruşturma genişlemiş, operasyonlar Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in kardeşinden yardımcısına, eski şoföründen diğer Ahbap üyelerine kadar uzanmıştı.
8: En büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
1: Depremzedelerin yaralarını sarmak için topladığı 4,3 milyar lirayı kumar, bahis siteleri ve borsada kaybettiğine dair iddiaların odağındaki Levent ve beraberindeki şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Ünlü şarkıcı ve 13 kişi tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında ise yardımların şeffaf yönetildiğine dair şüphe ifadesi yer aldı. Levent'in iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta verdiği ifadelere de ulaşıldı. Ünlü şarkıcı dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddetti. Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım. 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise ayrıntıya girmedi. Levent, olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu. İnan bana. Ayrıca MASAK raporuna Ahbap Derneği'nin yurt dışından yapılan yardımları kayda geçirmediği de yansıdı. İddiaya göre dernek bu yolla 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolarlık para hareketinin kayıt dışı bırakıldığı da dosyaya girdi. Öte yandan gündemdeki Ahbap soruşturması ile ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan tepki geldi.

0: Haluk Levent'e bu sözlerle yüklendi.
1: Polise verdiği ifadede ahbaplar burada ama devlet içini kastederek çavuşlar nerede diye sormuş. Yarım ağız yapmasın. Belki de ilk kez dürüst bir insan gibi davranıp yüce Türk yargısına doğrulukla versin ifadesini ki bu aşağılık meselenin ucu nereye, kime varacaksa varsın.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Şubat depremi nedeniyle Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü de tutuklandı. Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil, Arif Sevik, Erkin Köse ve Sait Köse tutuklanan isimler. İki şüpheli ise adli kontrole serbest bırakıldı.
2: Daha kim bilir neler neler çıkacak. Daha bu işin altından çok şey çıkacak gibi göreceğiz ilerleyen günlerde. Soruşturma daha da derinleşecektir. Yeni gözaltılar illaki olacaktır. Yeni tutuklamalar. Takipçisi olacağız. Sizlere de aktaracağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildiğini açıkladı. İncelemede bağışların toplanmasından harcanmasına kadar tüm mali süreç mercek altına alınacak.
3: Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
0: Sabah böyle konuştu, akşam Ahbap'a yapılan bağışların inceleme altına alınacağını duyurdu. Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği 6 Şubat depremlerinin ardından milyonlarca liralık bağış toplamıştı. O bağışlarla kumar oynandığı ortaya çıktı.
4: Birçok yerde pazarlık yaptı.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap'ın deprem bağışlarına ilişkin bilirkişi incelemesi yapılacağını açıkladı.
5: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır.
0: Yaptığı açıklamada Türk milletinin yardımseverliğini vurgulayan Akın Gürlek, bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir ifadelerinde kullandı.
2: Efendim bitmiyor ki operasyonlar, bir de ünlüleri kapsayan bir uyuşturucu soruşturması var. Onunla ilgili de yeni bir operasyon yapıldı. Sıla, İlyas Yalçıntaş, Burak Çelik, yapımcı Fatih Aksoy, bunlarla birlikte 19 kişi toplamda gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Onlardan biri de İlyas Yalçıntaş.

0: uyuşturucu operasyonunda düğmeye basıldı. Şarkıcılardan oyunculara, yapımcıdan sosyal medya fenomenine çok sayıda isme gözaltı kararı çıktı.
1: Bu Free TV'ler alanı yani açıyorsunuz, basıyorsunuz düğmeye ve seyrediyorsunuz.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda uyuşturucu madde kullanımı, yer temini gibi suçlamalarla 25 ünlü isim hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu ünlü isimler arasında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş, oyuncu Burak Çelik gibi isimler de vardı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Sıla, İlyas Yalçıntaş, oyuncu Burak Çelik, yapımcı Fatih Aksoy, model Büşra Cambaz, sosyal medya fenomenleri İrem Haznedar'la Ayşenur Balcı'nın aralarında bulunduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

0: hayatta bana bir kere ihanet etme fırsatı verdiler. Onda da etmedim. Aranıza girdim.
1: Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan ünlü isimler sağlık kontrolünden geçirildi. Kan ve saç örnekleri alınmak üzere adli tıp kurumu birimlerine sevk edilen şüphelilerin test işlemleri tamamlandı. Gözaltı sayısı ise 19 oldu. Sıla ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi adliye sevk edildi. Yapımcı Fatih Aksoy ve gazeteci Eylem İpek Şafak ise işlemlerinin ardından sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı. Oyuncu Burak Çelik de serbest bırakıldı. Savcı 5 kişi hakkında tutuklama, 11 kişi hakkında da adli kontrol talebinde bulundu. İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman tutuklandı. Ömer Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Nisan ayında İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde çatışma yaşanmıştı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianame hazırlandı.
3: Soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı. Emniyet güçlerine ateş açan teröristler hakkında istenen cezalar belli oldu. DAEŞ mensubu teröristler 7 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'taki İsrail konsolosluğu önündeki polis noktasına saldırı düzenlemişti. Çıkan çatışmada emniyet güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açan bir terörist etkisiz hale getirilmiş, iki terörist ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Başlatılan soruşturma büyük bir titizlikle yürütüldü. Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirme yapılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
2: Evet. 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku cinayeti ve devam eden soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Doku'nun kaybolduğu gün görevdeki zırhlı araçların bilgilerini istedi. Öte yandan genç kızın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalar sürüyor.
4: Yedi yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
3: Gülistan Doku henüz 21 yaşındaydı. 2020'de Tunceli'de kaybolmuş. Dosyanın yıllar sonra raflardan indirilmesiyle dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Türkiye'yi sarsan dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı.
5: Her şeyin kanıtı vermeyimde. Her şeyin kanıtıyla bütün katilin kanıtı, katili böyle ellerinize bırakın.
3: Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken bir adım attı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde görevdeki tüm zırhlı araçların incelenmesi istendi. Araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi.
6: Katil Umut değil, katil valinin oğlu Mustafa Türkay Söner'dir.
3: Katil! Savcılığın talimatı bununla da sınırlı değil. O gün görev yapan personelin isim listeleriyle araçların güzergahları ve görev emirleri istendi. Böylelikle genç kızın kaybolduğu gün bölgede görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan araç tespit edilirse dokuya ait iz aranacak.
4: Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar!
7: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
3: Bu arada Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekip ve komandolar genç kızdan bir iz bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. JASAT timleri ve komandolar Rostar ve Dinar Deresi bölgelerinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Kızılötesi sinyaller sayesinde şüpheli alanlar detaylı şekilde incelendi.
8: Benim kızım bir mezarı olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
2: Ticaret Bakanlığı peluş kaz oyuncağının yasaklandığını duyurdu. Oyuncağın güvenlik kriterlerini karşılamadığı ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu gerekçesiyle satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplanmasına karar verildi.
1: Bakanlık düğmeye bastı. Boğulma riski oluşturan o oyuncak yasaklandı. Ticaret Bakanlığı çocukların sağlığı ve güvenliği için önemli bir karar aldı. Bu kapsamda yapılan denetim ve laboratuvar incelemeleri sonucunda peluş kaz oyuncağının güvenlik şartlarını karşılamadığı, standartlara uygun olmadığı ortaya çıktı. Ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuldu. Ürünün özellikle bebekler ve küçük yaştaki çocuklar için risk oluşturması nedeniyle satışı durduruldu. Piyasadan toplatılması kararı alındı. Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakanlık, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerde güvenlik bilgilerini kontrol etmeleri ve şüpheli gördükleri ürünleri yetkili mercilere bildirmeleri çağrısında bulundu.
2: Efendim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir karar aldı ve 2026 yılının yeni asgari ücretine zam geldi. Asgari ücrete. Ve bununla birlikte net asgari ücret 61.677 lira oldu.
1: Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni asgari ücret 61.677 lira oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücret, hayat pahalılığı oranı dikkate alınarak yeniden yer alındı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı karar doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret %16,95 oranında artırıldı. Net asgari ücret 61.677 lira, brüt asgari ücret ise 70.893 lira oldu.
2: Efendim, şimdi bir araya gidiyoruz. Döndüğümüzde gazetelerimiz var. Ekonomiyi konuşacağız, futbolu konuşacağız. Sizleri de bekliyoruz. Az sonra birlikteyiz.

0: Beyaz Saray Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni anma parasını tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı için hazırlanan 1 dolarlık özel madeni para, Hazine Bakanı Scott Bezos'un tarafından kamuoyuna duyuruldu. Paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Liberty yani özgürlük yazısıyla In God We Trust yani Tanrı'ya güveniriz sloganı da tasarıma işlendi. 1776-2026 tarihleri de paranın üzerinde bulunuyor. Altın kaplama olarak üretilen anma parası ABD darphanesi tarafından basılıyor. Yetkililer resmi anma parasının sonbaharda satışa sunulmasının planlandığını açıkladı. Kaçış planları kapıda son buldu. Narkotik ekipleri zehir tacirlerinin ensesine bir kez daha çöktü.
1: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç polis!
0: İstanbul'da nefes kesen operasyonun adresleri bu kez Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane oldu. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekipleri düğmeye bastı. 3 adres ve 4 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Kapılar tek tek açıldı, adresler didik didik arandı. Tam 45 kilo 488 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen bir vakum makinesi ele geçirildi. Kelepçeler bu kez zehir ticaretinden şüphelenilen 4 ismin bileklerine takıldı.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, fırlansın.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
9: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
10: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: TGRT FM.
11: Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır, neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle, tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma, sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde, derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
12: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
13: TGRT FM Haber.

0: Günaydın efendim, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Sıcak bir gelişme var. Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Şu anda Mali Şube evinde arama yapıyor efendim. Altyazıda da görüyorsunuz. Bir son dakika gelişmesi. Detaylar geldikçe aktaracağız. Oğuzhan Uğur gözaltına alındı ve şu anda evinde arama yapılıyor. Hadi bir de başlıklarımıza bakalım. Neler var? Dünden ne kaldı? Bugün bizi ne bekliyor? Gelsin ekranlara efendim. Birinci başlığımızla başlayalım. Terörsüz Türkiye'de gözler yasal adımlarda. DEM Parti İmralı heyetinin çerçeve yasa turları devam ediyor. Heyet AK Parti'den sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak düzenlemenin ayrıntıları masaya yatırıldı. İkinci başlığımız gelsin. Muhalefete de bakalım. Geldi. CHP'de 8 il görevden alındı. 2 ihraç istendi. CHP'de MYK toplandı. Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edildi. 8 il yönetimi feshedildi. 7 yeni il başkanı ataması yapıldı. Bakacağız detayına. Üçüncü başlık 12. yargı paketi efendim. O da gelsin. Meclisten geçti. Kabul edildi, yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte IBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek cezaya yarı oranında indirim uygulanacak. Dördüncü başlığımız yine Ankara'dan devam ediyoruz. Öğrenci affının kapsamı genişletildi. Daha önce yararlanıp o hakkıyı değerlendiremeyenleri sevindirecek bir haber bu. Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Teklif yasalaştıktan sonra 2022'den önceki aflardan yararlananlar da yeniden başvuru yapabilecek. Beşinci ve son başlığımızda ekonomiyle alakalı. Merkez Bankası'nın rezervleri arttı efendim. Toplam rezervleri 10 Temmuz haftasında arttı. Onun da detaylarına bakacağız. Etiketimizi de verelim. Ardından ikinci saat dilimimizde başlatalım. Asıl mevzu. Asıl mevzu etiketine X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Siz yazın. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor.
1: DEM Parti İmralı heyetinin çerçeve yasa turları devam ediyor. Heyet AK Parti'den sonra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak düzenlemenin ayrıntıları masaya yatırıldı. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edildi. 8 il yönetimi daha feshedildi. 7 yeni il başkanı ataması yapıldı. Az sonra. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Temmuz haftasında arttı. Yaklaşık 3,6 milyar dolara çıktı. Az sonra.
0: Öğrenci affıyla başlayalım efendim. Daha önce yararlanıp iyi bir şekilde o hakkı değerlendiremeyenleri sevindirecek o haber meclisten geldi. Öğrenci affı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Bakalım detaylarına.
2: En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
3: İşte bu kriter o tekliften çıkarıldı. Öğrenci affının kapsamı genişletildi. Daha fazla öğrenci yeniden üniversite sıralarına dönebilecek.
2: Hiç kimse bu kapsamın dışında kalmasın diye gayret gösterdik.
3: Meclis Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda öğrenci affını da içeren kanun teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Teklifte değişikliğe gidildi. Önceki aflardan yararlananlar bu aftan faydalanamaz hükmü metinden çıkarıldı. Böylece geçmişte aftan yararlanmış ancak yeniden okuluyla ilişiği kesilmiş öğrenciler de düzenlemeden faydalanabilecek.
2: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişikleri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
3: Bu kişiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek. İsteyenler Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin açık öğretim ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş yapabilecek. Tıp fakültelerinde azami öğrenim süresini doldurmasına rağmen mezun olamayan son sınıf öğrencilerine de ek sınav ve ders tekrarı hakkı tanınacak. Sadece staj, klinik uygulama veya internlük eksiği bulunan öğrencilerse uygulamalı eğitimlerini tamamlayarak mezun olabilecek. Teklifle ayrıca sahte diploma ve sertifikaya da ağır yaptırımlar geliyor. Başkası adına tez, makale, proje yazan, çalışma yürüten kişilere para cezası verilecek. Bunu yapan akademisyense üniversiteyle ilişiği kesilecek.
2: Hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
3: Öğrenci affı düzenlemesinin yeni eğitim öğretim dönemine yetişebilmesi için Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 12. yargı paketine eklenmesi gündemde.
2: Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı belirtiyorum.
0: Gazetelerimize daha detaylı bakmaya da başlayalım. Akşam gazetesinde bir haberimiz var. Aracın çekiş modeline göre ÖTV. ÖTV yasasındaki motor silindir hacmi ibaresine çekiş sistemi ekleniyor. Yani bu ne demek? Meclis komisyonunda kabul edilen teklifle 4x4, 4x2 önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair ÖTV oranları motor hacimleriyle birlikte farklı belirlenebilecek. Yani buna göre ÖTV'de değişiklikler olacak efendim, araçlara ilgisi olanlar, hali hazırda aracı olanlar ya da alacak olanlar için önemli bir haber. Depozito iade sistemiyle atıklar artık çöpte değil, geri dönüşüm makinelerinde. Ancak bu durum en çok kağıt toplayıcılarını etkiledi. Gelirlerinin düştüğünü söyleyen emekçiler artık konteynerlerde plastik, cam, alüminyum atık bulamadıklarını anlatıyor. Türkiye Çevre Ajansı da depozito sistemine kısıtlama getirildiğini duyurdu.
4: Karton oluyor, demir, şişe, pet şişeler.
5: Millet hepsi topladığı için işimiz düşer yani.
6: Haftada bir ton pet topluyoruz.
7: Çöpler de bulunmuyor artık.
8: Evet, ufaklar işte böyle tenkere salıyoruz. Çuval doluyor, yoksa dolmuyor.
7: Depozito iade sistemi 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girdi. Artık vatandaşlar evinde cam, alüminyum ve pet şişeleri topluyor ve iade sistemine atıyor.
9: Daha geçen gün attık.
10: Biz hep toplarız. Böyle 20-30 tane toplarız. Ondan sonra hepsini beraber atarız.
11: Karton, plastik, bunları hep ayırt ediyoruz. Şişelere hep biriktiriyoruz.
10: İşten sonra otomata oraya atıyorum.
7: 1 lira da kazanıyorsun.
10: Hı hı, evet.
7: Toplayıcılar artık para kazanamayacak.
12: Onlar da kazansın yani.
7: Bu durum hurda plastik toplayıcıların işini düşürdü. Günden güne de düşeceğini ifade ediyorlar.
5: Sokaklarda giriyorum, çuval çuval millet pet topluyor. Önceden atıyorlardı, biz alıyorduk, şimdi atmıyorlar.
13: Günah derim abla, sabahtan akşama kadar sıcağın amacında biz hurda topluyoruz.
7: Önceden çöp konteynerlarının içi cam, plastik, alüminyum atıklarla dolu olurdu. Ancak yeni sistemle beraber atık toplayıcısı Süleyman Düzen'de işlerinin aksadığını söylüyor.
14: Haklılar.
7: Günde peki kaç kilo topluyorsunuz plastik?
14: 200-250 oluyor.
7: Önceden ne kadardı?
14: 100 oluyordu.
13: 300-500 satıyoruz.
7: Öyle ki eskiden günlük 300 kilo pet şişe toplarken artık bu 100 ila 200 kilo arasında değişiyor. Vatandaşlar çuvalla atıklarını getiriyor ve doğa otomatına yüklüyorlar. Atık başına 1 lira alıyorlar. Peki ya kağıt, cam ve plastik toplayıcıları? Önceye göre nasıl pek işler?
13: Kötü ablam. Üstadı tuzu yok işlerin. Günah derim abla, sabahtan akşama kadar sıcağın amacında biz hurda topluyoruz.
14: O yüzden onları ayırıp çöpün kenarına bırakmak daha mantıklı.
15: 1 Temmuz'da hayata geçirilen doğa sisteminde ilk haftalarda yaşanan yoğunluk ve suistimal girişimleri sonrasında yeni bir karar alındı. Türkiye Çevre Ajansı bugünden itibaren TC kimlik numarası ve cep telefonu numarasıyla girişleri geçici olarak kısıtlayarak sisteme sadece QR kod üzerinden erişim sağlanacağını duyurdu.
0: Gerçekten çok güzel bir uygulama. Vatandaşların buna ilgi göstermesi de önemli. Doğaya herhangi bir plastiğin karışmaması için, çevremizi korumamız için güzel ama bir yandan alırken ne yazık ki diğer yandan da ucu kaçabiliyor. Avrupa'nın dört bir yanından yola çıkan binlerce gurbetçi vatandaşımız, kavurucu sıcaklara ve kilometrelerce süren yol yoğunluğunu aldırış etmeden ana vatana akın ediyor. Kapıkule sınır kapısından içeri giren her araçla aynı coşku vardı.
3: Sıla hasretiyle çarpan kalpler binlerce kilometrelik yolları aştı. O büyük kavuşma nihayet başladı.
16: Ülkemizin kıymetini bilin. Şuraya girdiğimizde ayaklarımın titremesini anlatmak mümkün değil.
3: Yaz sezonu geldi. Sıla hasreti yolları aşındırdı. Almanya'dan Fransa'ya, Belçika'dan Avusturya'ya kadar Avrupa'nın dört bir yanından yola çıkan gurbetçiler binlerce kilometrelik yolculuğun ardından soluğu ana vatanda aldı.
17: Bizim bedenimiz orada olsa bile ruhumuz burada.
3: Edirne Kapıkule'de yoğunluk hat safhaya ulaştı. Ancak onlar için bu yoğunluk hiçbir şey. Çünkü o an gördükleri kırmızı beyaz şanlı bayrak her şeyi unutturuyor.
9: Duygularımız heyecana en yüksek seviyesi Bulgaristan tarafından bayrağı görünce bir heyecan oluyor, bir kavuşma faslı tamamlanıyor.
3: Kimi Denizli'ye, kimi Trabzon'a, kimi de Anadolu'nun en uç köşesine gidiyor. Hedefleri sadece tatil yapmak değil, anne babanın elini öpmek, akrabayla kucaklaşmak ve doğup büyüdükleri toprakların havasını solumak.
17: Allah vatanımıza kavuşturduğu için binlerce kere şükürler olsun.
3: Bedenleri gurbette, ruhları ise her daim Türkiye'de. Onlar vatan topraklarında hasret gidermeye, sıla özlemini dindirmeye başladılar bile.
0: Valla helal olsun, zor iş. Oradan buraya kilometrelerce uzaklıktan arabayla Türkiye'ye gelmek gerçekten zor iş. Bırakın Fransa'yı, Almanya'yı, ben buradan Kapıkule'ye gitsem daralıyorum arabanın içinde. Gerçekten büyük çile çekiyor o yolda gurbetçilerimiz. İyi tatiller. Türkiye'nin savunma devi Havelsan 44 yaşına girdi. Yaklaşık 30 ülkede savunma projeleri yürüten Havelsan, en zorlu şartlarda görev yapabilen savunma platformlarının yanı sıra komuta kontrol ve savaş yönetim yazılımlarıyla da Türkiye'nin milli teknoloji vizyonuna katkı sunuyor.
18: Türkiye'nin savunma devi Havelsan 44 yaşına girdi ve karşınızda Baha, Türkiye'nin gökyüzündeki gözü. Bunu bir kez daha yakından göremezsiniz.
3: 1982'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak amacıyla kuruldu. Havelsan artık yalnızca bir savunma şirketi değil, Türkiye'nin savunma teknolojilerine yön veren stratejik bir akıl.
19: Helikopteri, uçağı TUSAŞ veriyor, simülatörü biz veriyoruz. Entegre sistem yaklaşımı bizi hem yurt içinde hem yurt dışında, bütün dünyada daha büyük bir oyuncu haline getirecektir.
3: Havelsan simülasyondan otonom platformlara kadar geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle adeta Türk savunmasının dijital beyni olarak görev yapıyor.
18: Havelsan ve Yonca Tersanesi işbirliğiyle geliştirildi. İsmi ise Sancar. Silahlı, insansız deniz aracı.
20: Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.
3: Havelsan Türkiye'nin en önemli yazılım geliştiricileri arasında yer alıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri ise Advent Savaş Yönetim Sistemi.
21: En önemli yetenek kazanımlarından birisi ise Genesis Advent sayesinde herhangi bir gemiden elde edilen her temasa tüm gemiler tarafından angajman gerçekleştirebilme yeteneğidir.
3: Bu sistem denizdeki tüm unsurların ortak akıl ve eş zamanlı koordinasyonla yönetilmesini sağlıyor. Böylece karar alma süreçleri hızlanıyor. Havelsan, Türkiye'nin teknolojik gücünü sınırların ötesine taşıyor.
18: Zorlu hava koşullarında görev yapıyor, gerektiği zaman gözetliyor, gerektiği zaman yaralı taşıyor. İsmi Barkan, insansız kara aracı.
0: Yine bir gazete haberiyle devam edeceğiz. Akdeniz'in gazı Türkiye'den geçecek, Sabah gazetesi. Türkiye, bölgesel doğalgaz ticaret merkezi olma hedefinde önemli bir adım daha attı. Akdeniz'e döşediği borularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götüren Türkiye, şimdi de adayla doğalgaz bağlantısı kuruyor. İnşa edecek 101 kilometrelik hatla yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşınabilecek. Doğu Akdeniz'de bulunan milyarlarca dolarlık doğalgaz rezervleri böylece Kıbrıs'tan Türkiye'ye, Türkiye'den de Avrupa'ya ihraç edilebilecek. Oldukça önemli bir detay, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz 35 yılda 15 binden fazla maket arabayla koleksiyon yaptı. Odasının duvarları dolunca arabaları tavana yerleştirdi. Binlerce maket arabadan oluşan koleksiyon yaklaşık 15 milyon lira değerinde.
3: Bir, on, yüz derken binlerce oldu. Rengarenk ve birbirinden güzel 15 binden fazla maket arabayla odasını doldurdu.
22: Gerçekten ciddi bir yatırım, ciddi bir emek, yılların karşılığı.
3: Sivas'ta yaşayan Murat Cingöz oyuncak araba tutkunu. 1991 yılında koleksiyona başlamıştı.
22: 16 bin TL'ye 91 yılında almıştım.
3: 35 yıldır heyecanla araba biriktirmeye devam etti.
22: 15 binden fazla arabam var şu an koleksiyonumda.
3: Murat Cingöz koleksiyon aşkını kızına da aşıladı.
22: Büyük destekçim de sevgili kızım Ela,
1: birlikte topluyoruz, birlikte temizlik yapıyoruz. O da çok memnun, o da çok keyif alıyor. Birlikte bu koleksiyonu büyüteceğiz kesinlikle.
3: Oyuncak arabalarla odanın duvarları dolunca zekice bir çözüm buldu.
1: Bunların her birini tek tek yerleştirdim. Yaklaşık 3000 tane araba var tavanda. Tek boş alanım buraydı. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum.
22: İnşallah gözüm yerlerde, yerleri de dolduracağız.
3: 15 bin arabalık koleksiyon tam bir servet değerinde.
22: 10 milyonun üzerindedir diye tahmin ediyorum. 15 milyona yakındır diye tahmin ediyorum açıkçası. Amaç para değil, amaç tamamen koleksiyon yapmakta açıkçası.
3: Murat Cingöz maket arabalarla adını duvara yazdı. Koleksiyon odası onun için terapi yeri haline geldi.
22: Odaya girerken ne stresim varsa şu kapıdan girdiğim anda böyle buraya zaten ben terapi odası diyorum. Böyle bütün sinirim, stresim 5 dakika içerisinde kayboluyor. Böyle çok rahat diyorum, ah diyorum.
3: Psikolog yerine oyuncak arabalarıyla vakit geçiriyor.
22: Gidip 5 bin lira aldı, 10 bin lira psikoloğa vermektense buraya girmeyi tercih ediyorum. Bura tabii ki birkaç milyon değerinde arkadaşlar, onu söyleyeyim.
0: Saat başını gördük, saatler 8'i geçti. Şimdi yine gündeme döneceğiz. Oğuzhan Uğur gözaltında. Muhabirimiz Hanifi Bayar şu anda telefon hattımızda, bize neler yaşandığını bir anlatsın. Hanifi günaydın. Neden gözaltına alındı Oğuzhan Uğur?
2: Günaydınlar. Günün şu ana kadarki en sıcak gelişmesi sabahın ilk saatlerinde yaşandı. Oğuzhan Uğur İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alındı. Henüz resmi bir açıklama gelmediğinin altını çizelim, ancak ulaştığımız bilgiler şu yönde. Devam eden, bildiğiniz üzere 12 Mart'tan bu yana Ahbap Derneği soruşturması var. Ve soruşturma kapsamında derneğin kurucu başkanı ve sanatçı Haluk Levent gözaltına alınmış, sonrasında tutuklanmıştı. Ve soruşturma devam ediyor. İki dalga operasyonu gördük soruşturma kapsamında. Bugün sabah saatlerinde ise üçüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi ve bu operasyonda da Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Oğuzhan Uğur kim? Sosyal medya fenomeni ve Oğuzhan Uğur evinde gözaltına alındı. Evinde polis ekiplerinin arama yaptığını bizler biliyoruz. Ama şunu söyleyelim bir kez daha, altını kalın bir çizgiyle çiziyorum. Henüz şu dakikaya kadar resmi bir açıklama yok. Bizler sadece kendi edindiğimiz bilgiyi paylaşıyoruz. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında hakkında bir gözaltı kararı verildi ve gözaltına alındığı bilgisi elimde şu an benim mevcut ve evinde bir arama gerçekleştiriliyor. Tabii ki gözaltına alınma nedeni, evet, Ahbap Derneği soruşturması, ama neden gözaltına alındı? Hangi şüphe gereğince gözaltına alınma ihtimali bulunuyordu zaten? Yani sosyal medyada özellikle çok fazla adı geçti. Ancak şu ana kadar herhangi bir delilde, herhangi bir somut delilde, savcının, iddia makamının somut delil olarak paylaşmış olduğu bilgilerde Oğuzhan Uğur'a ilişkin bir şey bizler görememiştik. Bilgi görememiştik. Ama sosyal medyada çok izleniliyordu bu. Ve bugün böyle bir gözaltı işlemi yapıldı. Ama gözaltına alınma nedeni Oğuzhan Uğur'un tam olarak ne? Henüz bu açıklanmadı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığını bir kez daha altını çizelim ve sözü size bırakalım.
0: Peki, teşekkürler Hanifi. Hanifi zaten tüm detaylarıyla anlattı. Kısa bir şekilde yine özet geçmek gerekirse, Oğuzhan Uğur Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı ama iddiaların ne olduğu şu anda belli değil. Hangi iddia üzerine gözaltına alındığı belli değil. İlerleyen saatlerde illaki onlar da ortaya çıkacaktır. Biz de zaten sizlere aktaracağız efendim. Şu anda son bilgi bu. Oğuzhan Uğur sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı ve aynı zamanda Mali Suçlar Şubesi de evinde arama yapıyor. Geçelim Ankara'nın gündemine. DEM Parti İmralı heyetinin çerçeve yasa turları devam ediyor. Heyet AK Parti'den sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak düzenlemenin ayrıntıları masaya yatırıldı. İzleyelim.
4: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
15: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler çıkartılacak yasal düzenlemede DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bu kapsamda siyasi partiler turuna çıktı. Heyet ilk olarak AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi.
20: Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil, tamamen vehimleriyle hareket etmektedir. Olumlu bir atmosfer vardır.
15: Görüşmede gündem çerçeve yasaydı. DEM heyeti yasanın meclis tatile girmeden önce çıkartılması talebini tekrarladı.
6: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
15: DEM heyeti AK Partili kurmayların ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen o görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Buldan ve Sancar yasal sürecin hızlandırılmasına yönelik beklentilerini dile getirdi.
6: Terörü bu topraklardan tamamen çıkarmak, bölgemize istikrar getirmek ve emperyalizmin hedeflerini çöpe atmak çabasındayız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda birçok engel açtık, mesafe aldık.
15: DEM Parti'nin talebi terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın meclis tatile girmeden yasalaşması. Kulislerde bu düzenlemenin Ekim ayına kalabileceği konuşuluyor. İşte bu nedenle İmralı heyeti sürecin hızlanması için mekik diplomasisi yürütüyor.
8: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır.
15: Çerçeve yasanın 10-12 maddeden oluşması bekleniyor. Düzenlemede suça karışan ve karışmayan ayrımının olması planlanıyor. Ancak DEM Parti böyle bir ayrım yapılmasına itiraz ediyor. Görüşmelerde yasal düzenlemenin içeriği konusunda da fikir alışverişi yapıldığı belirtiliyor. O dikkat çeken görüşmelere ilişkin DEM Parti İmralı heyetinden yazılı bir açıklama geldi.
11: Görüşmelerde sürecin mevcut aşaması, yasal çerçevenin bir an önce hayata geçirilmesi ve bunun ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte olması hususlarında fikir alışverişinde bulunduk. Bu doğrultudaki istişarelerimiz devam edecektir.
15: Heyet önümüzdeki günlerde terörist Başa Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirecek.
0: Bakalım Hürriyet gazetesi bu haberi nasıl görmüş? Terörsüz Türkiye yasaları geliyor manşeti var. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın sona erdiğini yasal olarak ilan edecek düzenleme hazırlığında son aşamaya gelindi denilmiş. DEM Parti kanadı suça karışan karışmayan, üst düzey alt düzey gibi ayrımların yapılmasına, pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelerin düzenlemede yer almasına karşı, iktidar tarafı ise af olarak algılanabilecek ve bu sonucu doğurabilecek hükümlerin teklifte yer almayacağını söylüyor. Uzlaşma sağlanırsa teklif haftaya meclise sunulabilecek denilmiş efendim. Devam edelim. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yurdun dört bir yanında milyonlarca vatandaş sokaktaydı. Türk milletinin darbeyi püskürtmesi tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzleyelim.
23: Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber!
24: Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihindeki kalkışmasının üzerinden 10 yıl geçti. Milyonlarca vatandaşsa demokrasiye karşı yapılan darbeye meydanlardan hep birlikte cevap verdi. İrade bizim, zafer bizim.
25: Bu FETÖ bir şey hesap edemedi. Neydi o? O da bu millete hesap eder.
24: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde hüzün ve metanet hakimdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, darbede gazi olan terörle mücadele daire başkanı Turgut Arslan, kent protokolü, polis teşkilatı, gazi ve şehit aileleri de oradaydı. Şehitler için karanfil bırakıldı. Kahramanlar dualarla yad edildi. Başkentlilerse 15 Temmuz'un simgelerinden bombaların düştüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüyüş gerçekleştirdi. Vatandaşlar ve 100 sivil toplum kuruluşu ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde yürüdü. Binler Beştepe Millet Camii'nde 10. yıl nöbeti tuttu. Osmaniye'de binlerce kişi yürüyüş gerçekleştirdi. Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşünde vatandaşlar, asker ve polis tek yürek oldu. Kimi mehter marşları eşliğinde kol kola yürüdü, kimi de at üstünde Türk bayraklarını dalgalandırdı. Bursa'da da 15 Temmuz şehitleri anıldı. Binlerce kişi meydanlara akın etti. Anma programı, 15 Temmuz temalı belgesel gösterimi, Marif Halk Dansları şovları ve Uğur Işılak konseriyle devam etti. İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Konak Meydanı doldu taştı. Binlerce İzmirli tek yürek oldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti.
5: Bu insanlar hiç tereddüt yaşamadan doğrudan tankların, mermilerin, bombaların üzerine doğru yürüdüler. Göğüslerini siper ettiler.
24: Önce 15 Temmuz darbe girişimini, ardından da 6 Şubat felaketini yaşayan Kahramanmaraşlılar esarete de enkaza da geçit vermedi. Kortejler eşliğinde yürüdüler. Kur'an-ı Kerim okunduğu şehitler anıldı. Şiir konseri ve film gösterimleriyle hain kalkışma lanetlendi. Sancak koşusu ve mehter marşları ilgi gördü. Burası ise Çanakkale. 111 yıl önceki gibi yine bağımsızlık, birlik, demokrasi vurgusu vardı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konuldu. Çanakkale Boğazı'nda römorkörlerde gösteriler yapıldı. Şehitler ve gaziler de unutulmadı. Sancak koşusu ve milli birlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Anma programı mehter marşları ve dualarla sona erdi. Kayseri'de ise dünyanın en büyük Türk bayrağı görücüye çıktı. 45 metre genişliğinde ve 67,5 metre uzunluğundaki 3038 metrekarelik bayrak, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından açıldı. Millet iradesinin zafere ulaştığı tarihi günde tüm yurtta saat 00.13'te 90 bin camide eş zamanlı selalar yankılandı.

0: İşte o duyduğunuz selalar direnişi cihana iletti. Türkiye gazetesi yazdı efendim. Dün gece 81 ilde aynı anda okunan selalar birliğimizin nişanesiydi. Çok güzel kaleme alınmış. Türkiye'nin bütün camilerinden 10 yıl önce olduğu gibi yine saat 00:13'te sela sesi yükseldi. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünyaya şu selalar göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür mesajını yolladı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla birlikte bu manşet paylaşılmış. Dönelim muhalefete. CHP'de il ve ilçe yönetimlerinde devir teslim krizi devam ediyor. Bu kez adres Aydın Nazilliği'ydi. Yeni başkan binaya gitti ancak içeri giremedi. Görevden alınan eski yönetim kapıyı arkadan masalarla barikat kurup kilitledi. İşte siyasetin sıra dışı devir teslim savaşı.
1: İçeride barikat telaşı, dışarıda kapıyı açın feryadı. Koltuk hazırdı, başkan hazırdı ama eksik olan tek şey açılmayan kapıydı.
2: Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanına Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını açmıyorlar.
1: CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'nda eski ve yeni yönetim devir teslim için karşı karşıya geldi. Yeni başkan kapıda, eski yönetim içerideki masaların arkasında. Genel merkez kararıyla görevden alınan eski başkan Sema Aslan Ökmen koltuğu yeni atanan Naim Atmaca'ya devretmek istemeyince parti binası bir anda kaleye dönüştürüldü.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir
1: adım önde. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Katsa yaptırımlarının kaldırılmasının ön şartı olarak görüyor. Bu yüzden üçüncü bir ülkeye satış seçeneği Ankara-Moskova hattında değerlendiriliyor.
5: S-400'lerle ilgili herhangi bir endişe duymuyorum.
4: S-400'lerin durumu Milli Savunma Bakanlığı'na soruldu. Bakanlık çalışmalar çok yönlü sürüyor. Somut gelişme olduğunda bilgi paylaşılacak cevabını verdi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1900

0: de Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır.
1: Milli Savunma Bakanlığı Türk donanmasının Suriye'nin Laskiye Limanı ziyaretine de işaret etti. Yeni işbirliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetleri'nin geliştirilmesinin bölge istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz açıklaması yaptı.
2: Ve F-35 konusu, Türkiye'nin ABD ile Rusya arasında başarıyla yürüttüğü F-35 S-400 denge diplomasisi etkisini giderek güçlendiriyor. ABD Temsilciler Meclisi'nden Mike Turner, Ankara F-35'in önündeki engelleri kaldıracak adımlar atıyor, umutluyuz açıklamasını yaptı.
1: Ankara'daki tarihi NATO zirvesinden bu yana Türkiye'nin F-35 ve S-400 politikaları Washington-Moskova hattında etkisini giderek güçlendiriyor. Amerikan Temsilciler Meclisi'nden F-35'lerle ilgili önemli bir açıklama geldi.
3: Turkey has signaled that they are now in a...
1: Temsilciler Meclisi üyesi Mike Turner, Türkiye'nin F-35 müşterek taarruz uçağı programına yeniden katılması konusunda oldukça umutlu olduklarını söyledi. Turner, Ankara'nın Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi meselesinde F-35'e dönüşün önündeki engelleri kaldıracak adımlar atmaya hazırlandığını söyledi. Turner, gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz dedi.
4: Bunun gerçekleşmesini gerçekten umut ediyorum.
1: Tüm senatörler olarak Ankara'dan aldıkları mesajların son derece olumlu olduğu konusunda mutabık olduklarını vurgulayan ABD'li vekil, engellerin aşılması halinde Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün kritik olduğunu söyledi. Türkiye'nin geçmişte jetlerin kritik parçalarını üreten ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Turner, Türk savunma sanayinin hem ABD hem müttefikler açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin ittifak içindeki stratejik ağırlığına da dikkat çeken Turner, Ankara'nın NATO'nun çok güçlü bir üyesi olduğunu bir kez daha dünyaya ilan etti.
2: Efendim şimdi ABD, İran ya da İsrail, Gazze, Ukrayna, Rusya, bu ülkeler arasındaki gerilimleri takip ederken şu anda dünyada ilginç şeyler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasında bir gerginlik var. Temsilciler Meclisi'nde Amerika'da İsrail'e yapılan yıllık yardımın kesilmesi oylandı. Tasarı reddedildi. Önceki yıllardaki gibi her şey normaldi. Ama şöyle bir farklılık vardı. Tam 104 milletvekili İsrail'e yardımın kesilmesinden yana tavır alması dikkat çekti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e verilen koşulsuz destek Kongre çatısı altında ilk kez bu denli yüksek sesle sorgulanıyor. Temsilciler Meclisi İsrail'e her yıl sağlanan 3,3 milyar dolarlık güvenlik yardımının tamamen kesilmesini öngören tasarıyı oyladı. Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada önerge 314'e karşı 104 oyla reddedildi. Her ne kadar sonuç beklendiği gibi red yönünde olsa da oylamanın ayrıntıları Washington siyasetinde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. İsrail'e yönelik yardımın kesilmesine 103 Demokrat milletvekiliyle bir cumhuriyetçi destek verdi. Bu tablo, geçmiş yıllarda İsrail'e yönelik askeri yardım paketlerinin Kongre'de neredeyse oy birliğiyle kabul edildiği dönemlerden önemli bir farklılaşma olarak değerlendirildi. Kongredeki bu çatlak sürerken Beyaz Saray'ın iki numarasından da çok konuşulacak bir açıklama geldi. İran'la barış müzakerelerini yürüten Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini ve kamuoyunu manipüle ettiğini açıkça söyledi. Kendisini sabote etmeye çalışan yabancı lobilere sert tepki gösterdi.
4: İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz. Benim yürüttüğüm İran müzakerelerini sabote etmek için finanse edilen yabancı etki kampanyaları var.
1: Temsilciler Meclisi'ndeki oylama ve başkan yardımcısının bu ezber bozan çıkışları, Washington-Tel Aviv hattında perde arkasındaki fırtınanın artık saklanamayacak kadar büyüdüğünü gösteriyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreni için gerçekleştireceği ABD ziyaretini de iptal etti. İptal kararının Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna ertelenmesi nedeniyle alındığı belirtildi. İsrail basını ziyaret öncesinde Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir görüşme ayarlanması için İsrail tarafının yoğun diplomatik girişimlerde bulunduğunu yazmıştı.

0: Görüşmede Netanyahu'nun Trump'ı Türkiye'ye F-35 satmaması için ikna etmeye çalışması bekleniyor.
1: Tabii tek gelişme bu değil. İlginç işler oluyor dedik ya Amerika Birleşik Devletleri İsrail hattında. İki numara İsrail'i sildi başlığı var Yeni Şafak'ta. ABD Başkan Yardımcısı lobiye bayrak açtı. Hem demokrat hem cumhuriyetçi seçmenin İsrail'e artan öfkesi Amerikan siyasetini şekillendiriyor. Cumhuriyetçilerin Trump sonrası en güçlü başkan adayı olan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail lobisine meydan okuyan açıklamalar yaptı. Vance, tacizci Epstein'in İsrail'le derin bağlantıları olduğunu söylerken Tel Aviv'in ABD-İran savaşının sürmesini istediğini ifşa etti. Ateşkes istedim, hedef oldum dedi ve İsrail'le derin bağlantısı olduğunu söyledi. Epstein'in de böyle bir açıklama var. Bakalım bu hatta neler yaşanacak? Yani ABD ile İsrail arasındaki o gergin ip kopar mı? Bu biraz zor bir ihtimal ama göreceğiz bakalım bunun altından çıkacak. Asıl mevzu ne? Onu göreceğiz. Etiketimizi de unutmayalım. Asıl mevzu. Yazın, gönderin efendim tüm Türkiye okusun attığınız tweetleri. Biz de burada paylaşalım ekranda ki yazdıklarınız bizler için çok önemli. Hürmüz Boğazı'nda peş peşe düzenlenen saldırılarla İran'ın savunması adım adım zayıflatılırken Reuters ve CNN'e göre Washington daha büyük bir operasyona hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında savaşın seyrini değiştirebilecek kritik askeri seçenekler bulunuyor.
2: Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek yeni bir süreç yaşanıyor. Hürmüz Boğazı çevresinde ard arda düzenlenen saldırılar gözleri yeniden Washington'a çevirdi. Reuters ve CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlere göre Beyaz Saray'da İran'a yönelik yeni askeri seçenekler masada. İddialara göre son günlerde İran'ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı üsleriyle deniz unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar yalnızca mevcut tehditleri bertaraf etmeyi değil, daha kapsamlı olası askeri harekatlar için sahayı hazırlamayı amaçlıyor. Reuters'ın görüştüğü yetkililer bu süreci askeri literatürde şekillendirme operasyonları olarak tanımlıyor. Amaçsa İran'ın savunma kapasitesini aşamalı olarak zayıflatmak ve Washington'ın önündeki askeri seçenekleri genişletmek. CNN'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Durum Odası'nda düzenlenen güvenlik toplantılarında olası senaryoları değerlendirdi. Haberde öne çıkan seçeneklerden biri İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası'na yönelik olası bir operasyon. Bir diğer seçenek ise İran'ın yer altındaki nükleer altyapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Peacock Mountain, diğer adıyla Kazma Dağ tesislerinin hedef alınması. Uluslararası medya kuruluşlarına göre Trump yönetimi içinde izlenecek yol konusunda farklı görüşler bulunduğu da belirtiliyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in askeri seçeneklerin genişletilmesini savunduğu öne sürülürken bazı yetkililer diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyor. We do believe, of course, it's going to require a lot of hard work. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, askeri gücün tek başına yeterli olmayacağını belirterek ticari gemilere yönelik saldırıların tamamen sona ermesi için diplomatik müzakerelerinde kritik önem taşıdığını ifade etti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev temaslarına başladı. Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, sivillere hedef alan saldırılara tepki gösterdi. Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilimin tırmanmaması ve kalıcı ateşkes için diplomasi çağrısını da yeniledi. İzleyelim.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Fidan ilk olarak Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha'yla bir araya geldi. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Hakan Fidan, sivil altyapıyı hedef alan saldırılara sert tepki gösterdi. Müzakere masasının yeniden kurulması gerektiğinin altını çizdi.
3: Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
2: Bakan Fidan, Türkiye'nin diplomatik girişimlerini artırarak sürdüreceğini vurguladı.
3: Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
2: Fidan, Karadeniz'in çatışmanın yeni cephesi olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.
3: Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır.
2: Dışişleri Bakanı Fidan, savaşın en karanlık döneminin barışın habercisi olmasını temenni etti. Kalıcı ateşkes ve barış için uluslararası topluma güçlü çağrıda bulundu.
3: Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
2: Bakan Fidan, Kırım Tatarlarının hakları konusundaki kararlı duruşu yineledi.
3: Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
2: Fidan daha sonra mevkidaşı ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden Ukraynalılar için Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen anma törenine katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Zelenski, Bakan Fidan'a Ukrayna 2. derece liyakat nişanını takdim etti.
1: Venezuela'da 24 Haziran'daki yıkıcı depremin ardından bölgeye koşan Türk arama kurtarma ekipleri yurda döndü. Kamp bile kurmadan enkaza giren yerli radarlarla can kurtaran ekiplerimiz bölge halkının hafızasına hiç yorulmayan Türkler olarak kazındı.
4: ...12.000 kilometre yoldan bahsediyoruz. Okyanus ötesi bir görevdi bu. Kendi özel ekipmanlarımız, kendi personelimiz bu kapsamda çok değerliydi.
0: Venezuela 24 Haziran'da peş peşe 7.2 ve 7.4 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Türk arama kurtarma ekipleri yardıma koştu. Hiç yorulmayan Türkler olarak anılan ekipler halkın gönlünde taht kurdu.
5: Kampımızı bile kurmadan ikiye bölünerek 12 saatlik vardiyalar halinde arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Hatta Venezuela halkı bize hiç yorulmayan Türkler lakabını taktılar.
0: Arama kurtarma timleri dün Ankara'ya döndü. Enkazdaki en küçük hayat belirtisi belirleyen yerli ve milli radar sisteminin kendilerine büyük güç kattığını belirttiler.
4: Kendi açımızdan değil, diğer dünya arama kurtarma ekiplerine de kendi yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla da destek olduk.
0: 22 kişilik uzman askeri personel 4 can dostuyla birlikte enkazda ter döktü. Venezuela devleti hem kahraman askerleri hem hassas burunları devlet nişanıyla ödüllendirdi.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumun yanındadır. Bizi bu şekilde onurlandırdılar. Çok hoşumuza gitti. Hatta köpeklerimize de taktılar.
1: Gerçekten büyük bir gurur efendim. Şu tabloyu görmek. Bakın. Bu lakabı Venezuela halkı bizim orada çalışan emekçilerimize, onların hayatını kurtarmak için canını dişine takan AFAD ve TSK ekibine taktı. Hiç yorulmayan kahraman Türkler. Venezuela halkı bu lakabı uygun gördü oradaki ekiplerimize. O felakete tüm varlıklarıyla cansiperane bir şekilde gittiler ve Venezuelalıları kurtarmak için canlarını dişlerine taktılar ve bu lakabı almakta bizi gururlandırdı diyor AFAD ve TSK ekibinin üyeleri. Gerçekten müthiş. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in açıklaması Washington'da yeni bir tartışma başlattı. 30 yaş ve üzerindeki askerler için her yıl zorunlu testosteron taraması yapılması planlanıyor. Karar sağlık gerekçesiyle savunulurken muhalefet bunun çifte standart oluşturduğunu söylüyor.
6: As we age, testosterone levels often naturally drop.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde testosteron tartışması patlak verdi. Her şey Savunma Bakanı Pete Hegseth'in 30 yaş ve üzerindeki askerler için yıllık testosteron taramasını zorunlu hale getireceklerini açıklaması üzerine başladı. Hegseth yaptığı açıklamada yaş ilerledikçe testosteron seviyelerinin doğal olarak düştüğünü savundu. Askerlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için uygun hormon seviyelerine sahip olmalarının önemli olduğunu söyledi. tarama sonucunda düşük testosteron tespit edilen askerlere hormon replasman tedavisi önerilebilecek. Ancak tedaviyi kabul edip etmeme kararı askerlere bırakılacak. 30 yaş altındaki personel ise isterse test talebinde bulunabilecek. Karar ABD Sağlık Bakanlığı'nın testosteron tedavilerine yönelik bazı kısıtlamaları gevşetme hazırlığı yaptığı dönemde geldi. Ancak uygulama demokrat siyasetçilerin tepkisini çekti. Muhalifler bunun eşcinsellere karşı atılan bir adım olduğunu savunuyor. Askerler için hormon tedavisini yasaklayan Savunma Bakanlığı'nın şimdi testosteron tedavisini teşvik ettiğini belirtiyor.
1: Acaba buradaki asıl mevzu ne? Yazın etikete gönderin efendim, okuyalım. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300.000 TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: Şimdi reklamlar.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.

0: Reklamları dinlediniz. TGRT
1: FM. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır. Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın zincirini üzem, deli olam, dağa düşem. Sensin düğünü gün endişem, bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar, toprağın anda çağıra, bana seni gerek seni. Sufilere sohbet gerek, ahilere ahret gerek, Mecnunlara Leyla gerek, bana seni gerek seni. Ne tamuda yer eyledim, ne uçmakta köşk bağladım. Senin için çok ağladım, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, bir ev ile birkaç huri. İsteyene vergil onu, bana seni gerek seni. Yusuf eğer hayalini düşte göreydi bir gece, terk edeydi mülklerin, bana seni gerek seni. Yunus çağırırlar adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni. Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri, kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip, kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları, biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları, gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı, açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, hülle domlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına, varır Allah deyu deyu.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
4: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
5: TGRT FM. TGRT FM Haber.

0: Efendim günaydın, yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Bakalım yeniden başlıklarımıza. Dünden bize ne kaldı, bugün bizi ne bekliyor? Ardından spor haberlerimizle devam edeceğiz ve sonra yeniden gündeme döneceğiz. Önce birinci başlığımız gelsin. Terörsüz Türkiye'de gözler yasal adımlarda. DEM Parti İmralı heyetinin çerçeve yasa turları devam ediyor. Heyet AK Parti'den sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak düzenlemenin ayrıntıları masaya yatırıldı. Bir de muhalefete bakalım ikinci günden başlığımızda. Gelsin. CHP'de 8 il görevden alındı, 2 ihraç istendi. CHP MYK toplandı. Konya ve Tokat il başkanlarını kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edildi. 8 il yönetimi daha feshedildi efendim. Üçüncü başlığımızı da görelim. Yine Ankara'da kalıyoruz. O da nedir? 12. yargı paketi meclisten geçti. Mecliste kabul edildi, yasalaştı. Düzenlemeyle birlikte IBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak ve verilecek ceza yarı oranında indirim uygulanacak. Dördüncü başlığımızda öğrenci affı ile alakalı efendim bir müjdeli haber de orada var. Kapsamı genişletildi. Yani ne demek bu? Daha önce bu haktan yararlanıp onu değerlendiremeyenleri sevindiren haber. Yeniden değerlendirebilecekler. Böyle bir ihtimalleri var. Milli Eğitim Komisyonu'nda öğrenci affı düzenlemesinin kapsamı genişletildi. 2022'den önce faydalananlar da yeniden başvuru yapabilecek. Beşinci ve son başlığımızda ekonomi gündemi. Merkez Bankası'nın rezervleri arttı efendim. 10 Temmuz haftasında bir artış yaşandı. 3,6 milyar dolarlık. Etiketimize de bakalım tekrar. Etiketimizde asıl mevzu. Asıl mevzu etiketine Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
1: DEM Parti İmralı heyetinin çerçeve yasa turları devam ediyor. Heyet AK Parti'den sonra Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılacak düzenlemenin ayrıntıları masaya yatırıldı. Az sonra. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Konya ve Tokat il başkanları kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk edildi. 8 il yönetimi daha feshedildi. 7 yeni il başkanı ataması yapıldı. Az sonra. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Temmuz haftasında arttı. Yaklaşık 3,6 milyar dolara çıktı. Az sonra.
0: Dünya Kupası'nda finale çıkan Arjantinli oyuncuların maç sonunda açtığı Falkland pankart yeni bir krize yol açtı. İngiltere'de çok sayıda kişi ülkede oynayan 5 futbolcunun çalışma izninin iptal edilmesini istedi.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan Dünya Kupası yarı finalinde 1-0 geriye düşen Arjantin İngiltere'yi 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Ancak asıl fırtına son düdüğün ardından koptu. Maç sonu kutlamaları sırasında tribünlerden alınan bir pankart yeşil sahaya taşındı. Futbolcuların taşıdığı pankarta iki ülke arasında geçmişte savaşa neden olan Falkland Adaları için Malvinas Adaları Arjantin'indir yazıyordu. Bu hamle İngiltere'de infiale yol açtı. İngiliz taraftarlar ve kamuoyu adada top koşturan 5 Arjantinli futbolcunun çalışma izinlerinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. Krizin kökeni ise derin. Arjantin, İngiltere'nin 1833'te ele geçirdiği adaları kendi toprağı olarak görüyor ve İngiltere'yi işgalci olarak tanımlıyor. 1982'deki kanlı savaştan bu yana iki ülke arasındaki bu diplomatik yara hiçbir zaman kapanmadı. Şimdi gözler hem Arjantin'in oynayacağı büyük finalde hem de İngiltere hükümetinin Premier Ligi sarsabilecek bu radikal sınır dışı taleplerine vereceği yanıttı.
0: Bu işin de devamı bir hayli sıkıntılı. Hatta Chelsea kulübü İngiltere'de bundan çok sıkıntı çekebilir. Çünkü İngiltere'ye gol atan oyuncusu Enzo Fernandez'i golden sonra fotoğrafını paylaştı. Enzo ünlem işareti diye. Yani bunun şöyle anlatayım. Diyelim ki Türkiye ile Nijerya maç yapıyor. Osimhen gol atıyor. Nijerya Türkiye'yi eliyor ve Galatasaray Spor Kulübü Osimhen ünlem diye Osimhen'in fotoğrafını paylaşıyor maçın ardından. Bu kadar ciddi bir durum. Asla kabul edilebilecek bir şey değil. Bakalım daha bunun altından da neler çıkacak. Bakalım efendim şimdi transfer haberlerine. Fanatik Gazetesi. Tarihi transfer gerçekleşti. Greenwood İstanbul'da. Fenerbahçe Greenwood'u renklerine bağladı ve Yıldız oyuncu da İstanbul'a geldi. Bu maceraya başlamak için çok heyecanlıyım. Umarım bu sevginin karşılığını gollerimle veririm dedi. Aynı zamanda Beşiktaş da Trossard'ı transfer etti ve binlerce kişinin önünde önemli bir imza töreni düzenlendi. Çok anlamlıydı. Trossard'dan da çok şey bekliyor Beşiktaş kulübü. Beşiktaş'ta yine Salah gündemde. Sağ kanada sola Trossard'ı çektik. Sağda Salah alalım diyor Başkan Serdal Adalı. Tabi taraftarlar da bunu çok istiyorlar. Dün çok fazla Salah sesleri duyuldu Beşiktaş'ta, Dolmabahçe'de. Ama zor bir transfer. Yıllık 15 milyon avro istiyor. O da çok büyük para. Ve Galatasaray Icardi'ye veda etti. Bundan sonra da sarı kırmızılılarda çok bir hareket yok gibi görünüyor şu anda. Hiç isim de ortaya çıkmıyor doğru düzgün ama önümüzdeki hafta bir hayli hareketli geçecek. Futbola da kısa bir özet yaptık böylelikle. Şimdi dönelim ekonomiye. Önce bir piyasalara bakalım. Durum nedir? Dolarda, altında, avroda neler oluyor? Dolar 47 lira 16 kuruştan şu anda işlem görüyor. Avro ise 54 lira. Gram altın 6049 lira. Hala o beklenen yükselişi gösteremedi. Borsa İstanbul'da da 14251,3 seviyesini görüyoruz. Dönelim bir diğer altınlara da bakalım, çeyreğe yarıma. 6049 demiştik gram altın için. 9912 lira çeyrek altın. 19823 lira yarım altın ve 39525 lirada tam altın. Kripto paralarda gelsin. Bitcoin 62.836 dolar, %3,21'lik bir düşüş var tüm kripto paralarda. 45,1 dolar Litecoin, Ethereum 1824,1 dolar ve 1,08 dolar da Ripple. Hepsinde %3, %5 düşüşler var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Temmuz haftasında arttı. Bakalım detaylarına.
2: Merkez Bankası rezervleri açıklandı. Döviz varlıkları güçlü toparlandı, altın geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 10 Temmuz 2026 haftasına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesi gelişmeleri verilerini yayımladı. Toplam resmi rezerv varlıkları bir haftada %2,3 artış gösterdi. 163,3 milyar ABD doları seviyesine ulaştı. Haftalık verilere göre döviz varlıkları %9,5 artışla 59,4 milyar ABD dolarına yükseldi. Döviz rezervlerindeki güçlü artış toplam rezervlerdeki yükselişin en önemli belirleyicisi oldu. Aynı dönemde altın cinsinden rezerv varlıkları ise %1,6 azalarak 96,2 milyar ABD dolarına geriledi. Buna rağmen altın rezervleri toplam rezervlerin en büyük bölümünü oluşturmaya devam etti.
0: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat verilerini yayımladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi aylık bazda %9,02 azalırken yıllık bazda %9,55 artış gösterdi.
2: Tarım ürünlerinde üretici fiyatları Haziran ayında yönünü aşağı çevirdi. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi aylık bazda %9,02 azalırken yıllık ölçekte %9,55 yükseliş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ait tarım ürünleri üretici fiyatları verilerini açıkladı. Buna göre tarım ürünlerinin üretici fiyatları Haziran ayında bir önceki aya göre %9,02 düştü. Ancak fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre %9,55, son 12 aylık ortalamalara göre ise %37,44 arttı. Sektörlere bakıldığında tarım ve hayvancılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde fiyatlar geriledi. Tarım ve avcılık ürünlerinde %9,57, ormancılık ürünlerinde %2,14, balıkçılık ve su ürünlerinde ise %0,18 düşüş yaşandı. Ürün gruplarındaysa hayvan ve hayvansal ürünlerin fiyatı %1,49 arttı. Sebze gibi kısa sürede yetişen ürünlerde %15,55, uzun ömürlü bitkisel ürünlerde ise %10,3 düşüş görüldü. Yıllık bazda en fazla artış %60,71 ile sebze grubunda, özellikle patates, havuç, soğan gibi ürünlerde yaşandı. Haziran ayında fiyatı en çok düşen ürün grubuysa %27,64 gerileme ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.
0: Meslek seçimi artık ortaokulda başlayacak. Ankara'da açılan ilk meslek ortaokulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında faaliyete geçecek. Okulda bilişimden moda tasarımına, çocuk gelişiminden yiyecek içecek hizmetlerine kadar 6 farklı alanda uygulamalı eğitim verilecek.
3: Atölyedeki çalışmalarla diğer meslekleri yakından tanımalarını sağlayacağız.
2: İlgi ve becerilerine göre kayıt yaptırıyorlar. Daha 5. sınıfta meslek seçiyorlar. Ankara'nın tek meslek ortaokulu Dikmen Nevzat Ayaz Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayacak.
3: İlgi ve yeteneklerini keşfetmeye yardımcı oluyor bu eğitim. Ayrıca lise tercihlerinde de daha bilinçli olarak yapmasına katkı sağlayacak.
2: Meslek ortaokulunda bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, grafik ve fotoğraf, güzellik hizmetleri, moda tasarım teknolojileri ve yiyecek içecek hizmetleri olmak üzere 6 alan bulunacak.
3: Kayıt süreciyle ilgili 4. sınıftan mezun olan öğrenciler kendilerinin kayıt bölgelerindeki ortaokullara kayıt olurlar. Daha sonra veli isteğiyle e-okul üzerinden nakit talebinde bulunacaklar.
2: Meslek atölyelerinde öğrencilere uygulamalı öğrenme ortamı da sunulacak.
3: Tecrübeli öğretmen kadromuzla donanımlı atölyemizde bu bahsettiğim 6 alanda öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermek ve farklı meslekleri tanımak için hazırız.
0: Efendim şimdi botoks konusuna bir parantez açacağız. Biliyorsunuz önceden yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar yaptırırdı. Şimdi önüne gelen botoks yaptırıyor. Yaş sınırı iyice düştü. Sosyal medyada ve ekranlarda sürekli karşılaşılan o kusursuz yüzler özellikle gençlerde estetik uygulamalara yönelme isteğini artırıyor.
4: Botoks yaptırdınız mı?
5: Yaptırdım daha önce. Yani bir sakınca da görmüyorum. Çok küçük olan yaşlar için bence gereksiz.
6: Botoks yaptırmadım ama yaptırmayı düşünüyorum.
7: Kırışıklığı olan da yaptırıyor, olmayan da, hatta genci ve yaşlısı da yaptırıyor. Botoks çılgınlığı her geçen gün artıyor.
8: Botoks uygulaması yapmak için kırışıklıkların olması gerekiyor.
9: Doğallığı, doğal yaşlanmayı seviyorum ben. Sosyal medyada dayatılan o güzellik algısı yüzünden gençler bu hale geldi. Ben çizgilerimi seviyorum, yaptırmayı da düşünmüyorum.
10: Botoks yanaklarıma, alnıma, göz çevreme her şeyi yaptırırım.
8: Son dönemde trend olarak çok düşük yaşlara düştüğü oldu. 18'li 19'lu yaşlarda olup botoks yaptırmak için gelen arkadaşlar oluyor. Uyarılarda bulunuyoruz.
11: Yok yani ben şimdi düşünüyorum. Küçüğüm ben daha.
7: Botoks uygulamasının yaşı her geçen gün daha da düşüyor. Eskiden kırışıklık gidermek için yapılan bu uygulama artık kırışıklığı olmayan gençlerin ise ilk tercihi haline geldi.
12: Ben yaptırdım. Görüntü olarak hoşuma gidiyor açık söyleyeyim. Ben 40 yaşındayım. Yeni yaptım. İlk defa yaptım. Yaş bence çok önemli.
13: 43 yaşında hala hiç botoks yaptırmadım. Karşı değilim ama doğallıktan yanayım. Benim de düşüncem böyle. Küçük yaşlarda hiç onayladığım bir durum değil. Her şey yaşında güzel.
14: Bence moda oldu artık. Herkes birbirinden görerek sanki o yaptırdı ben de yaptırayım şeklinde bir moda haline geldi.
7: Bir zamanlar orta yaşın estetik uygulaması olarak görülen botoks artık gençlerin gündeminde. Peki bu değişimin nedeni ne?
8: Sadece arkadaşları botoks yaptırıyor diye botoks yaptırmak için gelenler var. Yapmıyoruz çünkü ihtiyaç yok. Yani en azından bir 20'li yaşların sonu 30'lu yaşlarda olmasını istiyoruz.
15: Dolgu da yaptırdım, botoks da yaptırdım. Bilinçli işlem yaptırmak lazım. Doktorun önerisiyle karar verecek bir sistem ama her genç kız ihtiyacı yokken ben sırf botoks yaptırmak istiyorum diye sosyal medyanın da etkisiyle kesinlikle doğru değil.
16: Yaş ilerledikçe özellikle kendi doğallığı da gidebiliyor. Bu doğallığı gitmemesi adına yaptırabilir.
7: Sosyal medyadaki kusursuz yüzler gençleri estetiğe yönlendiriyor. Uzmanlarsa ihtiyaçtan çok özenmek diyor ve gençleri erken yaşta botoks konusunda uyarıyor.
8: Botoks deyip geçmemek lazım. Çok ciddi bir iş. Gençlerin özellikle uzak durmalarını istiyoruz bu konuda. Kas yapıları henüz oturmamış olduğu için gelişimlerinin bozulması da söz konusu olabilir. Botoksunuzu yaptırın ama gerekliyse yaptırın.
0: Şimdi dönelim Çağlayan Adliyesi'ne tekrar. Saat başını gördük. Gündemdeki konuları konuşmayı sürdürelim efendim. Ahbap soruşturmasında yeni gözaltılar var. Oğuzhan Uğur bu sabah gözaltına alındı. Son durum ne? Hanifi Bayar muhabirimiz bize anlatsın. Hanifi, neler yaşanıyor soruşturmada? Daha yeni gözaltılar bekliyor muyuz? Oğuzhan Uğur'un soruşturmadaki dahil olduğu iddialar belli oldu mu? Seni dinliyoruz.
17: İlk operasyon 12 Temmuz'da yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'ne yönelik bir soruşturma başlatıldığını ve soruşturma kapsamında dernek başkanı ve kurucusu olan Haluk Levent'in gözaltına alındığını duyurmuştu. Sonrasında 14 Temmuz'da ikinci dalga operasyonu gerçekleşmişti ve sabah saatlerinde yine toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kez daha talimatıyla 3. dalga operasyonu gerçekleştirildi. Toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden birisi ise sosyal medyada oldukça tanınan ve fenomen olan Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur sabah saatlerinde gözaltına alındı. Uğur'la birlikte 6 şüpheli daha sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Hatırlayacaksınız, soruşturma kapsamında MASAK raporu soruşturma dosyasına girmişti ve sonrasında tabii ki burada diğer şüphelilerin, yani Haluk Levent dışındaki diğer şüphelilerin ifadesi de soruşturma dosyasına girmişti. Onlar da banka hesaplarının Haluk Levent tarafından kullanıldığını öne sürmüşlerdi. MASAK raporunda ise çok fazla meblağlı bir para trafiği olduğu, bir para transfer trafiği olduğu gözler önüne serilmişti ve yine burada Haluk Levent savcılık ifadesinde de sulh ceza hakimliği sorgusunda da aynı şeyi söyledi. Süreci yönetemedim ve borçlandım. Bazı noktalarda Ahbap Derneği'nin çeklerini teminat olarak kullandım dedi. Bu da soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma genişleyerek devam ediyor. Bugün de 3. dalga operasyonu gerçekleşti. Bir kez daha söyleyelim. Oğuzhan Uğur dahil 7 şüpheli gözaltında. 2 kişi için ise şu an için çalışmalar devam ediyor yakalanması için. Operasyon da bir yandan sürüyor. Bunu da altını çizelim. Oğuzhan Uğur şu an nerede? Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptı ve Oğuzhan Uğur şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde hafta sonu cumartesi pazar yine emniyette gözaltında tutulmaya devam edeceğini bizler düşünüyoruz. Pazartesi günü ise bu noktaya, İstanbul Adalet Sarayı'ndan sevk edilmesini bekliyoruz diyelim. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri an be an aktaracağız.
0: Teşekkürler Hanefi. Kolay gelsin. Hanefi Bayar bize Çağlayan Adliyesi'nden son gelişmeleri aktardı. Şimdi bir de gazetelere bakalım. Ahbap soruşturması ile ilgili neler yazılmış? Dün Haluk Levent'in sorgusundan sonra neler çıktı? İddialar neler? Haluk korkunç bir dolandırıcı. Tutuklanan avukattan şok ifade. Ahbap Derneği üzerinden mağdur edildiğini savunan avukat Ece Güner. Haluk Levent bir yıl boyunca bana kan ağlattı. Bu kişi korkunç bir dolandırıcı dedi. Çok güvendim, para verdim. 1,5 milyon dolar borç verdim çok güvendiğim için diyor. Anketlerde de en güvenilir kişi olduğu için böyle bir borç verdim ve sonrasında bana kan ağlattı diyor. İddiası bu Ece Güner'in. Hürriyet gazetesinde de bir başka başlık vardı. Yine Haluk Levent'le ilgili. Evlilik vaadiyle 90 milyon lira. Haluk Levent tarafından dolandırıldıklarını iddia edenlere her gün yeni isimler ekleniyor. Nurdan Eriş, Levent'le İsviçre'de evlendiğini, şirketini satıp paraları ona gönderdiğini söyledi. Sevda Kurtsa, Haluk evlilik vaadiyle 90 milyon lira mı aldı dedi. Bunlar tabii iddialar efendim. İddialar henüz gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Masumiyet karinesine de önem gösteriyoruz. Ama gerçekliği ortaya çıkarsa da kaç yıl ceza alır artık onu da bilmiyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan suç örgütü soruşturmasında tutuklanan Haluk Levent. Bağışçıların birçoğunu hayal kırıklığına uğrattı efendim. İddialar için usulsüzlüktür dedi Levent. Dernek yönetimi içinde pis bir zaafım var dedi. Aşkın
18: deprem döneminde yardım adı altında toplanan milyarlarca lira.
19: Birçok yerde pazarlık yaptırıyoruz. Çünkü alımlar yapıyoruz.
20: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
18: İhtiyaç sahiplerine ulaşmadan dönen para trafiği. Gözaltına alınan şüpheliler de Haluk Levent'i suçladı. Ünlü şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Müzik. Dernekler kanununa muhalefet, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik iddiaları. Soruşturma genişlemiş. Operasyonlar Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in kardeşinden yardımcısına, eski şoföründen diğer Ahbap üyelerine kadar uzanmıştı.
1: En büyük nedeni şu, biz parayla ilgilenmiyoruz.
18: Depremzedelerin yaralarını sarmak için topladığı 4,3 milyar lirayı kumar, bahis siteleri ve borsada kaybettiğine dair iddiaların odağındaki Levent ve beraberindeki şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı. Ünlü şarkıcı ve 13 kişi tutuklandı. Ahbap Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına da el konuldu. Hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında ise yardımların şeffaf yönetildiğine dair şüphe ifadesi yer aldı. Levent'in iki ayrı soruşturma kapsamında savcılıkta verdiği ifadelere de ulaşıldı. Ünlü şarkıcı dernek varlıklarının şahsi menfaat amacıyla kullanıldığı iddialarını reddetti. Levent, derneğin tek kuruşuna dokunmadım. 80 milyon lira üzerinden algı ve kumpas operasyonu yapıldı dedi. Yaklaşık 60 milyon dolarlık taşınmaz devrine ilişkin dosyada ise ayrıntıya girmedi. Levent, olayın yalnızca alacak verecek ilişkisinden ibaret olduğunu savundu. İnan bana. Ayrıca MASAK raporuna Ahbap Derneği'nin yurt dışından yapılan yardımları kayda geçirmediği de yansıdı. İddiaya göre dernek bu yolla 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolarlık para hareketinin kayıt dışı bırakıldığı da dosyaya girdi. Öte yandan gündemdeki Ahbap soruşturması ile ilgili AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan tepki geldi. Haluk Levent'e bu sözlerle yüklendi.
21: Polise verdiği ifadede ahbaplar burada ama devlet içini kastederek çavuşlar nerede diye sormuş. Yarım ağız yapmasın. Belki de ilk kez dürüst bir insan gibi davranıp Yüce Türk yargısına doğrulukla versin ifadesini ki bu aşağılık meselenin ucu nereye, kime varacaksa varsın.
18: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Şubat depremi nedeniyle Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirildiğini açıkladı. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü de tutuklandı. Haluk Levent'in kardeşi Berkan Tacil, Arif Sevik, Erkin Köse ve Sait Köse tutuklanan isimler. İki şüpheli ise adli kontrole serbest bırakıldı.
22: TGRT FM Haber.
23: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya 39, Adana 35, Samsun 29, Trabzon 26, Kayseri 30, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Aç Şemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. TAK Otoyolu'nun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü veriliyor. Şimdi reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
11: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.

0: Arkası Yarın.
1: Kır Çiçeği 15. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: Hacer gönülün yanında her gün biraz daha batağa saplanmaktadır ve içine düştüğü bu durumu ancak son anda bir kadının yardımı sayesinde anlar ve kaçar. Fakat gece yarısı nereye koştuğunu bilemez ve bir arabanın altında kalır. Erol ve Serkan Hacer'den umudunu kesmiştir. Suzan hala ve Hayati ise merak içindedirler.

0: Alo.
1: Hayati Bey'in evi mi?
0: Evet.
1: Emniyetten arıyoruz beyefendi. Bahsettiğiniz bilgilere uyan bir genç kız şu anda Haydarpaşa Numune Hastanesi nöroloji servisindedir. Bilginiz olsun diye bir haber verelim dedik.
0: Yaşıyor mu peki?
1: Henüz hayatta. Ama durumunun ne derece ağır olduğunu doktorlardan öğrenmemiz lazım. Hem bakalım sizin aradığınız kız mı?
0: Teşekkür ederim. Hemen geliyoruz. Suzan, çabuk giyin gidiyoruz. Hadi çabuk.
2: Ne oldu Hayati? Hacer'le mi ilgini söylesene.
0: Galiba bulduk Hacer'i. Bulduk bulmasına da elden çıkmış olarak, terk edilmiş olarak bulduk.
2: Hayati, ne olur sonunu söyle.
0: Ben de bilmiyorum hanım. Ne bileyim, hastanedeymiş işte.
2: Ölmüş mü yoksa? Öldü mü benim kızım? Hacer, bizi böyle perişan bırakma yavrum.
0: Sakin ol hanım. Henüz tam olarak bilmiyoruz. Hadi bir an önce gidelim.
2: Hacer'im, Hacer'im ölme ne olur.

0: Nerede kaldı bu doktor? Neden hala yanından çıkmadı? Çok uzadı bu iş.
1: Bütün suç bende. Senin sözünü dinleyip bu yavrucağımızı çağırmamalıydım. Kanına girdim el kadar kızımın.
0: Ah, olan oldu bir kere. Yapabileceğimiz tek şey dua etmek. Dua edelim de kurtulsun. İşte doktor da geliyor.
1: Durumu nasıl doktor? Yaşayacak mı?
2: Çıkmadık candan ümit kesilmez. Ama beyin travması var. Şokta. Ayağındaki ve omzundaki kırık geçer de beyin travması biraz ümitsizliğe sürüklüyor bizi.
1: Yani? Çaresi ne doktor?
2: Çaresi el açıp yalvarmak. Biz doktoruz. Elimizden geleni yaparız ama gerisi Allah'ın bileceği iş.
0: Teşekkür ederiz doktor bey.
2: Siz de evinize gidin isterseniz. Şu an yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
0: Peki doktor. Hadi Suzan, kalk artık. Gidelim.

0: Hayati, durumu nasıl? Bir gelişme var mı?
1: Dur hanım, hele bir içeri gireyim.
0: Kusura bakma bey, geç. Buyur. Hadi söyle, durumu nasıl?
1: Hiç de iyi değil hanım. Allah bilir ama bu kız gidici galiba.
0: Bir şeyler yapmalıyız.
1: Ne yapabiliriz ki?
0: Hastanede ölmesin yavrum. Ne olur eve getirelim. Hiç olmazsa Kur'an okuyalım başında. Hiç olmazsa. Son nefesini kucağımda versin. Yalvarırım Hayati. Kızımı getir bana.
1: Çok iyi olur. Ben de biliyorum ama bu haldeki bir hastayı bize teslim ederler mi ki?
0: Sen bir yolunu bulursun Hayati. Yalvarırım sana.
1: Peki hanım. Yarın doktoruyla konuşurum.

0: Alo.
1: Hanım, doktorla görüştüm. Hacer'i eve çıkarabilirsiniz dedi.
0: Yani?
1: Yani son günlerde evinde olması daha iyi olur dedi.
0: Aman Allah'ım.
1: Sen yerini hazırla. Biz birazdan yola çıkacağız.
0: Peki. Eve geleli 3 gün oldu Hayati. Hala kendine gelemedi.
2: Sabırlı ol Suzan.
0: Hacer, kızım, nasılsın? Beni duyabiliyor musun yavrum?
2: Bak, bak Suzan, gözlerini aralıyor.
0: Yavrum, kızım benim. Kendine gelebildin mi yavrum?
2: Sus hanım, nasıl cevap versin sana? Gözlerini açtı ya, bu da bir ilerlemedir.
0: Haklısın bey, haklısın.
3: Hayır Gönül abla, hayır. Yapamam. Kurtarın beni.
0: Halacığım! Korkma kızım. Bak, biz yanındayız.

0: Elbette kızım, üzülme artık.
1: Hadi sen dinlen şimdi, hiçbir şey düşünme.
0: Hadi anne, biz de dışarı çıkalım.
1: Hayati, Hacer iyileşince ne yapacağız?
0: Nasıl ne yapacağız? Hala akıllanmadın mı Suzan? Bak, senin bir diploma aldırma sevdandan kızcağızın başına neler geldi.
1: Ayol, hemen suçu benim üstüme atıyorsun sen de. Ben ne yaptım? Kendisi söz dinlemeyip gitti evimizden.
0: Yavaş konuş. Kız duyar da üzülür. Ama şunu bil ki, gençlik denen duygu ele avuca sığmaz küheylan at gibidir. Sahibini farkında olmadan oraya buraya sürükler. Hele bir de toz pembe hayaller varsa önünde, tutabilene aşık olsun. Bilmiyoruz ama kim bilir başına neler geldikten sonra attılar bir köşeye Hacer'i.
1: Allah'ım, ya ölseydi ben ne yapardım vicdan azabından?
0: Evet hanım, Hacer'in sadece bedeni ölmedi ama ya ruhu? Memlekete hangi yüzle gidecek söyler misin? Erol gördüklerini çevresine anlatmayacak mı? Anlatacak. El kadar yerde herkes tanır birbirini.
1: Ne yani? Yoksa Hacer'i memlekete mi göndereceksin? Okulunu bitirmeyecek mi kızcağız?
0: Pes doğrusu Suzan. Ben ne anlatıyorum sen ne diyorsun? Bir genç kızın hayatı mahvolmuş diyorum sana. Sen tutmuş hala diplomadan bahsediyorsun. Burada mı kalsın yani?
1: Ya bunca emeği ne olacak?
0: Ah hanım, ah. Ben sana ilk geldiği gün söylemiştim. Bu kızı getirmeyecektin demiştim. Tabii o zaman beni merhametsiz, misafir düşmanı, kötü kalpli biri zannettiniz. Ben biliyordum bu kızın büyük şehir tuzağına düşeceğini. Çünkü sahipsizdi. Şimdi anladın mı niye karşı çıktığımı?
1: Evet.
0: Anladın ama iş işten geçti.
1: Haklısın. Hem Erol hem de Serkan denen o çocuk Hacer'i kötü halde gördüler. Yoktan yere adı da lekelendi. Galiba haklısın Hayati. Hacer tamamen iyileşince onu kasabaya gönderelim. Annesinin babasının dizi dibinde olmalı bir genç kız. Haklısın. Ah Hacer'im, seni gene eskisi gibi sağlıklı görmek ne güzel. İnan bana bizi çok korkuttun kızım.
2: Biliyorum halacığım. Kendimi sizlere nasıl affettireceğimi bilmiyorum.
1: İyileşmekle affettirdim bile kızım. Güzel yüzlüm benim.
2: Halacığım.
1: Sus, sus. Ağlama öyle. Beni de ağlatacaksın.
2: Canım halacığım.

0: Gel bakalım Hacer, seninle biraz konuşalım. Bak yavrum, bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Ne olduysa oldu. Ben seni bunlardan dolayı ayıplamıyorum. Bilseydin yapmazdın. Buna da inanıyorum. Suçlu sen değil, senden faydalanmak isteyen cemiyetteki bozuk düşünceli insanlardır. Ama bundan sonra bile bile bu hayata dönmek istersen o zaman suç senindir.
1: Hayır enişte.
0: Sus kız, ağlama. Sen tevbe et ki Allah da seni affetsin.
1: Beni herkes kötü biliyor enişte. Ama ben kötü birisi değilim. Vallahi değilim.
0: Biliyorum kızım, biliyorum. Halan da biliyor. Fakat laf söyleyenler olacaktır. Bunlara karşı kuvvetli olmalısın. Allah'a sığın. O kalplerden geçenleri bilir.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi yanlış anlamazsan eğer, enişten olarak yarın biletini alıp seni kasabaya yolcu edeceğim. Eve dönecek, anne ve babana hizmette kusur etmemeye çalışacaksın. Sen Allah'a güven, ona bağlan. Sana yardım edecektir.
1: Sağ ol enişte. Ben de evime dönmek istiyorum. Annemi, babamı çok özledim. Sizler beni affettiniz. İnşallah onlar da affeder.
0: Merak etme kızım. Affedeceklerdir. Hadi. İstersen halanla beraber valizini hazırla. Ha?
1: Peki enişte. Bunları almayacak mısın? Hayır hala. İstanbul'a ait olan hiçbir şeyi yanıma almak istemiyorum.
2: Ama kızım,
1: nasıl geldiysem öyle dönmek istiyorum kasabaya.
2: Peki yavrum, sen bilirsin. Hacer?
1: Efendim hala.
2: Ne diyorum biliyor musun? Bu gece enişten yattıktan sonra seninle oturup konuşalım ha? Ne dersin?
1: Ah halacığım. Tıpkı ilk

0: Üzülme halacığım. Ben artık İstanbul'a gelmem ama siz istediğiniz zaman kasabaya gelebilirsiniz, değil mi?
1: Tabii kızım, tabii geleceğim.
0: Allah'a ısmarladık halam.
1: Güle güle kızım. Güle güle Hacer. Allah'a ısmarladık enişte.
2: Kızım, bu mektubu annem baban okuyunca seni affedip bağırlarına basacaklardır. Yeter ki bundan sonra sözlerinden çıkma. Hadi, yolun açık olsun, tamam.

0: Yeni reklamlar.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm 444-5726 ikramturizm.com.tr.
2: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
4: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
2: Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Take it again.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk ana kumanda masamızda. Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak güzel, keyifli bir gün diliyoruz. İstanbul trafiği de keyfimizi yerine getirdi. Bu sabah %36'lık bir trafik yoğunluğu var. Bir cuma sabahı için uzun zamandır görmediğimiz bir oran bu. Bir araç arızası var Esenler'de. Ona rağmen, Bağcılar-Esenler ayrımında, ona rağmen, TEM'deki bu araç arızasına rağmen trafik yok denecek kadar az. Mesela en yoğun güzergahlar Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte şu anda, köprü güzergahları. Orada bile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde köprüye yaklaştığınızda Kavacık'la beraber başlayan bir yoğunluk var. Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca-Altunizade arasında küçük bir yoğunluk var. Özellikle de köprüye yaklaşırken artıyor bu yoğunluk. Bugün böyle trafik raporu vermekten çok mutluyum. Güzergahlar son derece rahat. Hangi güzergahı tercih ediyorsanız, hep böyle sahil yolu, biraz hava alın, biraz deniz görün derim. Ama bugün diğer güzergahlarda zorlamayacak sizi. Avcılar'da küçük bir yoğunluk var. Avcılar Küçükçekmece Florya Sapa arası. Firuzköy Isparta Kule arasında trafik yavaşlamış durumda. Hastal Seyrantepe trafiği yok denecek kadar az. Özellikle Hastal'da biraz daha fazla. Anadolu yakasında köprülerin durumunu söylemiştim. TEM'de Ataşehir sapağında bir yoğunluk var. Ataşehir istikametine gidenler için. Nereden gidenler için, ona da bakalım. Sancaktepe'den Ataşehir istikametine gidenler. Tuzla'da bir yoğunluk var. Burada kavşakta bir çalışma var. Bunun dışında %36 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Bir yerden bir yere gitmek için harikulade bir gün. Güzergahınız nedir bilmiyorum, yolunuz. Ama açık olsun inşallah diyelim. İstanbul'da sıcaklık 26 derece. Dün çok sıcaktı. Bugün de öyle. Hafta sonu 32 dereceyle geçecek ama yeni hafta 33 dereceyle başlayacak. Temmuz'u sıcak kapatacağız. İstanbul'da bugün sıcaklık 32-33 dereceye kadar çıkacak. Kuzeyden rüzgar alıyoruz ara ara. O bir serin hissettiriyor özellikle akşam saatlerinde. Ama gündüz gerçekten çok sıcaktı. Hafta sonu yağış beklentisi cumartesi için bazı raporlarda vardı ama şu anda raporlarda yağış görünmüyor. Açık, az bulutlu, 32 derecelik, gece sıcaklığı 20-21 dereceyi bulan bir hava var. Gelelim bizi bunaltan, İstanbul deyince yaz mevsiminde hepimizin konusu neme. Nem şu anda %74 civarında. İstanbul için böyle, diğer illere de bakacağız. Genelde bu nem durumu en çok İstanbul'da böyle. Mesela İstanbul'da %70'in üzerinde şu anda İzmir'de, o da bir kıyı kenti, %34 civarında nem. İstanbul ve Ankara'yı karşılaştırdığımız zaman, hani Ankara gene biraz daha karasal iklim vesaire diyoruz, orada da %50'ye yakın bir nem var. İzmir'de nemin düşük olmasının sebebi bugün hava rüzgarlı. Bakacağız detaylarına. Ankara'da şu anda sıcaklık 25 derece civarında, gün içinde 31 dereceyi görecek. Sıcak bir hafta sonu bekliyor Ankara'yı. Kuzeyli yönlerden rüzgar alıyor. Gece sıcaklığı da yavaş yavaş yükselecek. Hafta sonu sıcaklık 33 dereceye, yeni haftada özellikle pazartesi günü 34 dereceye yükselecek. Ankara'da yine Temmuz'u sıcak kapatıyor. Gelelim İzmir'e. İzmir'de 30 derece sıcaklık, gün içinde 37 dereceyi görecek. Nem düşük. Bu bir avantaj şu anda İzmir için. Hissedilen değeri çok yükseltmiyor. Nemli bir havada bu sabah sıcaklığının 32-33 dereceye kadar yükselmesi muhtemeldi. Bugün 37 dereceyi görecek İzmir. Hafta boyunca da sıcak, yani önümüzdeki 5 gün boyunca, ama bu 5 günün en sıcak günü Salı günü. Salı gününe dikkat. Sıcaklık 40 dereceye yaklaşacak İzmir'de. Gece sıcaklığı 30'lu dereceleri artık yavaş yavaş dönmeye başladı. 25-26 dereceleri zorluyor. Böyle olunca gece uyumak zor, gündüz nefes almak zor, hava sıcak, çalışmak zor. Hani keşke bütün yazı tatil olarak geçirse insanlar, ama öyle olmuyor. Çalışmak zorundayız. Birkaç gün tatil yapsak bile gün sonunda yine Kürkçü dükkanına dönüyoruz. Bir de tabii biz tatil yaparken çalışmak zorunda olanlar, işi bizim tatilimizi güzelleştirmek, kolaylaştırmak olan bir sektör var. Hizmet sektörü, oteller, tesisler, kafeler, hatta yol boyunca benzin istasyonları bile yaz mevsiminde turistik noktalarda daha yoğun mesai harcıyorlar. Ve bu sıcakta bir pompada çalışan kişiyi düşünün. Allah kolaylık versin diyelim. Tabii ki sıcak havada çalıştığı yer itibariyle zorlanan pek çok meslek grubu var. Bir tanesini söyledik, diğerlerini unutmuş olmayalım. Gün boyu trafikte olanlar var, trafik polisleri var, alanda
mesela açık alanda satış yapanlar var, pazarlarda çalışanlar var, tarlalarda çalışanlar var, bir ocakta çalışanlar var, bir ateşin başında çalışanlar var. Onların hiçbirini unutmuyoruz. Allah kolaylık versin. Sıcak havada hakikaten yaptıkları iş çok daha meşakkatli. Allah hepsine güç kuvvet versin, serin rüzgarlarını eksik etmesin.

Son iki gündür uyuşturucu operasyonu ile ilgili gündem oldukça yoğundu. Bugün de yeni bir soruşturma var. Bu defa spor kulüpleriyle alakalı bir bahis hareketi söz konusu. Kulüp yöneticilerine operasyon yapılıyor. Konuyla ilgili olarak yine bir açıklama var İçişleri Bakanlığı'ndan. Bu koordinasyon içinde, yani Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu içinde yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadele kararlılıkla devam edecek diyor. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilke olarak benimsiyoruz diyor. Ve bu konuyla ilgili olarak da yine bazı kulüp yöneticilerine bir operasyondan bahsediliyor. İsimler geçmiş tek tek. Bir son dakika haberi bu. Bu isimlerle ilgili değerlendirmeleri yine sizinle paylaşacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklamada bulundu. Ve bu açıklama sonrasında da 19 şüpheli hakkında bir operasyon gerçekleştirildiği ifade ediliyor. MASAK analizleriyle birlikte değerlendirilmiş. Bir son dakika haberi bu, dediğim gibi kulüpler, kulüp yöneticilerinin isimleri geçiyor. Ama birazcık daha bekleyip bu haberle ilgili bilgiye ulaşmaya çalışalım. Programda olduğumuz süre içinde size elimizden geldiğince son dakika haberi olarak vermeye gayret edeceğiz.

Evet, spor Dünya Kupası'nda bile konuştuk kırmızı kart meselesini, hatırlayın Amerika'nın kırmızı kartının FIFA tarafından nasıl değerlendirildiğini Sayın Trump'ın açıklamasından sonra, bırakın da çocuklar oynasın cümlesinin ardından. Tabii sonrasında Amerika'ya verilen kartlar, çalınan düdükler de kamuoyunda ilgi odağı oldu. Hatta sunucular, evet kart gösterildi ama bir bekliyoruz bakalım geçerli olacak mı olmayacak mı şeklinde değerlendirmeler yaptı. Köşe yazarları bu durumu kendi sütunlarına taşıdı, satırlarına taşıdı. Sporun gerçekten biraz önce Sayın Gürlek'in söylediği gibi sahanın içindeki bir alın teri olarak değerlendirilmesi lazım. Bunun dışına çıktığı her durum, hem seyredeni hem oynayanı hem ona sponsor olarak yatırım yapanı hem yönetici olarak emek vereni rahatsız eder. Çünkü bu tek taraflı bir fayda. Bir taraftan da işin bahis tarafı var. Yani takımınızın kazanacağına bahse giriyorsunuz. Aslında baktığınızda o takımda yönetici olmak, her maça galip ayrılacağı düşüncesiyle çıkmak anlamına gelir. Ama bu bir bahis değil, bu bir istek. Ama siz bunu kumara çevirdiğinizde, o zaman hakikaten işin içine başka işler giriyor. Üstelik de öyle enteresan hikayeler duyduk ki, sadece takımının kazanacağına değil, takımının kaybedeceğine oynayanlar da var. Tabii bu bir adı üstünde bir iddia. Diğer tarafı da boş bırakmayalım düşüncesi ağır kazanıyor. Ya kaybedersek güzel para kazanırız düşüncesi ortaya çıkıyor. Ama gün sonunda yaptığınız işe itimatınızın da ne olduğu böylece ipuçlarını vermiş oluyor. Yani kazanacağınızı düşünmüyorsunuz. Kaybedebiliriz ama olsun, gene gün sonunda kazanan biz olalım diye düşünüyor insanlar. Şimdi haftanın sonuna geldik, bugün cuma. Böyle bana cuma gibi gelmeyen bir cuma, çünkü çarşamba günü yoktuk. Dolayısıyla hani böyle haftanın ortasında bir ara verince, bir tatil yapınca sanki hafta yeni başlamış gibi. Ama iyi gelecek bu tatil hepimize. 2 günde olsa, sıcak havada da olsa. İstanbul biraz boşaldı. Bu hafta sonu onun etkisini gördük. Hatta 15 Temmuz'da da dışarıda insanlar rahat rahat dolaştılar. Bir yerden bir yere gitmek çok zor değildi. Zannediyorum bu hafta sonunda yine öyle olacak. Takım yaprağımız şehriye çorbası, taze fasulye, makarna demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Ne pişireceksiniz siz? Bizde dolma vardı dün, bir önceki gün. Dün köfte vardı biraz. Bitmedi, böyle bir toparlayacağız bakalım o. Ne durumdayız? Bir karpuzumuz var, bitmesi gereken, kestik. O karpuz belki bir karpuz peynire döner akşam yemeği için. Neden olmasın, bence yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Ya ne yapalım bu akşam, ne yiyelim, havada çok sıcak dendiğinde herkesin gözü bir karpuz peynire parlıyor. Kolay da tabii bir yandan baktığınızda, işte karpuzu yıkacaksınız, keseceksiniz. İki dilim de peynir koyduğunuzda yanına, tamam, gayet güzel bir akşam yemeği, çok da lezzetli. Her ne kadar şeker oranı yüksek olduğu için diyetisyenler karpuzu çok sevmeseler de, işte yanına aldığınız proteinle şekerin kandaki yayılım hızını, yükselme hızını biraz yavaşlatıyorsunuz. O da bir avantaj. Ama gün sonunda şekerli mi? Evet, şekerli, biraz daha kontrollü tüketmek lazım. Ama o da güzelse, yanındaki peynir de lezzetliyse, gerçekten o kontrolü çok sağlayabilecek gibi olmuyor. Karpuz peynir yan yana gerçekten çok lezzetli. Yazın belki de en özlenen ikilisi. İşte benim yazın öyle ikililerim var. Mesela dolma, dolmanın yanında da karpuzu çok severim. Ama mesela patlıcan yemeği olursa cacık isterim yanına. Mesela köftenin yanına salata isterim, ama böyle rokalı falan, böyle nar ekşili bir salata, mayhoş. Niye bilmiyorum, böyle yan yana yakıştırıyorum. Kuru fasulye ve pilavın yan yana birbirine yakışması gibi. Hava sıcak, bir bardak su her yemeğin yanına yakışır. Her yediğinizin yanına yakışır. Hatta su her bardağa yakışır diyelim. Yanında bir şey yemeyi beklemeden bol bol su içmek lazım. Yemekte de içecek olarak mutlaka sofraya su getirelim. Bazı ritüeller belirlemek lazım kendimiz için su tüketmek adına. Sabah kalkar kalkmaz bir bardak su içmek gibi, akşam yatmadan bir bardak su içmek gibi. Özellikle kalp krizi riskini azaltması açısından akşam yatmadan bir bardak su içmek öneriliyor. Ama zaten gece tuvalet sebebiyle sıkça uyanan birisiyseniz ve gece de su içerek yatıyorsanız, bu sizin uyku kalitenizi de bozabilir. O zaman belli bir zaman aralığında tüketmek gerekiyor. Bu tabii biraz da kendi alışkanlıklarınızla, yaşınızla, sahip olduğunuz hastalıklarla ilgili. Ama ne olursa olsun vücudun kendini temizleyebilmesi için suya ihtiyacı var. Terlemek vücudun toksin atması için iyi bir yöntem, ama eğer su içmiyorsanız ne terleyeceksiniz? Bir de onu düşünün bakalım.

Evet, bugün MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesiyle 19 spor yöneticisi, futbol takımı yöneticisi hakkında işlem yapıldı. Bu isimler tek tek açıklandı. Kulüplerin isimleri de var. Şöyle bir bakıyorum aşağı doğru, bu 19 kişi nerelerden? Gençler Birliği, Galatasaray, Erzurumspor, Boluspor, Bodrumspor, Beşiktaş yine, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Altınordu, Altay, Adanaspor, Adana Demirsporlu yöneticiler hakkında kaç kupon oynadıklarına varıncaya kadar açıklama gelmiş haberle ilgili. Bu tabii bir gözaltı süreci, mutlaka sorgu vesaire, ondan sonra daha derin, daha doğru, daha detaylı bilgiler gelecek. Detaylı diyelim, doğru demeyelim, bu bilgilerin yanlış olduğunu öyle bir imaj oluşturmayalım. Ama bu bilgilerle ilgili daha derin bir araştırma sorgudan sonra ortaya çıkacak. Yapılan açıklama da tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Spor sahada, futbol sahada, ter sahada, kazanç sahada, gol sahada, işte şike konuşulduğu dönemlerde, işte şimdi belki bu bahis başka bir konu, işte işin içine şike giriyordu mesela eskiden. Bu takım kaybetmek için para almış, bakıyorsunuz rakip eğer biraz yavan oynadıysa, diğer takım güçlüyse ve hani tırnak içinde ezerek kazandıysa, ya bu maçtan belli bir dönmüş bir şeyler bu maçta cümlesi geçerdi eskiden. Şimdi artık hani bu bahiste nasıl bir dünya olduğunu asla bilmiyorum. Hani neye oynanıyor, nasıl oynanıyor, ama kulak dolgunluğumla söyleyeyim, hani hangi dakikada ne olacağına varıncaya kadar oynuyorlar. Dolayısıyla o dakikada öyle bir şey olduğunda da insan bir teyakkuz oluyor, yani ne oldu, nasıl bildi bu tam dakikasında tam aynı kişi ve aynı olay. Yani bu sanki böyle bir kurgulanmış mı, nasıl olmuş cümlesi, hani böyle bir sanki zaman makinesinde geri gelmiş de bahis oynamış, sonra tekrar kendi zamanına mı dönmüş, böyle filmler diziler var ya. Tabii insan şaşırıyor ama gün sonunda hep söylüyoruz, işin temiz kalması, onu seyredenler açısından, ona emek verenler açısından, o mesleği seçmek isteyenler açısından son derece önemli.

yapacaksınız hafta sonu? Şimdi bir yandan LGS için tercih dönemi devam ediyor. Aileler harıl harıl okul geziyorlar ve sonrasında da tercihte bulunuyorlar. Hangi okula gidecek, nasıl olacak, puanı neye yetiyor, ortaokul başarı puanıyla mı, sınavdan aldığı puanla mı, bütün bunlar değerlendiriliyor. Hayırlı olsun diyelim çocuklar için. Diğer taraftan da geri sayım var üniversite sınavına girenler için. Üniversite sınavı sonuçlarına göre sonrasında yerleştirmeyi konuşacağız. Tabii ek yerleştirmeler vesaireler vesaireler derken bu süreç bizi Eylül-Ekim'e kadar götürecek. Bu sene sınav senesi olan çocuklar için yoğun. Arada böyle mesela şimdi LGS için tercih yapanlar bir küçük tatil yapacaklar. Yaptık tercihimizi, teslim ettik, tamam artık bundan sonra bakacağız, sonucun açıklanmasını bekleyeceğiz diyecekler. Onlar biraz daha rahatlar ama üniversite sınavına girenler için heyecanlı süreç devam ediyor. Bakalım ne olacak sıralamaları ve bu sıralamayla nerelere girebilecekler. Mesela LGS'de kontenjanlar azaldı. Dolayısıyla daha önce %5'lik dilimli alan bir okul şimdi belki %3.75'le ya da 3.80'le belki 4'le alacak. Belki 3.5'la alacak yüzdelik dilimi olarak. Dolayısıyla o çocukların tercih ettikleri, gezdikleri, gördükleri, belki de aklının kaldığı okula girme şansları azalacak. Kontenjanların neden azaldığına, neden daraltıldığına dair bir bilgi yok. Ama bu şu anda tercih yapacak öğrenciler için belki de sınav kadar zorlayıcı bir durum.

Efendim biz yavaş yavaş bu saat için izninizi istemeye başlayacağız ama ikinci saatteki başlıklardan da biraz bahsetmek istiyorum. Sağlık konuşacağız yine. Çok konuşulmayan bir konuyu, tiroid paratiroidi konuşmak istiyoruz. Paratiroid dediğimizde pek çok kişinin aklına aslında ne geliyor bilmiyorum. Paratiroid hastalıkları ile ilgili farkındayım ki biz de programda çok zaman harcamıyoruz, dakika harcamıyoruz, ayırmıyoruz. O yüzden bugün özellikle bu konuyu konuşmak, bu konuyla ilgili size bilgi vermek istedim. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Bir diğer konuysa bu mevsimde çok karşılaştığımız lenfödem. Bir video çıktı karşıma hafta sonu. Hafta sonu değil, çarşamba günü. Tatil olduğu için hep böyle hafta sonu gibi algılıyorum. Selülit mi yoksa lenfödem mi? İkisini birbirinden nasıl ayırt ederiz? Aslında ikisinin de birbirinden farklı tedavi şekilleri var. Lenfödem nedir? O ayaklarımıza inen kara suyu, o fil bacak görüntüsünü nasıl değiştirebiliriz? Vücudumuzdaki şişlikten nasıl kurtulabiliriz? Bununla ilgili de yine Türkiye Hastanesi'nde yaptığımız bir röportajı sizinle paylaşacağız.

Dünya Kupası, Dünya Kupası dedik. O da geldi, bitiyor işte, finaline geldik. İspanya Arjantin finaliyle tamamlayacağız. Sürprizlerin yaşandığı, yine siyasetin konuşulduğu, FIFA'nın kendi varlığını tartışmaya açtığı bir Dünya Kupası'nı geride bırakıyoruz. FIFA konusunda Avrupa'da inanılmaz bir tartışma var, inanılmaz bir gürültü var Avrupa'da futbol otoriteleri içinde. Pazar günü saat 10'da gece. Bilmiyorum, inşallah uzatmalı, böyle biraz heyecanlı bir maç olur. En azından mümkün olduğunca uzun süre sahada görürüz. Biz böyle söylüyoruz da tabii oynayanlar 90 dakika oynadıktan sonra uzatma, sonra bir de penaltı. Yani hakikaten çok ciddi bir performans, çok büyük bir yorgunluk. Ama bakıyorsunuz fiyatlarına, karşılarında yazan milyon eurolara, yani 90 milyon, 100 milyon, 120 milyon euro bir futbolcunun yani bonservis bedelinden bahsediyorum. Evet, bonservisiyle birlikte bu bedel, ama gün sonunda çok büyük rakamlar. Mesela şimdi bizim takımlarımız işte Avrupa'ya çıkıyorlar, Dünya Kupası'na gittiler. Elde ettiğimiz sonuç ortada, konuşmak, tartışmak istemiyorum. Dönüyoruz kendi ligimize, yine çok büyük bedellerle futbolcuların takım değiştirdiğini görüyoruz. Bu kadar büyük bedel karşılığında daha büyük bir başarı acaba hak etmiyor muyuz? Hem kulüpler nezdinde, hem milli takım nezdinde. İşte bunlar da yine sezon, lig başladığında konuşulacaklardan. Bir Dünya Kupası heyecanını bitirelim. Başta kaybetmiştik heyecanımızı ama sonra yakaladık galiba yavaş yavaş maçlarla beraber. Özellikle Arjantin maçlarıyla beraber çok ciddi anlamda bir heyecan fırtınası esti. Kiminle oynadı, nasıl geldi buraya kadar tartışması var Arjantin için. Dedim ki bakalım, artık sonuna geldik. Pazar günü nihayetlenecek Dünya Kupası. Sonra benzer bir turnuva için 4 yıl daha geri saymamız gerekecek.

0: İzninizi isteyelim, sağlık konuşmak üzere birazdan yeniden buluşacağız.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hep

0: Beyaz Saray Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni anma parasını tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı için hazırlanan 1 dolarlık özel madeni para, Hazine Bakanı Scott Beyaz'ın tarafından kamuoyuna duyuruldu. Paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Liberty yani özgürlük yazısıyla In God We Trust yani Tanrı'ya güveniriz sloganı da tasarıma işlendi. 1776-2026 tarihleri de paranın üzerinde bulunuyor. Altın kaplama olarak üretilen anma parası ABD darphanesi tarafından basılıyor. Yetkililer resmi anma parasının sonbaharda satışa sunulmasının planlandığını açıkladı. Kaçış planları kapıda son buldu. Narkotik ekipleri zehir tacirlerinin ensesine bir kez daha çöktü.
1: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç polis!
0: İstanbul'da nefes kesen operasyonun adresleri bu kez Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane oldu. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekipleri düğmeye bastı. 3 adres ve 4 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Kapılar tek tek açıldı, adresler didik didik arandı. Tam 45 kilo 488 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen bir vakum makinesi ele geçirildi. Kelepçeler bu kez zehir ticaretinden şüphelenilen 4 ismin bileklerine takıldı.

Telefonla tehdit ettiler. Yolda yürürken kurşun yağdırdılar. Olay Esenyurt'ta yaşandı. Evinden çıkan yaşlı adam silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz saldırganın ateş açmasıyla kanlar içinde yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli saldırı sonrası kaçtı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adamın ailesinin telefonla tehdit edildiği ileri sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

hızla kavşağa girdi. Ortalığı birbirine kattı. Takla atan araçta sürücü yaralandı. Kaza Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşti. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil savrulup karşı şeride geçti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araç ters dönerek durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

0: Motosikletlerin kazası faciayla sonuçlandı. Kaza Yalova Çınarcık'taki NATO yolunda meydana geldi. Anne, baba ve çocuğun bulunduğu motosiklet önündeki motosiklete çarptı. Karı kocanın ölüme gittiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın etkisiyle iki motosiklet yola savruldu. Dört kişi metrelerce yerde sürüklendi. Kazada Mustafa Sezer olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Yaren Sezer ise hastanede kurtarılamadı. 3 yaşındaki oğulları Alparslan ağır yaralandı. Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İETT otobüsü bir anda alevler arasında kaldı. Yolcular ölümden döndü. Alevler kısa sürede söndürüldü. Görüntülerin adresi İstanbul Ataşehir. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför otobüsü durdurdu. Yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Motosikletiyle geldi, eski kayınpederine saldırdı. Olay 13 Temmuz'da İstanbul Şişli'de yaşandı. İki çocuk sahibi Talar T. yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C'den boşandı. Eski eşinin yaşadığı binanın önüne motosikletle gelen adam kayınpederiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Gökhan C. giriş kattaki pencerede duran eski kayınpederi Harut Düğün T.'ye tekme ve yumruk atıp saldırdı. Şüpheli olay yerinden motosikletiyle uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aileyle yaptığı görüşmede ailenin savcılığa giderek şikayette bulunacağını söyledikleri öğrenildi.
1: Üç kadın sokak ortasına birbirine girdi. Kavgalarını çevredekiler kaydetti. Olay Iğdır'da meydana geldi. Gece saatlerinde taksiden inen 3 kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kadınların birbirlerini darp ettiği, yerde sürüklediği o anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
2: Sabara, sen gittin ben dedim ki.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya 39, Adana 35, Samsun 29, Trabzon 26, Kayseri 30, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Aç Şemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. TAK otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü veriliyor. Şimdi reklamlar.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank daima milletimizle.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: bir adım önde. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
7: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
8: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Aklınızda bulunsun.
10: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
9: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
0: böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
0: Dünya Katılım var.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinciler, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sebahattin Destek bizimle birlikte Türkiye Hastanesi'nden misafir ağırlayacağız bugün ve tiroid paratiroid konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk, çok sağ olun.
0: Tiroid deyince çok yaygın aslında, kelime olarak da çok biliyoruz ama paratiroid deyince o kadar konuşmadığımız, adını çok bilmediğimiz bir hastalıktan ya da hastalık grubundan ya da bir salgı bezinden bahsediyoruz. Evet. Bir kere her ikisinin ne olduğunu ve arasındaki farkı sizden duyalım mı hocam?
1: Hı hı. Elbette. Şimdi tiroid bezi normalde insanda gırtlak bölgesinde, gırtlak çıkıntısının altında, soluk borusunun sağında ve solunda yerleşik olan, aşağı yukarı toplamda ortalama 100 gram ağırlığında, kadınlarda bir tık daha küçük, erkeklerde daha iri olan bir endokrin salgı bezi. Tiroid bezi normal yapısına bakıldığında, hücresel olarak baktığımızda tirositler dediğimiz hücrelerden çoğunlukla oluşmakta ve bu tirositler T3 ve T4 hormonu salgılamakta. T3 ve T4 hormonu da vücutta en çok metabolizma ve vücut gelişimi açısından ana rol oynamakta. Vücudun büyümesinde, vücutta enerji sistemlerinin, yani yağ, karbonhidrat, şeker oluşumu, vücudun protein döngüsü gibi anabolizma ve hatta bazen tiroid bezi bozukluklarına bağlı katabolizma süreçlerinde etkili olmakta. Tiroid bezinde sadece tiroid hücreleri de yok. Bunun yanı sıra parafoliküler C hücreleri dediğimiz ve bu kemik yapısı üzerine kemiklerden kana kalsiyum geçişinin uyarılmasını sağlayan, kalsiyum metabolizmasında etkili olan, kalsitonin salımını sağlayan parafoliküler C hücreleri de var. Yine tirositler arasındaki dokuda fibroblast dediğimiz farklı hücrelerde bulunmakta ama özetle de dediğim gibi kalsiyum metabolizmasında ve enerji metabolizmasında tiroid bezi etkili olmakta. Paratiroid bezler de tiroid bezinin arkasında yer alan, ortalama 4 tane olan, sağda 2 tane, solda 2 tane, aşağı yukarı büyüklükleri bir mısır tanesi büyüklüğünde, erkeklerde tabii bir tık daha büyük oluyor, aşağı yukarı küçük bir fındık büyüklüğünde olan, yağlı doku yandıran ama portakal kabuğu görünümünde, yani turuncu renkte olan, vücutta yine kalsiyum metabolizmasında etkili olan hücreler ve hormonlar salgılamakta. Parathormon dediğimiz hormonu salgılıyor. Bu da vücuttaki fosfor ve kalsiyum dengesine etki etmekte, direkt etki etmekte, kandaki kalsiyum düzeyini, kandaki fosfor düzeyini düzenlemekte. Paratormon olmazsa vücutta özellikle kandaki kalsiyum düzeyi ciddi anlamda düşmekte. Hı hı. Ve bu kalsiyum kanda eksildiğinde kalp fonksiyonlarından tutun böbrek fonksiyonlarına kadar birçok yer etkilenmekte. Kalsiyumun ana düzenleyici hormonu paratormon olup bunlar da paratiroid hormonlardan, paratiroid bezlerden salgılanmakta.
0: Kalsiyum deyince tabii ilk aklımıza gelen kemik erimesi.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Böyle baktığımızda kemik erimesi ve kadınlar, özellikle menopoz kemik erimesi kadınlar, aynı zamanda bu hormonların da yavaş yavaş fonksiyonlarını azaltmaya başladığı dönemden bahsediyoruz. Aslında kadınlar o menopozda yaşadığı problemlerin altında biraz da belki de bu hormonların yeterince çalışmaması ya da görevini tam yapamaması var.
1: Evet, şimdi özellikle gebelik döneminde de aynı durum olmakta. Çünkü orada da bir hormonal yüklenme olmakta. Ama kadınlarda özellikle de östrojen hormonu ve progesteron hormonu, yani over, yumurtalık hormonları menopoz döneminde ciddi anlamda kandan çekildiği için, azaldığı için, bu da diğer hormonal yapıları etkilemekte ve kemik turnover'ı dediğimiz kemiklerdeki koruyucu unsur östrojen ve progesteron hormonunun çekilmesiyle beraber ciddi anlamda osteoporoza yatkınlık görülmekte. Buradaki etkilerimde tabii bu hormonların pozitif olarak parathormonu uyarması süreci ortadan kalktığı için buradaki döngüde kemik erimesi veyahut da kemik yapısının ve bağ dokusunun kalsiyumdan korunması azalmakta ve o kişide, yani kadınlarımızda maalesef kemik süngerleşmesi görülmekte.
0: Her iki hormon içinde tiroid ve paratiroid, kadınlar daha mı riskli, ya da belki risk gruplarını konuşursak daha net olarak kadınların profili de ortaya çıkabilir. Şu saatte bizi dinleyen kadınlara da bir parçacık bu anlamda yardımcı olalım.
1: Şöyle, kadınlarda hormonal etkilenim veyahut da hormonal yapılanma çok daha kompleks erkeklere göre. Kadınlardaki özetle de kadınlık hormonu, yani overlerdeki östrojen, progesteron. Ayrıca hani her kadının gebelik sürecinde yaşadığı gebelik plasentasının oluşturduğu human chorionik gonadotropin dediğimiz artı hormonlar. Bunlar kadının bütün organ sistemini etkiliyor. Tiroid de etkilenmekte gebelik sürecinde, paratiroid de etkilenmekte ama tiroid daha bariz etkilenmekte. Bunların oluşturduğu immünolojik etkilenim tiroid bezindeki tiroistleri etkilemekte ve genetik bir yatkınlık da varsa özetle de bu Hashimoto dediğimiz hastalık daha bariz ortaya çıkmakta. Gene menopoz döneminde bu hormonlar azaldığında özellikle de hormonların pozitif olarak etkilediği tiroid bezi bu takviyeden uzaklaşmakta ve özellikle de menopoz sonrasında menopoz döngüsünün oluşturduğu süreçte tiroid hastalıklarında

0: kullanmasının artması gibi durumlar oluşuyor. Fakat hipertiroidi durumu hipotiroidiye göre daha nadir görülmekte toplumda. Özellikle de kadınlarımızda.
1: Doğuştan mı yoksa sonradan mı ortaya çıkıyor hipertiroid?
0: Sonradan ortaya çıkmakta ama bunun altyapısında da yine genetik altyapının etkilerinin olduğu ortaya çıkmış durumda. Çünkü bu tiroidi fazla çalışanları sorguladığımızda özellikle de ailede ya anne tarafında ya baba tarafında böyle bir hastalığın olduğundan bahsediyorlar. Bunun tabii toplumda az görülmesi bir şans. Ama maalesef hipotiroidi yani tiroidin yavaş çalışması toplumda sık görülüyor. Özellikle de kadınlarda çok fazla görülüyor.
1: Gelelim az çalışmasına. Özellikle biraz önce kadınlarda daha fazla göründüğünü söylediniz. Buna farklı etkenler, çevresel faktörler, genetik faktörler mutlaka dokunuyor. Ama bizim acaba hem belirtileri yakalamak hem de tedaviye daha uyumlu olmak için bilmemiz gerekenler neler?
0: Şimdi bunun çevresel etkileri var. Çevresel etkileri dediğimiz Türkiye toprağında tiroid bezinin sık kullandığı ve gereksinim duyduğu iyot maddesinin, selenyum maddesinin az olması tiroid hastalıklarına yatkınlığı kolaylaştırıyor.
1: Bu aynı zamanda yediğimiz içtiğimizde de bu ikisinin az olması anlamına
0: evet,
1: geliyor.
0: Evet, özellikle Karadeniz ve Doğu bölgelerinde toprağımızda ciddi anlamda iyot az, iyotun azlığına bağlı olarak da tiroid hastalığına yakalanma potansiyeli artıyor. Tabii ailesel olarak da tiroid hastalığının varlığı bunu da kolaylaştırıyor. Üstüne bir gebelik sürecinin yaşanması ve bazı ilaçların sık kullanılması, işte lityum gibi, amiodaron gibi tansiyon ilaçlarının kullanması, diğer taraftan kişide hormonal ilaçların kullanılması gibi durumlar hepsi bir araya geldiğimizde tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Çocukluk döneminde olan hastalıklar boyun tedavisi ve boyuna ışın maruziyeti o da yine tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor ama en sık sebep açıkçası besinsel durumlar, genetik durumlar ve kadınlık döneminde gebeliğin ve diğer hormonal etkilerin, doğum kontrol haplarının gibi ilaçların sık alınması, maruziyetin artması.
1: Siz nasıl teşhis koyuyorsunuz tiroid ya da paratiroid hastalıklarında?
0: Hasta geldiğinde şunu söylüyorsa, halsizim, yorgunum, saçlarım dökülüyor, kabızlığım artıyor, unutkanlığım artıyor dediğinde biz muhakkak bir kan testiyle tiroid bezinin hormonlarına bir bakıyoruz. Tiroid bezin hormonlarına bakarken hastaya şunu tavsiye ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde saat 9 gibi, 8-9 gibi ve aç karnına gelmesini öneririz. Çünkü tiroid hormonlarına en ideal bakılma şartı bunlar. Ve beraberinde geldiğinde şunu da öneriyoruz. Bazen tiroid bezi normal çalışabiliyor ama tiroidde nodül olabiliyor. O da bazen tiroid bezinin normal anormal çalışmasına neden olabiliyor. Biz o yüzden tiroid bezi hastalığı şüphelendiğimiz erkek olsun bayan olsun tüm hastalarımıza kan tahliliyle beraber tiroid ultrasonu da yaptırıyoruz. Çünkü elle muayenede tiroid bezinin büyüklüğünü fark edemeyebiliyorsun.
1: Ama var olup olmadığı anlaşılıyor mu elle muayenede?
0: 100 hastadan 7'sinde anlaşılıyor. Ama ultrasonda 100 hastadan 50'sinde anlaşılıyor. Çünkü ultrason ele gelmeyen nodülleri veyahut da arkaya içe doğru büyüyen nodülleri gösterebildiği için biz hastalarda 100 hastadan 50'sinde tanıyı ultrasonla çok net koyabiliyoruz. Ve tiroidi rastlantısal olarak ortaya çıkarabiliyoruz. Ama hastada gelmiş boynunda artık belirgin bir büyüme var, şişlik var, yutkunma zorluğu var, ses çatallanması var gibi belirtiler yaptıysa o hastaların %90'ında, %100'ünde hatta iyi bir ultrasonla tanıyı yakalayabiliyoruz.
1: Teşhis konduktan sonra o nodülün ne olduğunu anlamak için biyopsi mi?
0: Kesinlikle.
1: Her
0: çok güzel bir yaklaşım oldu bu. Kişide ultrason yaptık, nodül olduğunu gördük. Nodülün özelliklerine, ultrasonik özelliklerine göre karar veriyoruz. Şayet nodül kisti bir nodülse, yani nodülün içi dolu olduğu vakit biz ona solid nodül diyoruz. Nodülün içi sıvıyla dolduğu vakit biz ona kolloid nodül diyoruz. Örneğin kişide kolloid nodül var, sınırları düzgün, içinde damarlanması yok. O nodül iyi huylu bir nodüldür. Onlardan çok korkmuyoruz. Onlar büyüdükçe sorun yapıyoruz. Ama nodül var, nodülün içi dolu, dokuyla dolu. Nodülün içinde damarlanma var, nodülün sınırları düzgün değil. Sonra nodülün ön arka çapı daha uzun ve nodül açısından baktığımızda içinde küçük küçük kasfiye dediğimiz beyaz beyaz

0: taşıtlar şeklinde görünümler varsa solid bir nodülde, biz o nodülü sevmiyoruz ve o nodüle biyopsi önerisi yapıyoruz.
1: Sonrası yani şöyle söyleyelim, tiroidle ilgili hastalıklarda ne zaman cerrahiye ihtiyaç duyarız?
0: Hasta geldi, ultrasonunu yaptık. Ultrason olarak da o nodülün bariz bir şekilde riskli olduğuna karar verdik ve biyopsi yaptık diyelim. Biyopside de tiroid kanseri çıktı, ameliyat öneriyoruz. Nodüldeki büyüklüğe göre, eğer nodül 1 santimden küçükse ve tiroidin en sık görülen papüler tiroid kanseri dediğimiz bir durumda ise, 1 santimden küçük nodülleri biz mikropapüler mikrokarsinom şeklinde nitelendirdiğimiz için sadece o tarafı almak bize yetiyor. Ama nodül çap olarak 1 santimden büyük ve çoklu bir nodülse iki tarafı tiroid bezini almayı öneriyoruz. Nodül iyi huylu çıktı ama büyüklüğü de yine 2 santimden küçük. O nodülü takip ediyoruz. Ama nodül çapı artık 3 santimin üzerindeyse, iyi huylu da olsa biz yine onlara ameliyat öneriyoruz. Ya da nodül var, nodül küçük ve nodül zararsız ama fonksiyonları bozuk. Yani kişide fazla tiroid hormonu üretimine neden oluyor ise, biz onlara bu sefer tiroid sintigrafisi yapıp boyundaki nodülleşme yapısını da görüp ondan sonra ameliyatta önerebiliyoruz. Bazen nodül yapısı hiç yok, nodül yok ama tiroid bezi fazla çalışıyor. Biz onlara yine tiroid bezi ne yönelik sintigrafi yapıp bir difüs hipertrofi veyahut da nodüler fazla çalışan hipertrofi nodüler bir hastalığı olduğunu gördüğümüzde, yani tiroid sintigrafisiyle de birlikte ameliyat kararı verdiğimiz hastalarımız var. Ama biyopsi yaptık, ameliyat kararı noktasında kanser çıktıysa ameliyat öneriyoruz.
1: Bir insanın tiroid bezinin olmaması ya da ameliyatla alınmış olması genel vücut fonksiyonları açısından ne ifade eder?
0: Şöyle, şimdi nodül küçükse veya iyi huylu bir nodülse ve tek taraflı aldıysak, diğer nodül tarafı o kişinin normal yaşantısını sağlamasına yeterli oluyor. Ama iki taraflı tiroid bezini aldığımızda o kişide artık tiroid hormonları salgılanmıyor. Çünkü onu salgılayacak tiroid bezi yok. Ondan dolayı o kişinin metabolik sürecini rahat devam ettirebilmesi, metabolik sürecinin yanı sıra kişinin unutkanlığının olmaması, kan sisteminin normal olması, yediği gıdaların karaciğerde işlenip vücuda yaraşlı hale getirilmesi gibi durumları sağlaması açısından bu kişiye dışarıdan tiroid bezi hormonu vermemiz gerekiyor. O da artık dünyada rahatlıkla üretilir durumda.
1: Peki gelelim tiroid bezi, tiroid hormonu sağlığı için yapmamız gerekenlere. Şu anda bizi dinleyen, böyle bir şikayeti olmayan ama belki önümüzdeki dönemde risk grubuna girme ihtimali olan kişilerin henüz bu hastalık kapılarını çalmadan neleri bilmeleri ve nelere dikkat etmeleri gerekir? Tiroid sağlığı için mutlaka tüketmemiz gereken gıdalar var mı?
0: Kesinlikle tiroid direkt beslenmeyle alakalı, şundan dolayı hani yapılmış çalışmalar var. Özellikle de bitkisel anlamda ya da topraksal anlamda iyot ve selenyum eksikliği tiroid hastalıklarına yatkınlık oluşturuyor. İyot ana madde. İyot tiroid bezinin, tiroid hormonunun üretilmesi için ana unsur. O tiroid az olduğunda tiroid bezi o eksiklikleri giderme açısından büyümeye başlıyor ve guatr ortaya çıkıyor. Bunu toprağımızda iyotun az olduğu devlet tarafından saptanılmış ve özellikle de tuzlarla belli oranlarda iyot takviyesi yapılmak suretiyle iyot hastalığının, iyot eksikliğine bağlı guatr hastalığının engellenmesi açısından ve çocukluk çağlarında normal büyümenin sağlanması açısından iyot eksikliğini bu şekilde devlet eliyle kapatmaya çalışıyoruz. Ama iyot olarak baktığımızda kişide iyot ölçümü yapıldı ve iyot az, bu durumda gerekirse preparat olarak iyot alabilir. İyotun tabletleri de var. İyot Lugol solüsyonu şeklinde Tentürdiyota benzer solüsyonları da var. Damla iyot şeklinde kullanabiliyoruz veya tablet olarak günde bir tablet alabiliyoruz. Ve o kişide iyot eksikliğinin tamam olup olmadığını anlama adına tedavi sonrası tekrar iyot testi yapıp vücutta o eksiklik giderildiğinde o zaman bıraktırmasını öneriyoruz. Ama kesinlikle iyotlarda iyot eksikliği olmaması için iyotlu tuz kullanmaya devam etmesi gerekiyor.
1: Tam ailecek. Da onu soracaktım. Şimdi işte kaya tuzu, deniz tuzu vesaire kullanıyoruz. Bunların içinde ihtiyacımızı karşılayacak kadar iyot var mı?
0: Maalesef yok. Özellikle de biz tuz olarak kaya tuzunu tercih ediyoruz. Çünkü diğer mineraller de var. Onların iyot katılmış olanlarını kullanmasını öneriyoruz.
1: O zaman alırken kaya tuzu olacak ya da deniz tuzu olacak ama iyot takviye edilmiş olan
0: takviye olacak. Bunun yanı sıra kişi yine ne yapabilir? Selenyum durumuna baktırabilir. Selenyum eksikliği varsa yine selenyum preparatları almak suretiyle o eksiklikle giderebilir. Yine omega 3 tarzından da gidildiğinde vücutta omega 3 eksikliği olmadığı vakit iyot hastalıkları, tiroid hastalıklarına daha az yakalanacağı için omega 3 preparatları alabilir. Omega 3'ün çok olduğu semizotu alabilir, çam fıstığı alabilir. Selenyumun çok olduğu yine bitkisel anlamda dereotu alabilir, yine semizotu alabilir. Yani bitkisel kökenli beslenmeye iyot takviyesiyle birlikte devam etmesi iyot tiroid hastalıklarına yakalanmasını engelleyecektir.
1: Bu aynı zamanda tedavisi devam eden ya da teşhis almış hastalar için de geçerli uyarılar. Evet, geçerli. Bunları beslenmelerine ilave etmek lazım. Yayına girmeden önce dereotundan bahsediyorduk. Aslında her mevsimin bitkisi dereotu. Dolayısıyla yoğurda karıştırıp zeytinyağını karıştırıp sade yemeklerde biz genelde işte dolmalara ilave ederiz sadece. Halbuki her yemeğin yanında dereotu tiroid hormonu sağlığı için tüketilebilir.
0: Çok faydalı. Şöyle özetle de akşamları yatarken bir kap yoğurt içine semizotu ve beraberinde dereotu doğrayıp onu karıştırıp yemek kişinin hem sağlıklı olmasına hem selenyumdur, omega 3'tür ve vücuda faydalı diğer minerallerin temin açısından faydalı olmakta. Bunun yanı sıra damar sertliği ve kilo noktasında da faydalı olmakta.
1: Yatmadan önce mi?
0: Evet.
1: Gece akşam yatmadan önce.
0: Akşam
1: bunu yiyeceğiz ve sonra yatacağız.
0: Bir saat önce. Aynen.
1: Bir saat önce. Peki. Böylece aklımıza kalsın bu bilgide. Evet. Deneyicilerimiz eminim çok faydalandılar. Önümüzdeki günlerde biraz daha böyle genel vücut sağlığımız için mutlaka tüketmemiz gıdalar. Bazı organlara göre o organların sevdiği gıdalar gibi farklı başlıklarda yine sizi ağırlayacağız.
0: Ona evet çalışabiliriz. Güzel de konu olur. Bu arada paratoidle ilgili olarak da son bir ekleme yapmak istiyorum. Kişide kanda kalsiyum fazla çalıştığı vakit, kalsiyum fazla çıktığı vakit bu kişide araştırma yapmak gerekiyor. Özellikle de damar sertliği ve vücutta kalsiyum çökmeleri başladığında ya da geçmeyen böbrek taşları oluştuğunda yine parot hormonun yüksek seviyesi olup olmadığına bakmak gerekiyor. Eğer vücutta kalsiyum fazlaysa kişide katarakta kolay yakalanma, yine kişide mide ülseri oluşma, yine kişide özellikle de kireçlenme dizlerde ağrıya neden olmakta. O kişiler paratiroid hastalığın var mı diye muhakkak kan tahlili ölçümü, parot hormon ölçümü, kalsiyum ölçümü yapmalı. O kişilerde eğer kalsiyum yüksekse boyuna yönelik bir stentigrafi ve ultrason incelemesiyle paratiroid bezi hastalığı varlığı, paratormon fazla salgılanmasına bağlı paratiroid adenom oluşumu var mı diye araştırmak gerekiyor. Varsa da zaten basit bir cerrahi operasyonla çıkarılıyor ve kişi sağlığına kavuşuyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz.
0: Sağlıklı yıllar, sağlıklı yaşlar.
1: Hepinize, hepinize inşallah. Dünyalı Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Fizyoterapist Dilan Yaman bizimle birlikte. Bugün lenfödem konuşacağız. Aslında lenfödem deyince hastalık olarak çok konuştuğumuz bir başlıktan bahsediyoruz ama bu defa işin biraz fizyoterapi kısmıyla gündeme getirmeye çalışacağız hastalığı. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Lenfödem nedir diye başlayalım mı Dilan Hanım?
1: Tabii. Lenfödem, lenfatik dolaşım sisteminin herhangi bir hasar sonucunda ya da doğumsal bir sorun sonucunda düzgün çalışamaması kaynaklı dokularda, uzuvlarda şişme meydana gelmesi durumudur.
0: Yani ayağım şişti, kolum şişti, su topladı, eyvah vücudum su tutuyor. Bütün bunlar lenfödem içinde mi değerlendirilir?
1: Bütün bunlar lenfödem içinde tabii ki değerlendirilmiyor. Bazı şişmeler çarpma kaynaklı olabiliyor.
0: Burkulma
1: kaynaklı olabiliyor ama bazıları da böyle daha ağrısız, daha nasıl diyeyim, geçmeyen, dinlenmeyle geçmeyen ödemler lenfödem işaretleri verebiliyor bize.
0: Peki biz baktığımızda bir şişli, işte birkaç günde geçmediyse, size doktora ne zaman başvuralım onu anlamak için soruyorum. Ya bir şey var, ben doktora gitmeliyim, bu benim ayağımdaki şişlik geçmedi demek için ne yapmalıyız? Mesela ayakkabıyı giyerken mi zorlanıyoruz, kıyafet mi dar geliyor, yüzükler mi olmuyor, belirtileri nelerdir?
1: Eğer bacaklarda oluyorsa, bacakta hissediyorsanız bu şişliği, böyle ayakta ve bacakta bir katılık hissi olur. Kıyafeti giyerken tek bacaktaysa mesela, tek bacaktan geçmez. Daha sıkar, dar bir kot giymeye çalışırsınız, giyemezsiniz. Elde dediğiniz gibi yüzükleri takamazsınız. Bir şeyi bile, hırkayı bile giyerken zorlanırsınız. Ayrıca bir hareket kısıtlılığı meydana gelebilir. Hareketlerde daha bir ağırlık hissi, bacağı kaldırırken zorlanma, kolu kaldırırken zorlanma gibi şeyler görebilirsiniz. Hı hı. Deride de aynı zamanda bazı gerginlikler, kızarıklık olabilir yine. Hı hı. Ciltte kalınlaşma, döküntü görebilirsiniz. Böyle şeyler gördüğünüz zaman eğer geçmiyorsa da, dinlenmeyle de geçmiyorsa doktora başvurabilirsiniz.
0: Bu dinlenmeyle geçmemenin bir süresi var mı? Ne kadar süre içinde geçiyor?
1: Lenfödem biraz daha kronik bir hastalık. Yani çok uzun süreler sonrasında da 20 yıl boyunca atıyorum tanı konulmamış hasta da gelebiliyor.
0: 20 yıl boyunca bu şişlikle yaşamış ama teşhis almamış mı?
1: Evet, teşhis almamış olabiliyorlar çünkü lenfödem çok gündemimizde olan bir konu olmuyor. Çok fazla yeni diyebilirim aslında, yeni yeni biraz daha araştırmalar artıyor. O yüzden 20 yıllık da olabiliyor. Yani böyle 5 günlük, 3 günlük de açıkçası çok fark edilmiyor. Hı-hı. Daha böyle uzun, en az 6 aylık olanlar, hı-hı, daha çok başvuruyor. Yani 6 aydır bacağımda bir şişlik var, geçmiyor. Hani ne olabilir diye başvuruluyor daha çok bize.
0: Peki teşhisi doktor koyuyor. Ondan sonra da bir tedavi protokolü oluşturuyor. Bu tedavi protokolünün içinde fizyoterapinin yeri nedir?
1: Fizyoterapiyle lenfödem çok iç içe. Teşhisi doktor koyduktan sonra illaki bir çevre ölçümü olur. Eğer tek bacaktaysa ya da tek koldaysa diğeriyle olan karşılaştırması yapılır. Daha sonra şişliğin durumuna göre bir karar veriyoruz. Önce lenf drenajı dediğimiz manuel lenf drenajı, masaj diye de geçer. O yapılır. Daha sonra eğer ihtiyaç varsa bandajlama yapıyoruz. Ve bunun da çok belli bir süresini veremiyorum. Hı-hı. Kişiden kişiye çok değişiyor. Eğer çok fazlaysa daha uzun sürüyor. Ama ortalama 4 hafta, 6 hafta gibi bir bandajlama ve manuel lenf drenajı uyguluyoruz. Onun dışında ev için egzersizler veriyoruz ve cilt bakımı. Mutlaka cilt bakımına dikkat edilmesi,
0: neden
1: gerekiyor.
0: Neden cilt bakımı bu kadar önemli lenfödemde?
1: Eğer çünkü açık yara varsa, yara açılmadı. Çünkü deride bir gerginlik var. Derideki gerginlik açıldıkça... yaralar açılmaya başlayabilir, döküntüler olmaya başlayabilir. Bu da hem hasta için çok rahatsız edici, hem de açık yara varsa iyileşmeyi biz zorlaştırıyoruz, geciktiriyoruz. Yani yara olan bir bacakta
0: masaj da yapamıyoruz.
1: Yani çorap dahi giyemezsiniz, öyle düşünün. Hı-hı. Ve şişliği de artırırsınız. En ufak bir kesikte jilet kesiği olabilir, sinek ısırığı, böcek ısırığı olabilir. Bir enflamasyon, bir alerji durumunda daha çok şişme görebiliriz. Hı-hı. O yüzden cilt bakımına dikkat etmemiz lazım.
0: Bu eğer hastalık başlangıç aşamasındaysa biraz daha kısa, ama eğer kronikleştiyse biraz daha uzun sürecek bir tedavinin de aslında başlangıcı mı?
1: Evet, diyebiliriz o şekilde. Hı-hı. De diyebiliriz. Ama başlangıcındaysa da bazen hani daha az bir şişme var, o yüzden daha bazen uzun sürebiliyor. Hı-hı. Yani çok kroniklerde Başlangıçta ilk iki haftada atıyorum görmüyoruz. Üçüncü haftada çok güzel bir incelme görüyoruz. Hı-hı. Daha sonra biraz duraksamaya giriyor. Duraksamadan sonra onu pes etmeden devam etmemiz lazım ki iyice incelsin. Yani o kişiden kişiye biraz daha değişebiliyor. Dış faktörlere göre değişebiliyor. Hasta çok fazla ayakta kalıyor. Bacaktaysa o arttırabiliyor. Ya da çok iyi gidiyoruz. Bir iki gün bir ara veriyoruz. O sırada ya ben tatile gittim işte güneşte yandım. Ya da beni sinek ısırdı diyoruz. Birazcık daha böyle gerileme görebiliyoruz. O yüzden kişiden kişiye çok net bir tarih veremiyorum o yüzden.
0: Peki bunu tamamen sizin kontrolünüze mi yapması gerekiyor hastanın? Kendisinin evde yapabileceği şeyler var mı? Mesela yürümek gibi, beslenmesini düzenlemek gibi, uykusuna dikkat etmek gibi. Yani bunu bir bütün halinde mi değerlendirmek lazım?
1: Tabii ki bütün halinde değerlendirmemiz lazım. Biz zaten ev içinde hem şeyi bittikten sonra, bu ilk kısım bittikten sonra bası giysisine geçtiğimiz yerde ev içinde egzersiz veriyoruz. Onun öncesinde de işte daha böyle düşük tempolu egzersizler. Atıyorum ayak pompalama hareketi çok herkesin aşina olduğu, gaza basar gibi, geri çeker gibi ayağımız bir pompalama hareketi var. Daha sonra düz bacak kaldırma. Kaldırıyoruz dümdüz, yavaşça indiriyoruz. Bir 10 tekrar yapıyoruz gibi. Ya da kısa mesafe yürüyüşler. Eğer koldaysa çok ufak bir ağırlıkla atıyorum yarım litrelik su şişesi. Dümdüz kaldır indir, bir kuvvetlendirme egzersizleri, bu tarz şeyler veriyoruz genellikle. Onun dışında biz hastaya da bilgi veriyoruz. Kendi kendine manuel lenf drenajı yapabilmesi için bazı noktaları uyarması gerekiyor. Onu söylüyoruz. Hani buraya doğru bu şekilde yapacaksınız diye.
0: Böyle şimdi bizim söyleyebileceğimiz şeyler mi? Yok. Gözünde canlanır mı insanların, ya da bizim bağımsız olarak bunu evde herhangi bir teşhis almadan yapmamızın bir zararı olur mu vücut için?
1: Bir zararı olmaz. Yukarı doğru kendinize, kendi kendinize yukarı doğru bacakta, aşağıdan yukarı doğru hafif hareketlerle, çok bastırmadan. Çünkü lenfödem çok öyle ağır masaja gelebilen bir hastalık değil. Eğer çok yoğun, fazla kuvvet uygulayarak masaj yaparsak yine arttırma durumumuz var. Bu daha çok biraz basınç verip eli çekmek gibi. Aslında o yüzden masaj değil de lenf drenajı deriz biz buna.
0: Evet, bunun adı farklı.
1: Kendi kendine yapması için de şu an gözde canlanabilecek nereyi en diyebilirim? Basit, en basiti koltuk altı. Koltuk altını uyararak bastır çek hareketlerle. Elinizi tam böyle koltuk altına yerleştir. Sağ elinizi sol koltuk altınıza doğru tam yerleştirdiğinizde, orada zaten bazen hissedersiniz lenflerde şişme, lenf noktalarında bazen şişme olur. Enfeksiyon durumunda ya da bazı dönemlerde olabilir. Orada hafif bastır bırak, bastır bırak yapıp 7-10 tekrarlı yapacak şekilde olabilir. Ama tabii ki bununla bitmiyor. Çok fazla nokta var. O yüzden hani en basit bunu söyleyebilirim.
0: Bir başlangıç yapmak, sonra da bunu evde yönetmeye devam etmek daha doğrusu.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Peki şimdi bazı hastalıkların işte kullandığınız ilaçlarla alakalı, yürüme temponuzla alakalı ya da yaptığınız işle, biraz önce söylediniz, bazen tuzlu yiyoruz, vücudum su tuttu diyoruz. Bazen çok yürüyoruz, bazen tam tersi, işimiz gereği çok oturuyoruz. Bütün bunlar artık bazen hayat biçimimiz halini de alıyor. Burada önerileriniz var mı insanlara, bizi dinleyenlere?
1: Eğer lenfödem tanısı almışlarsa, bir tedaviye başlamışlarsa bu tuzlu yeme içme çok fazla etkilemez. Evet, tabii ki bir diyetisyen desteği alabilirler. Bir diyetisyenle mutlaka o planı, programı yönetmeleri lazım. Ama onun dışında kendi kendilerine bu dediğimiz lenf drenaj noktalarını uyarmaları lazım. Egzersizleri bırakmamaları lazım. Yani bu kısa sürede olup bitecek bir mesele değil maalesef. İnsanlar bazen tanı aldıktan sonra yaşamlarının sonuna kadar bunu yönetmeleri gerekiyor. Bir bası giysisi veririz biz genellikle lenfödem tedavisi sonrasında. O bası giysisini düzenli kullanmaları lazım. Bizim şu kadar süre kullanmamız.
0: Ne kastediyorsunuz bası giysisinden?
1: Varis çorabı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Biraz daha fazla basınçlıdır, sadece daha sıkıdır. Ve dokunması da farklıdır. Normal çorap gibi değil. O lenf dolaşımını biraz daha düzenlemeye yardımcıdır aslında. Onu mesela bollaştığı zamanı fark edip yenisini temin etmesi lazım. Ya da bir tekrarlama gibi bir durum hissederse eğer tekrar başvurması lazım. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi, o çorabı giymek de O bası giysisini giymek de onun yaşamının bir parçası haline gelir. Ve onu takip etmesi gerekir. Çünkü takip etmezse eğer tekrar zaten yenileme ihtimali çok fazla. Çünkü lenfödem hem kronik hem tekrarlayıcı bir hastalık. Yani olabildiğince elinden geldiği kadar burada söylenene ya da doktorun önerilerine dikkat etmesi lazım.
0: Daha çok damarlarla ilgili bir rahatsızlık mı? Yani neden su topluyor ya da neden böyle bir lenf drenajına ihtiyaç duyuyoruz?
1: Lenf dolaşım sistemimiz kan damarlarından biraz daha farklı. İkisi birbiriyle iç içe, evet. Ama burada lenf sıvısının bazen kapasiteyi aşması durumunda bir burkulma durumunda olabiliyor. Meme kanseri sonrası lenfler alındığı zaman olabiliyor. Dolaşımda bir bozukluk meydana gelmesi yüzünden yani.
0: Aslında bir dolaşım hastalığı.
1: Aynen öyle, dolaşımla alakalı. Lenf dolaşımının bozulmasıyla meydana gelen bir şişlik.
0: Daha çok kimlerde görülüyor gibi sorsam, bir yaş grubu var mı? Bir meslek, özellikle riskli bir meslek var mı?
1: Riskli bir meslek olarak değil ama meme kanseri sonrası kolda görüyoruz en çok. Çok uzun süre ayakta duranlar biraz daha risk altında olabiliyor. Ya da böyle spor sonrası bir burkulma varsa, atıyorum işte futbolcu ama yıllar geçmiş üstünden. Yıllar önce ayağını burkmuş, o ayakta hep bir şişlik kalmış. Seneler sonra ortaya çıkıyor ki o aslında bir lenfödenmiş ve tedavi olmadığı için de iyice ilerlemiş.
0: Son olarak yürüyüşü soracağım herkese. Hep önerilen, herkes kendi temposunu bulsun dediğimiz bir spor. Spor bile dememek lazım belki. Yürüyüş ve lenfödem arasındaki ilişki nedir?
1: Şimdi eğer bacaktaysa lenfödem, hani bu yürüyüşü, yani koldaysa tabii ki istediği kadar yürüyebilir. Onda bir sıkıntı yok. Tabii ki çok aşırıya kaçmadan. Ama bacaktaysa biz çok uzun süre ayakta kalmasını da önermiyoruz. Kısa mesafe yürüyüşler, daha 15 dakika yürüdük, dinlendik. Sonra tekrar bir 15 dakika dönüş şeklinde yarım saatlik kısa kısa yürüyüşler. Çok aşırı tempoya kaçmadan, ama bu şekilde koşu yapanlar da var. Yine yürüyüşlere katılanlar da var. Yani biraz daha kişiye özel bir şey, durumuna göre. Eğer kötü etkiliyorsa çok fazla yapmasın diyebiliriz ama eğer bir sıkıntıya yol açmıyor, gayet iyi, o zaman yapabilir.
0: Dilan Hanım, lenfödem şikayeti olanlar hastanede, Türkiye Hastanesi'nde hangi kliniğe başvurmalılar?
1: Öncelikle bir fizik tedavi hekimine, hastanemizde de bulunan fizik tedavi hekimine başvurarak daha sonra fizik tedavi kliniğine gelirler. Fizik tedavi hekimi önce bir muayene eder. Gerekliyse Doppler ultrason, lenfografi, BT vesaire şeyler isteyebilir. Daha sonra yapılan çevre ölçümlerinin de sonucunda fizik tedavi kliniğine geçerek tedavilerine başlanır.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

Look.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Beyaz Saray Donald Trump'ın portresini taşıyan yeni anma parasını tanıttı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı için hazırlanan 1 dolarlık özel madeni para, Hazine Bakanı Scott Bezos'un tarafından kamuoyuna duyuruldu. Paranın ön yüzünde Donald Trump'ın portresi yer alıyor. Liberty yani özgürlük yazısıyla In God We Trust yani Tanrı'ya güveniriz sloganı da tasarıma işlendi. 1776-2026 tarihleri de paranın üzerinde bulunuyor. Altın kaplama olarak üretilen anma parası ABD darphanesi tarafından basılıyor. Yetkililer resmi anma parasının sonbaharda satışa sunulmasının planlandığını açıkladı. Kaçış planları kapıda son buldu. Narkotik ekipleri zehir tacirlerinin ensesine bir kez daha çöktü.
1: Aç kapıyı polis! Aç kapıyı! Aç polis!
0: İstanbul'da nefes kesen operasyonun adresleri bu kez Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane oldu. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekipleri düğmeye bastı. 3 adres ve 4 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Kapılar tek tek açıldı, adresler didik didik arandı. Tam 45 kilo 488 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen bir vakum makinesi ele geçirildi. Kelepçeler bu kez zehir ticaretinden şüphelenilen 4 ismin bileklerine takıldı.

Telefonla tehdit ettiler. Yolda yürürken kurşun yağdırdılar. Olay Esenyurt'ta yaşandı. Evinden çıkan yaşlı adam silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz saldırganın ateş açmasıyla kanlar içinde yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüpheli saldırı sonrası kaçtı. Yaralı adam ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırıya uğrayan yaşlı adamın ailesinin telefonla tehdit edildiği ileri sürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

hızla kavşağa girdi. Ortalığı birbirine kattı. Takla atan araçta sürücü yaralandı. Kaza Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşti. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil savrulup karşı şeride geçti. Yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Araç ters dönerek durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

0: Motosikletlerin kazası faciayla sonuçlandı. Kaza Yalova Çınarcık'taki NATO yolunda meydana geldi. Anne, baba ve çocuğun bulunduğu motosiklet önündeki motosiklete çarptı. Karı kocanın ölüme gittiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın etkisiyle iki motosiklet yola savruldu. Dört kişi metrelerce yerde sürüklendi. Kazada Mustafa Sezer olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Yaren Sezer ise hastanede kurtarılamadı. 3 yaşındaki oğulları Alparslan ağır yaralandı. Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İETT otobüsü bir anda alevler arasında kaldı. Yolcular ölümden döndü. Alevler kısa sürede söndürüldü. Görüntülerin adresi İstanbul Ataşehir. Seyir halindeki İETT otobüsünün motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden şoför otobüsü durdurdu. Yolcular tahliye edilirken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Otobüsün motor kısmında maddi hasar meydana geldi. Motosikletiyle geldi, eski kayınpederine saldırdı. Olay 13 Temmuz'da İstanbul Şişli'de yaşandı. İki çocuk sahibi Talar T. yaklaşık 3 yıl önce Gökhan C'den boşandı. Eski eşinin yaşadığı binanın önüne motosikletle gelen adam kayınpederiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Gökhan C. giriş kattaki pencerede duran eski kayınpederi Harut Düğün T.'ye tekme ve yumruk atıp saldırdı. Şüpheli olay yerinden motosikletiyle uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin aileyle yaptığı görüşmede ailenin savcılığa giderek şikayette bulunacağını söyledikleri öğrenildi.
1: Üç kadın sokak ortasına birbirine girdi. Kavgalarını çevredekiler kaydetti. Olay Iğdır'da meydana geldi. Gece saatlerinde taksiden inen 3 kadın arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kadınların birbirlerini darp ettiği, yerde sürüklediği o anlar çevredekiler tarafından kaydedildi.
2: Sen gittin, ben dedim ki

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 32, Ankara 31, İzmir 37, Antalya 39, Adana 35, Samsun 29, Trabzon 26, Kayseri 30, Erzurum 27, Gaziantep 37, Diyarbakır 40 ve Şanlıurfa 41 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde Gazi Osman Paşa Kavşağı Kemerburgaz Kavşağı mevkiinde bulunan Aç Şemsettin Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince Ankara istikametinde gece saatlerinde trafik bant değişikliği yöntemiyle diğer platforma aktarılıyor. Gündüz saatlerinde derz üstüne monte edilecek rampalar üzerinden sağlanıyor. TAK otoyolunun 0 ila 2. kilometrelerinde Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep-Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü veriliyor. Balıkesir-İzmir yolunun 55 ila 56. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım çalışmaları yüzünden trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Konya-Afyon-Karahisar yolunun 54 ila 58. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya-Afyon-Karahisar yolu kapalı olup trafik bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü veriliyor.
2: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Askeri uğurluyorlar.
4: Buralar böyle akşam akşam. Oğlum cenazemiz var içeride.
5: Abi gözümüzü inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
4: Arkada cenaze var.
6: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
7: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: duymak istedikleriniz ve daha fazlası için.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.
4: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
5: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
6: Aa, anne dedi.
7: Hadi canım, baba dedi.
6: Bez dedi.
7: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
8: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
9: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
2: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz. Huzurun sesi TGRT FM.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakarlıydı. Peygamber Efendimiz vakarlıydı gayet. Asla tiksindirici yapmazdı bir hareket. Eshabı arasında gelip otursa bile hemen ayaklarını örterdi cübbesiyle. Kolay anlaşılırdı sözleri o serverin. Yanında bulunanlar olurdu gayet emin. Yani onun yanında otursaydı bir kimse, kalbi çok rahat olup kapılmazdı yeyse. Ashabı huzurunda çok edepli olarak gelip otururlardı hiç kıpırdamayarak. Başları önlerinde sessiz otururlardı ve gayet hareketsiz bir halde dururlardı. Hatta kuşlar onları birer ağaç zannedip omuzları üstüne konarlardı hep gelip. Lakin o sahabiler yine edeplerinden kıpırdamıyorlardı az bile yerlerinden. Resulullah dünya ve dünya lezzetlerine önem ve ehemmiyet vermez idi hiç yine. Sade bir hayat yaşar, sevmezdi şatafatı ve hep tercih ederdi mütevazı hayatı. Vefatında az arpa kalmış idi evinde. Zırhı da rehindeydi bir Yahudi elinde. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır: bugün eshabım için fakirlik hayırlıdır. Lakin ahir zamanda gelecek ümmetimin zenginliği daha çok hayırdır onlar için. Kendisi sıkıntıyla yaşamak arzulardı. Günlerce yemek yemez, sert yatakta yatardı. Ayşe validemiz buyurur ki şöylece, yumuşak yatak serdik kendisine bir gece. Sabahleyin uyanıp kalkınca Efendimiz buyurdu, bu yatağı bir daha sermeyiniz. Zira bunun yüzünden gece uyanamadım. Teheccüd namazımı kılmaktan mahrum kaldım. Yine Peygamberimiz çok ibadet yapardı. Farzların haricinde çok da namaz kılardı. Mübarek ayakları şişene kadar hatta kıyamda namaz için duruyordu ayakta. Dediler, Hak Teala senin gelmiş gelecek, bütün günahlarını affetti, bu bir gerçek. O halde niçin böyle yaparsın çok ibadet? Ve ne için kendine edersin böyle zahmet? Peygamber Efendimiz buyurdu ki cevaben, Rabbime şükredici kul olmayayım mı ben? Ayşe validemiz buyurdu ki, o server kalkıp namaz kılmaya başlayınca her sefer, onun mübarek göğsü hemen hırıldıyordu. Su fokur diyor gibi sesler duyuluyordu. İbni Ebi Hale de ediyor ki rivayet, o hep düşünceli ve hüzünlüydü gayet.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinin evliyakam büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyorlar ki, yavrum, bu pek kötü olduğunu anladığın dünya nedir biliyor musun? Dünya seni Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyler demektir. Kadın, çocuk, mal, rütbe, mevki düşüncesi Allah-u Teala'yı unutturacak kadar aşırı olursa dünya olur. Çalgılar, oyunlar, malayani ile, yani faydasız, boş şeylerle vakit geçirmek, kumarlar, kötü arkadaş, kötü filmler, dergiler, romanlar, hep bunun için dünya demektir. Ahirete faydası olmayan ilimler, dersler de hep dünyadır. Hesap, hendese, yani matematik ve geometri, astronomi, mantık, eğer Allah-u Teala'nın gösterdiği yerlerde kullanılmazsa, yani kafirlerle mücadele ve onlardan üstün olmak için ve insanlara hizmet etmek için kullanılmazsa, bunlarla uğraşmak boşuna vakit öldürmek olur ve dünya olur. Bu bilgileri bütün derinliğiyle, incelikleriyle okumak yalnız başına işe yarasaydı, eski Yunan felsefecileri ve son zamanlardaki Avrupa'nın, Amerika'nın fen adamları, mütehassısları saadet yolunu bulur, ahiretteki ebedi azaptan kurtulurlardı buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Sırru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Hocam, sizden dua istiyorum. Bir de dinleyicilerden biraz sıkıntılarımız vardı hocam.
2: Rabbim sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin, ferahlık ver.

0: Cumanız mübarek olsun hocam.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Buyurun.
0: Hocam dün babam vefat etti. Ben onun için dua isteyecektim sizden.
1: Allah-u Teala rahmet eylesin. Başını sağ olsun. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin. Mekanını cennet eylesin inşallah.
0: Amin. Amin. Çok sağ olun. Peki. Bir de ölüm hakkında yani ilk gece hakkında şey yapabilirsiniz. Peki. Bilgi alacaktım da kabirde. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
1: Peki efendim.
2: Biz teşekkür çok ederiz. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
1: Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden müstefid eylesin. İstifade etmemizi nasip eylesin. İnşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin bizzat kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan eylemesini, eceli gelenler varsa iman selameti nasip etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin inşallah Teala. Ayrıca Cenab-ı Hak bizlerinden, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala efendim.
2: Amin hocam. Teşekkürler.
1: Sen telefonda 5500
2: 290 bin civarında para yapıyor yani şey daha zengin olmuyor.
1: Yani dine zengin değil. Tamam. Efendim ilk dinleyicimiz annemin dedi 5500 eurosu var. Zekat vermesi gerekir mi? Gerekmez. Neydi ya bir zamanlar 3000 lirası olan zekat veriyor değil mi TL?
2: O bir zamanlar hocam.
1: Fi tarihi neydi? ama şimdi
2: 575 bin lirası falan olan ya da 550.
1: 550-600 arasında değişiyor, iniyor çıkıyor ya. Yani 500'den aşağısı nisaba dahil değil. Adamın 300 bin lirası var, 200 bin lirası var. Bunlar nisaba dahil değil. Efendim nisaba dahil değil ne demek? Yani zekat verme ölçüsüne ulaşamamış demektir. Nisap zekat verme ölçüsüdür. Peki onun ölçüsü nedir? 96 gram altındır. Peki alt esas kitaplarda ne geçer? Miskal diye geçer. 20 miskal altın. 4 mezhepte de 20 miskal altını bunun karşılığı ticaret malı parası olan dinen zengindir 4 mezhepte de. Ama miskalin şer'i ve örfi hesaplanma şekli var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şer'i ölçüye almış. Bir miskal 4.8 gram. Bunu 20 ile çarpınca 96 gram çıkıyor. Ama İmam Malik İmam Şafii Hazretleri 4 gram olarak almış. İmam Şafii Hazretleri'nin başka bir kavli de var. Ama Saadet-i Ebedi'de bu da alınmış. 4 gram olarak almışlar. O zaman 20 ile çarpınca 80 gram eder. Şimdi Diyanet'te 80 gram diyor da Diyanet'te çalışan da bizzat merkezde çalışanlar da ve Diyanet'e bağlı müftüler, imamlar sorsan bunun temeli nedir bilmezler. Niye? Öyle bir dertleri yok çünkü. Canım işte yani 80 gram dedi ya. Niye göre dedi? Değil mi? Hanefi mezhebine göre söylediği yanlış. Hanefi mezhebine göre söylediği yanlış. Bir zamanlar TGRT eski binasındayken Ankara'dan işte müftü olduğunu söyleyen birisi geldi. Sen dedi işte kaza namazı borcu olanların sünnetleri kırarken kazaya kılması gerektiğini anlatıyorsun falan. Bu yanlış dedi. Yapma ya dedim. Nereden biliyorsun sen yanlış olduğunu? Ben dedim müftüyüm. Ya sen müftüsün. Senin ağzından çıkan dedim aynı şekilde haşa ayet hadis midir? Sen kimsin ki dedim ya. Haddini bil. Ehl-i sünnet alimleri kitaplarında yazmışlar. Senin üstadın kim? Bu bilgileri yazan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Üstadı Seyyid Abdülhakim Arbaasi Hazretleri, onun üstadı Seyyid Pihim Arbaasi Hazretleri, onun üstadı Taha Yakkari Hazretleri, onun üstadı Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Sen kimsin? Haddini bil. İşte dedi Ömer Nasuhi Bilmer'in. Demin Ömer Nasuhi Bilmer tamam ilmi vardı. Ama hata etmiş. Nasıl diyebilirsin sen? Ben demiyorum dedim. Aha kitapta yazıyor. Çünkü bir konuyu anlamamış. Neyi anlamamış? Şimdi Mustafa tam ilmi sahipte belirli çok güzel izah

0: diliyorum. Osmanlı döneminde bütün topraklar
1: devlete ait.
0: Devlete ait. Miri diye geçiyorlar.
1: Miri toprak.
0: Miri toprak diye geçiyor. Peki vatandaş, vatandaşa kirayla veriyormuş devlet. Şimdi mesela benim babaannem pratiğini ferazi var ya, yani bir kimse vefat ettiği zaman geride bıraktığı malı taksim ediliyor ya. Babaannem oturduğu yerde pratiğini kapmış. Birisi öldüğü zaman bu kadar alıyor, bu kadar alıyor. Erkek çocuk bu kadar, kız çocuk bu kadar, babası anası bu kadar. Çünkü şeyleri belli kitaplarda yazılmış. Pratiğini öğrenmiş kadıncağız. Niye öyle? Ben bilmem diyor. Böyle dediler. Doğrusunu söylüyor. Bir gün böyle İmam Hatip okuluna gidiyorum. Ya ne dedim? Sen şimdi aynı şekilde anlattıklarını ben dedim kitaba baktım. Doğru. Kız çocuğu bu kadar, erkek çocuğu bu kadar. Mesela dede yetimi diyorsun dedim. Dede vefat etmiş. Fakat dededen önce oğlu vefat etmiş veya kızı vefat etmiş. Sonra dede vefat etmiş. Dede vefat edince o ölen oğlu ve kızı, bu dedenin hayatta oğlu ve kızı varsa bunlar miras alamaz diyordu. Hakikaten öyle yazıyor kitaplar. Yani erkek çocuk kesiyor. Şeye gitmiyor.
1: Dedelerinden vefat, yani babalarından önce vefat etti.
0: Evet, babalarından önce vefat ettiği için. Ne dedim, toprağa gelince eşit taksim ediliyor. Onun hakkında bir şey duydum. Bilmiyorum oğlum dedi, öyle yapıyorlardı. O kadar yani kadıncağız. Müderris değildi tabii. Öyle. Sonra kitapta orada okudum. İşte mihri toprak olduğu için Osmanlı, mesela diyelim ki senin dediğin adı ne?
1: Ali.
0: Ali. Babanın ismi oradan geliyor herhalde.
1: Yok, babam ismi başka.
0: Ha şey, amcam vardı.
1: Evet.
0: Tamam. Veya torunlar.
1: Amca çocukları var.
0: Veya amca çocukları var. Şimdi Ali Efendi'nin kaç tane erkek çocuğu var?
1: 4.
0: 4. Kaz kız var?
1: 2.
0: 2. Toplam 6. 600 dönüm senin dedenin toprağı var. Devlet vermiş kiralık. Dede vefat etti. İki ise erkeğe, bir ise kıza vermiyor orada. Yüzer dönüm veriyor. Ben kafamı kurcalıyordu onu. Bir yerde cevap bulamadım. İmat okulunda cevap bulamadım. İlahiyatı bitirdim. Kimse bilmiyor. Tamam mı? Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında anlatılıyor bu. Devlet diyor ki, bu Ali Tokaz Efendi rahmetli, Allah-u Teala rahmet eylesin. Ha. İyi insanmış bak ya. Rahmetli adetlik. Dua ederim.
1: Öyleymiş.
0: Belki de onların duası bereketiyle Allah-u Teala sizlere bu yolu nasip etti.
1: Büyük ihtimalle.
0: Devlet diyor ki, Ali Efendi'nin çocukları bu toprakla haşir neşir oldu. Bu toprağı nasıl işleteceğini biliyor. Onun için onlardan almıyor. Çocuklarına yüzer dönüm kiraya veriyor. Tekrar kira yani. Tekrar kira. Ve bu şeyde Osmanlı döneminde bunlar kiraya verildiği için usra tabi değildi. Usur verilmiyordu bunlardan. Bu topraklarda.
1: Çünkü kendi mülkü değil.
0: Ha, mülkü değil. Kendi mülkü
1: vatandaşın
0: değil.
1: Vatandaşın mülkü değil.
0: Kirayı da devlet alıyor. Devlet üzerine alıyor bunların hepsini. Fakat Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Saadet Ebedi'de yazıyor. TC Devleti devreye girince, Türkiye Cumhuriyeti Devleti devreye girince bunlar şahıs mülkü oldu. Şahıs mülkü olunca hepsi uşurlu oldu. Miri toprak olmaktan çıktı. Saadet Ebedi'de yazıyor bu. Ömer Rasuhi bilmezse hala Osmanlı dönemindeki gibi işte Anadolu toprakları uşurlu değil, uşur verilmez diye yazıyor. Bir sürü insanı da günaha sokuyor. Bunu o, ben müftiyim denen adama söyleyince sonra nasıl yanlış dersin? O dedim, kitabında yazıyor. Ben dedim ilahiyat mı yazayım beyefendi dedim yani. Öyle dedim, bağırarak konuşma bana.
1: Biraz daha okusam ben de müftü olacaktım.
0: Tabii. dedim, hatta dedim ben müftü olacaktım. Belki senin üstünü de geleceğim. Ben de Diyanet'e vazife almadım. Ondan sonra bu işte sonra sakinleşti işte özür dilerim de falan özür değil mi? Bağırarak öyle alışmışlar ki bunlar kendilerine Allame-i Cihan çok yukarılarda karşıdaki bir şey söyleyip diye bağırınca susacak ve ha tamam diyecek çekilecek öyle bekliyordu falan. Öyle bir şey de olmayınca arkasına baka baka gitti. Yaptığı iş bir kere paydadan öbür tarafa kendi hegemonyasını devam ettireceği için, aha işte şimdi radyoda bile anlatıyorsun. Tamam mı? Hani radyoda bir köyde gitti bilmiyorum adam. İnşallah tövbe etmiştir.
1: İnşallah şeyde, sonra dönmüştür, doğrusunu anlatmıştır.
0: İnşallah Teala. Hatta biz dönemdeyken böyle 3-5 arkadaşla beraber bu o zaman hakikat şeydi, Işık Kitabevi'ydi. Oradan kitap alıp köylere götürüyorduk, bir köye gittik. Baktım orada bir imam. Bu kitap dedi yanlış. Tamil Mahalli gördü. İmam, genç bir imam. İmam Hatip mezunu. Ben de İmam Hatip İlahiyatlıyım. Diğer arkadaşlarla beş koyduk hemen gel otur bakayım dedim. Yani. Koydum önüne. Neresi yanlış? Burada dedi Uşur yazıyor dedi. Ana.
1: Büyük, büyük yanlış. Büyük yanlış.
0: Burada Uşur yazıyor. Hemen Ömer Nasibimlerin dedim zahmet etme. Ben dedim ta İmam Hatip okulda aldım. Ömer Nasibimlerin ilmihali elimde var. Okudum orasını dedim. Ömer Nasibimle yanlış yazıyor dedim. Bak işin aslı bu Saadet Ebedi'de yazıyor. Ama sen doğruya yanlış diyorsun, yanlışa doğru diyorsun. Yani Ömer Nasibimle'nin o hatası şimdi Diyanet aynı şekilde diğer işte başkanlığı da yaptı Ömer Nasibimle. Dolayısıyla her tarafta o baz alındığı için, ölçü alındığı için şimdi toprağın altında çünkü hadis-i şerif var. Doğru bir çığır açan o çığırdan gelenlerin sevabı ona gider. Yanlış bir çığır açanın da oradan gelenlerin de günahı ona yüklenir.
1: Kıyamete kadar.
0: Kıyamete kadar. Dolayısıyla Ömer Nasibimle haber etsin Allah belanızı versin diyordum ama işten geçti gitti. Yanlış yapmış. Ha ilmi vardı vardı ama hakikati bulamadı bu. İbn-i Teymiye de sapıttı gitti. 72 bidat fırkasının da alimleri vardı ama sapıttılar gittiler. Dolayısıyla hani annemin 5500 eurosu var ne kadar zekat vereceğiz oradan miskal ve ölçülere geldik. Dolayısıyla tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabını okumayan bir kimse dini konularda bugün söylediğini yarış yapar. Şimdi yeni bir şey çıktı ya hani birisi tokatlamış dolandırmış ya o deprem zamanı.
1: Evet.
0: Baktım hem de kelli pelli daha önce böyle sunuculuk spikerlik yapan falan bir adam. Yaşlandı tabii ama o zamanlar bravo gururumuz oldu helal olsun falan diyormuş.
1: Ses devletin kaydı. Yapamadığını yaptı.
0: Devletin yapamadığını söylüyor. Şimdi konuşmuş ikisini de alt alta koymuşlar şeyde haber sitelerinden birisinde gördüm. Şimdi diyor ki ya o adam sahtekarmış zaten dolandırıcıymış çek senetleri falan böyle yapmış falan. Ulan bu ne veriyiz buna ne anlatışı. Adam olan ne yapardı? Ya biz bilmiyorduk tanımıyorduk daha önce böyle böyle biliyorduk. Meğer bu adam sahtekarmış. Önceki sözlerime tövbe ettim. Özür dilerim demesi lazım. Mert insan böyle olur. Ha bunlar da mertlik diyor. Allah Teala hidayet versin de Allah Teala dinine saldıranlara Allah Teala o kapıyı kapatıyor. Cenab-ı Hak sorumuzu ayrı eylesin.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, nimetleri doğru yerde kullanmak. Bu dünya nimetleri geçici ve aldatıcıdır. Ahirette ele gireceklerse sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Dünya zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret bunun için yaratılmıştır. Dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Dünyanın ömrü ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. İnsanların ahiretteki nimetlere kavuşamamaları ondan yüz çevirdikleri içindir. Allahü Teala'yı inkar edip onun emir ve yasaklarından yüz çeviren çok kimsenin dünya nimetleri içinde yaşadığı görülmekteyse de bunlara dünya için çalışmalarının karşılığı verilmektedir. Allahü Teala'nın yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar hakikatte azap ve felakettir, nimet şeklinde gösterilen musibetlerdir. Müminun suresinin 56. ayeti kerimesinde mealen, kafirler mal ve çok evlat gibi dünyalıkları verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyor? Peygamberime inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar. Hayır, öyle değildir, aldanıyorlar. Bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar buyurulmuştur. Seyyid Ali Hemedani Hazretleri buyuruyor ki, güç, kuvvet sahibi olanlara bu nimet Allahü Teala tarafından verilmiş bir emanettir. Bazıları bununla ebedi saadet tohumlarını eker ve sonsuz cennet nimeti kazanırlar. Mağrur ve gafil olanlarsa bu güç ve kuvveti birkaç günlük dünya hayatı için harcarlar ve kendilerine verilen ömrü kıymetsiz şeyleri toplamakla zayi ederler. Uzun ahiret yolculuğu için hazırlanmaktan gafil olurlar. Böylece insanların haklarını unuturlar, yerine getirmezler. Allahü Teala'nın emirlerine uymayı elden kaçırırlar. Bu insanlar dünyanın geçici nimetlerine dalıp Allahü Teala'yı unutmaları sebebiyle ahirette cehenneme atılacaklar ve kendilerine rahmet edilmeyecektir. Haramlardan kaçınmak iki türlüdür. Birincisi, yalnız Allahü Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkincisi ise insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır ki bu daha mühimdir. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Çok merhametlidir. Kullarsa pek çok şeye muhtaçtırlar. Resulullah Efendimiz, üzerinde kul hakkı olan mahlukların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helalleşsin, bunları ödesin. Zira o gün altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin hastalığı ağırlaşınca yakınları doktor çağırır. Doktor gelip muayene edince, bu hasta zehir içmiş, hayatı hakkında teminat veremem der. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, sade bana değil, zehir içmemiş olanların hayatı hakkında da teminat verme buyurur. Doktor, zehir içtiğinin farkında mısın deyince, evet, mideme inince anladım cevabını verir. Doktor, tedaviye hemen başlayalım deyince, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, tedaviye gerek yok, Rabbime kavuşmam benim için daha güzeldir buyurur ve ağlamaya başlar. Kendisine niçin ağlıyorsun? Allahü Teala'nın yardımıyla nice sünnetleri ihya ettiniz ve insanlara adaletle muamele ettiniz denilince, ben Allahü Teala'nın huzuruna bütün milletin hesabını vermek üzere çıkacak değil miyim? Herkese adil olarak davranabildiğimden emin değilim. Yaptığım kusurlar da var. Bunlardan dolayı korkuyorum ve ağlıyorum cevabını verir. Netice olarak Allahü Teala'nın nimetleri her an İnsanların iyisine de kötüsüne de gelmektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte, yerinde kullanabilmekte ve bazılarını da almamak, yerinde kullanmamak suretiyle insanlardadır. Nahl suresinin 33. ayeti kerimesinde mealen buyruluyor ki, Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Ayet-el Hırz'ı dedi. Nasıl yazacağız, nasıl edeceğiz falan. Şimdi İslam alakında şifa ayetleri de var. Hangi sure, hangi ayet belli. Ayet-el Hırz'da Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Arapça Tesilül Menafi diye bir kitap var. O kitabın arkasında var. Tesilül Menafi. Hakikat Kitabı'ndan istenirse kitap ücreti öderir, kitap alınır.
1: Orijinali var yani.
2: Orada. Orijinali var.
1: Arabi olarak.
2: Arabi olarak. O sayfaların fotokopileri çekilir. Ha, okunmak istiyorsa oraya bakarak okunur. Hani 40 gün okunur buyuruluyor. Veya yanında da taşımak istiyorsa o sayfaların fotokopilerini çeker. Yani muska haline getirir, yanında da taşıyabilir. Bir de rahmetli bizim sebebe beraber çalıştık Mehmet Oruç'un 365 gün dua diye bir kitabı vardı. Onun sonunda da var. Hayat Hırs. Orada da var. Oradan da fotokopi çekilebiliyor. İstanbul'da hani onu bazı arkadaşlar şey olsun diye daha önce işte bizim sayfa serbesi böyle ince bir kağıda bastırmışlarmış. Onu bir arkadaş halen bastırıyor, işte muska haline getiriyor falan bazen. Böyle isteyenlere sadece maliyeti karşılığı olarak verilebiliyor. Bazen biz de bulunduruyoruz hani buraya gelenler olursa, ama postayla, kargoyla onu göndermemiz zor. Biz zaten herkese de yetişemeyiz.
3: Buraya gelen değil. İçin de sınırlı yani. Öyle.
2: Evet, sınırlı yani, 50 tane veriyor öyle. Yok, değil öyle. Bir tane, iki tane. Öyle bir şey bulunduruyoruz. Onu o şekilde temin edebilir mi? Edebilir. Efendim, gelenin babam vefat etti dedi galiba son dinleyicimiz. Evet. Babam dedi değil mi? Evet. Allah falan rahmet eylesin, mekana cennet eylesin. Evet. Yapacağı iş bir hafta boyunca Kur'an-ı Kerim okuyarak kelime, tevhid okuyarak hatmi tehlil. Bilhassa 70 bin, 8, 10 kişi, 20 kişi neyse ayrı ayrı 5.000, 10.000 birleştirilir. Okunanların hepsini ruhuna hediye edilir. Sadaka verilir, sevabı hediye edilir. Yemek ikram edilir, sevabı hediye edilir. Bir hafta boyunca okumak. Tam İbn-i Saad-Tebediye'de müstahaptır buyuruluyor. Her gece okumak. İskatını yaptırmak. Tam İbn-i Saad-Tebediye'de meyit için iskat bahsi var. Orada nasıl yapılacağı bildiriliyor. Okur aynı şekilde kendisi oradaki şartlara uygun olarak yapabilirse yapar, yapamazsa bize gelenleri de biz geri çevirmiyoruz, yapıyoruz. Peki bunun dışında ölünün kabirdeki hali. Efendim, ölü kabire konur kalmaz münker ve nekir melekleri gelir.
1: İlk gece dedi dinleyicimiz.
2: Ha işte ilk gece. Oradan başlayacağız. Gündüzü koydular, defnettiler, hemen gelir. Ruh iade edilir buyuruyor.
1: Ya geceyi beklemez, hemen gelir.
2: Hayır, hemen gelir.
1: Orada gece gündüz yok artık.
2: Hatta Mustafa Bey bir yerde daha yazıyor, o da İmam Gazali Hazretleri de anlatıyor. Ölür ölmez başlıyormuş.
1: Yani gece ise bu ilk gece başlıyor yani.
2: Evet yani şey, kabre defnedilinceye kadar işte 40 tane 40 yerde 40 tane sual sorulur diye bazı kitaplarda geçiyor bu. Yani öbür tarafa geçtiğin zaman gel bakalım hemşerim diyorlar adama. Gel bakalım. Ölüm, ölmek ruhun bedeni terk etmesidir. Yoksa dünyada yaptığın her şey, akıl, zeka hepsi ruhun özellikleri olması sebebiyle hepsini biliyor, hepsini hatırlıyor. Kabirde ayrıca mesela şu anda konuşuyoruz ya, ruhumuz ayağımızın yani tırnak ucundan saç telimize kadar bütün vücudu, daha doğrusu vücudu motoru çalıştırıyor. Motor çıkıyor dışarıya, kaporta bir işe yaramıyor. Biz kaportayı gömüyoruz. Dünyada kullandığı evi buluyor bu beden için. İşte kabre konduğu zaman ruh tekrar aynı şekilde vücuda giriyor. Ama şu anda konuştuğumuz gibi %100. Orada %50. Sadece Münker ve Nekir meleklerine bu organlarla cevap veriyor. Münker ve Nekir melekler onun cevabını biliyor. Anlıyorlar. O da onlarınkini duyuyor. %50. Onun için vücut organlarını hareket ettiremiyor. %50 ruh bedene giriyor. Tesiri %50 olduğu için ne elini kaldırabiliyor, ne dilini kımıldatabiliyor, ne ayağını, ne de bağırıp beni buradan kurtarın diyebiliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki ilk gecesi, gece gündüz kavramı bitiyor onun için. Gece yok artık, gündüz de yok. Onun kıyameti kopmuş. Zaten kıyamet alametleri ve kıyametin kopması anlatılırken buyuruyorlar ki insan ölür ölmez her insanın müstakil olarak kıyameti kopmuştur. Çünkü ölür ölmez dünyada yapmış olduğu şeyler iki surette kendisine gösterilir. Güzel şeyler latif güzel surette görünür. Günahlar, haramlar, çirkin şeyler de böyle ürkütücü bir şekilde kendine gösterilir. Bunun için onları görür ürker. Ve ruh der ki eyvah der ya, ben bu bedendeyken ne haltlar karıştırmışım, nefse uymuşum, onun esiri olmuşum, eyvah der. Ama o anda ben pişmanım, özür dilerim, kabul edilmiyor. Hani bir söz var ya, geçti burun pazarı süreçliğe ni diye. Aynen öyle. Ölmeden önce tövbe edebilirsin. Ölmeden önce namaz borcunu bitirebilirsin, oruç borcunu bitirebilirsin, zekat borcunu bitirebilirsin, kul haklarını ödeyebilirsin. Yani diğerlerine hepsini halledebilirsin. Kul hakkı varsa helallaşabilirsin. Ama öldükten sonra yok. Öldükten sonra yok. Efendim işte ben öldükten sonra benim malımı şuraya verin, buraya verin. Bunlar hepsi hikaye. Böyle babaannemin anlattığı, biz de zaman zaman burada onu naklediyoruz da. Ben kendim de küçükken biliyordum mesela kışın kar yağmadığı ve baharda da yağmur yağmadığı zaman köyde iki tane dere vardı. Birisine ketenlik çay diyorlardı, öbürsüne ulu çay diyorlardı. O ulu çay dediğimiz ta şeyi başka köylerden falan menba, kaynağı oralardan geliyor. Onun suyu daha çoktu. Öbürsü de işte kar ve yağmura bağlıydı. Ama tabii o derelerin, çayların şeylerinde tarlalar vardı. Buralara bostanlar ekilir. Sulanması gerekiyor. Nöbetteşe suluyorduk. Ben de biliyorum böyle. Bent başı diyorlardı. Yatıyordun orada, sıra sana gelince suyu sen götürüyordun, tarlanı sen suluyordun, bahçeni suluyordun. Şimdi gece nöbet sırası gelmiş, baba oğul ellerinde fener var. O fener de bizim bildiğimiz bugünkü aynı şekilde pille çalışan değil, gaz lambasıyla çalışan.
3: Gazla çalışan.
2: Gazla çalışan fener. Tabii gece karanlık, gecenin üçünde haber gelmiş, üçünde gidiyorlar karanlık. Baba oğul gidiyorlar. İşte böyle el yordamıyla tahmini olarak oğlum işte, ama fenerde oğlanın elinde, oğlum şu işte harım derlerdi bahçe, ben ölünce işte bunu Kur'an kursuna verin, biraz gidiyor, oğlum ben ölünce şu bahçeyi bilmem ki bana ne verin, oğlum şu bahçeyi falan. O arada tabi kasisler var, bu çukurlara düşüyor falan, oğlum diyor şu feneri benim önüme tutsana. Oğlan diyor ki baba, fener benim elime geçti, hayattayken versene bunları. Fener benim elimde artık diyor. Kendi önüme tutarım ben. Sana değil. Böyle anlatırlardı. Ben de hoşuma giderdi bu. Ve ondan ders çıkarırdım. Hakikaten kendi yaptığın sana faydası olacak. Evladından bekle. Elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde gelmez derlerdi. Derler ki de sizde. Evet, evet. Elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde gelmez. Bir de bir tabir daha. Ölme eşeğim ölme. Yonca biter, sancı biter. Gider de öyle. Onun için babaannem yine bir şey anlatırdı. Oğlum dedi, kadıncağız yaşlı, vefat etmiş. Vefat edince cenazeyi gelmişler, kaldırmışlar. Gelin arkasından böyle gülmüş. Ya demişler, ayıp değil mi? Niye güldün? Niye güldün demiş yani. Cenaze falan yok demiş. Ben ona değil de demiş. Demiş cimriydi demiş. Bir gün demiş birisi geldiydi, bir soğan verdiydi. Baktım o soğan arkasından gidiyor. Demek salih birisiymiş. Yani. Yeah. Salih birisi. Soğan arkasından gidiyor. Ne yaparsan o seninle mi? Evet, ne yaparsan seninle. Dolayısıyla efendim kabirde ben rahat etmek istiyorum. Hay hay. Dünyada yatırım yap arkadaş. Dünyada yatırım yap. Peki dünyada yatırım yaptıysa, yani namazın vaktinde kıldıysa, kaza kalan ibadetlerin hepsini telafi ettiyse, kul haklarını hallettiyse, kabire girdiği zaman mesela azap melekleri de gelir, rahmet melekleri de gelir. Azap melekleri gelince rahmet melekleri bir dakika diyor, ona elinde yaklaşamazsınız, o diyor zekatını veriyor, sadakasını, hayır senatı bey, ayağından yaklaşan yok diyor. O Allah-u Teala'nın anıldığı, zikredildiği yerlere giderdi, mescitlere giderdi, ondan sonra ilim öğrenmek için giderdi, bu ayaklar Allah-u Teala'nın dinini yaymak için giderdi falan, oradan da giremezsiniz. İşte bütün aynı şekilde vücudun organlarının her birine bir şey söylüyorlar rahmet melekleri, en sonunda azap melekleri hayırlı olsun diyorlar, ona çekip gidiyor. Ne oldu? Senin dünyada yaptıkların çıktı karşına, başka bir şey çıkmadı arkadaşım. Efendim işte hani Emel abinin tabiri var, kabirde döverler adamı, ya azap yani ya. Emel abi yumuşatarak söylüyordu onu, kabirde dövüyorlar adamı. Peki ben bakıyorum da görmüyorum falan, görmene gerek yok. O kabir hayatı nasıl ki ana rahmindeki çocuk 9 ay 10 gün orada kalıyor, o bir hayattır, canlıdır, yiyor içiyor besleniyor, nefes alıyor. Aynı şekilde o çocuğun işte o sıvının içerisine sok bakayım, bir dünyaya geldikten sonra ölür, ama orada hayattı, o da bir hayattı. Kabir de bir hayattır, dünya da bir hayattır, ahiret de bir hayattır. Hepsinin şartları farklıdır. Hepsini dünyadaki hayat ölçüleri içerisinde, kalıpları içerisinde düşünecek olursan işin içinden zaten çıkamazsın. Mümkün değil. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün böyle talebelerinden birisi buyurmuşlar. Kardeşim sonsuz ne demek buyurmuşlar? İnsan bir düşünse aklı akar. Hakikaten ya, sonsuz ne demek? Yarın değil, bir gün değil, 3 sene değil, 5 sene değil, 5 sene. Mesela şeyde kitaplarda yazıyor. Kafirlere deseler ki sen 10.000 sene cehennemde kalacaksın, sonra çıkacaksın. Ümitlenirmiş. Çünkü sonsuz kalacak ya. Kafirlere cehennemde en büyük azap
3: ümidinin olmayışı.
2: Ümidinin olmayışıymış. Ümidinin olmayışıymış. Ümitli olsa insan şey yapar. Hani askere gittiği zaman da ya ne zaman bitecek falan diye sonra başlıyor. Gel tezkere, gel tezkere.
3: Bir de, ümidi var ya.
2: Bir de işte çocukken o köyde anlattıkları şey çok hoş bir şey var. Ya böyle şeyler anlatırlardı, insanlar ferahlandırır, rahatlandırırlardı falan. Adam 12 aylığına çoban tutulmuş, senelik yani. İlk gün sürüyü almış, dağa götürmüş. Güneş batınca elindeki çomağı, sopayı bir fırlatmış böyle. Ne kaldı ne kaldı demiş, 11 ay 29 gün kaldı. Ya bitiyor.
3: Sayılı gün çabuk geçer.
2: Baban hep çok söylerdi, oğlum sayılı gün derdi, çabuk biterdi. Öyle olmuyor mu? Mesela 70 sene, 80 sene, 90 sene yaşıyorsun. Ya yaşadın ne oldu? Ya ona kanacaksan bırak 80-90 seneyi. Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla yaşamış. İşte Azrail Aleyhisselam'la beraber bazı melekler Allah-u Teala arz ediyor. Biz de gidebilir miyiz? Bir şey kendisinden sormak istiyorsun. Allah-u Teala izin vermiş, yermişler. Demişler ki bir şey merak ediyorsun. Sen dünyada 1000 sene yaşadın. Ne anladın? Bu dünyada ne anladın? Kitaplarda var cevabı. Buyuruyor ki ben iki kapılı bir han gibi gördüm dünyayı. Yani İstanbul'daki de kapalı çarşıyı biliyor. Anadolu'da da vardır buna benzerler. Bir öbür tarafından diyelim ki bir batı tarafında kapı var, bir de doğu tarafında var diyelim, tamam mı? Batı tarafından girdim, doğu tarafından çıktım, ya doğu tarafından girdim, batı tarafından çıktım. İki kapılı bir han gibi. Oradan girdim, buradan çıktım. 1000 seneyi bu kadar özetleyivermişler yani. Ya 1000 sene bile aynı şekilde bitmiş ya. Hatta bir şeydi anlatırlar, o hatırıma geldikçe gülüyor. Ulu lazım peygamber ama. Şimdi kendi ümmetinden gelecek ikinci Adem diye bahsedilir ya Nuh Aleyhisselam'a. Bakmış ömrünü kısa görmüş. Kendisininkinde 1000 sene olduğu bildirilmiş. Demiş ben 30 senesini verdim ömrümden. Neyse 970 yaşına gelince Azrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ziyarete geldim. Yok demiş. Emanet almıyor. Yok demiş, daha vaktim var. Demiş hediye ettiydim, vazgeçtim demiş. Vazgeçtim. Ama netice itibariyle şunu söyleyeceğiz. 1000 sene de olsa, 2000 sene de olsa bitiyor. Allah Teala onun için din büyüklerini yaratmış. Onlar böyle yırtınırcasına ya ahiret için yatırım yapın, ahiret için yapın, kabir için yap, mahşer için yap, yani gideceğin yer için yatırım yap. Nereye gitmek istiyorsun? Cennete. Cennete gidecek ameller işte o zaman. Dünyadayken, ruh bedendeyken şey, fırsatım var. Hani İmam Hasan Rufani Hazretleri'ne yaşlı bir adamcağız gelmiş de demiş hani bana bir şeyler falan filan demiş. Amca geç kalmadı mı? Yo oğul demiş de ölmedi. Tamam. Fırsat var yani. Allah derse estağfurullah derse kabul edilecek çünkü.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden
2: dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin

0: TGRT FM Haber.
1: Baba ve yanındaki kişi kıyıya çıkmayı başardı. 18 yaşındaki Arda İpek ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler zamana karşı yarıştı. Acı haber saatler sonra geldi. Arda'nın cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındaki gençten geriye gözyaşı kaldı.
2: Kadına bak, çık abla oradan, çık.
1: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Yıkım sırasında binanın duvarı yan apartmanın üzerine böyle devrildi. Burası İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi. 5 katlı binanın bir bölümü kontrolden çıktı. Dev beton kütlesi yanındaki apartmanın üzerine devrildi. Büyük gürültü mahalleyi ayağa kaldırdı. Apartman sakinleri panikle kendilerini sokağa attı.
2: Kadına bak, çık abla oradan, çık. Abla kaç, abla kaç.
1: İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Apartmana yaslanan bölüm kontrollü şekilde yıkıldı. Faciada yaralanan olmadı. Ancak 4 katta maddi hasar oluştu. Olası bir felaket son anda önlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Kadına bak, çık abla oradan, çık.

0: Gün ortasına hoş geldiniz. Saatlerimiz tam 12'yi gösterirken bugün de sizlerle birlikteyiz. Hafta sonuna doğru giderken gündem bir hayli yoğun. Hangi konu başlıklarını konuşacağız? Neler var? Gelin onlara sırasıyla şöyle bir bakalım. Üçüncü dalga operasyon vardı. Ahbap operasyonuyla ilgili olarak 7 kişi daha gözaltına alındı. Fenomen Oğuzhan Uğur dahil 7 kişinin gözaltına alındığının detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağız. Yine sabah saatlerinde önemli bir operasyonda gerçekleşti. Kulüp yöneticilerine bir bahis operasyonu var. Orada da 19 gözaltı var. Bu gözaltıların neticesi nereye varacak, neden kaynaklanıyor, her birinin içeriğini anlatacağız. Bu arada merhum Muhsin Yazıcıoğlu davasında 19 kişinin tutuklandığını ve detaylarını da birazdan sizlerle paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'na da bakacağız tabii. Bölgeye mi yayılıyor diyeceğiz. Orada da bir türlü ateşkes gerçekleşmiyor. Her gün farklı sebepleri görüyoruz. Sonuçları da tabii farklı oluyor ama şu an itibariyle orada bir ateşkes söz konusu değil. Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan o süreci kötü yönetiyor. Bir taraftan da İran Hürmüz Boğazı'nı kapattıklarını duyurdu ve orada ciddi anlamda bir sıkışmış durum var. Sadece ABD, İsrail ve İran arasında değil, özellikle Orta Doğu'da da gerçekten sıkıntılı haller meydana gelebilir. Bu endişeler de artmış durumda. Onu da paylaşmış olacağız. Dop dolu içeriğimizle gün ortasına başlayalım. Biraz önce anlattığım o haberle başlıyoruz. Yasa dışı bahis soruşturmasında peş peşe dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bir anda profesyonelliklerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturması, diğer yandan da Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir dalga, yani üçüncü dalga daha yaşandı. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı. Dosyalardaki son gelişmeleri ve soruşturmaların ayrıntılarına bakacağız. TGT Haber muhabiri Hanifi Bayar'a hemen dönelim ve bu iki önemli soruşturmanın detaylarını kendisi bize aktarsın.
1: Mehmet Aydın, günün en önemli iki sıcak gelişmesinden birisi Ahbap Derneği'ne yönelik devam eden soruşturma. Soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da Haluk Levent gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Kendisi Ahbap Derneği'nin kurucusu ve başkanıydı. Gözaltına alındıktan sonra ikinci dalga operasyonu 14 Temmuz'da yaşandı. Ve bugün sabah saatlerinde üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi Ahbap Derneği soruşturmasında ve toplam 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 7 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasındaki en dikkat çeken isim ise sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur oldu. Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? Özel bir banka Oğuzhan Uğur'un hesabına yurt dışından gelen yüklü bir miktarda döviz tespit etti ve bu dövizi tespit ettikten sonra durumu MASAK'a bildirdi ve özel banka MASAK'a durumu bildirirken bu durumun şaibeli olduğunu söyledi. Şüpheli işlem olabileceğini bildirdi ve yapılan inceleme sonucunda Oğuzhan Uğur da gözaltına alındı. Hatırlayacaksınız, 6 Şubat'taki deprem felaketinde Haluk Levent'in kurucusu olduğu ve başkanı olduğu Ahbap Derneği'ne ilgi bir hayli artmıştı. İşte o dönem Oğuzhan Uğur kendi yaptığı sosyal medya paylaşımlarında ve yine kendi yaptığı sosyal medya yayınlarında Ahbap Derneği ile birlikte çalıştığını söylemişti. O söylemler de soruşturma dosyasına girdi. Ama bir kez daha söyleyelim, Oğuzhan Uğur'un hesabına, banka hesabına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz tespit edildi ve bu durumu banka MASAK'a şüpheli işlem olarak bildirdi ve konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'la birlikte toplam 7 isim gözaltına alındı. Haluk Levent dahil Ahbap Derneği soruşturmasında toplam 18 isim de tutuklanmıştı. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin tüm bilgileri bizler de an be an aktarıyoruz. Sabahın ilk saatlerinden itibaren aktardığımız bir diğer soruşturma ise bahis soruşturması. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Akın Güllek sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Temiz bir futbol için çalışıyoruz dedi ve bu kapsamda 17 ismin gözaltına alındığını duyurdu. Soruşturmanın ev sahipliğini üstlenen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2020-2026 döneminde yasal bahis şirketlerinden elde edilen bahis verileri soruşturma dosyasına girdi ve bugün yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Şike bahis soruşturması kapsamında toplam 17 isim gözaltına alındı. Adana Demirspor yöneticisi Ali Sancak, eski Adana Demirspor yöneticisi Ali Sancak gözaltına alındı. Neden gözaltına alındı? Adana Demirspor'un oynamış olduğu maçlarda bahis yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Herhangi bir yasa dışı bahisten bu operasyonda söz etmiyoruz. Bu operasyon tamamen bir şike şüphesiyle yapılan operasyon ve yine Adana Spor'dan, Altay Spor Kulübü'nden, Altınordu Futbol Kulübü'nden eski yöneticilerden bahsediyoruz. Balıkesir Spor'un eski yöneticisi, Bandırma Spor'un eski yöneticisi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın eski yöneticilerinden de gözaltında olan isimler bulunuyor. Ve en dikkat çeken rakamsal verilere baktığımız zaman şüpheli gözaltına alındıktan sonra bilgilendirme yapıldı tabii ki bizlere. Ve Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde Tolga Kırgız kendi kulübünün maçına rakip takım lehine veya gol bahislerine tam 1488 kupon yapmış. İşte bu gerekçeyle toplam 17 isim gözaltına alındı. Yine listeye baktığım zaman Galatasaray'da bir dönem yöneticilik yapan Maruf Güneş 48 kupon yapmış. İşte bununla ilgili başlatılan soruşturmada başsavcılık şunu diyor: kendi yöneticiliğini yaptığın kulüpte bahis yaparsan şike şüphesi otomatikman doğuyor diyor. İşte bununla ilgili Adalet Bakanı Akın Güllek de temiz bir futbol, temiz bir lig için çalışmaya devam ediyoruz dedi. 17 isim gözaltında. Bizler son gelişmeleri sizlerle paylaştık diyelim ve sözü bir kez daha Mehmet Aydın'a bırakalım.
0: Çok teşekkür ederim aktardığın için. Bu iki önemli operasyonla ilgili son gelişmeleri de almış olduk. Peki, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmada FETÖ'nün rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı.
2: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
3: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada terör örgütü FETÖ parmağı tespit edilmişti. FETÖ'nün olaydaki rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı.
4: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır. Bir suikasttir.
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. 29 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. O kişilerden 19'u tutuklandı. 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
5: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
3: Ulaşılan yeni verilere göre Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiği için hedef oldu. Yazıcıoğlu örgüte karşı çıkınca FETÖ zaaflarının bulunmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun herhangi bir açığı çıkmayınca da ortadan kaldırın talimatı verdi.
6: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
3: FETÖ'cülerin tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı da dosyaya eklendi.
7: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
3: Dosyada kazadan önce ve sonra FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamların görüşme trafiği de yer aldı. Ayrıca olay günü bölgedeki savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla Baylok yazışmaları da soruşturmanın önemli delilleri arasına girdi.
7: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu: bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
3: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
0: CHP MYK toplandı. Konya ve Tokat il başkanlarını kesin ihraç istemiyle tedbirli şekilde disipline sevk etti. 8 il yönetimini daha feshetti. 7 yeni il başkanı ataması yaptı. Kararları duyuran parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın hedefinde ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel vardı. Partinin başına bunu bela edenler putlancıdır dedi.
8: Parti partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız Butlancı'dır arkadaşlar.
9: İhraçları, görevden almaları ve atamaları duyurdu. Hedefinde Özgür Özel vardı.
8: Partinin başına bunu bela eden arkadaşlarımız Butlancı'dır arkadaşlar. Biz bu hukuk sürecinin zorunluluğu olarak gelmiş ve partiyi içine düştüğü bu durumdan çıkartmak üzere görev almış insanlarız.
9: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kararları parti sözcüsü Müslim Sarı paylaştı. Arınma süreci kapsamında 8 il yönetimi daha feshedildi. 7 il başkanlığına da yeni atama yapıldı. Konya ve Tokat il başkanları ise tedbirli şekilde ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Müslim Sarı kararları açıkladıktan sonra olağanüstü kurultaya gidebilmek için CHP'ye kayyum ataması isteyen Özgür Özel'e yüklendi.
8: Arkadaşlar partiye kayyum ataması için gidip dilekçe verdi ve dedi ki kayyum gelsin Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Bunu parlamento kürsüsünde söylediler. Kim kayyumcu arkadaşlar? Biz miyiz?
9: Sarı, Özgür Özel ve ekibinin partiden ayrılma planlarını da bölücülük olarak niteledi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeyken başka bir siyasal partinin logosunun hazırlıklar içinde olduğunu ilan ediyor. İki başlı paralel bir yapılanma mümkün değildir.
9: CHP sözcüsü Özel ve ekibine parti içinde yarışalım çağrısı yaptı.
8: Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir siyasal mücadele yapalım ve buna devam edelim.
0: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda tansiyon tavan yaptı. AK Parti ve CHP grupları arasında başlayan tartışma kısa sürede kontrol dışına çıktı. Meclis salonunda bardaklar, sular havada uçuştu. İşte Bursa Meclisi'ni karıştıran o anlar.
10: Hizmet inanıyor. Eşini Venizel olsun koluna taktı mı takmadı mı? Taktı mı takmadı mı?
11: Bardaklar havada uçuştu. Mecliste tansiyon zirve yaptı.
12: Niye mücadele kahramanı? Ömrünü cephede geçirmiş bir adama. Bu hakaret yapılır mı ya? Elinizi müşteriniz okuyun ya.
11: Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olan toplantısı sakin başladı. Ancak çok geçmeden adeta bir savaş alanına döndü.
13: Burası siyaset meydanı. Ben yaptım siyasetini. Buyurun cevap ediyorsanız cevap edin.
14: Atatürk'ün silah arkadaşıyla siyaset olmaz.
11: Meclis gündemine geçilmeden önce AK Parti Grup Sözcüsü Ahmet Alperen Aydın söz aldı. İsmet İnönü ile ilgili sözlerinin ardından tansiyon arttı.
10: İsmet İnönü eşini Venizel olsun koluna taktı mı takmadı mı? Taktı mı takmadı mı?
11: Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından çok sert tepkiler yükseldi. Meclis üyeleri ayağa kalktı. AK Parti sıralarının üzerine yürüdü.
15: Adam vatanı için savaşmış. İskender Kübra'dan gazi olunmuyor. Yapmayın.
11: Bazı CHP'li meclis üyeleri ellerindeki suları AK Parti sözcüsü Aydın'a fırlattı. Oturuma ara verildi.
16: Arkadaşlar 10 dakika ara verilmiştir arkadaşlar.
17: Sakin olun arkadaşlar.
11: Verilen aranın ardından CHP grubu salona geri döndü ancak tek bir şartları vardı. AK Parti grubunun meclis kürsüsünden özür dilemesi. Beklenen o özür gelmeyince CHP'li üyeler meclis salonunu protesto eşliğinde terk etti.
0: CHP'de il ve ilçe yönetimlerinde devir teslim krizi devam ediyor. Bu kez adres Aydın Nazilli'ydi. Yeni başkan binaya geldi ancak içeri giremedi. Görevden alınan eski yönetim kapıyı arkadan masalarla barikat kurup kilitledi. İşte siyasetin sıra dışı devir teslim savaşı.
11: İçeride barikat telaşı, dışarıda kapıyı açın feryadı. Koltuk hazırdı, başkan hazırdı ama eksik olan tek şey açılmayan kapıydı.
18: Gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanına Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını açmıyorlar.
11: CHP Nazilli İlçe Başkanlığı'nda eski ve yeni yönetim devir teslim için karşı karşıya geldi. Yeni başkan kapıda, eski yönetim içerideki masaların arkasında. Genel merkez kararıyla görevden alınan eski başkan Sema Aslan Ökmen koltuğu yeni atanan Naim Atmaca'ya devretmek istemeyince parti binası bir anda kaleye dönüştürüldü.
19: Çekilin, çekilin. Kapat üstüme. Canlı yavrum. Hiç de barikat kurmadım efendim.
11: Dışarıdaysa yeni başkan Naim Atmaca ve ekibi vardı. Yeni başkan Naim Bey görevi devralmaya gitti ama karşısında bir devir teslim töreni değil kapı buldu.
18: Saat 12'de geleceğimizi söyledik. Onlar da ilçe başkanı da tabii ki saat 12'de gelip rahmını gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını açmıyorlar.
11: Gerilim her geçen dakika tırmandı.
20: Yok. Lütfen burayı terk edin. Burayı size teslim etmiyoruz.
21: Dün gece öyle söylemiyordun ya. Dün gece diyordun ki gelsin bırakacağım gideceğim ben siyaseti. Artık siyaset yapmayacağım. Benim çoluk çocuğum var. Bu kadar mı yalancısın yani?
11: Bir yanda görevi devralmak isteyen yeni yönetim, diğer yanda koltuğu bırakmayan eski yönetim.
18: Biz bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı olarak İlçe binamızı teslim alacağız ama böyle alacağız.
11: Ortaya çıkan görüntüler trajikomikti ama kapı açılmayınca devir teslim gerçekleşemedi.
0: Antalya Manavgat Belediyesi'nde gece yarısı haciz şoku yaşandı. Kamulaştırma bedellerini alamayan 20 mülk sahibi yargıya gitti. Mahkeme kararıyla üst düzey yöneticilerin kullandığı makam araçları haciz edilerek otoparka çekildi.
22: Yaklaşık şu an Manavgat Belediyesi'nden 60 milyonluk bir alacağımız var.
11: Önce baklava kutusunda rüşvetle gündeme geldi, şimdi ise haciz şokuyla. CHP'li Manavgat Belediyesi vatandaşın parasını ödemedi, 60 milyonluk borç krizine girdi. Sonuç mu? Belediye garajında ne makam arabası kaldı ne de başka bir şey.
22: Şu an Manavgat Belediyesi'nden 60 milyonluk bir alacağımız var.
11: Antalya Manavgat Belediyesi'nde dosyalar kapanmadan yenileri açılıyor. Önce rüşvet iddiaları, şimdi ise 60 milyon liralık borç krizi.
22: İcra işlemi gerçekleşti. Manavgat Belediyesi'nin makam araçları YEDEM'ine çekildi.
11: İddiaya göre 20 vatandaşın arazisi Manavgat Belediyesi tarafından otopark yapılmak üzere kamulaştırıldı. Ancak belediye mülk sahiplerine ödeme yapmadı. Manavgat 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden çıkan karar doğrultusunda alacaklıların avukatı ve emniyet güçleri harekete geçti. Toplam 60 milyon liralık borca karşılık 3 makam aracına el konulurken belediyeden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
0: Hürmüz Boğazı'nda peş peşe düzenlenen saldırılarla İran'ın savunması adım adım zayıflatılırken Reuters ve CNN'e göre Washington daha büyük bir operasyona hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında savaşın seyrini değiştirebilecek kritik askeri seçenekler bulunuyor.
9: Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek yeni bir süreç yaşanıyor. Hürmüz Boğazı çevresinde ard arda düzenlenen saldırılar gözleri yeniden Washington'a çevirdi. Reuters ve CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlere göre Beyaz Saray'da İran'a yönelik yeni askeri seçenekler masada. İddialara göre son günlerde İran'ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı üsleriyle deniz unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar yalnızca mevcut tehditleri bertaraf etmeyi değil, daha kapsamlı olası askeri harekatlar için sahayı hazırlamaya amaçlıyor. Reuters'ın görüştüğü yetkililer bu süreci askeri literatürde şekillendirme operasyonları olarak tanımlıyor. Amaçsa İran'ın savunma kapasitesini aşamalı olarak zayıflatmak ve Washington'ın önündeki askeri seçenekleri genişletmek. CNN'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Durum Odası'nda düzenlenen güvenlik toplantılarında olası senaryoları değerlendirdi. Haberde öne çıkan seçeneklerden biri İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası'na yönelik olası bir operasyon. Bir diğer seçenek ise İran'ın yer altındaki nükleer altyapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Peacock's Mountain, diğer adıyla Kazma Dağı tesislerinin hedef alınması. Uluslararası medya kuruluşlarına göre Trump yönetimi içinde izlenecek yol konusunda farklı görüşler bulunduğu da belirtiliyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in askeri seçeneklerin genişletilmesini savunduğu öne sürülürken bazı yetkililer diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyor.
1: We do believe, of course it's going to require a lot of hard work.
9: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance askeri gücün tek başına yeterli olmayacağını belirterek ticari gemilere yönelik saldırıların tamamen sona ermesi için diplomatik müzakerelerinde kritik önem taşıdığını ifade etti.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ailesini korumak adına dikkat çeken bir karara imza atıldı. Netanyahu'nun eşi Sarah Netanyahu'ya ömür boyu, çocukları Yair ve Avner Netanyahu'ya ise 5 yıl boyunca İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet tarafından korunması onaylandı.
2: I decided to come here and set the record straight.
9: Soykırımcı Netanyahu ailesini koruma altına aldırdı.
4: Not only the cabinet members but also all the security forces.
9: İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'ya ömür boyu, çocukları Yair ve Avner Netanyahu'ya ise 5 yıl boyunca İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Shin Bet tarafından devlet koruması sağlanması kararı onaylandı.
4: Support and the work of your entire
9: Shin Bet'in itirazları sonuçsuz kaldı. Karar Bakanlar Komitesi'nden geçti. İddialar daha da çarpıcı. Netanyahu'nun koruma süresinin uzatılması için baskı yaptığı öne sürüldü. Seçim öncesi alınan karar İsrail'i karıştırdı. Muhalefet tepkili, iktidar sessiz. Tel Aviv'de şimdi tek soru var. Bu karar güvenlik için mi yoksa siyasi gelecek için mi?
2: I decided to come here.
0: Dünya Kupası'nda finale çıkan Arjantinli oyuncuların maç sonunda açtığı Falkland pankartı yeni bir krize yol açtı. İngiltere'de çok sayıda kişi ülkede oynanan 5 futbolcunun çalışma izninin iptal edilmesini istedi.
11: Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan Dünya Kupası yarı finalinde 1-0 geriye düşen Arjantin İngiltere'yi 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Ancak asıl fırtına son düdüğün ardından koptu. Maç sonu kutlamaları sırasında tribünlerden alınan bir pankart yeşil sahaya taşındı. Futbolcuların taşıdığı pankartta iki ülke arasında geçmişte savaşa neden olan Falkland Adaları için Malvinas Adaları Arjantin'indir yazıyordu. Bu hamle İngiltere'de infiale yol açtı. İngiliz taraftarlar ve kamuoyu adada top koşturan 5 Arjantinli futbolcunun çalışma izinlerinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattı. Krizin kökeni ise derin. Arjantin, İngiltere'nin 1833'te ele geçirdiği adaları kendi toprağı olarak görüyor ve İngiltere'yi işgalci olarak tanımlıyor. 1982'deki kanlı savaştan bu yana iki ülke arasındaki bu diplomatik yara hiçbir zaman kapanmadı. Şimdi gözler hem Arjantin'in oynayacağı büyük finalde hem de İngiltere hükümetinin Premier Ligi sarsabilecek bu radikal sınır dışı taleplerine vereceği yanıtta.

0: konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret %16,95 oranında artırıldı. Net asgari ücret 61.677 lira, brüt asgari ücret ise 70.893 lira oldu.
1: Adana'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında faaliyete geçirilen üst geçitler ve asansörler adeta sahipsiz kaldı. Madde bağımlılarının meskeni haline gelen bozuk asansörleri kullanamayan vatandaşlardan belediyeye tepki var.
2: Çalışmıyor mu?
3: Çalışmıyor.
4: Çürümeye terk edilen üst geçitler, bozuk asansörler, mağdur olan yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler, tepkiler ard arda geldi.
5: İllaki birilerinin ölmesi mi lazım? İllaki birinin yaralanması mı lazım?
4: Görüntüler Adana'nın Çukurova ilçesindeki en işlek caddelerden Turgut Özal Bulvarı'ndan. Buradaki iki üst geçit Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete açıldı.
6: Hiç çalışmadı, görmedim çalıştığını. İşlek bir yol, zaten korkuyoruz.
4: Bir üst geçitteki iki asansör uzun süredir çalışmıyor. Asansörlere yüksek risk taşıyan ve kullanımın yasaklandığına dair kırmızı etiket yapıştırıldı. Bu nedenle vatandaşlar mağduriyet yaşıyor.
5: Yapamıyorlarsa bir yürüyen merdiveni veyahut da bir asansöre yaptıramıyorsa söyleyecek söz kalmamış. Kırmızı etiket nedir? Belediyenin acizliği demektir.
4: Diğer üst geçit asansörü de madde bağımlıları tarafından tahrip edilmiş ve kirletilmiş. Boyalı ve bakımsız asansörlerin çevresindeki kirlilik vatandaşların tepkisine neden oldu.
6: Dizlerim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Bir de iki çocuk elinde çantalarla çık in. Çok zor oluyor. Direkt karşıya gidiyorum. Kırmızı ışıktan geçiyorum.
4: En büyük engelse yaşlı ve engelliler için. Vatandaşlar asansörlerin çalıştırılmasını istiyor.
7: Bu yetkililerden işte yapmalarını rica ediyorum. Sorun yaşıyoruz, karşıya geçemiyoruz. Yetkililerden bunu diliyoruz yani. Başka bir şey istemiyoruz.
1: Türkiye'nin savunma devi Havelsan 44 yaşına girdi. Yaklaşık 30 ülkede savunma projeleri yürüten Havelsan, en zorlu şartlarda görev yapabilen savunma platformlarının yanı sıra komuta kontrol ve savaş yönetim yazılımlarıyla da Türkiye'nin milli teknoloji vizyonuna katkı sunuyor.
8: Türkiye'nin savunma devi Havelsan 44 yaşına girdi ve karşınızda BAHA, Türkiye'nin gökyüzündeki gözü. Bunu bir kez daha yakından göremezsiniz.
4: 1982'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak amacıyla kuruldu. Havelsan artık yalnızca bir savunma şirketi değil, Türkiye'nin savunma teknolojilerine yön veren stratejik bir akıl.
9: Helikopteri, uçağı TUSAŞ veriyor, simülatörü biz veriyoruz. Entegre sistem yaklaşımı bizi hem yurt içinde hem yurt dışında bütün dünyada daha büyük bir oyuncu haline getirecektir.
4: Havelsan simülasyondan otonom platformlara kadar geliştirdiği yerli ve milli çözümlerle adeta Türk savunmasının dijital beyni olarak görev yapıyor.
8: Havelsan ve Yonca Tersanesi işbirliğiyle geliştirildi. İsmi ise Sancar. Silahlı, insansız deniz aracı.
10: Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.
4: Havelsan Türkiye'nin en önemli yazılım geliştiricileri arasında yer alıyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri ise Advent Savaş Yönetim Sistemi.
11: En önemli yetenek kazanımlarından birisi ise Genesis Advent sayesinde herhangi bir gemiden elde edilen her temasa tüm gemiler tarafından angajman gerçekleştirebilme yeteneğidir.
4: Bu sistem denizdeki tüm unsurların ortak akıl ve eş zamanlı koordinasyonla yönetilmesini sağlıyor. Böylece karar alma süreçleri hızlanıyor. Havelsan, Türkiye'nin teknolojik gücünü sınırların ötesine taşıyor.
8: Zorlu hava koşullarında görev yapıyor, gerektiği zaman gözetliyor, gerektiği zaman yaralı taşıyor. İsmi Barkan, insansız kara aracı.
1: Yükseköğretim Kurulu depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını bir yıl daha uzattı.
0: Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından alınan kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik hakkı verilmişti. Yükseköğretim planı açıklamada 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 akademik yıllarında uygulanan düzenlemenin depremden etkilenen öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla bir yıl daha uzatılmasına karar verildi.

0: Buna göre söz konusu ilerideki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler 2026-2027 akademik yılında da talep etmeleri halinde özel öğrencilik hakkından yararlanabilecek.
1: ABD vize sisteminde radikal bir değişikliğe giderek yabancı gazetecilerin ve öğrencilerin ülkede kalma sürelerini kısalttı. Karar Kongre tarafından engellenmezse 60 gün içinde yürürlüğe girecek.
2: Beyaz Saray yabancılara kapıları tamamen kapatmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi göçmenlik ve vize politikalarında yeni bir katı dönem için düğmeye bastı. Hazırlanan yeni yönetmelikle birlikte yabancı basın mensupları ve uluslararası öğrencilerin ülkede kalış sürelerine sert sınırlar getirildi. Yeni kurallara göre yabancı gazeteciler Amerika Birleşik Devletleri topraklarında en fazla 240 gün görev yapabilecek. Uluslararası öğrenciler için de vize süresi en fazla 4 yıla sınırlandırılırken yüksek lisans yapanların izinsiz okul değiştirmesi yasaklandı. Mezun olan öğrencilerin ülkeyi terk etmesi için tanınan yasal süre ise 60 günden 30 güne düşürüldü. Amerikan Kongresi tarafından bir itiraz gelmezse milyonlarca insanı doğrudan etkileyecek olan bu radikal düzenleme 60 gün içinde resmen yürürlüğe girecek. Trump yönetimi bundan önce de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuş olanların doğrudan Amerikan vatandaşı olma hakkını iptal için düğmeye basmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme Trump kararına itiraz ettiği için şimdilik Beyaz Saray hakkın iptaline dönük başka yöntemler üzerine çalışıyor.
1: Aşırı sıcakların etkili olduğu Avrupa kuraklıkla mücadele ediyor. Yunanistan'dan Belçika'ya birçok noktada içme suyu rezervlerini korumak için tarımsal sulama yasaklandı.
3: Aşırı sıcaklar ve düzensiz yağışlar Avrupa'da kuraklık tehdidine neden oldu. Ege Denizi'ndeki 7 Yunan adasında kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi. Astypalia adasında yetkililer içme suyu rezervlerini korumak için tarımsal sulamayı tamamen kesti. Yaz aylarında nüfusu katlanan adalarda turizm ve tarım karşı karşıya gelmiş durumda. Oteller müşterilerine su tasarrufu için kupon teklif ederken Atina yönetimi adaların su altyapısını kurtarmak için milyonlarca euroluk acil bütçe ayırdı. Krizin bir diğer sıcak noktası ise Belçika. Ülkede yağışların uzun süredir görülmemesi nedeniyle nehirlerdeki su seviyeleri kritik eşiğin altına indi. Flaman bölgesine bağlı Brabant Flamant eyaletinde akarsu ve kamuya ait kanallardan su çekilmesi tamamen yasaklandı. Bu yasak ülkede tarım ve hayvancılığı doğrudan etkileyecek. Derin su kuyularının bulunmadığı bölgelerde çiftçiler artık tarlalarını nehir suyuyla sulayamayacak. Yetkililer sanayi tesislerinin çiftçilere işlem suyu sağlayacağını duyursa da kriz kapıda. Benzer bir kriz geçtiğimiz günlerde Almanya'nın ticaret damarı olan Ren Nehri'ni de vurmuştu. Sıcak hava dalgası nedeniyle nehirdeki su seviyesi öylesine düşmüştü ki kargo gemileri tam kapasiteyle açılamamıştı. Gemiler yüklerini ancak %20 oranında taşıyabilmiş, bu durum taşımacılık maliyetlerini ton başına neredeyse iki katına çıkarmıştı. Kömür, petrol ve tahıl sevkiyatları durma noktasına gelerek Alman sanayisini zor durumda bırakmıştı. Akdeniz'den Kuzey Avrupa'ya uzanan bu susuzluk tablosu, küresel ısınmanın kıtadaki ayak seslerinin her geçen gün daha gürültülü duyulduğunu kanıtlıyor.
1: Aydın'da tarihin derinliklerinden adeta serinletici bir keşif geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceğe miras projesi kapsamında tam 2000 yıllık olimpik havuz gün yüzüne çıkarıldı.
3: Zaman geriye aktı. Antik çağın şampiyonlarını yetiştiren 2000 yıllık dev yüzme havuzu gün yüzüne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında yapılan kazılarda ezber bozan keşifler çıkıyor. Onlardan bir tanesi de Aydın'ın Efeler ilçesindeki Tral Eyes Antik Kenti'ndeki 37 metre uzunluğunda 12 metre genişliğinde dev bir soğuk su havuzu.
4: 300 kişilik bir yüzme havuzu. Özellikle sıcak yaz aylarında burada hamama gelen kişilerin serinlemek için kullandıklarını düşünüyoruz.
3: Tam 40 bin metrekarelik devasa hamam kompleksinin tam kalbinde yer alan bu havuz, büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor. Havuz sadece serinlemek için değil, geleceğin profesyonel sporcularını yetiştirmek için tasarlanmıştı. Antik çağın olimpiyatlarına hazırlanan çocuklar ilk kulaçlarını işte bu 37 metrelik dev havuzda atıyordu.
4: Burada eğitim alan çocuklar özellikle spor alanında da yetişmeleri gerekiyordu. Profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu.
3: Dağlardan gelen kaynak suyuyla dolan bu mühendislik harikası özel tahliye sistemiyle anında boşaltılıp temiz suyla yenileniyordu. Şimdi hedef bu 2000 yıllık devasa havuza yeniden su doldurmak.
1: Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması sanayideki klasik ustalık dönemini de yavaş yavaş bitiriyor. Elektrikli araçlarda yağ değişimi, buji, trigger kayışı, egzoz ve şanzıman gibi klasik periyodik bakımlar gerekmiyor. Diğer kısımlarının ömrü de daha fazla. Peki önümüzdeki dönemde ustaların yerini yazılımlar mı alacak? Ustalar yeni sürece nasıl ayak uyduracak?
5: Elektrikli araçlar çıktıktan sonra sanayideki araçlar azaldı. Ne olacak? Egzozcusu iş yapamayacak. İşte enjektörcü, pompacısı iş yapamayacak.
6: Eskiden sanayiye girdiğimizde egzozcu, dizel enjektör ustası, motor şanzımancısı yan yanaydı. Ancak elektrikli otomotivlerin hayatımıza girmesiyle otosanayi sitelerindeki köklü düzen sarsıldı.
5: Enjektör var, pompa var, turbo var, egzoz var, yağ bakımı var ve elektrikli araçlarda böyle bir şey yok. Manuel araçlar tabii ki, yani sistem araçlar biraz daha çok arıza çıkarıyor.
7: Elim yanıyor şu anda.
6: Elektrikli otomobillerde mekanik parçalar, egzoz ve standart bir şanzıman yok. Hal böyle olunca otosanayi esnafının kapısını çalan müşteri sayısında da gözle görülür bir değişim yaşanıyor.
5: Müşterilerimizin birçoğu elektrikli araca döndü. Tabii ki bu bizim işlerimizin tamamen biteceği anlamına gelmez. Bu araçların yine bakımı var.
6: Elektrikli araç sayısı her geçen gün artıyor, ancak bu yeni teknoloji kritik bir soruyu da beraberinde getiriyor. Elektrikli araçlar sanayideki geleneksel meslekleri öldürüyor mu?
8: Sonuçta elektrikli arabada da fren balatası var, ön takım var, amortisör var. Anladın mı? Bunlar sonuçta kim yapacak? Yine biz yapacağız yani.
9: Şu anda burada mesela dizel aracın enjektörlerini, benzinli aracın şanzımanını söküyoruz. Belki 10 sene sonra elektrikli aracın batarya değişimini burada yapacağız.
6: Ustalar bir yandan da bu elektrikli otomotiv furyasına ayak uydurmaya çalışıyor.
5: Personelimize elektrikli aracın eğitimlerini aldırıyoruz. Fırsat bulursa eğitimlere gösteriyoruz. Buraya geldiğinde de biz zaten bu araçları yapabiliyoruz.
8: Biz de kendimizi geliştiriyoruz. Kurslarına da gidiyoruz, geliyoruz.
10: Derslerimi, ödevlerimi bitirdikten sonra sanayide vakit geçiriyorum. Elektrik hakkında eğitim verirler. Vermezlerse de ben işimi öğrenmek için yaparım.
1: Eskiden yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar botoks yaptırmayı tercih ediyordu. Ancak botoksta yaş sınırı iyice düşmeye başladı. Sosyal medyada ve ekranlarda sürekli karşılaşılan kusursuz yüzler özellikle gençlerde estetik uygulamalara yönelme isteğini arttırıyor.
11: Botoks yaptırdınız mı?
12: Yaptırdım daha önce. Yani bir sakınca da görmüyorum. Çok küçük olan yaşlar için bence gereksiz.
13: Botoks yaptırmadım ama yaptırmayı düşünüyorum.
14: Kırışıklığı olan da yaptırıyor, olmayan da, hatta genci ve yaşlısı da yaptırıyor. Botoks çılgınlığı her geçen gün artıyor.
15: Botoks uygulaması yapmak için kırışıklıkların olması gerekiyor.
16: Doğallığı, doğal yaşlanmayı seviyorum ben. Sosyal medyada dayatılan o güzellik algısı yüzünden gençler bu hale geldi. Ben çizgilerimi seviyorum, yaptırmayı da düşünmüyorum.
17: Botoks yanaklarıma, alnıma, göz çevreme her şeyi yaptırırım.
15: Son dönemde trend olarak çok düşük yaşlara düştüğü oldu. 18'li 19'lu yaşlarda olup botoks yaptırmak için gelen arkadaşlar oluyor. Uyarılarda bulunuyoruz.
18: Yok yani ben şimdi düşünmüyorum. Küçüğüm ben daha.
14: Botoks uygulamasının yaşı her geçen gün daha da düşüyor. Eskiden kırışıklık gidermek için yapılan bu uygulama artık kırışıklığı olmayan gençlerin ise ilk tercih haline geldi.
19: Ben yaptırdım. Görüntü olarak hoşuma gidiyor açık söyleyeyim. Ben 40 yaşındayım. Yeni yaptım. İlk defa yaptım. Yaş bence çok önemli.
20: 43 yaşında hala hiç botoks yaptırmadım. Karşı değilim ama doğallıktan yanayım. Benim de düşüncem böyle. Küçük yaşlarda hiç onayladığım bir durum değil. Her şey yaşında güzel.
21: Bence moda oldu artık. Herkes birbirinden görerek sanki o yaptırdı ben de yaptırayım şeklinde bir moda haline geldi.
14: Bir zamanlar orta yaşın estetik uygulaması olarak görülen botoks artık gençlerin gündeminde. Peki bu değişimin nedeni ne?
15: Sadece arkadaşları botoks yaptırıyor diye botoks yaptırmak için gelenler var. Yapmıyoruz çünkü ihtiyaç yok. Yani en azından bir 20'li yaşların sonu 30'lu yaşlarda olmasını istiyoruz.
0: Dolgu da yaptırdım, botoks da yaptırdım. Bilinçli işlem yaptırmak lazım. Doktorun önerisiyle karar verecek bir sistem ama her genç kız ihtiyacı yokken ben sırf botoks yaptırmak istiyorum diye sosyal medyanın da etkisiyle kesinlikle doğru değil.
7: Yaş ilerledikçe özellikle kendi doğallığı da gidebiliyor. Bu doğallığı gitmemesi adına yaptırabilir.
14: Sosyal medyadaki kusursuz yüzler gençleri estetiğe yönlendiriyor. Uzmanlarsa ihtiyaçtan çok özenmek diyor ve gençleri erken yaşta botoks konusunda uyarıyor.
15: Botoks deyip geçmemek lazım. Çok ciddi bir iş. Gençlerin özellikle uzak durmalarını istiyoruz bu konuda. Kas yapıları henüz oturmamış olduğu için gelişimlerinin bozulması da söz konusu olabilir. Botoksunuzu yaptırın ama gerekliyse yaptırın.
1: Bu saati noktalayalım. Yeni saatte yeni gelişmelerle yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Bankası.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Yapının çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle inşa edildiği ve çok sayıda Osmanlıca el yazmasının bulunduğu da ortaya çıktı. Ancak caminin çatısındaki su sızıntıları nedeniyle tarihi duvar resimleri risk altında. Yetkililer bu eşsiz kültür mirasını korumak için yeni bir restorasyon projesi üzerinde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi araştırmacıları sıra dışı bir drone geliştirdi. Phantom Twist adı verilen prototip saniyede 25 kez kendi ekseni etrafında dönerek gökyüzünde adeta hafif bir sis gibi görünüyor. Yapay zeka, motor, pil ve diğer parçaların yerleşimini optimize ederek hem dengeli uçuş hem de en düşük görünürlüğü sağladı. Araştırmacılara göre yeni tasarım, klasik 4 pervaneli dronlardan yaklaşık 10 kat daha az fark ediliyor. Henüz tamamen görünmez olmasa da geliştirilen teknolojinin gelecekte vahşi yaşam gözlemleri ve bilimsel araştırmalarda kullanılması hedefleniyor. Sosyal medyada viral olan görüntülerin adresi ABD. Yangın sonrası dumandan etkilenen güvercine Oakland İtfaiye Departmanı ekipleri oksijen desteği verdi. Lokal 55'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü ve bilgilendirmede kuşun kısa süre sonra toparlandığı ve yeniden uçarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. Sosyal medyada büyük beğeni alan o anlar, ekiplerin sadece insanlara değil tüm canlılara yardım etme çabasını gözler önüne serdi. Muhteşem görüntülerin adresi Portekiz'e bağlı Azor Adaları'ndaki Gorena Çay Plantasyonu. Yemyeşil dağlar ve ovalar harika manzarasıyla dikkat çekiyor. 1883 yılından bu yana üretim yapılan plantasyon, Avrupa'da ticari faaliyetini kesintisiz sürdüren en eski çay bahçesi olarak biliniyor. Volkanik toprak ve nemli okyanus iklimi sayesinde çaylar tarım ilacı kullanılmadan yetiştiriliyor. Teraslar halinde uzanan çay bahçeleri doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Aşkın ve sanatın başkenti Paris. Fransa'nın başkenti hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedilen etkileyici görüntülerle yeniden göz kamaştırdı. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Zafer Takı ve tarihi sokaklar hızlandırılmış çekim sayesinde farklı bir bakış açısıyla ekrana yansıdı. Şehrin hareketli yaşamıyla tarihi mimarisi aynı karede buluştu. Ortaya çıkan görüntüler Paris'in kültürel mirasını ve eşsiz şehir dokusunu sinematik bir anlatımla gözler önüne serdi. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Görüntüler ABD'nin Teksas eyaletinden. Görüntülerde yardım ekipleri tarafından Uvalde'de selde mahsur kalanların kurtarıldığı anlar yer alıyor. Bir aile köpekleriyle birlikte ekiplerin yoğun uğraşları sonucu halatlar yardımıyla helikoptere alınıyor. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelen mağdurlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer bölgede yağışların devam ettiğini ve binlerce yerleşim yerinin hala tehlike altında olduğunu duyurdu.

0: Coşkun sularda kürek çektiler, kıyasıya yarıştılar. Sporcular da, izleyenler de adrenalin dolu anlar yaşadı. Van'ın Çatak ilçesindeki Çatak Çayı'nda Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı. Yarışlara 9 ilden 33 takım ve 180 sporcuyla birlikte 250 kişilik idareci, antrenör ve hakem heyeti katıldı. Çaydaki rekabetin dozu hayli coşkuluydu. Sporcular kürekleri çekti, zorlu parkurda hedefe ulaşmak için kıran kırana yarıştı. Zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse tüm rafting severleri Çatak ilçesine davet etti. Şampiyona devam ediyor.
1: Du gehst nach rechts aus dem Bild.
0: Yıl 1969. İnsanlık tarihinin en büyük uzay macerası gerçek oldu. İnsanoğlu aya ayak bastı. Ancak Amerikalı astronotların o yolculuğu neredeyse bir trajediyle son bulacaktı. Apollo 11 misyonuyla aya ayak basan ilk insanlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin dönüş hazırlığı yaparken kabinde büyük bir şok yaşadı. Modülün yükseliş motoruna elektrik gönderecek olan kritik devre kesici şalter kırılmıştı. Astronotlar motoru ateşleyemezlerse ay yüzeyinde oksijensiz kalarak öleceklerdi. Çaresiz kalan ikilinin imdadına yanlarındaki sıradan bir tükenmez kalem yetişti.
2: As I unscrew...
0: Buzz Aldrin, gümüş renkli drone roket marka kalemin arkasını kırık şalterin deliğine sokarak devreyi tamamlamayı başardı. Motorlar ateşlendi ve insanlık tarihi o küçük kalem sayesinde bir felaketin eşiğinden döndü.
1: Verstanden, Zündung.
0: İşte o hayat kurtaran tarihi kalem yarım asır sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Dünya ünlü Sotheby's müzayede evinde düzenlenen açık artırmada tarihi kalem yanındaki kopan şalter parçası ve orijinal mektupla birlikte satışa sunuldu. 5 katılımcının kıyasaya yarıştığı açık artırmada bu küçük kalem tam 857.600 dolara yani yaklaşık 30 milyon liraya alıcı buldu. İnsanlığı aydan eve döndüren o kahraman kalem artık yeni sahibinin koleksiyonunu süsleyecek.
1: Indianapolis, Indiana. Verstanden. Indianapolis, Indiana. Aber das war meine Leitung. Das TV-Kabel raus.
3: Mondayni mo torikumu beku.
0: Başkent Tokyo yetmedi, ikincisi yolda. Japon Meclisi deprem başta olmak üzere büyük doğal afetlere karşı tarihi bir önlem paketini onayladı. Kabul edilen yasa tasarısına göre olası bir acil durumda başkent Tokyo'nun yerini alacak yedek bir ikinci başkent kurulacak. Tasarı başbakana nüfus ve ekonomik büyüklük gibi faktörleri inceleyerek bir yedek şehir belirleme yetkisi tanıyor. Böylece başbakan en güvenli bölgeyi ikinci başkent ilan edecek. Yönetim mevcut yasama dönemi bitmeden tasarıyı üst meclisten de geçirerek hızla yasalaştırmayı hedefliyor.

Motosikletlerin kazası faciayla sonuçlandı. Kaza Yalova Çınarcık'taki NATO yolunda meydana geldi. Anne, baba ve çocuğun bulunduğu motosiklet önündeki motosiklete çarptı. Karı kocanın ölüme gittiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın etkisiyle iki motosiklet yola savruldu. Dört kişi metrelerce yerde sürüklendi. Kazada Mustafa Sezer olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Yaren Sezer ise hastanede kurtarılamadı. 3 yaşındaki oğulları Alparslan ağır yaralandı. Yaralanan diğer motosikletin sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her yer didik didik arandı, yolcu otobüsünden cephanelik çıktı. İstanbul'da suç örgütlerine sevk edilmek üzere ruhsatsız silah taşındığı tespit edilen bir yolcu otobüsüne yönelik çalışma başlatıldı. Tarih 8 Temmuz. Otobüs adım adım takip edildi. Tuzla Tem Otoyolu üzerindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Organize şube polisleri otobüsün koltuklarından bagajına kadar her yeri aradı. Yapılan kontrollerde otobüsün yedek yakıt deposunun arkasına özel olarak yapılmış bir zula tespit edildi. Gizli bölmede 120 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Öylece duruyordu. Hiçbir neden yoktu. Bir anda gelen o acımasız tekme zavallı kediyi havaya fırlattı. Burası Samsun'un İlk Adım ilçesi. Esnafın ve mahallenin el birliğiyle baktığı bir kedi kaldırımda öylece oturuyordu. Ta ki o vicdansız kişi sokaktan geçene kadar. Hiçbir neden yoktu. Ancak Doğan Gezdese isimli kişi yanından geçerken zavallı hayvana acımasızca tekme attı. Savrulan kedi can havliyle kaçarken o vicdansız saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

0: Gün ortası gelişmelerle devam ediyor. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım bu saate. CHP'nin 38. kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle verilen karar Yargıtay'a ulaştı. Detaylara bakacağız, gelişmelere bakacağız. TGRT Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'a gidelim. Ahmet, önemli bir son dakika gelişmesi. CHP'de mutlak butlan kararı Yargıtay'da neler aktaracaksın?
1: Şimdi mutlak buttan tartışması devam ediyor biliyorsun. Özgür Özel ve arkadaşlarının bu kapsamda Yargıtay'ın bir an önce karar vermesi gerektiği noktasında çağrısı vardı. Buna ilişkin de nasıl bir gelişme yaşanacağı merak ediliyordu. Bu noktada tabii ki Yargıtay'a bu dosyanın ne zaman gideceği de tartışma konusuydu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dosyayı bugün Yargıtay'a gönderdi. 11.30'da UYAP üzerinden dosya Yargıtay sistemine düştü. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi Özgür Özel ve arkadaşlarının talebi bu şu. Temiz'e gönderdiler. Bunu temiz başvurusu vardı. Yargıtay'ın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı iptal etmesi yönünde bir başvuru var. Peki Yargıtay bunu kısa süre içerisinde ele alacak mı, almayacak mı? Tartışma konularından bir tanesi de bu. Neden? 20 Temmuz'da adli yargı tatili başlıyor. Yargı tatile giriyor. Baktığımızda gerçekten önümüzde hafta sonunda göz önünde bulundurursak çok kısa bir süre var. Yani belki gün içerisinde bir hareketlilik olur mu olmaz mı? Onu yakından takip edeceğiz. Eğer olmazsa hafta sonu da bir değerlendirme olmayacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla Yargıtay'ın dosyayı yeni adli yılın başlayacağı zaman ele alabileceği belirtiliyor. Ancak konunun önemine binaen hızlıca karar verilmesi talebi olduğundan da belki Yargıtay konuyu hızlıca da ele alabilir. Tabii ki bu oldukça önemli bir gelişme. CHP'nin geleceği açısından ve Türk siyasi tarihi açısından önemli bir gelişme. Çünkü mutlak buttan kararının ardından Özgür Özel ve arkadaşlarının bir talebi vardı. Bunun iptal edilmesi yönünde Yargıtay'a bir başvuru vardı. İşte Yargıtay o başvuruyu görüşecek. İşte o görüşmenin zamanlaması da oldukça önemli. Dediğim gibi adli tatil 20 Temmuz'da başlıyor. Önümüzde çok fazla bir zaman yok. Hafta sonunda da göz önünde bulundurduğumuzda gün içerisinde bir hareketlilik olur mu olmaz mı onu bekleyip görmemiz lazım. Bu Türk siyasi hayatını zaten CHP'nin yanı sıra Türk siyasi hayatını da neden yakından ilgilendiriyor? Çünkü bu mutlak buttan kararının ardından biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına yeniden gelmişti. Parti içerisinde bir bölünüm olacak mı olmayacak mı? Yargıtay'ın vereceği karar da oldukça önemli. Çünkü Yargıtay bu kararı onarsa, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilmesine ilişkin mahkeme kararını onarsa farklı bir tablo ortaya çıkacak. Özgür Özel ve arkadaşları CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracaklar. Ancak bu temiz başvurusu Yargıtay tarafından iptal edilirse, yani Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı iptal edilirse bu sefer de bambaşka bir sonuç ortaya çıkacak. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun konumu tartışmalı hale gelecek. Dolayısıyla yargının vereceği karar Türk siyasetinin ve CHP'nin geleceği açısından da önemli bir aşama diyebiliriz.
0: Teşekkürler Ahmet Sözcan. Özellikle Yargıtay'ın bu noktada 20 Temmuz'a gitmeden bir karar verip vermeyeceği de önemli bir mesele. Oraya da vurgu yapmış olalım. Buttan kararı 56 gün sonra da Yargıtay'da. Çok teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Ve devam edelim tabii, yasa dışı bahis soruşturmasında peş peşe dikkat çeken gelişmeler var. Bir yandan profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine yönelik bahis soruşturması başlatıldı. Diğer yanda da elbette Aptap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir dalga var. O da üçüncü dalga olarak karşımızda. Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltında. Dosyadaki son gelişmeleri de Hanifi Bayar'la konuşalım.
2: Hemen bir son dakika gelişmesini sizlerle paylaşalım. Ahbap Derneği soruşturması hatırlayacağınız üzere 12 Temmuz'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılmıştı. Ve derneğin kurucu başkanı Haluk Levent gözaltına alınmış, çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. İlk dalga operasyonundan sonra ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Bugün ise Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındı. Üçüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Şimdi elimizdeki son dakika bilgisini paylaşalım sizlerle. Alper Çelik Çelik isimli şüpheli bugün yakalandı. Kendisi hakkında 12 Temmuz tarihinde soruşturmanın ilk başladığı gün bir gözaltı kararı bulunuyordu. Ancak firariydi, gözaltına alınamamıştı. Bugün İstanbul'da bir noterde işlem yaptığı esnada gözaltına alındı Alper Çelik. Alper Çelik neden bu soruşturmada önemli bir isim? Çünkü iddiaya göre Haluk Levent 2020-2026 yılları arasında tam 990 milyon TL'lik bahis oynadı. İşte bu bahisi oynadığı hesabın sahibi, banka hesabının sahibi Alper Çelik olduğu iddia ediliyor. Bu iddia üzerine Çelik hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Pazar gününden bu yana aranıyordu ve kendisi bugün bir noterde işlem yaptığı esnada gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde de yeni bir gelişme yaşandı. Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, sosyal medya fenomeni, ve Oğuzhan Uğur hakkında özel bir banka Masak'a şüpheli işlem başvurusunda bulundu. Neden? Çünkü Oğuzhan Uğur'un banka hesabına yurt dışından yüklü miktarda döviz geldiği tespit edildi. Bunun üzerine banka soluğu Masak'ta aldı ve şüpheli işlem var dendi. Ve özellikle Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat deprem felaketi döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları ve yayınlarında Ahbap Derneği ile birlikte çalışıyoruz paylaşımları da soruşturma dosyasına girdi. Oğuzhan Uğur ile Ahbap Derneği soruşturmasının nasıl bir bağı var? Organik bağı savcılık tarafından nasıl kurulacak? İşte bu soruşturmada bu da netlik kazanacak. Gözaltında şu an kendisi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar ekiplerince alındı. Evinde arama yapıldı. Oğuzhan Uğur hakkında bankanın Masak'a şüpheli işlem başvurusu olduğu biliniyor. Araştırma devam ediyor. Pazartesi günü bir kez daha söyleyelim, Oğuzhan Uğur İstanbul Adalet Sarayı'na, bizim haber nöbetimizi sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürdüğümüz İstanbul Adalet Sarayı'na getirilecek ve burada savcılık makamında hakkındaki iddialara ilişkin savunma yapacak. Oğuzhan Uğur'la beraber Ahbap Derneği soruşturmasının 3. dalga operasyonunda toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Günün en önemli gelişmelerinden birisi ise bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon. Operasyonu bizzat Adalet Bakanı Akın Gürlek X hesabı üzerinden paylaştı. Gürlek'in "Temiz futbol, temiz lig için çalışmalarımız devam ediyor" paylaşımı dikkat çekti. Soruşturmanın başlatıldığı yer İstanbul Adalet Sarayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bir dizi operasyon gerçekleştirilmişti. Bugün yeni bir operasyon yapıldı. Eski kulüp yöneticilerinin bulunduğu 17 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden Adana Demirspor'da eskiden yönetici olan Ali Sancak, 7 kupon oynadığı tespit edildi. Şimdi burada suç tam olarak ne? Burada yasa dışı bahisten bahsetmiyoruz. Bahisten bahsediyoruz. Ancak kulüp çalışanları, kulüpte forma giyen futbolcular herhangi bir şekilde futbol bahsi yaptıkları an bunun adı şike incelemesi oluyor. İşte bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da titiz bir çalışma yürütüyor. Adana Spor'da eskiden yöneticilik yapan Savaş Tatil, Altay Spor Kulübü'nde eskiden yöneticilik yapan Hasan Turan, Altınordu'da yöneticilik yaptığı dönem tam 14 kupon yapmakla suçlanan Barış Orhun Bilge, Balıkesir Spor'dan eski yöneticiler, Bandırım Spor'dan eski yönetici ve Beşiktaş ile Galatasaray'dan da eski yöneticiler gözaltına alındı. Beşiktaş'tan Tolga Kırgız yöneticilik yaptığı dönem 1488 kupon yapmış ve kendi kulübünün maçına, rakip takım lehine veya gol bahislerine kupon yaptığı tespit edildi. Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik de Beşiktaş'ta yöneticilik yaptığı dönemde yasal bahis sitelerinde bahis kuponu yaptıkları belirlendi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca. Tıpkı Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönem 48 kupon yaptığı tespit edilen Maruf Güneş gibi soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmada toplam 19 isim hakkında gözaltı kararı bulunuyordu. Bu 19 isimden 17'si sabah saatlerinde alındı bahis şike soruşturmasında. Bizler hem Ahbap Derneği soruşturmasını hem de bahis şike soruşturmasına ilişkin detayları takip ediyoruz ve tüm gelişmeleri an be an aktarıyoruz.
0: Peki Hanifi, çok teşekkür edelim ve diğer gelişmelere bakalım. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmada FETÖ'nün rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı.
3: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
4: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada terör örgütü FETÖ parmağı tespit edilmişti. FETÖ'nün olaydaki rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı.
5: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır. Bir suikasttir.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. 29 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı, o kişilerden 19'u tutuklandı. 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
6: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
4: Ulaşılan yeni verilere göre Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiği için hedef oldu. Yazıcıoğlu örgüte karşı çıkınca FETÖ zaaflarının bulunmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun herhangi bir açığı çıkmayınca da ortadan kaldırın talimatı verdi.
7: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
4: FETÖ'cülerin tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı da dosyaya eklendi.
3: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
4: Dosyada kazadan önce ve sonra FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamların görüşme trafiği de yer aldı. Ayrıca olay günü bölgedeki savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla Baylok yazışmaları da soruşturmanın önemli delilleri arasına girdi.
3: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
0: Nisan ayında İstanbul'da İsrail konsolosluğu önünde çatışma yaşanmıştı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı.
4: Soruşturma tamamlandı, iddianame hazırlandı. Emniyet güçlerine ateş açan teröristler hakkında istenen cezalar belli oldu. DH mensubu teröristler 7 Nisan'da İstanbul Beşiktaş'taki İsrail konsolosluğu önündeki polis noktasına saldırı düzenlemişti. Çıkan çatışmada emniyet güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açan bir terörist etkisiz hale getirilmiş, iki terörist de yaralı olarak ele geçirilmişti. Başlatılan soruşturma büyük bir titizlikle yürütüldü. Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin ateşli silahlar ve bıçaklarla diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle 32 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame değerlendirme yapılması için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
0: Milli Savunma Bakanlığı Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan yeni bir video yayınladı. Paylaşımında EOKA'nın geçmişte gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı vurgulandı. Videoda bir Rum teröristin itiraflarına da yer verildi.

0: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani
1: tek suçları Müslüman ve Türk olmaktı. Rum terör örgütü EOKA'nın hedefi oldular, katledildiler, evlerinden edildiler. O acılar hafızalarda ilk günkü gibi duruyor.
2: Her gün bir vukuat duyuruluyor. Türk öldürdüler, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti.
1: Milli Savunma Bakanlığı EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları anlatan bir video paylaştı. Videoda Kıbrıslı Türklerin trajedisi bir kez daha gözler önüne serildi. Görgü tanıkları şahit oldukları acıları bir bir anlattı.
3: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerinden. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü.
1: Rum teröristler masumların kanlarını akıttı, evlerini yakıp yıktı, mallarını yağmaladı. Ne yuva ne hatıra bıraktı.
3: Rumlar zapt etti hep evlerimizi. Yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin itirafları da görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara, körelen vicdanlara mesaj niteliğindeydi.
4: Olman veriyor.
1: Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında EOKA'nın kanlı mirasını da bu vahşeti destekleyenleri de unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız vurgusu yaptı.
5: 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile birlikte IBAN mağdurları olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili düzenleme yapılacak. IBAN ve hesap bilgilerini paylaşanlara verilecek cezaya yarı oranda indirim uygulanacak.
1: 12. yargı paketi meclisten geçti, yasa haline geldi.
6: Sunduğumuz her madde aziz milletimizin hak arama yollarını sonuna kadar açmak ve adil yargılanma hakkını güçlendirmek içindir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 12. yargı paketi kanun teklifini görüşerek kabul etti.
7: Hazırlanan düzenleme suç örgütleriyle mücadeleden taviz veren bir yaklaşımın değil, hukuk devletinin temel ilkelerini esas alan dengeli bir ceza politikasının ürünüdür.
1: Teklifin yasalaşma sürecinde AK Parti'nin verdiği önergelerle iki madde metinden çıkarıldı. İdareye başvuru zorunluluğu getiren birinci madde ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda hazırlanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlemesine ilişkin 16. madde tasarıdan elendi. İBAN mağdurları için yeni yasada özel bir formül geliştirildi. Dolandırıcılara banka bilgilerini vererek maddi menfaat elde edenlerin cezası yarı yarıya indirilecek. Eğer bu kişiler dolandırıcılık mağdurunun zararını tamamen karşılarsa alacakları ceza daha da düşecek. Paket ağır işleyen yargı süreçlerini hızlandıracak kararlar da içeriyor. Artık iki duruşma arasındaki süre zorunlu haller dışında 3 ayı geçemeyecek. Mahkemelerde tek hakimle karara bağlanacak davaların kapsamı genişletilirken, hakim ve savcıların kendi hukuki bilgisiyle çözebileceği konular bilirkişiye gönderilemeyecek. Böylece bilirkişilik uygulamasına sınır getirilecek.
6: Duruşma imkanıyla SEKBİS üzerinden avukatların ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara katılabilmesi gibi hususlar bu teklifimizde yer alıyor.
1: Yeni dönemde duruşma sisteminin kapsamı da genişletiliyor. Avukatlar SEKBİS üzerinden ön incelemelerde ses ve görüntü nakliyle duruşmalara uzaktan katılabilecek. Ayrıca düzenleme ile miras kalan aile yadigarı malların yabancılara satışı zorlaştırılırken devlete karşı doğrudan icra takibi başlatma dönemi de sona eriyor.
5: AK Parti'nin meclise sunduğu çocuk suçlularla ilgili teklif önemli düzenlemeler getiriyor. Artık suça sürüklenen değil, adli süreçteki çocuk tabiri kullanılacak. 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilecek. Ayrıca suça teşvik eden siteler engellenecek.
8: Çocuklara verilen cezanın %81'inin yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de
4: aynı kanattayım.
8: Kasten öldürme ve ağır yaralama suçlarında 15-18 yaş arasına müebbet hapis cezası verilecek. Çocukların telefon, tablet ve bilgisayarlarına mahkeme kararı ile el konulabilecek. Dijital materyalleri incelenen çocukların siber risk barındıran sitelere erişimleri de tamamen engellenecek.
9: Herkes takip edecek çocuğunu. Devlet ne yapsın? Herkesin başına polis mi dikecek?
8: AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu suça sürüklenen çocuklar yasa teklifinde önemli düzenlemeler yer alıyor. Akıl hastalığı, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuklar acil koruma altına alınacak. Hakim çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve aileyle kişisel ilişkinin sınırlandırılmasına karar verebilecek.
10: Çocuk annesinden babasından ne görürse onu yapıyor. Bir de eğitim, öğretim. Önce bir ahlak dersi verecekler ki çocuk ahlaklı olacak. Önce aile, sonra devlet. Aile bakamıyorsa, eğitemiyorsa devlet bakacak.
8: Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirilecek.
11: Şiddeti özendiren içerikler, akran zorbalığı, siber zorbalık, dijital bağımlılık, kişisel verilerin istismarı ve algoritmaların çocuklar üzerindeki etkisi artık göz ardı edilmeyecek boyutlara ulaşmıştır.
8: Çocukların kullandığı telefon, hat veya her türlü bilgisayar, tablet ve benzeri dijital cihazların hareketleri çeşitli takip yazılımlarıyla ilgili kurumun denetimine açılacak. Riskli olarak tanımlanan bazı mecralar, uygulamalar ve dijital platformlara erişim engellenecek.
11: Mesele sadece ekrana bakılan süre değildir. Mesele çocuğun dikkatini, zamanını, düşünce dünyasını ve gelişimini şekillendiren görünmez algoritmatik sistemlerin nasıl çalıştığıdır.
8: Suç işleyen çocuklara kütüphanede görev alıp belli eserleri okuma zorunluluğu getirilecek. Ayrıca park, bahçe, sahil gibi yerlerde temizlik yapıp ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetlerine katılacaklar.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri açıkladı. Merkez yönetim bütçesi Haziran ayında 114.2 milyar lira fazla verdi.
12: Merkezi bütçe Haziran'da fazla verdi. Gelirler %66 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 yılı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gelir ve giderlerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre Haziran'da bütçe gelirleri 1 trilyon 509,6 milyar lira, bütçe giderleri ise 1 trilyon 395,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114,2 milyar lira fazla verdi. Haziran ayında faiz hariç bütçe giderleri 1 trilyon 193,9 milyar lira oldu. Faiz ödemeleri ise yaklaşık 201,6 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe faiz giderleri dışarıda tutulduğunda Haziran'da 315,8 milyar lira fazla verdi. Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 730,2 milyar liraya ulaşırken bütçe gelirleri 7 trilyon 787,3 milyar lira oldu. Gelir ve giderler arasındaki fark sonucunda yılın ilk 6 ayında bütçe açığı 942,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %38,7 arttı. Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen vergi gelirlerinin toplamı 6 trilyon 619 milyar 741 milyon liraya ulaştı.
5: ABD-İran savaşı bölgesel bir çatışmaya doğru genişliyor mu? Amerikan ordusu şimdiye kadarki en sert saldırıyı düzenlediğini duyururken İran kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa resmen dahil olduğunu öne sürdü.
12: ABD ile İran topyekün savaşa doğru sürükleniyor. Karşılıklı saldırılar giderek şiddetleniyor. İran kaynakları bölgesel savaşı tetikleyecek korkutan bir iddiada bulundu. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri de savaşa resmen katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa İran'ın Bender Abbas Limanı'nı vurarak girdiği söylenirken henüz bir doğrulama gelmedi. ABD ise saldırılarını kademe kademe artırıyor. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran topraklarına uzun zaman sonraki en ağır bombardımanı düzenlediklerini duyurdu. Amerikan ordusu özellikle İran'ın altyapısını hedef almaya başladı. Hassas füzelerle güneydeki İran şehrinde bir sivil havalimanı, haberleşme kulesi ve 6 sivil köprü vuruldu. Bender Abbas'taki lojistik bağlantılar kesildi. Amerikan donanması ise Umman Körfezi'nde İran bayraklı bir gemiye operasyon düzenleyerek görüntülerini paylaştı. İran cephesinde de Körfez'e sert misilleme devam ediyor. İran füzeleri ve kamikaze dronları bölgedeki ABD üslerine yağıyor. Katar'daki El Duhail kampı, Bahreyn'deki ABD askeri tesisleri ve petrol rafinerileri alev alev yanarken Kuveyt'te bir Amerikan HIMARS sistemi yok edildi. İran kaynaklarının iddiasına göre Bahreyn'i Suudi Arabistan'a bağlayan stratejik Kral Fahd Köprüsü de vurularak bölgedeki tüm lojistik trafik durduruldu. ABD'ye karşı İran elindeki en güçlü kozlardan birini ise devreye sokmaya hazırlanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, eğer ABD enerji tesislerimizi

0: gitmekten vazgeçmiyor. Ancak başta Dubai olmak üzere Körfez ülkelerine yönelik rotalarını değiştiriyor. Özellikle Orta Doğu yerine daha güvenli ve evlerine yakın destinasyonlar tercih ediliyor. Çünkü dünya hava trafiğinin yaklaşık üçte biri bu kritik bölgeden geçiyor. Gerilim sadece rotaları değil, maliyetleri de etkiliyor. Yükselen petrol fiyatları uçak yakıtını pahalı hale getirirken havayolu şirketlerinin giderlerini artırıyor. Uzmanlar savaş sona erse bile artan yakıt maliyetleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle turizm sektöründeki dalgalanmanın yıl sonuna hatta gelecek yıla kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump seçim sisteminin siber saldırı ve yabancı müdahaleye karşı ciddi şekilde savunmasız olduğunu iddia etti. Trump, Çin'in 220 milyon ABD seçmeni bilgisini ele geçirerek tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini iddia etti.
2: Who hides evidence? All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2020'deki seçimi kaybetmesinin ardından 2021'de Washington'da düzenlediği mitingin ardından taraftarlarının düzenlediği kongre baskının anıları hala akıllarda. 2020 seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasında ısrarcı olan Trump'tan Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde ortalığı karıştıracak bir hamle daha geldi. Beyaz Saray'dan ulusa seslenen ABD Başkanı, seçim sisteminin siber saldırılara ve yabancı müdahalelere açık olduğunu iddia etti, Çin'i hedef tahtasına koydu. Trump 2020 seçimlerinden bu yana Çin'in tarihteki en büyük veri ihlalini gerçekleştirdiğini savundu. Bu hayati bilgilerin yıllarca kendisinden ve halktan gizlendiğini öne süren ABD Başkanı, selefleri Joe Biden ve Barack Obama'yı suçladı. Trump elindeki istihbarat belgelerine işaret etti.
3: First they show that
4: belgeler Çin Halk Cumhuriyeti'nin tarihin en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini ve bu yolda 220 milyon Amerika Birleşik Devletleri seçmen dosyasını yasa dışı yollardan ele geçirdiğini gösteriyor. Bu bilgiler isimleri, adresleri, telefon numaralarını, siyasi parti tercihlerini ve oy kullanmak için kaydolmak ve diğer kötü niyetli faaliyetlerde bulunmak için gerekli olan diğer hassas verileri içeriyor.
0: Trump CIA ve Ulusal İstihbarat Ofisi'ne seslendi. Bu bilgilerin neden saklandığının araştırılmasının, sorumluların görevden alınarak yargılanmasını istedi. Donald Trump, ABD seçim sistemini 3. dünya ülkelerinden bile daha kötü olarak nitelendirdi. Ancak Trump'ın bu şok iddiaları ABD istihbaratının 2021 yılındaki resmi raporuyla çelişiyor. Çünkü o rapor 2020 seçimlerine herhangi bir dış müdahale yapılmadığını söylüyordu. Gözler şimdi Trump'ın Amerika'yı kurtarma yasası çağrısı yaptığı kongreye çevrilmiş durumda.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını sızdırarak bahis oynayan kişi ortaya çıktı. Beyaz Saray söz konusu kişinin Trump'ın prompter operatörü olduğunu açıkladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri aylardır tek bir sorunun cevabını arıyordu. Beyaz Saray'daki köstebek kim? ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı kritik açıklamaları önceden haber alıp tahmin pazarlarında pozisyon alan ve bu sayede milyonlarca dolar kazanan o gizemli isim sonunda deşifre oldu. İddialar uzun süredir Washington kulislerini hareketlendiriyordu. Trump konuşmaya başlamadan dakikalar önce tahmin sitelerinde olağan dışı bahis hareketleri gözleniyor, birileri her seferinde doğru tahminlerle devasa paralar kazanıyordu. Soruşturmayı derinleştiren ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu şüpheli işlemlerin izini sürdü ve o isme ulaştı. Köstebek ne bir üst düzey danışmandı ne de bir istihbaratçı. Sırları dışarı sızdıran kişi Trump'ın kelimelerini doğrudan yöneten onun en yakınındaki isimdi. Yıllardır Trump'ın metinlerini ekrana yansıtan prompter operatörü Gabriel Perez. Haberi Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt açıkladı.
5: Söz konusu personelin ücretsiz idari izne ayrılması bizzat Sayın Başkan'ın kararı.

0: kararıdır. Kendisi şu anda federal düzenleyicilerle tam bir işbirliği içinde çalışmaktadır ve bu akşamki konuşmada görev almayacaktır.
1: Perez'in popüler tahmin platformu Kalşi üzerinden aldığı bilgilerle içeriden ticaret, yani insider trading yaptığı iddia ediliyor. Platformun güvenlik ve yapay zeka gözetim ekibi durumu fark eder etmez federal yetkililere bildirdi. Perez şimdi köşeye sıkışmış durumda ve suçunu hafifletmek için komisyonla işbirliği yapıyor. Dünyanın en sıkı korunan binası Beyaz Saray'da yaşanan bu sızıntı skandalı, Amerikan siyasetinde güvenlik açıklarını bir kez daha tartışmaya açtı. Trump'ın her kelimesini önceden gören prompter operatörünün bu ihaneti, en yakınındakine bile güvenme sözünü bir kez daha tescillemiş oldu.
2: İstanbul Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinde iddiaya göre otizmli bir çocuğun oyun alanına girmesine izin verilmedi. Tepki gösteren anne ile görevli arasında tartışma çıktı. Olayı sonradan öğrenen işletme sahibi ise aileden özür diledi.
3: Çocuğumu özel çocuk olduğu için içeriye almıyor. Niye engelliyorsunuz? Ve içeride hiçbir çocuk yok. Sadece egosunu tatmin etmek için almıyor.
1: Otizmli çocuk oyun alanına alınmadı. Anne isyan etti. Arbede yaşandı.
3: Benim de çocuğum özel. Bu kadın egolarını tatmin etmek için benim çocuğumu içeriye alıyor.
4: Kız bana saldırdı, bana ve telefonuma vurmaya çalıştı. Daha sonrasında kızın işte bu çocuk buraya girerse ben bu iş yerini terk ederim, burayı terk ederim gibi söylemleri oldu.
1: Olay İstanbul Esenyurt'taki bir AVM'de yaşandı. İddiaya göre otizmli bir çocuk oyun alanına alınmadı. Anne Müjgan Özdemir duruma tepki gösterdi.
4: Çocuğumun çırpınışlarına rağmen kız asla alamayacaklarını, böyle bir şeyin yasak olduğunu bana ısrarla söyledi. Ben de mecburen videoyu kayda alıp paylaşmak durumunda kaldım.
3: Bu kadın benim çocuğumu içeriye almıyor, özel çocuk olduğu için.
1: Anne görevlinin fiziki müdahalesiyle de karşılaştı.
3: Sen bana müdahale edemezsin. Sen benim çocuğumu buraya almıyorsun, egolarını tatmin ediyorsun. Bana bir de müdahale edemezsin
1: İşletme sahibi ise çalışanın tavrını tasvip etmedi, aileyle iletişime geçerek özür diledi.
4: Topraktan özür dilemek istediğini, istediği zaman gelip oyun parkında, kum alanında istediği kadar oynayabileceğini söyledi. Hatta bana şey söyledi ve ben çok mutlu oldum. İsterseniz bu saatte bile oyun parkını açtırabilirim falan dedi.
2: Şanlıurfa'da 25 yaşındaki Eda Nur Yaman özel bir hastanede girdiği sezeryen doğumun ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Annenin şüpheli ölümünde doğumu gerçekleştiren doktor tutuklandı.
1: Evladı dünyaya gözlerini açtı. O daha kokusunu bile içine çekemeden gözlerini yumdu. Şanlıurfa'da 14 Temmuz günü Eda Nur Yaman bebeğini kucağına alacağı anın hayaliyle özel hastanenin yolunu tuttu. Sezaryen sorunsuz geçti, bebeği dünyaya geldi ama anne Eda Nur bir daha kendine gelemedi. Doğumun ardından genç kadın bir anda fenalaştı, apar topar Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevki yapıldı. Ama artık çok geçti, Eda Nur hayatını kaybetti. Yıkılan ailenin ihmal iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Doğumu gerçekleştiren kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Münevver Zehra Davutoğlu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor, taksirle ölüme neden olma gerekçesiyle tutuklandı. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak adli tıp ve tıbbi bilirkişi incelemesiyle netleşecek. Geriye ise hayata annesiz başlayan bir bebek kaldı.
2: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde hızla yayılan Ebola salgını dünyayı alarma geçirirken ABD kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşüne kısıtlama getirdi. Ölümcül salgın küresel çapta büyük korkuya yol açtı.
1: Afrika kıtasında binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola virüsü yeni dalga salgınla birlikte dünyaya korku saldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde durumun kontrolden çıkması üzerine ABD sınır kapılarında ve havalimanlarında olağanüstü önlemler başlattı. Washington yönetimi son 21 gün içinde salgın ülkesinde bulunan vatandaşlarının ticari uçuşlarla Amerika'ya dönmesini geçici olarak yasakladı. 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında resmi vaka sayısı 2011'e ulaşırken virüs yüzünden ölenlerin sayısı ise 754'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü mevcut tablonun tarihin en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu duyurarak tespit edilemeyen bulaş zincirlerine karşı tüm ülkeleri uyardı. Republic of the Congo is spreading rapidly. Resmi rakamların gerçekte 4 kat daha fazla olabileceğini duyuran sağlık yetkilileri virüsün nadir bir varyant olan Bundibugyo virüsü olduğunu açıkladı. Vaccines and treatments, but that doesn't mean that. Tıp dünyasını en çok korkutan detaysa bir tür kanamalı ateşe yol açan bu varyantın henüz onaylanmış bir tedavisinin veya aşısının bulunmaması. Gözler karantina bölgelerine çevrilirken uluslararası sağlık kuruluşları küresel bir pandemiyi önlemek için zamana karşı yarış halinde.
2: Yunanistan, Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen Ege Denizi'nde tehlikeli bir projeye hazırlanıyor değerli izleyenler. Atina, çevre konularını bahane ederek Ege ve İyon Denizi'nde ada kurmaya kalkıyor.
1: Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki egemenliğine karşı Yunanistan tehlikeli adımlar atıyor. Atina yönetimi çevreyi bahane ederek Ege Denizi'nde deniz parkları kurmaya hazırlanıyor. Yunan Taneia gazetesinin haberine göre Atina, Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkları kurulmasını öngören planı resmileştirmek için düğmeye bastı. Güney Ege Deniz Parkı'nın kurulmasına ilişkin hazırlanan taslak metin, hükümet tarafından hızlandırılmış bir süreçle Yunan parlamentosuna taşındı. Yunan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Avrupa Birliği'nin deniz alanlarını koruma hedefini 2027 yılında erkenden tamamlamak istediklerini duyurdu. Atina, Deniz Parkı projesini ilk kez Nisan 2024'te açıklamış, Ankara ise çevre konularının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı sert bir uyarıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, Ege'deki statüsü tartışmalı bölgeler üzerinde oluşturulmak istenen hiçbir fiili durumu asla kabul etmeyeceğini vurgulamıştı. Türkiye, Yunanistan'ın bu hamlesine misilleme olarak 2 Ağustos 2025'te Gökova, Foça, Datça ve Saros Körfezi'ni kapsayan 4 büyük deniz koruma alanı ilan etmişti. Atina'nın Ankara'nın restine rağmen Ege'de attığı bu son adımın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri nasıl etkileyeceği ise şimdilik belirsiz.
2: Avrupa ve Kuzey Amerika orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da binlerce dönüm kül olurken Kanada'daki yangınlardan yükselen duman ABD'ye ulaştı. İtalya ise yangın alarmına geçti.
1: Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya alevler durdurak bilmiyor. Orman yangınları binlerce hektarı küle çeviriyor. İspanya'nın kuzeyindeki Aragon bölgesi yangının en ağır vurduğu noktalardan biri. Zaragoza yakınlarında başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 11 bin dönümden fazla orman kül oldu. Yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerleşim yerleri boşaltıldı. Bazı evler alevlerden zarar gördü. Yaklaşık 400 itfaiyeci gece gündüz demeden alevleri durdurmak için mücadele ediyor. Ancak kuvvetli rüzgar ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor. Yangın tehdidi büyürken bölge yönetimi ikinci seviye acil durum ilan etti. Alevlerin etkisi sadece İspanya ile sınırlı değil, Kanada'da yüzlerce noktada orman yangını sürüyor. Kontrol altına alınamayan yangınlardan yükselen yoğun duman sınırları aşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. New York semaları yoğun bir sis tabakasıyla kaplandı, görüş mesafesi düştü. Yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısı yaptı. Uzmanlar dumanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceğini belirtiyor. Ontario eyaletinde ise yangın tehdidi altındaki bölgeler tahliye ediliyor. Federal destek istenirken itfaiye ekipleri ve acil durum ekipleri zamana karşı yarışıyor. Bir diğer alarmsa İtalya'da. Aşırı sıcaklar ülkenin birçok kentinde kırmızı alarmı beraberinde getirdi. Roma, Floransa, Palermo ve Milano başta olmak üzere 16 şehir yüksek sıcaklık riski altında. Sicilya, Umbria ve Piemonte bölgelerinde ise orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Karadan ve havadan müdahale aralıksız devam ediyor. Uzmanlara göre artan sıcaklıklar, kuruyan bitki örtüsü ve şiddetli rüzgarlar yangınların hızla büyümesine neden oluyor.
2: Noktalayalım. Gelişmeleri Gülden Kalecik Demirtaş aktaracak.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla, Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Beliniz ağrıyorsa ve doktorunuz aksini önermedikçe hareketli olmaya devam edin. Bel ağrısına çalışmak iyi gelir. Araştırmalar bel ağrısı çekenlerin yatmak yerine normal aktivitelerine devam ettiklerinde daha çabuk iyileştiğini gösteriyor. Fazla zorlamamak şartıyla hareket etmek belinize yatmaktan daha iyi gelecektir.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM Haber. Küfrederek gel dedi, kavgaya davetiye çıkardı. Sonucunda uçan tekme yedi. Ancak o tekmenin sonrası tam bir felaket oldu. Tekme atan adamı araya aldılar. Tekme, yumruk ve sopalarla saldırdılar. Ankara Sincan'da çocuklar arasındaki kavga ailelerin dahil olmasıyla adeta bir meydan savaşına dönüştü. Tekme, tokat, küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çocukların parkta kavga ettiğini duyan aileler yanlarına gitti. Ortalık sakinleşecek diye beklerken bir anda tansiyon yükseldi. Çığlıkların birbirine karıştığı kavga polis ve bekçilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Tır akaryakıt istasyonuna daldı, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza Bursa'nın İznik ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kömür yüklü tır akaryakıt istasyonuna girdi. Yan devrilen tır önce akaryakıt pompalarını devirdi, sonra da akaryakıt istasyonu içindeki markete çarptı. Kazada istasyon harabeye döndü. O esnada markette alışveriş yapan Erdinç Cirit hayatını kaybetti. Bir market çalışanı ve tır şoförü ise yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken Cirit'in cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Southwest Airlines'a ait Nashville, Florida seferini yapan yolcu uçağında büyük panik yaşandı. Yolculardan birinin telefonundan ezan sesi duyulmasının ardından uçak Atlanta'daki havalimanına yönlendirildi. Ardından uçağa ağır silahlı polis ekipleri girdi. Söz konusu yolcu terör şüphesiyle gözaltına alındı. Yapılan incelemede sesin namaz vakitlerini hatırlatan bir uygulamanın ezan alarmı olduğu ve herhangi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine yolcu serbest bırakıldı. Havayolu şirketi güvenlik prosedürlerinin uygulandığını belirterek yaşanan aksaklık nedeniyle özür diledi. ABD'deki Müslüman toplumu ise bu duruma tepki gösterdi. Olayın İslamofobinin ülkede geldiği korkunç seviyeyi gözler önüne serdiğini açıkladı. Görüntüler ABD'nin Texas eyaletinden. Görüntülerde yardım ekipleri tarafından Uvalde'de selde mahsur kalanların kurtarıldığı anlar yer alıyor. Bir aile köpekleriyle birlikte ekiplerin yoğun uğraşları sonucu halatlar yardımıyla helikoptere alınıyor. Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide gidip gelen mağdurlar güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer bölgede yağışların devam ettiğini ve binlerce yerleşim yerinin hala tehlike altında olduğunu duyurdu. Sosyal medyada viral olan görüntülerin adresi ABD. Yangın sonrası dumandan etkilenen güvercine Oakland İtfaiye Departmanı ekipleri oksijen desteği verdi. Lokal 55'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü ve bilgilendirmede kuşun kısa süre sonra toparlandığı ve yeniden uçarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. Sosyal medyada büyük beğeni alan o anlar ekiplerin sadece insanlara değil tüm canlılara yardım etme çabasını gözler önüne serdi. Muhteşem görüntülerin adresi Portekiz'e bağlı Azor Adaları'ndaki Gorena Çay Plantasyonu. Yemyeşil dağlar ve ovalar harika manzarasıyla dikkat çekiyor. 1883 yılından bu yana üretim yapılan plantasyon Avrupa'da ticari faaliyetini kesintisiz sürdüren en eski çay bahçesi olarak biliniyor. Volkanik toprak ve nemli okyanus iklimi sayesinde çaylar tarım ilacı kullanılmadan yetiştiriliyor. Teraslar halinde uzanan çay bahçeleri doğal güzelliğiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Bulgaristan'ın Samokov kentindeki Bayraklı Camii ziyaretçi akınına uğruyor. Muhteşem ibadethane Osmanlı döneminden günümüze ulaşan en dikkat çekici yapılardan biri. 1845 yılı civarında inşa edilen cami, klasik İslam mimarisinin yanı sıra Avrupa Barok ve Rokoko sanatının izlerini taşıyan zengin süslemeleriyle öne çıkıyor. Günümüzde müze olarak ziyaretçilere açık olan yapı, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Restorasyon çalışmalarında yapının çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle inşa edildiği ve çok sayıda Osmanlıca el yazmasının bulunduğu da ortaya çıktı. Ancak caminin çatısındaki su sızıntıları nedeniyle tarihi duvar resimleri risk altında. Yetkililer bu eşsiz kültür mirasını korumak için yeni bir restorasyon projesi üzerinde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Northwestern Üniversitesi araştırmacıları sıra dışı bir drone geliştirdi. Phantom Twist adı verilen prototip saniyede 25 kez kendi ekseni etrafında dönerek gökyüzünde adeta hafif bir sis gibi görünüyor. Yapay zeka, motor, pil ve diğer parçaların yerleşimini optimize ederek hem dengeli uçuş hem de en düşük görünürlüğü sağladı. Araştırmacılara göre yeni tasarım, klasik 4 pervaneli dronlardan yaklaşık 10 kat daha az fark ediliyor. Henüz tamamen görünmez olmasa da geliştirilen teknolojinin gelecekte vahşi yaşam gözlemleri ve bilimsel araştırmalarda kullanılması hedefleniyor. Suriye'de yıllarca süren acıların izleri yavaş yavaş siliniyor. Humus kentindeki tarihi Osmanlı Kapalı Çarşısı yıllar süren iç savaşın ardından eski günlerine dönüyor. Yaklaşık 500 yıllık geçmişe sahip çarşıda restorasyon çalışmaları sürüyor. Dükkanlar yeniden açılıyor, esnaf müşterilerini ağırlamaya başlıyor. Kesme bazalt taşlardan yapılan tarihi yapı devrik lider Esad güçlerinin ağır bombardımanına rağmen ayakta kalmayı başardı. Tarihi yapının içinde yer alan bakır işlemeciliği, demircilik, tekstil ve ipekçilik gibi geleneksel zanaatler de yeniden canlanıyor. Kanada'da günlerdir süren orman yangınları Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiledi. New York'ta özellikle Manhattan semalarında rüzgarın etkisiyle taşınan yoğun duman etkili oldu. Gökyüzü turuncu renge bürünürken kentte görüş mesafesi belirgin şekilde azaldı. Uzmanlar dumanın hava kalitesini olumsuz etkilediğini belirterek özellikle hassas grupların dikkatli olması uyarısında bulundu. Aşkın ve sanatın başkenti Paris. Fransa'nın başkenti hızlandırılmış çekim tekniğiyle kaydedilen etkileyici görüntülerle yeniden göz kamaştırdı. Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi, Zafer Takı ve tarihi sokaklar hızlandırılmış çekim sayesinde farklı bir bakış açısıyla ekrana yansıdı. Şehrin hareketli yaşamıyla tarihi mimarisi aynı karede buluştu. Ortaya çıkan görüntüler Paris'in kültürel mirasını ve eşsiz şehir dokusunu sinematik bir anlatımla gözler önüne serdi. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.
1: Alaaddin abi biraz daha daraltayım mı?
2: Yok daraltma. Şurada biraz geriden gelsin.
0: Serinlemek için girdiği baraj gölünden bir daha çıkamadı. Hayatını kaybetti. Acı haber Elazığ'dan geldi. Keban Baraj Gölü'nde baba, oğlu ve bir kişi serinlemek için suya girdi. Bir anda suda çırpınmaya başladılar. Baba ve yanındaki kişi kıyıya çıkmayı başardı. 18 yaşındaki Arda İpek ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Dalgıç polisler zamana karşı yarıştı. Acı haber saatler sonra geldi. Arda'nın cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındaki gençten geriye gözyaşı kaldı.
3: Adına bak, çık abla oradan, çık.
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Yıkım sırasında binanın duvarı yan apartmanın üzerine böyle devrildi. Burası İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi. 5 katlı binanın bir bölümü kontrolden çıktı. Dev beton kütlesi yanındaki apartmanın üzerine devrildi. Büyük gürültü mahalleyi ayağa kaldırdı. Apartman sakinleri panikle kendilerini sokağa attı.
3: Adına bak, çık abla oradan, çık. Abla kaç, abla kaç.
0: İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Apartmana yaslanan bölüm kontrollü şekilde yıkıldı.
3: Eyvah.
0: Faciada yaralanan olmadı ancak 4 katta maddi hasar oluştu. Olası bir felaket son anda önlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Adına bak, çık abla oradan, çık.
4: Coşkun sularda kürek çektiler, kıyasıya yarıştılar. Sporcular da, izleyenler de adrenalin dolu anlar yaşadı. Van'ın Çatak ilçesindeki Çatak Çayı'nda Türkiye Rafting Şampiyonası 3. ayak yarışları başladı. Yarışlara 9 ilden 33 takım ve 180 sporcuyla birlikte 250 kişilik idareci, antrenör ve hakem heyeti katıldı. Çaydaki rekabetin dozu hayli coşkuluydu. Sporcular kürekleri çekti, zorlu parkurda hedefe ulaşmak için kıran kırana yarıştı. Zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse tüm rafting severleri Çatak ilçesine davet etti. Şampiyona devam ediyor.

0: TGRT Haber'den mutlu günler diliyoruz. Günün içinden de karşınızdayız sevgili izleyiciler. CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı. CHP'li muhalifler 38. olağan kurultayda menfaat vaadiyle delege iradesinin sakatlandığını iddia etti, mahkemeye gitti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı verdi, şaibe iddialarını tescil etti. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri döndü. CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel ise kararı temyiz etti. Mutlak butlan dosyası kararın açıklanmasından 56 gün sonra Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın kararı bozması halinde tedbir kararı da ortadan kalkabilecek. Böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi sona erebilecek. Yüksek Mahkeme kararı onarsa Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlığı görevine devam edecek. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmada FETÖ'nün rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı.
1: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
2: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada terör örgütü FETÖ parmağı tespit edilmişti. FETÖ'nün olaydaki rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı.
3: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır. Bir suikasttir.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. 29 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. O kişilerden 19'u tutuklandı. 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
4: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
2: Ulaşılan yeni verilere göre Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiği için hedef oldu. Yazıcıoğlu örgüte karşı çıkınca FETÖ zaaflarının bulunmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun herhangi bir açığı çıkmayınca da ortadan kaldırın talimatı verdi.
5: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
2: FETÖ'cülerin tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı da dosyaya eklendi.
6: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
2: Dosyada kazadan önce ve sonra FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamların görüşme trafiği de yer aldı. Ayrıca olay günü bölgedeki savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla Baylok yazışmaları da soruşturmanın önemli delilleri arasına girdi.
6: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
0: ABD-İran savaşı bölgesel bir çatışmaya doğru genişliyor mu? Amerikan ordusu şimdiye kadarki en sert saldırıyı düzenlediğini duyururken, İran kaynakları Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa resmen dahil olduğunu öne sürdü.
2: ABD ile İran topyekün savaşa doğru sürükleniyor. Karşılıklı saldırılar giderek şiddetleniyor. İran kaynakları bölgesel savaşı tetikleyecek korkutan bir iddiada bulundu. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri de savaşa resmen katıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşa İran'ın Bender Abbas Limanı'nı vurarak girdiği söylenirken henüz bir doğrulama gelmedi. ABD ise saldırılarını kademe kademe artırıyor. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, İran topraklarına uzun zaman sonraki en ağır bombardımanı düzenlediklerini duyurdu. Amerikan ordusu özellikle İran'ın altyapısını hedef almaya başladı. Hassas füzelerle güneydeki İran şehrinde bir sivil havalimanı, haberleşme kulesi ve 6 sivil köprü vuruldu. Bender Abbas'taki lojistik bağlantılar kesildi. Amerikan donanması ise Umman Körfezi'nde İran bayraklı bir gemiye operasyon düzenleyerek görüntülerini paylaştı. İran cephesinde de Körfez'e sert misilleme devam ediyor. İran füzeleri ve kamikaze dronları bölgedeki ABD üslerine yağıyor. Katar'daki El Duhail kampı, Bahreyn'deki ABD askeri tesisleri ve petrol rafinerileri alev alev yanarken Kuveyt'te bir Amerikan HIMARS sistemi yok edildi. İran kaynaklarının iddiasına göre Bahreyn'i Suudi Arabistan'a bağlayan stratejik Kral Fahd Köprüsü de vurularak bölgedeki tüm lojistik trafik durduruldu. ABD'ye karşı İran elindeki en güçlü kozlardan birini ise devreye sokmaya hazırlanıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu eğer ABD enerji tesislerimizi vurursa Husilere Babul Mendeb Boğazı'nı kapatma emri vereceğiz açıklamasında bulundu. Uzmanlara göre Hürmüz'den sonra dünya ticareti için önem taşıyan ikinci bir boğazın daha kapatılması tehdidi savaşı bilinmeze doğru sürükleyebilir.
0: Hürmüz Boğazı'nda peş peşe düzenlenen saldırılarla İran'ın savunması adım adım zayıflatılırken Reuters ve CNN'e göre Washington daha büyük bir operasyona hazırlanıyor. ABD Başkanı Trump'ın masasında savaşın seyrini değiştirebilecek kritik askeri seçenekler var.
7: Orta Doğu'da dengeleri değiştirebilecek yeni bir süreç yaşanıyor. Hürmüz Boğazı çevresinde ard arda düzenlenen saldırılar gözleri yeniden Washington'a çevirdi. Reuters ve CNN'in ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlere göre Beyaz Saray'da İran'a yönelik yeni askeri seçenekler masada. İddialara göre son günlerde İran'ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze ve insansız hava aracı üsleriyle deniz unsurlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar yalnızca mevcut tehditleri bertaraf etmeyi değil, daha kapsamlı olası askeri harekatlar için sahayı hazırlamayı amaçlıyor. Reuters'ın görüştüğü yetkililer bu süreci askeri literatürde şekillendirme operasyonları olarak tanımlıyor. Amaçsa İran'ın savunma kapasitesini aşamalı olarak zayıflatmak ve Washington'ın önündeki askeri seçenekleri genişletmek. CNN'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Durum Odası'nda düzenlenen güvenlik toplantılarında olası senaryoları değerlendirdi. Haberde öne çıkan seçeneklerden biri İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası'na yönelik olası bir operasyon. Bir diğer seçenek ise İran'ın yer altındaki nükleer altyapısıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Peacock Mountain, diğer adıyla Kazma Dağı tesislerinin hedef alınması. Uluslararası medya kuruluşlarına göre Trump yönetimi içinde izlenecek yol konusunda farklı görüşler bulunduğu da belirtiliyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in askeri seçeneklerin genişletilmesini savunduğu öne sürülürken bazı yetkililer diplomatik temasların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyor. We do believe, of course it's going to require a lot of hard work. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, askeri gücün tek başına yeterli olmayacağını belirterek ticari gemilere yönelik saldırıların tamamen sona ermesi için diplomatik müzakerelerinde kritik önem taşıdığını ifade etti.
0: Körfez'deki gerilim sadece diplomasiyi değil turizmi de vurdu. ABD İran hattındaki kriz tatil rotalarını değiştirdi. Petrol fiyatlarındaki artış ise havayolu şirketlerini zorluyor.
2: Körfez turistler için cazibe merkezi olmaktan uzaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden patlak veren savaş turizm sektörünü felç etti. Uzmanlara göre tatilciler seyahat etmekten vazgeçmiyor. Ancak başta Dubai olmak üzere Körfez ülkelerine yönelik rotalarını değiştiriyor. Özellikle Orta Doğu yerine daha güvenli ve evlerine yakın destinasyonlar tercih ediliyor. Çünkü dünya hava trafiğinin yaklaşık üçte biri bu kritik bölgeden geçiyor. Gerilim sadece rotaları değil, maliyetleri de etkiliyor. Yükselen petrol fiyatları uçak yakıtını pahalı hale getirirken havayolu şirketlerinin giderlerini artırıyor. Uzmanlar savaş sona erse bile artan yakıt maliyetleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle turizm sektöründeki dalgalanmanın yıl sonuna hatta gelecek yıla kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.
0: Yunanistan Ankara'nın tüm uyarılarına rağmen Ege Denizi'nde tehlikeli bir projeye hazırlanıyor. Atina çevre konularını bahane ederek Ege ve İyon Denizi'nde ada kurmaya kalkıyor.
2: Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki egemenliğine karşı Yunanistan tehlikeli adımlar atıyor. Atina yönetimi çevreyi bahane ederek Ege Denizi'nde deniz parkları kurmaya hazırlanıyor. Yunan Taneia gazetesinin haberine göre Atina, Ege ve İyon Denizi'nde deniz parkları kurulmasını öngören planı resmileştirmek için düğmeye bastı. Güney Ege Deniz Parkı'nın kurulmasına ilişkin hazırlanan taslak metin, hükümet tarafından hızlandırılmış bir süreçle Yunan parlamentosuna taşındı. Yunan Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, Avrupa Birliği'nin deniz alanlarını koruma hedefini 2027 yılında erkenden tamamlamak istediklerini duyurdu. Atina, Deniz Parkı projesini ilk kez Nisan 2024'te açıklamış, Ankara ise çevre konularının siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı sert bir uyarıda bulunmuştu. Dışişleri Bakanlığı, Ege'deki statüsü tartışmalı bölgeler üzerinde oluşturulmak istenen hiçbir fiili durumu asla kabul etmeyeceğini vurgulamıştı. Türkiye, Yunanistan'ın bu hamlesine misilleme olarak 2 Ağustos 2025'te Gökova, Foça, Datça ve Saros Körfezi'ni kapsayan 4 büyük deniz koruma alanı ilan etmişti. Atina'nın Ankara'nın restine rağmen Ege'de attığı bu son adımın iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri nasıl etkileyeceği ise şimdilik belirsiz.
0: Milli Savunma Bakanlığı, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan yeni bir video yayınladı. Paylaşımda EOKA'nın geçmişte gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı vurgulandı. Videoda bir Rum teröristin itiraflarına da yer verildi.

0: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani
1: tek suçları Müslüman ve Türk olmaktı. Rum terör örgütü EOKA'nın hedefi oldular, katledildiler, evlerinden edildiler. O acılar hafızalarda ilk günkü gibi duruyor.
2: Her gün bir vukuat duyuruluyor. Türk öldürdüler, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti.
1: Milli Savunma Bakanlığı EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları anlatan bir video paylaştı. Videoda Kıbrıslı Türklerin trajedisi bir kez daha gözler önüne serildi. Görgü tanıkları şahit oldukları acıları bir bir anlattı.
3: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerle. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü.
1: Rum teröristler masumların kanlarını akıttı, evlerini yakıp yıktı, mallarını yağmaladı. Ne yuva ne hatıra bıraktı.
3: Rumlar zapt etti hep evlerimizi, yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin itirafları da görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara, körelen vicdanlara mesaj niteliğindeydi.
4: Komutan ne diyor?
1: Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında EOKA'nın kanlı mirasını da bu vahşeti destekleyenleri de unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız vurgusu yaptı.
5: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret tespit komisyonunun aldığı kararla 2026 yılı yeni asgari ücret %16.95 oranında artırıldı. Düzenleme kapsamında net asgari ücret 61.677 lira, brüt asgari ücret ise 70.893 lira oldu.
6: Asgari ücret tespit komisyonu kararını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni asgari ücret 61.677 lira oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret tespit komisyonunun 3. toplantısının ardından yeni asgari ücret hayat pahalılığı oranı dikkate alınarak yeniden ele alındı. Asgari ücret tespit komisyonunun aldığı karar doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret %16.95 oranında artırıldı. Net asgari ücret 61.677 lira, brüt asgari ücret ise 70.893 lira oldu.
5: Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 114.2 milyar lira fazla verdi.
1: Merkezi bütçe Haziran'da fazla verdi. Gelirler %66 arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 yılı Haziran ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gelir ve giderlerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre Haziran'da bütçe gelirleri 1 trilyon 509,6 milyar lira, bütçe giderleri ise 1 trilyon 395,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Böylece merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114,2 milyar lira fazla verdi. Haziran ayında faiz hariç bütçe giderleri 1 trilyon 193,9 milyar lira oldu. Faiz ödemeleri ise yaklaşık 201,6 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe faiz giderleri dışarıda tutulduğunda Haziran'da 315,8 milyar lira fazla verdi. Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 730,2 milyar liraya ulaşırken bütçe gelirleri 7 trilyon 787,3 milyar lira oldu. Gelir ve giderler arasındaki fark sonucunda yılın ilk 6 ayında bütçe açığı 942,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22-32, Ankara 18-32, İzmir 24-37, Bursa 19-34, Konya 19-31, Afyon 16-31, Denizli 24-38, Antalya 27-37, Adana 26-35, Zonguldak 18-28, Samsun 20-29, Trabzon 20-26, Kayseri 13-31, Erzurum 12-29, Gaziantep 24-37, Diyarbakır 22-38 ve Şanlıurfa 27-40 derece.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Reklamları dinlediniz.

0: yine bugün sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Selim Bey.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
0: Biz
1: görüşmeyeli.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Bu hafta nelerden bahsedeceğiz biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Böyle biz outletleri ve fabrikadan satışları çok severiz aslında. Hı. Fabrikadan halka satış yerlerini. Acaba sigortanın böyle fabrikadan halka satış yerleri var mı?
1: diye soralım diyorsunuz.
0: Bilmem peki. Öyle sorayım dedim.
1: Sigortacılıkta fabrikadan halka satış.
0: Ya var mı?
1: Evet tabii giyimde, kuşamda, ev aletleri gibi alışverişlerimizde outlet'i, fabrikadan halka satış mağazalarını severiz.
0: Çok severiz hem de.
1: Değil mi?
0: Niye
1: böyle
0: yani?
1: Gördük mü kaçırmayız.
0: Şimdi sezonda işte atıyorum ünlü bir markaya vereceğiniz 200-300 lirayı 100 liraya 80 liraya almayasınız. Neden yani?
1: Yani. Bunlar güzel fırsatlar oluyor.
0: Kesinlikle öyle oluyor.
1: Tabii neden hani fabrikadan halka satış tabii ne manaya geliyor? İşte çağrıştırdığı mana imal ediyorum ve direkt size satıyorum demek malumunuz. Yani arada bir aracı kurum yok. Nakliyat masrafı yok. Ondan sonra mağaza genel giderleri yok. Reklam giderleri yok. Dolayısıyla size bu maliyetleri yansıtmadan maliyetine satıyoruz manasına gelir. Ve biz de böyle fabrikadan halka satış oldu mu bayılırız. Bu aradaki ekstra maliyetler yansıtılmamış olan düşük parayla
0: aldığımız ürünler.
1: İstediğimiz ürünü
0: evet,
1: alabilmek.
0: Evet.
1: Tabii bu da zaten tüketicinin duymak istediği, bu almak istediği mesaj zaten. Kısacası ucuz algısını tabii oluşturuyor insanlarda. Dolayısıyla evet biliriz ki fabrikadan halka satış varsa böyle gösterişli bir mağaza yoktur. Belki böyle ışıklandırmaları, içerideki dekorasyonu çok albenili olmayabilir. Ama orada direkt ürün satılıyordur. O aradaki
0: ve
1: diğer
0: hedefe odaklıdır.
1: Evet, direkt daha ucuza aradaki maliyetlere katlanılmadan tüketiciye ulaştırdığı için ucuz olduğunu düşünürüz. Tabii eminim siz de mesela fabrikadan halka satış kelimesini duyduğunuz zaman herhalde bunları çağrıştırıyor yani sizlerde
0: öyle.
1: Değil
0: daha
1: mi?
0: Daha uygun, daha ucuz biraz.
1: Daha ucuz alabileceğinizi düşünürsünüz. Ve öyle görünce de kim olsa onu alası geliyor insanın doğal olarak.
0: Bazen ihtiyacımız olmadığı halde de böyle
1: tabii,
0: şeylere kapılabiliyoruz.
1: Bu fırsat kaçmaz diye.
0: Diyoruz.
1: Hatta yani. Eskilerden daha çok vardı. Şimdi belki var bilemiyorum ama böyle kupon biriktirme olurdu. Marketlerde gazetelerde vesaire ya. Gazetelerde de vardı da. Böyle marketlerde belirli bir şeyler alıyorsunuz. Bir kupon biriktirme şeyi vardı. İşte o belirli bir sayıya gelince o ürünü yarı fiyatına alabilme gibi. İnsanlarda bir kupon biriktirme çılgınlığı vardı eskiden. Şimdi tabii belki onun yerine bu kredi kartıyla alışveriş
0: puanlar.
1: Yapınca puanlar birikiyor falan. Biraz onun yerine o aldı diye tahmin ediyorum. Ama o zaman manuel gidiyordu bu işe. Böyle keserlerdi. Çık çık çık çık şeyin etrafını muhafaza eder zarflarda.
0: Doğru.
1: Tabii her zamanın getirdiği farklı şeyler oluyor. Zaman zaman kampanyalar olsun, yapış şekilleri. Ama annelerimiz falan eminim dinleyicilerimizin de anneleri vesaire bunları hep takip etmişlerdir diye tahmin ediyorum.
0: Kesinlikle.
1: Kimse aynı ev safta, kalitede ve özellikteki bir ürüne boşu boşuna daha fazla ödemek istemez. Bu genel bir kaidedir. Almak istediği ürünü, özelliklerini, markasını vesaire zihninde belirler ve onu en uygun alacağı yeri araştırır, soruşturur, bakar. Tabii artık zamanımızda internet diye bir alan var ve bunu hunharca kullanıyoruz diyelim. Her konuda fayda da görülebiliyor, zararı da olabiliyor. O ayrı bir mevzu ama sonuçta kıyaslama yapabilmek için, aradığını bulmak için, karşılaştırma için çok ciddi bir alan oldu orası da. Şimdi tabii böyle olunca internet üzerinden genelde birçok yerden birebir kıyas yapılarak alışveriş yapılabiliyor ama eminim o ürünü önce bir mağazada birebir bakıyor, inceliyor. Ondan sonra neyi alacağını belirleyip gidip internetten alıveriyorlar. Böyle yapan da çok.
0: Doğru.
1: Yani çünkü bir şey alacaksınız, internette resimleri var vesaire ama bir dokunmak, görmek istiyor. Bu insanın doğasında var.
0: Ya da daha önce bildiğimiz bir markada işte üzerimize giyip ayağımıza giymediğimiz sürece internetten satın almıyoruz. Önce bir deniyoruz.
1: Aynen öyle, bir deniyoruz, evet. Bakıyoruz. Çünkü
0: ama internette
1: bakıyorsunuz
0: daha ucuz.
1: Mağazadan deneyip çıkarıp ondan sonra hop telefondan
0: direkt sipariş geçebiliyoruz. Belki mağazadan çıkmadan sipariş veriyorsunuz.
1: Aynen öyle. Tabii bu mağazaların pek hoşuna giden bir durum olduğunu sanmıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ama işte niye daha ucuz internette? Çünkü bazı maliyetleri üstlenmemiş oluyor. Çünkü o mağazanın bir takım giderleri var. Bunları yansıtması lazım. Ayağına kadar getirmiş. Dolayısıyla elbette onun getirdiği bir takım maliyetler var. Bunlardan

doğrudan sigorta merkezinden yaptırılabiliyordu. Ya da bazı şirketler poliçe büyüklüklerine istinaden, hani ciddi meblağlara tekabül eden sigortaları oluyordu. Doğrudan sigorta şirketleri ile bağlantıya geçirebiliyorlar. Ancak normalde sigorta şirketleri genel itibariyle aracısız çalışmayı tercih etmedikleri gibi, bazen artık öteden beri doğrudan yaptıkları poliçeleri yenilerlerken, mesela doğrudan sigorta şirketi yapmıştır, yıllardır o şekilde yenilemiştir, sonrasında diyor ki artık uygun göreceğiniz bir aracı kurumu bulun, tercih edin, bizim herhangi bir işte acentemiz olabilir, brokerimiz olabilir, o aracı kurum üzerinden ancak o poliçeyi artık yenileyebileceklerini söylüyorlar. Niye? Çünkü sigorta şirketi birebir bu işi yürütmek ayrı bir alan çünkü. Şimdi tabii sigortalıyı doğrudan sigorta şirketinden temin etmek istemeyi güdüleyen husus, doğal olarak daha ucuza sigortalanma arzusu. Hani dedik ya, fabrikadan halka satış ne çağrıştırır insanlarda? Ucuzluk. Yani aynı kaliteye, aynı ürünü dışarıda 5 liraya alabiliyorken buradan 3 liraya alabiliyorum. Bu algısı vardır insanlarda, bunu çağrıştırır. Aynı şekilde sigortacılıkta da sanki doğrudan sigorta şirketini alırsam, işte aracı kurum üzerinden alırsam 5 lira, sigorta şirketinden alırsam 3 lira gibi düşünülebiliyor. Diğer normal hayatımızda gördüğümüz gibi. Tabii ne de olsa arada aracı olmaksızın satın alındığı takdirde aynı şeyi daha fazla, daha az para verilmiş olacak diye düşünülür. Halbuki bu durum öyle sanıldığı gibi değil. Yani bu, hatta bu sigortalının aleyhine bir durum olduğunu da söyleyebiliriz. Neden diye sorarsanız, genelde kaide ve teamül gereği sigorta şirketi doğrudan da verse, aracı üzerinden de verse, aynı kapsamdaki ve şartlardaki bir poliçesi için aynı fiyatı verir. Yani tabii ki içerik aynı olmak zorunda. Mesela diyoruz ya, işte sağlık sigortası olsun veya ne bileyim bir kasko sigortası poliçesi diyelim. Şimdi trafik sigortalarında her şey standart. Evet, fiyatına bakılabilir. En düşük veren kimse oradan yapılabilir. Buna mani bir durum yok. Ama kasko sigortalarında ihtiyari bir poliçe bu. Dolayısıyla içerisindeki kapsamlar, sonra limitler, bunlar değişkenlik gösterebilen sigorta şirketi farklı limitler koyabilir. Farklı bazı şeyleri kısıtlayabilir, bazı şeyleri hiç koymayabilir. Bazısı daha geniş tutabilir. Evet, bunlar doğal olarak fiyatına da yansıyor. Şimdi aynı sigorta şirketinden işte 1.000 lira verirken, aynı poliçe için, aynı kasko poliçesi için aynı sigorta şirketi 800 demez veya 1200 demez. Ha, diyorsa ki muhtemeldir ki içeriği farklıdır. Tabii sigortalıya göre, müşteriye göre zannediyor ki aynı, o da kasko, bu da kasko gibi düşünebiliyor. Halbuki bunlar içerikleri çok değiştirilebilen, limitleri azaltılıp arttırılabilen hususlar var. Dolayısıyla normal şartlarda bir sigorta şirketi her halükarda ne fiyatı çıkıyorsa, ister farklı aracılardan alın, yeter ki içeriği aynı olsun, aynı fiyat olacaktır. Velev ki doğrudan sigorta şirketinden fiyat alabilseniz dahi, yani normalde vermez ama oldu da verse bile, aracı kurum ile doğrudan sigorta şirketinden aldığınız fiyat da aynı olacaktır. Normal şartlarda bu şekilde işler, bu fiyat alımlarında. Dolayısıyla hatta normalde aynı sigorta şirketinin, dediğim gibi, her halükarda içeriğini değiştirmediğiniz sürece fiyatlarında bir değişiklik olmayacaktır. Bu işte diğer işlerde bunlar farklı olabilir. Aracısı alıyordur, farklı şeyler bindirebilir, maliyetlerini yansıtabilir. Buna istinaden rakamlar değişebilir ama genelde bu sigortacılıkta bu şekilde olduğunu söyleyemeyiz. Ha, bu illa böyle mi? İlla diyemem. Şimdi bir aracı kurumun orada bir payı var. Yani bir size neticesinde sadece o poliçeyi printer'dan çıktı alıp vermekle bitmiyor işi. Sonucunda doğru bir poliçe yapması lazım. Akabinde o poliçenin güncel tutulması lazım. Bir hasar olduğu zaman sizin ona yardımcı yönlendirme şeklinde hizmetinizin olması lazım. Dolayısıyla orada

0: Peki aracı kurumun bir payı var. Ve bu payı niçin var? Sadece dediğim gibi çıktısını alıp size vermek için değil. Tamamen size hizmet etmek için var.
1: Yani sonuçta siz direkt şirketle muhatap olmuyorsunuz bir sorunla karşılaştığınızda. Önce
0: evet,
1: aradaki kişiye ulaşıyorsunuz. Çünkü koskoca şirkete ulaşmak çok daha zor olacaktır muhtemel olarak.
0: Düşünün şimdi, bir şey oldu. Aradığınız call center var bir tane. Birisi çıktı. Meramınızı anlattınız. Bir şeyler yaptı. Hı hı. Sonra başka bir evreye geldiniz. Başka bir durum oldu. Ne bileyim, sormak istediğiniz bir bilgi var. Almak istediğiniz bir bilgi var. Veya itirazınız olacak. Şikayetiniz olacak. Arıyorsunuz, yine başkası çıkıyor. Yani birer dakika arayla bile arasanız her seferinde başkası çıkacak karşınıza. Yani neticesinde bir kişiyle muhatap olup ona anlatmak, bir kere anlatmak istersiniz. Her seferinde yeni kişilere yeni şeyler baştan anlatmak biraz sıkıcı bir durum. Dolayısıyla burada her zaman için aracısı olsa da olmasa da, ya da aynı sigorta şirketinden farklı aracılardan da fiyat alınsa, içerik aynı olduğu sürece, bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü genelde aynı zannediliyor, fiyat farklı ama aynısı deniyor. Halbuki değil. İçeriğine baktığınız zaman, ön planda teminatlara bakınca evet teminatlar var da arkalarda farklı şartlar var. Aynı olmadığı için farklı rakam çıkıyor. Dolayısıyla zannedilebiliyor ki bu aracı kurum ucuza veriyor, aynısını bu pahalıya veriyordu. Öyle değil aslında. Biraz içeri farklı olmuştur. Ondan kaynaklanır. Dolayısıyla burada bu konuda aracılı, aracısız fark etmez. İsterseniz bir ara verelim, akabinde devam edelim.
1: Mola verelim sevgili dinleyenler. Sigorta brokeri Selim İsmet'le sohbetimiz devam edecek. Fabrikadan halka bir sigorta satışı var mı? Arada bir aracıyı kullanmadan biz direkt acaba sigorta satın alabilir miyiz? Bunlardan bahsediyoruz. Kendisi de bize anlatıyor. Aklınıza takılan sorular varsa hande.karagoz@tgt-fm.com.tr'den gönderebilirsiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.

0: Kısa bir molanın ardından devam ediyor programımız sevgili dinleyenler. Benim ailem saat başına kadar burada olacağımızı bir kez daha hatırlatalım. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte sohbetimiz devam ediyor. Sigortaya yaptırmak istiyorsak eğer bir şeylere artık o kadar kolay ki ulaşabilmemiz. Etrafımızda bir sürü kez işte hem reklamlarını görüyoruz hem bir sürü acente görüyoruz. Bunlara evet. ulaşabilir miyiz diye düşünüyoruz. Böyle alabilir miyiz? Çok tanıdıklarımız oluyor. Ben etrafımda kimi duyarsam duyayım. Belki çalıştığımız için de onunla alakalı. İşte şirketlerinin çalıştığı bir yerler oluyor ya da işte çok eskiden tanıdıklar Hı-hı. oluyor. Kaskonuzu yaptırırken bile tanışık olduğunuz kişilere yaptırmayı tercih ediyorsunuz. Bu çok evet. doğru. Ama acaba arada bir aracı olmasa, bir acente olmasa.
1: Şunları bir aradan çıkarsak da.
0: Böyle. Şu emlakçıyı aradan çıkartalım biz Eysel.
1: Emlakçıların en kıl olduğu mevzu.
0: Evet evet aynen öyle kesinlikle. Ama peki bunu çıkartabilirsek biz gerçekten bu sigortayı ucuz alabilir miyiz? Kafamızdaki soru işareti bu.
1: Yani bizim aleyhimize mi lehimize mi? Tabii çok mümkün değil aslında aracısız olması ama ara ara böyle şeyler gerçekleşebiliyor ama aracılı olsun ya da aracısız. Her halükarda sigorta şirketi neden aynı fiyatı veriyor diye düşünülebilir. Deminki konuyumuzu anlatırken demiştik. Sebebi aracı kurumun size sunması gereken hizmetleri de neticesinde sigorta şirketinin bu durumda vermesi lazım. Yani dediğim gibi aracı kurumu sadece poliçeyi basıp vermekle bitmiyor işi. Yani işi tek o değil. Dolayısıyla orada bir hizmet vermesi lazım. Eğer bunu bir aracı kurum vermiyorsa demek ki bunu sigorta şirketi vermesi lazım size. Ama bir sigorta şirketi hem müşterisini hem de kendisinin menfaatlerini her zaman maksimum olarak kollayamaz. Zira yapısı buna müsait değil. Sigorta nedir? Sigorta bu bir takım riskler var ve bu risklere karşılık bir belirli bir para karşılığında sizin riskinizi üzerine devralması demektir. Şimdi evet bunu satın alan bir taraf belirli bir ücret karşısında bunu üzerine alıyor riski. Tamam aslında ana işi bu. Ama karşılıklı olarak müşteriyle bu riski devralacak arasında aynı dili konuşacak, birbirleriyle iletişimi sağlayacak bir ortak bir dil lazım. Dolayısıyla bunu da yapması gereken bu aracı kurumlar zaten. Ve o halde siz aslında aynı parayı veriyorsunuz ama arada aracı olmazsa almanız gereken hizmeti hakkıyla alamamış ya da alamayacaksınız demektir. Bir mağazadan alışveriş yapıyorsanız o ürünü orada erişebilmeniz için o mağaza kira veriyor. Personel masrafları var. İşte ne bileyim aydınlatması, temizlemesi, operasyonel giderler. Sonra içerideki emtiaları düşünün işte çeşitler bir tane olmuyor genelde birçok çeşit o çeşitlerin de bedenleri oluyor ve bunların sergilemesi gibi birçok maliyetlere katlanılıyor. Siz de aradığınızı bulmuşsanız ve size uyanı zevkinize hitap edeni de bulmuşsanız alır çıkarsınız. Sonrasında olur da bir şikayet olursa iade edersiniz ya da tamir ettirirsiniz yoksa herhangi bir sıkıntı yoksa o ürünü kullanır tüketirsiniz. İşiniz biter yani o anda genelde. Alışveriş esnasında aradığınızı buldunuz, aldınız, çıktınız. Bir şikayet olmadığı sürece siz zaten ondan istifade ediyorsunuz, kullanıyorsunuz ve işte tüketim süresi ne kadarsa kullanıp bitiriyorsunuz. Halbuki sigortada asıl hizmet poliçeyi satın aldıktan sonra başlıyor. Evet, satın alırken de bir süreç var elbette. Yani doğru içeriği bulmak, rakamları size bütçenize uygun hale gelmesini istemek, araştırmak, evet bu da bir süreç ama bütün bu alım aldıktan sonra o beklediğiniz ihtiyaçlarınıza karşılık olması için alıyorsunuz ve sonuçta o an gelirse o zaman devreye girecek ama gelmezse yani bir hasar olmazsa diyelim bizim tabirimizde o zaman herhangi bir kullanımınızda poliçenizde olmayacak ama netice itibariyle aldıktan sonra o poliçenin size faydası dokunabilir. O da gerekli olduğu takdirde. Dolayısıyla o poliçenin neden asıl hizmet poliçeyi satın aldıktan sonra başlar diyorum. O poliçenin güncel tutulması poliçeyi bulundurmak kadar önemli bir husustur. Sanıyorum önceki haftalarda bu hani poliçenin güncel tutulmasının ne demek olduğunu konuşmuştuk. Hani ne çabuk bir yıl ne de çabuk geldi. Başlıklı böyle bir şeyimiz, yenileme zamanı çabuk geldiği zaman demiştik, doğru. Hatırlarsanız doğru, öyle bir başlığımız evet, vardı.
0: Ne hani, çabuk bir sene geçti.
1: Hani yılda bir defa bakılmamalı buna. Arada bunu bu şekilde güncel tutmanın ne kadar önemli olduğunu ve tutulmadığı takdirde karşılaşılabilecek olumsuz neticeleri de işte o programımızda zaten konuşmuştuk, sohbetini yapmıştık. Dolayısıyla işte o poliçenin güncel tutulmadıktan sonra bulundurmak tamam lazım ama onun güncel tutulması da bulundurmak kadar önemli bir husus. Şirket ya da şahıstaki risklerin değişmesi poliçenin sıhhatini doğrudan etkileyen bir unsur. İşte örneklerimiz o zaman da vermiştik. Mesela yaşıyorsunuz evinizde, taşındınız, farklı bir yere geçtiniz. Şimdi oradaki riskle önceden bulunduğunuz yerin riski başka. Ne bileyim üst orta katlardaydınız, yeni taşındığınız yerde ne bileyim en üst kat olabilir veya giriş kat da olabilir.
0: Risk daha fazla olabilir, daha az evet, olabilir.
1: Belki daha da az evet. olabilir ama evet. sorun şeyde çıkar. Risklerin farklılaşması durumunda çıkar. Size aleyhinize artması döner durumunda. Evet. Ne bileyim işte deprem bölgeleri var. Yani 4. bölge diye 4 ayrı deprem bölgesi vardır. İşte birinci bölge en riskli alandır. İkinci, üçüncü, dördüncü azalarak gider. Bunlar için alınan rakam da farklıdır. Yani hazine tarafından tayin edilmiş bazı çarpanlar var. Bu poliçe yeni adrese geçirildiği vakit eğer farklı bir deprem bölgesine geçilmişse ve poliçede bir deprem teminatı da varsa muhtemeldir ki ilaveten bir prim ödemeniz gerekecek.
0: Ya da düşecektir belki priminiz biraz önce dediğiniz
1: belki
0: gibi.
1: O da mümkün evet. olabilir. Ama en önemlisi o poliçe yapıldı seneye bakarız. Bu son derece yanlış bir durum. O güncel tutulmadığı sürece elinizdeki poliçenizin değeri, kıymeti yitirmiş oluyor. Nereden gelir o poliçenin kıymeti? Onu ödediğiniz parayla değil. İçindeki limitler tamam olabilir ama sizinle onun arasındaki örtüşme ne kadar varsa o kadar kıymetlidir. Ne demek bu örtüşme? Hani diyoruz ya evde ne kadarlık değer kıymet varsa 50 bin ise poliçede de 50 bin olması lazım. Eğer sizin evde 60 bine çıkmışsa yeni beyaz eşya almışsınızdır. Bir takım şeyler olmuştur ama değiştirmediniz, güncellemediniz. Bir hasar olursa eksik sigortayla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla o poliçenin kıymeti ne oluyor? Düşmüş oluyor. Niye? Bir hasar oldu eksik ödeme alacaksınız demektir. Ama sizin gerçek fiili durumunuzla poliçenizin ne kadar birbirleriyle örtüşürse o poliçenin kıymeti o kadar yüksektir. Bunun da kıymet değerlendirmesi aslında bu yönden yapılması lazım. Ne kadar ödediğiniz değil. Çünkü bir hasar olduğu zaman bu poliçeye ne kadar ödemiş? 1.000 lira ödemiş. O gözle bakılmaz. Bu poliçe de belirtilen hususlarla bu kişinin taşıdığı hususlar ne kadar birbirine uyuyor? İşte diyelim ki araba, kasko poliçesi. Evet oradaki bedelleri siz ayarlayamıyorsunuz araçla ilgili diyorum ama mesela ilave ettiğiniz bazı aksesuarlar var. Siz bu aksesuarları poliçenize ilave ettirmezseniz hem bedel ilavesi hem de tek tek yazdırmazsanız ya da mesela tüp taktırmışsınızdır. Tüpü vardır. Siz bu tüpü yazmadınız. Belki amcanız sizin çok seviyor. Doğum gününüzde size tüp hediye etti. Yani cebinizden para çıkmadı bile belki. Aracınıza takıldı. Ama tamam normal şartlarda bu araca bu tüp bedelinin vesaire ilave edilmesi lazım. Ha tüp takıldığı
0: ruhsata
1: zaman
0: işletilmesi gerekiyor.
1: Ruhsata da işletilmesi ayrı bir mevzu tabii evet. ki. Ama sonuçta siz arabaya bir şey koydunuz. Evet hem bir ilave bir şey ilave ettiniz araca. Hem de riski de arttırdı bu arada bu. Yani LPG tankı yani sonuçta Allah korusun çok karşılaşılan bir durum değil ama
0: alışveriş
1: risk mi
0: değil
1: mi?
0: Kapalı otoparka bile giremiyorsunuz almıyorlar sizi.
1: Dolayısıyla tüpten dolayı bir zararınız olsa bunu sigorta şirketi tamamını ödemez neredeyse. Yani geldi dokundu bundan dolayı patladı ve araç tamamen zarar gördü. Diğer türlü sadece arkası belki zarar olacaktı. Onu belki öderdi ama ona çarptığı için infilak gerçekleşti ve araç tamamen perde oldu. Bunu ödemeyecektir. Niye? Çünkü polisinize ilave etmediniz bunu.
0: Haberim yok bu.
1: Evet, haberi yok.
0: Ekstradan.
1: Siz onun primini vermemişsiniz. Siz ilave etmek istediğiniz zaman belki de yapmayacak sigorta şirketi. Bu da mümkün.
0: Evet.
1: Dolayısıyla güncel tutmazsanız o poliçenin de ne kadar güncellikten uzaksa o kadar değersizleşir. Kıymeti yok. Sizin cebinizden ona isterseniz 10 bin lira ödeyin. Önemli değil. Ne ödediğiniz önemli değil. Ne aldığınız ve o aldıklarınıza ne kadar poliçenizin örtüştüğü son derece önemli. Şimdi diyoruz ya poliçede asıl poliçeyi aldıktan sonra bu iş başlıyor. Yani mağazadan malı alıp çıktınız, kullanıyorsunuz. Tamam, ama burada asıl iş poliçeyi aldıktan sonra onu güncel tutmakta ve hizmetinizi almaktan geçiyor. Bu sigortalarda işlerin takibi. Hasar durumunda ödeme alıp alamamanızı kadar bu durum etkileyecektir. Verdiğimiz deminki örnek var işte kaskoda en basitinden ilave ettirmemişseniz bundan dolayı bir hasar olmuşsa ödemeyecek. Veya eksik sigorta oldu, eksik ödeme alacaksınızdır. Birebir hasar alıp almayacağınız veya ne kadar alacağınız o poliçenizin ne kadar güncel olduğuyla doğrudan bağlantılı. Bunu da takip edecek şeyler var. Yani aracıların aslında zaten vazifesi burada aynı zamanda aslen var diyebilirim. Aracı kurumunuzun ya da brokerinizin vazifelerinden biri de bu güncelliği temin etmektir. Bunun için sizi arar, sorar, ayda bir, iki ayda bir ne bileyim gelir ziyaret eder, bir çayınızı içer sadece, sohbetini yapar ve bu şekilde sizin değişen koşullarınız olduğu takdirde gözden kaçan bir durum varsa anında poliçede gerekli düzenlemeleri yaptırır. Ve herhangi bir şey olursa açık bir durumla karşı karşıya kalmamak için işini sıkı sıkıya takip eder veya etmesi lazım. Diğer türlü sigortalının aklına bu hususlar gelmiyor. Çünkü gündeminde o değil. Mesela taşınıyor firma veya ev sahibi. Sizin aklınıza ya ne bileyim resmi olarak belki bir şeyler yapmak aklınıza gelir. İşte muhtelif mercilere taşındığınıza dair vesaire yaparsınız ama sigortaya da yapmak genelde insanların hatırına gelmiyor.
0: Evet.
1: Yeniliyorsunuz mesela poliçeyi. Bak ya bu benim eski adres. Allah Allah taşındınız mı? Durumu oluyor. Taşınıldıysa o zaman onu değiştirmen lazım. Evet, bu konut sigortalarında sağlıkta hani çok ziyaret işi pek fazla olmaz. Çünkü ev işi var. Gündüz nasıl gideceksiniz? Ama iş yerlerinde, bilhassa iş yerlerinde ayda bir, iki ayda bir sigortacınızın illaki size gelip görmesi, konuşması, sohbet etmesi ve işini devam etmesi lazım. Çünkü bu bir takip meselesi. O halde aracı kurumun vazifelerinden bir tanesi bu. Diğer yandan bir hasar durumunda aracı kurumunuz, brokeriniz, sigorta şirketi nezdinde sizin işinizin takipçisi olur. Haklarınızı bilir ve bunların yerine getirilmesini gözetir. Yok eğer sizi kollayan, temsil eden bir aracı kurumunuz yok ise sigorta şirketiyle baş başa kalır ve aynı dili konuşmadığınız için İletişim hataları, kazaları yaşanır ve işin sonunda ihtilaf doğar. O da çözülemezse çözümsüz kalan bu mesele zamanı yayılır. Ne bileyim işte mahkemeye intikal ediyor ve en de sonunda çözülse bile geçen zaman bir zarar olarak kalıyor. Yani yıllarca çözülmeyen iş var. Bir hasarınız oldu ve 3-4 sene sürdü ihtilaf olduğu için. Sonunda diyelim ki siz kazandınız. Yani evet sonunda aldınız belki ama arada uzun bir süre var. Çünkü burada sigortacının diliyle sigortalının dili farklı oluyor. Sizin anladığınız, anlatmak istediğiniz, poliçede anlatılmak istenen, kastedilen durum farklı. Ama normal okuyan kişi aynı şekilde yorumlamadığı zaman ne oluyor? Birbirleriyle ters düşebiliyorlar ve iletişim kazaları birbirini takip eden çok ciddi olumsuz noktalara kadar gidebildiğini görüyoruz. Sigorta bir hizmet işidir. Birebir yüz yüze, göz göze temas işidir. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz, sizi birebir takip edip gözetmeyecek bir şekilde yaptırmanız size ucuza gelmeyeceği gibi muhtemelen pahalıya patlayacağını düşünebilirsiniz. Yani eğer sizin hakikaten aracınız yok veya herhangi bir aracıyla yapmanızın da çok mantıklı bir yanı yok. Bir şekilde bir referansla öğrenmiş olacaksınız, ulaşmış olacaksınız. Ya da evet sizi bulmuş olabilir o aracı kurum veya sigortacı diyeyim. Onunla ilgili referanslarını sorabilirsiniz. Bir şekilde itimat etmeniz son derece önemli. Onun işini bildiğini kanaat getirmeniz, tatmin olmanız burada önemli. Ve neticesinde bu konuda siz emin olduğunuz bir aracı kurumla çalışmanız sizin için tabii önem arz edecektir. Bir tanesi çok ucuz fiyat verdi, ben bundan yapayım. Bu yeterli bir sebep değil.
0: Sadece ücret yeterli bir sebep değil.
1: Evet, yani orada eğer bütün hedefi, maksadı o aracı kişinin, sigortacının bir şekilde bunu satmak odaklıysa, o zaman bazı şeyleri size doğru olarak aktarmıyor olabilir veya eksik aktarıyor olabilir. Dolayısıyla işte her şey var içinde. İşte full kasko abi, hani deriz ya, önceden de bunu bir mevzu yapmıştık.
0: Evet.
1: Yani tamam, bu söylemler bir şeyleri ifade ediyor insanlara, hoşuna gidiyor ama nereye kadar, nedir yani bu sonsuzluk?
0: Takmeniz
1: olamaz.
0: Bir şey değil, evet.
1: Bir sonsuz olamaz. Bir sebepleri, bir şartları, bir kısıtları illaki vardır. Evet. Abi her şey var, sen merak etme, full kasko, full oğlu full falan böyle.
0: Evet evet, böyle şeyleri çok fazlalıkla duyuyoruz yani.
1: Dolayısıyla bu şekilde fiyatı da ucuz. Böyle de söylüyor.
0: Gözümüzde
1: tamam.
0: Gözümüzde boyanmış.
1: Alıyorum, geçiyorum. Bu olmuyor. Bir yerden bir şekilde çıkıyor. Siz poliçe size geldi, ben incelerim deseniz dahi, hani sizin hani normalde tam olarak neler olmalı bilmediğiniz için önünüze gelenin her şey var olduğunu zannedersiniz.
0: Yani işte haftalar önce getirdiniz, burada sağlık sigortalarını inceledik beraber. Evet. Üçünü de önüne koydum ayrı firmalardan, ama siz anahtar kelimeleri söyleyip aktarmasanız benim hiçbir şekilde anlayabileceğim durumda değillerdi.
1: Sadece
0: yani,
1: fiyata bakıp bu en ucuzu,
0: evet,
1: devam.
0: Evet, en ucuzu galiba bu en iyisi diye düşünüyorsunuz. Çünkü fiyat, her şeyin fiyatı önemli. Bir de şöyle bir durum var. İşte iyi bir firmadan cazip bir fiyat alırsanız o da böyle bir insanda şey yapıyor. Hani ben tüketici olarak söylüyorum şu an. Bu firma gerçekten güzel. Herkesten duyuyorum. Biraz da cazip verdiyse
1: tamam,
0: kanabilmek için güzel bir durum olabilir yani.
1: Şimdi bazen böyle SMS'ler geliyor.
0: Hı hı.
1: Operatörlerden falan.
0: Evet.
1: İşte internet paketleri.
0: Evet.
1: Eve internet paketleri. Böyle bakıyorsunuz, yani hakikaten çok iyi, cazip görünüyor rakam.
0: Sanki
1: tamam mı?
0: Sizin o an kullandığınızın böyle misli fazlasıymış
1: fazla
0: gibi.
1: Ve ücreti ise normalden
0: kat kat aşağıda.
1: Yani hani derler ya, bir şey çok iyi yani olamayacak kadar iyi görünüyorsa o gerçekten o değildir aslında.
0: Evet.
1: Tabii merak edip dönüyorsun, soruyorsun, nedir buradaki şartlar? Hani biraz da konuyu biraz biliyorsanız bakıyorsunuz ki
0: Hızı düşük. Sınırı var.
1: Sınırı ondan sonra belirli bir şeyden sonra iyicene
0: düşüyor.
1: Aman Allah'ım, yani ne oluyor? Hiçbir cazibesi kalmıyor. Bir de taahhüt istiyorlar, 12 ay, 24 ay. Aynen. Yani girdin çıkamıyorsun bu sefer. Çıksan daha beter, ona mahkum kalıyorsunuz.
0: Sistem gömüyor sonra sizi içeride.
1: Yani,
0: hiçbir şekilde çıkış yolu bulamıyorsunuz zaten.
1: Çok cazip görünen, evet, şeyler genelde bir yerlerde bir bit yenikleri oluyor. Hani bunları bilirsiniz.
0: Ona göre kabul edersiniz.
1: Kabul edersiniz. Tamam, buna bir itirazımız yok.
0: Benim ihtiyaçlarım karşılar. Ben zaten bu kotayı doldurmam, bu hıza da zaten düşmem diye düşünürsünüz. Bu başka bir şeydir. Böyle kişileri de duyuyorum etrafımda.
1: Adam bir şey izlemiyordur. Ne bileyim, indirmiyordur. Sadece maillerini kullanıyordur.
0: Yani
1: o zaman onun o hızın çok önemli değil.
0: Hızla alakası yoktur.
1: Evet.
0: Ya da işte download yapmıyordur, upload yapmıyordur vesaire vesaire. Ya da işte cihaza ihtiyacı vardır. Bunu da çok duyuyorum. Yani benim önemli olan cihaz. İşte paketimiz, internetimiz çok önemli değil diyen insanlar var. Bunun için cihazda taahhüt verip oradakini de çekiyorlar. Yani işte her şeyin
1: herkesin beklentisi, isteği farklı.
0: Evet, paketler
1: ama
0: farklı.
1: Şimdi böyle diyorum ya, çok cazip teklifler gelebiliyor, insanı cezbediyor ama baktığınız zaman aslında sizin ihtiyacınızı karşılamadığını görüyorsunuz. Her alanda işte olduğu gibi sigortacılıkta da bunun gani gani var böyle.
0: Doğru.
1: Böyle reklamlar, teklifler, her şey var. Bakıyorsunuz poliçenin içine, oho. Yani o fiyata, o bile pahalı aslında. Yani verdiği içeriğe bakıyorsunuz, çok düşük gibi geliyor. Mesela konut sigortası şu kadar lira. Çok düşük geliyor. Ayda 10 lira.
0: Hiçbir şey.
1: Ama
0: yok.
1: İçeriğine baktığınız zaman
0: hiçbir şey yok.
1: O aslında bile fazla. 5 evet. liradır yani. Bunun ayda 5 lira verilerek alınabilecek bir şey olması lazım bu. İnsanlar sadece ayda 10 lira vermenin çok düşük olduğunu düşünebiliyor. Belki, ama önemli olan onda ne aldığınız.
0: Garanti altına aldığını düşünüyorlar. Daha kötüsü aslında duygularıyla oynanıyor yani. Bir bakıma.
1: Evet. Dolayısıyla böyle, evet, aracı kurum lazım. Ama herhangi biri önemli değil. Önemli olan hiç bildiğiniz, tanıdığınız, emin olduğunuz, güvenebileceğiniz bir şekilde bir aracı kurumla yaptırmak ve diğer türlü ucuza gelmeyeceği gibi muhtemelen pahalıya patlayacağını söyleyebiliriz. Sigortanıza dair hiç çekinmeden daima arayıp bilgi alabileceğiniz, destek alabileceğiniz bir kimsenin, belli bir kişinin olması büyük bir avantajdır. Bundan mahrum kalmak ciddi bir eksikliktir. Hele bir hasar yaşadığınızda tanımadığınız soğuk bir ses ve hatta her aradığınızda call center'da başka birisiyle muhatap olmak zorunda kalmak, hele o sıkıntılı anda en son isteyeceğiniz şeydir. İşte herhangi, mesela bu banka kanalıyla yapılan işlerde de son derece, yani hepsinde bu şekilde karşısına çıkıyor. Çünkü bankanın işi para işi. Sigortacılık değil, aslında hiçbir alakası yok. Yani neticesinde her iş, her ticaret parayla oluyor. Ona bakarsanız parayla her şey oluyor. O zaman her şey bankanın işine girmesi lazım. Öyle değil. Bu bir riskle ilgili, risk yönetimiyle ilgili mevzu. Diğeri parayla ilgili bir mevzu. Yani paranın yönetilmesi, alınıp satılması diye muhafaza edilmesi veya. Şimdi bir hasar olduğu zaman aracı kurumunuz bir banka üzerindense, onun acenteliği diyelim, aradığınız zaman size veriyor sigorta şirketinin call center numarasını. Burayı arayın diyor. Hiçbir şekilde bir şeyinize
0: karışmıyor.
1: Karışmaz, takip etmez, yönlendirmez. Ne yapar? Sevk eder sizi. Aynı sanki direkt sigorta şirketiyle çalışmış gibi. Ne olur? Hiç tanımadığınız, her aradığınızda başka bir ses, başka bir kimse. Baştan anlatırsınız, muhatap bulamazsınız ve işiniz askıda kalır. Yani işiniz belki çözülür ama baya bir streslenirsiniz, midenize kramplar girebilir vesaire vesaire. Size daha önden aydınlatıcı, bilgilendirici bir husus yoktur. Siz hani karanlıkta gidiyor, el yordamıyla gidiyor gibi olursunuz. Ama bildiğiniz bir aracı kurumun üzerindense o sizin adınıza bunu takip edecektir, sizi yönlendirecek, izah edecektir. Bu bundan bu şekildedir, böyle bir uygulama var, muhtemelen böyle neticelenir vesaire, sizi bilgilendirir ve en azından çok büyük bir sürprize karşılaşmazsınız. Netice itibariyle sigortacılıkta fabrikadan halka satışa değil, gerektiğinde bildiğiniz, tanıdığınız, güvendiğiniz kişiler ile çalışmaya, hizmet almaya bakın. Yoksa kısa vadede kazandığınızı düşündüğünüz o alışveriş çok çok pahalıya mal olabilir ve sigortayla ilgili sigortaya karşı soğuyabilirsiniz.
0: Temkinli olursunuz, istemezsiniz.
1: Güveninizi kaybedersiniz.
0: Ve ki yani güven işi bunlar aslında. Sigortaya tamamen niye güven altına almak için, güvence altına almak için sigorta alıyoruz kendimiz, ama tamamen sigortaya karşı güven kaybediyoruz.
1: İşte buna da mani olmak için baştan doğru kişilerle, doğru poliçe ve güncel tutulursa inşallah minimize etmiş olursunuz olumsuz yaşanabilecek her durumlara karşı.
0: Kontrol altına almış olabiliriz. Çok teşekkür ederim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
0: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.
5: O yöneticilerin bir kısmı gözaltına alındı. Kendi maçlarında karşı takımlara bahis oynadılar. 17 şüpheli arasında Galatasaray ve Beşiktaşlı yöneticiler de var.
6: Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için İçinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
5: Türk futbolunda bahis soruşturması derinleşti. Futbolculardan sonra bahis soruşturması kulüp yöneticilerine de sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler detaylı olarak incelendi.
6: Çocuklarımıza, yarınlarına dokunmak istiyorsak herkes elini taşın altına koysun. Biz şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla beraber bunun risklerini göze alarak yola çıktık.
5: Yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine, gol içerikli bahisler ve oyuncu yönünden bahis oynayan yöneticiler tespit edildi. 19 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Süper Lig takımları Galatasaray, Beşiktaş, Erzurumspor ve Gençler Birliği takımları yöneticileri de bulunuyor. Beşiktaşlı yönetici Tolga Kırgız'ın oynadığı bahis sayısı dikkat çekti. Şüpheliler arasında 1. Lig ve 2. Lig'de de mücadele eden takımların yöneticileri var. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı ve eylemin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.
7: Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidileceğini dilecektir.
8: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada 3. dalga operasyon yapıldı. Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Dernekler Kanunu'na muhalefet, kara para aklama ve suç örgütüne üyelik iddiaları soruşturma genişledi. Operasyonlar Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in kardeşinden yardımcısına, eski şoföründen diğer ahbap üyelerine kadar uzandı. Haluk Levent dahil 18 kişinin tutuklandığı soruşturmaya bir yeni operasyon daha eklendi. Deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalarla gündeme gelen Oğuzhan Uğur'la birlikte 9 kişi daha gözaltına alındı. Polis ekipleri Oğuzhan Uğur'un evinde arama yaptı. Oğuzhan Uğur'un hesap hareketleri de MASAK tarafından mercek altına alındı. Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmada FETÖ'nün rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı.
9: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
5: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada terör örgütü FETÖ parmağı tespit edilmişti. FETÖ'nün olaydaki rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı.
9: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır.
10: bir suikasttir.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. 29 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. O kişilerden 19'u tutuklandı. 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
11: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
5: Ulaşılan yeni verilere göre Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiği için hedef oldu. Yazıcıoğlu örgüte karşı çıkınca FETÖ zaaflarının bulunmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun herhangi bir açığı çıkmayınca da ortadan kaldırın talimatı verdi.
12: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
5: FETÖ'cülerin tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı da dosyaya eklendi.
13: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
5: Dosyada kazadan önce ve sonra FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamların görüşme trafiği de yer aldı. Ayrıca olay günü bölgedeki savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla Baylok yazışmaları da soruşturmanın önemli delilleri arasına girdi.
13: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
8: CHP'nin 38. olağan kurultayına şaibe karıştığı gerekçesiyle 21 Mayıs'ta verilen mutlak butlan kararı Yargıtay'a ulaştı. CHP'li muhalifler 38. olağan kurultayda menfaat vaadiyle delege iradesinin sakatlandığını iddia etti. Mahkemeye gitti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi mutlak butlan kararı verdi. Şaibe iddialarını tescil etti. Kararın ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri döndü. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ise kararı temyiz etti. Mutlak butlan dosyası kararın açıklanmasından 60-56 gün sonra Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'ın kararı bozması halinde tedbir kararı da ortadan kalkabilecek ve böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi sona erebilecek. Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının hazırlıklarında artık son aşamaya gelindi. DEM Parti meclis tatile girmeden yasa çıksın istiyor. İmralı heyeti AK Parti ve MHP'ye gitti. Çerçeve yasada suça bulaşan bulaşmayan ayrım olmasın. PKK'nın lider kadrosu kapsam dışı bırakılmasın talepleri iletildi. Süreç hükümetin vereceği cevaba göre ilerleyecek.
5: DEM Parti çerçeve yasada suça bulaşan bulaşmayan ayrımı olmasın, PKK'nın lider kadrosu kapsam dışı bırakılmasın dedi. Bu iki kritik talebi AK Parti ve MHP'ye iletti.
14: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
5: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve kanun teklifinde son aşamaya gelindi. DEM Parti meclis tatile girmeden yasa çıkmasını istiyor. Bu kapsamda İmralı heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkan Abdullah Güler'le bir araya geldi. AK Parti ile Adalet Bakanlığı'nın eş güdümlü hazırladığı yasa teklifinin detayları değerlendirildi.
15: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır.
5: İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Beklentilerini iletti. Edinilen bilgiye göre Bahçeli teklifin kapsayıcı ve ihtiyaca uygun olması gerektiğini söyledi. Öcalan'ın da taslak üzerindeki görüşlerin alınmasının uygun olacağını dile getirdi. Bu süreç devlet politikasıdır dedi.
16: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
5: İmralı heyetinin 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'na giderek gelinen aşamayı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Öte yandan taslaktaki pürüzler henüz giderilemedi. DEM Parti örgüt üyelerinin suça karışan, karışmayan, üst düzey, alt düzey gibi sınıflandırılmasını istemiyor. Pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelere de itiraz ediyor. Hem lider kadronun hem de örgüt üyelerinin yasadan faydalanmasını talep ediyor. Ancak hükümetin lider kadroya kapıyı açması olası görünmüyor. Yasa geçici bir düzenleme olacak. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Silahlı eylemlere katılmayanlar 3 ya da 5 yıllık bir denetimli serbestliğe tabi olacak. Örgütün %70'inin yasa kapsamında olacağı öngörülüyor.
15: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
5: Uzlaşma sağlanması halinde 7-8 maddeden oluşacak çerçeve teklif gelecek hafta meclis başkanlığına sunulacak. Bu ay sonu ya da Ağustos başına kadar yasalaştırılacak. Pürüzler giderilemezse Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemine kalacak. Yasal düzenlemenin yapılmasıyla birlikte PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Bunun için Türkiye ve Kuzey Irak'ta mekanizmalar oluşturulacak.
8: Milli Savunma Bakanlığı, Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarını konu alan yeni bir video yayımladı. Paylaşımda EOKA'nın geçmişte gerçekleştirdiği katliamların unutulmayacağı vurgulandı. Videoda bir Rum teröristin itiraflarına da yer verildi.

0: O dönemde sivil halkın en çok katledildiği dönem. Yani
1: tek suçları Müslüman ve Türk olmaktı. Rum terör örgütü EOKA'nın hedefi oldular. Katledildiler, evlerinden edildiler. O acılar hafızalarda ilk günkü gibi duruyor.
2: Her gün bir vukuat duyulur ya. Türk öldürdü, yolda öldürdüler, tarlada öldürdüler, köye saldırdılar. Uzun süre böyle gitti.
1: Milli Savunma Bakanlığı EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıları anlatan bir video paylaştı. Videoda Kıbrıslı Türklerin trajedisi bir kez daha gözler önüne serildi. Görgü tanıkları şahit oldukları acıları bir bir anlattı.
3: Rumlar bize de saldırdı. Bizim evden bizi mecbur ettiler, terk ettik evlerimizi. Komşularımız bizi kaçarken bile taradılar tüfeklerle. Kimisi şehit oldu yanımızda. Kimisi kaçabildi, kimisi öldü.
1: Rum teröristler masumların kanlarını akıttı, evlerini yakıp yıktı, mallarını yağmaladı. Ne yuva ne hatıra bıraktı.
3: Rumlar zapt etti hep evlerimizi. Yağmaladılar evlerimizi. Tabii çok kötü günler geçirdik. Rumların yüzünden evimizi terk ettik.
1: Bir Rum teröristin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlara ilişkin itirafları da görmeyen gözlere, işitmeyen kulaklara, körelen vicdanlara mesaj niteliğindeydi. Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında EOKA'nın kanlı mirasını da bu vahşeti destekleyenleri de unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız vurgusu yaptı.
4: ABD-İran savaşında Tahran kısasa kısas düğmesine bastı. ABD Başkanı Trump'ın İran bana suikast düzenlemek istiyor iddiası asılsız çıkmadı. Ailesiyle birlikte öldürülen Hamane'nin intikamı için İran açık bir propaganda başlattı. Tahran meydanına Trump ve eşi için tabut afişleri asıldı.
1: ABD-İran hattında kısasa kısas. Tahran'dan gelen bu görüntü Trump'a ecel terleri döktürecek. İran'ın başkenti Tahran'da meydandaki dev bir binaya içinde Trump'ın yattığı açık bir tabut afişi asıldı. Üzerinde Trump'ı öldüreceğiz yazıyor. Başka bir binaya da Trump'ın eşi ve ailesinin fotoğrafları, altına da birer tabut görseli asıldı. ABD, İsrail saldırısında İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamane'yi 4 yaşındaki torunu dahil aile üyeleriyle birlikte öldürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan dönüşte İran'ın kendisini öldürmek istediğini söylemişti.
5: İran'ın ölüm listesinde birinci sıradayım ama umurumda değil, işimi yapıyorum.
1: ABD Başkanı Ankara'ya yeni Air Force One uçağıyla gelmiş ancak suikast tehditleri artınca güvenlik amaçlı farklı bir uçakla dönmüştü. Aynı tarihte İran'da ABD tarafından öldürülen eski dini lider Hamane'nin cenaze töreni vardı. Törende Trump'ın suikast iddiasını doğrulayan dev pankartlar açıldı. Pankartlarda Trump'ı öldüreceğiz yazıyordu. Bir gün sonra da Hamane'nin oğlu yeni lider Müçteba Hamane yaptığı yazılı açıklamada babasının intikamının en alt kademeden üst kademeye kadar tek tek herkesten alınacağını duyurdu. Bazı uzmanlar İran'ın Trump'a suikast konusunu bir psikolojik harp unsuru olarak kullandığını ifade ederken bazıları ise Tahran yönetiminin Trump'a suikastı ajandasına aldığını düşünüyor.
6: TGRT FM Haber.
7: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22.32, Ankara 18.32, İzmir 24.37, Bursa 19.34, Konya 19.31, Afyon 16.31, Denizli 24.38, Antalya 27.37, Adana 26.35, Zonguldak 18.28, Samsun 20.29, Trabzon 20.26, Kayseri 13.31, Erzurum 12.29, Gaziantep 24.37, Diyarbakır 22.38 ve Şanlıurfa 27.40 derece.

0: Ücretli reklamlar.
1: Yeni sezon umre kayıtlarımız başlamıştır. Gün ve otel alternatifleriyle hizmetinizdeyiz. İkram Turizm. 444-5726 ikramturizm.com.tr.
2: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212-407-1718.
0: Reklamları dinlediniz.
3: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz.
0: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vakarlıydı. Peygamber Efendimiz vakarlıydı gayet. Asla tiksindirici yapmazdı bir hareket. Eshabı arasında gelip otursa bile hemen ayaklarını örterdi cübbesiyle. Kolay anlaşılırdı sözleri o serverin. Yanında bulunanlar olurdu gayet emin. Yani onun yanında otursaydı bir kimse, kalbi çok rahat olup kapılmazdı yeyse. Ashabı huzurunda çok edepli olarak gelip otururlardı hiç kıpırdamayarak. Başları önlerinde sessiz otururlardı ve gayet hareketsiz bir halde dururlardı. Hatta kuşlar onları birer ağaç zannedip omuzları üstüne konarlardı hep gelip. Lakin o sahabiler yine edeplerinden kıpırdamıyorlardı az bile yerlerinden. Resulullah dünya ve dünya lezzetlerine önem ve ehemmiyet vermez idi hiç yine. Sade bir hayat yaşar, sevmezdi şatafatı ve hep tercih ederdi mütevazı hayatı. Vefatında az arpa kalmış idi evinde. Zırhı da rehindeydi bir Yahudi elinde. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuşlardır: bugün eshabım için fakirlik hayırlıdır. Lakin ahir zamanda gelecek ümmetimin zenginliği daha çok hayırdır onlar için. Kendisi sıkıntıyla yaşamak arzulardı. Günlerce yemek yemez, sert yatakta yatardı. Ayşe validemiz buyurur ki şöylece, yumuşak yatak serdik kendisine bir gece. Sabahleyin uyanıp kalkınca Efendimiz buyurdu, bu yatağı bir daha sermeyiniz. Zira bunun yüzünden gece uyanamadım. Teheccüd namazımı kılmaktan mahrum kaldım. Yine Peygamberimiz çok ibadet yapardı. Farzların haricinde çok da namaz kılardı. Mübarek ayakları şişene kadar hatta kıyamda namaz için duruyordu ayakta. Dediler, Hak Teala senin gelmiş gelecek, bütün günahlarını affetti, bu bir gerçek. O halde niçin böyle yaparsın çok ibadet? Ve ne için kendine edersin böyle zahmet? Peygamber Efendimiz buyurdu ki cevaben, Rabbime şükredici kul olmayayım mı ben? Ayşe validemiz buyurdu ki, o server kalkıp namaz kılmaya başlayınca her sefer, onun mübarek göğsü hemen hırıldıyordu. Su fokur diyor gibi sesler duyuluyordu. İbni Ebi Halede ediyor ki rivayet, o hep düşünceli ve hüzünlüydi gayet.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinin Evliya Kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyuruyorlar ki, yavrum, bu pek kötü olduğunu anladığın dünya nedir biliyor musun? Dünya seni Allah-u Teala'dan uzaklaştıran şeyler demektir. Kadın, çocuk, mal, rütbe, mevki düşüncesi Allah-u Teala'yı unutturacak kadar aşırı olursa dünya olur. Çalgılar, oyunlar, malayani ile, yani faydasız, boş şeylerle vakit geçirmek, kumarlar, kötü arkadaş, kötü filmler, dergiler, romanlar, hep bunun için dünya demektir. Ahirete faydası olmayan ilimler, dersler de hep dünyadır. Hesap, hendese, yani matematik ve geometri, astronomi, mantık, eğer Allah-u Teala'nın gösterdiği yerlerde kullanılmazsa, yani kafirlerle mücadele ve onlardan üstün olmak için ve insanlara hizmet etmek için kullanılmazsa, bunlarla uğraşmak boşuna vakit öldürmek olur ve dünya olur. Bu bilgileri bütün derinliğiyle, incelikleriyle okumak yalnız başına işe yarasaydı, eski Yunan felsefecileri ve son zamanlardaki Avrupa'nın, Amerika'nın fen adamları, mütehassısları saadet yolunu bulur, ahiretteki ebedi azaptan kurtulurlardı buyuruyor İmam-ı Rabbani Kuddise Sırruh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
2: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Hocam, sizden dua istiyorum. Bir de dinleyicilerin biraz sıkıntılarımız vardı hocam.
2: Rabbim sıkıntılarınızı hayra tebdil etsin, ferahlık versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın ve son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Hocam, benim annemin 5500 eurosu var, kendinin de biriktirdiği var. Anneme zekat düşüyor mu, ama o para bizde. O 5500 eurosu bizde. Tamam. Ona da gene zekat düşüyor mu?
2: Peki efendim.
3: Bir de hocam, şu ayetel hırsı nasıl yazabiliriz yani? Üstümüze yazıp da nasıl taşıyabiliriz, nasıl okuyabiliriz? Onu da bir anlatırsanız sevinirim hocam.
2: Peki efendim.
3: Başka sorum yok hocam. Allah razı olsun, işiniz rast gelsin hocam.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz. Hayırlı günler.
4: Alo, iyi günler.
1: İyi günler, buyurun.
4: Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun efendim. Buyurun.
4: Hocam, dün babam vefat etti. Ben onun için dua isteyecektim sizden.
2: Allah Teala rahmet eylesin. Başını sağ olsun. Cenab-ı Hak taksiratını affetsin. Mekanını cennet eylesin inşallah.
4: Amin. Amin. Çok sağ olun. Evet. Bir de ölüm hakkında, yani ilk gece hakkında şey yapabilirsiniz. Peki. Bilgi alacaktım da kabirde. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun.
2: Peki efendim.
1: Biz teşekkür çok ederiz. Hayırlı günler efendim. Cumanız mübarek olsun hocam.
2: Allah-u Teala razı olsun. Teşekkür ederiz efendim. Sizin de cumanız mübarek olsun. Şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günler mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden müstefid eylesin. İstifade etmemizi nasip eylesin. İnşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin bizzat kendilerinden veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan eylemesini, eceli gelenler varsa iman selameti nasip etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin inşallah Teala. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de hepimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin.

0: dahil değil. Adamın 300 bin lirası var, 200 bin lirası var. Bunlar nisaba dahil değil. Efendim nisaba dahil değil ne demek? Yani zekat verme ölçüsüne ulaşamamış demektir. Nisap zekat verme ölçüsüdür. Peki onun ölçüsü nedir? 96 gram altındır. Peki alt, esas kitaplarda ne geçer? Miskal diye geçer. 20 miskal altın. 4 mezhepte de 20 miskal altını, bunun karşılığı ticaret malı parası olan dinen zengindir 4 mezhepte de. Ama miskalin şer'i ve örfi hesaplanma şekli var. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şer'i ölçüye almış. Bir miskal 4.8 gram. Bunu 20 ile çarpınca 96 gram çıkıyor. Ama İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri 4 gram olarak almış. İmam Şafii Hazretleri'nin başka bir kavli de var. Ama Saadet-i Bediye'de bu da alınmış. 4 gram olarak almışlar. O zaman 20 ile çarpınca 80 gram eder. Şimdi Diyanet'te 80 gram diyor da, Diyanet'te çalışan da, bizzat merkezde çalışanlar da ve Diyanet'e bağlı müftüler, imamlar, sorsan bunun temeli nedir bilmezler. Niye? Öyle bir dertleri yok çünkü. Canım işte Diyanet 80 gram dedi ya. Niye göre dedi? Değil mi? Hanefi mezhebine göre söylediği yanlış. Hanefi mezhebine göre söylediği yanlış. Bir zamanlar TGRT eski binasındayken Ankara'dan işte müftü olduğunu söyleyen birisi geldi. Sen dedi işte kaza namazı borcu olanların sünnetleri kırarken kazaya kılması gerektiğini anlatıyorsun falan. Bu yanlış dedi. Yapma ya dedim. Nereden biliyorsun sen yanlış olduğunu? Ben dedi müftüyüm. Ya sen müftüsün. Senin ağzından çıkan dedim aynı şekilde haşa ayet ve hadis midir? Sen kimsin ki dedim ya. Haddini bil. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında yazmışlar. Senin üstadın kim? Bu bilgileri yazan Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Üstadı Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri. Onun üstadı Seyyid Pihim Arbasi Hazretleri. Onun üstadı Taha Yakari Hazretleri. Onun üstadı Mevlana Aldi Bağdadi Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar gidiyor. Sen kimsin? Haddini bil. İşte ne diyor Ömer Nasuhi bilmenin. Demin Ömer Nasuhi bilmen tamam ilmi vardı. Ama hata etmiş. Nasıl diyebilirsin sen? Ben demiyorum dedim. Aha kitapta yazıyor. Çünkü bir konuyu anlamamış. Neyi anlamamış? Şimdi Mustafa tam ilmi hasaitte belirli çok güzel izah ediliyor. Osmanlı döneminde bütün topraklar
1: devlete ait.
0: Devlete ait. Miri diye geçiyor onlar.
1: Miri toprak.
0: Miri toprak diye geçiyor. Peki vatandaşa kirayla veriyormuş devlet. Şimdi mesela benim babaannem pratini feraizi var ya. Yani bir kimse vefat ettiği zaman geride bıraktığı malı taksim ediliyor ya. Babaannem oturduğu yerde pratini kapmış. Birisi öldüğü zaman bu kadar alıyor, bu kadar alıyor. Erkek çocuk bu kadar, kız çocuk bu kadar, babası, anası bu kadar. Çünkü şeyleri belli kitaplarda yazılmış. Pratini öğrenmiş kadıncağız. Niye öyle? Ben bilmem diyor. Böyle dediler. Doğrusunu söylüyor. Bir gün böyle imatı okulda gidiyorum. Ya nene dedim. Sen şimdi aynı şekilde anlattıklarını ben dedim kitaba baktım doğru. Kız çocuğu bu kadar, erkek çocuğu bu kadar. Mesela dede yetimi diyorsun dedim. Dede vefat etmiş fakat dededen önce oğlu vefat etmiş veya kızı vefat etmiş. Sonra dede vefat etmiş. Dede vefat edince o ölen oğlu ve kızı, bu dedenin hayatta oğlu ve kızı varsa bunlar miras alamaz diyordu. Hakikaten öyle yazıyor kitaplar. Yani erkek çocuk kesiyor. Şeye gitmiyor.
1: Dedelerinden yani babalarından önce vefat etti.
0: Evet, babalarından önce vefat ettiği için. Nene dedim toprağa gelince eşit taksim ediliyor. Onun hakkında bir şey duydum. Bilmiyorum oğlum dedi, öyle yapıyorlardı. O kadar yani kadıncağız. Müderris değildi tabii. Öyle. Sonra kitap orada okudum. İşte mihri toprak olduğu için Osmanlı, mesela diyelim ki senin dediğin adı ne?
1: Ali.
0: Ali. Babanın ismi oradan geliyor herhalde.
1: Yok, babamın ismi başka.
0: Ha şey, amcam vardı.
1: Evet.
0: Tamam. Veya torunlar.
1: Amca çocukları var.
0: Veya amca çocukları var. Şimdi Ali Efendi'nin kaç tane erkek çocuğu var?
1: 4.
0: 4. Kaz kız var?
1: 2.
0: 2. Toplam 6. 600 dönüm sen.

0: Dedenin toprağı var. Devlet vermiş kiralık. Dede vefat etti. İki hisse erkeğe, bir hisse kıza vermiyor orada. Yüzer dönüm veriyor. Ben kafamı kurcalıyordu onu. Bir yerde cevap bulamadım. İmat okulunda cevap bulamadım. İlahiyatı bitirdim. Kimse bilmiyor. Tamam. Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında anlatılıyor bu. Devlet diyor ki, bu Ali Tokez Efendi rahmetli, Allah-u Teala rahmet eylesin. Ha. İyi insanmış bak ya, rahmeti adetik, dua eder.
1: Öyleymiş.
0: Belki de onların duası bereketiyle Allah-u Teala sizlere bu yolu nasip etti.
1: Büyük ihtimalle.
0: Devlet diyor ki, Ali Efendi'nin çocukları bu toprakla haşir neşir oldu. Bu toprağı nasıl işleteceğini biliyor. Onun için onlardan almıyor. Çocuklarına yüzer dönüm kiraya veriyor. Tekrar kira yani. Tekrar kira. Ve bu şeyde Osmanlı döneminde bunlar kiraya verildiği için usra tabi değildi. Usra vermiyordu bunlarda. Bu topraklarda.
1: Çünkü kendi, mülkü değil.
0: Ha, mülkü değil. Kendi mülkü
1: vatandaşın
0: değil.
1: Vatandaşın mülkü değil.
0: Kirayı da devlet alıyor. Devlet üzerine alıyor bunların hepsini. Fakat Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra Saadet Ebedi diye yazıyor. TC Devleti devreye girince, Türkiye Cumhuriyeti Devleti devreye girince bunlar şahıs mülkü oldu. Şahıs mülkü olunca hepsi uşurlu oldu. Milli toprak olmaktan çıktı. Saadet Ebedi diye yazıyor bu. Ömer Nasuhi bilmezse hala Osmanlı dönemindeki gibi işte Anadolu toprakları uşurlu değil, uşur verilmez diye yazıyor. Bir sürü insanı da günaha sokuyor. Bunu o ben müftiyim denen adama söyleyince sonra nasıl yanlış dersin? Ama dedim kitabında yazıyor. Ben dedim ilahiyat mı yazayım beyefendi dedim yani. Öyle dedim bağırarak konuşma bana.
1: Biraz daha okusam ben de müftü olacaktım.
0: Tabii. dedim hatta dedim ben müftü olacaktım. Belki senin üstünü de geleceğim. Ben dedim Diyanet'e vazife almadım. Ondan sonra bu işte sonra sakinleşti işte özür dilerim de falan özür değil mi? Bağırarak öyle alışmışlar ki bunlar kendilerini Allame-i Cihan çok yukarılarda karşıdaki bir şey söylemiyor. Bağırınca susacak ve ha tamam diyecek çek gidecek öyle bekliyordu falan. Öyle bir şey de olmayınca arkasına baka baka gitti. Yaptığı iş bir kere paydadan öbür tarafa kendi hegemonyasını devam ettireceği için işte şimdi radyoda bile anlatıyorsun. Tamam mı? Hala radyoda ve köyde gitti bilmiyorum adam. İnşallah tövbe etmiştir.
1: İnşallah şeyde, sonra dönmüştür. Doğrusunu anlatmıştır.
0: İnşallah hala. Hatta biz dönemdeyken böyle 3-5 arkadaşla beraber bu o zaman hakikat şeydi. Işık kitap eviydi. Oradan kitap alıp köylere götürüyorduk. Bir köye gittik. Baktım orada bir imam. Bu kitap dedi yanlış. Tam ilmihali gördü. İmam genç bir imam. İmam Hatip mezunu. Ben de İmam Hatip ilahiyatlıyım. Diğer arkadaşlarla beş koydu. Hemen gel otur bakayım dedim. Bana. Koydum ben de. Neresi yanlış? Burada dedi uşur yazıyor dedi. Ana.
1: Büyük yanlış. büyük yanlış.
0: Burada uşur yazıyor. Hemen Ömer Nasibimlerin dedim zahmet etme. Ben dedim ta İmam Hatip okulunda aldım. Ömer Nasibimlerin ilmihali elimde var. Okudum orasını dedim. Ömer Nasibimle yanlış yazıyor dedim. Bak işin aslı bu Saadet Ebedi diye yazıyor. Ama sen doğruya yanlış diyorsun, yanlışa doğru diyorsun. Yani Ömer Nasibimle'nin o hatası şimdi Diyanet aynı şekilde diğer işte başkanlığı da yaptı ya Ömer Nasibimle. Dolayısıyla her tarafta o baz alındığı için, ölçü alındığı için şimdi toprağın altında çünkü hadis-i şerif var. Doğru bir çığır açan o çığırdan gelenlerin sevabı ona gider. Yanlış bir çığır açanın da oradan gelenlerin de günahı ona yüklenir.
1: Kıyamete kadar.
0: Dolayısıyla Ömer Nasuhi bilmem haber etsin Allah belanızı versin diyordun ama işten geçti gitti. Yanlış yapmış. Ha ilmi vardı vardı ama hakikati bulamadı bu. İbn-i Teymiye de sapıttı gitti. 72 bidat fırkasının da alimleri vardı ama sapıttılar gittiler. Dolayısıyla hani annemin 5500 eurosu var ne kadar zekat vereceğiz oradan miskal ve ölçülere geldik. Dolayısıyla tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabını okumayan bir kimse dini konularda bugün söylediğini yarış yapar. Şimdi yeni bir şey çıktı ya hani birisi tokatlamış dolandırmış ya o deprem zamanı.
1: Evet.
0: Baktım hem de kelli pelli daha önce böyle sunuculuk spikerlik yapan falan bir adam yaşlandı tabii ama o zamanlar bravo, gururumuz oldu, helal olsun falan diyormuş.
1: Ses devletin saydı. Yapamadığını yaptı.
0: Devletin yapamadığını söylüyor. Şimdi konuşmuş, ikisini de alt alta koymuşlar şeyde. Haber sitelerinden birisinde gördüm. Şimdi diyor ki ya o adam sahtekar mı zaten, dolandırıcıymış, çek senetleri falan böyle yapmış falan. Ulan bu ne veririz, bu ne lanet işte. Adam olan ne yapardı? Ya biz bilmiyorduk, tanımıyorduk, daha önce böyle böyle biliyorduk. Meğer bu adam sahtekarmış. Önceki sözlerime tövbe ettim, özür dilerim demesi lazım. Mert insan böyle olur. Ha bunlar da mertlik diyor. Allah bana hidayet versin de Allah-u Teala dinine saldıranlara Allah-u Teala o kapıyı kapatıyor. Cenab-ı Hak sorumuzu ayrı eylesin.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, nimetleri doğru yerde kullanmak. Bu dünya nimetleri geçici ve aldatıcıdır. Ahirette ele gireceklerse sonsuzdur ve dünyadayken kazanılır. Dünya zevk için, lezzet için yaratılmadı. Ahiret bunun için yaratılmıştır. Dünya ile ahiret birbirinin zıttıdır. Birini sevindirmek ötekinin gücenmesine sebep olur. Dünyanın ömrü ahiretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir damla kadar bile değildir. İnsanların ahiretteki nimetlere kavuşamamaları ondan yüz çevirdikleri içindir. Allahü Teala'yı inkar edip onun emir ve yasaklarından yüz çeviren çok kimsenin dünya nimetleri içinde yaşadığı görülmekteyse de bunlara dünya için çalışmalarının karşılığı verilmektedir. Allahü Teala'nın yalnız dünya için çalışanlara verdiği dünyalıklar hakikatte azap ve felakettir, nimet şeklinde gösterilen musibetlerdir. Müminun suresinin 56. ayeti kerimesinde mealen, kafirler mal ve çok evlat gibi dünyalıkları verdiğimiz için kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyor? Peygamberime inanmadıkları ve dini İslam'ı beğenmedikleri için onlara mükafat mı ediyoruz diyorlar. Hayır, öyle değildir, aldanıyorlar. Bunların nimet olmayıp musibet olduğunu anlamıyorlar buyurulmuştur. Seyyid Ali Hemedani Hazretleri buyuruyor ki, güç, kuvvet sahibi olanlara bu nimet Allahü Teala tarafından verilmiş bir emanettir. Bazıları bununla ebedi saadet tohumlarını eker ve sonsuz cennet nimeti kazanırlar. Mağrur ve gafil olanlarsa bu güç ve kuvveti birkaç günlük dünya hayatı için harcarlar ve kendilerine verilen ömrü kıymetsiz şeyleri toplamakla zayi ederler. Uzun ahiret yolculuğu için hazırlanmaktan gafil olurlar. Böylece insanların haklarını unuturlar, yerine getirmezler. Allahü Teala'nın emirlerine uymayı elden kaçırırlar. Bu insanlar dünyanın geçici nimetlerine dalıp Allahü Teala'yı unutmaları sebebiyle ahirette cehenneme atılacaklar ve kendilerine rahmet edilmeyecektir. Haramlardan kaçınmak iki türlüdür. Birincisi, yalnız Allahü Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkincisi ise insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır ki bu daha mühimdir. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir. Çok merhametlidir. Kullarsa pek çok şeye muhtaçtırlar. Resulullah Efendimiz, üzerinde kul hakkı olan mahlukların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helalleşsin, bunları ödesin. Zira o gün altının malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretlerinin hastalığı ağırlaşınca yakınları doktor çağırır. Doktor gelip muayene edince, bu hasta zehir içmiş, hayatı hakkında teminat veremem der. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, sade bana değil, zehir içmemiş olanların hayatı hakkında da teminat verme buyurur. Doktor, zehir içtiğinin farkında mısın deyince, evet, mideme inince anladım cevabını verir. Doktor, tedaviye hemen başlayalım deyince, Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, tedaviye gerek yok, Rabbime kavuşmam benim için daha güzeldir buyurur ve ağlamaya başlar. Kendisine niçin ağlıyorsun? Allahü Teala'nın yardımıyla nice sünnetleri ihya ettiniz ve insanlara adaletle muamele ettiniz denilince, ben Allahü Teala'nın huzuruna bütün milletin hesabını vermek üzere çıkacak değil miyim? Herkese adil olarak davranabildiğimden emin değilim. Yaptığım kusurlar da var. Bunlardan dolayı korkuyorum ve ağlıyorum cevabını verir. Netice olarak Allahü Teala'nın nimetleri her an insanların iyisine de kötüsüne de gelmektedir. Fark, bunları kabulde, alabilmekte, yerinde kullanabilmekte ve bazılarını da almamak, yerinde kullanmamak suretiyle insanlardadır.
Nahl suresinin 33. ayeti kerimesinde mealen buyruluyor ki, Allahü Teala kullarına zulmetmez, haksızlık etmez. Onlar kendilerini azaba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleriyle kendilerine zulüm ve işkence ediyorlar.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali daha vardı. Ayet alırızı dedi. Nasıl yazacağız, nasıl edeceğiz falan. Şimdi İslam alakında şifa ayetleri de var. Hangi sure, hangi ayet belli. Ayet hırzda Hakikat Kitabı'nın yayınlamış olduğu Arapça Tesilül Menafi diye bir kitap var. O kitabın arkasında var. Tesilül Menafi. Hakikat Kitabı'ndan istenirse kitap ücreti öderir, kitap alınır.
0: Orijinali var yani.
1: Orijinali var.
0: Arabi olarak.
1: Arabi olarak. O sayfaların fotokopileri çekilir. Ha, okunmak istiyorsa oraya bakarak okunur. Hani 40 gün okunur buyuruluyor. Veya yanında da taşımak istiyorsa o sayfaların fotokopilerini çeker. Yani muska haline getirir, yanında da taşıyabilir. Bir de rahmetli bizim sebebe beraber çalıştık Mehmet Oruç'un 365 gün dua diye bir kitabı vardı. Onun sonunda da var. Hayat hırs. Orada da var. Oradan da fotokopi çekilebiliyor. İstanbul'da hani onu bazı arkadaşlar şey olsun diye daha önce işte bizim sayfa serbesi böyle ince bir kağıda bastırmışlarmışmış. Onu bir arkadaş halen bastırıyor, işte muska haline getiriyor falan bazen. Böyle isteyenlere sadece maliyeti karşılığı olarak verilebiliyor. Bazen biz de bulunduruyoruz hani buraya gelenler olursa, ama postayla, kargoyla onu göndermemiz zor. Biz zaten herkese de yetişemeyiz.
2: Buraya gelen için de sınırlı yani. Öyle.
1: Evet, sınırlı. Yani 50 tane veriyor, öyle değil. Bir tane, iki tane. Öyle bir şey bulunduruyoruz. Onu o şekilde temin edebilir mi? Edebilir. Efendim, gelenim babam vefat etti dedi galiba son dinleyicimiz. Değil mi? Babam dedi değil mi? Allah falan rahmet eylesin, mekara cennet eylesin. Yapacağı iş, bir hafta boyunca Kur'an-ı Kerim okuyarak kelime, tevhid okuyarak hatmi tehlil. Bilhassa 70 bin, 8, 10 kişi, 20 kişi neyse ayrı ayrı 5 bin, 10 bin birleştirilir. Okunanların hepsini ruhuna hediye edilir. Sadaka verilir, sevabı hediye edilir. Yemek ikram edilir, sevabı hediye edilir. Bir hafta boyunca okumak. Tam İmdat-ı Tebediye'de müstehaptır buyuruluyor. Her gece okumak. İskatını yaptırmak. Tam İmdat-ı Tebediye'de meyit için iskat bahsi var. Orada nasıl yapılacağı bildiriliyor. Okur aynı şekilde kendisi oradaki şartlara uygun olarak yapabilirse yapar. Yapamazsa bize gelenlere de biz geri çevirmiyoruz, yapıyoruz. Peki bunun dışında ölünün kabirdeki hali. Efendim, ölü kabire konur kalmaz münker ve nekir melekleri gelir.
0: İlk gece dedi dinleyicimiz.
1: Ha işte ilk gece. Oradan başlayacağız. Gündüzü koydular, defnettiler, hemen gelir. Ruh iade edilir buyuruyor.
0: Ya geceyi beklemez, hemen gelir.
1: Hayır, hemen gelir.
0: Orada gece gündüz yok artık.
1: Hatta Mustafa Bey bir yerde daha yazıyor. O da İmam Gazali Hazretleri de anlatıyor. Ölür ölmez başlıyormuş.
0: Yani gece ise bu ilk gece başlıyor yani.
1: Evet, yani şey kabre defnedilinceye kadar işte 40 tane sual sorulur diye bazı kitaplarda geçiyor bu. Yani öbür tarafa geçtiğin zaman gel bakalım hemşerim diyorlar adama. Gel bakalım. Ölüm, ölmek ruhun bedeni terk etmesidir. Yoksa dünyada yaptığın her şey, akıl, zeka hepsi ruhun özellikleri olması sebebiyle hepsini biliyor, hepsini hatırlıyor. Kabirde ayrıca mesela şu anda konuşuyoruz ya, ruhumuz ayağımızın yani tırnak ucundan saç telimize kadar bütün vücudu, daha doğrusu vücudu motoru çalıştırıyor. Motor çıkıyor dışarıya, kaporta bir işe yaramıyor. Biz kaportayı gömüyoruz. Dünyada kullandığı evi buluyor bu beden için. İşte kabre konduğu zaman ruh tekrar aynı şekilde vücuda giriyor. Ama şu anda konuştuğumuz gibi %100. Orada %50. Sadece münker ve nekir meleklerine bu organlarla cevap veriyor. Münker ve nekir melekler onun cevabını biliyor. Anlıyorlar. O da onlarınkini duyuyor. %50. Onun için vücut organlarını hareket ettiremiyor. %50 ruh bedene giriyor. Tesiri %50 olduğu için ne elini kaldırabiliyor, ne dilini kımıldatabiliyor, ne ayağını, ne de bağırıp beni buradan kurtarın diyebiliyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Peki ilk gecesi. Gece gündüz kavram bitiyor onun için. Gece yok artık. Gündüz de yok. Onun kıyameti kopmuş. Zaten kıyamet alametleri ve kıyametin kopması anlatılırken buyururlar ki insan ölür ölmez her insanın müstakil olarak kıyameti kopmuştur. Çünkü ölür ölmez dünyada yapmış olduğu şeyler iki surette kendisine gösterilir. Güzel şeyler latif güzel surette görünür. Günahlar, haramlar, çirkin şeyler de böyle ürkütücü bir şekilde kendine gösterilir. Bunun için onları görür ürker. Ve ruh der ki eyvah der ya ben bu bedendeyken ne haltlar karıştırmışım. Nefse uymuşum, onun esiri olmuşum. Eyvah der. Ama o anda ben pişmanım, özür dilerim. Kabul edilmiyor. Hani bir söz var ya geçti burun pazarı süreçeyen neydi? Aynen öyle. Ölmeden önce tövbe edebilirsin. Ölmeden önce namaz borcunu bitirebilirsin, oruç borcunu bitirebilirsin, zekat borcunu bitirebilirsin, kul haklarını ödeyebilirsin. Yani diğerlerine hepsini halledebilirsin. Kul hakkı varsa helallaşabilirsin. Ama öldükten sonra yok. Öldükten sonra yok. Efendim işte ben öldükten sonra benim malımı şuraya verin, buraya verin. Onlar hepsi hikaye. Böyle babaannemin anlattığı biz de zaman zaman burada onu naklediyoruz da ben kendim de küçükten biliyordum mesela kışın kar yağmadığı ve baharda da yağmur yağmadığı zaman köyde iki tane dere vardı. Birisine ketenlik çay diyorlardı, öbürsüne ulu çay diyorlardı. O ulu çay dediğimiz ta şeyi başka köylerden falan menbaı, kaynağı oralardan geliyor. Onun suyu daha çoktu. Öbürsü de işte kar ve yağmura bağlıydı. Ama tabii o derelerin, çayların şeylerinde tarlalar vardı. Buralara bostanlar ekilir. Sulanması gerekiyor. Nöbetleşe suluyorduk. Ben de biliyorum öyle. Bent başı diyorlardı. Yatıyordun orada. Sıra sana gelince suyu sen götürüyordun. Tarlanı sen suluyordun. Bahçeni suluyordun. Şimdi gece nöbet sırası gelmiş. Baba oğul ellerinde fener var. O fener de bizim bildiğimiz bugünkü aynı şekilde pille çalışan değil. Gaz lambasıyla çalışan.
2: Gazla çalışan.
1: Gazla çalışan fener. Tabii gece karanlık. Gecenin üçünde haber gelmiş. Üçünde gidiyorlar. Karanlık. Baba oğul gidiyorlar. İşte böyle el yordamıyla tahmini olarak. Oğlum işte ama fener de oğlanın elinde. Oğlum şu işte harım derlerdi bahçe. Ben ölünce işte bunu Kur'an kursuna verin. Biraz gidiyor. Oğlum ben ölünce şu bahçeyi bilmem ki bana ne verin. Oğlum şu bahçeyi falan. O arada tabii kasisler var. Bu çukurlara düşüyor falan. Oğlum diyor şu feneri benim önüme tutsana. Oğlan diyor ki baba fener benim elime geçti. Hayattayken versene bunları. Fener benim elimde artık diyor. Kendi önüme tutarım ben. Sana değil. Böyle anlatırlardı. Ben de hoşuma giderdi bu. Ve ondan ders çıkarırdım. Hakikaten kendi yaptığın sana faydası olacak. Evladından bekle. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez derlerdi. Derler ki dişi de. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gelmez. Bir de bir tabir daha. Ölme eşeğim ölme. Yonca biter, sancı biter. Giderdi öyle. Onun için babaannem yine bir şey anlatırdı. Oğlum dedi. Kadıncağız yaşlı vefat etmiş. Vefat edince cenazeyi gelmişler kaldırmışlar. Gelin arkasından böyle gülmüş. Ya demişler ayıp değil mi? Niye güldün? Niye güldün demiş yani. Cenaze falan yok demiş. Ben ona değil de demiş. Demiş cimriydi demiş. Bir gün demiş birisi geldiydi bir soğan verdiydi. Baktım o soğan arkasından gidiyor. Demek saliha birisiymiş. Ya. Saliha birisi. Soğan arkasından gidiyor. Ne yaparsan o seninle mi? Evet ne yaparsan seninle. Dolayısıyla efendim kabirde ben rahat etmek istiyorum. Hay hay. Dünyada yatırım yap arkadaş. Dünyada yatırım yap. Peki dünyada yatırım yaptıysa, yani namazın vaktinde kıldıysa, kazaya kalan ibadetlerin hepsini telafi ettiyse, kul haklarını hallettiyse, kabire girdiği zaman mesela azap melekleri de gelir. Rahmet melekleri de gelir. Azap melekleri gelince rahmet melekleri bir dakika diyor. Ona elinde yaklaşamazsınız. O diyor zekatını veriyor, sabakasını. Hayır, sen Atepe'yi ayağından yaklaşalım. Yok diyor. o Allah-u Teala'nın anıldığı, zikredildiği yerlere giderdi, mescitlere giderdi. Ondan sonra ilim öğrenmek için giderdi. Bu ayaklar Allah-u Teala'nın dinini yaymak için giderdi falan. Oradan da giremezsiniz. İşte bütün aynı şekilde vücudun organlarının her birine bir şey söylüyorlar rahmet melekleri. En sonunda azap melekleri hayırlı olsun diyorlar. Ona çekip gidiyor. E ne oldu? Senin dünyada yaptıkların çıktı karşına. Başka bir şey çıkmadı arkadaşım. Efendim işte hani Emel abinin tabiri var. Kabirde döverler adamı. Ya azap yani ya. Emel abi yumuşatarak söylüyordu onu. Kabirde dövüyorlar adamı. E peki ben bakıyorum da görmüyorum falan. Görmene gerek yok. O kabir hayatı. Nasıl ki ana rahmindeki çocuk 9 ay 10 gün orada kalıyor. O bir hayattır. Canlıdır. Yiyor, içiyor, besleniyor. Nefes alıyor. Aynı şekilde o çocuğun işte o sıvının içerisine sok bakayım bir dünyaya geldikten sonra ölür. Ama orada hayattı. O da bir hayattı. Kabir de bir hayattır, dünya da bir hayattır, ahiret de bir hayattır. Hepsinin şartları farklıdır. Hepsini dünyadaki hayat ölçüleri içerisinde, kalıpları içerisinde düşünecek olursan işin içinden zaten çıkamazsın. Mümkün değil. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bir gün böyle talebelerinde birisi buyurmuşlar. Kardeşim sonsuz ne demek buyurmuşlar? İnsan bir düşünse aklı akar. Hakikaten ya sonsuz ne demek? Yarın değil, bir gün değil, 3 sene değil, 5 sene değil, 5 sene. Mesela şeyde kitaplarda yazıyor. Kafirlere deseler ki sen 10.000 sene cehennemde kalacaksın, sonra çıkacaksın. Ümitlenirmiş. Çünkü sonsuz kalacak ya. Kafirlere cehennemde en büyük azap
2: ümidinin olmayışı.
1: Ümidinin olmayışıymış. Ümidinin olmayışıymış. Ümitli olsa insan şey yapar. Hani askere gittiği zaman da ya ne zaman bitecek falan diyor. Sonra başlıyor gel tezkere gel tezkere.
2: Bir de, ümidi var ya.
1: Bir de işte çocukken o köyde anlattıkları şey çok hoş bir şey var. Ya böyle şeyler anlatırlardı. İnsanlar ferahlandırır, rahatlandırırlardı falan. Adam 12 aylığına çoban tutulmuş. Senelik yani. İlk gün sürüyü almış dağa götürmüş. Güneş batınca elindeki çomağı sopayı bir fırlatmış böyle. Ne kaldı ne kaldı demiş. 11 ay 29 gün kaldı. Ya bitiyor.
2: Sayılı gün çabuk geçer.
1: Baban hep çok söylerdi. Oğlum sayılı gün derdi çabuk biterdi. Öyle olmuyor mu? Mesela 70 sene 80 sene 90 sene yaşıyorsun. Ya yaşadın ne oldu? Ya ona kanacaksan bırak 80-90 seneyi. Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla yaşamış. İşte Azrail Aleyhisselam'la beraber bazı melekler Allah-u Teala'ya arz ediyor. Biz de gidebilir miyiz? Bir şey kendisinden sormak istiyoruz. Allah-u Teala izin vermiş, yermişler. Demişler ki bir şey merak ediyoruz. Sen dünyada 1000 sene yaşadın. Ne anladın? Bu dünyada ne anladın? Kitaplarda var cevabı. Buyuruyor ki ben iki kapılı bir han gibi gördüm dünyayı. Yani İstanbul'daki de kapalı çarşıyı biliyor. Anadolu'da da vardır buna benzerler. Bir öbür tarafından diyelim ki bir batı tarafında kapı var, bir de doğu tarafında var diyelim, tamam mı? Batı tarafından girdim, doğu tarafından çıktım ya doğu tarafından girdim, batı tarafından çıktım. İki kapılı bir han gibi. Oradan girdim, buradan çıktım. 1000 seneye bu kadar özetleyivermişler yani. Ya 1000 sene bile aynı şekilde bitmiş ya. Hatta bir şeydi anlatırlar, o hatırıma geldikçe gülüyor. Ulu lazım peygamber ama. Şimdi kendi ümmetinden gelecek ikinci Adem diye bahsedilir ya Nuh Aleyhisselam'a. Bakmış ömrünü kısa görmüş. Kendisininkinde 1000 sene olduğu bildirilmiş. Demiş ben 30 senesini verdim ömrümden. Neyse 970 yaşına gelince Azrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ziyarete geldim. Yok demiş emanet almıyor. Yok demiş daha vaktim var. E demiş hediye ettiydim vazgeçtim demiş. Vazgeçtim. Ama netice itibariyle şunu söyleyeceğiz. 1000 sene de olsa, 2000 sene de olsa bitiyor. Allah-u Teala onun için din büyüklerini yaratmış. Onlar böyle yırtınırcasına ya ahiret için yatırım yapın, ahiret için yapın, kabir için yap, mahşer için yap. Yani gideceğin yer için yatırım yap. Nereye gitmek için? Cennete. Cennete gidecek ameller işte o zaman. Dünyadayken, ruh bedendeyken şey fırsatım var. Hani İmam Hasan Efendi Hazretleri'ne yaşlı bir adamcağız gelmiş de demiş hani bana bir şeyler falan filan demiş. Amca geç kalmadı mı? Yo oğul demiş ya ölmedi. Tamam. Fırsat var yani. Allah derse estağfurullah derse kabul edilecek çünkü.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden
1: dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1,5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
3: Lokal 55'in sosyal medya hesabından paylaşılan görüntü ve bilgilendirmede kuşun kısa süre sonra toparlandığı ve yeniden uçarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. Sosyal medyada büyük beğeni alan o anlar, ekiplerin sadece insanlara değil tüm canlılara yardım etme çabasını gözler önüne serdi.

0: Mutlu günler. Gündemle karşınızdayız sevgili izleyiciler. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 3. dalga operasyon gerçekleşti bugün. 6 Şubat depremleri döneminde yardım çalışmalarında Haluk Levent'le birlikte hareket eden Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
1: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
2: Çevreci tarafın var. İnsanlara yardım ediyorsun. Bir türlü açıklamıyorsun. Televizyonlarda prim olsun istemiyorsun.
3: Seni soruşturma yönelik kapsamında soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
4: Tabii. Birbirlerini övdüler. Aynı dernek çatısı altında yardım topladılar. Gözaltına alınan isimler arasında bu kez Oğuzhan Uğur da vardı.
2: Ahbap'ın da şu anda ihtiyaçları var. Hazır bunu konuşmuşken onu da alacağım Haluk abiden.
5: Evet Oğuzhan, ne diyorsun?
6: Vallahi abi artık saatleri değil günleri sayıyoruz.
5: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
4: Depremzedelerin yaralarını sarmak için toplanan paraların kumar, bahis siteleri ve borsada kaybedildiğine yönelik iddiaların odağındaki isim Haluk Levent ve 17 kişi tutuklanmıştı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmaya bir operasyon daha eklendi.
2: Geliyorum ayrıca abi seni. Helal olsun. Helal olsun yani.
4: Bu kez soruşturmanın kapsamında 6 Şubat depremleri döneminde Ahbap'la işbirliği yaptığını sık sık dile getiren Oğuzhan Uğur vardı. Uğur'la birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.
7: Tabii bana göre sen tamam ama ben sana hiç uymadı mı? Koşa koşa gel bana yine gel sana hiç vurmadı mı?
4: Oğuzhan Uğur'un depremin ardından yaptığı çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı.
1: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
4: Özel bir bankadaki hesap hareketlerindeki olağan dışı hareketlilik söz konusu banka yetkililerince Mali Suçları Araştırma Kurulu'na bildirildi. Uğur'un hesap hareketleri mercek altına alındı, inceleme başlatıldı. Oğuzhan Uğur'un evinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı.
3: Soruşturma savcısı tarafından evimizde arama ve ek olma kararı var. Evimizde arama yapacağız.
2: Tabii.
4: Gözaltına alınan isimler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Emre Kartaloğlu da yer aldı.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmayla birlikte Haluk Levent'in evlilik vaadi ve borç talepleriyle birçok kadını dolandırdığı iddiaları gün yüzüne çıktı. Peki soruşturma dosyasına giren ifadelerde o kadınlar neler anlattı? İşte detaylar.
8: Aşkınla tuzane, içinde ben mahkum.
4: Kimi beni kandırdı dedi, kimi evlilik vaadiyle paramı aldı iddiasında bulundu. Kimi ise beni kullandı diyerek şikayetçi oldu.
5: İyi ki yapmışım.
8: Akdeniz akşamları.
4: Okların hedefinde olan Haluk Levent'in dosyası Ahbap Derneği soruşturmasıyla bir bir açıldı. Dolandırıldığını iddia edenlere her gün yeni birisi eklendi. Soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le evli olduğunu kabul etti. Kandırıldım, şu an kendimi salak olarak hissediyorum dedi.
9: Haluk Levent'le 2018'de evlendik. Şirketimi sattım, paraları ona gönderdim. Borcum var, peşimde tefeciler var, mafya var diyordu. Ona inandım. Çünkü tüm Türkiye ona güveniyordu.
10: Yani birçok yerde pazarlık yaptı. İmkanlar vardı. Çünkü alımlar yapıyoruz.
11: Çok iyi gidiyor. Çok güzel ilerliyor.
4: Adli kontrole serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'e Ahbap'a yardım etmek amacıyla ulaştığını belirtti. Soruşturmanın ardından hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Ünlü şarkıcıya yönelik ağır ithamlarda bulundu.
12: Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Evleneceğiz, çocuk yapacağız diyerek beni kandırdı. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Amerika'daki 90 milyon liramı alıp ona verdim. Onun isteğiyle tanımadığım kişilere havale ettim. Evli olduğunu 2 gün önce nezarethanede öğrendim. Evlilik hayallerim çalındı. Mağdurum.
4: Soruşturmanın odağındaki Levent'in asistanı Yeliz Kaya ise kendisinin sadece bir aracı olarak kullanıldığını belirtti.
13: Hesabım üzerinden yapılan tüm transferler onun talimatıyla oldu. Adıma düzenlenen çeklerin arkasında benim imzamı taklit ederek kendisi imza atmış. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yakmıştır. Beni resmen kullandı.
4: Öte yandan soruşturmada adı geçen ve tutuklanan avukat Ece Güner ifadesinde uzun yıllardır avukatlık yaptığını ve Haluk Levent'e toplam 1,5 milyon dolar borç verdiğini söyledi.
14: Arkadaşlar 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
4: Gözaltına alınanlar arasında olan iş insanı Esin Önder Çağlayansa 15 yıllık arkadaşı Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Çağlayan toplamda 70 milyon dolar borç verdiğini söyledi.
14: Biz parayla ilgilenmiyoruz. Aşkın mahpushane içinde
0: ben mahkum. Bahis soruşturması kulüp yöneticilerine de sıçradı. Beşiktaş ve Galatasaraylı yöneticilerin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Kulüp yöneticilerinin maçlarda rakip takım lehine bahis oynadıkları ortaya çıktı.
15: ...500'e yakın kulüp idarecisinin bizzat operasyonlardan sonra dahi bahis hesaplarından oynadığını biz tespit ettik.
4: O yöneticilerin bir kısmı gözaltına alındı. Kendi maçlarında karşı takımlara bahis oynadılar. 17 şüpheli arasında Galatasaray ve Beşiktaşlı yöneticiler de var.
16: Türk futbolunu layık olduğu yere taşımak için içinde ne pislik varsa onu temizlemek görevimiz.
4: Türk futbolunda bahis soruşturması derinleşti. Futbolculardan sonra bahis soruşturması kulüp yöneticilerine de sıçradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan veriler detaylı olarak incelendi.
16: Çocuklarımıza, yarınlarına dokunmak istiyorsak herkes elini taşın altına koysun. Biz şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla çalışma arkadaşlarımızla beraber bunun risklerini göze alarak yola çıktık.
4: Yapılan çalışmalarda kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde rakip takım lehine gol içerikli bahisler ve oyuncu yönünden bahis oynayan yöneticiler tespit edildi. 19 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında Süper Lig takımları Galatasaray, Beşiktaş, Erzurumspor ve Gençler Birliği takımları yöneticileri de bulunuyor. Beşiktaşlı yönetici Tolga Kırgız'ın oynadığı bahis sayısı dikkat çekti. Şüpheliler arasında 1. Lig ve 2. Lig'de de mücadele eden takımların yöneticileri var. Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı ve eylemin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurguladı.
17: Temiz futbolun tesisi, sporun güvenilirliğinin korunması ve milletimizin vicdanını yaralayan hadiselerin aydınlatılması için adli süreçler titizlikle yürütülmektedir. Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir.
0: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde yasaklı madde ve hassas terazi bulunmuştu. Hassas terazinin mutfakta kullandığı sıradan bir mutfak terazisi olduğunu savunan şarkıcı evinde yasaklı madde bulunmadığını iddia etti. Ve gökyüzü
4: kıyıya vurdu aşklarım. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı. Evinde ele geçirilen hassas terazinin mutfakta kullandığı sıradan bir mutfak terazisi olduğunu öne sürdü. İncirler olana kadar kalsaydın bari. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş, oyuncu Burak Çelik ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Buraları çoktan döndü biz, gömdük
18: biz. TV'ler alanı yani açıyorsunuz, basıyorsunuz, beni seyrediyorsunuz.
19: Çok teşekkürler.
4: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, model Ayşe Nurbalcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman tutuklandı. Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramalarda hassas teraziyle uyuşturucu madde kullanımına yönelik olduğu değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirilmişti. Sıla Gençoğlu ve İrem Haznedar, Öner Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hey yavrum hey. Yalçıntaş hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. İkametinde ele geçirilen materyallere ilişkin iddiaları kesin bir dille reddetti.
20: Evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen hassas terazi ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgahında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyorum.
21: Tükendim çok yaraları açan da.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmada FETÖ'nün rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 19'u tutuklandı.
22: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
4: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada terör örgütü FETÖ parmağı tespit edilmişti. FETÖ'nün olaydaki rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı.
23: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır. Bir suikasttir.
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. 29 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. O kişilerden 19'u tutuklandı. 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
24: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
4: Ulaşılan yeni verilere göre Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiği için hedef oldu. Yazıcıoğlu örgüte karşı çıkınca FETÖ zaaflarının bulunmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun herhangi bir açığı çıkmayınca da ortadan kaldırın talimatı verdi.
25: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
4: FETÖ'cülerin tereyağından kıl çeker gibi halledildiği itirafı da dosyaya eklendi.
22: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
4: Dosyada kazadan önce ve sonra FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamların görüşme trafiği de yer aldı. Ayrıca olay günü bölgedeki savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla Baylok yazışmaları da soruşturmanın önemli delilleri arasına girdi.
22: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
4: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
0: Başkent'te A lakaplı çete liderine operasyon düzenlendi. Çetenin vatandaşın malına mülküne çöktüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 12 kişi tutuklandı.
4: Kendine A lakabını taktı. Vatandaşlar arasında korku saldı. Tehditle gasp ettiği evi örgüt merkezi yaptı. Ancak düzenlenen operasyonla kıs kıvrak yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında A lakaplı suç örgütü liderine yönelik operasyon düzenlendi.
26: Başka bir polis! Başka bir polis aç!
4: ÇETÖ üyelerinin silahla tehdit ettikleri kişilerin para ve gayrimenkullerini aldıkları belirlendi. Polis, örgüt liderinin Ankara'da bir evi örgütün buluşma noktası olarak kullandığını, silahları da burada sakladığını tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet, 2 uzun namlulu tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin telefonlarındaysa silahlı fotoğraflar, ateş ettikleri videolar ve tehdit mesajları bulundu. Fiziki ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: 7000 otoparkları araçların güvenle muhafaza edilmesi gereken yerlerde ama bir suç örgütü hacizli araçları tek tek parçaladı. Yapay zekayla da sağlam otomobilleri hasarlı gibi gösterdi. Sahte bilirkişi raporları hazırladı ve tam 1,5 milyar liralık bir vurgun yaptı. İstanbul merkezi 8 ilde düzenlenen operasyonda suç çetesinin 32 üyesi yakalandı.
4: 7 Emin otoparklarından milyarlık vurgun çıktı. Suç örgütü hacizli araçları kazanç kapısına çevirdi. 32 şüpheli gözaltına alındı.
27: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkesin

0: Yeni reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 1718.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16 dakika geçiyor. Bugün 17 Temmuz 2026 efendim. Cuma günü sizlerle birlikteyiz, haftanın son günü ve cuma günü deyince hepimizin aklına halk günü geliyor. Evet, bu programın halk günü cuma günleri ve her şeyi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas, burası TGRT FM, Merkez Stüdyolar efendim. Sizlere merhabayı buradan söylüyoruz. Öbür tarafta Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar efendim. Ömrünüz, sofranız, kazancınız bereketli olsun. Bu vesileyle, bu gün nedeniyle efendim, cuma günü böyle efendim, işte böyle bir gün efendim yaşıyoruz. Eskilerin tabiriyle efendim hayırlı, mübarek bir gün cuma günü efendim. Mesela benim bir arkadaşım var, gece 23'te bana cuma tebriği gönderiyor. Cumanız mübarek olsun diye. Cuma o saate kadar duruyor mu bilmiyorum. Osman Hoca'yı kaçırdım, söyleyeceğim efendim. Gece 23'te cuma tebriği atmak. Genelde bu tebrik tabii yani WhatsApp üzerinde tebrikleşme de politikacılarda görüldü. Şimdi dostlarda, arkadaşlarla aman efendim halo hatırın kalmasın derler ya Kürt bir akrabalarımız. Halo hatırın kalmasın ya, seni unutmadık işte. Cumanı tebrik ederiz falan. Ben de bunlara cevap vermekten nefret ediyorum ama adam gönderiyor. Ne yapayım yani ya? Cuma günü bana aç telefon, merhaba de, cumanı tebrik ederim eğer çok istiyorsan. Bu politikacılar gibi, anladın mı? Ha Bornova Belediyesi'nden gelmiş, ha Bahçeli Evler'den gelmiş, ha bilmeyen nereden gelmişse ona benziyor efendim. Lütfen birbirlerinizi sevdiğiniz çok yakın arkadaşlarınıza böyle telefonu kaldırın. Her cuma olmasa da bir arada bir cumanızı tebrik ederiz efendim. Daha doğrusu cuma gününüzü tebrik ederiz deyin. Öyle e-mailler efendime söyleyeyim, WhatsApp'tan mesajlar. Ya ne bunlar, siz politikacı mısınız? Muhtar adayı mısınız siz kardeşim? Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
2: Alo, herkese hayırlı cumalar efendim. İstanbul'dan Nusret efendim.
1: Nusret Bey, iyi günler diliyorum efendim.
2: Sağ olun, sizlere de efendim. Ya bizim bir haftadır gündemimiz Haluk Levent'tir zaten. İşte bir 15 Temmuz araya girdi. Ondan sonra yine de Haluk Levent'tir. Şimdi ben Haluk Levent'e bir şey demeyeceğim.
1: O Haluk zaten... Bey evlilik vaadiyle hanımları dolandırmış. Bak kız seninle valla evleneceğiz, çocuk yapacağız diye falan. Kadınlarda vermişler. Ne zannediyorlarsa Haluk parayı basmışlar. 3-5 tane kadını böyle bir çarpmış abi.
2: Abi o çarpmış ama. Şimdi ben Haluk Levent'ten daha ziyade şuna değinmek istiyorum efendim.
1: Buyur efendim. Tabii.
2: Şimdi Haluk Levent... Sicili çok kötü olan bir insan yani. Bunu herkes de biliyordu yani. Herkes biliyordu. Bilmiyorum dese diyen kişiler yalan söylüyordu. Ama Haluk Levent'ten bir kahraman icat etmeye başladılar. Ve yaptılar da bunu. Ama şimdi Haluk Levent'in bütün fizikleri...
1: Kimleri kahraman yapmadılar ki, değil mi efendim?
2: Evet efendim.
1: İşlerine geldi mi birisi bir kahraman oluveriyor ama kahraman değil, kof çıkıyor adam.
2: Evet, şimdi bu Haluk Levent'i destekleyen, zamanında popohlayan bir cenah var. O cenah, bugün onlar hakkında konuşmak istiyorum. Bu Urdu'nun Özlem Gürses'tir vesaire vesaire bir sürü insanlar var yani. Şimdi bu insanlar başladılar özür dileme. Ben özürlerini de kabul etmiyorum. Şu şekilde kabul ederim özürlerini. Biz bir halt ettik, özür dileriz. Ama biz bir halt ettik demesini istiyorum bunların ben.
1: Çok güzel, evet. Uğur abi de mi özür dilemiş, Uğur abi?
2: Ya Uğur abi dilese ne olur, dilemese ne olur. Uğur, yani ben bir tane şey diyorlar, gazeteci diyorlar ama benim gözümde sıfırdır. Daha bundan 20 sene önce de sıfırdı, 30 sene önce de sıfırdı gözünde.
1: Anladım yani, abi, peki abi.
2: O din düşmanı abi. Müslüman düşmanı o adam. O ne yaparsa yapsın. Ben onu şey yapmıyorum. Normal karşılıyorum abi onun yaptıklarını.
1: Çünkü hayır, siz isminizi isminde söylediniz. Ben Uğur abi özür mü diledi diye merak ettim abi.
2: Uğur şöyle dedi mesela. röportajda bir röportajın daha önceki röportajını gösteriyorlar. Haluk Öyü'yü şimdiki röportajını gösteriyor. Diyor ki ya her şey bir tuşa bakar. Tuşa bassanız Haluk Levent'in ne mal oldu ortaya çıkardı. Ulan be vicdansız. 3 sene önce niye böyle demiyordun sen? 3 sene önce niye
1: böyle araştı şey yapın diyor. Sorgulayın öyle teslim olmayın.
2: Ama o cennet hepsi teslim oldu. Hepsi teslim oldu.
1: Tabii abi.
2: Hükümete karşı bir paralel bir oluşum oluşturmaya başladılar yani. Ne abi. Oldu? Ne oldu? Yani. Hepiniz yerin dibine battınız.
1: Devlet ya. Hepimize lazım abi. Devlet gibisi var mı ya? Öyle şey olur
2: mu? Abi bunlar
1: ya?
2: Devlete düşman. Bunlar
1: olmaz. Öyle şeyler düşünmeyin efendim. Evet.
2: Bunlar devlet düşman abi. Tayyip Erdoğan'a düşman. İslamiyet'e düşman. Bunları hepsi aynı şekilde. Abi hırsızdılar. Üçkağıtçıdılar. Yani ne kadar kötülük varsa hepsi bu cemaatte var abi ya. Bir tane mert delikanlı çıkmıyor bunlardan abi.
1: Çok
2: ya.
1: Kötü bir imaj. Evet, oralarda mert delikanlı ve şöyle dürüst insanların çıkması lazım ki vardır. Evet efendim peki.
2: 68'in solcuları vardı. Abi onlar delikanlı insanlardı ya. Hmm. 68'in sağcıları vardı. Onlar da delikanlı insanlardı ya. Onlar da devamı ama o şeyden karakterden hiç nasiplerini almamışlar abi onlar. Bu şimdiki cena.
1: Evet efendim. Peki.
2: Anlatabiliyor muyum abi?
1: Çok iyi abi, anlıyorum sizi efendim.
2: Abi bir de lafını bir dörtlük okumak istiyorum ama.
1: Buyur.
2: Her zaman şöyle mesela. Ne çıkar yanımda olmasan kalbin seninle değil mi? Görmeden sevmek ibadet değil mi? Herkes ve selam abi. Herkese
1: peki abi selam. Görmeden de etmeden de değil mi? Seni uzaktan sevmek sevmelerin en güzeli gibi bir şey bu. Peki efendim, çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun, iyi günler diliyorum efendim. Evet, Ömer Bey dinleyicimiz var mı efendim? Buyursunlar efendim.
0: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim. Mübarek
0: olsun Atallah Bey.
1: Buyursunlar efendim, kiminle görüşüyoruz?
0: Bursa'dan İlimdar.
1: Bursa'dan Alemdar Bey.
0: İlimdar.
1: İlimdar, isminiz İlimdar
0: evet
1: mı efendim?
0: Evet efendim, şimdi ben emekli maaşlarına bir çare buldum.
1: Nedir efendim, ne yapacağız?
0: Şimdi canım
1: pazarda
0: abi,
1: çorap mı satalım limon mu abi? Bir dönem öyle yapıyorduk.
0: Canım abim şöyle bak hiç ikimizine çıkar emekli maaşı şöyle.
1: Ne diyorsunuz ya?
0: Canım abim güzel abicim.
1: Buyur.
0: Hiçbir esnaf Allah seni inandırsın fiş kesmiyor.
1: Heh.
0: Hep boğuntuya getiriyor.
1: Fiş yok ya, fatura yok diyorsun. Tatlıcılar,
0: börekçiler, araba tamircileri. Geçen çocuk gece saat 1'de sipobukundan hava kaçırmış. Gitmiş yaptırmaya 1200 lira para istemişler geri gelmiş. Yani canım abi bunlar fiş kesse tatlıcı, börekçisi, oyuncakçısı, kasabı kimse fiş kesmiyor ancak karttan öttürürsen.
1: Kasaplar da mı öyle abi?
0: Hepsi. Akşam oldu mu kulağının üstüne yatıyorlar ama. Ya canım abi bunlar ne
1: rahat yatabiliyorlar mı sence abi?
0: Yemin billahi ederim yani.
1: Hepimiz yatıyoruz
0: yani,
1: da mühim olan rahat yatmak.
0: Cebe sığmaz.
1: Evet.
0: Yani benim aklıma gelen bunlar İlimdar Bey.
1: Anladım efendim.
0: Atallah Bey özür dilerim.
1: Peki efendim.
0: Yani buna abi, bir çare bulunsun.
1: Değil. Bana Ayetullah diyorlar, Atatullah diyorlar, ata diyenler var, ata en yakın.
0: Valla
1: Ayetullah yani, diyorlar, gerçi Ayetullahlar İran'da.
0: Ben seviyorum, Allah razı olsun.
1: Sizlerden
0: yani
1: de efendim.
0: Devlet büyüklerimiz bir an evvel el atsın, hiç kimse kesmiyor. Evet. Hep böyle

0: bunlar?
1: Vallahi ben de bilmiyorum hakikaten ya.
0: Ya evet. Devletimiz buna bir el açsın. Vallahi emekli maaşları coşacak, yemin ederim ya. Evet. Ya aklıma gelen bu. Yani
1: çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun. Evet. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm Atollah Bey.
1: Bu aleyküm selam efendim.
2: Aksaray'la Halil, Atollah Bey.
1: Halil Bey buyurunuz efendim.
2: Abi ben Deniz Feneri gibi bir TV izliyorum. Halk TV izlemeden size dönmüyorum yani. İlk önce Halk TV'de yani
1: Deniz Feneri için ne diyorlar abi? Evet. Parayı iç mi etti diyorlar.
2: Hayır, öyle demiyorlar. Abi diyorlar ki akşam gülmekten öldüm.
1: Ay bir Almanya şu ya, bu falan bahsi çıktı ya ya. Günlerce, aylarca tartıştık. Deniz Feneri bilmem ne oldu diye. Deniz Feneri davası evet, vesaire. Evet.
2: Evet. Evet
1: ben, rahmetli Deniz Bey ben bunları ortaya çıkaracağım. Evet. Göreceksiniz. Hepinizi evet. Bilmem dar ağacından geçireceğim dedi ama bir şey çıkmadı herhalde oradan.
2: Evet. Yani Deniz Feneri gibi aydınlık bir TV yani bu Halk TV. Akşam diyorlar ki suçluyu İma ediyorlar. Bulmuşlar adamlar. Ama yani açıklayamıyorlar. Şey yapamıyorlar yani. Diyorlar ki ya tamam iyi. Bu adam şeyde. Bu adama bu toplama yetkisini kim verdi?
1: Ha?
2: Buyur buradan yak abi.
1: Tabii.
2: Akşam vallahi yani komedi gibi. Gerçi
1: niye
2: yani
1: para insan toplatıyorsunuz efendim? Evet, para toplatmasaydınız evet. O zaman efendim. Abi, deminki vatandaş gibi devlet diyor bu fiş meselesine eğilsin diyor. Alışveriş yapan fişimi ver diyemiyor abi.
2: Ben dinleyemiyorum çünkü hani internetten şey
1: yapmıyorsun. Ya devlet niye derneklerin açılışına efendim müsaade ediyor yani? Evet. Kapatsınlar şu dernekleri efendim.
2: Evet. İşte adamlar bunu merak ediyor. Bunu hani çözmüşler gibi. Şimdi şey ahbabın suçu yok.
1: Yok abi.
2: Ahbabı, evet,
1: kadınları evet. Evlenme vaadiyle çarpmış abi. Evet. Kadınlar da çok enteresan. Paraları bu nereye vereceklerini bilmiyorlar ya.
2: Ya biz de yedik abi.
1: Yani dilim varmak istemiyor. Jigolo mudur nedir ya, bu ya?
2: Para, yani kara para aklama yöntemi bu zaten. Bunların yaptığı iş bu. Yani herkesin onun bunun. Adam kendisi bak o kadar uyanık ki kendi imzası yok. Kendinin bir şeyi yok. Belki de yarın çıkacak bu adamı çıkaracaklar. Çünkü suç görmeyecekler bu adamda. Ha o dünkü şeyde Oğuzhan Uğur muydu? Onu da sabahleyin almışlar.
1: Her kuruşun Allah hesabı sorulacak diyor Adalet Bakanı. Evet.
2: Allah razı olsun. Benim için ferahladı vallahi. Bir de Uğurcuğum da bir şey yapsaydı.
1: Ya o da neydi öyle geri ya?
2: Geri gelseydi bu tarafa doğru. Ece Yüner ondan sonra Fatih Elmami ha Portakal Narenciye. Bu arkadaşı da bir alsalardı şöyle bir hal hatır sorsalardı çok iyi olacak inşallah.
1: Siz çok reklamını yaptınız. Çok övdünüz. Halkı yanılttınız. Milleti yanlış evet, yönlendirdiniz. Vatandaş ya, buna parayı evet. Karıyı pardon efendim neydi ya parayı teslim etti. Evet. Bir sürü şeyi teslim etti. Siz yaptınız efendim desinler evet. Efendim.
2: Abi reklam parasız olur mu abi?
1: Olmaz abi. Bak hepsi abi, reklamını yaptı. Para. Şimdi kulaklarının üzerine yatıyorlar. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor.
2: Evet işte bunlar büyük para var. Büyük abi parayı abi. Aldılar. Reklamını yaptılar. Heh. Bu adamlar şişirdiler. Ondan sonra şimdi yok işte biz bilemedik. Yok şöyleydi yok böyleydi. Yok öyle daha
1: reklam,
2: var.
1: Reklam bedava evet. Olur mu abi? Ne aldılar işte?
2: Olmaz abi.
1: Abi beni 3 hani... yazından söyle. 5 programında bağır beni.
2: Evet.
1: Değil mi yani?
2: Biz sizin programınızda bir hani şirket ismi söyleyemiyoruz.
1: Tabii.
2: Bir şey söyleyemiyoruz.
1: Evet.
2: Yani ben bak yani Halk TV diyorum yani sonu T'yle Halk sonu T'yle bitiyor.
1: Evet.
2: Ben o da işte anlıyorsunuz abi.
1: Tabii abi. Çok teşekkür ederim Aksaray'la Halil müthiş bir şey efendim. O reklamları niye yaptınız? Bu suça siz de ortaksınız, mesulsunuz efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar.
1: Size de efendim hayırlı cumalar diliyorum efendim.
3: İstanbul'dan Arif efendim. Ben geçmiş haftalarda gündeme getirmiştim bu prim gün sayısına göre emekliliği.
1: Evet.
3: Şimdi tekrar bunu gündeme getiriyorum. Efendim burada %50 devletin,

0: %50'de emekli olacak kişinin karı var. Çünkü emekli olacak kişi 55 yaşında emekli olacaksa veya 50 yaşında emekli olacaksa olmayacak. 3 sene 5 sene uzatacak. Çünkü havuz olmasını bekleyecek şeyde. Yani prim önemli değil. Adam 7000 günden prim emekli olacaksa 8000 10000'e doğru gidecek. Niye? Çünkü o zaman prim gün sayısına göre emekli maaşı yüksek alacak bu adam. Burada devletin de karı var. Niye? Havuza prim gün sayısı koymuş oluyor sürekli. Yani havuza havuzu dolduruyor prim sayısıyla beraber. Ama emekli olunca da prim gün sayısına göre yüksek maaş alacak. Yani burada devlet de kazanacak, emekli olan kişi de kazanacak. Prim gün sayısına göre bu işler olursa bence bu işte bunu yetkililerin bunu düşünmesi lazım. Bu çok önemli. Yani emekli yarın o zaman itiraz edemeyecek. 45 yaşında 50 yaşında emekli olmayacak. Devam edecek. 50, 55, 60'a doğru. Çünkü ben diyecek 60 yaşına vardığım zaman daha çok emekli maaşı alacağım diyecek adam. 50 yaşında olmayacak emekli. Yani burada devlet de kazanacak. Niye? Havuz doluyor çünkü. Prim gün sayısına göre havuz doluyor. Emekli de fazla maaş alacak.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Erbakan hocamızın da havuz sistemi oldu ya. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
2: Atallah Bey, selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar.
1: Aleyküm selam. Aziz Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle duyduklarımız doğru mu efendim? Bugün bir toplantı da var herhalde Fenerbahçe cenahında. Ağır topları topluyorsunuz yavaş yavaş efendim.
2: Yok, ağır topçuları topluyorum. Bak, greyfurtu alacağım dedim getirdim bak.
1: Evet.
2: Sıra çilekte şimdi. Tamam mı? Evet. Greyfurt'un tadı biraz şey oluyor. Narhoş oldu.
1: Doğru.
2: Portakal veya çile getireceğim. Akey'i getirdim. Vedat Muriç bir de Greyfurt. Yani daha da gelecek futbolcular var. Bugün zaten basın toplantısı vardı gördünüz.
1: Evet.
2: Fenerbahçe taraftarlar hiç merak etmesin. Ben ne dersem onu yaparım. Bak araya girmeye çalıştılar. Hepsine kızdım be.
1: Ya.
2: Greyfurt konusunda.
1: Doğru.
2: Yani misali futbolcuya kimse şey yapamaz yani. Ben kızdım mı kızarım yani.
1: Doğru.
2: Bak ne dedim ben size geçen aradığımda araya girmeye çalışıyorlar dedim. Atletico Madrid, ondan sonra Galatasaray, Roma, anladın mı? Ama ne yaptım ben gittim yeri aldım onu. Bak önceki seçimdeki Safi Hakan Safi, Sayın Hakan Safi ona daha çok para verecekti. Ben yer miyim? Ona teklifi yükselsinler diye menajerler hep şey yaptılar.
1: Evet.
2: Yok şu karar verdiler. Yok bu karar verdiler. Ben yemem onları. Bak ben istediğim adamı getiririm. Ona göre.
1: Doğru.
2: Herkes adını bilecek.
1: Doğru.
2: Başkanla konuşurken saygılı olacaklar. Bak öyle oldu. Ayşe'yi ben gönderdim.
1: Hepsi şaşırmışlar.
2: Tabii canım yok. Samet vardı o zamanlar.
1: Şoke ben olmuşlar yani, başkanım.
2: Tabii canım yok. Ben yaptığım zaman herkes şok ederim ben.
1: Vallahi.
2: Tamam mı? O diğer başkanlar da benim öne kalmalı bak. Ha. Hemen böyle gidip futbolcuyu almamaları lazım. Biraz böyle şey pazarlık yapacağım. Türk lirası zaten biliyorsunuz yani dünyada böyle fazla geçerliliği olmayan bir para. Yani o paraları neden vereceğiz kardeşim yani? Ben şimdi şöyle yapıyorum. Mesela şimdi büyük takımlara sesleniyorum. Bu birbirlerimizin arasında böyle takas olması lazım. Yani böyle dışından ettiğin zaman para dışarı çıkıyor.
1: Ha, içeriden şimdi, takas yapalım diyorsun.
2: Tabii mesela bizim işimize yaramayan, onların işine yarayan futbolcuları verelim. Biz de onlardan alalım. Yani bu böyle olur.
1: Bu çok önemli mesela bir formül ya. Güzel.
2: Tabii canım,
1: para yani içeride kalmış olur.
2: Tabii bir de bu şeye söyleyeceğim ya. Bu 16-4 saçma yani. 16-4 olmaz yani. Hı. 23 yaş 6-4 tane futbolcu olacakmış. Evet. Sen bana ne karışıyorsun kardeşim? 14 tane yabancı sınırını. Ama şey yaş farkı falan olmasın. Şimdi ben futbolcuları evden çıkaracağım, çıkaramıyorum. Futbolcu alacağım, alamıyorum. Bunun federasyonun düşünmesi lazım yani. O zaman ne oluyor?
1: Yaş engeli mi var başkanım?
2: Evet, 4 tane futbolcuda yaş engeli olacak. O zaman yani milli takımın başarılı olması için. Yani bunlar böyle yapılmaz yani. Serbest bırakacaksın. Zaten adamlar oynuyor yani. Bak futbolcular yani takımlarında oynuyor. Zaten oradan seçiyorlar. çoğu Avrupa'da oynuyor yani, Türk milli takımda oynayanlar.
1: Evet.
2: Sen bu adamlar için nasıl yetiştireceksin ya? Ben anlamadım ben. Yabancılara gençlerini alacağız, burada yetiştireceğiz, onlara faydası olacak. Anlatabiliyor muyum?
1: Hmm.
2: Yabancı 23 yaş altını gezeceğiz, besleyeceğiz, büyüteceğiz. Ondan sonra gidecek başka takımda başarılı olacak.
1: Doğru.
2: Yani bizim yerli futbolcularımızın fiyatı da artıyor. Şimdi mesela bu kural geldikten sonra ne oluyor? Yerli futbolcuların değeri artıyor. 2 milyonu alacağın adamı 10 milyonu alıyorsun.
1: Doğru.
2: Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: Onun için bu kuralların bir değişmesi lazım yani. Futbol Federasyonu'nun bunu incelemesi lazım.
1: Bunu öneri olarak, tabii, teklif olarak herhalde soracaksınız, tabii, ya da konuşuyorsunuz. Yani
2: çoğu takımlar zaten bunu istiyor yani.
1: Ha, yani çok güzel.
2: Yani bunun için diyorlar. Yani. Çoğunluk neyse orada o karar verilir yani.
1: Aziz bir Başkan artık olmaz. Bir ağabeylik yapın şu Türk futboluna ya.
2: Valla ben evden geleni yapıyorum biliyorsunuz, tabii, yani, ama işte gördüğünüz gibi yani, tabii, biz çoktandır yoktuk yani bu alemde. Alemde teksin, vazgeçilmezsin diye bağırdılar. Ben de geri döndüm.
1: Hah, döndünüz. İyi yaptınız efendim.
2: Şimdi tüm Fenerbahçelilere sesleniyorum. Herkes takımın arkasında dursun.
1: Evet.
2: Bu sene çok güzel kadro kuracağız. İsmail Kartal'la birlikte,
1: tabii,
2: şampiyon olacağız. Hiç kimse merak etmesi, bu Galatasaraylara da selamlıyorum. Sevgiyle kucaklayacağız onları bu sene.
1: Peki.
2: Sevgiyle yani, kardeşçe.
1: Sevgiyle.
2: Yanlış anlamayın. Kucaklayacağız onları yani.
1: Doğru.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederiz Aziz Başkanım. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bu arada telefonlarımız bugün müsait sevgili dinleyiciler. Bugün Cuma ya, halk günü efendim. Her şeyi konuşuyoruz. Buyurun efendim. Alo merkez. Pardon, affedersiniz. Dinleyicimiz düştü, diğer dinleyicimiz geliyor. Telefonlarımız müsait efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamünaleyküm Batullah abicim.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: Ben İstanbul'dan Erol Atallah.
1: Erol Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Atallah abi, teşekkür ederim abi. Atallah abi, bu işine serbest konuşayım mı ya?
1: Konuş abi zaten.
3: Atallah abi, ben diyorum ki ekonominin başına Aziz Başkan'ı getirmek lazım.
1: Aziz Başkan bir şey yapıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Bence başarılı olacak, muvaffak olacak. Ne dersin?
3: İnşallah. İnşallah. Ben ne diyorum abi, ben samimiyetim diyorsun. Ekonominin başına var ya, az yıldırımı getirmek lazım abi. Abi ya şimdi...
1: Adam iş adamı müteahhit bayıları da öyle tabii ki.
3: Atullah abi, benim için aklım eğriyor abi, canım abi. Ben bir aydın da kurban olayım. Abi 24 seneden belli bir iktidar, bu emekliler ağlıyor. Temizlik abi, kirimli, nikah, zırdır, bıktır. Abi adını sen getir abi. Bu hani depozito var ya abi. Depozito şifreler falan kuştu. 10 lira. Abi aldığım şu olmuş 65 lira. Şimdi ne biçim hayat abi ya? İsyan ettiriyorlar adam ya. Atılma abi ya. Nasıl bir hayat abi? Biz kremiydi ya. Vallahi gibi isyan ediyorum Atılma abi. Yanlış anlama. Rabbime hamdolsun abi. Bu ne ya? Geri veriyoruz, 15 lira alıyoruz. Bir de mesela diyor piş kovala. Lan piş mi kovalayacağım? Ben 100 lira bir daha bir kepte piş mi kovalayacağım? Sen ne zaman piş kovaladın kardeşim? Atullah abi ya, çok sinirlendim ya.
1: Ya Atullah abi, Bursa'daki dinleyicim diyor ki mutlaka fiş alalım diyorlar.
3: Ya Atullah abi, hikaye ya. Kendisinin adamın ne hikaye almış ya. Kim veriyor? Bak Atullah abi, dün bir alışveriş yaptım, adam ne biliyor musun abi? İnanın bak. 400 lira dedi. Ya dedim abi, biraz ikram etsin. Fiş almasın da 370 lira. Ya böyle bir şey var mı abi? Kurban olayım ya.
1: Ya.
3: Buyur abi. Buyur abi, nasıl bir hayat bu abi, kurban oldum abi.
1: Bu vergi kaçırmaktır ya, resmen ya.
3: Ya tamam Atullah abi, ama bunu işte sen iktidarsın, sen bakansın kardeşim, sen bunu ölmemişsen ben almayacağım abi. Abi adam bile istiyor ki ya 60 yaşına kadar yaşayacağım. Lan gel de bir makinede yine daha para daha vereceğim. Gel bakayım, sen arkana bir 30 yaşında 20 yaşında bir adamı koyayım, o adamı hiç yetiştirebileceğim abi. Gel bakayım. Ya abi hep masal okuyorlar abi. Atullah abi.
1: Hı hı.
3: Yani kardeşim diye 60 yaşındaki adamla 20 yaşındaki adam bir işte yarıştırmasın. Yarışır mı abi 30 yaşındaki adamla 70 yaşındaki 50 yaşındaki adam yarışabilir mi abi?
1: Mümkün değil. Fiziken mümkün değil efendim. Gerçi ha, gençler abi. Ve genç kalanlar vardır tabii mutlaka.
3: Ya hikaye ya. Allah abi, kurban oldum abi. Ya sen bizim adamsın. Sen
1: bugün
3: bizim
1: ben
3: adamsın,
1: bir yere vardım, böyle bir zeytin falan baktım. 5, 6, 7 diyor, sayıyor bilmem ne falan. Dedi ki bir hanımefendi var müşterim dedi. Her sabah bunları alır kahvaltı yapar dedi. 50 yaşında ve hedefi 100 yaşına kadar yaşamak dedi. Tövbe bismillah. Her şeyi sayarak alıp yiyormuş sabah abi.
3: Ya abi o işte hasta abi. Ruh hastası. O ruh hastası. Vallahi ya, öyle adamlar ruh hastası. Kurban olun. Tedavi edilmesi lazım bu adamlar. Abi.
1: Ben de zaman zaman Mazhar Osman'a gidiyorum abi.
3: Ya Abdullah abi günden benimle gidiyorum bari. Ben de tırlatacağım ya. Ya adamlar bağlanıyor. Abi saçma sapan sorular soruyorlar. Saçma sapan şeyler soruyorlar.
1: Mazhar Osman ya. Evet abi. Biz gidiyorsun ya. Doktor ilgileniyor. Çok böyle sıkıldıysan. Parkı da çok güzel. Orada bir bankta ben bir ara unutmuşum, uyumuşum. Ya 1,5 saat abi. İnsan bankta uyur mu? Ama çok rahatladım abi ya.
3: Açıl abi. Şimdi bir gün orada yemek yiyelim abi. Biz
1: Mazhar Osman'ın değil tamam mi? Yakın abi. Bahçesinin içinde ha. Bir köşede insanı müthiş rahatlatıyor abi.
3: Ya,
1: hani böyle kollarını açmış ya gel diyor. Yani gelin diyor, tedavi olun diyor.
3: Abdullah abi artık bugün Mazhar Osman da tedavi ediyor. Kurban olayım ya. Ya vallahi bu mantık gibi. Şöyle adam gibi soran yok ya. Adam gibi konuşan yok ya. Vallahi diyorum ya.
1: Enteresan abi, fikirler diyorum. Nereden geliyor abi ya?
3: Ya abi yine ya bir de mesela hırgat gözlük çırpık çırpık. Yani kardeşim hayatın gerçeklerini konuş.
1: Peki.
3: Hayatın özünü konuş.
1: Doğru. Abi, lafı çevirme ya. Diyorsun.
3: Ha direkt abi direkt diyeceksin abi. Ne oldu? Direkt mi? Hayat bu abi, hayat acımasız canım abi.
1: Anladım.
3: Öpüyorum ellerini. Allah'a emanet.
1: Çok teşekkür ederiz Erol Bey, iyi günler diliyorum. Erol Bey olmuş artık tamam. Şey yapılabilir. Efendim buyurun. Alo.
4: Alo.
1: Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum.
4: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
4: Hayırlı cumalar olsun abi.
1: Size de efendim cuma gününüzü tebrik ederim efendim.
4: Allah razı olsun.
1: Allah sende abi. Bak ne kadar güzel, bu kadar abi. Hayırlı cumalar, cuma gününüzü tebrik ederiz. Vallahi adam mesaj ya. Geçiyor abi gece 23'te.
4: Değil mi?
1: Cuma kalır mı 23'te ya?
4: Değil mi? Vallahi.
1: Dur ben bir Osman Hoca'ya soracağım. Hocam bu cuma ne vakte kadar kalır ya?
4: Cuma bugün akşam namazına kadar abi ya.
1: Ha değil mi abi ya?
4: Tabii tabii.
1: Ya cuma gece 23'te mi? Mesaj geçiyor ve bekliyor bir şey yapayım, cevap vereyim diyor.
4: Şey yarın akşam namazında cuma girmiş oluyor.
1: Ha.
4: Perşembe günü akşam namazından cuma günün gecesi girmiş olur.
1: Buyur.
4: Bugün akşam namazında da cuma günü biter. Öyledir abi.
1: Buyur abiciğim. Allah razı olsun hocam.
4: Cümlemizden. Ben Avcılar'dan Hasan. Bazen katılıyorum.
1: Hasan Bey sesinizi çıkardım evet. Buyurun efendim.
4: Ha geçen şiir falan söyledim. Şiirler
1: abi sen eskiden ben, zaman ben, zaman bir şey vardı. Bir ilahi de şöyle bir terennüm ederdin
4: evet,
1: ya.
4: Evet söylüyordum bazen de. Meşgul etmeyeyim diye fazla şey yapmıyorum.
1: Estağfurullah.
4: Geçen şiir nasıldı ya?
1: Abi şiir muhteşemdi yani.
4: Bir şiir söylemiştim ama evet. Güzeldi biraz.
1: Şiir okumuştunuz yani tabii doğru söylüyorsunuz.
4: Ha Erdoğan Başkanımıza bir şiir okumuştum.
1: Evet bravo. Ha,
4: bir M5'ten Muz şiiri okumuştum da.
1: Heh.
4: Ne yapalım bazen dinliyorsunuz. Allah razı olsun abi.
1: Sizden de Allah razı olsun. Ne mutlu bize efendim. Bekliyoruz.
4: Evet. Ya diyorum ki şimdi bu Haluk Levent acaba bu bağışçıların güvenini nasıl kazandı diyorum ya sence.
1: Abi kendini zeki zanneden hanımların güvenini de kazanmış abi.
4: Evet.
1: Böyle paralı olan hanımlara yanaşmış demiş ki bak evlenelim bir çocuğumuz olsun falan. İkinci defa da gidip para istiyormuş veriyorlarmış abi.
4: Ya şimdi diyorum farkındaysan bir zaman bir kurbandan bir boğa kaçmıştı. Hani bu...
1: abi boğa kaçmaları çok felaket yani. Olur tabii.
4: Kurban olmaktan boğayı bu sahiplenmişti galiba öyle bir şey olmuştu. Hani
1: evet.
4: Boğa kaçmıştı galiba da. Hani bunlar hep kurbanları katliam diyorlar ya. Boğayı da katliamdan kurtardı herhalde bunun için milletin bunlar ne dürüst adam ne mahremet adam dediler galiba.
1: Olabilir yani ha.
4: Olabilir değil mi?
1: Tabii.
4: Abi şöyle
1: enteresan bir şey ya.
4: Şimdi bir bakıma iyi oldu abi. Bu İslami derneklere, hor bakanlara bir bakıma ders oldu. Şimdi niyet neyse sonuç odur abi. herkes ne niyete yardım etmişse onun karşılığı mutlaka çıkacak. Çıktı zaten. Niyet neyse akıbet odur. Onun için.
1: Niyet bak, hayır, akıbet hayır değil mi hocam?
4: Aynen öyle abi. Ha. Aynen öyle. Sen ne niyete yardım ediyorsun? Bunu hep biliyorduk. Ha, şimdi aklı başında bir insan yani bir pop şarkıcısının derneğine yardım ederse onun bağışı da ancak şarkılarda kalır. Ya bu kadar abi. Ne diyelim başka?
1: Bir gibi.
4: Ha, şimdi bunlara bir şey yapabilir. Bir işte şarkı besteleyebilir. Bence şöyle desin. Efendim nasıldı? Ahbaplardan topladım bağış. Gittim bununla oynadım bahis. Sonunda ise boyladım hapis. Aynen güzel.
1: Abi bu ahbap değil, gönül dostları be. Gönül.
4: Ha, değil mi ya?
1: Gönül dostlukları kurmuş adam ya.
4: Vallahi billahi.
1: Abi.
4: Hoş işte ya.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum size efendim. Evet sevgili dinleyiciler, buyursunlar efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
5: Atavallah abi, Konya'dan selamı sevgiler.
1: Bilmukabele efendim. Kiminle görüşüyoruz?
5: Benim isim Kazım Bayram.
1: Memnun oldum. Kazım Bey, ne işle meşgulsünüz?
5: Ne işle meşgulüm? Abi benim bir tam yönetim var. Şehir için atlayıcılık yaparım.
1: Ha, çok güzel bir meslek var. Kolay gelsin. Hem insanların işini kolaylaştırıyorsun, yardımcı oluyorsun. Yani çok önemli bir hizmet hakikaten.
5: Ya elimizden geldiği kadar ekmeğimizi kazanıyoruz.
1: İyi yapıyorsun abi. Helal olsun.
5: Allah razı olsun abi. Size de epeyden beri çoktan beri dinliyorum. Birkaç defa da katıldım da.
1: Öyle mi?
5: Evet, çok. Daha önceli birkaç sene olmuştur herhalde tahminim.
1: Ha, daha önce evet. Abi şimdi, seni dinliyoruz bakalım mesajın ne olacak? Bugün Cuma abi, Halk Günü biliyorsun. Her şeyi abi, konuşuyoruz.
5: Cuma gününüz mübarek olsun diyelim.
1: Sizin de efendim.
5: Ümmet-i Müslümanla birlikte inşallah.
1: Amin.
5: Abi şimdi gündemimizde şey var şimdi bir de hani soğan patates olayı oldu. Soğan 15 liradan 100 liraya çıktı. Devlet hemen tuttu. İthal iznini verince soğan ekenler demeyelim de artık. Stoklayanlar herhalde biraz zıplamaya başladı. Niye böyle oldu filan gibi geçiyor. Yani biraz.
1: Abi dünya artık küçük bir köy oldu. Senin soğanına mecbur değilim diyor devlet.
5: Abi bu ne yani bilmiyorum, bu hal yasasını devlet niye çıkartmıyor? Nere yani başka bir tarafa söz mü verdiler? Onda öyle bir şey de yoktur muhakkak da. Yani vatandaş
1: pratikte yerine sıkıntılar çekmiş olabilirler. Önce bir işi yapmak için ne kadar pratik, nasıl pratik olacak diye.
5: Evet.
1: Onun bir şeyini herhalde, bir ölçüsü de bakmak istiyorlar. Bana öyle gibi geliyor.
5: Vallahi bilmiyorum. Biz bunu bekliyoruz yani. Hal yasası bayağıdır mecliste duruyor. Yani
1: tabii.
5: Çıkmadı artık. Niye onu da bilemiyoruz. Tabii vardır illa gibi sebepleri de.
1: Evet.
5: Yani şu anda soğanımız 100 lira olmuş. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyelim. Ne diyelim? Başka bir şey diyemiyoruz.
1: Ben dün nereden aldım ya soğanı? 30, 32 mi? Öyle geçen bir liradan. Ha şey var. Şey o halk mıdır nedir? Kop. Kop'tan aldım abi.
5: Yok ben pazardan aldım. 2,5
1: ha sen pazardan aldın. Ya. Evet.
5: 2,5 kilosu 100 lira mı? Yani öyle diyorlar. Sosyal medyada görüyoruz. 100 lira oldu.
1: Ondan
5: gördüm. Tam bir de almadım da Allah var ya. Yani.
1: Bak bir dinleyicimiz daha abi 23 liraya da satıyorlar diyor. Tamam. Evet düşecek inşallah abi.
5: İnşallah abicim. Kolay gelsin.
1: Koyadan çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Efendim telefon hattımızda sosyal medyada hakikaten çok affedersiniz lağım gibi. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo, selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
6: Cuma mübarek olsun, tepeye giderim.
1: Sizin de efendim. Cuma gününüzü tebrik ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: Ben Kayseri'den Memiş Erdem.
1: Memiş Bey buyurun, hoş geldiniz efendim.
6: Teşekkür ederim. Ben de size bir deyiş söyleyeyim de dinleyin.
1: Deyiş değil mi abi?
6: Evet.
1: Bağlama o, elinde mi yoksa öyle çıplak yok, sesle mi söyleyeceksin?
6: Çıplak sesle. Sesim yok ya, bağlama çalamıyorum. Olursa bize köylü kızı aramaz toprağı tozu. Güneş vurur kavlar yüzü. Deste yapar orağınan. Bir de Çağlı'dan almalı. Onun da yağ bol olmalı. İyice hengel yapar derin tabağına. Göçmen kızı neye yarar? Onun yaptığı bir kerbiçten duvar. Haftada yüzün su var. O da sarı toprağının. Evet. Kalkamadım sabahlardan. Yiyemedim tabaklardan. Umudum yok kabaklardan. Harap oldu bostanımız. Bir gelin aldım kastı. Abdest alır ayağım etti. Oğlumdan kızımdan selamı kesti. Bu kadar.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Kinayeli yani. Şeyler var efendim. Teşbihler var vesaire. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Kısa bir reklam arası. Sonra tekrar birlikte olacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz. Bugün Cuma efendim.
7: Şimdi reklamlar.
8: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46 gelsin bakalım dinleyicimiz. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Hayırlı yayınlar olsun. Verena kurban olun.
1: Hoş geldiniz efendim. İyi günler diliyorum.
2: Size de iyi günler. Ne var ne yok. İyisiniz.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Erzincan'ımız nasıl?
2: Tanıdın. İsmimi söyleyecektim ama tanıdın.
1: Söyle, hadi. Söyle yani. Evelallah.
2: İsmimi de duysun dostlar. Necati Varlık Erzincan'dan.
1: Erzincan'dan Necati ağabeyi aradılar. Abi Erzincan çok sıcakmış diyorlar ya.
2: Çok sıcak.
1: Allah Allah.
2: Vallahi bugün gittim Altarzı Baba bu yolların camıya çıkmaya yanıyor tarak.
1: Allah Allah. Bu Yacıoğlu'na mı gittin sen bugün?
2: He, bu Yacıoğlu'na camiya gittim.
1: Hayırlı olsun. Ha, bu Yacıoğlu'na cami, pardon, evet.
2: Buradan meydanda da.
1: Ha, yakın orası. Sana ne uzak ne değil ama orası ya.
2: Ya ben evimin önünden otobüs geçiyor. Biri orada yeniyor.
1: Ha, o kadar basit. Erzincan'da otobüsler sürekli dönüyor. Ring seviyorum ben.
2: Dönüyorlar. Her mahallelere gidik. Her yere gidik.
1: Çok güzel o ya.
2: Bir haber duydum. Ben onu merak ettim. Ona sahip çoğu da aradım.
1: Ha, nedir o?
2: Ama Kıbrıs'ın parası bizim paradan mı? TL mi, başka para mı?
1: Kıbrıs'ın başka parası olmaz ki zaten. Aynı parayı kullanıyoruz.
2: Ya sen sordum işte, ben iyice
1: bilmediğim için. Dolar mı kullanıyorlar dediler abi, orada para.
2: Yok var. Haberlerde dedi ki ya, o asgari ücretin şeyini söyledi. Ha. Asgari ücret kaç lira olmuş, evet. Kuzey Kıbrıs'ta? Duydun mu sen de haberler?
1: Yok, ben duymadım ama TL ile ödeniyormuş, evet.
2: Ha, tamam işte, TL olaraktan 60 bin 600 küsür lira.
1: Buyur asgari abi, ücret. Güzel para abi.
2: Şimdi 60 bin küsür, bir de 10 küsür bin lira da şeyi yatıymış. Hı. Primi mi diye ona, sigortası mı neyse.
1: Ha.
2: 70 bin küsür lira yani. Bir de asgari ücret diye yatan para.
1: Para bu tabii. Bir patron ya, bir patron yatırıyor, bir de devlet maaş veriyor. Doğru efendim.
2: Devletin maaşı devlette, ister devlette çalışsın istersen şeyde çalışıyor.
1: Tabii tabii, yani asgari ücretli bu. Evet.
2: Ha, asgari ücret alır. Hmm. Burada da 28 bin lira.
1: Tabii.
2: O Mehmet Şimşek tak benden nereden getirdiler? Türkiye'nin ekonomisini düzeldiler. 28 bin lira koskoca Türkiye'de bir asgari ücretlerin maaşı. Kıbrıs'ta 60 bin lira.
1: Ha,
2: ben yani asgari ücretinden ilgim yok da o çalışanlar da benim kardeşlerim, vatandaşım ama Türkiye'de.
1: Tabii.
2: Ekonomiyi düzeltmeyin getirdiler. Niye düzeltti ki? Hiç,
1: abi Mehmet Bey zaten Türkiye'deydi. Başka bir yerde değil.
2: Ya neyse, başka şirkette miydi bilmiyorum. Neyse.
1: Tabii tabii, çalışıyor. O birçok şirkete içeride dışarıda
2: neyse,
1: danışmanlık
2: işte,
1: yapıyor.
2: Şeyini yapıyordu.
1: Evet.
2: Yani ben onu şikayet ediyorum şimdi.
1: Anladım efendim. Asgari ücreti arttırsınlar diyorsun.
2: Ya olmaz, olmaz. Hakikaten olmaz.
1: Peki.
2: Hele bir de kira verirse adam nasıl geçinecek? Veri, illa ki veri. Hmm. Bizim burada da en ucuz ev 10 bin lira.
1: Erzincan'da.
2: En ucuzu. 20 bin liraya da var, 30 bin liraya da var.
1: Erzincan'a bak ya, kiralar demek ki orada yüksekmiş ya.
2: Ne zaman geleceksin?
1: İnşallah bir bakalım ama bu sıcaklarda ben korktum. Dedim ya şu Temmuz bir geçsin şöyle bir.
2: Ya senin yerler var, oralara götürürüz seni.
1: Ağustos'un ortasından sonra diler kış geliyor memlekete.
2: Yok yok, ne Ağustos'u ya, 11. ay 12. ay bilen burada yaz geçiyor.
1: Öyle mi?
2: Ha. Tabii.
1: Tabii. Hay hay, inşallah abi geldiğimizde buluşuruz, görüşürüz.
2: Ya inşallah, ben seni çok merak ediyorum. Öyle bir yani ismin şeyin bilmiyorum da öyle görüntün de merak ediyorum.
1: Hay hay.
2: Görüntün merak ediyorum. Ben gözlerim görmüyor ki, telefonum da zaten hala o küçük telefonu.
1: Kurtarırız yani, fena değiliz yani, böyle ele avuca hafif geliyoruz.
2: Ben yaşlıyım. Sen benden çok küçüksendir. Ben 84 yaşındayım.
1: Maşallah, evet. Maşallah. Hayırlı uzun ömürler diliyoruz efendim.
2: Hayırlı ola, hayırlı. Peki, seni çok meşgul etmeyeyim. Hadi.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Erzincan'ımıza sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim buradan. Bütün dostlara, Erzincanlı dostlara, özellikle radyo dostlarına. Efendim, buyurun. Alo.
0: Alo.
1: Buyurun.
0: Alo.
1: Efendim. Buyurun.
0: Ata Bey'den görüyoruz.
1: Evet efendim, ben kiminle müşerref oluyorum efendim?
0: Ben Bandırma'dan Mehmet.
1: Mehmet Bey, Bandırma'da ne yapıyorsunuz efendim?
0: Emekliyiz abim.
1: Öyle mi ha? Bandırma evet. Emekli şehri zaten, öyle mi?
0: Evet, Bandırma'mız emekli şehri. Ama burada hayat çok pahalı abi.
1: Bandırma'da mı abi?
0: Bandırma'da ya.
1: O zaman abi, Bandırma'dan uzak duracaksın. Ben de acaba Bandırma'ya gidebilir miyim? Orada sahil kenti, şu bu
0: buraya
1: falan.
0: Sakın gelme be abi, buraya sakın gelme. Bak, şurada sana tarih vereceğim. Bu çıkan ayın 25'inde bir marketin birine girdim. Alacağım bir içecek vardı. 72 liraydı. Bak, 72 lira. Ayın sonunda geçti dedim. Ay 25'inde falan 30'unda gene girdim. 82 lira olmuş abi. Ayın 5'inde bu çıkıyor. Şimdiki ayın 5'inde gene gittim. 92 lira olmuş abi ya.
1: Ne ya içecekmiş abi bu sürekli yükseliyor ya.
0: Abi bir şey be, bildiğiniz hani gazozlar var. Meyveli gazozlar falan, altını bir şey altında. Altını satıyor abi. Altı.
1: Çok tehlikeli de, onları içmeyin. Evde ne yapacağım biliyor musun abi?
0: Evet abi.
1: Evde güzel bir kilo limon al. Abi evet. Onları rendelesin abi, yengem ya da gelin hanım.
0: Tamam abi.
1: Böyle
0: tamam,
1: bol abi. Miktarda efendim limonata yap, ferahlatır. Onlar çok tehlikeli. Hem şeker hastası yapar hem de hakikaten insanı çarpıyor. İçmeyin onları. Şekerli sular abi onlar. Ama insanın canı çekiyor işte. Ne yapacaksın?
0: Çekiyor abi. Ne yapalım abi? Çekiyor işte. Evet, bu yaştan abi. Sonra biz zaten emekliyiz. Evet. Geldi son nefesi, sonu yaşıyor zaten, sonları toparlıyor evet. Son nefesi.
1: Bir şekerli su içemedik gitti diyorsun.
0: Bir de şekerli oldu abi.
1: Yahu içimizde okta kaldı be ya. İçelim galiba artık bir şekerli su abi. Çok teşekkür ederim efendim. Sevgiyle gönderiyorum sizi. Dinleyicimiz var mı efendim? Sevgili dinleyiciler, yaz geldi. Bak çay, limonata var. Ve ayranı unutmayın. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm
3: selam. Olmaz olur mu senin dinleyicin? Niğdebor'dan Yusuf.
1: Yusuf Bey, buyurunuz efendim.
3: Ümmetin cuması mübarek olsun bugün.
1: Bir mukabele efendim, ben de cuma gününüzü tebrik ediyorum efendim.
3: Ben de sizlerin tabii canım ama.
1: Buyursunlar efendim, gündemimizde neler var efendim?
3: Şimdi gündemimizde ne var? Devamlı anladığını bu şeyler var işte, bu adamların gündelik şeyler. Hiç bu CHP'den başka birileri anladın bu işe sahip çıkıyor. Şey yapmıyor.
1: Kime ya. Sahip çıkıyorlar abi?
3: Bu şey vahı vardı ya, ne onun adı. O vahıf anladığını.
1: Ahbap derneği.
3: Ahbap.
1: Abi o gönül ahbap. Dostları derneğiymiş.
3: Gönül dostları mı?
1: Adını değiştir. Ha, gönül dostları. Burada bir gönül meselesi.
3: Şimdi
1: var. Gönlünüzü ortaya koyacaksınız. Gönül vereceksiniz. Gönül alacaksınız abi.
3: Tamam da bir avukat bir senede 2,5 milyon para anladın mı? Nasıl alıyor? Bir avukat 2,5 senede ne kadar vergi alıyor? Ben onu bir izah etsinler. O avukatın da herhalde öyle tahmin ediyorum. Bu Fos televizyonunun babası sahibiymiş diye şey yaptılar. Bilemeyeceğim tabii. Biz onların...
1: Abi şimdi bir şey var. Tüccar avukatlar var. Onlarca kişiyle çalışıyorlar. Ciddi paralar kazanıyorlar.
3: Ama
1: İpten yani, adam alıyorlar abi.
3: O 2,5 milyon parayı da anladın, getirmiş anladın mı? Bu şarkıcı hediye etmiş o parayı. Ondan sonra...
1: Haydan gelen hoya gider beyefendi.
3: Aynen öyle. Şimdi...
1: O aynı zamanda bir... İmamoğlu'nun da avukatı o hanımefendi.
3: İmamoğlu'nun danışmanıymış o.
1: Tabii danışmanlık, avukatlık her şey var evvelallah.
3: İşte ben de diyorum ki her pislik bu kapıya varıyor ya.
1: Yani pislik demeyelim de şey diyelim. Yani bunlar işte gönül dostları, bir araya geliyorlar, bir şey yapıyorlar.
3: Vallahi böyle bir dostluk olmaz yani, ben bilemeyeceğim yani. Milletin hayrına olmayan bir dostluk ben anlamam. Ben.
1: İşte bu gönül dostluğunda oluyor böyle bir şey.
3: Ama... O onu aldatmış, seni alacağım, senden çocuk yapacağım, fiyatın parayı, o onu aldatmış, senden şunu yapacağız.
1: Sana sırılsıklam aşığım, senin için ölüyorum, sana geberiyorum.
3: Aynen öyle. Bu deprem zamanında bu anladığını vakıfa şey verdiler Kızılay'dan. Kızılay'ı defa koydular, çaldılar.
4: Ya Kızılay zaten fabrika var. Çadır üretip adam satıyor. Kim isterse adam alabiliyor abi.
3: Adam ticaret adamı. Anladın mı? Şey değil ama öbür taraftaki adamlar, bu Uğur Dündar olsun, Çölaşan'ı olsun, Şaban Sevinci olsun, İsmail Saymaz olsun. Bunlar adamı defa koydular, çaldılar ya. Evet. Şimdi de anladın mı? Geriye çekildiler ya. Biz bilemedik. Neyi bilemedin? Fatih Altay'dı. Neyi bilemedin sen?
4: Hepsini ben biliyordum ama aslında şimdi açıklıyorum. O zaman açıklamadım. Öyle. Ama mesafe koydum diyor.
3: Süleyman Soylu'yu katıyorlar için içine. Süleyman Soylu anladın mı? Bir ay, bir buçuk ay anladın mı? Adam yatak görmedi orada.
4: Evet.
3: Vicdansızlar. Süleyman Soylu bir ay orada anladın mı? Bir buçuk ay yatak yüzü görmedi. Ya. Arkasını değişmedi. Vicdansız adamlar. Onu nasıl katıyor? O da hayır yapıyor diye. Bu değil. Gittin ya, bir şey etmeyeyim ya, kötü konuşmuyor radyoda.
4: Estağfurullah efendim, lütfen hizmette tabii, sinir tabii. Yoktur, sinirlenmeyin.
3: Ya, tamam da bu hayır yapıyor diye bu adamına bir teşvik mesai kurmuşlardı yani, şuraya yapalım buraya yapalım diye.
4: Tabii.
3: Süleyman Soylu ya. Süleyman Soylu onların derilerine ot bastı ya. Daha ne istiyorlar adama iftira etmeye kalkıyorlar bir.
4: Abi derneğin başkanı belli. Derneği reklamını yapanlar, efendim konuşanlar, söyleyenler, yazanlar, çizenler belli. Para verenler belli. Gönül ilişkisi içerisinde olanlar belli. Süleyman Bey'le ne ilgisi var ya?
3: Ya tut işte ya, bunlar bak yine başlattılar, anladın mı bu şey? Saydığım 3-5 tane şey ya, yazar ya. Evet. İnsanın sözcüsü, Halk TV'si, Cumhuriyet Gazetesi, Karar Gazetesi. Hele Karar Gazetesi CHP'ye daş çıkışıya, Hürriyet'e, Cumhuriyet'e, Sözlü'ye daş çıkarır.
4: Tabii.
3: Bir de kimlikleri Müslüman kimliğiyle çıkıyorlar oraya.
4: Yapma Müslüman ya.
3: Müslüman çocuğuymuş, ne bileyim kimin oğluymuş. Anladın mı? Daş getiren var, anladın mı? Ne böyle sen, bir de çenesinin altına
4: taş getiren, taş satan, taş bir şey yapan, taş. Evet.
3: Ya insan anladın mı ya, biraz anladın mı, vicdanlı olur. Oradan besleniyor diye bu kadar da anladın mı şey, muhalif olmaz ya. Bu, tamam besleniyorsunuz iyice sizi çektirsin ama yarın oradan...
4: Abi ne kağı ekmek o kağı köfte be ya.
3: Tamam.
4: İnsan insanın kulcağızıdır, bak bunu atalarımız söylemiş. İnsan yani, insanın kulcağızıdır.
3: Ya komşunun kulüne rahatsız ya, muhtaç ya.
4: O ayrı, komşu kolu komşu derneğini ben kuracağım, bak unutma. Ben dün arkadaşlar aradı, Ata Bey biz bir dernek falan, ben hemen ya. İsmini koydum. Kolu komşu derneği kuruyoruz abi ama böyle fazla meblağ toplamıyoruz. Yani 150 lira böyle aidat gibi atacaksın kombaraya, o böyle büyüyecek abi. Bir bankada hesap açacağız. Evet.
3: Biz üyemiz oluruz inşallah.
4: Ha inşallah. Bir arkadaşımıza ya da bize oraya para, çünkü listeler belli olacak orada. Hemen koşacağız imdanda. Ne oldu? Abi işte ameliyat olacak. Öbür tarafta abimizin ahırı yıkılmış. Beri tarafta abimizin arabası takla atmış, kaza, o araba almamız lazım. Böyle bir şey. Kolu komşu derneği abi.
3: Biz geçmişte dernekte anladım ben, Demirciler Derneği'nde üyeydim orada.
4: Ha, Demirciler Derneği de vardı değil mi abi?
3: Demirciler Derneği. Burada da Demirciler Derneği vardı. Biz o sisteme, senin dediklerini biz getirmeye çalıştık.
4: Evet.
3: Hatta biraz da anladım da başarılı da olduk. Sonradan gelen yöneticiler anladım onu fans ettiler. Hani dedik biz düşküne biz yardımcı olalım dernek olarak da. Düğüne olana yardım edelim.
4: Tabii.
3: Efendim... Çok anladım.
4: Etmesek de millet bizi şeyde görsün, alışverişte görsün abi.
3: Yani bayağı da başarılı da olduk ama sonumuz gelmedi yani. Biz seçimi kaybettik. O an orası fans oldu.
4: Buyur abi.
3: Bile biz seçimi kaybettik.
4: Ama bu işte ahbap şey... Kolu komşu derneği çok şey. Dün beni birisi aradı arkadaş. Abi isim çok güzel dedi. Bir bakalım efendim, soracağız, istişare edeceğiz. Müsaade ederlerse böyle bir dernek kurmayı düşünüyorum.
3: Ya benim de
4: kolu komşu
3: gitti.
4: Derneği abi.
3: Benim de hoşuma gitti.
4: Değil mi abi? Kolu komşu derneği hem anlaşılır hem bilinir.
3: Ne
4: kuralım abi ya.
3: Arka temizde bezir dağıttığımız yok ya, yardımcı olur da olalım, ne olur sen.
4: Allah razı olsun abi. Ne olacak ya? Yani 100 lira 150 lira her ay bir köşeye koyacaksın. Efendim o orada birikecek, tamam. Kar topu gibi bizim, bankada abi. Benim hesabımız bankada olacak abi.
3: benim sigaram yok. Gazoza ben kaç seneden belli onlara para vermeyi istemem. Ya, benim burada bazı alıyorlar, kızarım. Alman oğlum şunu. Bu adamların anlatıyor. Sordum geçen bir tarafa şeye gidecektim, bayağı oldu. Ben bir de gözüm hani okuyamadı, şeyim yok ya.
4: Ya o adamın.
3: Bak bayağı bir kız geldi. Tabii. Kızım dedim şuna bak, Türk malı mı? Şey mi dedim, kola, ondan sonra şey mi dedim. Onlara bak, yo amca Türk malı dedi, aldım.
4: Ben abi değilse, bu aldım. Bandırma'da bir dinleyicim telefon açtı. Hayır. Emekli. Bir şekerli su varmış aklında, hep alamamış abi ya.
3: İşte o şey işte 72 lira, 92 lira, 102 lira kola ismi.
4: Yapma ama ya.
3: Bir şey değil. Tabii tabii onlar.
4: Ay.
3: Onları biraz almayı vursunlar ya. Bunlar israf malı zaten.
4: Ay abi ya. O ne ya? Bunlar israf kola içilir mi ya? Çok tehlikeli ya. Neyse yani tehlikeli. Ben kötü reklam yapmayayım şimdi de. Yani şeyler söylüyor, doktorlar söylüyor. Hele hele öyle şekerli sular vesaire bir sürü şey var. Sade sular, efendim şeyler, limonatalar, ayranlar falan, onlar daha şey abi. Evet.
3: Ya bizim evde annenin kayısından şimdi şey yaparlar. Marmelat yaparlar.
4: Bu çok iyi.
3: Onu içeriz.
4: Tabii tabii.
3: Ondan sonra vişneden yaparız. Vişne bu hafta çıkacağım inşallah. Vişne varsa alacağım.
4: Hele vişne kısmet marmelatı oldu, var ya abi. Ne dediyse ya.
3: Ondan sonra çilek. Bunları biz onlardan şey yapacağız. Yani bizim günümüz onlardan geçiyor. İnan ben bak aldırtmam da almam da. Benim param nasip olmasın.
4: Evet.
3: O kolayı ben 65 yılından belli bilirim. Adana'ya ben gitti, çalışmaya gittiğimde 65 yılında kuruluydu o kola.
4: Evet.
3: Yani şeyin zamanında falan değil. Reis'in zamanında falan kurulmuş değil.
4: Yok yok, çok yani eski bir de şey bunlar eski. Tabii. Evet. Bu bağımlılık da yapıyor bu nimet. Yani öyleleri var ki her gün içmezse kafayı yer gibi bir şey yapıyor. Abi ben birisini gördüm de adam 2,5-3 litre içiyor yani. Her gün içiyor. İçmezse kafayı yiyecek.
3: Ya bak sana bir ufacık daha bir şey söyleyeyim, hemen kapatalım.
4: Tabii, çok buyurun efendim.
3: Şeyine girmeyin. Bir arkadaşım biri sesinden tanıdım yani, biri geriden. Yusuf abi ne yapan falan dedi. Yani ben dedim seni çıkaramadım ama sesinden de şey etmedim dedim. Ya bu abi acayip kilo almış.
4: Ha?
3: Bir kola var ya, kola dedi, beni bu hale kola getirdi dedi.
4: Ya. Kola abi, getirdi. Yoğun miktarda tabii o içeceklerde İnan, şeker var ama bu.
3: Dinleyenler bundan uzak dursunlar.
4: Peki efendim.
3: O Karatay diye bir şeyimiz vardı anladığınız. Dahiliye müteahhit.
4: Karatay, evet.
3: Yani, neler söylüyorlar ya bu şeyin konusunda, kolanın konusunda. İnsan bir bahar.
4: En son birisi dedi ki ne yiyeceğiz? Zıkkımın kökünü ye dedi abi ya.
3: İnsanı söyledi. Yani bu dahiliyeci yani kimin ne yaradığını. Bizim burada inşallah öyle biri daha yetişiyor Allah izin verirse. Dahiliyeci
4: kimyagerler vesaire, evet ki evet. Kimyacılar biliyor bu işi efendim. Çok teşekkür ederiz.
3: Fazlasının hakkına girmeyelim.
4: Peki hadi efendim, iyi günler diliyoruz. Çok anlayışlısınız beyefendi, sağ olun. Telefon attığımızda kim var sevgili Sasonlu? Buyurunuz efendim. Alo.
5: Alo.
4: Buyurun efendim.
5: Hayırlı cumalar Ataullah Bey.
4: Ben de cumanızı tebrik ediyorum Übera Hanım. İyi günler diliyorum efendim.
5: İyi günler. Şimdi bu kolanın içinde meyan kökü var.
4: Hah. Meyan kökü rahatlatır aslında adamı. Ne dersiniz?
5: Meyan kökü rahatlatıyor ama sade meyan kökü olsa iyi. Başka katkılar vardır ya. İçinde ne bileyim asitler bilmem
4: neler. Ha asitler zaten. Asit olmasa bunlar durmuyor yani.
5: Evet yani bunu içtiğin zaman birdenbire insanın boğazını yakıyor.
4: Ya. Bravo.
5: Yani ben pek içmiyorum. Ben mesela içtiğim limonata, şu reklam vermeyeyim.
4: Yo, limonata, bizim evde yaptığımız limonata çok güzel, çok da rahatlatıyor ya.
5: Uludağ limonata var.
4: Yani biz evde doğal olarak ben geçen gün limon aldım. Gittim evde rendeledim. Ondan sonra hanımefendi de bana yardımcı oldu. Böyle 3 kavanoz şey yaptık efendim, limonata. Bayılıyorlar, gelen bir bardak içiyor bir defa.
5: İşte öyle yani, kolanın içinde bir de şey var, bu az şekerli göğe, kola zero.
4: Ha.
5: Yani onlar biraz daha az zararlı diyorlar.
4: Tabii.
5: Ama ben genelde böyle meyve suları, meysu mesela, onu içiyorum. Şimdi Ataullah Bey, bu Halil Levent'ten çıktı da pop sanatçılarından eskilerden kim biliyor musunuz benim takdir ettiğim? Allah rahmet eylesin, Barış Manço.
4: Aa tabii. Siz 80'lerin yani, de ötesine geçtiniz tabii.
5: Evet o.
4: Barış ağabey evet.
5: Az insanlara yardım etmedi. Bu Reşit Paşa'da görme engelliler okulu var. Heh. Oraya bile yardım etmiş bir adam bu evet. Barış Manço.
4: Tabii.
5: Ondan sonra şu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına özel günlerde bir sürü sanatçı yardım topluyor. Kimsesiz Çocuklar Yurdu'na yolluyorlar Ataullah Bey.
4: Yeah.
5: Yani bunlar sanatçı, bunlar ne öyle Ahbap Derneği bilmem ne derneği, bunlar hepsi.
4: Gönül dostları ya. Toplanmışlar, milleti sövüşlemişler efendim.
5: Evet, göya gönül dostları.
4: Evet.
5: Yani Ataullah Bey. Gündemde ne konuştu? Bir adamın biri birine kızdı ama ne olduğunu ben biraz geç açtım.
4: Efendim ki. Şey değil, o kendi aralığında böyle bir takınmalar falan oluyor bazen. O da normaldir tabii efendim.
5: Evet. Ataullah Bey. Efendim. Ben tekrar iyi akşamlar, hayırlı
4: çok, cumalar. Size de iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum efendim. Efendim reklam var. Kısa bir reklam aralığımız var. Gidip geliyoruz. İnşallah tekrar birlikte olacağız. Telefonlarımız 0212 454 56 46.
6: Şimdi reklamlar.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Ecdat diyarı Balkanlara gidiyoruz. 5 ülkeyi kapsayan Balkan turlarımız ve erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için İkram Turizm. 444-57-26 ikramturizm.com.tr.
7: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bank Kart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
10: Her adımda güven, Otokoç ikinci el.
11: Aa, anne dedi.
12: Hadi canım, baba dedi.
11: Bez dedi.
12: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
13: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
14: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
6: Reklamları dinlediniz.
15: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
4: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve bugün Cuma efendim, Halk Günü, herkes konuşuyor ve her şeyi konuşuyoruz efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646. Sevgili Ömer, telefonlarımızı açalım efendim, gelsin dinleyicilerimiz. Bugün Cuma, hedefimiz de şöyle yani 75-100 kişi arasında bir dinleyicimizi alabilirsek önemli bir rekor kırmış olacağız. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
2: Hayırlı programlar, hayırlı cumalar Ata abi.
1: Size de efendim, bir mukabele buyursunlar, sizi dinliyoruz efendim.
2: Teşekkür ediyorum. Ben belki toplum olarak yaşadığımız hukuk sistemi konusunda bir mağduriyetlerimizi dile getireceğim. Bir zahmet, bir dinlersen. Gerçekten yani huzursuzluk başını almış gidiyor. Mesela ben 8 aydır süren ve artık içinde çıkılamaz bir hale gelen bir hukuk mücadelesi veriyorum Ata abi.
1: Nedir o efendim? Sadece, hayırdır inşallah, başınızdan ne geçti?
2: Ya şöyle, ben bunu bu yayında bir daha dile getirmiştim. Araba konusu, bakın 8 ay geçti. Bir araba kazası değil, aslında karşılaştığım tavırlar nedeniyle sistemin dürüst vatandaşlığı nasıl...
1: Saldırıya mı uğradınız yolda efendim, trafikte?
2: Şöyle, bakın benim duran arabama bir şirkete bağlı bir otobüs geliyor, vuruyor ve benim telefon numaram arabamın camının ön tarafında mevcuttur. Devamlı hiç kaldırmam. Ve ben polis karakoluna ikinci günü şikayette bulunuyorum. Orada 15 gün sonra evraklar hazırlanıp savcılığa ulaşıyor ve üzerinden şu an 8 ay geçmiş. Haber bekliyordum. Ne yazık ki sonradan adliyeye gittim, orada bana bir kağıt tutuşturdular ki o kişinin, karşıdaki şüphelinin ifadeleri içinde geçiyor. Yok ben telefon numarasını bulamadım da şöyle de böyle de yalan ifadelerde bulunuyor Ata abi. Ben
1: yani
2: orada
1: size ulaşmak istememiş ya da ulaşamamış.
2: Ulaşmak istememiş. Evet, bakınız arabamın farını paramparça etmiş, lambası yanmıyor. Ondan sonra panjurunu parçalamış, kırmış ve panjuru da daha sıfır yeni takılmıştı. Bir de çamurluğunu olduğu gibi ezmiş. Şu an arabam paslanmış. Gerçekten psikolojim alt üst oldu. Ben asla hakkımı helal etmiyorum. Bu kararı verenlere de hakkımı helal etmiyorum. Şu an mağduriyetim devam etmektedir. Maalesef adam gidiyor, yalan beyanlarda bulunuyor. Ve oran yetkililer de buna inanıyorlar. Ben ödeyeceğim, ben karşılayacağım deyip orada imzasını atıyor. Oysa ki ben geliyorum, uzlaşmaya yanaşmıyor. Hiçbir şeye yanaşmıyor. Adam telefonla ulaşamıyorum. Tekrar gidiyorum, dilekçe veriyorum ve tekrar hala beklemedeyim ve arabam paslanmış durumda. Gerçekten yani maddi manevi bir çöküntüye uğradım. Ata abi, bu sistem gerçekten yani hepimizi, çoğumuzu mağdur etmektedir. Gerek dolandırıcılık konusunda, gerek diğer suçlar konusunda. Yani sürecin biraz daha hızlanması gerekiyor. Bilemiyorum, gerçekten mağduriyetimiz üst üste katlanarak devam ediyor. Bir de adliye bize uzak. Ben her zaman nerede adliyelere gidip geleceğim? Ya herkesin işi var, gücü var. Hani bir de şu zaman aşımları. Ya olabilir, Allah korusun, hani insan hastalanabilir. Hani zaman bulamıyorsunuz, her dakika her zaman adliyelere gitme. Bir de bir zaman aşımı olunca artık kimse sizin
1: yüzünüze
2: bakmıyor.
1: Siz diyorsunuz ya, biraz acil olsun. İşte onun için yani takip etmek lazım. Anladım efendim. Geciken adalet adalet değildir. Sevgiyle iyi günler diliyorum efendim. Peki bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: Nasılsın Atavullah abi?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız beyefendi?
3: Ben de iyiyim abi.
1: Yoksunuz Nurullah Bey. Nerelerdesiniz efendim?
3: Abi bu 15 Temmuz'dan ötürü bir iki şey vardı Sivas'ta partide.
1: Partide bazı etkinlikler var.
3: Evet, o da
1: 15 Temmuz'la ilgili senden bazı saptamalar, tespitler dinleyelim. Nedir yorumun? 15 Temmuz gecesi nerelerdeydin?
3: Abi ben Sivas'taydım.
1: Ha?
3: İşte o zaman sokağa çıktık. İşte bir ay kadar Sivas meydanında. Yani
1: meydanda tarz, nöbet tuttunuz.
3: Evet, nöbet tuttuk. Burada o tarz şeyler olmadı. O zaman ben Sivas'taydım. Ve tabii İstanbul'da, Ankara'da, o tarz yerlerde çatışmalar oldu. Zaten o konuyla ilgili de bu Nasr Mahruki var ya, Nasr Mahruki şu şeyin Akutçu.
1: Hah, Akutçu Nasuh Maruki. O da orada mıydı efendim?
3: Abi o da şey etmiş ya, bir şeyler yazmış, tutuklanmış. Ha. Onu
1: evet.
3: Yetmişler şimdi, yani palavra falan demenin de bir gereği yok. Bu kadar insan yani sokağa dökülüp, bu kadar insan canından olup.
1: Bu şöyle bir şey, FETÖ başarılı olamayınca kontrollü darbe dedi. İşte o mahrukiler, bazı politikacılar bunların ağzına da bir pelezenk oldu, sakız. Nasıl olsa böyle söylersek sonuçları AK Parti'ye dokunacak, iktidar partisine. Ne yapalım? Efendim bu zaten tiyatroymuş. Efendim bu işte şeymiş, kontrollüymüş falan dediler, demeye devam ettiler. Ama bu sürümü FETÖ sürmüş. Muvaffak olmayınca böyle şeyler çıkmış. Bu dedikoduyu da bizim yurttaşlarımız ya AK Parti'ye, devlete, millete şey olur diye biz bunu uyduralım. Biz de söyleyelim. Dillerine pele

0: Plus Haber Ajansı Sivas temsilcisi.
1: Abi işte orada feryat ederek, telefonda bekleyerek, evet, yani o soğuğun altında diğerleri hemen düşünce ölmüş diye ben biliyorum. Bu sahilde herhalde.
0: Tabii.
1: İşte o da öyle donarak, hatta yola çıkmış kendimi kurtarmayayım diye biraz ileri gitmiş, öyle bulundu.
0: Tabii.
1: O çok kötü oldu yani. Bilmiyorum, Allah kanı kanı rahmet eylesin hepsine.
0: Amin.
1: Bir de şey, bu hassas terazi olayı var.
0: Evet.
1: Şey demiş, ya kardeşim İncil'den olana kadar söyleyen şarkıcı var ya, ismi lazım değil. Abi demiş ki, yani ben demiş, onlar demiş işte evde demiş işte patlıcan, domates, mutfaktaki şeyleri tartıyorum demiş. Ha, ya hangimizin evinde var kardeşim, yani hassas terazi. Yani olacak iş değil. Yani bir şey yapıyorsun, bari kabul et. Millete şey oluyorsun, terör örgütüne bir destek bu. Her tür senin sağlığına zararlı, kesene zararlı. Yani olacak iş değil.
0: Abi işte o maddeyi, yani o maddeyi tartıyor. O oranı, yani oranda şey yapmaya çalışıyor, servis yapmaya çalışıyor, inkar ediyor ya.
1: Abi onu inkar ediyor, evet, yani
0: ama çok saçma ya, ama çok saçma yani
1: evet,
0: gerekçesi çok saçma hakikaten.
1: Çok saçma, evdeki normal yediğin şeyleri tartıyorum falan demiş.
0: Ben domates efendim, ne kadar domates ya da balcan şeyler öyle diyor Gaziantep'lerden, balcan. İşte ne kadar bilmeyem neyi işte bir salatada ya da bir türlüde kullansam daha iyi olur diye falan, bir de hikayesini yazmış yani.
1: Vallahi bilmiyorum, kurtarabilir mi kendini, kurtaramaz mı onu bilmiyorum da, sonra müsaade edersen bir
0: İnandırıcı şey değil Nurullah Bey, evet. Buyurunuz, evet.
1: Son bir kola tartışması oldu da, aslında abimizin dediği o değil. Şimdi benim elimde iki tane fiş var, bugün bir alışveriş yaptım. Geçen seneyle aynı tarih, 17 Temmuz 2025 ve 2026, iki fiş. Alışveriş aynı, aradaki fark %200 abi. Örnek vereyim. Örnek veriyorum sana, yoğurt. Bu 3 kiloluk bildiğimiz 3 harfli marketlerin kendi yoğurdu var ya, 3 kilo.
0: Evet.
1: O geçen sene bugün 60 liraymış. Şu anda 180 lira. Yani bu her şeye zam geliyor. Mesele asitli içecek meselesi değil.
0: Tabii.
1: Her şeye, yani bildiğimiz yoğurt ya, 3 kiloluk yoğurda %200 zam olur mu kardeşim?
0: Evet,
1: geçen sene aynı alışverişi 750 liraya yapmışım. Bugün çifte 2250 lira yazıyor. Aynı ürün. Hepsi aynı ürün.
0: Abi işte inşallah biz bir dernek şeyindeyiz. Bir kolu komşu derneğini kuracağız. Vatandaşlara bunları anlatacağız. Mesela sokak sütçüsünden ben süt alıyorum 5 kilo. Bana bir hafta rahat rahat gidiyor. Evde kaynatıyoruz, maya atıyoruz. Hiç yoğurdu dışarıdan almıyorum. Ben yoğurt, marketten yoğurt aldığımı hatırlamıyorum. Ciddi söylüyorum bak.
1: Abi marketten bunu almasam da dışarıdan, sözünü kesiyorum.
0: Estağfurullah. Buna benzer şeyleri biz nasıl yapabiliriz? Kendimiz yapabiliriz. Çünkü artık yani alışveriş yapanlar, şey yapanlar, markete gidenler başının çaresine bakacak. Yoksa dediğiniz gibi bunların altından kalkmak mümkün değil. Evet.
1: Yani son şeyi söyleyeyim, yani ben köy yoğurdu alıyordum. Geçen sene bu zaman o da 130 liraydı, o da 300 lira abi, o da aynı.
0: Öyle mi?
1: Yani, yani her şeye zam geliyor.
0: Ben 250 liraya 5 kiloluk süt alıyorum abi, bir hafta gidiyor.
1: Abi ona 250'yi alıyordun da, geçen seneye dönersen onu 100 liraya alıyordun.
0: Tabii, yani 120 liraya 130 liraya alıyorduk.
1: Tamam işte, artış %100'den daha fazla.
0: Daha fazla olmuş, doğru söylüyorsun.
1: İşte o işte insanları fakirleştiren, emekliye toplamda verilen zam %30.
0: Evet.
1: Yani zaten şikayetimiz de bu abi, ben teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah, çok teşekkür ederiz Nurullah Bey, iyi günler diliyorum. Ama her şeyden önce gerçekten sokak sütçüsü marketten daha uygun, onu demek istiyorum. Ya da o bildiğimiz o içek, yani yaz işte rahatlatalım, susuyoruz bazen, canımız çekiyor. O içeceklerden en uygunu, en güzeli, en sağlıklı olanı limonata efendim. Buyurunuz efendim. Ya da ayran. Buyurun.
2: Eyvah. Ses gelmedi.
0: Buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Hayırlı günler diliyorum efendim. Çok hayırlı günler diliyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: İstanbul'dan Yalçın efendim.
0: Ha Yalçın Bey, buyurunuz efendim. Hoş geldiniz.
2: Allah sizden de razı olsun. Allah kolaylıklar versin
0: efendim. Amin. Yalçın Bey, nerelerdesiniz?

0: yolda mısınız, trafikte misiniz?
1: Vallahi trafiklerden kurtulmaya çalışıyoruz tabii. Kolay değil yani bu işler.
0: Kolay değil tabii.
1: Vallahi kolay değil yani.
0: Bizde erkeklik İstanbul trafiğini aşmaktır abi. Trafikteyim hanım dediğin zaman lan böyle erkek mi olur falan diyor. Bir şekilde çık oradan be.
1: Evet. Dördüncü otobanımızı kendimiz şey yapmaya çalışıyoruz, üretmeye çalışıyoruz. Atalında abi.
0: Evet.
1: Dördüncü şeyimizi sen söyle, köprümüzü kendimiz yapmaya çalışıyoruz. O kadar yani hakikaten. Yani bir şey dernek mernek kurmamız lazım belki bu.
0: Evet. Bu konuda abi, başka belki türlü olmayacak yani.
1: Aynen abiciğim.
0: Sivil toplum hareketini benimsiyorum ve destekliyorum. Ben de bu işin içinde olacağım. Yoksa Allah, bizi bunlar soyup soğana çevirecekler vallahi.
1: Aynen öyle abiciğim. Dürüst insanlara ihtiyacımız var. Ha. Allah yardımcımız olsun.
0: Abi dürüst, anne, dürüst yani şöyle dedim, dün de söylemiştim. Bir zat-ı muhterem demiş ki insanlara güvenmek çok önemli. Tabii ki güvenin. Ama demiş ki bilin ki insanlar melek değil demiş.
1: O kadar.
0: Hay ya, ona göre tembih etmiş yani.
1: O da doğru.
0: Ya yani, o da ne doğru baba ya.
1: Yani şimdi tabii şeyler var. Her hesabın üzerinde bir hesap görücü var. Çok şükür de yani bunların da hesabı dürülecektir mutlaka yani.
0: Melekler omuzlarda abi, merak etme.
1: Melekler omuzlarda. Son duraklar belli. İnşallah onlar da hesap verecekler yani. Onların hesabı da dürülecek yani. Ne kadar sanatçı kimliğini altına sığınsalar da onlar da bir şekilde sazla, sözle, diğer sanatçılar da ona karşılık verecektir inşallah. Abim yani bir şekilde olacaktır. Abi ben şimdi geçenlerde bir rüya gördüm de tabii.
0: Hayırdır inşallah benim.
1: Abi burada değil mi, bir konuşmadığımız rüya kalmıştı. Abi.
0: Ama etkilenmişsiniz şimdi onu konu tabii.
1: Etkilendik abi. Hah. Etkilendik. Dün de sizinle paylaşayım istedim. Tabii
0: kesin ben böyle bir yeşillikler içerisinde koşturuyorum abi. İşte o sanki derneğimizin açılış haberidir abi.
1: Öyle mi?
0: Hayırlı olacak inşallah.
1: Abi, sen kurbanlık pazarlarında dolaşıyorken bir de o da var.
0: O da var.
1: O öncesiydi de. Şey abi yani bir deprem uzmanı diyor ki, yazmış bir de şeyin ne diyorlar, yuvarlak içine almış. 8. ayın 12'sinde diyor deprem olma ihtimali, yani deprem olma ihtimali var diyor, biliyor musun? Böyle bir şey var. Ondan da etkilendim yani. Bunu bilmiyorum ne kadar şey var.
0: Büyük kehanet. Efendim rüyalarla şey yapılmaz. Yani, amel edilmez derler.
1: Ya öyle diyorlar da işte bazen de çıkıveriyor, biliyor musun? Belli olmuyor böyle, hani bazı hayırlı rüyalar da çıkabiliyor yani.
0: Evet.
1: Yani bir Allah bir şey veriyor. Sen söyle. Ne diyorlar ona? İlham mı derler? Hani
0: o Yusuf ilham, Aleyhisselam, evet, o ayrı bir şey. Tabii.
1: Yusuf Aleyhisselam'a da vermiş bazı şeyleri tabii. Bunlar evet, peygamber gerçi de. Ama olabiliyor yani bazı şeyler. Bunları da tedbirinizi alın ya kulum der ya Allah-u Teala. Anlatabilir mi? Yani fazla da gaflete kapılmayın. Gibi. Yani yattığınız yerden ekmek gelmeyeceği gibi hani bu tedbirinizi alın. Rabbim böyle bir şeyi var.
0: Takdir Allah'ındır gayet tabii.
1: Takdir Allah'ındır yani. Aynen öyle abi. Yani böyle bir şey de geldi yani. Bunu da dedim sizinle paylaşayım dedim. Hani
0: Allah razı
1: adam
0: olsun. Doğru.
1: Gibi oldu ama 17 Ağustos'unda Arefesinde olmuş oldu bu da.
0: Ya.
1: Yani neyse, hatırlatma olmuş oldu. Ha. Rabbim o günlerden veya bu olabilecek şeylerden de Rabbim her türlü felaketlerden muhafaza etsin diyelim.
0: Amin. Çok teşekkür ederim.
1: Bu ayla kapatayım.
0: İyi yolculuklar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Evet. Bakalım telefon attığımızda kim var efendim? Buyurun efendim. Alo.
2: Atalı abi selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Şimdi abi yeni bir bağladım. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah, mesajınız mı var Erol Bey?
2: Aslında ben Kayseriliyim ya abi. Tamam mı? Ben mantıyı severim. Abi sen dedin ya yani sütçüden dedin ya abi.
0: Evet abi ben maalesef sütçüden alıyorum sütü. Yıllardır öyle. Sütçüm biliyor kendisini.
2: Evet abi 7 kilo süt aldım abi. Hanıma dedim bir mantı yiyelim mi hafta sonu abi. Abi 7 kilo sütten 1 kilo süzme yoğurt çıkmaz mı bana öyle?
0: Öf yavrum ya. Bu ne lan öyle?
2: Hatta abi. Pumpkin Seed'i geldi, dedim abi böyle abi dedi, zarar mı ödekledi ya? Sermaye kurtarmıyor dedi ya. Mazotun yüklesi kaç da haberin var mı?
0: Tövbe tövbe. Bu kadar su çıkar mı ya?
2: Ya vallahi.
0: Ya bizde çıkmıyor o kadar ya. Su baba ya.
2: Vallahi diyorum abi, senin demek abi çiftçi insansız yani.
0: Dayamış Allah suyu ya adam.
2: Ha, abi vallahi diyorum dayamış suyu abi adamım ya. Yani.
0: Allah yardımcımız ya. Allah, olsun efendim.
2: Allah hidayet etsin.
0: Amin Allah amin. Cem'i cümlemize. Vahbap derneğini geçmiş lan o. Efendim evet sevgili Ahmet mi var? Ahmet Kaya var galiba. Sevgili Ahmet Kaya yönetmenimiz bu saatten sonra bizlerle birlikte olacak. Efendim buyurun. Alo. Buyursunlar efendim.
3: Efendim hayırlı günler diliyorum. Hayırlı cumalar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Size de kiminle görüşüyoruz efendim?
3: Efendim İstanbul'dan Mehmet İnceler efendim.
0: Su isminiz İnceler mi efendim?
3: İnce efendim, sadece ince.
0: Ha ince, anladım efendim, maşallah evet, sizi tebrik ediyorum. Yani bu tarihte çağda hepimizin insanlıklardan böyle biraz incelik beklediğimiz bir çağda sizin bu soy isminiz mesaj gibi efendim.
3: Umarım öyledir Atatürk.
0: Yani tabii ki sizin portrenizi bir yerlere asmak lazım işte güzel insan Mehmet İnce diye. Hatta bir partiden yok, aday olun böyle ciddi söylüyorum yani. O yok, incelik, yani. O ince olmak var ya, çünkü insanlar çok kaba saba ya.
3: Valla biraz da şartları düşünmek lazım. Sanırım aha, biraz çok ortam, güzel şartlar.
0: Bizi kaba saba yapanlar hayat şartları abi. Kibarlık mı bekliyorsun bize? Bravo, evet.
3: Rica ederim. Atallah Bey, benim bir ne beklediğim bir konu var. Bu Ahbap Derneği ile alakalı. Şimdi biz bu depremden önce Ahbap Derneği zaten vardı. Fakat kimse bilmiyordu. Varmış ama. Evet. Peki bunu bize kimler tanıttı? Bunu bize kimler parlattı?
0: Bunların meslektaşlarım abi. Benim meslektaşlarım.
3: Evet. Şimdi bunların hiçbir günahı yok. Ya. Şu an ben bakıyorum. Bu parlatan cilacılara ben bakıyorum. Cilalı parlatçılara bakıyorum. Sanki onlar daha yeni çıkmışlar ortaya. Ha. Sanki Ahbap Derneği'ni daha yeni görmüşler, yeni duymuşlar gibi. Şimdi Ahbap Derneği'ni eleştirmeye başlamışlar.
0: Evet.
3: İşte İsmail Saymaz gibi, Ece Öner gibi vesaire vesaire.
0: İsmail Ece Hanım, evet.
3: Evet. Ama ben kesinlikle bu Ahbap Derneği'nin yargılanması esnasında basın ayağı, parlatıcılar, cilacılar kimler varsa onların da umarım yargılanması nasip olur diyorum.
0: Evet. Çünkü yanılmaz bu gazeteciler değil mi efendim? Adam efendim, bir yorum yapıyor. Yani öyle bir yanılgı bir payı da bırakmıyor. Yani kesin cümleler falan. Yanılmaz gazeteciler yanılttılar efendim. Maalesef şimdi de köşeye çekildiler efendim.
3: Evet efendim. Ben kesinlikle onların da dikkate alınmasını rica ediyorum. Tabii. Yargı mensuplarımızdan inşallah biliyorlardı. Biz onlara akıl verecek değiliz ama
0: evet, evet.
3: Kesinlikle onların da bu işlerin içerisinde. Şimdi bakın bir de ne var biliyor musun? O günkü şartlarda ben hatta bunu da hep beraber anlayalım. Sanki ayrı bir dünya kurmak isteyen insanlar vardı. Ayrı bir Türkiye kurmak isteyen insanlar vardı. Ayrı bir cumhuriyet gibi. Yani bizim kendi yardım derneğimiz Kızılay'a karşı böyle kurulmak istenen bir tezgah var.
0: FETÖ PYD yapılanması gibi bir şey mi diyorsun yani?
3: Efendim bu
0: paralel devlet yapılanması gibi bir şey diyorsun yani.
3: Evet efendim, bu resmi bir şekilde ama yani daha resmi ama paralel.
0: Kızılay'a yani paralel, devlete paralel.
3: Tabii ki efendim.
0: Öyle bir reklam mı yaptılar, öyle bir pompaladılar ya, neler söylüyorsunuz? Evet efendim. Müthiş şeyler
3: evet, efendim,
0: bunlar.
3: Evet Kızılay'a vereceğimizi Haluk Levent'e veririz gibisine böyle çıktılar, canlı yayın yaptılar, paralar topladılar. Tabii. Bizim kendi yardım derneğimiz kendi zaten biliyorsunuz odur budur kanunlarımızı tanımadılar. Düzenimizi tanımadılar, hakimlerimizi, savcılarımızı tanımadılar. Halen de tanımıyorlar. Bugün koca belediye başkanı yargılanma esnasında hakimi karşısında lakayt lakayt hareketler.
0: Tabii.
3: Senin karşında Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimi var, savcısı var. Lakayt lakayt konuşamazsın arkadaşım sen orada. Ama işte bakın. Bunlar
0: böyle tepeden bakmak, küçük görmek. FETÖ'nün böyle bir şeyi de var, ahlaksızlığı da vardı. En son Fatih'ten o çorbacı esnafı eline sopayı aldı geldi, onların kurmaylarını derdest ettiler abi. Köprüden hepsini alıp getirdiler, götürdüler, polise teslim ettiler. Tabii şimdi çok şikayetçiler adamlar. Diyorlar ki ulan biz bunu niye polise, savcıya verdik ya? Biz ya bunları halledecektik. Allah muhafaza işte. Belki beklenen de oydu, istenen de oydu. Ama hakikaten senin bu şey yaptığın, söylediklerin yabana atılacak gibi değil. Sanki devlet, Kızılay bir tarafta, bunlar da bir tarafta, böyle paralellik arz edecek şekilde vatandaşın duygularını sömürerek farklı bir şekilde kanalize ettiler. Sizi tebrik ediyorum efendim.
3: Rica ederim efendim. Ne demek? Herkese hayırlı günler.
0: Sevgiyle, iyi günler diliyorum efendim. Bu makale olur. Makale evelallah. Evet, buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
1: Fatullah Bey.
0: Buyurun.
1: Bir misalle bu paralel yapıyı anlatmak istiyorum.
0: Buyurun efendim, lütfen hemen.
1: Şimdi eskiden bizim kasabada bir vukuat, vurgun falan oldu mu? Bu faili alıp köyün veyahut akrabaların en tecrübelisini yanına getirdiler. O mahkemede nasıl yalan söyleyeceğini buna öğretirdi. Şöyle konuş, böyle ya, böyle ya. Bunlar da darbeyi yap, teşebbüs ettiler, muvaffak olamadılar. Ondan sonra bütün o bütün güçleriyle en hızlı bir şekilde kamuflaj elbiselerini çıkararak en baştakinden başlamak üzere biz bu işin içinde yokuz. Efendim hükümet kendi yaptı falan filan, bir sürü iftiralar tabii ortaya attı.
0: Tabii ben, canım.
1: O hadise olduğu ilk gün
0: başarılı olamayınca saat, öyle dediler abim.
1: Öyle dediler.
0: Ben onu pompaladılar maalesef, bu hükümetin aleyhine olur diye bazı politikacılar da bunu diline pelezenk ettiler. Efendim bu bu işte kontrollü darbeymiş. Meğerse FETÖ bunu böyle pompalamış. Mesajlarda, şeylerde çıkıyor. Hatta bir tane ismini vermeyen, bir pişmanlık duyan bir FETÖ'cü bu oyunu açıkladı. Önceki gün müydü? Türkiye Gazetesi manşet yapmıştı. İsmini vermediler tabii. Adam her şeyi açıklamış ya.
1: Ya şimdi devlet meselesi mevzu bahis olunca muhalefet iktidar ayrımı olmaz. Herkes devlete sahip çıkmalı. Yani
0: ya,
1: bir muhalefet lideri, herkese bu malumdur. Şu anda gene ortalarda dolaşıyor. Yani bile bile efendim kontrolü darbe. Ya sen devletin yani ortasına baltayı vuruyorsun kardeşim.
0: Tabii.
1: Devlet herkese lazım. Sadece iktidara lazım değil.
0: Evet.
1: Onun için bir de ben bunu saat 9.30'dan itibaren ilk başladığı köprüyü kesmeye başladıkları andan itibaren takip ediyordum. Daha televizyonlar, haber kanalları da önümdeydi. Ne olduğunu anlamamışlarken ben arkadaşlara dedim bu bal gibi bir darbedir.
0: Tabii ya.
1: Ama muvaffak olacaklar mı olmayacaklar mı, Hulusi Paşa'da bu iş kilitlenmişti. Zaten Amerika'daki elebaşına başta kabul ettiremediler darbeyi. Çok takip ettim, çok dinledim. Hani kafadan konuşmuyorum. En son ne zaman gibi şeyin Hulusi Paşa'nın ağzından bir yalan uydurup güya tasvip ediyormuş intibanı ona verince elebaşına, elebaşı kerhende o zaman göz yummuş ve kamuflaj elbiselerin malum o şey elbiseleri giymişti. Asker elbisesine benzer bir elbise.
0: Hava kuvvetlerinin renginde, kara kuvvetlerinin renginde cübbeler giyerdi. Evet. Çıkar konuşurdu, mesaj veriyordu.
1: Evet.
0: Tehdit yani ediyordu adam ya.
1: Her hareketi bir mesajmış yani.
0: Amerika Dışişleri Bakanı bir toplantıdan telaşlı bir şekilde çıktı. Akşamüstü şimdi tutuyorlar mikrofon. Niye çıktınız, ne oluyor falan. Dedi ki Türkiye'deki mekanizma harekete geçti dedi. Tamam mı?
1: Tabii,
0: adam telaşla söyledi bunu ya.
1: Biliyorum. Tabii. Ne diyordu ya, Amerika'nın hangi kanalı, CNN miydi, hangisi?
0: Evet.
1: Reis için işte Marmara'ya doğru gidiyor, şu an şurada, şu an burada, yok Avrupa'ya kaçtı. Yalanlar dolanlar, ben anlıyorum ki Amerika da bu işin içindeydi.
0: Tabii tabii, şimdi o ajanlar buradaydı zaten, adalardaydı, onlar da o şeye kaçanlar, Yunanistan'a kaçanlarla beraber oraya geçti. Şimdi birkaç tane yöne doğru helikopterleri yönlendirmiş zaten Sayın Cumhurbaşkanı. Bazıları buraya iniyor, ya buraya indi falan diye şaşırtmaca yapmışlar. Devlet aklı yapmışlar. Öyle tabii, evet.
4: şimdi Demirel'in bir lafı vardı Atavla Bey. Evet. Dedi ki her darbe bu memleketi 40 sene geriye götürmüştür. Ya hadi sen de ben dedim içimden.
0: Tabii.
4: Bu kadar da değil yani. Meğersem 13 Eylül'de bile devletin hazinesinde 40 bin ton mu ne altın varmış.
0: Evet.
4: Darbeden sonra bakmışlar yerinde yerler esiyor. O zaman Demirel'e hak verdim. Menderes'in yüzüğü bilmem hangi astsubay kuyumcuya verirken onda çıktı. Vesaire vesaire Demirel'e tabii, sonradan hak verdim. Tabii. Hakikaten her darbe. Fakat böylesine rezil, böylesine aşağılık, böylesine ihanet dolu bir darbe de ben aşağı yukarı 80'den sonraki darbeleri bir de 73'ten sonraki darbeleri hep gördüm. Fakat böylesine hiç rastlamamıştım. Yani neredeyse memleket hayat memat mücadelesine girmişti. Memleket,
0: şimdi bizim insanlarımız girecek. Doğru söylüyorsunuz. Sathi yani yüzeysel dinini bildiği için bunlar evet. Tabii dini terimleri de kullandılar. Dil çok önemli evet. Abi. Dini terimleri kullandılar. Millet bunların arkasına düştü. Yıllarda ya, Süleyman Bey ne diyordu? İşte bir cemaatte bir elinde Kur'an, bir elinde bayrak, bilmem ne Süleyman falan diye sloganlar. O da bir besmele çekerdi meydanlarda ya da ya Allah derdi falan bir şey derdi. İşte, millet aha bak herif Müslüman ya bak besmele çekerek başladı diye. FETÖ bu dini terimleri çokça kullandı abi.
4: Aynen. Erbakan Hoca için diyorlar hani din istismarıydı. Esas istismar eden Demirel'di bal gibi.
0: Ya,
4: yapmadığı, yaşamadığı bir şeyi işte, yaşıyormuş gibi meydanlarda
0: satıyordu
4: millete.
0: Tabii tabii.
4: Asla asla diyor.
0: Ama ne oldu 28 Şubat'ta başörtüler Suudi Arabistan'a gitti dedi. Gitsin dediler. Dedi, kendini belli etti abi.
4: Atalla Bey canlı bir şekilde dinledim ağzından.
0: Hani dindi değil mi? Peki. Efendim ediyor. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Dinleyicimiz var efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
5: Alo selam aleyküm.
0: Aleyküm selam Osman Bey. İyi akşamlar diliyorum efendim.
5: Bizler de aynı dileklerinize katılıyoruz.
0: Buyurunuz efendim sizi dinliyoruz.
5: Efendim şimdi darbe konuşuyoruz. Darbe deyince tabii Fethullah Gülen.
0: Evet.
5: Mutlaka. Şimdi bunlar adamları seçerken imanı tanıyan bilen insanları özellikle seçtiler. İmanın ne olduğunu bilen ama o imanı değişik tarafa kanalize edip değişik bir imanla yüklen. Bir bilgisayar düşünün.
0: Osman Bey bak ben sana kesin ve net söyleyeyim. FETÖ'nün yanında ve FETÖ'nün kendisi de imanla dinle hiçbir alakası yoktu.
5: Yok.
0: Kokusu vardı.
5: Onu söylemeye çalışıyorum.
0: İşte yanındakilerin de sadece kokusu vardı. Yoksa dinin imanın ne olduğunu, hocanın ne olduğunu hiçbirisi bilmiyordu. Hala evet. Da bilmiyorlar. Hala da hoca diye takdim şey yapanlar hoca, var. Tamam?
5: Hiç bu hoca
0: tabii.
5: insanları harama davet etmez.
0: Hah. İşte onu bilmiyorlar abi.
5: Ya haram belli, helal belli kardeşim. Ya tutuyorsun, harama davet ediyorsun. Konserlere, onlara, buna MS yayınlar, Ayze Pekkanlar, şunlar, bunlar. Bir hoca insanı harama davet eder mi ya?
0: Yahu o Ajda Pekkan şu bu falan onlar. Onu bırak, insanları katletme emrini veriyor ya.
5: Tabii yani şimdi bir yerden tuttu mu? Bir yerden tutunca artık ipin ucunu aldın, savur da savur. Merkez kaç kuvveti diye bir şey vardır fizikte.
0: Evet.
5: İpin ucu ve öbür ucu. İpin ucu puştun elinde tövbeler tövbesi neyse. Evet. Hani vardır ya meşhur laf. Savuruyor. Onlar bir sefer havalandıktan sonra başladı. Akıl gitti baştan. Mantık gitti, o gitti, bu gitti. Bir sefer sen iman hakkı değil, şeytana tabi oldun. Şeytana iman etmeye başladın. Şeytana iman ettikten sonra seni istediklerini kullandılar. Hala kullanıyorlar. Hala da bir kısmı anlamış değilim.
0: Ya şeytan çok büyük bir alim biliyorsun.
5: Evet.
0: İsyan ettiği için şeytan oluyor. Yoksa şeytandaki ilim hiç kimsede yok. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz Osman Bey. Bir dinleyicimiz var düştü o da bekleye. Efendim şimdi hakikaten öyle. Biz Türkiye'de eğer insanlarımızı gerçekten dinlerini öğretirsek ama bak doğrusunu ona buna şuna buna değil. Peygamberini bilecek, Allah'ını bilecek, arkadaşlarını bilecek, efendim dinini öğrenecek ve gerçekten hoca kim, alim kim falan bu ölçüleri bilecek, bu ölçüleri olacak insanlar bu ölçüleri olan insanlar öyle şarlatanlara uyup gitmezler. Ya arkadaş, yani adam miting meydanında Bismillah deyince vatandaş oraya yöneliyor. Bu tarafta FETÖ peygamber adını ağzına alınca FETÖ'nün peşinde. Ya ne alakası var? Hayata benziyor mu? Yaptıkları benziyor mu Peygamber Efendimizin yaptıklarına? Bunu sorgulayan, bilen yok. Çünkü Peygamber Efendimizin hayatını okuyan yok. Etüt eden yok. Eshab-ı kiramı okuyan yok. Arkadaşlarını efendim okuyan, şey yapan adam yok. Biz okumuyoruz ki biz. Hikaye. Buyurunuz efendim.
6: Atallah Bey merhabalar.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
6: İsmim Ömer, Ankara'dan.
0: Ömer Bey buyurun.
6: Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim.
6: Ya Atallah Bey, ben şeyi söyleyecektim. Bu birkaç gündür 15 Temmuz'da ne yaptınız diye soruyordunuz ya, hani o geceyi nasıl geçirdiniz diye.
0: Ne yaptınız siz o gece?
6: Valla saat 9.30 gibi falan herhalde durumu öğrendim. Saat 11.30 sularına kadar televizyondan biraz seyrettim. Sonra durumu görünce böyle bir arkadaşım aradı. Abi dedi, sen ne yapıyorsun diye. Şu an evdeyim dedim. Biz de evde mi oturacağız dedi. Yok dedim, aslında dışarıya çıkmamız lazım dedim. Nereye gidelim diye sordu. Valla ben dedim, sizin eviniz şeye daha yakındır, havaalanına. Bence Esenboğa'ya gidin dedim. Reisi karşılamaya. Ben de dedim dışarıya çıkacağım. Çıktım. Kızılay'a gittim. Daha doğrusu arabamı Ulus'a bıraktım. Oradan yürüyerek Sıhhiye'ye kadar gittim. Hatta orada şey dikkatimi çekti. Bu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin yanından Numune Hastanesi'ne doğru bir yol çıkıyor. Oradaki yola bir tane tankı şey yapmışlar. Nasıl diyeyim? Ele geçirmişler halk. Tankın etrafında çevirmişler. Orada duruyor. Biz de onun yanında bir müddet bekledik. Sonra Kızılay tarafına doğru çıktım, bakanlık tarafına. Tabii ortalık çok kalabalık. Sonra da geriye döndük. En son herhalde sabah ezanı okunduktan sonra eve geldim. Bir veya bir buçuk saat uyudum. Sonra da işe gittik tekrar.
0: Evet. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz Ömer Bey. Ankara'ya sevgiler efendim. Evet, galiba bitiriyoruz. Ahmetciğim öyle mi diyorsunuz? Ahmetciğim bitirelim diyor. Peki sevgili yönetmenim. Sevgili Ahmet Kaya çok kibar bir delikanlı ya. Yani kız arar gibi söyledim galiba. Öyle eğitimi yerinde, kibar beyefendi, işini boylu poslu bir kahraman. Efendim sürçülisan ettiysek affoluna, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi hafta sonları diliyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Şimdi reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
2: Aklınızda bulunsun.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 17 Temmuz Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın Hürmüz bombalarla değil, güvenle açılır başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri tuhaf politikaları ve açık çifte standartları olan bir ülke. İran'ı nükleer silahlara sahip olma yolunda ilerlediği gerekçesiyle ağır biçimde bombaladı ve yüzlerce insanı katletti. İsrail'in zaten nükleer silah sahibi olduğu gerçeğini ise görmezden geldi. Şimdi de Hürmüz Boğazı'nı açma gerekçesiyle yine İran'a bomba yağdırmakta. Singapurlu deniz hukuku avukatı ve siyasetçi Lim Tea'nın yayınlanan bir yazısı, Hürmüz Boğazı çerçevesinde yürütülen askeri faaliyetleri deniz hukuku ve dünya ticaretinin işleyişi açısından ele almakta ve önemli bir gerçeğe dikkat çekmekte. Bir deniz yolunu bombalayarak kapatmak mümkündür fakat onu bombalayarak yeniden açmak imkansızdır. Zira uluslararası deniz ticaretinin devam edip etmeyeceğine yalnızca devletler, ordular veya savaş gemileri karar vermez. Sigorta şirketlerinden gemi sahiplerine, kiracılardan kaptanlara kadar çok sayıda aktörün güvenlik değerlendirmesi deniz ticaretinin ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde etkileyici ve belirleyici olur. Lim Tea'na göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını Hürmüz Boğazı'nı açık tutma gerekçesiyle açıklaması hem hukuk hem de ticaret gerçekleri bakımından hiç de ikna edici değil. Yazar bu çerçevede öncelikle Amerika'nın taraf olduğu İslamabad mutabakatına işaret etmekte. Bu mutabakatın ilgili maddesinde ticari gemilerin güvenlik geçişinin sağlanması, mayın temizleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve Boğaz'ın gelecekteki idaresinin kıyıdaş devletlerin egemen hakları doğrultusunda şekillendirilmesi öngörülmekte. Hürmüz'ün kıyıdaş devletleri İran ve Umman, ABD kıyıdaş devleti değil. Dolayısıyla Amerika'nın Hürmüz hakkında bir diyeceği veya yapacağı yok. Bu durumda Amerika'nın İran'la Umman'ın belirlediği güzergahı devre dışı bırakacak ayrı bir koridor oluşturması, Lim Tea'na göre imzaladığı anlaşmanın ruhuyla bağdaşmamakta. Daha önemlisi İran'ın radar, mayın temizleme ve deniz güvenliği kapasitesinin bombalanması sadece İran'ın askeri gücünün azaltılması anlamına gelmemekte, aynı zamanda İran'dan beklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesini de güçleştirmekte. Hukukun temel ilkelerinden biri, bir tarafın diğer taraftan sözleşmeyi yerine getirmesini isterken onun sözleşmeyi ifa imkanlarını ortadan kaldırmamasıdır. Meselenin ikinci boyutu sigorta. Deniz ticaretinde bir bölgenin fiilen açık olup olmadığını çoğu zaman askeri makamların açıklamaları değil, sigortacıların risk değerlendirmeleri belirler. Savaş riski sigorta primlerini yükseltir, gemilerin ve yüklerin sigortalanmasını zorlaştırır. Her yeni saldırı risk algısını artırdığı için maliyet süratle artar ve boğazı açmak yerine ticari bakımdan daha da kapalı hale getirebilir. Üçüncü mesele güvenli liman ilkesi. Deniz taşımacılığında gemiyi kiralayan taraf, gemiyi güvenli bir limana yönlendirmek zorunda. Füze ve insansız hava araçlarının dolaştığı, limanların ve kıyı tesislerinin hedef alındığı bir bölgede, körfez limanlarının güvenli sayılması son derece güçtür. Bu durumda gemi sahipleri, savaş riski hükümlerine dayanarak seferi reddedebilir. Bu konuda son kararsa çoğu zaman kaptana aittir. Kaptan, gemi ve mürettebatın güvenliğinden sorumludur. Bir limanı veya güzergahı tehlikeli görürse oraya gitmeyi reddedebilir. Devletlerin verdiği siyasi güvenceler kaptanın mesleki ve hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Lim Tea'nın değerlendirmesinin özü açık. Deniz yolları askeri güç gösterileriyle değil, öngörülebilirlik, hukuk, sigorta teminatı ve güven ortamıyla açık tutulabilir. Bombardıman açıkça risk, maliyet ve belirsizlik demektir. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nı gerçekten açık tutmanın yolu daha fazla saldırı değil, çatışmanın sona erdirilmesi ve deniz ticaretinin güvenliğinin yeniden tesis edilmesidir. ABD, silahlı gücünün onu dilediği her şeyi yapmaya muktedir kıldığı inancından bir an evvel kurtulmalı. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yayla'nın "Hürmüz bombalarla değil, güvenle açılır" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün "Organize Örgüt" başlıklı makalesini sunuyorum. Ahbap Derneği soruşturması ilginç bir hal aldı. Havada uçuşan milyonlar, birbirini satan ifadeler, mağdurum, ben de dolandırıldım diyenler. Ne ararsanız var. Belli ki işin içinde organize bir aklama da var. Örgütlü kara para şüphesi de var. Tefecilik de, senetlerde sahtecilik de, yasa dışı bahis de. Anlaşılan depremzedeler için toplanan paralar da bu mekanizmanın çarklarında erimiş. Ahbap Derneği'nin soruşturması esasında dosyadaki yazışmalara göre 2024'te başlamış. İlk olarak Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 125 milyon liralık para transferi meselesi soruşturuluyor. İkincisi Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusu. Üçüncüsü de Haluk Levent'in dernekteki çavuşlarının para trafikleri ve bahisle ilgili bağlantılar. Tabii bunlara Esin Önder Çağlayan, Sevda Kurt gibi isimlerin ifadelerini de eklemek gerekir. Kurulan mekanizmanın en çarpıcı kısmı da gayrimenkul transferleri. Burada ilk BAM teli Başaran Holding'in suç duyurusu. Haluk Levent'in 22 gayrimenkulü kız yurdu yapacağını söyleyerek ikna ettiği iş insanının dolandırıldım feryadıyla yaptığı başvuru. Bu milyon dolarlık mülklerin devir trafiği, ortada hiçbir para dönmeden yapılması, sonra da üçüncü kişilere aktarılması hayatın olağan akışına çok da uymuyor. Başaran Holding'in mülkleri önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına tescil ediliyor. Dediğim gibi ortada para yokken para alınmamasına rağmen de alışveriş sürüyor. Sonraki birkaç gün içinde de bu gayrimenkuller Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdiği iddiasındaki Esin Önder Çağlayan'ın üzerine geçiriliyor. Esin Hanım, Globus Savunma ve Kanat Savunma şirketlerinin sahibi. Haluk Levent'le arasındaki ilişkinin arkadaşlık ve borç ilişkisi olduğunu savunup kendisinin de dolandırıldığını öne sürse de kim kime bu devirde karşılıksız bu kadar borç verir? Arada ticari bir ortaklık, kazanç ya da faiz protokolü yokken hem de. Orası da ayrı bir muamma. Bir de şu var. Başaran Holding, Kaya'ya devredilen mülklerin toplam değerinin 60 milyon dolar olduğunu iddia ediyor. Çağlayan ifadesinde ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğunu söylüyor. Eminim bu da savcılığın bilirkişi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Aksi takdirde ortada tapu usulsüzlüğü de çıkabilir. Velhasıl uzun lafın kısasına gelirsem, depremzedelerin parasını kumara, bahise yatıran Ahbap Derneği'nin soruşturması büyük bir organize çarkıda ortaya çıkarabilir. Zira ortada dönen devasa bir para trafiği var. MASAK ve savcılık borç alışverişi olarak kamuoyunun ikna edilmeye çalışılmasına sanırım göz yummayacaktır. Tabii iş bu kadarla da kalır mı bilmiyorum. Çünkü henüz Ahbap Derneği'nin para trafiğinin ayrıntılarını bilmiyoruz. İlk çıkan MASAK raporu sadece Haluk Levent'le çalışanların para trafikleriyle ilgiliydi. Şimdi savcılık MASAK'tan dernekle ilgili de rapor talep etti. O rapor açıklandığında işin içinden kimler çıkacak hep beraber göreceğiz. Ancak şunu söylemek gerek, Haluk Levent'in yardımlaşma kılıfıyla kurduğu dernek büyük bir yolsuzluk meselesinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Hep beraber izleyip göreceğiz. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün "Organize Örgüt" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "ABD-İsrail ekseni gergin" başlıklı makalesini sunuyorum. ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ikinci dalga saldırılarla savaş giderek ucu açık bir hal almaya başlıyor. Savaşları bitirme vaadiyle seçilen ABD Başkanı Donald Trump, tehdit ve saldırılarla İran'dan çıkış yolu bulmaya çalışsa da çözüm çabaları şimdilik bir karşılık bulmuş değil. Savaş uzadıkça da ABD-İsrail ekseninde yaşanan gerilimler iyice gün yüzüne çıkıyor. ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yönetiminden Lübnan'daki Hizbullah'a silah akışının kesilmesi için daha aktif olmasını beklerken, Şam yönetimi ise Suriye'nin güneyinde devam eden İsrail işgalinden rahatsız. Nitekim Axios haber sitesine konuşan yetkililere göre Trump, 9 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'den Suriye ve Lübnan'daki askerlerini çekmesini isteyerek "orada sizi istemiyorlar" diyor. Netanyahu ise bu ara neredeyse Trump'ın her planına karşı çıkıyor. ABD Başkanı'nın Türkiye'ye F-35 satma planına da karşı olan Netanyahu, Suriye ile ilgili talebe de yanaşmıyor. Önceki gün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile konuşan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Suriye, Lübnan ve Gazze'de kalmaya devam edeceklerini söylüyor. Öte yandan arka planda Amerika ile İsrail arasında bir de yakıt ikmali uçağı krizi yaşanıyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, sivil havacılığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle İran savaşından ötürü Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan Amerikan tanker uçağı sayısını 20 ile sınırlandırmak istiyor. İsrail uçakların askeri üslere kaydırılmasını öneriyor, Amerika ise bu alternatifi uygun bulmuyor. Önceki günse ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'le yaşanan gerilime işaret eden sembolik bir oylama vardı. İsrail'e her yıl sağlanan 3.3 milyar dolarlık askeri yardımın tamamen kesilmesini öngören değişiklik önergesi oylanıyor. Cumhuriyetçiler yardımı sürmesinden yana oy verirken 212 demokrat vekilden 103'ü İsrail'e yardımın kesilmesinden yana oy kullandı. Eskiden bu tür oylamalarda İsrail'e her türlü tam destek çıkarken özellikle de Kasım ara seçimleri öncesinde Demokrat Parti içinde yaşanan bu İsrail kırılması dikkat çekici oldu. Amerikan kamuoyunda Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımı sonrasında İsrail aleyhine, Filistin lehine değişen bir eğilim söz konusu. AP Nork'un haberine göre ABD'de yetişkinlerin üçte biri İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı görüşünde, demokrat seçmenlerde ise bu oran %50'ye kadar çıkıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail karşıtı görüşün arttığı bir dönemde Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi için önümüzdeki günlerde Amerika'ya gitmeye hazırlanan Netanyahu, Amerikan lideriyle de görüşmeyi umuyor. Şubat ayında İran savaşı başlamadan hemen önce ekibiyle Beyaz Saray'a giden Netanyahu, Trump'a birlikte kısa sürede İran rejimini devirebileceklerine dair bir de sunum yapmıştı ama Netanyahu'nun öngörüleri tutmadı. Baştan beri İran rejimi devrilinceye kadar saldırıların sürmesini isteyen Netanyahu, görüşmede muhtemelen Trump'a bu yöndeki baskıyı sürdürecektir. Ayrıca Türkiye'ye F-35 verilmemesini gündeme getirmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Her halükarda Benjamin Netanyahu, İsrail'de yapılacak Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Trump'ın desteğini almak istiyor. Bakalım o desteği bulabilecek mi? Trump yönetimi Suriye'de Ahmet Şar'a, Irak'ta ise Başbakan Ali Zeydi ile İran destekli milislerin kontrol altına alınması ile ilgili adımlar atmak istiyor. Trump atanmasında bizzat etkili olduğu iş adamı Zeydi ile Salı günü Oval Ofis'te görüştü. Müthiş de bir kimya yakaladıklarını söyledi. Ancak şöyle de bir ayrıntı mevcut. Amerika-İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Hamane için İran'da başlayan cenaze törenleri 7 Temmuz'dan itibaren Irak'ta devam etmişti. Hamare'in tabutu Şiiler için kutsal Necef ve Kerbela kentlerine de götürülmüştü. İşte Hamane'in cenazesini Necef'te karşılayanlar arasında Irak Başbakanı Zeydi de var. Irak'taki cenazeye yüz binlerce kişi katılırken Hizbullah ve diğer milis güçlerinin de bayrakları açılmıştı. Şimdi denir ki Zeydi, Trump'ın beklediği gibi bu grupları kontrol altına alabilir mi, öyle bir nüfuzu var mı? Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün ABD-İsrail askeri ekseni gergin başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Müzik. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Yeni Partide Patron Kim?" başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel'in yeni partisi adıyla, logosuyla, kurucularıyla, binasıyla hazır. Hatta kimlerin yeni partide olmayacağı bile belli. Daha doğrusu Silivri'nin kimleri yeni partide görmek istemediği lisan-ı münasiple kamuoyuna duyuruldu. Özgür Özel'in en yakın kurmayları Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'a "bizimle değilsiniz" mesajı verildi. Ancak ortada şöyle bir sorun var. Özgür Özel'in de İmamoğlu ekibinden yeni partide görmek istemediği isimler olduğundan bahsediliyor. Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat gibi. Anlaşılan o ki İmamoğlu-Özel ayrışması yeni partiyle beraber iyice netleşecek. Ve ilk zorlu virajda ayrışmadan kopuş aşamasına geçecekler. Çünkü iktidar paylaşılmaz, paylaşılırsa iktidar olmaz. Özel bunu CHP'de deneyimledi. CHP'yi Silivri'den gelen talimatlarla yönetmenin faturası ağır oldu. Yeni partide de aynı kaderi yaşamak istemeyecektir. Bugün kendisine en yakın adamlarını tasfiye et diyen aklın yarın kendini de tasfiye etme ihtimalini muhakkak hesap ediyordur. Velhasıl günün sonunda bu işin büyük kaybedeni İmamoğlu olacak gibi görünüyor. CHP'yi Kılıçdaroğlu'na kaptırdı. Yeni partide ipleri elinde tutamayacağı bugünden belli oldu. İşte öyle bir noktaya geldi ki Kılıçdaroğlu'nun CHP'de istediği, kendisinin ayak dirediği arınma süreci kendiliğinden başladı. Bugün aksini düşünenler çoğunluktadır ama yeni partiyle beraber İmamoğlu defteri bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Dün bu yazıyı yazarken Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker aradı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile aralarında süren gerilime dair neden haber yapmadığımı sorarak sitem etti. Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi gibi hareket eden gazetecilerden olmadığım için kendisine konuyla ilgileneceğimi söyledim. Ve ne olup bittiğini öğrenince gördüm ki ortada sahiden de bir tuhaflık var. Mesele şu, Kemal Bey bir televizyon programında Beker'i kirli adam sözleriyle hedef aldı. Beker de bunun üzerine Kılıçdaroğlu hakkında hakaret ve iftira suçlamalarıyla savcılığa başvurdu. 5 liralık manevi tazminat davası açtı. Beker, Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğunu öne sürdüğü delilleri savcılığa sunmasını ve mahkeme kararının 3 ulusal gazetede yayımlanmasını talep etti. Garip olan şu ki Beker davayı açtığı halde Kılıçdaroğlu'nun avukatı "Adnan Beker yalan söylemeyi bırak, ne zaman ne şekilde yargıya başvurdun, dava açabilecek misin?" diye açıklama yapıyor. Oysa ortada Beker tarafından açılmış bir dava var. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu'nun avukatlarında. Takipteyiz. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in "Yeni Partide Patron Kim?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın "Retro" başlıklı makalesini sunuyorum. Yine bir jeopolitik mevzu. Yine geçmişten gelen bir seçilmiş travma. Diğer taraf içinse seçilmiş zafer. Ama bu kez yer değişmiş durumda. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, karşı başı nasıl içine siyaset karışarak başladıysa, öyle sona doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Futbol sadece futbol değildir sözü adeta vücut buluyor. Arjantin-İngiltere maçı. Tabii bu ülkenin İsmi zikredilince akla tek bir kelime geliyor, Falkland. Bir ara bir ada grubu neden akla geliyor hem de bir spor karşılaşmasında demeyin. Hafızalara kazınmış olan mevzular var çünkü. Politik psikoloji öyle diyor en azından. Gelin bakalım neymiş birine travma diğerine zafer anlatısı içeren mevzu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ifadesi özetliyor aslında. Dünya zirvesi belki bizim değildi ama Falkland adaları bizim. adına güneş batmayan imparatorluk denilecek kadar büyük bir yer. Bu ifadeleri kullanacak hale gelebiliyor demek ki bir spor karşılaşmasından sonra. Biri için seçilmiş zafer, diğeri için seçilmiş travma oluyor. Bu bir spor müsabakası olsa bile. Hafıza bunu geçmişle ilişkilendiriveriyor. Hem de ne geçmiş? 1833'ten 2026'ya kadar geçen onca yıla rağmen. Ocak 1833'te İngiliz Kraliyet Donanması Falkland Adaları'ndan Arjantin askeri garnizonunu çıkarmış. 2 Nisan 1982'de başlayan ve 6 hafta süren Falkland Adaları'nın savaşında Arjantin, Falkland ve Güney Georgia adalarından çekilmek zorunda kalmıştı. 2013 referandumunda İngiliz kalmaktan yana %99.8 oranında oy kullanılması mevzu da var. Arjantin Başkan Yardımcısı Victoria Villarruel, İngiltere Arjantin maçı öncesinde şu ifadeleri kullanmıştı. Yarın gaspçı korsanlara karşı oynayacağız. Bu sadece sıradan bir maç değil. Ne politik olarak doğru davranacağım ne de soğuk kalpli olacağım. İngilizlere karşı her zaman daha fazlası var. Bu Malvinas, bu Diego, bu Leo'nun sonuncusu ve işgalcilere fren yaptırmak. Haydi Arjantin, çünkü son nefesimize kadar hakkımız olanı talep edeceğiz. Kavgada söylenmez dedirten ifadeler. İngiltere mevzuyu başka bir seviyeye taşıyacak bir hamle daha yapıyor. Arjantin milli takımının oyuncularının Falkland adaları üzerinde egemenlik iddia eden bir pankartla poz vermesi sonrasında futbolun uluslararası yönetim organını Arjantin takımını soruşturmaya çağırdı. Falkland adaları hükümeti durur mu? Onlar da Arjantin milli takımının Dünya Kupası yarı final zaferini lekeleme seçimi karşısında hayal kırıklığına uğradığını ancak şaşırmadığını söyleyerek FIFA'dan yaptırım çağrısında bulunuverdi. Arjantin ise Dünya Kupası'ndaki galibiyetinin ardından Falkland Adaları yakınlarında bir İngiliz savaş gemisi hakkında şikayette bulundu. Buna karşılık olarak İngiltere Savunma Bakanlığı HMS Medway'in 5-8 Temmuz tarihleri arasında Falkland Adaları'ndan Şili'nin Punta Arenas kentine planlanmış bir lojistik görev yürüttüğünü, İngiliz Antarktika araştırma operasyonlarını desteklediğini belirtti. Mevzu derinleşiyor yani. Peki neden Falkland? Ne var diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Tabii ki cevap hep aynı. Güney Atlantik sularına erişim doğal kaynaklar. Coğrafya hiçbir şeydir, jeopolitik her şey der gibi. Ne demiştik geçen yazımızda? Jeopolitik gerçekliğe güncelleme geliyor. Anlaşılan o güncelleme sadece belli coğrafyaları değil, yavaş yavaş adım adım tüm dünyayı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Eski defterler açılıyor. Retro jeopolitiği de vuruyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Retro başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Ücretli reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Tahran'daki çok başlıklı makalesini sunuyorum. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve uluslararası hukuku hiçe sayan askeri saldırılar, tarafların 19 Haziran'da imzaladığı mutabakat metniyle sonuçlanır gibi oldu. İran, Hürmüz Boğazı'nı açtı, Amerika ise İran'a yönelik ablukayı kaldırdı ve ticari yaptırımları hafifletti. Deniz ticareti 28 Şubat öncesindeki seviyeye ulaşmasa da taraflar hızla nihai anlaşmaya doğru yol almaya başladı. Mutabakat metni İran'ın lehine görünüyordu ve uzmanlar anlaşmayı Tahran için bir zafer olarak değerlendiriyordu. İsrail'in masadan dışlanmış olması ise Tahran açısından büyük bir kazançtı. Ancak sahada sorun çıkaran taraf nedense İran oldu. Hürmüz'de ticari gemilere yönelik saldırılar durdurulmadı. Masada görüşmeler sürerken Beyaz Saray yönetimi zor durumda bırakacak ve Hürmüz gelişmelerini olumsuz etkileyecek hamleler yaptı. Mutabakat metniyle birlikte Hürmüz'de 28 Şubat öncesine kıyasla daha fazla hak elde etmiş olmasına rağmen Tahran memnuniyetsiz tavrını sürdürdü ve bölgede sorun çıkarmaya devam etti. İran devrim muhafızlarının 8 Temmuz'da 3 ticari gemiye saldırması Washington'da bardağı taşıran son damla oldu. Amerika sürecin bu şekilde yürüyemeyeceğini görerek ateşkesin bittiğini ve İran limanlarına yönelik ablukanın yeniden başlatıldığını duyurdu. Böylece İran savaşı için 2.0 diyebileceğimiz yeni bir sürecin kapıları aralandı. Trump yönetimi Tahran'ın verdiği sözleri bir türlü yerine getirmediğini savunuyor ve askeri müdahaleden başka çıkar yol olmadığını düşünüyor. İran adına müzakereleri yürüten Meclis Başkanı Kalibaf'la Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açıklamalarına bakıldığında onların müzakere masasından yana olduğu açıkça anlaşılıyor. Müzakerelerle birçok şeyi kazanabileceklerini anlatıp duruyorlar. Ancak asıl mesele bu düşüncelerini içeride yönetim üzerinde etkili olan diğer odaklara kabul ettirebilmek. İran devrim muhafızlarının Amerika ile yürütülen müzakereleri İran'daki güç mücadelesinin bir parçası haline getirdiği anlaşılıyor. İran eğer bu çok başlı yapı nedeniyle kaybederse asıl kaybı kendi içindeki bölünmüşlükten yaşayacak. Bu durum Amerika'nın elini güçlendirirken İran'ın müttefiklerinin azalmasına neden oluyor ve ülkenin daha büyük bir yıpranmaya uğramasının önünü açıyor. İran'ın bir an önce masaya dönmesi şart. Ancak bunu içindeki bölünmüşlüğü aşmış bir biçimde yapması gerekiyor. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Tahran'daki çok başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Ahtapot'la Köstebek Savaşı başlıklı makalesini sunuyorum. Adamlar bir film çekti. Senaryosu çok ince işlenmiş mesajlar taşıyordu. Siyonist Hollywood, İsrail aşkına Amerika başkanlarına bu filmle mesaj veriyordu. ABD aslında büyük İsrail'dir, biz kurduk bu ülkeyi, biz yönetiriz, ayağınızı denk alın diyorlardı. Filmin adı Butler'dı, yani kahya. Küresel güçler her ABD başkanının yanına bir kahya yerleştirerek aslında ülkeyi Butler'la yönetiyordu. Başkanlar birer kuklaydı. Dikleşmeye kalkan bir şekilde öldürülüyor veya suikasta uğrayıp canını zor kurtarıp mesajı alıyordu. Eşeklik yapmanın alemi yoktu. Trump, bizi savaşa sokmak istiyorlar, en büyük düşmanımız küreselciler diyerek dikleniyor, Siyonizmi hedef tahtasına koyuyordu. Ona dersi verilmeliydi. Pensilvanya'nın adı Türkçe kahya anlamına gelen Butler kasabasında suikast düzenleyerek mesaj verdiler. O suikast sonucu kurşun kulağını parçaladı Trump'ın. Ancak dersini almamış olmalı ki bir ceza daha gerekiyordu. İsrail gizli servisi Mossad ajanı Epstein'in Karayipler'deki özel adasında reşit olmayan kız çocuklarıyla Amerikalı siyasetçilere fuhuş yaptırdığı görüntüler üzerinden

Trump'a şantaj yaptılar. Amerika'da bir anda gündem Epstein dosyası oluverdi. Siyonist medya Epstein üzerinden Trump'a büyük saldırıya geçti. İsrail ya İran'ı vurursun ya da görüntülerini yayınlarız diyordu Trump'a. Adam boynunu bükerek İran'ı İsrail adına bombalamaya başladı. 2023 yılında Amerika Kongre polisi 8000'den fazla tehdidi soruşturdu. Önceki yıllara göre bu rakamlarda %50 artış vardı ve her yıl katlanıyordu. Utah'da Trump destekçisi ve İsrail'i yerden yere vuran fenomen Charlie Kirk'ün öldürülmesi Mossad eylemiydi. Aylar önce Minnesota eyalet temsilcisi Melissa Hotman ve eşi Mark vurularak öldürüldü. Demokrat eski temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul çekişle saldırıya uğrayıp kafasına kırılmış bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Sapasağlam senatör Graham esrarengiz bir şekilde ölüverdi. Amerika'da bir şeyler oluyordu. Ve derken bir baktık Beyaz Saray muhabirlerine Trump'ın verdiği yemeğe silahlarla dalan bir eleman sağa sola ateş açmaya başladı. Amerika gizli servisinin ilk korumaya alıp salondan uzaklaştırdığı kişi Trump değil, başkan yardımcısı J.D. Vance'ti. Belli ki hedefte olan kişi bu defa Amerikan başkan yardımcısıydı. Kahya kahyalığını yapmıyor demekti bu. Çünkü J.D. Vance, İsrail hükümetindeki bazı unsurlar sonsuz savaş istiyor diye dert yanıyordu. Vance, katıldığı bir podcast'te İsrail hükümetinin İran'la gerilimi sürdürmek istediğini ve Amerika'nın diplomatik çabalarını baltalamaya çalıştığını öne sürdü. Kimler olduğunu kesin olarak bildiklerini bile söyledi. Resmi ağızdan Netanyahu hükümetine bir saldırıydı bu. Kendisinin önceliğinin Amerikan çıkarları olduğunu vurgulayan ABD Başkan Yardımcısı, ben halkımı temsil ediyorum. Amerikan yönetiminin kararlarına başka ülkeler değil, Amerikan ulusal çıkarlarının belirlemesi gerekir. Eğer İsrail hükümetinde olsaydım Amerika'ya saldırmazdım, bizi hafife almamalılar diyor, kavgayı itiraf edip sopa göstererek çizmeyi aşıyordu. ABD'nin dış politikasının öncelikle Amerikan çıkarlarına göre şekillenmesi gerektiğini savunan Vance, Amerika'da en etkili ülke maalesef İsrail diye ifşa ediyordu üstelik. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şu an Amerika'da pek popüler bir kişi olmadığını kaydeden Vance, bombayı patlatıyor ve konuyu şantajcı Mossad ajanı Epstein'e getiriyordu. Bu adamın İsrail derin devletinin unsurlarıyla bağlantılı olduğu görülüyor diyordu. Bir ABD başkan yardımcısı kız çocuklarına fuhşa sürükleyerek siyasilere şantaj yapan kişinin Mossad ajanı olduğunu ilk kez resmi ağızdan dünyaya ilan ediyordu. Kavga inanılmaz büyüyor. İsrail'den resmi açıklama bile yapıldı. İran'da Kürtleri rejim üzerine sürecektik. ABD başkan yardımcısı Vance durumu Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sızdırdı. Erdoğan Trump'a bu operasyon yapılırsa o silahlandırdığınız grupları vururuz dedi. Kürtler eliyle yapacağımız operasyon İran'da durduruldu diye. İş öyle hale geldi ki artık ABD Başkan Yardımcısı ve belki de geleceğin başkanı J.D. Vance, Amerika'yı ahtapot gibi saran İsrail tarafından Türk köstebeği ilan ediliyordu dünyaya. Ahtapotla Trump'ın destek verdiği ve sonuna kadar git dediği köstebeğin savaşı nereye taşınacak? Böyle bir kavgada Siyonizme karşı dünyada sesini çıkaran ender ülke Türkiye'ye tahmin edemeyeceğiniz kadar ihtiyacı var Trump yönetiminin. Netanyahu o yüzden önceki gün Erdoğan Osmanlı'yı tekrar kurmak istiyor diye ağlayarak dünyaya şikayet ediyor. Zavallının düştüğü durumlara bakın. Büyük İsrail Amerika'da küçülüyor ve Türkiye yeryüzünde her gün büyüyor. Olay bu. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın Ahtapot'la Köstebek Savaşı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Hüseyin Öztürk'ün "Kibir, kor ateşi elmas zannetme müptelasıdır" başlıklı makalesini sunuyorum. Kibir bir paçozluk hastalığıdır. Paçozluk nedir? Rahmetli Alev Alatlı
Pınar Yayınları'ndan çıkan Dünyayı Bilmeyen Dünyanın Maskarası Olur isimli kitabında şöyle tarif eder. Paçozluk, kendi çıkarları için her yolu mübah sayan, küstah, beş para etmez, sokak kurnazı, zevzek, müptezel, basma kalıp, palavracı, rüküş, hoyrat, içtensiz, pespaye, nekes, terbiyesiz, aşağılık, ahlaksız, kalleş. Bu muhteşem tarifi görünce Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinde anlattığı fare ve deve hikayesini hatırlamalı. Kibir, paçozluk müptelasını besleyen büyük oluk gibidir. Hikaye şöyle nakledilir. Küçük bir fare, kocaman bir devenin yularını tutup eline almış, kurula kurula gider. Deve, uysal tabiatı yüzünden onunla yol alıp giderken fare, küçüklüğünü ve her an av olma halini göremeden, "Meğer ben ne müthiş bir pehlivanmışım, develeri sürükleyebilecek bir yiğitmişim" diye böbürlenir, kibirlenir. Gide gide bir nehrin kenarına varırlar. Nehri gören fare, kibrinin şaşkınlığı içinde donup kalır. Onun kibrinin farkında olan deve ise manidar bir şekilde, "Ey dağda, ovada bana arkadaşlık eden, neden durakladın, neden şaşırıp kaldın? Hadi yiğitçe nehrin içine gir, sen benim kılavuzum değil misin? Yol ortasında böyle şaşırıp kalmak sana yaraşır mı?" der. Mahcup düşen fare yalpalayarak şöyle seslenir. "Arkadaş, bu nehir pek büyük, pek derin, boğulurum diye korkuyorum." Deve suyun içine girip, "Ey kör fare, su diz boyuymuş, korkmana gerek yok" der. Fare çaresiz söylenmeye devam eder. "Ey hünerli deve, nehir sana göre karınca, bana göre ejderha gibi gözükmekte. Çünkü bizde dizden dize fark vardır. Benimki gibi binlerce dizi üst üste koysak ancak senin bir dizin eder." Bunun üzerine akıllı deve fareye şu nasihatte bulunur. "Öyleyse gurur ve kibrine aldanıp bir daha hadsizlik etmeye kalkma. Haddini bil. Sana olan hoşgörü ve müsamahaya kapılıp şımarma. Çünkü Allah kibri ve kibirlenenleri sevmez. Var git kendin gibilerle boy ölçüş." Artık iyiden iyiye gerçeği anlayıp utanan fare, "Tövbe ettim, pişman oldum. Allah için olsun şu öldürücü, şu boğucu sudan beni geçir" diye yalvarır. Böylece deve yine merhamet edip, "Hadi sıçra da hörgücümün üstüne çık otur. Bu sudan geçmek veya başkalarını geçirmek benim işimdir. Zira vazifem senin gibi yüz binlerce acize hizmetten ibarettir" diyerek fareyi nehrin öbür tarafına geçirir. Ez cümle, Mevlana Hazretleri Mesnevi'de anlattığı bu hikayede fare, başından büyük işler görmeye kalkışan, kendini başkalarından üstün gören, böbürlenen bir kişinin sembolüdür. Deve ise sabırlı, tecrübeli, hünerli ve kamil bir insanın remzidir. Kibirlilikten uzak durmanın en iyi yolu, kamil insanlarla hemhal olmak ve aciz kul olduğunu bilmektir. Vesselam. Yeni Akit'te Hüseyin Öztürk'ün "Kibir, Kor Ateşi Elmas Zannetme Müptelasıdır" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunluk görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Kurultay'da yapılan seçimlerle göreve gelen yönetimi uzaklaştırdı. Tedbiren yerine mevcut Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini göreve iade etti. Aynı zamanda Kurultay, Tüzük Kurultayı'nda kabul edilen bazı değişiklikler bakımından da tedbir uygulayarak dedi ki, ben bu talepleri birbirinden bölünemez görüyorum. Eğer bir sakatlık varsa bu sakatlık sürecin tamamına şamildir. Yani bir kısmını iptal edip tedbir uygulayıp bir kısmına tedbir uygulamamazlık edemem. Genel merkez yönetimini ilgilendiren tüm kararlarla ilgili tedbir uyguladı ve mutlak buttan olarak adlandırılan hükümsüzlük yaptırımını uyguladı. Ardından malumunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevden uzaklaştırılan yönetimi ve talimatlandırdığı davayı ilk etapta takip eden avukatlar ivedi bir temyiz istemiyle hem tedbirin kaldırılmasını hem de bu hükmün bozulmasını isteyerek Yargıtay'a müracaat ettiler. Bu aşamayla birlikte kararın taraflara tebliğiyle birlikte temyiz aşaması tüm taraflar için başladı. Dosyada yanlış hatırlamıyorsam 60'a yakında feri müdahil var. Yani Sayın Özgür Özel ve beraberinde PMS'ine seçilen birçok partili de feri müdahil olarak dosyaya dahil oldular. Bu süreçte dosyada temyiz dilekçelerinin, başvuruların, işte bazı vesaire söz konusu oldu.
7: Sesiniz gitti.
6: Sonra tebliğ gibi
7: sesiniz geldi. Sermet Hocam, bir de bir şey rica edeceğim. Böyle hukuk, yani çoğumuz, yani bizi izleyen hukukçular vardır ama hepimizin anlayacağı gibi çok basit anlatın ne olur.
6: Şöyle anlatayım. Temyiz sürecinde tarafların yazmış olduğu dilekçelerin diğer taraflara gönderilmesi gerekiyor. Ki onlar da bir diyecekleri varsa bu dilekçelerle ilgili diyebilsin. Mahkemeye açıklamalarını sunabilsin. Bu da taraf sayısı oldukça fazla olduğu için ve her temyiz dilekçesi tebliğ edildikten sonra ona cevap verebilmek için belli bir süre taraflara tanındığı için yaklaşık 55-56 gün gibi bir süre yani 2 aya bir süreyi aldı. Ve mahkeme hassas davranarak 36. Hukuk Dairesi, ben tebligatların tamamlanıp tamamlanmadığını, tüm feri müdahillerin, asli müdahillerin bir hakkın, yani hiçbir eksiksizlik olmadan cevap hakkını kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Bu dosyalarda bu işler zordur. Hayli titiz bir süreci gerektirir. Ama görünen o ki mahkeme adli tatile girmeden, ki pazartesi itibariyle adli tatil başlıyor, haftanın son mesai gününde artık dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Bu süreçten sonra dosya Yargıtay'ın önünde. Şimdi ne yapacak Yargıtay, bir de buna bakmak lazım. Yargıtay öncelikle dosyayı alacak ve bir tevzi işlemi uygulayarak görevli Yargıtay dairesini belirleyecek. Bu 3. Hukuk Dairesi'dir.
7: Tamam.
6: 3. Hukuk Dairesi'nde bir tetkik hakimine dosya tevdi edilecek ve dosyayı inceleyerek dosyayı görüşüp nihai kararı verecek heyete bir rapor sunması istenecek.
7: Tamam.
6: Bu da yaklaşık 3 ila 6 ayı alan bir süreçtir.
7: 3 yani, ila 6 ay. Bayağı bir bakalım, Tarkan Hocam da katılacak. 3 ila 6 ay.
6: Tabii en az yani 3 ila 6 aylık bir süre arasında bir tebliğname hazırlanarak ilgili daire heyetine sunulmak üzere kaleme alınacak. Ardından Yargıtay'ın ilgili dairesinin 3. Hukuk Dairesi olduğunu söyledik. iş yüküne göre bu dosya beklemeye ya da arşive alınacak. Eğer arşive alınmasını gerektirir bir iş yoğunluğu yoksa gündeme alınması gereken dosyalar içine konulacak. Ve sırası geldiğinde Yargıtay ilgili hukuk dairesi tarafından görüşülerek karara bağlanacak.
7: Peki.
6: Bu da yaklaşık bir yıllık bir takvimi kapsar.
7: Peki.
6: Yani benim tahminim önümüzdeki adli yıl içerisinde 2026-27 adli yılı içerisinde bu dosyadan nihai karar çok zor çıkar. Çıkmaz demiyorum ama oldukça güç.
7: Hemen Tarkan Bey'e döneceğim. Sermet Bey, siz bir virgül Tarkan Bey'e geleyim. Hem sizin söylediklerinize katılıyor mu? Yani bir yıl gibi bir süreç. Zaten Sermet Bey'i siz de dinlediniz. Ne diyorsunuz Tarkan Bey?
8: Bir öncelikle şu tedbir kısmında ben hocamla tedbir kısmında hani tedbiren işte tüzüklerin iptal olduğu, kurultayın iptal olduğu ya mealen söylüyorum öyle hususlarından bahsetti. Ben karara baktığım zaman bunları görmüyorum. Sadece tedbiren genel başkan, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulunun göreve geldiğini söyleyeyim. Zaten detaylı anlattı. Diğer konularda hani ona ilişkin başka bir tedbir yok dosyada.
7: Orada bir araya girmek
8: önce
7: istiyor Sermet Bey. Tarkan Bey hemen bir söz vereyim. Çok kısa Sermet Bey buyurun.
6: Peki bu hüküm bence bölünemez. Siz aksi düşündüğünüzü söylüyorsunuz. CHP'nin genel merkezinde de şu an Sayın Kemal Bey ve ekibi var.
8: Ben söylemiyorum.
6: Bir şey yaptılar.
8: Maddi yani eğer arkadaşlar koyarsa zaten ben söylemiyorum. Tedbirin yani neyle ilgili tedbir olduğunu maddede çok net yazıyor. Yani o yüzden söylüyorum. Bunun dışında
6: bir şey soracağım. Tedbir bölünemez. Bence hüküm de bölünemez. Eğer aksini söylüyorsanız genel merkez tüzük kurultayı bakımından kararın kesinleştirilmesini istiyoruz diye davacılarla da mutabık kalıp böyle bir talepte bulunsa ne olacak? Mahkeme bunu kabul etmek zorunda mı?
8: Şimdi o çok teknik boyut. Şunu anlatıyorum ben. Yani herkesin, yani sizin fikriniz farklı olabilir.
7: Bir Tarkan Bey dinleyelim Sermet Bey.
8: Bir anlatayım. Bir
7: anlatsın.
8: Karar
7: siz
8: çok net.
7: Aklınızda ya da
8: zaten
7: bir not
8: sorun oradan çıkıyor. Diyoruz ki tedbiren gelenler var. Herkes yorum yapıyor. Tedbir bölünür, bölünemez. Karar veriyor. Yani tedbir kararı eğer mahkeme böyle bir muradı bulunsaydı onu da yazardı. Tedbirin net olması lazım. Onu söyleyeyim. Tekrar bu konuşmaya zaten biz sizin fikrinizi anladık dediğim gibi ben de fikrimi söyledim. Okuyunca tekrar kararları okusunlar. Sizin söylediğiniz gibi bir tedbir var mı yok mu değerlendirirler. Şimdi geldik zaten hukukçuların Pınar Hanım anlaştığı nokta şu. Hani süre herkes sürede hemfikir. Yani süreye kimse hani bir yıldan önce bu dava gelir mi gelmez mi herkesin zaten mutabıkla ittifakla kabul ettiği burada hiçbir görüş ayrılığı olacağı kanaatinde değilim. Ama ben bir öneri yapıyorum mesela. Bu öneriyi bilmiyorum dikkate alırlar mı? Hem davacılar hem davalılar deseler ki bizde yargıya alım dilekçesi diye bir husus vardır. Genelde biz bunları veririz. Çok böyle hani bitmek istediği davaları veririz. İki tarafta her tarafta kaç taraf varsa feri müdahalelerin çok önemi yok gerçi ama taraflar kalksın desin ki biz bu davaya Yargıtay. İki tarafta lehe aleyhe ne vereceksen ver. Ama bir an önce ver diye mesela çabuklu bir dilekçe sunsa hemen iki taraf bak bütün tarafı söylüyorum bak tek taraf değil. İkisi de sunsa acaba Yargıtay biraz önce hocamın söylediği gibi o bir yılı bekler mi beklemez mi? Ben de katılıyorum yani sürede bir sıkıntı yok. Hocam da aynı fikirdeyim o konuda bu kadar sürer bunlar normaldir. Ama öneriyi şöyle yapalım. İki tarafta desin ki bütün taraf hadi ferrilere gerek yok ama hadi onları da kastediyoruz. Desinler ki Yargıtay ya bu hakkında bizim için büyük bir sorun. Bizle ilgili bir durum alın. Önce iyi inceleyin. Deseler acaba Yargıtay ne düşünür? Onu söyleyeyim. Sonuçta sorunuzu özetle zaten hocam detaylarını anlattı. Biz normalde deseniz ki ya.
7: Bir dakika. Orada bir aynı anda bir Sermet Bey de bir eklenti yapacaktı. Tarkan hocam bir gittin geldin. Sermet Bey o sırada siz bir cevap verin. Olamaz mı bu? Olabilir mi daha doğrusu? Her iki tarafta başvuru yapsın. Ve erkene çekmesi mümkün olabilir mi yargının, yüksek yargının?
6: Ya o da 6 aydan daha öne almaz yani. Sonuçta usulü bir işlem şöyle olmaz yani. Evet taraflar istiyor hadi bugün oturalım da yarın da bunu görüşelim karara bağlayalım diyelim. Yani ne yaparsanız yapın çok hacimli bir dosyadan bahsediyorsunuz. İçinde neler var? Ankara'daki kurultay dosyası var. İstanbul'daki kongre dosyası var. Aziz İhsan iddianamesi var. İBB iddianamesi var. Anlatabiliyor muyum? Yani onlarca iddianın, delilin, talebin birlikte yer aldığı böyle klasörlerce bir dosyadan bahsediliyor.
7: Anladım.
6: Ve bu dosyayı önce bir tetkik hakimi veya birden çok da olabilir dosyanın hacmi nedeniyle inceleyecek bir rapor. Bu 3 ayın altına düşmez. Yani yarın başlasa mahkeme, Yargıtay, yarından itibaren tetkik hakimlerini görevlendirip hadi deseler adli tatilde de çalışacaksınız, yılbaşını yine bulur bu süreç.
7: Peki. Tarkan Bey, peki şu her ikinize de bu soruyu yöneltmek istiyorum. Buradan 4 tane ihtimal var. Yani biz böyle çıkarttık. Karar onanabilir, karar bozulabilir, kısmi bozma kararı verilebilir ya da usul eksikliği tespit edilebilir. Şimdi Tarkan Bey, Yargıtay'dan nasıl bir karar çıkar? Yani şu ana kadar hep beraber okuma yapıyoruz, analiz yapıyoruz. Tabii ki yargı, yine altını çizelim, biz bilmiyoruz. Nasıl yüksek bir mahkeme nasıl bir karar verecek, ama ihtimal nedir?
8: Ya şimdi tabii Pınar Hanım, bu soru hukukçulara sorduğunuz zaman şimdi Yargıtay ne karar verir? Bunların hepsini verebilir. Yani hani, ama hani hangisini vermeli? Bir soru. Yani size hangisi daha yakın?
7: Bir dakika, yoksa şöyle yapayım. Yani, o zaman şöyle yapayım. Yargı ne verebilir? Ne olmalıdır sizce diye o ikinci soruyu sorarım.
8: Şimdi Yargıtay, şimdi şöyle bakalım, çok mesela emsale bakalım. Ne dedik? Yerel mahkeme, hocam söyledi, reddetmişti. O da bir hakim, mahkeme. İstinaf geldi, oy birliğiyle hayır dedi. Yerel mahkemenin kararı uygun değil dedi, karar verdi. Yani aslında baktığınız zaman hakimlerin hukuki değerlendirmelerinde demek ki farklılıklar olabiliyor. Şimdi Yargıtay'a geldi dosya. Yargıtay da buna ilişkin olarak acaba yerel mahkemenin verdiği karara mı birazcık daha meyil edecek, yoksa istinafın verdiği karara mı? Buna neye göre verecek? Dosyaya bakacak. Dosyada neler var? Dosyada iddia ne? İddia şu: İradeler fesada uğradı, hepimizin görüldüğü gibi. Ama Yargıtay bu konuda gerçekten iradeye fesada uğrama bir kesin hükümsüzlük sebebi mi? Yoksa kamu düzenine aykırılıktan dolayı, emredici hükümlere aykırılıktan dolayı kesin hükümsüzlük butlan verdim iddiasıyla beraber istinaf bunu söylediği için, istinafın bu kararında gerçekten delegelerin bu iradeleri fesada uğramış olsa dahi uğradı mı bir? Belki uğradı. Acaba bu yaptırım kesin hükümsüzlük doğurabilecek bir yaptırım mı diye Yargıtay dosyayı alacağı zaman, eğer evet bu konuda istinafın zaten gerekçesi buydu, bunu istinafa göre karar verecekse kararı onayacak ve bu iş bitecek. Ama derse ki hayır, esasla ilgili yani usulü geçtik zaten, usulü bozmayı falan. Dedik ki hayır, hani bu konuda her şey toplanmış, her şey de yerinde, usulü bir eksiklik de yok. Ben baktım ama bu kararı bozuyorum dediği zaman dosya tekrar istinafa gelecek. İstinaf bakacak, Yargıtay'a göre direnecek mi, kabul mü edecek, neyi verecekse. Ondan sonra o kararları biz tekrar konuşuyor olacağız. Bu söyledikleriniz zaten hani hepsi ihtimal dahilinde. Ama hani ben Pınar Hanım şunu söyleyeyim. Benim öğrendiğime göre, yani irade fesadı halleri bizde bellidir. Hata, hile, ikrah deriz. Zaten çok yanıldı insanlar burada. Bunlar zaten yaptırım türü bile olsa bunlar iptal edilebilirlik yaptırımıdır. Çok teknik ayrıntılara girmiyorum. Ama siz bir işe kesin hükümdesiniz, o zaman kanuna, emredici hükümlere, ahlaka ve hani oradaki o şekle aykırılıktan yola çıkmanız lazım. Ama burada istinaf şuradan yola çıkıyor. Dedi ki ya pavyondaki pazarlıklar, para vermeler, bunlar işte aslında kamu düzenini ilgilendirir. Ben o yüzden bunu bu şekilde kesin hükümsüzlük veriyorum dedi, ama ben istinafın o kararına katılmıyorum. Burada çünkü siz kamu düzeniyle ilgili olan bir durumu, delegenin iradesinin sakatlanıp sakatlanmadığı kısmının tespitini yapamazsınız. Velev ki sakatlandı söyleseniz dahi, kişilere girdiği zaman o kişilere oy verip vermediklerini bilemezsiniz. Velev ki verse bile diğerine vereceği kanaatinde de biz bir yorum yapamazsınız hukuken diye ben bildiğim için, en azından hukuki yorumum olduğu için, ben bu dosyada, benim fikrim bu. Ama Yargıtay, dediğim gibi, bu hani hukukçuların birden fazla hocamla ayrıldığımız yerler var, birleştiğimiz yerler var. Hukukta öyledir. Hakim de öyle. Yerel mahkeme farklı söyledi, istinaf farklı söylüyor. Yargıtay çok daha farklı söyleyebilir. Ama benim hukuki fikrime göre sorarsanız ben burada kesin hükümsüzlük yaptırımının olamayacağı kanaatindeydim. Baştan da öyleydim. Hala öyleyim. Ama bu benim fikrim, yanılıyorumdur. Yargıtay ne karar verirse göreceğiz, biz ona bakacağız. Onu bekleyeceğiz.
7: Elbette. Sermet Hocam, siz ne diyorsunuz bu konuda? Beklentiniz ya da yani sizin isteğiniz. Yani olması gereken.
6: Tarkan Estağfurullah. Şahsi olarak taraf olmadığım için bir isteğim olamaz. Yani biz Tarkan Hocam gibi yorum yaparız. Dediği gibi katıldığımız yerler var. Öncelikle 3 olasılık var. Siz de bahsettiniz. Onanabilir, bozulabilir, kısmen onanıp kısmen bozulabilir. Ayrıntılarına girmeyelim. 20 şekilde, 30 şekilde bu hükmü formüle edebilirsiniz. O ayrı bir mesele. Ama ben şöyle düşünüyorum. Sizin yayınlarınızda da geçtiğimiz yıl bu meseleler ilk konuşulurken, hatta olağanüstü kurultaylar yapılırken, Gürkan Bey'in, Barış Bey'in katıldıkları bu Taksim Meydanı programında aynı soruyu sordular. Sizin kanaatiniz nedir dediklerinde ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi bu dosyada davacılar tarafından, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından Ankara ve İstanbul ortaya konulan iddiaları ve güçlü delilleri karşılayıp çürütmedikçe, aksini iddia etmedikçe, ispat etmedikçe, Tarkan Hoca'nın biraz önce söylediği gibi kendisi dedi ki yani ben burada irade sakatlanmış mıdır değilmiş midir, onları araştırılması. Ben ona katılmıyorum, gerekçesini söyleyeceğim. Ama dedim ki CHP bu iddialardan kurtulmadıkça kaç kurultay yaparsa yapsın, ister olağan ister olağanüstü, buttan bu davada, bu dosyadan çıkar. Yine aynı kanaatteyim şunun için. Bakın burada artık tarafların iddiası şu, davacıların. Diyorlar ki kardeşim 38. olağan kongrede, seçimli kurultayda öyle usulsüzlükler yapıldı ki bunlar kümülatif olarak 1-2 delegenin iradesinin çok ötesine geçti. Kurultayın tamamının iradesini sakatladı. Ortada sağlıklı bir kurultay olmadı. Sağlıklı bir kurultay olmadı. Bakın biz bunu nerede hatırlayacağız siyasi tarihimizde? 2002 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi yasaklıyken Siirt'te Doğanköy adlı bir yerleşim yerinde sandık kurulmamıştı. 300-500 oyun olduğu bir yerde. Ve o zamanki seçim kurulu ne dedi biliyor musunuz? Bu sandığın kurulmamış olması Siirt'te yapılan seçimin tamamını sakatlar. Ben Siirt'teki seçimi iptal ediyor ve tekrar ediyorum dedi. Hepimiz hatırlayacağız. Doğru mu? Ve Tayyip Bey o seçimde, evet, Siirt milletvekili olarak parlamentoya girdi, başbakan oldu. Şimdi buradaki mesele de bu. 38. kurultayda iddia bunlar. Benim talep veya tespitlerim ya da temennim değil. Tarafların iddiası ve savcılığın ortaya koyduğu delillerden hareketle mahkemeye sundukları şey. Diyorlar ki öyle ağır usulsüzlükler yapıldı ki bu 1, 3, 5, 10 delegenin oyunu, iradesini aştı. Kamu düzenini ihlal eden, toplumsal barışı, devletin varlığını, hukuki istikrarı, demokrasinin kendini inkara giden bir noktaya geldi. Ve dolayısıyla artık burada korunmaya değer bir sonuç veya seçim bile yoktur. Mahkemede bunu, Bölge Adliye Mahkemesi dosyadaki bütün delilleri, bakın ne yaptı? Aziz İhsan Aktaş dosyasını sürekli güncel çekti. İBB dosyasını güncel çekti. Büyük Kurultay dosyasını güncel çekti. İstanbul Kongresi dosyasını güncel çekti. Ve değerlendirdi. Dedi ki evet ben de dedi burada artık, bakın normalde taraflarca hazırlama ilkesi vardır. Davanın ve iddianın ve savunmanın genişletilmesi yasağı vardır. Mahkeme bunları aştı. İstinaf aşamasında, temiz aşamasında normalde kamu düzeniyle ilgili bir uyuşmazlık olmasa delil dahil edilmez dosya. Tarkan Hocam çok iyi bilir. Ama dedi ki ben burada devletin, hukukun, demokrasinin varlığıyla ilgili, tutarlılığıyla ilgili bir sorun görüyorum. Ve bu nedenle neredeyse re'sen araştırma yapıyorum. Neredeyse her aşamada yeni ortaya çıkan durumu, delili, iddiayı değerlendiriyorum. Ve ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sahip olduğu kamusal temsil gücünü de, yani nedir o? Belediyeler, milletvekilleri, parlamento grubu, kamuoyu oluşturma gücü, bütün bunları birlikte değerlendirerek tedbirli olarak kamu düzenini korumak için bu kurultayları toptan hükümsüz sayıyorum.
7: Evet.
6: Tedbirin gerekçesi budur. Hükmün gerekçesi de budur. Dolayısıyla benim kanaatim burada bu iddialar çürütülmedikçe, bakın sonradan neler çıktı dosyada. İstinaftan sonra da bir sürü şey geldi. Ne geldi? Sayın Veli Ağbaba'nın bu iddiadır. İşte Sayın Özgür Özel'in, bu da iddiadır. Bazı partililerden belediye seçimlerinde aday belirleme sürecinde hukuka aykırı taleplerde bulunduğu iddia edildi. Kim tarafından? Özkan Yalın, Muhittin Böcek. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Bakın bunlar da Yargıtay'ın önündeki dosyada hüküm açısından işlevsel olacak. Dolayısıyla dosya tabiri caizse bitmedi. Hala delil geliyor. Ben kararın kullanacağı kanaatindeyim.
7: Bir sene en az, yani bir seneye yakın bir tarih bekliyorsunuz Yargıtay'dan gelecek karar için.
6: 6 ayla bir sene. Yani Tarkan hocamın dediği gibi taraftar anlaşsa, uzlaşsa, ön alalım dese 6 ay. Diğer olmasa türlü bir yıl aşar.
7: Peki. Tarkan hocama yeni bir başlık. Yine dedim ya yayının başında, hukuki çok başlıklarımız var. Soruşturmalar var. Gözaltılar var. Dolayısıyla yine Türkiye'nin konuştuğu ve çok merak ettiği diğer bir hukuki süreç. O da Ahbap Derneği ve Haluk Levent'in de içinde olduğu. Bugün Oğuzhan Uğur'un, yani Babala TV ile hani toplumda birçok kişinin tanıdığı Oğuzhan Uğur'un da gözaltına alınma süreciyle devam ediyor ki sizin de meslektaşlarınız var Tarkan Hocam, Sermet Hocam. Tarkan Hocam, bu davaya ve içeriğine baktığınız zaman 3. dalga, hani bu ilerleyecek mi, 4-5 olacak mı, nasıl bir davayla karşı karşıyayız, nasıl yani nasıl bir yolsuzluk ya da yani iddia edilen bu tabi, bize bir açıklar mısınız, nasıl gidiyor bu dava, bu soruşturma?
8: Pınar Hanım, siz de söylediniz aslında, öncelikle bir soruşturma olduğunu, hani biz iddialar üzerinde konuştuğumuzu ve fikirlerimizi beyan ettiğimizin altını çizelim. Yoksa evet, biz kimseye şunu yaptı, bunu yaptı, onu yaptı falan, biz sadece kendi fikirlerimizi beyan ediyoruz, soruşturma yürüyor. Söyle, benim mesela bu dosyada ilk dikkatimi şu çekiyor: biz buzdağına mı bakıyoruz acaba? Yani şunu söylemeye çalışıyorum, o kadar bir para var ki işin içinde, yani inanılmaz paralar ve birbirlerine aktarılmışlar. Ben şüpheli o tutuklananlar, adli kontrolde olanların ifadelerine baktım. Yani aslına baktığın zaman sanki ifadeleri okuduğun zaman hepsi mağdur. Birbirlerine para vermişler, para almışlar. Ama
7: borç vermişler, borç almışlar ya da alamamışlar, aynen, almaya çalışmışlar gibi.
8: Şimdi evet, ama biz neyi konuşuyoruz? Ya bu kadar bir paradan bahsediyoruz. Depremzedelerin paraları acaba başka yerlere gitti mi? Depremzedelere para yardımı yapacak sahipleriyle insanlardan para alıp da bunlar... Dernekler kanuna muhalefete göre usulsüz kullanıldı da güveni kötüye kullanma suçu mu oluşturuldu? Nitelikli dolandırıcılık mı var? Yoksa suçtan elde edilen gelirlerin aklanması mı var? Yoksa örgüt mü var? Şimdi bunların hepsini konuşuyoruz ama ben şuna sanki bu dosyaya baktığım zaman Pınar Hanım, şeyde bir sıkıntı görüyorum. Ya bu benim hissiyatım. Ya dediğim gibi, yani bir beni rahatsız eden bir nokta var. Sanki bu dosyanın küçük bir parçası şu: para yatırılmış derneğe ve o paralar işte usulüne uygun harcanmamış. Ama bu suç tiplerine baktığım zaman ve ifadelere baktığım zaman sanki bu işin daha küçük bir kısmı, asıl o para alışverişlerinin başka gerekçelerle, başka sahiplerle, neyi kastediyorum, sanki kaynağı belirsiz bir paraların birbirleri arasında bir dolaşımı mı var acaba? Yani biz şu anda dosyaya sadece depremzedelere yardım yapacak kişilerin ödediği paralarla ilgili bir işte usulsüz kullanma, muhalefet, dernekler kanunda muhalefet, dolandırıcılık mı? Yoksa bunun dışında başka bir, çünkü inanılmaz paralar, soruyorsun. Diyorsun ki bu parayı niye gönderdin? Cevap: ya işte benim evlenme vaadiyle kandırdı da borçlarımız bitsin, o şekilde evlenelim. Ya bu dönem babası çocuğuna vermez bu kadar parayı. Bir kere verir, iki kere verir, üçüncüsüne der. Hayırdır ya? Sen bu parayı nereye götüreceksin, ne yapacaksın? Ben bunların hepsini üst üste koyduğum zaman bu dosyada, şimdi zaten Sayın Bakan da, Sayın Akın Gürlek bu konuda zaten biliyorsunuz sadece bu değil, bütün dosyaların üzerine gittiği için gayet bu dosyada da dün de bir açıklama yaptı. Dedi ki bir bilirkişi atadık, bakacaklar. Ben hani bunları göreceğiz, kim suçlu kim değil ortaya çıkacak. Ama sanki biz başka bir şey göreceğiz Pınar Hanım. Yani başka bir suç, başka bir...
7: Yani bir kara para aklama ya da işte bilemiyorum.
8: Ben çünkü Pınar Hanım bakın şikayetçiyim, dolandırıldınız değil mi? Bir tane şikayetçi olur. Ben bakıyorum bir tane şikayetçi var, o da belli yani bir işin dışında ben paramı verdim. Belki çıkacaktır diyorum ama sanki dosya bu, bunlar da suç bu arada onu söyleyeyim. Hani bu az buz bir suç değil ama bu dosyalardaki paralara baktığım zaman ben bu paralara ilişkin olarak sanki o birlikte hareket etmeler, paraların devirleri, işte herkesin aynı ifadeyi veriyor olması. Yani birkaç kişi var hepsi aynı diyor ki ben evlenme vaadiyle kandırıldım. Paralar da inanılmaz paralar.
7: Tarkan Hocam Pınar bir Hanım, düştünüz yani... bir düştünüz görüntünüz bir düştü. Oradan biz Sermet Hocam'a geçeyim görüntünüze baksınlar. Sermet Bey sizin de böyle bir düşünceniz var mı bu soruşturmayla ilgili dikkatinizi çeken Tarkan Hocam gibi?
6: Ya ben Tarkan Hocam'a katılıyorum. Biz kamuya yansıyan iddialar üzerinden amel ediyoruz. Şöyle ilk etapta bu dernek kamuya yararlı bir dernek olmadığı halde yüksek montanlı bağışlar topladı deprem sürecinde. Kamuoyu baskısıyla işte özellikle sosyal medyadan, konvansiyonel medyadan, siyasetçilerin, sivil toplum kanaat önderlerinin desteğiyle milyonlarca lira. Yani dehşet, aklınızı oynatacağınız kadar yüksek para. Ve bu paranın herkes haklı olarak kamu otoriteleri tarafından da akıbetinin takip edileceğine ki derneğin başkanı olan söz konusu sanatçı da aynı şeyleri söyledi. Öyle ihtimal etti, öyle düşündü. Ve fakat gelinen noktada milyarlarca liranın, milyonları aşmış artık rakamlar, milyarlarca liranın akıbetiyle ilgili sansasyonel tespit ve iddialar var. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu operasyonun ilk aşamasında kamuya yaptığı açıklamada bir örgüt kavramı kullanılıyor. Fakat derneğin yöneticisi, dernek başkanının örgüt yöneticisi değil üyesi olduğunu söyleniyor. Burası çok çarpıcı.
7: Yani Haluk Levent'in.
6: Demek ki dosyada bir örgüt var. Tarkan Hocam da bana hak verecektir. Bu örgütün yöneticisi Haluk Levent değil, üyesi Haluk Levent. Şu an öyle düşünüyor savcılık. Ve bu üye örgüt faaliyeti kapsamında en azından bu suçların bir kısmını zaten parayı kendi hiç ettiğini veya kendi şahsi ekonomik veya buna benzer gerekçelerle kullandığını kabul ve beyan ediyor.
7: Evet.
6: Ama tabii ceza hukukunda beyan da tek başına kesin delil değildir. O da ayrı bir mesele.
7: Yolsuzluk olabilir ama yolsuzluk değil usulsüzlük diyor Haluk Levent. İlk günlerde de konuşursam demişti çok şok olursunuz demişti.
6: Ya burada bir şey var. Bakın burada bir şey yaklaşıyor. Ne yaklaşıyor? Yurt dışından bugün bir operasyon daha yapıldı. Çok yüksek tutarda bir döviz akışı olmuş Türkiye'ye. Bu bana Türkiye'de başka suç örgütlerinin aranan paralarıyla bağlantılı bir durum mu var sorusunu aklıma getiriyor. Yani bazı suç örgütü iddialarında evet her şey var ama para nerede gibi bir kamuoyunda sorulan soru vardı değil mi? Böyle yüksek perdeden ya bu rakamlardan bahsediliyor, bu örgütlerin bu paraları aldığı bilmem ne yaptığı iddia ediliyor ama hani para deniliyordu. Bir bakıyorsunuz buraya bir akış var, bir para akışı var. Ve bu yurt dışından tabii gurbetçi vatandaşlar falan diyorlar ama bence kaynağı belirsiz bir para. Fakat bu paranın akışı da bir yerde kesilmiş.
7: Bu arada yani bana şöyle geliyor. Bir dakikada var. Çok özür dilerim Sermet Bey. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir gelişme. Dernek kurucusu Alper Çelik şu anda tutuklandı. Onun da altını çizelim.
6: Bana şöyle geliyor. Sanki birileri Haluk Levent'i parlatıp onun üzerinden ve dernek üzerinden ki derneğin ilk kamuya çıkışı bir kurbanlık dananın 3 gün işte Trabzon'dan Rize'ye yüzüp oradan bu dernek tarafından satın alınıp bağışlandı falan gibi saçma sapan bir iddiaydı. Yani fiziğe, biyolojiye, tabiat kurallarına aykırı bir iddiaydı. Medyaya yazarsanız Dana Ferdinand diye çıkar. Böyle saçma sapan bir kurguyla depremde fırsat bilindi. Haluk Levent seçildi. Onun parlatılarak bir kaynak ve kara para aklama süreci örgütlendi. Ama bir yerde Haluk Levent kendisini kullanmak isteyenlere gol attı gibi geliyor. Yani Bakın ben dışarıdan üçüncü bir göz olarak bakıyorum olaya. Sanki birileri Haluk Levent'i de kullanarak büyük bir hazırlık içindeyken, bir finansal transfer veya kaynak yaratma hazırlığı içindeyken Haluk Levent herhalde yolun bir yerinde onları da böyle nasıl diyeyim hani saf dışı bıraktı, onları da ifade etti, kandırdı gibi geliyor bana.
7: Yani mesela bakın, kumar bağımlılığından bahsediliyor. Bu bağımlılık sorunuyla mı ortaya çıktı? Yani tesadüfen mi oldu yani bütün bunlar?
6: Belki Türkiye'deki bir suç örgütünün, bunu biliyorlar. Belki Türkiye'deki faaliyet gösteren bir terör örgütünün veya bir uluslararası istihbarat servisinin, bakın bilmiyorum, bir yapının Türkiye'ye bir para sokma işi için oluşturulmuş, kurulmuş olduğunu varsaydığım, düşündüğüm bir dernek, deprem olunca bunu da fırsata dönüştüren bir aktör üzerinden tam bir operasyon yapacakken kendi içinde bir şeye düşmüş gibi geliyor.
7: Tarkan, bu hukuki anladım.
6: Bu hukuki bunu gösteriyor. Bu dosya büyür. Ve bu dosyanın içinde çok enteresan böyle siyasi bağlantılar var. Çok enteresan, dikkat çeken isimler var. Yani böyle siyasi kariyeri tutarsız, istikrarsız, örgüsü hatalı tipler var. Yani anlatabiliyor muyum? Bu dosya bir yerde böyle birkaç örgütle veya birkaç dosyayla bağlanacak gibi geliyor bana.
7: Tarkan Hocam. Müstakil bir dosya. Evet. Sermet Bey, Tarkan Hocam. Hukukçular böyle hani, ucundan da böyle biraz daha kazıyım, çıkartayım, biraz daha teori üreteyim. Acaba mı der? Yoksa çünkü her ikinizde de böyle bir acaba olunca ben de çok şaşırdım. Sözünüz de demin kesilmişti. Sermet Bey, Tarkan Bey sizin söylediğiniz üzerine daha da büyük bir şey ekledi.
8: Şimdi Pınar'ım tabii biz özellikle hocam da öyle, biz şimdi tabii hukukçu refleksiyle ya bazı şeyleri tahmin etsek bile ya da fikirlerimiz olsa bile bunları kamuoyunda böyle hani daha rahat, çünkü henüz soruşturma aşaması, herkesin bir fikri, herkesin bir yorumu var ama çok da net ifade edemiyor olabiliriz. Çünkü hukukçu refleksi bunu gerektirir. Bu da doğrudur. Ama şu bir net herhalde, herkes anlıyor. Bu dosya sadece benim de söylediğim, hocamın da devam ettiği üzere, bu dosya öyle depremzedelerin paraları alındı, yapıldı, işte harcandı sorunu değil. Çünkü o olsa, tekrar söylüyorum, bu dosya ile ilgili mutlaka şikayetçi olur, dolandırıldım denen olur, benim paramı kullanmadılar denen olur. Bunlar kolayca ortaya çıkar. Ama bakın, bunların en büyük sorunu şu, birbirleri arasında alışveriş var. Yani bırakın depremzedelerin paralarını, bunu yardım edenleri. Bu paraları siz birbirlerinize niye verdiniz? Verdiniz, milyar liralar var. Bu paralar nerede? Bunların hepsine baktığınız zaman ortada, hani velev ki birbirlerine borç veriliyor. Paralar nerede? Ya kasada mı, bankada mı, kripto varlıkta mı, yurt dışında mı, yurt içinde mi? O yüzden bizi hukuken dosyaya baktığın zaman bazı hususları rahatsız ediyor. Herkesin savunması aynı. Diyorlar ki beni evlenme vaadiyle kandırdı, borçlarım bitsin diye ben para verdim. Verdiği para milyon frank. Verdiği para milyon lira. Yani tekrar söyledim, belki yarım kaldı. Babası çocuğuna verse, bir milyon, ertesi gün istese oğlum der hayırdır, ne yapacaksın bu kadar parayı? Hadi bir daha verdin. Yani ikinci, üçüncü de vermez. Sonra tek taraflı beyanlar var. İşte ben seni mağdur ettim. Haluk Levent'in olduğu iddia olduğunu söyleyeyim ben yine. Dosyada var. Demiş ki biz işte ben sizi mağdur ettim, seni mağdur ettim. 2.1 milyon rakamı yanılıyor olabilirim. Bu kadar sana borçluyum falan. Yani kafama oturmayan, yani sanki burada biz anlıyoruz bunun neden
7: yani
8: olduğunu.
7: Hayatın, hani bir hukuki... hayatın normal akışına aykırı diyorsunuz.
8: Pınar Hanım, düşünsenize, bakın 30 milyon frank, 90 milyon TL,
7: ben onları hesaplayamıyorum.
8: Milyon.
7: O kadar şeyim almıyor yani.
8: Ya bize belki,
7: yakalayamıyorum belki de, rakamların büyüklüğünü.
8: Bize çok geliyor belki, bilmiyorum. Ve bakın olay şu, diyor ki evlenme vaadi. Bak tekrar söylüyorum yani baba
7: evlenme
8: örneğini, çocuk örneğini.
7: Evlenme vaadi var. İki kişi de var galiba, bilmiyorum daha fazla.
8: Aynısı. İkisinde aynı de aynı mealen. Ben hani çok kişilere takılmayalım, hani farklı şey, biz hani bilgiyi verelim. Teoriyi söyleyelim, fikirlerinizi bir, yoksa kimseye, soruşturma devam ediyor. Savcılık, makam, mahkeme bunları değerlendirir ama hani siz ne düşünüyorsunuz? Benim kafama vatandaş olarak da oturmuyor, hukukçu olarak da oturmuyor. Diyorum ya, eşiniz, çocuğunuz, oğlunuz, kızınız, gelininiz, damadınız sizden istese 1 milyon verdin. Hadi bir daha verdin. Hadi bir daha verdin. Bunları verir misiniz ya? Sormaz mısınız niye ya, ne yapıyorsun bunu? Yani en yakın, yani demek istediğim ve hepsi aynı. Ve hani bütün paralar başkalarının hesaplarından gitmiş gelmiş. Evet. Paralar ortada yok.
7: Yani şöyle şimdi, mesela Tarkan Bey size de sorayım. Sermet buyurun. Mesela Haluk Levent'in üzerine hiçbir şey de yok. Haluk Levent bu işten sıyrılabilir mi?
8: Ya yok, Haluk Levent bu işten hani gözük yok. Zaten kendisi şunu beyan ediyor Pınar Hanım, onu söyleyeyim. Kendi beyanı var zaten. Diyor ki ben bunların hepsini kendim yapıyorum. Yani varsa siz de onu söylediniz zaten. Hani bu olsa olsa
7: kendi kayıt kendisi üzerine tabii. Değil.
8: Bu olsa olsa hani dolandırıcı gözlük olur demeye çalışıyor.
7: Anladım.
8: Yani.
7: Anladım. Buyurun Sermet Bey.
6: Hocama ek olarak şunu söyleyeyim. Ya para verecekseniz bakın, dün İsmail Saymaz'ın kamuya açık kaynaklarda paylaştığı için söylemekten şey yapmıyorum. Ece Hanım'ın, Ece Üner Hanım'ın tutuklandı biliyorsunuz.
7: Ece Güner.
6: İfadeleri çarpıtarak attığı bir tweet var. Bu gazetecilik değil. İsmail Bey beni davada edebilir. Çünkü yazdım. Diyor ki Ece Güner'den bir sürü para istemiş, bir de randevu istemiş. Randevu vermediği halde sürekli para vermiş. Ya kardeşim böyle bir şey olur mu ya? Randevu vermediğiniz insana milyonlarca lira para aktarır mısınız? Tarkan Hocam soruyorum size. Yani sizden biri para istese önce ödeme gücü. Yani bir kere sorarsınız bu parayı ne yapacak? İki, ödeme gücü var mı borç istiyorsa? Üç, randevu vermekten imtina ediyorsunuz. O kadar yoğunsunuz ama milyon milyon para atıyorsunuz. Ya bunu şunun için söylüyorum. Çok özür dilerim. Bir telefon geldi. Dikkatimi dağıttı da. Önemli bir telefon. Her neyse. Bakın, bunu şunun için söylüyorum.
7: Zaten çok az kaldı. Bakın isterseniz diyeceğim ama çok az. 3 dakikam kaldı Sermet Bey.
6: Bunu şunun için söylüyorum. Ya hocam çok doğru bir noktaya temas etti. Bu paraların kaynağı ne? Nasıl havalı? Ya ben hani ticaret de yapan birisiyim. Bir işletmem var adıma kayıtlı. Aynı zamanda akademisyenim. Kamu personeliyim. Hani tarımsal işletme. Ya şimdi böyle olağan dışı bir meblağ attığınızda, mesela bizim diyelim günlük ödemelerimiz 1-2 milyondur. 5 milyon atmaya kalktığınızda banka sizden yazılı muvaffakat istiyor. Öyle sistemden falan kolay kolay atamıyorsunuz bu paraları. Doğru. Nasıl gitmiş, nasıl atılmış, nasıl gönderilmiş? Yani böyle hani bila mülk hiçbir şey olmayan insanlı. Ya bunlar akıl alır şeyler değil. Bir de kimse şikayetçi değil Tarkan Hocam'ın söylediği gibi. Ama ortada milyarları bulan ve kaynağı belirsiz. Bakın bir iki şikayetçi var, verdik falan. Ya siz parayı nereden kazandınız? Nasıl elde ettiniz? Yani çok böyle boşluklar içeren ama bence dolacak, doldukça da taşların yerine oturacağı bir süreçle karşı karşıyayız. Benim kanaatim şu. Haluk Levent'e, Levent bu derneği kendi şeyiyle kurmuş olabilir. Birileri bu dernek üzerinden Haluk Levent'i de kullanarak büyük bir operasyon planlamış. Ama Haluk Levent'in o hayatındaki kendi itiraf ettiği çalkantılı ve tolere edilemeyen, kontrol edemediği süreç onlara da tırnak içinde argo tabirle afurun yamuk yapmasına sebep olmuş ve ava gidenler avlanmış. Bu süreç öyle görünüyor. Yani ben şöyle düşünüyorum, tekrar ediyorum. Bu işin sonunda La Casa del Papel gibi bir şey çıkacak.
7: Tabii. Sermet Hocam kayıt altında böyle bir tabii müthiş bir dizi, arkasında da müthiş bir senaryo var. La Casa Papel'de. Peki.
6: Yani bu şey değil. Birileri derneğe bağış yapmış, Haluk Levent'e gitmiş o parayı kumara yatırmış. Sonra?
7: Anladım.
6: Tamam, bu çok basit bir şey.
7: Peki. Yani süren bitti. Biz zannediyorum bunu daha fazla konuşacağız. Öyle görünüyor. Sermet Erdem çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun.
6: Ben de teşekkür ederim.
7: Tarkan Erdal çok teşekkür ederim size.
8: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
7: Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. İyi hafta sonları da diliyorum. Tüm izleyicilerimize de iyi akşamlar diyeyim. Sözü Gülden Kaleci'ye bırakacağım ana haberde. Bakalım nasıl gelişmeler olmuş. Pazartesi görüşmek üzere. Çok iyi bir hafta sonu olsun. Hoşça kalın.
5: TGRT FM Haber.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
2: Dünya Katılım var.
4: Kolejde okumak senin de hakkın. Ücretsiz kolejin adresi Topkapı Teknoloji Koleji. 0212 407 17 18.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Aklınızda bulunsun.
4: 5000 yıllık tarihiyle çay kalp krizi riskimizi azaltıyor. Ülkemize geç girmiş olmasına rağmen çok sevilen çay, farklı demleme yöntemleriyle dünya üzerinde haklı bir üne sahip. Türk insanının sevdiği çay kalp krizi riskini azaltıyor. Ülkemizde her 10 kişiden 9'u gün içinde en az bir kez çay içiyor. Toplumun yarıya yakını günde 5 bardaktan fazla çay içerken gençlerde bu alışkanlık yerini kahveye bırakıyor. Uzmanlar bol bol çay içenlerin kalp krizinden ölme riskinin yarı yarıya azaldığına dikkat çekiyor. Yine araştırmalar günde 2 fincan kahvenin kolon kanseri riskini %25, safra kesesinde taş riskini %45 azalttığını gösteriyor. Ancak kahvenin çok fazla tüketilmesi yüksek tansiyona sebep olabiliyor.
5: TGRT FM.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş, gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetciğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Binbir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, kendinize, evladınıza kötü dua etmeyiniz. Allahü Teala'nın kaderine razı olunuz. Nimetlerini artırması için dua ediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz tevazu. Sevgili dinleyicilerimiz, Allahü Teala bütün kitaplarda kibri kötülemiş ve yasak etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah kibirli olanları elbette sevmez buyurmuştur. Aklı olan, kendini ve Rabbini tanıyan hiç kibirlenebilir mi? İnsan aşağılığını, acizliğini Rabbine karşı her an isar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması gerekir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah rızası için tevazu edeni, yani kendini Müslümanlardan üstün görmeyeni Allahü Teala yükseltir. Ehli sünnet alimleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala ilim gibi, kudret gibi bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şeyi ona muhtaç olmak demektir. İnsansa ihtiyaç sahibidir. Allah yaratıcıdır, insansa yaratıktır, fanidir. Bunun için kibirlenmek Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Kula kibirlenmek yakışmaz. En büyük günahtır. Hadis-i kutsi'de buyuruldu ki, azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim. Tevazu sahibi olabilmek için dünyaya niçin geldiğini, nereye gideceğini bilmek gerekir. İnsan hiç yoktu. Önce bir şey yapamayan, hareket edemeyen bebek oldu. Şimdi de her an hasta olmak, ölmek korkusundadır. Nihayet ölecek, çürüyecek ve toprak olacaktır. Dünya zindanında her an ne zaman azaba götürüleceğini beklemektedir. Ölecek, leş olacak, böceklere yem olacak, kabir azabı çekecek, sonra diriltilip kıyamet sıkıntılarını çekecektir. Cehennemde sonsuz yanmak korkusu içinde yaşayan kimseye tekebbür mü yakışır, tevazu mu? Kibir ne kadar kötüyse tevazu da o kadar iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah için affedenin şerefi artar, tevazu eden de yücelir. Kişi kibirlenince iki melek, Ya Rabbi bunu alçat derler. Tevazu ederse, Ya Rabbi bunu yükselt derler. Zillete düşmeyecek şekilde tevazu gösterene müjdeler olsun. Allahü Teala tevazu edeni yüceltir. Şeref tevazudadır. Kişi tevazu edince Allahü Teala onu yedi kat göklere kadar yükseltir. Tevazu edin ki Allahü Teala size rahmet etsin. Mütevazı olana tevazu göster, kibirliye de kibirli görün. Allahü Teala tevazu üzere olmamı emretti. Hiç kimse büyüklenmesin. Tevazu eden, helal kazanan, huyu güzel olan, herkese karşı yumuşak olan ve kimseye kötülük etmeyen insanların en iyisidir. İmanın kemalini isteyen tevazu göstersin. Çok ibadet eden, abidin biri, ibadet etmek üzere yine dağa çıkar. Bir gece rüyasında falan ayakkabıcıya git, senin için dua etsin denir. Abid dağdan iner, adamı bulur, ne iş yaptığını sorar. Adam gündüzleri oruç tutup ayakkabı işlerinde çalıştığını, kazandığı parayla ailesini geçindirdikten sonra fazlasını sadaka verdiğini söyler. Abid adamın güzel bir iş yaptığını anlar fakat kendisinin dağda sırf ibadetle meşgul olmasını daha iyi bulur ve tekrar ibadetine döner. Yine gece rüyasında ayakkabıcıya git ve ona bu yüzündeki sararmanın sebebi ne diye sor denir. Abid gidip sorar. Ayakkabıcı, kimi görürsem bu kurtulacak da ben helak olacağım der ve kendimden korkarım. Yüzümün sararması bundandır der. İşte o zaman abid, ayakkabıcının bu korku ve tevazuyla üstünlük kazandığını anlar. Tevazu hakkında çok sözler vardır. Bunlardan bazılarını sizlere aktaralım.
Tevazu cahilden veya çocuktan da olsa hakkı işitince boyun büküp hemen kabul etmektir. Tevazu karşılaştığı her Müslümanı kendinden aşağı bilmemektir. Her nimet sahibi haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet tevazudur. Ehl-i sünnet olan şerefli insan ibadet edip yükseldikçe tevazu gösterir. Bidat ehli olan adi kimse ise ibadet ettikçe büyüklenir, herkese tepeden bakar. Tevazu göstermek de kibirdendir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Halbuki mütevazı kimse kendinde bir varlık görmez ki tevazu göstersin. Alçak gönüllü olan kurtulur, kibirli olan yanar. Tanıdık salih kimseleri ziyaret etmemek kibir, fakirleri ziyaret tevazu alametidir. Hastalarla birlikte oturmamak, doğru sözü kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu bildirenlere teşekkür etmemek, fakirin davetine gitmemek kibir alametidir. Kibirli olan salih insan olamaz. Kibir her iyiliğe engeldir. Tevazu her iyiliğin anahtarıdır. Kibirli değilim diyen kibirlidir. Tevazu güzeldir, zenginde tevazu daha güzeldir. Kibir çirkindir, fakirde kibir daha çirkindir. Değerli dinleyenler, tevazu göstermekle tevazu sahibi olmak çok farklıdır. Tevazu sahibi övülmüş, tevazu göstermeye çalışansa yerilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Gerçek tevazu ehli kendinde bir varlık hissetmez ki tevazu göstermeye çalışsın. Onun tevazu tabidir, yapmacık değildir buyuruyor. Bazısı da bu günahkar, bu fakir diyerek kendinin tevazu ehli olduğunu göstermeye çalışır. Bir günahını söyleyince hemen kızar. O zaman sözünde yapmacık olduğu anlaşılır. Din büyükleri de bu fakir diye kullanırlar. Fakat bunlar böyle sözlerinde samimidir. Kibirlenmek, kibirli görünmek, tevazu farklıdır. Kibirliye karşı kibirli görünmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Hadis-i şerifte kibirliye kibirli görün ki onu hakir ve küçük düşürmüş olursun buyuruldu. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse kendisine zulmetmiş olur. Bidat sahiplerine ve zenginlere karşı da kibirli görünmek caizdir. Bu kibir kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Savaşta bidat ehliyle münazara ederken onlara karşı kibirli görünmek de sevaptır. Sadaka verirken de neşeyle karışık kibirli görünmek, malı parayı çöpe atar gibi vermek gerekir. Sadaka verenin kibirli görünmesi fakire karşı değildir. Verdiği malı küçültmek, mala kıymet vermediğini gösterir. Gösteriş yapan riyakarlara karşı da kibirli görünmek caizdir. Kendinden aşağı olanlara karşı tevazu göstermek iyi ise de bunun aşırı olmaması gerekir. Aşırı olan tevazuya yaltaklanmak denir ki bu ancak üstada ve alime karşı caizdir. Başkalarına karşı caiz değildir. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki yaltaklanmak Müslüman ahlakından değildir. Hak için zillete girmek kibirlenmeye göre izzete daha yakındır.

Davud-i İskenderi Hazretleri buyuruyorlar ki, öyle bir kimseyle arkadaşlık edin ki onda dünya malı hırsı bulunmasın.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Garip, yolcu, mevta. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi, din için hiç durmadan hizmet edenlerdendi. Öyle tatlıydı ki, sohbet ve konuşması, dinleyenin kalbinden silerdi kir ve pası. Yaptığı içindir ki her işi Allah için, sözü tesir ederdi kalbine her kişinin. Kimseden bir menfaat beklemezdi o asla. Çünkü o bu hizmeti yapıyordu ihlasla. Bir gün dedi, ey insan, eyleme ki hiç gaflet, bu ömür bir gün bitip ölüm gelir akibet. Bilesin ki bu dünya fanidir, değil baki. Elbet sen de olursun bir gün Hakk'a mülaki. Zevk alma bu dünyanın asla hiçbir şeyinden. Bir an sevinç olsa da elem gelir peşinden. Öyle bir ömür sür ki yine sen bu hayatta, say kendini ya garip, ya yolcu, ya da mevta. Madem ki ölüm sana gelecektir ankarip, öyleyse bil kendini bu dünyada bir garip. Farz et ki vasıl oldun bir yabancı diyara. Yok gidecek bir yerin, yok elinde hiç para. Ne evin var, ne barkın, ne tanıdık bir insan. Derdini anlatmaya bilmiyorsun dil, lisan. İşte böyle kalınca tam bir garip, bir çare, Allah'a sığınmaktan gayrı olmaz bir çare. Hakiki dost olarak bil öyleyse Rabbini, o senden iyi bilir zira senin halini. Hem sonra erişirse sana bir dert, musibet, yine yalnız Allah'tan erişir sana medet. Yahut da sen kendini yolcu bil bu dünyada. Geri dönmemek üzere ehline ettin veda. Vasıta bekliyorsun bir yere gitmek için. O anda bir dünyalık düşünebilir misin? Deseler ki, şurada bir ev var, bir arsa var. O anda bunlar seni eder mi alakadar? Zira sen bavulunla çıkmışsın yola artık. Hiç ilgilendirir mi seni mal ve dünyalık? Dersin ki, ben yolcuyum. Ne yapayım envali? İşte halis müminin dünyada budur hali. O bilir ki bu dünya bir köprüdür nihayet. Hemen geçip gitmektir en akıllı hareket. Veyahut da dünyada ölmüş bilsen kendini. Düşün ki dedelerin, ecdadın nerede hani? Bir mümin kendisini sayarsa ehli mevta, bağlanmaz kalbiyle bu vefasız hayata. Çünkü iyi bilir ki bu hayat sanki hayal ve bu dünya sonunda bulacak bir gün zeval. Bir şey muhakkak ise oldu bilir o bunu. Rabbine ihlas ile yapar tam kulluğunu.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, din kitaplarında yazıyor, çokça yazıyor. Siz mesela bu programlarda hep naklediyorsunuz, anlatıyorsunuz. Nefsin nasıl nemenen bir şey olduğuna dair büyüklerimiz oldukça fazla bir şeyler yazmışlar, söylemişler. Ve şunu anlıyoruz ki netice itibariyle nefis, bütün kötülükler ondan kaynaklanıyor. Kötülüklerin deposu adeta. Şimdi Allah-u Teala bunu yaratmış, bizim içimize sokmuş. Bunun yaratılmasının sebebi, hikmeti nedir? Yani insanların ayağını çelsin, onları işte tuzağa düşürsün, onları Allah-u Teala haşa ben de onları cehenneme atayım mı diye düşünüyor. Onun için mi yarattı yani?
1: Şimdi bu konuda İslam alimlerinin her biri ayrı ayrı çok güzel izah etmişler, açıklamışlar. Ve İmam Rabbani Hazretleri Kudüs-i Ruh Mektubat kitabında bu konuda buyuruyor ki, bu dünyada her mahlukta, her şeyde Allah-u Teala'nın hem rahmet sıfatı hem de kahır, gadab sıfatı zuhur etmektedir. İnsanda bile İslamiyet'i öğrenip Allah-u Teala'ya itaatinde Allah-u Teala'nın merhamet sıfatları, yani güzel ahlak tezahür eder. Ama iman etmezse ya da İslamiyet'i bilmezse, bu sefer nefsin sıfatları, bedenin sıfatları, gadab, öfke, onlar açığa çıkar. Yani öfkeli, sert, zalim, gaddar birisi çıkar karşına. İmam Rabbani Hazretleri, her mahlukta var bu.
0: Evet.
1: Her mahlukta var bu. Cenab-ı Hak yaratmış bunu. Su, insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşamaları, temizlik, yemek ve ilaç yapmak için lazım olduğu gibi, denizde binlerce insan boğulmakta, sel suları evleri yıkmaktadır.
0: Aynı su,
1: aynı su.
0: Başka şeyler de yapıyor.
1: Soğuk su içen hasta olmaktadır. Ateş, ekmek, yemek pişirmek ve kışın ısınmak için lazım olduğu gibi içine düşenleri yakmaktadır. Elektrik çok yerde işimize yaradığı halde yangına sebep olmakta, insana çarpınca hemen öldürmektedir. Her ilaç bir derde deva olduğu halde fazlası zararlı olmaktadır. Ne diyorsun var doktor bey, bir kutu verdiysen hepsini içeyim bugün.
0: Bir ay bunu içeceğime bir kere de içeyim.
1: Bir kere de içeyim. Bir kere de gidersin o zaman. Her şey de böyledir buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Nefis de bunlar gibidir buyuruyor. Hem faydalı hem zararlı taraflar vardır. Nefsin yaratılması, insanların yaşaması, üremesi, dünya için çalışmaları ve ahiret için cihaz sevabı kazanmaları içindir. Yani bunun müsbet tarafı bu. Yani iki tarafı keskin bıçak gibidir nefis. Hatta biz gazetteyken bizim işte vefat eden patronumuz Emel Ören abi bir gün bir toplantıda dedi ki, nefsi kınamamak lazım dedi. Allah-u Teala Rezzak'ın buyuruyor. Yarattığı bütün mahlukatın rızkını verdi. Hepsinin ama. İnsanın da, cinnin de, meleğin de, hayvanların da, nebatatın da, hepsinin rızkını veren benim buyuruyor. Nefis de varlık, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlık. Onun rızkı da inkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. O helalle falan alakası yok onun. Haram olan şeyler onun rızkıdır. Adamsan, Allah Teala buyuruyor ki, bunu ben böyle yarattım, bu sana düşmandır, bunun rızkına mani ol. Eğer bu rızkın temin etmeye başlar da kuvvetlenirse, kalbede oturursa seni de götürür ateşe.
0: Seni de ham yapar.
1: Yani çocuklara diyordu ki ham yapar. Dolayısıyla nefsin yaratılmasında madalyonun öbür tarafına baktığın zaman Allah'ın emir ve yasaklarını, vatanını korumak, namusunu, iffetini korumak, çoluğunu, çocuğunu aynı şekilde terbiye etmek de nefis olmasa bunları yapman mümkün olmaz ki. Vatanı nasıl koruyacaksın? Hani eski tabirle söylemiştik. Gavurlar geliyor mu? Gelsin canım gavurcuklar. İşgal ediyormuş. İşgal etsinler canım, ne olacak? Senin evini işgal etmişler. Etsinler bakalım.
0: Birisini askere göndermişler. Yani, kahrol düşman, al sana bombe diyormuş ya. Yani artık düşman da ona göre hareket ediyor.
1: Dolayısıyla nefis işte İmam Rabbani Kutsal Sözleri ve diğer din büyüklerin anlattıkları gibi madalyonun bir bu taraf var, bir taraf var. Sizin hani kötülükler deposu olarak yaratılmış diye anlatılmış. Evet. Doğru. Bunlar da doğru. Hatta mesela Veli Hafız Efendi nefis düşmandır. Düşman sözüyle hareket etmek akıl işi değildir. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri de nefse günahlardan kaçmak, ibadet yapmaktan daha güç gelir. Niye? Çünkü haramlar ve günahlar onun rızkı olarak yaratılmış. Rızkı olarak yaratmış. Ebu Bekir Tamisteni Hazretleri nefse uymaktan kurtulmak dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefs Allah-u Teala, Allah-u Teala ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür buyurmuştur. En büyüğüdür buyurmuştur. Nefis bir varlıktır ve öyle sıradan bir varlık değil. Birçok hileleri de vardır. Allah-u Teala ruhla nefsi bu bedende birleştirmiştir. Ya ruhunu beslersin, kalbi o oturur.
0: Onu sen, kuvvetlendirirsin. Ha,
1: kuvvetlendirirsin. Sen aynı şekilde hayırlı, güzel, salih veya saliha bir kimse olursun. Yahut da nefsini beslersin, yalan söylersin, gıybet edersin. Yani nefsin gıdalarını devam surette verirsin. Harama bakarsın, zina edersin, içki içersin, devam surette onu beslersin. O da gelir kalbi oturur. Bu sefer senin bütün organlar onun emrinde olur. Değişmeyen bir kaide bu. Ama ruhunu beslersen, ruhunu beslersen bu sefer nefis İmam-ı Gazali Hazretleri'nin buyurduğu gibi olur. Nasıl olur o? O şeye benzetmiş. Süvarinin atına benzetmiş. At. Eğer diyor yemini fazla verirsen at seni sırtından atar diyor. Ama diyor normal senin kontrolünde olursa, gemi de senin elinde olursa at seni istediğin yere götürür diyor. Bir de avcının köpeği misalini vermiş. Mesela bizi izleyenler de bilirlerdir. Avcılar mesela pişmiş et yedirler. Tazı mı derlerdi? Ne derlerdi? Tazı, avcı evet. Köpeklerine. Av köpekleri için hususi olarak. Ama köpeğin tabiatına aykırı. Çünkü köpek çiğ et yer. Sen şimdi tazıyı ya da o av köpeğini kontrol etmezsen cibilliyetinde, yaratılışında ki o uygunluk sebebiyle çiğ etin tadını bulduğu an yakaladığı tavşanı sana getirmez.
0: Kendisi yer. Hazır.
1: Sana getirmez. Evet. Yakaladığı kekliği sana getirmez. Oturur afiyetle yer. Oturur afiyetle yer. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Hazretleri'nde buyurduğu gibi nefis iki tarafı vardır. İnsanın dünyada kalabilmesi için, yaşayabilmesi için, evvel sahi olabilmesi için nefis şart. Ama nefse tabi olmak yanlış. Nefsin gıdasını devamlı sürekli vermek yanlış. İslam alimleri de bunun üzerinde durmuşlar zaten. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Nazihat Suresi 40. ayet-i kerimesinde mealen Cenab-ı Hakk'ın huzurundan korkup nefsini gayrimeşru, nefsani arzulardan, heva ve isteklerden men eden kimsenin varacakları yer muhakkak cennettir. Allah-u Teala buyuruyor bunu. Hadis-i şerifte akıllılığın alameti nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanlara hazırlanmaktır. Ahmaklık alameti nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir. Hani bir konuda siz dediniz ya insanlar işte, ya boşver Allah seni affeder. Aynen hadis-i şerifte bildiriyor. Bu ahmaklık alameti bu diyor. Bunu böyle söyleyince de bana mı ahmak dedin? Yok. Bunu kim yapıyorsa o ahmak. Sen öylesin sen de ahmaksın.
0: Ben öyleyim.
1: Yani. Ben de öyleyim. Ahmaklık alameti nefse uyup Allah'tan Allah affeder canım. Tabii Allah seni affeder.
0: Sen her türlü şey yap.
1: Yap ondan sonra şey yaparsın. Şeyde bir hadise anlatılıyor kitaplarda. Olmuş bir hadise ama Osmanlı döneminde. Bir vaiz efendi vaaz ediyor. Ama alkole de nasıl alıştıysa alışmış. Evde alkol içiyor. Hanım da temiz bir kadıncağız müdahale edermiş. Efendi demiş. İnsanlar demiş seni vaiz diyor. Vaaz ediyorsun falan. Yapma bunu. Hemen ayet-i kerime okurmuş. Hanım bilmez misin bak Allah-u Teala affedicidir diye. Oraya işte Allah-u Teala'nın evliya, salih kullarından birisi gelmiş. Demek ki o vaiz hain değil. Hain değil. Allah-u Teala merhamet etmiş. Öyle bir vaazını dinlemiş. Bakmış ki bir noksanlık var onda. Allah-u Teala evliyanın gözünden o perdeyi kaldırıyor. Onu şey yapıyor falan. Doğru evine gidiyor. Vaizin evine gidiyor. Kapıyı çalıyor. Hanımı çıkıyor falan. Diyor ki kocan eve geldiği zaman ne yapar? Kadınca saf olduğu için demiş böyle böyle yapar. Peki müdahale etmez misin? Ederim ama bana der ki Allah-u Teala işte ayet okur. Merhamet sahibi de
0: beni affeder. Susturur yani.
1: Beni susturur benim de bilgim yok. Tamam demiş. o gene yapacağı zaman o öyle deyince sen de demiş şu ayet-i kerimeyi. Allah-u Teala elim azap sahibidir, intikam alıcıdır. Bu ayetleri söyle. Kadın peki diyor falan. Ayrılıyor. Adam gene getirmiş. Demlenecek tam o anda demiş. Bey bak demiş yaptığın uygun değil. Hanım demiş her zaman söyleyeyim. Allah-u Teala affediyor. Bak ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Evet demiş ben ona inanıyorum. Sen demiş Allah-u Teala kelamına inanıyorum. Tabii demiş. Allah-u Teala böyle buyurmuyor mu? Allah-u Teala elim azap sahibidir. İntikam alıcıdır. Zın diye durmuş. Anlayış da varmış. Bunu diyor sen değil sana birisi söylemiş diye. Bu senden gelmiyor. Bu senden gelmiyor. Sana birisi söylemiş. Hemen o gün kapatmış defteri.
2: Tövbe etmiş.
1: Yani işte bir ara böyle bazen şey de oluyor mesela Ashab-ı Kiram'dan da senelerce Müslüman olmadan önce Medine-i Münevvere'de hurmalıklar var, arpalık var, üzüm var falan. Hani diyorlar ya Almanlar birasız yemek yemez diye. Her evde imalathane var. Dolayısıyla her zaman içki içiyorlar. Zamanla bedenin parçası haline geliyormuş tamam mı? Bırakamıyor. Mesela Ashab-ı Kiram'dan, Ensar-ı Kiram'dan öyle bir hadise anlatılıyor. Yani nefsi itminana kavuşmuş. Nefsinden kaynaklanmıyor. Bedeninden kaynaklanan sebebiyle düşüyor. Ama cezasını da bildiği için hemen geliyor Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulallah beni temizle. Onun cezasını çekip gidiyor. Bir iki sefer böyle yapınca en sonunda böyle yine gelmiş. Ya Resulallah beni temizle diye. Sahabe-i Kiram'dan birisi de peygamberimize yakınmış. Lanet olası demiş. Bunu iki de bir yapıyor. Resulullah Efendimiz dönüyor. Sus buyuruyorlar. Allah ve Resulü'nü çok seviyor. Ha demek ki günah şeye mani değil. Israr etmek hafife almak tehlikeli. Evet. Israr etmek hafife almak tehlikeli. Dolayısıyla bazı şeyler mesela evliyadan veya Ashab-ı Kiram'dan, tabiinden hataya düşen veya günaha düşen nefsinden düşmüyor. Ya beden de aynı şekilde özellikleri işte İmam-ı Rabbani Hazretleri ona enasır-ı erba diyor. Toprak, su, hava, ateş bu dört maddeden yapılmış beden. Bu maddeler sebebiyle de hata edebilir, şeye düşebilir. Ama esas İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki nefsin iki tarafı var. Eğer öbür tarafı olmasaydı insanlar dünyada yaşayamazdı. Evet, kötülükler deposta ama onu da iman ederek Allah'ın emirleri dinlerse kontrol altında tutulur buyuruyor.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, yavaş, yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey, yumuşak ve ağır başlı olmaktır. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri. Hayber gazasında Yahudi kadınlarından biri Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ve Ashab-ı Kiram'a yedirmek için bir koyun keserek kebap yaptı. Koyunun etine zehir kattı. Bilhassa kol ve but kısımlarına daha çok zehir kattı. Çünkü Peygamber Efendimiz'in etin bu kısımlarını sevdiğini biliyordu. Et ikram edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzına bir lokma alır almaz but dile gelip "Ya Resulallah, bana zehir kattılar." diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağızlarını alıp çiğnediği lokmayı çıkarıp attı. Ashab-ı Kiram'dan Beşir bin Bera radıyallahu anh o etten bir parça yemişti. O zehirlenerek şehit oldu. Hayber gazasında bir kala kuşatılmıştı. O sırada siyah tenli bir çoban Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi. Yanında bir koyun sürüsü vardı. "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'ı anlat." diyerek iman edip Müslüman olacağını bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamiyeti anlattı. Çoban, "Ya Resulallah, ben bu koyunların sahiplerinin ücretli çobanıyım. koyunlar bana emanettir. Bunları ne yapayım?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Koyunların yüzlerine vur. Onlar sahiplerine gider." buyurdu. Çoban bir avuç çakıl alıp koyunların yüzlerine doğru attı. "Haydi sahiplerinize gidiniz. Artık ben size çoban olmam." dedi. Koyunlar bir yere toplandılar. Sonra sanki onları birisi sürüp götürüyormuş gibi kendi başlarına kalaya gittiler. O çoban Müslüman olduktan sonra o kalanın fethi için o kadar savaştı ki sonunda şehit oldu. Eshab-ı kiram onun cenazesini bir yünlü dokumaya sardılar. Sonra getirip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bir yere koydular. Resulullah ondan tarafa dönerek iltifat etti. Sonra da mübarek yüzünü geri çevirdi. "Ya Resulallah, mübarek yüzünüzü niçin geri çevirdiniz?" diye sordular. "Şu anda onun yanında hurilerden iki hatun vardır." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken mescitte bulunan hurma ağacından bir direğe dayanırdı. Bu direğin adı Hannane idi. Hicretin 8. bir rivayette de 7. senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir minber yaptılar. Cuma günü o minbere çıkarak hutbe okudu. O sırada daha önce dayanarak hutbe okuduğu hurma direği insan gibi inledi. Eshab-ı kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain bu sesi işittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hurma direği üzerine dayanarak hutbe okumadığım için inliyor buyurdu. Sonra minberden inip mübarek eliyle o hurma direğini sıvazladı. İnlemesi kesildi. Tekrar minbere çıktı. Mescidin önceki hali değiştirildiği sırada o hurma direğini Übey bin Kâb evine götürdü. Onun evinde kurtlar yiyip dökülünceye kadar durdu.

İslam alimi Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine yani İslamiyete tabi olan, sımsıkı sarılan ve zahir ve batın bid'atlerden kaçınan ve selef-i salihinin itikadında olan kimsedir. İslam alimi dünyaya düşkün olmaz ve dünyaya düşkün olanlarla birlikte bulunmaz. İslamiyetin bildirdiği iyi işleri yapar. Çalıştıklarının dünyadaki ve ahiretteki karşılığını yalnız Allah'tan bekler. Ondan başka kimseden bir şey beklemez. Kur'an-ı Kerim'i çok okur. Evliyanın kalplerine gelen feyizlerden, marifetlerden nasip almıştır. Her işinde tevbe, inabet, zühd, vera, takva, sabr, kanaat, tevekkül ve rıza yolunu tutar. Onu görenler Allahü Teala'yı hatırlar. Dünya düşünceleri kalbinden kaçar. Çeşdiye yolunun büyükleriyle birlikte bulunan sadık bir kimse de zevk, şevk, hararet, rahatlık, yalnızlık yani dünyaya düşkün olanlardan uzaklaşmak hasıl olur. Kadiri yolunun büyükleriyle beraber bulunmak kalpte safa hasıl eder. Ruhlar ve melekler alemiyle bağlılık hasıl olur. Geçmiş ve gelecek şeylerden çoğu kendisine bildirilir. Müceddidi yolunun büyükleriyle beraber olan da huzur ve cemiyet ve yâd-i daşt ve dünyaya şuursuzluk ve Allahü Teala'nın cezbeleri hasıl olur. Kalbine, ruhuna birçok şeyler ihsan edilir. İslam alimi müceddidi ise bütün latifelerinde keyfiyetler, haller, safa ve letafet ve nurlar, sırlar hasıl olur. Bu söylediklerimiz hasıl olmazsa sadık olan talip hakiki alime kavuşamadığı için ne kadar ah etse yeridir. Namaza başladığın zaman Hak Teâlâ Hazretlerinin gördüğünü ve Peygamber Efendimizi karşında görür gibi kemali edeple namaza başla ki namazın hakiki namaz olsun. Eğer vücudun namazda, kalbin başka yerde olursa o namaz makbul namaz değildir. Böyle olunca önce kelime-i temcid oku. Yani la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Sonra namaza başla. Niyet ettim, bugünün sabah namazının sünnetini kılmaya diye kalbinden geçirip, iki ellerini yukarı kaldırıp, baş parmaklarını kulaklarının yumuşağına değdirirsin. Kadın niyet ederken, avuç içlerini kıbleye karşı olarak omuz hizasına kaldırıp, tekbir getirerek göğsü üzerine koyar. Niyeti kalbinden geçirmek farzdır. Eğer imama uyuyorsan, niyet eyledim bugünün sabah namazının farzını kılmaya, uydum imama diye niyet eyle. Allahu Ekber diyerek ellerini kulaklarından göbek altına indir. Sağ eli sol bilek üzerine bağla. Kadın göğsü üzerinde, sağ eli sol el üzerine koyar. Tekbir alıp namaza girdikten sonra, ayaktayken gözlerini secde yerinden ayırma. İki ayağını da birbirinden fazla ayırma. Aralarında dört parmak kadar bir mesafe kalsın. Sübhaneke'yi okumaya başla. Sübhaneke bittikten, Euzü Besmele ve Fatiha suresini tam olarak okuduktan sonra, Besmele okumayarak bir sure veya üç ayet kadar bir ayet veyahut üç ayet oku.

0: de, dinimizin emrettiği gibi yapılan ibadetlerde, birçok sıhhi ve içtimai faide ve hikmetler mevcuttur. Rükûda gözler iki ayak arasına bakacaktır. Rükûda üç defa, Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra, Semiyallahu limen hamide diyerek doğrul ve dimdik olarak dururken, Rabbena lekel hamd de ve ondan sonra Allahu Ekber diyerek secdeye git. Tadi ile erken, rükûdan doğrulunca dik olarak rahat durmaktır. Yine bunun gibi, secdeden kalkınca rahatça oturup, ondan sonra ikinci secdeye gitmektir. Böyle dik durmaya ve oturmaya tadi ile erkan denir. Secdeye giderken evvela iki dizini, sonra ellerini yere koy. Burunla alnın ikisi de yere konması lazımdır. Şayet burnun yere değip alnın değmezse veyahut alnın değip burnun değmezse, İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed'e rahimehumallahu teâlâ göre namaz sahih olmaz. İkisi de yere değmesi lazımdır. Dirseklerini yere döşeme. Kadınların döşemesi lazımdır. Karnını uyluklarından ayır. Kadınlar ayırmaz. Yere tahta, taş koyup üzerine özürsüz secde etmek caiz değildir. Bunların yüksekliği 25 santimetreden çok iseler namaz sahih olmaz. Az ise mekruh olur. Secdede de üç kere Sübhane Rabbiyel Âlâ söyle ve Allahu Ekber deyip başını kaldır. Sağ ayağını dikip uylukların üzerine otur. Burada sağ ayağın parmakları kıbleye karşı olsun. Rahatça oturduktan sonra tekrar secdeye git ve evvelki secdede olduğu gibi üç kere tesbih söyle. Ondan sonra Allahu Ekber diyerek evvela başını, sonra ellerini, daha sonra da dizlerini yerden kaldır. İhtiyar veya özür sahipleri müstesnadır. İki ellerini eskisi gibi göbeğinin altına bağla. Kadınlar göğüs üstüne kor. Yalnız besmele ile Fatiha suresini ve Zamm-ı sureyi, Fatiha'dan sonra okunan üç ayete veya üç ayet miktarında uygun bir ayete Zamm-ı sure denir. Tam olarak okuyup ellerini çöz, Allahu Ekber diyerek rükûa, ondan sonra secdeye var ve aynen birinci rekat gibi tesbihlerini yap. Secdeye iki defa gideceğini unutma. Rükûa eğilirken, secdeye giderken, secdeden kalkıp otururken ve ikinci defa olarak secdeye giderken Allahu Ekber demeyi de unutma. Son olarak secdeden kalkınca iki ellerini iki dizlerinin üzerine koy ve parmaklarını dizlerinin üzerine kendi haline kıbleye karşı uzat ve hiçbirini oynatma. Kollarını karnına doğru yapıştırma. Gözlerini iki ellerinin üzerinden ayırma. Tahiyyat ve salavatı okuduktan sonra istersen kısa bir dua daha okuyup evvela sağ sonra sol tarafına başını çevirip gözlerini omuzunun ucuna dikip birer kere Esselamu aleyküm ve rahmetullah de.
1: Bugün de sizlere turistik Antalya'mızın Şirin ve Asude ilçesi Elmalı'dan sesleniyorum. Bir tepedeyiz, Toptepe denilen tepedeyiz. Ramazan-ı Şerif toplarının, iftar toplarının atıldığı tepedeyiz. Bugün artık işaret fişekleriyle falan bunu yapanlar da var. O adeti de unutmuş vaziyetteyiz. Şimdi arka tarafımda gördüğünüz cami Ömerpaşa Camii'dir. O camiyi sizlere burada anlatmaya başlayacağım. Esas caminin avlusuna gideceğiz. Ama genel görünüşü buradan hoşumuza gittiği için günün bu saatinde ikindi namazı vakti ki yakın. Güneş de tam böyle hafif yatmışken hoş görünüyor. Onun için burayı seçtik. Efendim 1. Ahmet Han devrinde yapıldığı tahmin ediliyor. 1607 diye bir tarih konmuş inşa tarihi olarak. Biz de ona uyarak böyle söylüyoruz. 1. Ahmet Han Osmanlı padişahları içerisinde çok genç yaşta padişah olmuş. Genç yaşta da efendim vefat etmiş.

bir genç padişahtır. Genç. Genç ama çok akıllı bir insandı. Manevi hususları çok güçlüydü. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin talebesiydi. Onu zaman zaman sarayında ağırlar ve onun nasihatlarını dinlerdi. Ama ömrü vefa etmedi, rahatsızlandı, vefat etti. Babası olan 3. Mehmet Han, Osmanlı hanedanı içerisinde Sancak Beyliği'ne gönderilmiş olan son şehzade idi. Ama o küçük yaşta padişah olduğu için, tabii çocuğu da daha küçüktü 1. Ahmet Han, o Sancak Beyliği'ne gönderileceği 14 yaşına gelince, babasının yerine, babası vefat edince padişah olmuş oldu. Ömer Paşa kimdir? Elmalı'da yaptırdığı hayrat eserler nedir? Onları sizlere aşağıda anlatacağım. Buradan söylemek istediğim şu. İşte Osmanlı mimari tarzı Anadolu'da, hani diyorlar ya, Osmanlı Anadolu'ya bir şey yapmamış canım. Hepsi Balkanlara gitmiş, Anadolu'da bir şey yok. Buyurun, Elmalı ki o günün şartlarında hakikaten deve kervanlarıyla ayda yılda bir uğranan bir yer şeklinde. Selçuklular bile bu bölgeye efendim gerek Antalya yöresine, Teke yöresine, gerekse Menteşe yöresine gönderirken karadan insan göndermemiş ki, gemilerle göndermiş. Böyle bir yere Osmanlı getirmiş, Anadolu'da cami mi arıyorsunuz? İşte Osmanlı tipi cami. Hakikaten insan bakmaya doyamıyor. Onu da orada anlatacağız. Ömer Paşa'nın da kim olduğunu yine orada anlatacağız. Biz güneş biraz daha eğilmeden gidelim de şu camiyi bugün inşallah sizlere hayırlısıyla güzel bir şekilde anlatalım efendim. Şimdi Ömer Paşa Camii'nin şadırvanlı avlusuna geldik. Bunun mutlaka bir de dış avlusu vardı. Çünkü bu iç avlu. Bir de dış avlusu vardı. Ön tarafta şu anda pazar kuruluyor. Yan tarafta yol geçiyor. Arka tarafta yol geçiyor. Demek ki esas dış avlu kaybolmuş. Sadece iç avlu kalmış. İç avlunun da hem kıbleye doğru sağ tarafında, hem sol tarafında ve kıble tarafında hazire olması ve orada da birçok kabirlerin olması icap ediyor. Usul böyleydi çünkü. Niye öyleydi? Çünkü namazdan çıkan insanlar dönerler evlerine giderken bir de Fatiha okurlardı. Bu camiye hizmeti olanlar, banisi dahil, burada kabirleri olurdu. Hadi banisi burada vefat etmemiş, Antakya'da vefat etti deniyor ama Antakya'daki kabrinin neresi olduğunu ben kayıtlarda bulamadım. Kim banisi olan? Ömer Paşa, yani Ketenci Ömer Paşa. Lakabı da Ketenci olarak geçiyor Osmanlı devlet adamları kaydında. Şadırvanlı avlu, su haznesi tıpkı ilk yapılan su haznesi. Sonra değişiklik yapılmış. Plastik boruyla işte oradan bir su borusu sokulmuş falan. Onun etrafında su kaçıyor. Orijinal olan 400 yıllık olan da hiçbir yerde su kaçağı yok. Ama bugün elleyince ustalar demek ki plastikle mermer birbirini sevmiyorlar. Öyle ya. Ecdat nasıl bağdaştırmış? Onu kurşundan takviye alarak bağdaştırmış. Zehirlemez bir suydu. Zehirlemezdi çünkü suyla temas ettirmezdi onu. Onu ona göre akıtırdı kurşunlu. Şurada bir çınar var. Bu çınar enteresan bir çınar. Tepesi çatal yapmış. Ama 400 yıllık olduğu görünüyor. Bu caminin inşa kayıtlarında, yani inşa tarihi kayıtlarında 1607'de geçiyor, 1610'da geçiyor. Meyilli bir araziye kurulmuş. Yani caminin kıbleye doğru döndüğümüzde sağ tarafı aşağı dereye doğru gidiyor. Meyilli olan yerdeki inşaada ne icap ediyorsa onu yaptırmış Ömer Paşa. Kendi memleketi Manavgat'ta efendim. Paşa da olunca
benim memleketime bir şeyler yapayım. Efendim Manavgat nere, Elmalı nere diyeceksiniz. Ama o günün ilim merkezi Elmalı. Ahmet Marmaravi Hazretlerinden itibaren, yani 2. Beyazıt Han zamanından itibaren, burası 1490'larda falan 2. Beyazıt Han zamanında bu İstanbul'a gelen bazı Safevi dervişleri insanların itikadıyla oynamaya başlayınca efendim, Beyazıt Han baktı ki bu iş böyle yürümeyecek. Yani halkın kafası karma karışık oluyor. Birisinin haram dediğine öteki haram değil diyor. Canım bu da olabilir falan diyor. Ulemadan 8-10 kişilik güçlü bir ekip İstanbul'da toplamış. Anadolu'yu temsilen de Ahmet Şemseddin Marmaravi Hazretleri, Göl Marmaralı Ahmet Şemseddin Hazretleri gelmiş. Bakmış ki ilmi yönden zamanın Şeyhülislam'ı çok güçlü birisi. Onu 10 kişilik heyetin başına başkan yapmış. Gelin bakalım demişler o İran'dan, Tebriz'den gelen alim, şeyh geçiren kimselere. Gelin bakalım. Biz sizlere bir şeyler soracağız, bunlara cevap verin. Sordukları cevapları alamamışlar. Sordukları sorunun cevabını alamamışlar. Adamlar perme perişan olmuş. Bunların kötü niyetli olanları, hainlik yapmaya kalkanları cezalandırılmış. Diğerleri de zaten kaçıp gitmişler, izlerini kaybettirmişler. Yoksa Anadolu insanını ifsad etmeye gelmişler ki sırf Şah İsmail gelsin İstanbul'u da alsın, büyük bir imparatorluk kursun. Yani Avrupa uğraşıyor, İstanbul'u bize verdiğine yanıyor. Onlar almaya çalışıyor. İran da onların izinde gidiyor. Şu olacak iş mi efendim? Yani Osmanlı hükümdarları Allah için iş yaparlardı. Onlar böyle nefisleri için, taht için, süs için koşturmazlardı ki. Elmalı'da çekim yapmaya başladığımız günden beri önüme gelen birçok seyirci ısraren yakamı tutarcasına, efendim aman bu Elmalı'yı anlatın. Biz Elmalı'mızı tanıtamadık. Güreşleri, Kırkpınar güreşleri Elmalı'da, Edirne'deki Kırkpınar güreşlerinden 10 sene önce başlamış. Esas Kırkpınar buradaydı. Ama Kırkpınar Edirne'de yapılıyor. Olabilir. O da bir ortak değerdir. Ama tabii bu geri planda kalmış oluyor. İstanbul'un birçok ilçeleri yağlı güreşler tertipliyor. Yeni başladılar tertiplemeye. Elmalı'nın esamesi okunmuyor. Tabii 14 bin nüfuslu Elmalı'nın kendini tanıtması için buradaki esnafın gayretiyle bir Kırkpınar tertiplemeleri zor bir iş. Kültür Turizm Bakanlığımızın bu konuda birçok projeleri geliştirip ele alacağına inanıyorum. Burada çok güzel tarihi çinileri olan tarihi bir cami var bir kere. Bir değer bu. Anadolu'da belki 200 tane ilçeye gitseniz böyle bir cami bir tane bulamazsınız. Doğrusu da bu. İçerisinde sizlere gösterirken, belki bugün gösteremeyeceğim, yarına kalacak ama içerisinde sizlere gösterirken anlayacaksın, ha hakikaten bu böyleymiş. Yol problemi gelmiş, Elmalı'nın belini bükmüş. Hakikaten biz de Antalya'dan Elmalı'ya gelinceye kadar 2 saat yolculuk yaptık. Daha kestirme bir yol var mı denize doğru, Konya altına doğru falan? Var bir güzergah. Eskiden ecdat develerle o güzergahı kullanmış. Efendim saklı kente falan filan gittikleri olmuş. Ama şimdi oranın yolu ne hikmetse kapalı. Tabi öyle kulağımızı bu taraftan gösteriyoruz. Ben inanıyorum ki bugünkü devlet ilgililerimiz birçok yapılamaz denen işleri yapıp bitirdiler. Bir Bilecik tünelini açtılarsa Elmalı'nın yolunda açarlar gibi geliyor. Şimdi buradan son cemaat yerine doğru caminin gidelim. Ömer Paşa'nın görev yaptığı yerlerin safahatını şöyle bir kronolojik olarak sizlere anlatmaya çalışayım. Ömer Paşa, yani Ketenci Ömer Paşa caminin son cemaat yerinin artık orta kubbesinin altındayım diyebilirim. Zamanımız bugünkü programda az kaldı. Ömer Paşa'nın size hayatıyla ilgili bazı bilgiler vereyim. Bu son cemaat yeri çok mükemmel bir son cemaat yeri. Onu bundan sonraki programda daha rahat bir şekilde, hakikaten birçok sanat tarihçisinin işine yarayacak bilgiler var burada verilebilecek.
onları böyle 2,5 dakikaya sığdırmaya çalışmak istemiyorum. Efendim, Ömer Paşa Manavgatlıydı. Ama sarayda eğitim aldı. Enderun'u okudu. Diyeceksiniz ki ya Enderun'a peki yani Hristiyan devşirme çocuklar gelmiyor muydu? Geliyordu. Ama bu demek değildir ki Anadolu'daki Türk ailelerden zeka durumu müsait olan, gözünde zeka ışığı olan gençler sarayda okumayacak. Olur mu öyle şey efendim? Manavgat'ta bir köylü çocuğu, belki de bir çobanın çocuğuydu. Gitti, orada kendine yer buldu ve padişahın kapı ağasının çıraklığını yaptı. Enderun Mektebi'nde okuduktan sonraki geldiği makamlar bunlar efendim. 7 sınıflıydı Enderun Osmanlı'da. Yüksek İdari Bilimler Akademisi'ydi. Ama buradaki okuyanlara ayrıca padişahın yakınında bazı görevler verirlerdi ki devlet idaresini tam kavrasın diye. Şimdi nasıl bir kaymakamlığa gidiyorsunuz, bir kaymakam bey var, bir de stajyer kaymakam görüyorsunuz. Niye? O işte orada görev başı eğitim alıyor. Sonra çavuşbaşılık yaptı. Matbaa eminliği yaptı. Osmanlı'da matbaa eminliği çok önemliydi. Çünkü 200'e yakın aşçı, yoğurtçu, kasap, buzcu çalışan bir yerde oluk gibi masraf ediliyor. Bunun için de iyi bir idareci lazımdı. Güvenilir bir adam lazımdı. Sonra oradaki yemek yiyenlerin hayati tehlikesi olmasın, bir zehirlenme ihtimali olmasın diye zaptırapt içinde Ömer Paşa'ya güvenilerek oraya verildi. Oradan sonra 1598'de çavuşbaşılıktan azledildi. Peki bu azil niye olur efendim? Bu azil o an için o görevi bırakması icap ediyordur. İlla bir suç işlemiş olması lazım değil. Oraya padişahın arzu ettiği başka birisi getirilecektir. Bu da görevinden alınır. Hemen akabinde efendim başka görevlerde, yani Trabzon'da Beylerbeyliği yaptığı hususu falan da geçiyor olabilir. Biz tabii incelediğimiz resmi kayıtlarda bunlara rastlayamadık. Ama daha sonra Diyarbakır'da Beylerbeyliği yaptı. Diyarbakır Beylerbeyliğini nasıl yaptı? Orada hayrat eserleri var mıydı? Ve devamında hayatını nasıl sürdü Ömer Paşa? Gelin onu bundan sonraki programda konuşalım. Bugünkü süreyi zorlamayalım efendim. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 135. bölüm. 19 Ekim'de Rumen birliklerinin Baştabi'ye saldırmalarını, gündüz püskürdüklerini, gece bu taarruzu bir daha tekrarladıklarını, gene püskürtüldüklerini ve bu iki taarruzda Rumenlerin kayıpları, zayiatı, yaralı ve ölü olarak 1000 kişi, bizim yaralı ve şehit olarak askerimizin kaybı 200 kişi kadardı. Yani 1/5. Güya biz yenik durumda gibiyiz. Ne yeni adam geldi bir tabiye de verdi zayiatı benim. Plevne'de 20'ye yakın tabiye var o anda. Osman Paşa yenileri de yaptı. Acayip bir müstahkem ilçe yaptı oraya efendim. Tabiye bilgisi kuvvetliydi. Ne lazım şimdi? Müsaademeler çok çetindi. Çok yükleniyorlardı. Bize mermi harcatmak için. Ve alırsak da buradan da girelim. Beklemeye de lüzum kalmasın. Hani netice alabilirsek de alalım diyorlardı. Rumenler merdiveni tabyalara çıkmaya kalkıştı merdivenlerle. Türkler dipçik, balta, kürek, ellerindeki her şeyle merdivenle tabyaya doğru tırmanmaya çalışanların kafalarını ezdiler. Küt gidiyor merdivenden. Arkasından gelen varsa o da gidiyor tabii. 20 Ekim'de iki tarafta birbirini bir iki saat kadar ağır bir bombardımana tuttu. Yani top atışına tuttu diyelim efendim. Bombardıman şimdi uçaklarla atılan bombalara veya başka atılan bombalarla yapılan şeylere deniyor. Top mermisi bir bomba değil ama tabii yeri gelince bir nükleer başlıkta nihayet topa benzer bir şeyle, bir rampayla atılıyor. Yani bombardıman demezdik biz ama şimdi bombardımanlar karıştı. Bombardıman denirse de bu top atışı, seri top atışları yapıldı demek diye anlansın. Biz harbe hazır olduk ama düşman hücum edemedi. Ne demek bu? Bu şu demek efendim, belki bu cümleyi çözemezsiniz. Yani bir iki saat ağır bir bombardıman oldu. Biz harbe hazır olduk ama düşman cesaret edemedi. Top atışları bir hücum öncesinde karşı tarafta topun bulunduğu yer ile düşmanların askerlerinin mevzilendiği yerlerin en az yarısına kadar, bazı yerde ta geri hatlarına kadar mermiyi uzaklaştıracak şekilde, yani uzağa atacak şekilde gönderir ki gerisine de düşürür mermilerini, top mermilerini, ortaya da düşürür, ön hatlara da düşürür. Yani hedefi yumuşatma atışlarıdır bunlar. Şaşırtmadır. Bir süngü hücumuna, bir göğüs göğüse muharebeye başlamadan önce bu yapılır ki insanlar o atılan kör mermilerle kayıplarını telafiye çalışırken, yaralarını kurtarmaya, şehitlerini kaçırmaya çalışırken onlar da hadi hurra diye hücuma geçsinler. Bizimkiler de Allah Allah diye hücuma geçiyorlar. Tabii bunu bilhassa savaş eğitimleri yaptırırken askerlere, göğüs göğüse muharebe eğitimleri, Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye filmlerde filan da görüyoruz. Maalesef böyle demek doğru bir şey değil. Yani söylenen söz içten gelmeli. Sadece bir hurra diyor onlar, biz de Allah Allah Allah diyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber, ya söyle bunu. Ama bir DAEŞ'lerin yaptırıyor. Adama bak ya, Allah-u Ekber diyor falan. Onlar yapıyorlar. Onlar fesat yollarının peşinde giderek hem öldürdükleri pisi pisine gidiyor, hem de öldüklerinde kendileri de mürd olup gidiyorlar efendim. Nasıl hesap vereceksiniz siz? Efendim biz işte din için savaştık. Ne münasebet ya, ne için savaştığınızı. Herkes, dünya alem biliyor artık. Evet. Bizim tarafa isabet eden güllelerden taburum 10 şehit verdi. Ama bölümde benim zayiat yoktu. Bölük komutanı. 21 Ekim'de bütün gün top ateşi sürdü. Kar yağışla devam ediyordu. Yeniden Türkiye ile İngiltere arasında ittifak şayileri bir daha dolaştı. Türkiye İngiltere ile ittifak etmiş. Bu savaş meydanlarının vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Beşinci kol faaliyettir. Karşıdaki askerin direncini kırmak için, aman ya iyi İngiltere ile demek ki anlaştık, tamam İngiltere'ye sırtımız dayayınca hiç olmazsa ölümden kurtulacağım, ölümden kurtulunca da gidip sözlüme kavuşacağım, düğünümü yapacağım. Hemen mali hülyalara dalmaya başlar asker. Bunun için de bu tip haberleri sık sık düşman kuvvetleri karşı tarafın askeri arasında bir yolla yaymaya çalışır. İhtimal ki Bulgarlara çalışan bazı hain siviller bu haberleri askerlere ulaştırıyorlar. Asker diyor ki ya bu adam da Müslüman işte, bak bu adamdan duyuyorum İngiltere ile ittifak yapılmış. Duydum diyor ya, ben duydum filan, konuşurken duydum. Şimdinin sosyal medyasının yaptığı casusluklar gibi öyle casusluklar da vardı tabii. Evet. Bir ara biz bile inandık ya. Bu da İngiliz bunu anlatan efendim. Biz bile inandık diyor ya. Olabilir de diyor. Bir iki saat müddetle müthiş bir heyecan yaşadık. İşte komutanlara düşen bu. Başımızdaki kumandanımız Adil Paşa bu haberi duyunca hemen böyle bir şey yoktur, yalandır, sizi kandırmak için, sizi ölüme götürmek için yapıyorlar bunu diye ilan ettirdi. Gece aniden tehlike vaziyeti ilan edildi. Gece millet uyukluyor. Bölüğüme 40 yılda bir defa soyunup yatma izni verilmişti. Bu yani şimdiye kadar demektir. 40 yılda bir defa deyince de hemen bunu 40 yıl anlamamalı. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bir büyük kase kahve olursa ne olacak? Efendim karışık böyle içinde başka şeyler olunca onun hatırı ne olacak? Bu deyimdir. Yani bunu hemen 40 yıl gibi almamak lazım. Ama adam bu ifadeyi kullandığı için ben de burada veriyorum. Tehlike işareti ile bölük telaşla öyle bir derbeder halde toplandı ki görmeyin. Tehlike yakın işareti bu efendim, şaka değil. Mesela bunlardan görebildikleri adam, romantik tarafları da var hakikaten, kalemi de kuvvetli. Bir nefer sırtına bir kadın ceketi geçirip yerinden fırlamıştı. Bir başkası fesinin etrafına havlu sarmış, ayaklarına çizmeleri geçirmişti. Üçüncüsü hamam havlularını sırtlanmış, gözlerine gözlük takmış. Bir dördüncüsü de battaniyeye bürünmüştü. Ve maalesef tehlikenin de aslı yoktu. Yani cepheye kadar sokulmuş düşman casuslar efendim. Panikletiyorlar. Hani adamın birisi mezarlıkta yatarsın yatamazsın falan filan veya geçersin geçemezsin. Geçerim diyor. Gidiyor mezarlığın orada duruyor. Bir taş arkasından geliyorum diyor adam. Korkuyor, Allah Allah, mezardan ses geliyor. Bir daha geliyorum geliyorum. Alıyor eline taşı. Ulan geliyorsan gel de kafanı yarayım yeter be diyor. Geliyorum geliyorum. Bu hal insan psikolojisine çok önemlidir efendim. Bir dar bir mesele ama pek önemlidir. Dedik, 135. bölümü de burada tamamladık. 136. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli de Yerde FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle beraberiz. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker Hocam ve bendeniz Mehmet Sıddık Arvas hazırlayıp sunuyoruz. Bugün sesimizi sizlere kıymetli kardeşimiz Ömer Sasonlu ulaştırıyor. Kıymetli Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Sayın Hocam. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Kıymetli Hocam, geçen hafta gençlikten bahsettik. Çok güzel geri dönüşler oldu. Bu haftada isterseniz tekrar bu konuya devam etsek.
1: Evet.
0: Nasıl olur?
1: Hocam teşekkür ediyorum. Özellikle hanımefendilere buradan çok teşekkür ediyoruz. Hanımefendilerden çok ciddi dönüşler var hocam. Beyefendilere de çok ayrıca teşekkür ediyoruz.
0: Maşallah.
1: Mail kutum hemen hemen her hafta programla alakalı sorularla doluyor taşıyor neredeyse.
0: Evet.
1: Efendim, önceki programlarımızın bir tanesinde Sayın Hocam sadece bir programda 80'e yakın mail gelmişti. Bunlar da büyük memnuniyet duyuyoruz. Demek ki programlarımız takip ediliyor.
0: Evet.
1: Biraz tabii hassas konular, bazı içtimai konular ve insanların en fazla ihtiyaç duyduğu konuları ele alınıyor olması sebebiyle de ciddi bir teveccüh var. Onun için bütün dinleyicilerimizi de buradan efendim evet, saygıyla selamlıyoruz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz Sayın Hocam.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Kıymetli Hocam, İmam Rabbani Hazretleri var. İslam büyük, alimlerin büyüklerinde. Buyuruyor ki, gençlik çağı nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır.
1: Evet.
0: Böyle bir çağda yapılan az bir ibadete pek çok sevap verilir. İhtiyarlıkta dünya zevkleri azalıp, güç kuvvet gidip, arzulara kavuşmak imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda, pişmanlıktan ah etmekten başka bir şey olmaz. Çok kimselere bu pişmanlık zamanında nasip olmaz. Bu pişmanlık da tövbe demektir ve yine büyük nimettir. Ve yine buyuruyor ki, gençlik zamanı, gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçemez. Vakit de bulunsa kuvvetsizlik, halsizlik zamanında yararlı iş yapılamaz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, yarın yaparım diyenler helak oldular, ziyan ettiler buyurdu. Gençlik zamanında insanı üç din düşmanı olan nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşırlar. Bunlar karşısında az bir ibadet pek kıymetli olur. İhtiyarlıkta yapılan bundan kat kat fazla ibadetlerin bu kadar kıymeti olmaz buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Hocam,
1: evet,
0: çocuklarımıza ve gençlerimize talim ve terbiye konusunda neler vermeliyiz? Yani nasıl terbiye etmeliyiz? Bu hususta bize birkaç şey söyleyebilir misiniz?
1: Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Öncelikle tekrar dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Hocam, önceki programlarımızda da efendim programlarımızda sık sık ismini terennüp ettiğimiz önemli rol model şahsiyetler var. Malum haliniz bu rol model şahsiyetlerin en önemlilerinden bir tanesi Seyyid Ahmet Arvasi Bey. Seyyid Ahmet Arvasi Bey'in ismini hemen hemen her programda ansak yeridir Sayın Hocam.
0: Evet.
1: İçtimai, sosyal, sanat hatta birçok konuda çok önemli tespitleri var.
0: Aynen öyle.
1: Ve Seyyid Ahmet Arvasi Bey'i tanıyan bir gençliğin layıkıyla hedefine odaklanıp birçok konuda rahatlıkla üretken bir pozisyona geçeceğini söyleyebiliriz.
0: Evet.
1: Biz Ahmet Arvasi Bey üniversite yıllarında öğrendik. Keşke çocukluk yıllarında öğrenebilseydik. Babamız Allah'a Teala razı olsun bu konuda Seyyid Ahmet Arvasi Bey'den zaman zaman bahsederlerdi evlerde.
0: Maşallah.
1: Ama biz tabii çocukluk gözüyle bakar tam manasıyla istifade edemezdik ve keşke daha erken yaşta da Ahmet Arvasi Bey'in vizyonunu anlayabilseydik ama çok geç oluyor. 18 yaşından sonra bazı şeyleri anlamak çok geç hocam.
0: Evet.
1: Maalesef bu konuda bazı şeyler okullarda öğretiliyor, de farklı yerlerde veriliyor. Bugün toplumda en fazla içtimai noktada sıkıntı çektiğimiz konuların başında model şahsiyetleri layıkıyla veremememiz.
0: Evet.
1: Veremediğimiz zaman da maalesef abuk sabuk kimseler model şahsiyet diye bu milletin çocuklarının gönlünde yer kapıyor. Onları evet, da üzülerek görüyoruz.
0: Evet.
1: Onun için Ahmet Arvasi Bey'den zaman zaman iktibas yapacağız bu programımızda hocam.
0: Evet.
1: Bunu da altını çizerek ifade etmek isteriz. Ahmet Arvasi Bey'in Hasbihal kitaplarında özellikle bazı konular çok güzel işleniyor. Bu da talim ve terbiyede farkların önemi diye bir yazısı var Ahmet Arvasi Bey'in. Özellikle bu yazıdan da iktibas yapmak istiyorum müsaadeniz olursa.
0: Buyurun.
1: talim ve terbiye faaliyetlerinin tanziminde, içtimai ve iktisadi hayatın planlanmasında insanlar arasındaki ferdi farkların önemi çok büyüktür diye başlar Ahmet Arvasi Bey. Bu farkları hem fertlerin hem cinslerin hem de cemiyetin lehine kullanmak mümkündür. İnsanlar arasındaki farkların bulunması geniş planda düşünülürse insanlığın yararına bir durumdur.
0: Evet efendim.
1: Böyle de farklı bedeni ve zihni güçler içtimai ve iktisadi iş bölümünü zenginleştirmekte, farklı yetenekler farklı ve çok renkli bir dünyanın kurulmasına vesile olmaktadır. Sayın hocam, şu anda dünyada yükselen bir yıldız var eğitimde. Bireysel farklılıklar diye tabir edilen bir konu. Özellikle öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklar konusu. Hocam, şunu çok rahatlıkla ve açık gönüllülükle söyleyebilirim. Bunun üzerinde çalışmış birisi olarak söylüyorum. Şu anda okullarımızda maalesef ama maalesef bireysel farklılıklara yönelik formal bir eğitim planı uygulanmıyor. Bu programda, eğitim programlarında var ama uygulama safhasına geldiğimizde maalesef. Çünkü öğretmenlerimizin de bu konularda, hepsini tenzih ederim ama, bazılarının layıkıyla yetişememiş olması, bunlar maalesef eğitim öğretim süreçlerimizi de tehdit eden en önemli unsurlardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Çünkü dedik ya, daha önceki programlarımızda çok konuştuk bunu. Bir çiftçi hangi toprağa hangi ürünü ekeceğini bilir ama öğretmenimiz hangi bireysel farklılıklara sahip öğrencilerin olduğunu bilmeden herkese tek düzey eğitim vermek mecburiyetinde kalıyor. Çünkü bunlar sadece öğretmenin de yapabileceği bir şey değil. Öğretmenlerimizin de layıkıyla yönlendirilmesi gerekiyor. Bugün eğitim rehberlik araştırma merkezlerimiz var. Her bölgede var, her ilçede var, neredeyse her kasabada var. Rehberlik araştırma merkezlerimizin bölgenin sosyo-kültürel yapısına uygun geçerlilik ve güvenilirliği olan testler geliştirmesi gerekiyor. Bu testler sayesinde her çocuğun hangi bireysel farklılıklara sahip olduğunun ortaya konması gerekiyor. Bireysel farklılıklara sahip olan çocukların da hangi öğrenme ihtiyacına sahip olduklarını, öğrenme stratejilerinin ne olduğunun bilinmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Çünkü öğretmenin öğretme stratejisi, öğrencinin öğrenme stratejisiyle eğer buluşamıyorsa çatışmalar meydana geliyor. O yüzden Ahmet Arvasi Bey'in bundan yıllarca, on yıllarca önce farklılıklardan ve bireysel farklılıklardan bahsediyor olması çok büyük bir şey.
0: Evet.
1: Yani biz boşuna Ahmet Arvasi Bey'in büyüklüğünü burada sık sık terennüm etmiyoruz. Onun için eğitim öğretim süreçlerimizde maalesef ama maalesef ne kadar mükemmel programlar inşa ederseniz edin, nesillerinizin farklılıklarına yönelik bir formal program geliştiremiyorsanız ve bunu da tatbik edemiyorsanız, bu bir havada kalıyor.
0: Evet.
1: Ve bunun ne kadar önemli olduğunu gördük. Bakın Sayın Hocam, Amerika'nın New Jersey diye bir eyaleti var. Bu New Jersey'de efendim bir öğrenme stilleri merkezi kurdu adamlar.
0: Evet.
1: Learning Style Center diye bir merkez. Adamlar dünyanın farklı bölgelerinden Amerika'ya zamanında göç etmiş 120 çocuğu en güzel şekilde yetiştirdiler. Tamamen bireysel farklılıklara yönelik yetiştirdiler. 1920'lerde başladı bu program. Ve her zaman denir ki hocam, 1950 sonrasının Amerika'sının temellerini bu okuldan, bu merkezden yetişen 120 çocuktan 18 tanesi attı derler. 120 çocuktan 18 tanesi Amerika'nın, 1950 sonrası Amerika'nın temellerini inşa ediyor. Ve nesillerinizi, gençlerinizi bu plan üzerine yetiştiriyorsunuz ve bakın hocam, ne kadar büyük şeyler ortaya koyuyor adamlar.
0: Bu ecdadımız Osmanlı yapmamış mı? Yani gidip Balkanlardaki zeki çocukları seçip getiriyor.
1: Çok güzel.
0: Malum daha önceki programımızda söyledik. Osmanlı'da zeka testlerinin yapıldığını, çocukların kabiliyetlerine göre efendim eğitime tabi tutulduğunu.
1: Tabii.
0: Mesela bir hadise anlatılır. Malumunuzdur hocam. Hı. Çocukları topluyorlar, getiriyorlar. Tabii o Pençik Kanunu deniyor. Bunu inşallah başka bir programda
1: ondan ayrıca bir
0: şey
1: bahsetmemiz
0: ama
1: lazım.
0: Oraya girmeyeyim şimdi. Topluyorlar. Efendim bir odaya bırakıyorlar ve çocukların önüne bir efendim tas, büyük bir tasın içine bir çorba koyuyorlar. Ve bir metre sapında efendim sapı olan tahta kaşıklar buna veriyorlar. Hadi buyurun bakalım. Ve oradaki kural da şu. Yani kaşığın o yemeği alan kısmı değil de sapın ucundan tutmak şartı var. Bak ve seyrediyorlar ne yapacaklar diye. İşte efendim bazı çocuklar üzerlerine döküyorlar, çorba kasesine batırıp yemeye çalışıyorlar fakat beceremiyorlar. Bunu gören bir çocuk hemen efendim kaşığı sapın ucundan tutuyor, çorba kasesine daldırıp karşısındakine veriyor.
1: Ya evet.
0: Karşısındaki bunu görünce o da ona böylece çorbayı içme imkanına kavuşuyorlar.
1: Doğru.
0: Fakat bunu not ediyorlar. Evet. Osmanlı efendim eğitimcileri ve bunun Sokullu Mehmet Paşa olduğu söylenir.
1: Ya ne kadar güzel bir örnek verdiniz. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Onun için çocuklarınızın öğrenme ihtiyaçlarını layıkıyla ortaya koyamazsanız ezbere verdiğiniz eğitimin evet. öğretimde maalesef bir yere kadar fayda sağlıyor. Onun için Ahmet Arbasi Bey'in buradaki tespitlerinin altını çizmek lazım.
0: Evet.
1: Ahmet Arbasi Bey özellikle insanlar ve cinler arasındaki farkları anlatıyor ve insanlar ve cinsler arasındaki farkları anlatırken de istismar etmeden, kötüye kullanmadan gerçekçi ve verimli bir şekilde değerlendirmek cemiyetlere güç ve denge getirir.
0: Evet.
1: İyi düşünülürse bu farklar insanlar için bir rahmet ve iyilik kaynağıdır. Sağlıklı bir cemiyet bu farkları fırsat ve imkan eşitliği sağlayarak geliştirip en iyi şekilde verimli kılabilir diyor. Hocam şu cümlelerin her birinin altındaki asaleti görüyor musunuz?
0: Evet.
1: Bugün 1970'li yıllarda, 80'li yıllarda ortaya konmuş bu kıymetli düşünceleri biz maalesef eğitim programlarımıza hala akıtamadık. Çağdaş bir talim ve terbiye milli ve ilim verilerinin dengesini kurmak zorundadır.
0: Evet.
1: Bu mesela çocuklarını ve gençlerini objektif tekniklerle çeşitli açılardan ölçüp değerlendirdikten sonra tasdif etmek ve bu beşeri potansiyeli en verimli şekilde işleyerek milli ihtiyaçlara göre yoğurmaktır.
0: Evet.
1: Bize göre başarılı bir marifetin temel şartı budur. Bunun için hiçbir masraftan çekinilmeyerek ülkemizin hemen her bölgesinde çocuklarımızı ve gençlerimizin genel ve özel yeteneklerini objektif olarak tespit edebilecek ölçme ve değerlendirme merkezleri kurulmalı. Topyekün içtimai ve iktisadi hayatın ana kaynağı olan insan unsurumuzun ilmi, milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre verimli kılınması elzemdir diyor Seyyid Ahmet Arbasi Bey.
0: Evet.
1: Kısaca insanlarımızı zeka ve yeteneklerine göre tasdif edip eğitmek mecburiyetindeyiz.
0: Aynen
1: hocam.
0: Öyle. Evet.
1: Onun için hocam şu an itibariyle bu çok çok önemli bir konu. Bunu anlatmaktan dilimizde tüy bitti. Yıllardır onlarca konferans verdik. Devletin çok önemli yerlerinde, önemli projelerde yer aldık. Ama hocam bunu gerçekleştirmek çok zor değil. Ama maalesef bunun gerçekleştirilmesi noktasında kararlı bir anlayışın hala ülkede oturmamış olması da üzüyor. Bugün Finlandiya konuşuluyor her yerde. Alman eğitim modeli mesleki eğitimde dünyada bir numaranın Almanya olduğu söylenir. Pedagojide işte efendim Singapur ve Finlandiya olduğu söylenir. Amerika Birleşik Devletleri'nin akademik eğitimde çok başarılı olduğu söylenir ama altında bu başarının inceliklerinin ne olduğu, bunu kendi ihtiyaçlarımıza göre nasıl sistematik hale getirip de dönüştürebilmeyi maalesef başaramadık. Bunu başaramadığımız için de bugün eğitimde gençlerimizin önüne sağlam bir ideal ölçüsü koyamıyoruz. Onun için Ahmet Arbasi Bey'in buradaki tespitlerinin özellikle altını çizmek lazım. İnsanlarımızı zeka ve yeteneklerine göre tasnif etmek ve buna göre eğitmek mecburiyetindeyiz. Eğitim,
0: hocam,
1: evet
0: hocam. Bu yeni marif modelinde bu konulara hiç girilmemiş mi?
1: Hocam marif modelinde bu konuların hepsi var. 2023 vizyon belgesinde de vardı. Ondan önceki programlarda da vardı. Ama bunların sadece programda formal bir şekilde olması yetmez.
0: Doğru.
1: Buna yönelik efendim hani anayasa maddeleri var, yasalara uygun bir şekilde yasa çıkarmazsanız bir işe yaramıyor ya.
0: Evet.
1: Programın temel dinamikleri vardır hocam. İncelikle bu ders ama, kitabından eğitim öğretim süreçlerine ve öğretmen gelişim aralarına kadar hepsi alakalı.
0: Yürütücüleri çok önemli.
1: Tabii. Yani öğretmenler layıkıyla bir süreçte yetiştiremezseniz ki eğitim fakültelerinin programlarında hocam bu tür derslerin konması ve bunun sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi için bir fert olarak ben kendi adıma elimden gelen fazlasıyla yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ama eğitim, öğretim noktasında akademisyenlerin de bu konularda çok fazla bir öngörüsü olmadıkları için insanlar yabancı gözüyle bakıyorlar bireysel farklılıklar konusuna.
0: Evet.
1: Ama bireysel farklılıklar konusunun ne kadar önemli olduğunu bilen dünya bu konularda hocam at almış Üsküdar'a geçmiş. Biz hala daha bunun yerinde sayıyoruz. Formal bir eğitim programı hazırlamak çare değil. Eğer siz ders kitaplarınızı, eğitim öğretim araç ve gereçlerinizi, öğrenme strateji yöntem ve tekniklerinizi buna göre dizayn etmezseniz, bu sürece göre oluşturamazsanız bu sadece program olarak kalır ki bu programı layıkıyla uygulayacak olanlar da muallim yani öğretmenlerdir malum haliniz.
0: Evet.
1: Yani eğitim marif modelinde bu konularda çok önemli vurgular var. Önce eğitim programlarına göre daha da fazla var. Ama bu nasıl da uygulanacağı noktasında ciddi tereddütlerimiz var. Niçin var? Çünkü hocam sağlıklı ölçme değerlendirme yapmazsanız nesillerinizi uygun testlerle, ölçeklerle onların ihtiyaçlarını ortaya koyup da efendim temel tetkikler neticesinde ona göre bir program taslağı oluşturamazsanız o zaman da bunlar sadece program taslağı olarak kalır. Onun için uygun ölçme ve değerlendirme teknikleriyle tek tek çocukların hepsinin öğrenme ihtiyaçlarının ortaya konması mümkündür. Bu hiç de zor değildir. Dünya bunu başardı. Amerika kaç milyon nüfusa sahip? Birçok eyalette bunu uyguluyor. Finlandiya 5.6 bizim Anadolu yakası büyüklüğünde ama netice itibariyle adamlar bunları yıllardır uyguluyorlar ama Finlandiya dünyanın en iyi eğitim modeli değil. Bunun da altını çizerek söyleriz ama adamları maalesef kendimizdeki eksiklere bakıyoruz. Adamlar dünyanın en iyisi. Kendiliğinden yani en kötüyü gördüğünüzde en iyiyi ortaya koymak zor değildir. Zaten en iyisi kendiliğinden ortaya çıkıyor, öne çıkıyor, sıyrılıyor. Onun için maalesef yani bazı noktalarda yani tamamen vur öldür mantığıyla hareket etmemek lazım ama hocam ezbere bir eğitim yaklaşımıyla ancak bu kadar oluyor. İşte Suriyeli çocuklara yok yetiştirme, yok kaynaştırma, yok şu çocuklar, bu çocuklar, yok göçmen çocukları hep sürekli mazeretlerin arkasına saklanıyor. Sürekli sınıfların kalabalık olduğundan yakınıyoruz. Aslında bireysel farklılıklara göre bir eğitim öğretim dizaynı sağlayabilseniz hocam bu sınıflar 30 kişi değil 300 kişi olsa bile kontrolü sağlamanız çok daha kolay olacaktır. Çünkü hangi öğrencinin hangi öğrenme ihtiyacına sahip olduğunu ortaya koyarsanız hangi toprağa hangi ürünü ekeceğinizi bilirseniz daha az yorulursunuz ki eğitimcilerimiz evet. Maalesef bu konuda çok yoruluyorlar. Ne yapacaklarını bilme noktasında efendim eksikleri var. Bunlar eğitim fakültelerinde de bir yere kadar veriliyor. Sadece pedagoji ve eğitim dersleriyle bir yere kadar. Şimdi hocam en büyük ümidimiz şu anda öğretmen akademileri. Öğretmen akademilerinin içini çok iyi doldurmak bizim için burada çok önemli bir konu. Yani devletimizin önüne büyük bir fırsat, eğitimcilerin ve insanlarımızın önüne büyük bir fırsat geçmiş durumda. Öğretmen akademilerinin içini sadece yapboz tahtası şeklinde değil, sadece slaytları okuyan değil, gönüllere dokunan ve gerçekten de sahanın ihtiyaçlarını bilen bir eğitim kadrosuyla oluşturup, programını da ona göre yapıp, uygulama ve teori noktasındaki bileşkeyi de mükemmel bir şekilde başarabilirseniz öğretmen akademileri çok büyük bir fırsat. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmek lazım. Ama
0: hocam gençler çok enteresan bu noktada. Yani evet. Öğretmenlik okuyan gençler dışarıda 2 sene, 3 sene, 4 sene işsiz kalmaya razı.
1: Evet.
0: Akademiye gitmeye razı değil. Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum.
1: Hocam gençlerde de şu var. Yıllardır okuyor bu çocuklar. Oku. Bir yere daha ondan sonraki ne olacak hususunda da tereddütleri var gençlerin. Yani insanlık zaten öğretmenlerimiz yani hepsini tenzih ederiz ama öğretmenlerimiz gelişim, değişim ve inovasyon noktasında sıkıntılı sayın hocam. Yani hepsini tenzih ederiz. Son görüyorsunuz yani uzman öğretmenlik, baş öğretmenlikle ilgili bazı şeyler çıktı. Devlet kendilerine videolar gönderdi. Bunları dinleyin, bunlarla ilgili şöyle böyle bir şeyler yapacağız falan diye. O da problem. Yani videoları hazırlıyorsun. Anlatan vatandaşların bu konuya tam hakim olup olmadığı noktasında da tereddütlerimiz var. Hepsini tenzih ederiz ama öğretmenin yetişmesini ciddiye almazsanız nesillerinizin yetişmesini de ciddiye almamış olursunuz. Onun için çocuk öğretmen akademisine gittikten sonra beni daha başka neler bekliyor tedirginliğiyle şu anda birçok insan. Yani bundan sonra acaba ne olacak? Bizi ne bekliyor? Çünkü her gelen Milli Eğitim Bakanı yeni bir proje ortaya koyuyor. Bundan sonra gelen Milli Eğitim Bakanı hangi projeyi ortaya hocam, koyacak? İnsanlar bu konuda da ciddi tereddüt sahibi.
0: Şuna benzemiyor mu? Yani gömleğin bir düğmesini efendim iliklemeyi bırakır. Yanlış iliklersen.
1: Hocam sıkıntı bu yani zaten.
0: Oradan başlıyor değil
1: hocam,
0: mi?
1: Hocam bakın eğitim marif modeli, eğitim modeli bunları konuşuyoruz. Gençlerimizin eğitim açısından bunlar çok önemli diyoruz. Bunları konuşuyoruz ama marif modelinin ne kadar kıymetli olduğunu, bunlarla hangi samimiyetle, çünkü çalışanların birçoğunun arkadaşımız olduğunu görüyoruz. Biz de bu konularda bazı konularda destekler verdik. O ayrı bir şey. Yani marif modeli çok samimi bir niyetle hazırlanmış bir eğitim modeli. Ama sayın hocam bir eğitimi taşıyacak olan model değildir. Bir eğitimi taşıyacak olan o eğitimin felsefesidir.
0: Evet.
1: Yani motorudur. Yani felsefe deyince insanlar biraz daha farklı bakıyor. Ya felsefe düşünmek demektir. Düşünmek yani İslamiyet düşünmeye niye karşı çıksın? Dinle felsefeyi yan yana getirmek sakıncalı. Ama kimyada, fizikte, astronomide, eğitimde, tarihte bunlar bilimdir. Bilimde düşünmeden olmaz. Olmaz zaten. Dolayısıyla eğitim felsefesi dediğimiz şey eğitimin metodolojisi, eğitimin tekrar nasıl dizayn edileceği noktasında teoriyle uygulamanın bileşkesinden olan bir şeydir aslında. O açıdan baktım ya, ona hizmet eder daha doğrusu. Bir eğitimin hocam ana lokomotifi eğitimin felsefesidir, yani motorudur. Şu an maalesef marif modelinin başarılı olma şansı çok düşük. Bakın çok samimi olarak söylüyorum burada.
0: Evet.
1: Niye çok düşük? Çok samimi ve iyi niyetle hazırlanmış. Çünkü yani motoru bozuk derken şunu kastediyoruz. 1930 model motorun üzerine siz tok şeyi efendim kaportası yerleştiriyorsunuz. Buna benziyor bu iş. O açıdan çok samimi niyetlerle hazırlanmış bir eğitim programı ama felsefesi bozuk olduğu için düğmenin yanlış iliklendiği örneğini buradan altını çizerek size katıldığımı efendim terennüm etmek istiyorum. Çünkü yani çocuk çok farklı şeyleri, çocuk yetiştirmek, insan yetiştirme çok farklı şeyleri efendim ihtiva ediyor. 1920'li yıllarda John Dewey Türkiye'ye geldiğinde bunu söylemeye çalıştı. Bizim milli eğitim yapıcıları, eğitim yapıcıları dediler ki bize bir eğitim programı hazırla.
0: Evet.
1: Amerikalı John Dewey dedi ki tamam, ben bir sosyolojinizi, kültürünüzü, inanç sisteminizi, eğitim noktasındaki hazır bulunduğunuz seviyenizi bir inceleyeyim, ona göre raporumu hazırlarım dedi adam. Hocam sonra ne yaptı? Raporunu hazırladı. Benim kafamdaki eğitim modeli size uymaz dedi. Bizimkiler dedi ne demek uymaz? Uymaz dedi. Çünkü rasyonalist, materyalist, efendim pozitivist bir anlayış üzerine inşa edilmiş benim eğitim anlamı. Ama sizin inanç sisteminiz, kültürünüz, hayat anlayışınız, sosyal yapınız, içtimai faktörleriniz çok daha farklı. Yani ben bu eğitimi eğer Türkiye'de uygulamaya kalkışırsam bu geri teper dedi. Bizimkiler dedi sen ne demek istiyorsun ya? Sana biz dedi yapmanı istiyoruz. Adam ısrar etti. Yaparsam geri teper. Bizimkiler dedi parayla değil mi yapacaksın dedi. Adam da tamam dedi parayla değil mi yapıyorum dedi. 100 yıldır eğitimi ehlileştiremedi insanları konuşuyoruz. Çünkü adam evet. Orada eğitim felsefesi noktasında temel argümanların ne olduğunu ifade etmeye çalıştı. Bugün hocam pozitivizm dediğiniz şey şu anda bizim eğitim programımızın yüzüne sirayet etmiş durumda. Pozitivizm, rasyonalizm, materyalizm bizim programımızın felsefesinin temel dinamiğini oluşturuyor. Ama bizim eğitim anlayışımızda 1000 yıldır veya daha fazla bugün metafizik diye tabir ettiğimiz şeylerle yoğrulmuş bir eğitim hakikati var. Evet. Temel dinamiği var. Bunları yok sayarak bazı şeyleri yapmaya kalkışırsanız o zaman hocam milletinizin vicdanında red görüyorsunuz.
0: Doğru.
1: Sadece makine yapan, sadece uçak yapan veya işte gemi yapan, bilgisayar yapan, şunu yapan, bunu yapan değil. Bunu yaparken insanlığa kendisini adama noktasında kararlılık gösteren nesillerin varlığıyla eğitiminiz değer kazanır.
0: Evet.
1: Eğer siz bunu verirken İnsan odaklı yaklaşımlarınızı ikinci, üçüncü veya çok geri planlara atıyorsanız o zaman da eğitimde başarılı olma şansınız yok. Pozitivizm ve materyalizmde siz mükemmel düşünen, projeler ortaya koyan insanlar yetiştirebilirsiniz. Ama öbür tarafta duygularınızı yok kabul eden bir anlayış sizin özünüze yerleştiyse bu bir yerden sonra artık maalesef faydadan çok zarar bile getirebiliyor. Çok zeki, hocam çok zeki, çok pratik, çok dakik. Ama anlayışsız, yardımseverlikten uzak, empati yeteneğini kaybetmiş, temel dayanışma düsturundan uzak nesillerle siz layıkıyla eğitim gerçekleştiremezsiniz. Öğretim gerçekleştirirsiniz, o da öğretim olarak kalır. Adam ne diyor? Ya sizin okuyacağınız tıp fakültelerinde diyor, yurt dışında Alman bir bilim adamı, tıp fakültelerinde yetiştireceğiniz doktorlar, efendim hastasını öldürdüğünde buna merhamet duymayan, bunu iş kazası olarak gören insanlar şeklinde olmasın. Yani yetiştireceğiniz insanlar insanları efendim bir değer olarak kabul edip bir kıymet olarak görüp o şekilde insanlara yaklaşım sergileyen kimseler olarak doktorları o minfal üzerine yetiştirin. Yoksa ameliyatta efendim bir bıçak kazasıyla hastasını kaybeden veya bir operasyon sırasında hastasını kaybeden bir doktor eğer bunu vicdan yapamıyorsa çok başarılı efendim bir doktor ama netice itibariyle
0: evet.
1: Duygudan yoksun bir doktor. Ve netice itibariyle tabii bütün doktorlarımızı tenzih ederiz, mühendislerimizi, ilim adamlarımızı tenzih ederiz ama merhametten uzak bir anlayış üzerine inşa edilmiş bir öğretim anlayışı insan odaklı bir eğitim anlayışıyla birleşmediği zaman o zaman da hocam size faydadan çok zarar getiriyor. İşte evet. Gençlerinizi yetiştirin mükemmel bir şekilde derken Ahmet Arvasi Bey bunun altını çizmeye çalışıyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle kısa bir ara verelim. Kısa efendim Tarihi Açılan Pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Tekrar merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Tarihe Açılan Pencere programıyla tekrar sizlerle beraberiz. Kısa bir ara verdik. Kıymetli hocam çok kıymetli, güzel bilgiler veriyordu bize birinci kısım bölümde. Kıymetli hocam, şu anda herkes ilkokul, ortaokul ve lise, hele hepsi mecburi eğitim. Hatta üniversitelerde barajlar kaldırıldı, baraj kaldırıldı ve hemen hemen gençliğin %90'ı
1: evet,
0: şu anda ta 22 yaşına, 24 yaşına kadar eğitim kurumlarında.
1: Evet.
0: Herkes okumalı mı? Ve bu nasıl yapılmalı? Yani eğitim herkesin hakkı mıdır?
1: Evet. Hocam, öncelikle Ahmet Arvasi Bey'in de ifade ettiği gibi eğitim herkesin hakkıdır. Ama eğitim deyince bunun sadece dört duvar arasında var olan bir hakikatmiş gibi sunulması sıkıntılı. Bugün sokak veya efendim tarla, marangozhane veya bir fabrika veya bir imalathane, buralarda eğitim yuvası olarak kabul edilebilir ki dünya bu noktada epey mesafe almış durumda. Eğitim sadece hünerlerin yetiştirilmesi de değil, geliştirilmesi de değil. Bir duyguların eğitilmesi var, bir de hünerlerin eğitilmesi evet, var. Marangozhanede çok güzel şekil verebilirsiniz siz o ağaca, ama siz efendim onu belli bir sanat üslubuyla yaparsanız aynı zamanda insanların duygularına da hitap etmiş olursunuz. Evet. Bunun gibi eğitim herkesin hakkıdır, sağlanmalıdır. Kesin olarak mutlaka bilmek gerekir ki hocam, üstün yaratılışlı ve nitelikli çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizin en önemli varlıklarıdırdır Seyyid Ahmet Arvasi Bey. Üstelik bunların özel bir eğitime de ihtiyaçları vardır. Bunlara adeta bir altın yatağı, bir petrol kuyusu arar gibi aramanın ve bulmanın ötesinde çok başarılı ve çok verimli bir eğitime tabi tutmak gerekir. Çünkü büyük Türk İslam kültür medeniyetini yeniden ihya edecek olan mütefekkir

0: meydan okuyan ülkelerin yaptıkları da budur.
1: Evet.
0: Ki Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere kalkınmış birçok ülkenin her şeyden önce çocuklarını ve genç nesillerini tasnif ederek özel birer eğitime tabi tutmakta olduklarını artık görmek ve bilmek gerekir. Fakat yine bilmek gerekir ki üstün yaratılışlı, üstün yetenekli çocuklar ve gençler özel dershanelerde ve özel kurslarda paranın zoruyla testlere intibak ettirilmiş bir imtihanlık barutu bulunan ağızdan dolma tüfekler değildir. Ahmet Arvasi Bey'in benzetmesi Sayın
1: Çok
0: Hocam.
1: Çok güzel ifadeler, evet hocam.
0: Bu cümlenin özellikle altını çizmek istiyorum. Yine bilmek gerekir ki üstün yaratılışlı ve yetenekli çocuklar ve gençler özel dershanelerde ve özel kurslarda paranın zoruyla testlere intibak ettirilmiş ve imtihanlık barutu bulunan ağızdan dolma tüfekler değildir.
1: Evet.
0: Onları tespit etmenin yollarını, erbabını bilir. Bu yapılmadıkça marif başarısız kalır diyor Seyyid Ahmet Arvasi Bey. Şu cümlelerdeki muazzam tespitleri görüyor musunuz Sayın Hocam?
1: Evet hocam.
0: Yani böyle bir mütefekkiri, böyle bir ilim insanını nesillerinizle arasına mesafe koymak suretiyle tanıtmamak vebal değil midir?
1: Vebaldir.
0: Onun için Ahmet Arvasi Bey'i de rahmetle anıyoruz. Ahmet Arvasi Bey'in programlarımızda ismi çok geçiyor. Daha da çok geçecek inşallah. Ve nesillerin Ahmet Arvasi ismini çok duymaya ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Onu da buradan altını çizerek ifade etmek isteriz. Ve Ahmet Arvasi Bey yine yazısının sonunda Yüce ve Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim bu farkları nazara almamızı işaret buyurur.
1: Evet.
0: Diye buyurur ki Nisa suresinin 34. ayeti kerimesini bize örnek vermiş hocam. Allah insanlardan kimine üstün kılmıştır.
1: Evet.
0: Nisa suresinin 34. ayeti kerimesinde geçer. Onun için nesillerimizi layıkıyla yetiştirmemiz gerekiyor. Bu mesuliyet duygusuyla hareket edersek anneler, babalar, ebeveynler olarak ve çocuktan mesul kimseler olarak çocukların bu yetişme şartlarını dikkate alarak her türlü maddi manevi ihtiyaçları ortaya koyacak şekilde gerekli çalışmaları yapar. Onların efendim gönlüne layıkıyla dokunabilirsek çok kıymetli nesiller vatana, millete, devlete, bayrağa hizmet eden nesiller olarak
1: İnşallah.
0: Ortaya çıkacaklardır.
1: Evet.
0: Tabii hocam maalesef bu konularda zaman zaman gençlerin temel dinamiklerini, temel anlayışlarını, bu noktadaki hazır bulunuş seviyelerini ortaya koyarken geçmişte olduğu gibi bugün de bazı ideolojilerin, propagandalarının esiri olan gençleri de görüyoruz. Ve o gençler adına da çok üzülüyoruz.
1: Evet.
0: Ve neticede bu çocuklar, bizim çocuklarımız, bu toprağın çocukları, babaları, dedeleri Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Galicia'da, Filistin'de, Mısır'da, Irak'ta, Kafkasya'da, Kutul Amare'de şehit olmuş efendim dedelerin çocukları, torunları bunlar. İdeolojik olarak farklı yönlere sapmış olabilirler, farklı yerlere gitmiş olabilir ama biz hocam dinli dinsiz herkese ne yapmak zorundayız? Merhamet etmek zorundayız.
1: Evet.
0: Neticede hele bu toprağın çocuklarıysa bunlara da sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Eğer bu toprağın çocuklarıysa bunlar mutlaka bize, bizden birilerine, sevdiğimiz birilerine zaten bir şekilde dolaylı veya doğrudan dokunacaktır.
1: Evet.
0: Eğer bu nesilleri, bu gençleri kurtaramazsak kendi efendim gemimizin de su alabileceğini unutmamamız lazım.
1: Evet,
0: geminin bir tarafında bir gedik çıkarsa efendim ben bunun en üst kamerasındayım, bana zarar vermez diye düşünmek gibi böyle bir şeyimiz olamaz. Bir yerde eğer bir su alma söz konusuysa bu bütün geminin batmasına sebebiyet
1: Aynen
0: verecektir.
1: Evet.
0: Nesiller netice itibariyle ya senin çocuğuna ya senin akrabana veya sevdiğin birisine mutlaka dokunacak veya onun dokunduğu birisi sana veya senin sevdiklerine dokunacaktır. Onun için nesilleri, gençleri ötelemeden farklı düşünceler ve anlayışlar içerisinde olduklarını hiçbir göz önünde bulundurmadan herkese merhamet göstermek mecburiyetindeyiz. Herkese eşit ve adaletli davranmak mecburiyetindeyiz.
1: Evet.
0: Onları da Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu kullar gözüyle bakmak
1: Aynen.
0: mecburiyetindeyiz. Yani şunu da bir düşünmek lazım hocam. Çok kızıyoruz adamın şekline, tipine, hayatına bakıyoruz. Ya onun sahibi olan Allah-u Teala, Allah-u Teala istemese ona bir damla su, bir katre aş, bir parça nefes vermez.
1: Evet.
0: Allah-u Teala'nın yarattığı kuluna senin merhametsiz davranmak gibi bir anlayış geliştirmen senin haddine mi? Onun için herkese bu mantıkla yaklaşırsak başta biz mutlu oluruz. İdeolojiler ve ideolojik saplantılar sebebiyle farklı yerlere, farklı istikametlere dönmüş olan kimselerin de onlar da bu toprakların çocukları ve onlara acımak lazım. Nesillerimizi onların zararından kurtarmak için önce onlar

0: zararlarını bertaraf etmemiz lazım. Evet. Sadece üstünü kapatarak çare bulamayız. Bazı şeylerde layıkıyla bilmek lazım. Ahmet Arvasi Bey özellikle ideolojiler ve propagandalarını bütün bir cemiyete yöneltmekle birlikte daha çok gençleri sık sık efendim yazılarında dile getirir malumunuz. Evet. Ki onlar bilhassa gençlerin taşkın heyecanlarını ve yenilikçi karakterlerini istismar etmesini bilen kimseler, ideolojik ve ideolojik saplantı içerisindeki bazı kimseler bu temiz gençleri de kullanıyor. Onlar için bu gençlerin gözlerinin açılmasını sağlamak lazım der. Evet. Seyit Ahmet Arvasi Bey. Nedir hocam? Gerçekten de bir bakıma gençlik, hürriyetçilik, bağımsızlık, yenilikçilik ve hassasiyet demektir diye de tabir eder. Gençlik tabiatı itibariyle esarete düşman, hürriyete aşıktır. İstismarcı çevreler gençliğin bu özelliğini soysuzlaştırarak işi anarşiye kadar götürebilirler. Gençlik tabiatı itibariyle bağımlılıktan iğrenir, bağımsızlık ister. Art niyetli çevreler gençliğin bu özelliğini sömürerek asi bir neslin doğmasına vesile olabilirler.
1: Evet.
0: Hocam zamanında bunları biz okutabilseydik okullarımızda, layıkıyla bunları verebilseydik bu gençler arasında anarşi bu kadar yaygın olabilir miydi? Ahmet Arvasi Bey'in ideoli sahip olduğu bir idealleri veremedik maalesef. Evet. Ne diyor Ahmet Arvasi Bey? Gençlik tabiatı itibariyle yenilikçidir. İstismarcılar gençliğin bu özelliğini sömürerek onları mazi ve tarih düşmanı yapmaya yöneltebilirler. Evet. İnkılapçılık ve devrimcilik adına genç nesilleri kendi öz kültür ve medeniyet değerlerine düşman edebilirler.
1: Evet.
0: Gençlik tabiatı itibariyle hassas bir vicdana sahiptir. Haksızlıkları asla tasvip etmez. Art niyetli çevreler olayları saptırarak ve uyduruk senaryoları hazırlayarak bu kitleyi iç çatışmalara malzeme yapmaya kalkışabilirler.
1: Evet.
0: Geçmişte yapılan kavgaların içinde ne kadar boş olduğunu önceki programımızda konuştuk ya hocam. Otobüs durağında diyor, bizimkiler diyor, otobüs durağını taramış, bizim amcaoğlu da oradaymış ve maalesef amcaoğlunun cenazesine gidiyorum diyor. Bu tür şeylerle toplumu birbirine vurdurdular zamanında maalesef. Evet. Başka ne diyor Ahmet Arvasi Bey? Gençlerde idealizm yanlış yaşlı nesillere nazaran daha şiddetlidir. Onlar inandıkları gibi yaşamayı fazilet bilir ve hak bildikleri yolda büyük fedakarlıklara rıza gösterebilirler. Gençlerin bu özelliği günümüzde bilhassa sömürülmekte, bütün dünyada en gözü kara militan ve teröristler gençler arasından çıkmaktadır. Bilindiği gibi gençler yetişkinlere nazaran daha az temkinli ve tedbirlidirler. Bu özellikleri sebebiyle daha kolay tahrik edilirler. İşte evet. Günümüzde ideologlar ve ideolojiler gençliğin bu özelliğini bilerek ustaca adım atmakta, buna göre plan, program ve strateji tayin etmektedirler. Dikkat edin, bütün ideolojiler daha çok gençliğin etrafında dolaşmakta, kendini ona kabul ettirmek için makyaj değiştirmekte, onun inançlarına göre konuşmakta, yazmakta, yayın yapmakta ve teşkilatlanmaktadır.
1: Evet.
0: Esefle belirtelim ki günümüzde propagandalar bile tamamıyla ilmi metotlara ve kitlelerin ihtiyaçlarına göre yürütülmektedir. Öyle ki propaganda ile gerçeği birbirinden ayırmak çok zorlaşmıştır.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi sosyoloji, psikoloji, sevk ve idare ilimleri insanlara tahakküm etmenin ve onları kullanmanın vasıtaları haline getirilmiş bulunmaktadır der Ahmet Arvasi Bey.
1: Evet.
0: Üzülerek belirtelim ki günümüzün basın ve yayın vasıtaları sanki insanları aydınlatmak ve kitleleri şuurlandırmak ve uyandırmak için değil, aksine
1: uyutmak,
0: beyinleri yıkamak, kitleleri uyutmak, şaşırtmak ve şartlandırmak için faaliyet göstermektedirler.
1: Aynen öyle.
0: Elbette bunun istisnaları vardır, fakat görünen köy kılavuz istemeyecek kadar ortadadır.
1: Evet.
0: Acı duyarak itiraf edelim ki bugün Türk ve İslam dünyası tam 3 asırdan beridir düşmanlarının yoğun ve etkili propagandası karşısında ezik, yenik ve çaresiz kalmakta, düşmana silahı ile mukabele edememektedir. Oysa daha fazla gecikmek büyük felaketlere sebep olabilir diye yazısını tamamlar Seyit Ahmet Arvasi Bey. Şu cümlelerin her birinin altında ayrı ayrı düşünmek lazım değil mi Sayın Hocam?
1: Evet hocam.
0: Onun için maalesef yıllardır nesillerini ihmal eden toplumların efendim ne büyük badire, ne büyük sıkıntılar, ne büyük bedeller ödediğini biliyoruz. Gençlerine
1: evet.
0: Sahip çıkmayan nesiller de silinip gitmeye mahkumdur. Bildiğiniz evet. Gibi değerli hocam.
1: Hocam tabii Ahmet Arvasi Bey, Allah rahmet eylesin, İyi bir muallimdi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla muallim olunca gençliği anladı, gençliği bildi, gençliğin
0: çok iyi tahlil ediyordu,
1: evet,
0: tabii.
1: Gençliğin efendim buhranlarını tabii biliyordu ve bu konuda da hakikaten çok güzel bir gençlik yetiştirdi. Bunlardan bir tanesi tabii yine aynı çağdaş Necip Fazıl, rahmetli Necip Fazıl Kısakürek'ti.
0: Evet.
1: O çok gençliğe emek verdi. Diyor ki bir gençlik.
0: Evet.
1: Bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik.
0: Evet.
1: Diyor ki sonra bu gençliği karşımda görüyorum. Maya tutması için 30 küsür yıldır devrimbaz kodomanların viski çektiği kamıştan borularla ciğerimden kalemime kan çekerek yırtındığım, kıvrandığım ve zindanlarda çürüdüğüm bu gençlik karşısında uykusuz, susuz, ekmeksiz, başımı secdeye mıhlayıp bir ömür Allah'a hamd etme makamındayım.
0: Evet.
1: Genç yetiştirince, genç adam, bundan böyle senden beklediğim manevi babanın tabutunu musalla taşına, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını da gediğine koymandır diyor merhum
0: Necip Fazıl. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennetlere gezi hali olsun inşallah.
1: Burada da evet, hem Arvasi Hoca üzerinde hem de Necip Fazıl Bey'in üzerinde Seyit Abdülkerim Arvasi Hazretleri'nin evet, çok büyük emekleri var. Cenab-ı Hak onun derecesini âli eylesin.
0: Amin, amin.
1: Hocam,
0: hocam özellikle gençlik ve nesiller arası çatışma konusu, evet, çok çok önemli. Bugün belki gençlerin en fazla serzendiği konulardan bir tanesi. Yaşlılar, gençler bizi anlamıyor diyor ama gençler de yaşlılar bizi anlamıyor diyor. Böyle bir çatışmayı zaman zaman görüyoruz. Yani bu, evet, çatışma belki şifahi olarak dilde olmuyor ama duygularda, algılarda maalesef böyle bir çatışmayı hissediyorsunuz. Kendisini rahat bir şekilde karşısındaki yaşlıya açamayan, derdini rahatlıkla onlarla konuşamayan bir genç arasında aslında gizli bir çatışma var demektir.
1: Evet.
0: Bu annesi olur, babası olur, dedesi olur, amcası olur, farklı birileri olur. Rahatlıkla kendini karşısındakini anlatamıyorsa, anlatsam da beni nasıl olsa anlamayacaklar diye böyle bir algıya sahip olan genç aslında karşısındakine cephe almış demektir. Bu doğrudan belki cephe alma değildir ama algılarda, evet, böyle. Her zaman bilen bilmeyenden daha tecrübelidir. Hayatı bilen, o hayatın tuzaklarını geçmişte çok yaşamış yaşlılardır, tecrübeli kimselerdir.
1: Doğru.
0: Onlar efendim zaman zaman gençlere yaklaşıp hayatın gerçeklerini, realitelerini anlatmazsa o gencin efendim doğruyu layıkıyla bulması çok zor olabiliyor.
1: Evet, evet.
0: Bunu sadece kitaplarda okuyarak da bulması çok mümkün olmayabiliyor. Bir yaşlıya, bir sözü dinlenir bir kimseye, tecrübeli bir kimseye gidip zaman zaman danışması, onunla istişare etmesi, onun hayat vizyonundan istifade ederek onu dinlemesi ve hayatına ona göre yön vermesi gerekiyor gençlere. Evet, bunu, evet, gurur, kibir yapmadan yapması gerekiyor.
1: Evet.
0: Hayatta en başarılı kimseler gurur, kibir yapmadan karşısındakine danışan kimselerdir.
1: Doğru.
0: Evet. Gurur, kibir yapıp da efendim aman bu da nereden bilecek dediğiniz kimseler maalesef sizin gerçek kurtarıcılarınız oluyor. Ve maalesef ondan istifade etmediğiniz için büyük bedeller de ödeyebiliyorsunuz. Onun, evet, için nesiller arası çatışmalar bugün bence toplumun en fazla üzerinde durup düşünmesi gereken konulardan bir tanesi. Seyyid Ahmet Arvasi Bey gençlik ve nesiller arası çatışma diye bir yazı kaleme almış zamanında.
1: Evet.
0: Müsaadeniz olursa buyurun, onu aktarmak istiyoruz. Onun üzerinde de hocam bazı efendim
1: ondan sonra konuları, programımızı bitiririz.
0: Tabii, ondan sonra, evet, programımızı bitiririz. Seyyid Ahmet Arvasi Bey diyor ki cemiyet nesiller arası etkileşim yolu ile hem kendini devam ettirir hem de kendini yeniler. Yani bir sonraki nesil bir önceki nesilden milli ve içtimai vesayeti devralır. Daha sonra bunları eleştirerek ve geliştirerek kendinden sonraki nesillere devreder. Böylece cemiyet özünü muhafaza eden bir dinamizm içinde kendini yeniler. Cümlelerdeki, evet, muazzamlığı görüyor musunuz hocam?
1: Evet hocam.
0: Bu mekanizma her zaman her cemiyette sağlıklı bir şekilde işlemez. Mesela değişme ve yenileşme hızı düşük olan zirai cemiyetler ile değişme ve yenileşme hızı çok yüksek olan ileri sanayi ülkelerinde durum çok farklıdır. İlim adamlarının tespitlerine göre zirai cemiyet yapısı arz eden cemiyetlerde nesiller arası etkileşim daha kolay ve daha çatışmasız gerçekleştiği halde ileri sanayi yapısındaki cemiyetlerde bunun aksi görülür. Bilhassa hızlı bir yapı değişimi vetiresine giren cemiyetlerde nesiller arası çatışmalar çoğalır ve nesiller arası etkileşim ve uyum azalır. Nitekim ileri derecede sanayileşmiş ve hızlı bir değişim vetiresine girmiş ülkelerde birdenbire asi ve serseri gençlerin çoğalması, okulları ve sokakları çetin çocukların istila etmesi tesadüfi değildir. Gerçekten de bu tip cemiyetlerde ebeveynin, terbiyecilerin ve devlet adamlarının işi zorlaşır. Sorumlulukları artar, meseleleri büyür. Hele cemiyet bu yapısıyla şer kuvvetlerin ve yabancı ideolojilerin istismarına açıksa veya nesiller arası çatışmalardan menfaat uman dünyaperest çevrelerin faaliyet göstermesine uygunsa içtimai yaralar kolayca kangrenleştirilir. Tam istediği, özellikle bu tip çevrelerin tam istediği bir toplum yapısıdır aslında.
1: Evet.
0: Dirayetsiz, çelimsiz, tamamen iç güvenini kaybetmiş, nesiller arası çatışmaların çok yüksek olduğu dönemler aslında bu şer yuvalarının kuluçka yuvaları, değil mi hocam?
1: Evet efendim.
0: Maalesef. Bütün bunların yanında diyor Ahmet Arıvasi Bey, devlet kendi gençliğine gerçek manada sahip çıkamıyorsa, onun çok yönlü dert ve meselelerine çözüm getiremiyorsa, tehlike daha büyük boyutlara ulaşmakta gecikmez. Ayrıca evet, unutmamak gerekir ki bir ülkenin içtimai, iktisadi ve siyasi yapısı istismara elverişli ise, bunu evet, özellikle altını çiziyoruz hocam, evet, cemiyette genç vicdanları rahatsız edecek çarpıklıklar, çelişmeler, haksızlıklar, adaletsizlikler ve baskılar varsa, art niyetli çevreler kitleleri istedikleri biçimde kolayca yönlendirebilir ve kullanabilir.
1: Evet hocam.
0: Adamların ekmeğine yağ sürüyorsunuz yani.
1: Doğru.
0: Ahmet Arıvasi Bey aynı yazısında şöyle devam ediyor. Ülkemizde birkaç büyük şehrimizin belli bazı muhitleri dışında önemli bir nesiller arası çatışma henüz müşahede edilmemekte. Cemiyetimizde hamdolsun henüz sıra ve saygı duygusu yıkılmamıştır. Gençler ile yetişkinler arasında henüz Amerikan ve Batı filmlerinde seyrettiğimiz ve romanlarında okuduğumuz nevi bir çatışma yoktur. Evet, son bir asır içinde cemiyetimizde çok hızlı bir değişme mevcut olmasına rağmen sağlam aile yapımız sayesinde gençliğimiz böyle bir buhrana düşmemiştir. Tabii neticede dualı bir milletiz. Dualı bir millet olmanın neticesinde gençlerimiz de bu dualı millet olmanın efendim nimetlerinden istifade ediyorlar, korunuyorlar hocam.
1: Evet.
0: Dini İslam'a en büyük hizmeti Müslüman Türk milleti yapmıştır. Eshab-ı Kiram'dan sonra bunu yaparken de netice itibariyle bugün dünyanın her tarafına adalet, sevgi, saygı taşımış olan bu millet dua almıştır. Nesilleri de onun netice itibariyle ekmeğini yemeye devam ediyor. Bizler şu anda bundan istifade ediyoruz diyor Ahmet Arıvasi Bey. Ne diyor Ahmet Arıvasi Bey? Buna sevinerek karşılıyor, bunu sevinerek karşılıyor. Milli gelişmemizin bir teminatı olarak görüyoruz. Zevkle görüyoruz ki Türk gençliği dindar, milliyetçi, medeniyetçi bir çizgide gelişmesini yürütmek azmindedir.
1: Evet.
0: Ancak bunun yanında esefle belirtelim ki bazı çevreler bundan rahatsız olup Türkiye'mizde nesiller arası çatışmaların ve boğuşmaların bir arenası haline getirmek için elinden geleni yapmaktadırlar.
1: Evet.
0: Bunu şu an itibariyle sosyal medya üzerinden yapmaya çalışıyorlar netice evet, itibariyle. Nesiller arasındaki uçurumu ne kadar açarsak nesilleri o kadar kolay dizayn ederiz, şekle sokarız. Anlayışı maalesef birilerinde hala daha iç geçirerek devam ediyor.
1: Evet.
0: Bu maksatla diyor Ahmet Arıvasi Bey, kürsüleri, mikrofonları, ekranları, perdeleri, basın ve yayın vasıtaları ele geçirmek için çırpanan birçok şer kuvvetleri var. Ama Türk gençliği bütün bu olanlardan ve bitenlerden haberdardır diye de yazısını tamamlamış. Onun için neslimizi, gençlerimizi, efendim bundan sonra efendim bu efendim milleti, varlık sebebimiz olan bu kıymetli gençleri efendim çok iyi anlamak, bu nesillerin anlayışı, idraki, şuuru yüksek, efendim bir arada yaşama refleksi yüksek, efendim büyüklerine saygısını kaybetmemiş, milli değerlerine ve kültürüne mesafe koymamış olan gençler üzerinde hocam daha fazla çalışmak mecburiyetindeyiz.
1: Evet.
0: Bunu öğretmen yapar, aile yapar, pedagog yapar, yani mesuliyet duygusuyla hareket etmek mecburiyetinde herkes yapmak zorundadır. Bunu yapmadığımız zaman ne yaparız hocam? Gemimizin su almasını
1: engelleyemeyiz.
0: Onun idrakinde nesilleri yetiştirmek için hepimizin de mutlaka başını eğip efendim düşünmesi gerekiyor. Gençliği bozulmuş, gençliğini kaybetmiş bir millet efendim zaman içerisinde ilk önce dejenerasyona uğrar, değişime uğrar, sonra da yavaş yavaş toplumdan, dünyadan silinir gider.
1: Evet.
0: Allah öyle bir akibete düşmekten bu milleti, Müslüman Türk milletini efendim hepimizi muhafaza eylesin inşallah.
1: Hocam Hasan Hoca adına çıkan bir gençlerin rehberi isimli eserde.
0: Evet.
1: Müsaadenizle böyle gençlere sesleniyor. O kısımla programımızı bitirelim.
0: Buyurun.
1: Sevgili gençler, sizler bu milletin ve bu devletin geleceğinin tek ümidisiniz. Bu ülkenin en kıymetli varlığı sizlersiniz. Sizler bozulursanız milli ve manevi değerlerimizi kaybederseniz, ilim ve güzel ahlak ile mücehhez süslenmiş bir vatandaş olarak yetişmezseniz istikbalimiz karanlıktır. Gençliği olmayan bir davanın geleceği de yoktur. Ey genç kardeşim, her yaptığın işin en mükemmelini ve en iyisini yapmalısın. Sen çalışkan olan Allah'ın sevgilisidir diyen bir peygamberin aleyhisselam ümmetisin. Bu yolda senin ilk büyük düşmanın tembelliktir. Tembelliğin adı havailiktir. Bir adı gevşeklik, bir adı uyuşukluk, keyfine düşkünlüktür. Sakın bugünün işini yarına bırakma. Derslerine çalışmak ve imtihanlara hazırlanmak için son günü bekleme. Çalışmak için müsait yer ve zaman arama. Ey temiz gençler! Dinsiz ve ahlaksız kimseleri asla arkadaşlar edinmeyiniz.
0: Evet.
1: Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Asil ve temiz aile çocuklarından dostlar ve arkadaşlar seçiniz. Haramla beslenen harami yani eşkıya olur demişler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki bir kimse 40 gün helal lokma yerse kalbi nurlanır.
0: Evet hocam.
1: Genç kardeşlerim, sizler bizim göz bebeğimiz gibi kıymetli olan varlıklarımızsınız. Sakın bölünmeyiniz ve parçalanmayınız. Dinimizi tam ve doğru olarak ecdadımızın yazdığı kitaplardan öğreniniz. İslam'ın ana caddesi olan ehli sünnet yolundan ayrılmayınız. Bu yol Eshab-ı Kiram'ın ve Osmanlı'nın bize miras bıraktığı doğru ve nurlu bir yoldur. Geleceğimizin ümidi olan kıymetli gençler, aziz vatanımızın düşmanlara aldanan bir takım kötü ve çirkin adamlar ve kadrolar yüzünden ne büyük zorluklar, ne büyük darbeler yediğini, ne perişan hallere düştüğünü daha dün denecek kadar yakın bir geçmişte hep beraber gördük. Sizler dinimizi ve aziz vatanımızı korumak için en kıymetli varlığınız olan tatlı canınızı bu uğurda verebilecek kahramanlar ve yiğitler olursanız bu vatan bölünmeyecek, bu ezanlar susmayacaktır. Kıymetli hocam bu şekilde ifade ediyor. Buyurun efendim, son sözünüzü aldıktan sonra programımızı bitirelim inşallah.
0: Teşekkür ediyorum, dilinize sağlık, çok güzel oldu. Hocam son olarak şunu söylemek istiyoruz. Tabii ifrat ve tefritten kaçınmak lazım deniyor ya. Geçmişte efendim bir lokma ekmeğe muhtaç, ayakkabısı bile olmayan, sefalet içerisinde yaşamış, sefalet içerisinde büyümüş, sefalet içerisinde okumuş babaların çocuklarının şu anda çok rahat ve her türlü imkana sahip olarak yetişiyor olmanın bazı handikaplarıyla da karşılaşıyoruz. Düşünün, bu kadar zorluk yaşamış, bu kadar olumsuzluk yaşamış, her türlü sıkıntıyı en zirve şekilde yaşamış olan bir lokma ekmek bile bulamamış ve devletin çok önemli yerlerine gelmiş, çok önemli vazifeler icra eden, hatta sanayici, iş adamı ve paraya para demeyen, maddi ve manevi, maddi noktada çok müreffeh seviyelere ulaşmış olan kimselerin çocuklarına bakıyoruz hocam. Tembel, hımbıl, sünepe, bir vizyonu olmayan, misyonu olmayan gençlerle bazı kimselerin böyle imtihan ediliyor olduğunu da görüyoruz. Onun için annelere, babalara her zaman büyük zatların, efendim, model şahsiyetlerin referanslarını, onların tavsiyelerini göz ardı etmeden nesillerimize yaklaşmamız icap ediyor. İşte ben yaşamadım, benim çocuğum yaşasın diyerek ona her türlü rahatı sağlamanın da gelecekte büyük bedeller olacağını, böyle bir büyük bedellerin ödenmesine bir sebep olacağını da unutmamak lazım. Çok başarılı bir ilim adamının, çok başarılı bir yöneticinin, çok başarılı bir bürokratın, bakıyorsunuz hocam, efendim, taş üstüne koyamayan çok başarısız çocukları olabiliyor. Tabii buradaki başarı sadece maddi değil, kendini bilmeyen, haddin hududunu bilmeyen, değerlerine, kültürüne, büyüklerine, tarihine, geçmişine, dinine saygısını kaybetmiş ve hududunu ve duracağı yeri bilmeyen nesiller en büyük potansiyel tehlike. Onun için nesillere, çocuklarımızı yetiştirirken de bunun idrakinde olmamız gerekiyor. Çok sıkıntı yaşamış ama çok önemli, bugün çok önemli yerlere gelmiş kimselerin çocuklarının bu rehavet içerisinde maalesef bunların sayılarının hızla da çoğaldığını görüyoruz. Geleceği tehdit eder seviyelere gelmesi de büyük bir potansiyel tehdit. Bunu da unutmadan altını çizmemiz lazım. Evliya kiramlarımızın, büyüklerimizin de dediği gibi çocuklarınıza çok rahat bir hayat sunmayın. Akşamdan sabaha bazen aç yatıp kalkmayı da öğrensinler. Yumuşak elbise giydirmeyin bile derlermiş, değil mi Sayın Hocam? Evet. Her istediğini ortaya koyar. Her istediğini aldığımız zaman yokluğu yaşamamış, sefaleti yaşamamış, Mesela bir tanıdığımın çocuğu askere gitmişti. Orada bazı kısıtlamalarla karşılaşmış, çocuk depresyona girmişti, düşünün yani. O kadar evet. rahat bir hayat sunulmuş ki kendisine. Onun için çok rahat bir hayat maalesef yenilgi getirebiliyor. Bizans İmparatorluğu'nun meşhur bir sözü vardır hocam. Diyor ki ben Malazgirt Savaşı'nı kaybeden Bizans İmparatorluğu'nun diyor ki size sunmuş olduğum rahat ve huzurlu hayat bana mağlubiyet getirdi diyor. O zaman da onun için bu herkes için geçerli bu. Bizim için de geçerli, hepimizin de geçerli. Tarihte Türk toplumu, Müslüman Türk devletlerinde de benzeri rehavetleri evet. görüyoruz. Bir rehavetler bazen devletlerin kayıplarına kadar götürmüş bizleri. Allah öyle öyle sonları yaşamaktan hepimizi muhafaza eylesin. Evet. Nesillerimizi de vatanımıza, milletimize, dinimize, değerlerimize, hassasiyetlerimize efendim uygun nesiller olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. O nesillerin bizim geleceğimiz olduğu, geleceğimizin teminatı olduğu, geleceğimizin güvencesi olduğu da hiçbir zaman unutulmamalı. Bunun idrakinde anne, babalar, ebeveynler olmamızı da temenni ediyoruz. Abi. Bütün dinleyicilerimizi de saygıyla selamlıyoruz evet. Sayın Hocam.
1: Efendim yine bir tarihe açılan pencere programının sonuna geldik. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker ve bendeniz Mehmet Sıtık Arvas hazırlayıp sunduk. Yönetme masasında kıymetli kardeşimiz Ömer Sasonlu vardı. Başka bir tarihe açılan pencerede buluşmak dileğiyle. Hoşça kalınız efendim.
2: Tarihe açılan pencere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne makaleler arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 13 Temmuz Pazartesi makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de İsa Karakaş'ın "Elden maaş ödeyenlere çifte ceza" başlıklı makalesini sunuyorum. Alın teri kurumadan hakkının verilmesi mukaddes bir düsturdur. Lakin günümüzde bazı işverenler asgari bordro kurnazlığına saparak hem işçinin istikbalini hem de devletin hazinesini ciddi bir aşınmaya maruz bırakmaktadır. Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni değişiklikler kaçış yollarını tamamen kapatıyor. Çember daralıyor. Elden ücret ödeyen patronlara çifte ceza kesiliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. İş hayatında en sık rastlanan usulsüzlüklerden biri yüksek ücret alan çalışanların bordroda asgari ücretli gösterilmesidir. Bu durum kayıtlı kayıt dışılık olarak adlandırılan derin bir iktisadi yaradır. İşçinin hakiki kazancını gizlemek kul hakkına girmektir. Zira bu kurnazlık çalışanın geleceğini doğrudan baltalamaktadır. Devletin vergi ve prim kaybı bir yana, işçinin emekli maaşı, tazminatı ve sigorta yardımları da bu yüzden kuşa dönmektedir. Bu mağduriyetlerin bertaraf edilmesi amacıyla ilk yasal barikat 2008 yılında kurulmuştur. Borçlar Kanunu, basın, iş, deniz iş ve iş kanununda yapılan köklü değişikliklerle tüm ücret ve tazminat ödemelerinin bankalar vasıtasıyla yapılması mecbur kılınmıştır. Kanunun ruhu şeffaflığı tesis etmektir. Bu uygulama sayesinde işveren borcunu ifa ettiğini zahmetsizce ispat edebilmektedir. Muhtemel ihtilaflar daha başlamadan kökten engellenmektedir. Büyük müesseselerde maaş ödemeleri sürat kazanmıştır. Ayrıca personelin tek bankada toplanması ciddi bir promosyon geliri doğurmaktadır. Ne acıdır ki yasal boşluktan faydalanan bazı işverenler bu promosyonları kendi kasalarına aktarmaktadır. Bu durum hakkaniyete sığmamaktadır. Devlet denetim ağını adım adım genişletmektedir. İlk etapta 2009 yılında 10 işçiyle başlayan mecburi banka yolu 2016 yılında 5 çalışana kadar indirilmiştir. Nihayet geçtiğimiz sene yapılan değişiklikle çember tamamen daraltılmıştır. Bünyesinde sadece 3 ve üzeri çalışan bulunduran tüm iş yerleri bu kapsama dahil edilmiştir. Artık kaçış yolu kalmamıştır. Gazetecilerden gemi adamlarına kadar herkes bu sıkı koruma kalkanının şemsiyesi altındadır. Hukuk hayatın olağan akışını ihmal etmez. Banka şubesi bulunmayan mahallelerde ödemelerin PTT vasıtasıyla yapılmasına müsaade edilmiştir. Ancak burada çok kritik bir şart mevcuttur. Gönderilen meblağın mahiyeti hesap dökümünde açıkça ve tek tek belirtilmelidir. Hiçbir duraksamaya, hiçbir şüpheye mahal bırakılmayacaktır. Muğlak ibarelerle elden para tamamlama devri resmen kapanmıştır. Aksi tavır doğrudan ceza davetiyesidir. Kanuna uymayan patronu tek değil çifte ceza beklemektedir. Bankadan geçmeyen her kuruş için idari para cezaları harfiyen kesilecektir. Üstelik cezalar her bir çalışan ve her bir ay için katlanarak uygulanır. 2026 itibariyle normal işçi başına 2734 TL ay, gemi adamı başına 36.211 TL ay, gazeteci başına en yüksek ceza 45.278 TL ay. Bununla da bitmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu devreye girmektedir. Maaş bordrosunda işçinin ıslak imzası yoksa ve ödeme bankadan yapılmamışsa, fiilin ağırlığına göre 396.360 TL'ye varan devasa cezalar tatbik edilecektir. Kısacası gayri yasal yollara sapan işveren, attığı taşla ürküttüğü kurbağaya değmediğini acı bir tecrübeyle anlayacaktır. Hasılı kelam, devletin hakkı devlete, işçinin hakkı işçiye teslim edilmelidir. Hak yemek, geleceği gasp etmektir. Emeğin mukaddesatına hürmet gösteren tüm basiretli işverenlerimize selam olsun.
Türkiye Gazetesi'nde İsa Karakaş'ın elden maaş ödeyenlere çifte ceza başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in NATO 3.0'ın en büyük sınavı Arktik başlıklı makalesini sunuyorum. Adı Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı olan NATO, uzun yıllar Kuzey Atlantik'in en kuzeyini yeterince konuşmadı. Britanya adalarından İzlanda'nın kuzeyine, oradan Grönland çevresine uzanan ve giderek ısınan sular, ittifakın stratejik gündeminin fazlasıyla gerisinde kalmış durumda. Oysa bugün buzlarla birlikte eski jeopolitik kabuller de eriyor. ABD, Rusya ve Çin arasındaki Arktik rekabeti tahmin edilenden daha hızlı ve daha sert biçimde tırmanmakta. Arktik artık yalnızca çevre ve iklim meselesi değil. Enerji kaynakları, kritik mineraller, yeni deniz ticaret yolları, askeri caydırıcılık, erken uyarı sistemleri ve denizaltı iletişim kabloları Kuzey Kutbu'nu küresel güç mücadelesinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyor. Bu konuyu bir süredir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın değerli uzmanları Barış Sandlı ve Caner Can'la yaptığımız analizlerde enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ortaya çıkan tablo son derece çarpıcı. Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi, Arktik hidrokarbon kaynaklarına ilişkin yaklaşımı da yeniden tartışmaya açtı. Bir dönem bölgedeki petrol ve doğalgaz faaliyetlerinin sınırlandırılmasını savunan çevreler, bugün enerji arz güvenliği ile iklim hedefleri arasında yeni bir denge aramaktalar. Jeopolitik gerçekler enerji politikalarını yeniden şekillendirmekte. Başkan Trump'ın Grönland'a yönelik ısrarlı yaklaşımı da bu çerçevede okunmalı. Mesele yalnızca Grönland değil, hiç kuşkusuz. Mesele Kuzey Atlantik'in kontrolü, kritik mineraller, enerji kaynakları, yeni deniz yolları, füze erken uyarı sistemleri ve Çin'in bölgede giderek artan etkisi. Pekin'in yakın Arktik devleti yaklaşımı ve Kutup İpek Yolu vizyonu Arktik denklemini artık yalnızca Amerika-Rusya rekabeti olmaktan da çıkarmış durumda. Tam da bu nedenle Finlandiya'nın ve ardından İsveç'in NATO üyelikleri bugün çok daha farklı bir anlam kazanmış durumda. Türkiye'nin önce Finlandiya'ya ardından İsveç'e verdiği destek yalnızca NATO'nun genişlemesine verilmiş diplomatik bir onay değil, Baltık'tan Arktik'e uzanan yeni güvenlik kuşağının inşasına yönelik birçok müttefikin o dönemde henüz yeterince okuyamadığı stratejik dönüşümü öngören vizyoner bir hamle olarak değerlendirilmeli. Karadeniz'in güvenliğiyle Baltık ve Arktik'in güvenliği artık birbirinden bağımsız düşünülemez. NATO'nun kuzey ve güney kanatları arasında oluşan yeni stratejik bütünlük, Türkiye'nin ittifak içindeki önemini daha da artırmakta. Türkiye'nin Karadeniz'de ortaya koyduğu denge siyaseti, Montreux merkezli kriz yönetimi tecrübesi, güçlü deniz kuvvetleri ve savunma sanayi kapasitesi, Baltık ve Arktik güvenlik mimarisine de değerli katkılar sunabilecek nitelikte. Türkiye bu yeni güvenlik kuşağında özellikle Finlandiya ile birlikte hareket edebilecek ender müttefiklerinden biri konumunda. Finlandiya'nın kutup şartlarında harekat, sınır güvenliği ve toplumsal dayanıklılık tecrübesiyle Türkiye'nin müşterek harekat, lojistik, insansız sistemler ve kriz yönetimi kabiliyeti birbirini tamamlayan önemli unsurlar. NATO'nun STFAS 2026 tatbikatı ve Ankara zirvesi sonrasında üstlenecek yeni görevler bu işbirliğinin somutlaşabileceği başlıca alanlar olacaktır. Kuzey Kutbu artık dünyanın kenarında değil, yeni küresel jeopolitik merkezlerinden birisi konumunda. NATO 3.0'ın ilk büyük jeopolitik sınavı da Arktik'te verilecek. Arktik, NATO 3.0'ın yeni stratejik merkezi. Türkiye ise bu dönüşümün aktif katkı sunabilecek önemli aktörlerinden birisi olacak.

Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in NATO 3.0'ın ilk büyük sınavı Arktik başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in 10 yılda 720 bin kişiye FETÖ soruşturması 636 bin karar başlıklı makalesini sunuyorum. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türk milletinin canı pahasına direniş gösterdiği hain darbe girişimi sırasında 253 insanımız şehit edildi, 3000'e yakın vatandaşımız da yaralanıp gazi oldu. O gecenin kahramanları şehitlerimize rahmet dilerken gazilerimize minnettarlığımız hiç bitmeyecek. Üzerinden yıllar geçse de ne darbeye direnen Türk milletinin fedakarlığı ne de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giyip F-16'lardan attıkları bombalar, tank ve silahla ateş açan FETÖ'cülerin ihaneti unutulacak. Areda Araştırma Şirketi'nin anketine göre Türk halkının %70'inin hala tehdit ve tehlike olarak gördüğü FETÖ'ye karşı 15 Temmuz 2016'dan itibaren verilen kesintisiz mücadele devam ediyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre darbe girişimi dahil FETÖ üyelerine yönelik 10 yılda toplam 721.580 kişi hakkında soruşturma açıldı. FETÖ, PDY silahlı terör örgütüyle ilgili yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlemden bir kısmı devam ediyor. Soruşturma ve yargılamalarda 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar derdest yani devam ediyor. Bu kişilerden 54.027'si hakkında soruşturma, 29.809'u hakkında ise yargılamalar ilk derece mahkemeleri nezdinde devam ediyor. Bugüne kadar 636.744 kişi hakkında karar verildi. Görülen davalarda 127.102 kişi hakkında mahkumiyet, 124.861 kişi hakkında beraat kararı verildi. Toplam 11.107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı. Soruşturmalarda 373.642 kişi hakkındaysa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, 32 kişi hakkındaysa diğer karar türlerinden verildi. Bu 10 yıl içinde haklarında dava açılan FETÖ mensuplarından önemli bir kısmı cezaevine girdi, cezasını çekenlerse tahliye edildi. Bir ara cezaevindeki tutuklu FETÖ mensubu 120 bine kadar çıktı. 10. yıl itibariyle cezaevinde bulunan FETÖ mensubu sayısı ise 10.484'e kadar geriledi. Cezaevindeki FETÖ mensuplarının 482'si tutuklu statüsünde. Bunlardan 368'i hakkında hüküm verildi ve hükümlü olarak hapishanede bulunuyor. Cezaevindeki toplam 10.484 FETÖ mensubundan 9.634'ü ise hükümlü olarak cezasını çekiyor. Yapılan soruşturma ve yargılamalarda 193.082 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken halen 33.837 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor. FETÖ davalarında en önemlisi 15 Temmuz darbe girişimine katılan örgüt üyeleriyle ilgili. Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişimine 6.500 rütbeli yani subay, assubay ve uzman çavuş katıldı. Buna karşın 10 yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde tespit edilen FETÖ mensubu sayısı 26 bini buldu. Yani darbe girişimine katılan FETÖ mensuplarının 5 katı örgüt üyesi yapılan titiz inceleme, araştırma ve soruşturmalarla ortaya çıkarıldı. Toplam 26.206 personel hakkında ihraç ve rütbe geri alma işlemi gerçekleştirildi. 24.008 muvazzaf rütbeli personel ihraç edilirken daha önce emekli olmuş 2.198 kişinin de rütbeleri geri alındı. FETÖ mensupları 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin 55 ilinde darbe girişimine kalkıştı. Buna karşılık 55 ilde toplam 289 fiili darbe davası açıldı. Darbe davalarının tamamı ilk derece mahkemeleri nezdinde karara bağlandı. Bu davalarda verilen kararlara bakıldığında 1634 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet, 1366 kişi hakkında müebbet, 1891 kişi hakkında süreli hapis cezası olmak üzere toplamda 4891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Çoğunluğu erler olmak üzere toplam 2870 kişi ise beraat etti.
Yargılamalarda 964 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararı çıktı. 289 darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay bu davalardan 241'ini onadı. Darbe davalarının 16'sında verilen kararlar farklı gerekçelerle Yargıtay tarafından bozuldu. 289 darbe davasından 16'sının incelemesi ise Yargıtay'da devam ediyor. Davaların ikisi istinaf incelemesinde bulunuyor. Yargılaması yenilenen 14 dava ilk derece mahkemesi nezdinde verilen çeşitli kararlarla kesinleşti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum'un Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde, FETÖ'nün tabanı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet olan bir yapının bugün casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütü olduğunu ifade etti. Örgütün dini istismar eden salt bir terör örgütü olmaktan ziyade dini duyguları kullanan bir casusluk ve terör örgütü olduğunu belirten Uçum, FETÖ'nün emperyalist ülkeler adına casusluk faaliyeti yürüttüğünü şöyle anlattı. FETÖ açığa çıktığı üzere casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütüdür. İşin ibadet ve ticaret kısmıyla Türkiye içinde operasyon yapma kabiliyetini büyük ölçüde kaybetti. İhanet fonksiyonuysa tamamen illegal etkinliğe ve konspirasyon faaliyetine dönüştü. FETÖ, emperyalist güçlerin oluşturduğu konsorsiyumun bir parçasıdır. FETÖ çetesi, emperyalizmin özellikle Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin bir aparatı olarak Türkiye içi ve dışı risk ve tehdit olma özelliğini sürdürüyor. Başka bir deyişle açık örgütlenme kapasitesi zayıflamış olsa da hücresel ve dış bağlantılı faaliyetin oluşturduğu risk sürmektedir. Bu tehdit ve risk Türkiye içinde ciddi seviyede azaltıldı ama bitmedi. Uçumun dikkat çektiği bir başka tehlike ise FETÖ'cülüğe öykünen benzer örgütler. Bu yapıların devlet içindeki tehlikesine dikkat çeken Uçum yazısında FETÖ'cülerin de içine sızdıkları bu tip yapılara karşı önlemler hakkında da şunları ifade etti. FETÖ çetesiyle mücadele içinde, içeride ve dışarıda hiçbir zaman rutin bir güvenlik sorunu olarak ele alınamaz. Hukuk içinde olmak kaydıyla özel ve rutin dışı mücadele yöntemleri kesintisiz devam eder. Aynı yaklaşım FETÖ'cülüğe öykünen benzer örgütler için de geçerlidir. Çünkü bu tip örgütler hem kendileri risk ve tehdit unsurudur hem de FETÖ'cülerin içlerine girip barındıkları örgütler olarak tehlike oluşturur. Bunlarla mücadelenin de hukuk içinde özel ve rutin dışı yöntemlerle ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiği ve sürdürüleceği de açıktır. Sonuç olarak gerek FETÖ'ye gerekse ona öykünen veya benzeri arayışta olan çete örgütlerine karşı etkili hukuk politikaları geliştirmek ve uygulamak devletin sürekli faaliyetleri arasındadır ve böyle olmaya devam edeceği de anlaşılmaktadır. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in 10 yılda 720 bin kişiye FETÖ soruşturması 636 bin karar başlıklı makalesini sundum. 14 Temmuz Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in Yetmez Ama Evet başlıklı makalesini sunuyorum. Bundan tam 10 yıl önce hain terör örgütü FETÖ devletin her kademesine sızmış olsa da 2014'ten itibaren MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde başlatılan tasfiyeler nedeniyle köşeye sıkıştığını hissetti. Örgüt yaklaşan Ağustos 2016 Yüksek Askeri Şurası'nda üye kadrosundaki mensuplarının deşifre olup ordudan ihraç edileceğini anlayarak darbe girişimini planlanandan erkene çekmek zorunda kaldı. Örgüt elebaşlarının verdiği talimatlar ve darbe planına dair MİT'e gelen ihbarlar deşifre olma korkusunu tetikledi. Hareket alanlarının daraldığını ve tasfiye edileceklerini gören FETÖ mensupları, ellerindeki mevcut silahlı gücü kullanarak kontrolü tamamen ele geçirmek amacıyla 15 Temmuz gecesi planlanan saatten önce harekete geçti. FETÖ, 12 Eylül'de olduğu gibi askeriyenin yönetimi ele geçirdiğini açıklamasıyla halkın korkuya kapılacağını, evlerinden dışarı çıkamayacağını düşündü. Ama Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle bütün plan suya düştü, hesap şaştı. FETÖ 1960'lı yıllarda Fethullah Gülen'in zehirli vaazlarıyla İzmir'de başlattığı planlamayı
1980'lerden itibaren eğitim kurumları, dershaneler ve yurtlar üzerinden hızla genişleterek sivil toplum, medya ve devlet kurumlarına gizli bir hiyerarşi ile sızarak büyüttü. Örgüt, öğrenci evleri, dershaneler ve özel okullar açarak toplumsal tabanını genişletti. Eğitim kurumlarından elde ettiği gelirleri finansal güce dönüştürürken yetiştirdiği genç beyinleri örgüt ideolojisi doğrultusunda devlete yerleştirdi. Yıllar boyu yapılan sınavlarda soruları çalarak kendi mensuplarının polis, yargı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve bürokrasi gibi kritik devlet kurumlarına yerleşmesini sağladı. Bu sayede devlet içinde paralel bir devlet yapısı oluşturdu. Gazeteler, televizyon kanalları ve bankacılık sektöründe güçlenerek propagandayı yönetti ve ekonomik ağını genişletti. Tabanından topladığı bağış, himmet ve gelirlerle büyük bir finansal imparatorluk kurdu. Mensupları arasında sıkı bir bağlılık ve gizlilik ilkesi uyguladı. Devlet içerisindeki gücünü kullanarak kendilerine muharip veya engel gördükleri kişi ve kurumları, emniyet ve yargıdaki üyeleri aracılığıyla sahte deliller ve kumpas davalarıyla tasfiye etti. FETÖ'nün Türk halkının en zayıf yanı olan dini hislerini kullanarak ağına düşmeyen siyasetçi, iş adamı, eğitimci, akademisyen yoktu. Sonra kel görününce düşünceler değişti ama iş işten geçmişti. FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik kumpas ve saldırıları Türk ekonomisine toplam 500 milyar dolara aşkın bir maliyete yol açtı. Hem doğrudan maddi kayıplar hem de makroekonomik dengelerde uzun vadeli yapısal hasarlar oluştu. Fiziki yıkımların, askeri mühimmat kullanımının ve kamu kaynaklarındaki kayıpların doğrudan maliyeti 158 milyar dolardır. Yatırımların ertelenmesi, iptal edilen projeler ve piyasa durgunluğu sebebiyle oluşan dolaylı maliyet 350 milyar doları bulmuştur. Hain darbe girişiminin kişi başına düşen doğrudan maliyeti 2000 dolardır. Saldırılar, Türkiye'nin hedeflediği 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşmasını 10 yıl geciktirdi. Ülke risk priminin yükselmesiyle yabancı sermaye girişi yavaşladı. Güvenlik algısının zedelenmesi sonucunda turizm gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayıp oluştu. FETÖ'yü kuran ve sonuna kadar destekleyen ABD istihbarat örgütü CIA'nin iki amacı vardı. Birincisi, Türkiye'deki dini duyguları istismar ederek halkın dini inancını zedelemek, İkincisi ve en önemlisi Türkiye'nin büyüyerek Orta Doğu'nun en güçlü bölgesel ülke olmasını önlemekti. 251 şehit verdik ama dimdik ayakta durduk. Yıkılmadık, yılmadık. Hainleri teker teker temizledik ve hala da temizliyoruz. Çalıştık, ürettik, kazandık. Bugün tüm dünyanın gıptayla baktığı bir ülke haline geldik. Başkan Trump, F-35 uçaklarını Kaanlar için F-110 motorlarını vererek ve katsa yaptırımlarını kaldırarak CIA kötü imajını silmek istiyor. Yetmez ama evet. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in Yetmez Ama Evet başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Tuğba Kalçık'ın deprem için toplanan 2,5 milyon euro kayıp başlıklı makalesini sunuyorum. Türk Halk Müziği sanatçısı Handan Aydın, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun 2,5 milyon eurosunun akıbetinin belirsiz olduğunu öne sürdü. Aydın, denetim raporlarına dayandırdığı iddialarında Bağcılar Cemevi yöneticisi Zeynel Abidin Koç'un adının da geçtiğini savundu. Soru: deprem yardımlarıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attınız. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz? Cevap: Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun yarısının ortada olmadığını söylüyorum. Denetim raporlarında bu parayla sadece 60 konteyner ve 150 bin okul çantası alındığı belirtiliyor. Geriye kalan 2,5 milyon euronun akıbeti ise açıklanamıyor. Raporlarda bu paranın 900 bin eurosunun Bağcılar Cemevi yönetimindeki Zeynel Abidin Koç'la bağlantılı göründüğü ifade ediliyor. Bunlar benim iddiam değil,
devletin raporlarına yansıyan hususlar. Alevi dernekleriyle ilgili eleştirileriniz de var. Ben Aleviyim ama hiçbir zaman Alevi kimliğim üzerinden siyaset yapmadım. Bazı çevreler Aleviliği siyasi rant için kullanıyor. Özellikle Almanya'daki bazı Alevi örgütlerinin Aleviliği İslamiyet'ten ayrı göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Cemevlerinin de siyaset yapılan alanlara dönüştürülmesini doğru bulmuyorum. Soru: cemevleriyle ilgili söyledikleriniz çok konuşuldu. Niye böyle bir çıkış yaptınız? Cevap: yaklaşık 2 yıl önce Çorum'da bir cemevinde öğle saatlerinde alkol masaları kurulduğunu gördüm. Buna çok üzüldüm. İbadethane olarak görülen mekanların bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Cemevlerinin hem siyasete hem de farklı amaçlara alet edilmesine karşıyım. İmamoğlu Alevi toplumuna zarar verdi. Hiçbir zaman oy vermedim. İmamoğlu'nun popülist siyaset yaptığını düşünüyorum. CHP'li belediyelerde kendisine yakın isimlerin desteklendiğini, konser organizasyonlarında bunun açıkça görüldüğünü yaşadım. Bana göre hem CHP'ye hem de Alevi toplumuna zarar verdi. Sabah gazetesinde Tuğba Kalçık'ın deprem için toplanan 2,5 milyon euro kayıp başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın Yeni Sürüm Sülün Osman başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllar önceydi. Hoş sohbet, mukallit bir adamdan Haluk Levent öyküleri dinlemiştim. Henüz deprem meprem yok ortada. Ahbap olayı falan hak getire. Çok iyi tanırım, beraber çok iş yaptık, sürekli yanındaydım diyerek başlamıştı anlatmaya adam. Öyle süsleyerek, öyle mukallitlikler yaparak, öyle renklendirerek anlatıyordu ki, anlattığı her öyküye kahkahalar atarak gülüyordum. Çünkü bayağı komik, dolandırıcılık öyküleriydi bunlar. Sülün Osman'ın köprüyü satma öyküleri gibi. Şeytan tüyü varmış Haluk Levent'in. İkna ederek parasını alabileceği adamın yumuşak karnını çok iyi saptarmış. Muazzam bir kurguyla kurbanın üzerine gider, müthiş bir tatlı dille adamı çarparmış. Borç isteyip de alamadığı olmazmış. Aldığı borcun da üstüne yatarmış. Tonlarca öykü anlatmıştı hoş sohbet adam. Gülmüştüm, eğlenmiştim ama pek de inanmamıştım. Yok canım, bu kadar da olmaz demiştim. Fakat yine de kafamda bir soru işaretinin kaldığını söylemeliyim. Minik, çaresiz, can sıkıcı bir soru işareti. Ahbap olayı yükselince, muhalifler ahbaba para yağdırmaya başlayınca, Haluk Levent Türkiye'nin en güvendiği adama dönüşünce, hemen kahkahalar eşliğinde dinlediğim dolandırıcı öyküleri geldi aklıma. Ve aldı beni bir düşünce. Mütereddit ve kuşkulu gözlerle uzaklara dalıverdim. Bu adam dolandırıcıdır diye haykıracak mecalim yoktu. Çünkü elimde sadece teyit edilmemiş ama çok eğlenceli öyküler vardı. Dün Haluk Levent gözaltına alındı haberini ilk işittiğimde, kahkahalar eşliğinde dinlediğim hemen o sevimli dolandırıcılık öyküleri geldi aklıma. Sonra her şeyi okudum. Sonra tüm iddiaları ezber ettim. Sonra rakamların büyüklüğüne odaklandım. Sonra Ece Güner'in verdiği borcu almak için nasıl çırpındığı öyküsüne daldım. Sonra kızını uçak kazasında kaybeden iş insanının acısını nasıl sömürdüğünü öğrendim. Ve kafama dank etti. Demek ki doğruymuş o dinlediklerimin çoğu noktasına pat diye geliverdim. O anlatılan dolandırıcılık öykülerinde eğlenceli bir taraf vardı. Kurumsallaşmamış şapşal dolandırıcılıklardı onlar. Ancak insanların depremzedeler için verdikleri yardım paralarıyla kumar oynamanın eğlenceli bir tarafı yok. Bu son Haluk Levent öyküsünü midemi tutarak dinlememin sebebi tam da bu. Haluk Levent olayından çıkartılacak 6 ders. 1. İktidara olan nefretiniz bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın. Ders 2. Her İzmir Marşı söyleyenin, her Atatürk diyenin, her AKP karşıtının peşine takılmayın. Ders 3. Kumarla sorunu olan birini yardım dağıtma sorumlusu olarak konumlandırmadan önce 3 kere düşünün. Ders 4. Devlete güvenmeyip ahbaba güvenmek. Belki ilk etapta tatlı gelebilir. Acının sonradan çıkacağını unutmayın. Ders 5.
Devlet Bahçeli herhangi biri hakkında olumsuz görüş bildirmişse mutlaka dikkate alın. Ders 6. Başkalarına koyun, aptal, cahil, kandırılmış falan demeden önce şöyle bir kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Çok zeki biri Haluk Levent. Şu korkunç derecede cepheleşmiş Türkiye ortamında hem muhalif bir ton verdi kendisini hem de iktidarı fazla ürkütmemek için elinden geleni yapmasını bildi. Çok kurnaz biri Haluk Levent. Ahbaba gelen paralara hemen el atmadı. Bütün gözlerin üzerinde olduğunu bilerek hareket etti. Ancak dikkatler dağılınca harekete geçti. Çok çakal biri Haluk Levent. Kimden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Bunun için hiç üşenmeden komplike planlar kuruyor. Ağzı acayip laf yapıyor. Çok akıllı biri Haluk Levent. Her tarafı kolluyor, ittifaklar kuruyor, iyi kamufle olabiliyor. Kurgulamada usta, çok iyi oynuyor. Ortam koklamasını çok iyi biliyor. Akış şöyle olmuş olabilir. Birinci aşama, yardım paraları akarken bütün dikkatler üzerindeyken çokça temkinli olmaya çalıştı sanırım. İkinci aşama, bastıramadığı kumar arzusu ortaya çıkınca güvenilir imajına sığınarak adam tokatlamaya başladı. Üçüncü aşama, nasıl olsa dikkatler dağıldı diyerek hafiften ahbap paralarına uzandı. Dördüncü aşama, saadet zinciri bir yerde kopacaktı ve koptu. Bundan sonrası nafile çırpınışlar olacak. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın Yeri Sürüm Sülün Osman başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Sevr Planı Hep Güncel başlıklı makalesini sunuyorum. Kusursuz bir CIA projesi olan FETÖ nasıl oldu da devlet içinde böylesine örgütlenebildi? Darbenin üzerinden 10 yıl geçti ama hala bu sorunun cevabı netleşmedi. Kimine göre FETÖ devlet içindeki asıl örgütlenmesini AK Parti döneminde yaptı. Kimine göre ise son 50 yılda iktidara kim geldiyse bir şekilde FETÖ'yü koruyordu.

0: Kendi anlatımıyla 12 Eylül darbesini ordu içindeki arkadaşları vasıtasıyla önceden haber alması. 11 Eylül günü 20 günlük rapor alıp ortadan kaybolması. Darbeden sonra aranırken Sızıntı dergisinde kaleme aldığı son karakol yazısında askeri juntanın Hızır gibi imdada yetiştiğini yazması. Hızını alamayıp Kenan Evren ve arkadaşlarını cennetlik ilan etmesi. 12 Eylül'ün darbeci askerleriyle Gülen arasında bizim bildiğimizden çok daha farklı bir ilişki olduğunun kanıtları. Gülen onlara boşuna övgüler düzmüyor. Aynı ekibin bir parçası olduklarını biliyor ve ona göre davranıyor. Kenan Evren'in bacanağı Yakup Hacı Habiboğlu ile sağlam bir dostlukları var örneğin. Hacı Habiboğlu onun vaaz kasetlerini Evren'e götürüyor ve hatta dinletiyor. Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Tuğ General Hasan Sağlam, onun da ilginç bir şekilde Gülen'le dostluğu var. Darbeden bir hafta sonra Kenan Evren tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na getiriliyor. Sonra hangi gelişme yaşanıyor bilin bakalım. Fethullah Gülen ilk kolejini Sağlam'ın bakanlığı döneminde ve hakkında yakalama kararı varken açıyor. Nerede mi? Tabii ki İzmir'de. Bozyaka Öğrenci Yurdu 1982'de Yamanlar Koleji'ne dönüşüyor. İstanbul'da Fatih, Bursa'da Nilüfer, Ankara'da Samanyolu kolejlerini açıyor. Tekrar hatırlatalım, bütün bunları 12 Eylül rejimi tarafından aranırken yapıyor. Hikayenin devamını merak eden FETÖ'cü gazeteci Faruk Mercan'ın Gülen'in hayatını anlattığı kitaptan okuyabilir. Fethullah Gülen'in anlattıklarını okudukça göreceksiniz ki Türkiye'nin FETÖ gerçeği öyle bazılarının sandığı gibi son 20 yılın olayı değil. 50 yıldır sinsi bir şekilde ilerleyen ve devleti temsil almak üzereyken durdurulan dış destekli bir örgüt var karşımızda. Türkiye için gerçek bir milat olan 15 Temmuz'dan sonra bu hainlere karşı atılan her adım çok önemli. Kimse siyasi hesaplarla bu süreci sabote edip sulandırmasın. FETÖ'yü kim büyüttü, kim devlete yerleştirdi gibi bugün için bir anlam ifade etmeyen tartışmalarla enerjimizi tüketmeyelim. Birileri Lozan'da kaybettiklerini FETÖ'yü kullanarak elimizden almak ve bize Sevr'i dayatmak istiyor. Milletin çelikten iradesine tosladılar ama bu vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Sevr planı hep güncel. 15 Temmuz'da göğsünü hainlerin kurşunlarına siper eden çıplak elleriyle darbecileri püskürten vatan evlatlarına selam olsun. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Sevr planı hep güncel başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. 15 Temmuz Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın 15 Temmuz'u Doğru Okumak başlıklı makalesini sunuyorum. ...15 Temmuz darbe teşebbüsünün üzerinden tam 10 yıl geçti. 10. yıl sıradan bir yıl dönümü değildir. Tarihi olaylar zaman geçtikçe daha soğukkanlı biçimde değerlendirilebilir. 15 Temmuz'u da yalnızca o gecenin sıcaklığı içinde değil... ...Türkiye'nin demokrasi, bürokratik vesayet ve sivil siyaset tecrübesi bakımından yeniden düşünmek gerekir. 15 Temmuz ilk bakışta dönemin iktidar partisine karşı yapılmış bir hareket gibi görülebilir. Fakat bu eksik ve yanıltıcı bir okuma olur. 15 Temmuz'un asıl hedefi belli bir parti olmaktan çok demokratik siyasetin kendisiydi. Darbeciler seçimle gelmiş hükümeti devirmek, seçilmiş cumhurbaşkanını tasfiye etmek, parlamentoyu etkisizleştirmek ve demokratik aktörleri zor yoluyla devre dışı bırakmak istediler. Bu nedenle 15 Temmuz'a karşı çıkmak herhangi bir partiyi savunmak anlamına gelmez. Demokrasiyi, seçimleri, sivil siyaseti ve halk iradesini savunmak anlamına gelir.

Bu bakımdan 15 Temmuz karşısında bütün siyasi partilerin açık, kesin ve tereddütsüz bir tavır alması gerekirdi. Darbe teşebbüsünün ilk günlerinde hayli geniş bir demokratik tepki ortaya çıktı. Ancak zaman geçtikçe bu berraklığın zayıfladığı görüldü. Bazı siyasi çevreler, özellikle 15 Temmuz'un sıcaklığı geçtikten sonra FETÖ ile aralarına yeterince açık bir mesafe koymakta zorlandı. En başta CHP olmak üzere muhalefetin bir kısmı 15 Temmuz'u demokrasiye yönelmiş büyük bir saldırı olarak görmek yerine iktidar partisiyle sınırlı bir siyasi tartışmanın parçası haline getirmeye meyletti. Oysa darbelere karşı tavır iktidarda kimin bulunduğuna göre değişmemelidir. 15 Temmuz'u anlamak için FETÖ'nün Türkiye'de bürokratik vesayet geleneğini sıfırdan başlatmadığını da görmek gerekir. FETÖ zaten var olan bürokratik vesayet geleneğini iyi okudu. Türkiye'de uzun yıllar boyunca gerçek iktidar seçilmiş siyasetçilerde değil, bürokratik merkezlerde, askeri ve yargısal yapılarda kapalı devlet kadrolarının elinde bulundu. FETÖ'de bu vesayeti tasfiye etmekten çok Kemalistlerin yerine geçmeye çalıştı. Kemalistlerle ideolojik bakımdan farklılıklar taşısa da siyasete bakışında, seçilmiş siyasetçiyi küçümsemesinde ve devlet iktidarını bürokratik kadrolar üzerinden ele geçirme arzusunda aynı zihniyetin izlerini taşıdı. FETÖ'nün amacı Türkiye'de demokrasiyi korumak değildi. Tam tersine kendi bürokratik vesayet düzenini tesis etmekti. Bu hareket tıpkı Kemalist vesayet geleneğinin Mustafa Kemal'i her iyi şeyin kaynağı, başlangıcı olarak görmesine benzer biçimde Fethullah Gülen etrafında bir kişi kültü inşa etti. Gülen örgüt mensupları için neredeyse sorgulanamaz bir otoriteye dönüştürüldü. Böylece siyasal akıl, ahlaki muhakeme, demokratik sorumluluk ve seçilmiş otoriteye siyasal sadakat yapılmaz, yanılmaz ve ölümsüz addedilen bir kişiye sadakate feda edildi. Bereket versin 15 Temmuz teşebbüsü başarılı olamadı. Bunda siyasi liderliğin direnmesi, halkın sokaklara çıkması, siyasi aktörlerin önemli bir kısmının darbeye karşı durması, medyanın teslim olmaması ve polisin darbeci askeri unsurlara karşı mücadele edebilecek bir kararlılık göstermesi etkili oldu. Toplum o gece yalnızca bir demokratik hükümeti değil, kendi seçme hakkını ve demokratik siyasetin meşruiyetini savundu. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün püskürtülmesi, Türkiye'de bürokratik vesayet geleneğinin önemli ölçüde geriletilmesine de zemin ve imkan hazırladı. Fakat bu gelenek tamamen ortadan kalkmış değil. Türkiye'de bürokratik vesayet, farklı ideolojik kılıklar altında yeniden canlanma potansiyeline sahiptir. Bazen askeri, bazen yargısal, bazen güvenlikçi, bazen de başka cemaatçi veya ideolojik yapılar üzerinden kendisini gösterebilir. Bu yüzden 15 Temmuz'u yalnızca geçmişte kalmış bir darbe teşebbüsü olarak değil, demokrasiye yönelik bürokratik vesayetçi zihniyetin en tehlikeli tezahürlerinden biri olarak okumalıyız. Türkiye'de demokrasiye inanan herkesin görevi, seçilmiş siyasetin üzerinde vesayet kurmak isteyen bütün kapılara, yapılara çıkmaktır. Karşı çıkmaktır. 15 Temmuz'un asıl dersi budur. Demokrasi yalnız seçim günü değil, seçilmiş iradeyi zor ve hile yoluyla tasfiye etmek isteyen her odağa karşı her gün savunulmalıdır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın 15 Temmuz'u Doğru Okumak başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in FETÖ PKK'dan daha büyük bir tehdit başlıklı makalesini sunuyorum. Müzik 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ'nün Türkiye'de hala bir tehdit unsuru olduğunu düşünüyor musunuz sorusuna Türk halkının %68.7'si evet cevabını veriyor. Dahası FETÖ'yü tehdit görenlerin oranı azalacağına yıldan yıla artıyor. 2021 yılında FETÖ'nün Türkiye için tehdit olduğunu düşünenlerin oranı %63 iken 2024'te %67.2'ye, 2026'da ise neredeyse %70'e dayandı.
Areda Araştırma Şirketi'nin 7-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 1100 kişiyle yaptığı ankete göre FETÖ'yü tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise 2021'de %37, 2024'te %32.3, 2026'da ise %31.3'e geriledi. Aynı ankette 15 Temmuz darbe girişimi sonrası devletin FETÖ ile yürüttüğü mücadeleyi yeterli buluyor musunuz sorusuna evet cevabını verenlerin oranı %60.2, hayır diyenlerin oranı ise %39.8 olarak çıktı. Bu iki soru devletin yürüttüğü FETÖ ile mücadeleyi %60.2 oranıyla büyük ölçüde yeterli gören Türk halkı %68.7 oranıyla FETÖ'yü tehdit olarak görüyor. FETÖ'yü bir tehdit ile tehlike olarak görmek arasında eylemsel bir fark var. Yani toplumun tamamının FETÖ'nün tıpkı PKK gibi tehlikeli bir terör örgütü olarak gördüğü kesin ama FETÖ'yü bir tehdit unsuru olarak görmesi yapabileceği kötülükleri işaret ediyor. Optimal Araştırma Şirketi'nin anketine göre de FETÖ %69.2 oranında tehdit olarak görülüyor. FETÖ'yü tehdit olarak görmeyenlerin oranı ise %27.7. Öyle ki Optimar'ın araştırmasına göre FETÖ, PKK terör örgütünden daha tehlikeli. Optimar'ın anketine katılanlar %43.1 oranında FETÖ'yü tehdit olarak görürken, PKK'yı tehdit olarak görenlerin oranı %33.8, DAEŞ'ı tehdit olarak görenlerin oranı %9.2, DHKPC'yi tehdit olarak görenlerin oranı 13.8. Sadece ankete verilen cevaplar değil, yaşanan gerçekler FETÖ'nün hala nasıl bir büyük tehlike olduğunu ortaya koyuyor. Önceki gün 81 ilde 973 FETÖ mensubuna yapılan operasyon örgütün nasıl bir tehdit olduğunu gösteriyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yalan haber ve dezenformasyonla toplumsal kaos çıkarmaya çalışan FETÖ, hala milli güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Duran, FETÖ'nün kaos çıkarmayı amaçladığı binlerce sosyal medya hesabının belirlendiğini ve yargı yoluyla bunların kapatılarak mücadelenin devam ettiğini açıkladı. Bugüne kadar kapatılan hesap sayısının 2702 olduğunu açıkladı. Türk halkı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler de FETÖ'nün Türkiye için nasıl bir tehdit olduğunu biliyor ve bunu da söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili her konuşmasında FETÖ tehdidiyle mücadelenin kararlı biçimde devam edeceğini belirtirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizinde FETÖ'nün casusluk ve terör amaçlı bir ihanet örgütü yönünün ortaya çıktığına vurgularken şu tanımlamayı yaptı. Bu örgüt dini istismar eden salt bir terör örgütü olmaktan ziyade emperyalizme hizmet eden dini duyguları kullanan bir casusluk ve terör örgütü. Uçum, FETÖ'nün emperyalizmin hizmetinde bir casusluk örgütü olduğunu şöyle ifade etti. FETÖ çetesi emperyalizmin bir aparatı olarak özellikle Amerika ve bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye içi ve dışı risk ve tehdit olma özelliğini sürdürüyor. Başka bir deyişle açık örgütlenme kapasitesi zayıflamış olsa da hücresel ve dış bağlantılı faaliyetin oluşturduğu risk sürmektedir. Bu tehdit ve risk Türkiye içinde ciddi seviyede azaltıldı ama bitmedi. Dışarıda önemli mesafeler kat edildi. Bununla birlikte FETÖ çetesiyle mücadele içeride ve dışarıda hiçbir zaman rutin bir güvenlik sorunu olarak ele alınamaz. Hukuk içinde olmak kaydıyla özel ve rutin dışı mücadele yöntemleri kesintisiz devam eder. Asla gevşekliğe düşülemez. Bu casusluk ve terör örgütü tamamen tasfiye edilinceye kadar mücadelenin yüksek kararlılıkla devam etmesi elzemdir. Hakimlik ve başsavcılık dönemlerinde olduğu gibi bugün de FETÖ ile mücadelede sembol isimlerden biri olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ'yü küresel ahtapotun kolları olarak tanımlarken tehdidin varlığını şöyle ifade etti. FETÖ sadece liderine bağlı basit bir grup değil, küresel bir ahtapotun kollarıdır. Bu sinsi yapı, kurumsal omurgası devletimiz tarafından büyük oranda çökertilmiş olsa da yurt dışındaki kaçak uzantıları vasıtasıyla varlığını sürdürme gayretindedir. Örgüt şu an özellikle güncel yapılanma, finans yapılanması, yurt dışı yapılanması ve kripto unsurlar üzerinden varlığını koruma gayretindedir. Son dönemdeki tespitler gösteriyor ki ticari faaliyetler, paravan şirketler, bazı iş çevreleri ve gündelik hayatın doğal akışı içinde dikkat çekmeyecek yeni temas noktaları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kendilerini çok farklı sosyal grupların, akımların içinde gizleyerek kamufle etmeye çalışmaktadırlar.
Yurt dışına kaçanlarsa Türkiye karşıtı lobilerle işbirliği içinde sosyal medya üzerinden çok yoğun yalan haberler yayarak dezenformasyon ve algı operasyonları yürütmektedirler. Kendilerine yeni gizli finansal kaynaklar bulmaya çalışan kripto yani gizli kalmış unsurları üzerinden yeniden toparlanma hayalleri kuran bir yapı karşımızdadır. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ahtapotun kollarını kestik ama tamamen temizleyene kadar durmayacağız felsefesiyle hareket edilmektedir. Bu yüzden devletimizin bu yapının yeni nesil dijital yöntemlerine ve güncel finansman hatlarına karşı mücadelesi en küçük bir gevşeme göstermeksizin kararlılıkla sürdürülmektedir. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da son açıklamasında FETÖ tehlikesinin varlığından ve tehdidin devam ettiğinden söz ederken şunları söyledi. Türkiye bu konuya en yüksek ihtimamla dikkat etmeli. Çünkü örgütün kurucu lideri öldükten sonra yerine geçen yönetim kadrosu Türkiye ile ilgili hedeflerinden ve eylemlerinden vazgeçmiş değiller. Türk devletine yönelik operasyonları devam ediyor. Devleti yönetenlere yönelik operasyonları devam ediyor. PKK'nın bile Türkiye'de silahlı eylemlerden artık vazgeçiyorum dediği bir noktada FETÖ'nün hala Türkiye'de mücadele etme pozisyonunda kalması tabii ki devletin bu tehdidi bir milli güvenlik önceliği olarak görmesi gerektiği zorunluluğunu ortaya koyuyor. Yani bütün güvenlik kurumları da buna göre hareket etmek zorunda. Bir sonraki 10 yıla FETÖ tehdidi kalmaması için etkili mücadele şart. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in FETÖ PKK'dan daha büyük bir tehdit başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var.

Akşamda Turgay Güler'in CHP ahbap üzerinden iktidar hesabı yapmıştı. Başlıklı makalesini sunuyorum. Ne yani? Şu ahbap babala meselesi sadece paraların kumarda teknede ezilmesi meselesi mi? Deprem sürecinde Babala TV'nin bir operasyon merkezi gibi çalışmasını nereye koyacağız? O gün Haluk Levent'e topladığı paraların hesabını soramazsınız diyen sevgili Ece Üner meslektaşımızı ve gibilerini ne yapacağız? Erdoğan'ın gitmesi için çok ama çok büyük depremler, yangınlar, seller lazım diyen Can Ataklı'yı ne yapacağız? 6 Şubat depremi olur olmaz bundan siyasi rant devşirmeye kalkışan Kızılay'a AFAD'a itibar suikastı yapan CHP'ye ne diyeceğiz? Ben size olayı özetleyeyim. 6 Şubat depremi olur olmaz buradan bir iktidar çıkarabilir miyiz derdine düşen CHP ve şürekası kolları sıvayıp Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkıştılar. Bu uğurda troll ordularıyla kamuoyunu manipüle etmek, kışkırtmak için her türlü yalana başvurdular. Bir kısım yazarı, çizeri, sanatçısı da hunharca destek verdi bu operasyona. Babala TV de en işlevsel yalan üretim merkezi haline gelmişti. Bakınız o gün iletişim başkanlığının bu yalanlarla mücadelesini, yetişmekte zorlandılar yahu. Muhalif koro FETÖ'nün bestelediği "Devlet yok, ahbap var" türküsünü bir tarafını yırtarcasına seslendirdi. Oysa ahbap yoktu, devlet vardı. Bakanlar haftalarca deprem bölgesinde kaldı. Çoğunun saçı sakalı birbirine karışmıştı. Felaket dünya tarihine geçecek büyüklükteydi. Kar, fırtına, dondurucu soğuk. Tam 11 il. Elbette bazı aksaklıklar yaşandı, normaldi. Lakin devlet tüm imkan ve kabiliyetiyle felaket bölgesindeydi ve rekor sayılabilecek bir sürede enkazı kaldırıp yeni evler inşa etti. Dünya bu yeniden inşayı gıptayla müşahede etti. Ama ahbap yoktu. Bir de o gün ahbaba destek verenler. Yahu o kadar para topladınız, ne yaptınız bu paraları demediler. Uzun lafın kısası demem o ki bu ahbap babala işinin arkası görünenden çok daha karanlık. Derinlemesine araştırılması, irtibatların ortaya çıkarılması gerekiyor. Dün sormuştum, hatırlarsınız. Oğuzhan Uğur Babala TV'ye gelen paralardan bahsediyordu o gün. Bize geliyor, biz de ahbaba teslim ediyoruz demişti. Babala TV'ye ne kadar para geldi, kime teslim edildi? O gün Babala TV'de telefonlara bakıp IBAN verenler kimlerdi? Onların hesap hareketleri incelendi mi? Tabii Oğuzhan Uğur'un da. Bakalım soruşturma derinleştikçe daha ne bağlantılar çıkacak ortaya. Ve son bir not. Bugün 15 Temmuz destanının 10. yılı. FETÖ'nün CHP ile bağı hala devam ediyor. Ben demiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Akşamda Turgay Güler'in CHP ahbap üzerinden iktidar hesabı yapmıştı başlıklı makalesini sundum. 16 Temmuz Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Salih Uyan'ın "Ben Demiştim" başlıklı makalesini sunuyorum. Yıllardır farklı insanlarla konuşuyorum. Genç, yaşlı, memur, esnaf, İstanbullu, taşralı. Bu insanların anlattığı hikayelerde ortak bir kahraman var. Hep haklı çıkan kişi. Ve nasıl oluyorsa ben hep o kahramanla konuşuyorum. Senaryo hiç değişmiyor. Karşımdaki kişi olayları herkesten önce görüyor, çevresindekileri uyarıyor, kimse onu dinlemiyor. Hatta üstüne bir de gülüyorlar. Ve hikayenin sonunda o muhteşem final cümlesi geliyor. Ben demiştim. Benim konuştuğum kişiler final sahnesinde hiç mahcup olmuyor. Gururla sonunda dediğime geldiler diyor. Karşı tarafınsa başı hep öne eğik. Yani benim hayatıma giren herkes nasıl oluyorsa hep kazanan taraf. Hep onların dediğine birileri geliyor. Ama onlar başkalarının dediğine asla gitmiyor.
İyi de ben niçin yıllardır bu tür hikayelerde haksız ve mahcup olan tarafa denk gelmiyorum? Bir kişi de çıkıp niye yahu ben yanılmışım, onlar haklıymış, mahcup oldum demiyor. Bu hikayelerdeki haksız insanlar, mahcup olup özür dileyenler neredeler? Aslında olan şey şu galiba. İnsan kendi hikayesini anlatırken aynı anda hem yazar, hem editör, hem de başrol oyuncusu olarak konumlanıyor. Ve hiçbir yazar kendi kahramanını aptal göstermek istemiyor. Olay nasıl yaşanırsa yaşansın, kim haklı olursa olsun, başkasını anlatırken hafıza masaya oturuyor ve bir montajcı titizliğiyle çalışmaya başlıyor. Gereksiz sahneler makaslanıyor. Lehimize olan detaylar yakın plana alınıyor. Karşı tarafın haklı çıktığı bölümler teknik arıza nedeniyle yayından kaldırılıyor. Ve son kurgudan her seferinde olacakları önceden gören o bilge kahraman çıkıyor. Psikolojide buna kendine hizmet eden yanlılık veya bilişsel çarpıtma diyorlar galiba. Ama durumu en güzel açıklayan şey bence duygusal vergi kaçırma kavramı. Mahcubiyetimizi beyan etmiyor, onu kayıt dışı yaşıyoruz. Ve bu işte o kadar ustayız ki denetime çıksak kendimizi temiz çıkarırız, o derece. İyi de bu memlekette herkes haklıysa bu ülkeyi bu hale kim getirdi? Ciddi soruyorum. Herkesin öngörüsü doğruysa, herkes isabetli kararlar veriyorsa ve herkes zamanında uyarmışsa, aramızda doluşan her şeyi yanlış yapan ama kimsenin sahiplenmediği bu hayalet kim? Nerede yaşıyor ve kimlerle konuşuyor? Bir dedektif filmi düşünün. Odada bir ceset var, içeride 10 kişi bulunuyor. Dedektif tek tek herkesi sorguluyor ve hep aynı cümleyi duyuyor. Ben yapmadım, hatta ben uyardım ama kimse beni dinlemedi. 10 kişi de uyarmış, 10 kişi de masum, 10 kişi de haklı. Peki maktulü kim öldürdü? Cevap yok. Yani ortada bir ceset var ama katil yok. İşte memleketin özeti tam olarak bu galiba. Herkes haklı, kimse hiçbir şeyden sorumlu değil. Bir şeyler durmadan ters gidiyor ama o işlerin ters gitmesine sebep olan adam ne hikmetse hiçbir masaya oturmuyor, hiçbir aynada görünmüyor. İsterseniz şimdi küçük bir deney yapalım. Aynanın karşısına geçin ve son zamanlarda yaşadığınız bir hadiseyle ilgili şunu söylemeyi deneyin. Ben yanlış yaptım. Ben haksızdım. Bakın bakalım diliniz varıyor mu? Varıyorsa tebrikler. Siz bu memlekette nesli tükenmekte olan nadir ve asil bir türsünüz. Varmıyorsa da üzülmeyin. En azından artık katilin eşkalini net olarak biliyorsunuz.

Sabahta Yavuz Donat'ın Yazıcıoğlu dosyası açılıyor başlıklı makalesini sunuyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek nihayet tozlu raflardaki uykudaki dosyayı raftan indirdi. Türk milliyetçiliğinin bayrak isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını. Dün bu konuyu konuşurken Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye dedim ki, ölümünden 17 yıl, hain darbe girişiminden 10 yıl sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarına güller bırakmış gibi oldu, mezarındaki çiçekleri sulamış gibi. Mustafa Destici, aynen öyle, ben de bu duygularla doluyum dedi ve ekledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek inançlı, gayretli ve kararlı. Nihayet düğüm çözülecek. Düğüm. Yazıcıoğlu'nun helikopteri düşmedi, düşürüldü. Ve ihanette sınır tanımayanlar da bu suikastın başrol oyuncuları. Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu helikopter düştü, 2009. Yargı takipsizlik kararı verdi, 2014. Aile itiraz etti, Mustafa Destici itiraz etti, yargı ikinci kez takipsizlik kararı verdi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bir ay önce. Gerisini Mustafa Destici anlatsın. Yine itiraz ettik. Takipsizlik kararının kaldırılmasını istedik. Darbeden 2 gün önce. Ve hain darbe girişimi oldu. İzmir'den bir polis ekibi hemen Marmaris'e gitmiş darbecileri yakalamak için. Beni tanıyan bir polis telefon etti. Dedi ki, başkanım, yakaladıklarımızdan ikisi Muhsin Başkan'ın helikopterindeki cihazları sökenler. İsimlerini de verdi. Biri yarbay, diğeri assubay. İkisi de Bakan Akın Gürlek'in açıkladığı isim listesinde ve ikisi de şu anda hapiste. Darbe girişiminden 3 gün sonra Mustafa Destici yargıya başvuruyor Kahramanmaraş'ta. Olayı anlatıyor. 15 Temmuz, darbe, Marmaris, darbecilerin ikisi, Muhsin Başkan'ın helikopterindeki cihazları sökenler, isimleri şu, takipsizlik kararı kaldırılsın, olay bu yönüyle de araştırılsın. Sonra kalkan takipsizlik kararı. Yıllardır süren yargılama. Yargılananların sayısı 19. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi ve Mustafa Destici yıllardır uğraşıyorlar. Bu dava Ankara'ya alınsın diye. Ve kabinede nöbet değişimi. Akın Gürlek Adalet Bakanı. Aile ve Destici hayırlı olsun ziyaretinde. Ricalarını da söylüyorlar. Davanın Ankara'ya alınmasını. Ama daha sözleri bitmeden Akın Gürlek, konu üzerinde çalışıyorum. Endişeniz olmasın, karanlıklar aydınlatılacak diyor. Kurtuluş Savaşı yılları, bir millet uyanıyor. Fakat ülkeyi karıştırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücünü kırmak isteyen İngilizlerin içimizdeki işbirlikçileri de boş durmuyorlar. Bir cemiyet kuruyorlar. Askeri Nigehban Cemiyeti. Ve bazı Türk milletvekillerinden de yararlanmaya çalışıyorlar. Hepsini Atatürk anlatıyor büyük nutukta. Bunlar için heyeti fesadiye diyor. Dünün askeri Nigehban Cemiyeti, heyeti fesadiye, yıllar sonra oluyor FETÖ. Yine dış destekli organizasyon, yine içimizdeki işbirlikçiler, yine bazı milletvekillerinden yararlanma gayreti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i kutluyoruz. Fesat ocağına çomak soktuğu için. Bakalım daha neler çıkacak. Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Dün hain darbe girişimini bir kez daha lanetledik. Aziz şehitlerimizin ruhlarına fatihalar gönderdik. Türkiye onları göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine milli egemenlik uğruna can verenleri unutmadı, unutmayacak. Kızılcahamam, darbe gecesi, Hakan Gülşen, ağabeyi Mehmet Gülşen, kuzeni ve eniştesi olan Lütfi Gülşen. Araca bindiler, istikamet Ankara, 70 kilometre. Gün ağarına kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde nöbet tuttular. Saat 6:20. Darbecilerin F-16 ile ikinci saldırısı, bomba. Üçü de şimdi gül bahçesindeler, cennette, peygamberimizin komşuları. Zeynep Sağar, başkomiser, Kuveyt Büyükelçiliğimizden 3 yıl görev yapmıştı. 16 yıllık polisti. Görev yeri Manisa'ydı. 1 Temmuz 2016 Ankara'ya çağrıldı. Özel harekat kursuna uzman eğitmen olarak. Kader. Darbe gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı. Hain saldırı. İki çocuk annesi 38 yaşındaki Zeynep Sağar.
O gece arkadaşlarına şehit olursam Cebeci'deki polis şehitliğine defnedin demişti. Cennette rahat uyu kahraman polis, kalplerde yaşıyorsun. Jadoi Merune, Fas vatandaşı, 32 yaşında, turist rehberi, 5 dil biliyordu. Türkiye aşığıydı, İstanbul'da yaşıyordu. Bir Türk'le aynı evde kalıyordu, Ömer Kaya. 15 Temmuz gecesi televizyonlardaki görüntüleri izleyince iki arkadaş dışarı çıktılar. Tankları durdurmak için Taksim Harbiye'deki TRT binası önüne geldiler. Darbeciler sağa sola ateş ediyorlardı. Marune vuruldu. Ömer Kaya etrafındakilerin yardımıyla onu hastaneye götürdü fakat kurtarılamadı. Allah rahmet eylesin. Darbe girişiminden hemen sonra 18.044 kişi gözaltına alındı. 9.677 kişi tutuklandı. 30 vali, 47 kaymakam görevden uzaklaştırıldı. 125.687 kamu görevlisi görevden ihraç edildi. 10 yıllık liste öyle uzun ki tamamını yazmaya yerimiz yetmez. Ama darbecilerin kökü kurutuldu mu derseniz hayır. Gizli gizli faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ama nereye kadar? Ankara, Ekim 2017. FETÖ'cü öğretmen yargılanıyor. FETÖ ile ilgisi olmadığını söylüyor. Baylok nedir bilmiyorum, hiç kullanmadım diyor. Hakim dosyadan bazı belgeler çıkarıyor. İşte kayıtlar. 4 ayda 41.710 kere bayloğa giriş yapmışsın. Buna ne diyeceksin? Cevap sessizlik. Benzer binlerce örnek var. Yargılananlar, mahkum olanlar, kaçanlar, cezaevinden çıkanlar, gizli gizli faaliyetlerini yürütmeye çalışanlar. Her sektörde, her kurumda, her konumda. Acı ama gerçek. Aramızdalar. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Yazıcıoğlu dosyası açılıyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin Dolandırıcı Haluk Levent'ten Kahraman Çıkar Bak başlıklı makalesini sunuyorum. Elfida'yı Haluk Levent'in sesinden dinlemeyi severdim. Haluk Levent'in pislikleri ortaya çıkınca Elfida'yı dinleyemiyorum artık. Birkaç kez dinlemek istedim ama eski tadı vermedi. Müthiş bir aldatılmışlık duygusu hissettim. Elfida, amansız bir hastalıkla mücadele eden 4 yaşındaki bir kız çocuğunun hayata tutunması için yazılmış bir şarkıydı. Yoksa Haluk Levent bunu da yardımsever insan imajını oluşturmak için mi yazmış duygusu yerleşti kafama. Bir türlü bu soruyu kafamdan atamıyorum. Elfida'yı yıktın be Haluk Levent. Sayende şarkılar kirlendi. Temiz duygular tarumar edildi. Haluk Levent olayı üzerine bir süredir bilinçli olarak yazmadım. Cevabını aradığım bir soru vardı. Haluk Levent kumar oynarken, borsada kaybederken ahbabın paralarını mı kullanmış yoksa şahsi kazancından mı harcamış? Şahsi kazancıysa vahim ama ahbabın paralarıyla olduysa daha da vahim. Haluk Levent 2023 yılında ahbaba 4.3 milyar lira bağış geldiğini söylüyor. Haluk Levent ahbapla ilgili paraları kullanma yetkisinin sadece kendisine ait olduğunu ifade ediyor. 2023 yılından sonra gelen bağışların miktarını bildirmiyor. Çünkü 2026 yılının hesaplarında da usulsüzlükler tespit edilmiş. Ama çok önemli bir itirafta bulunuyor. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım diyor. O kadar da pişkin ki buna usulsüzlük denilirmiş, yolsuzluk denilmezmiş. Adam yurt dışına kaçmak için İstanbul Havalimanı'na gidiyor, yurt dışına çıkış yasağı olduğunu öğreniyor. Normalde bir insan ne yapar? Avukatını arar, yurt dışına çıkış yasağının ne için konulduğunu öğrenmeye çalışır. Yasağının kaldırılması için hukuki girişimlerde bulunur ama Haluk Levent ne yapıyor? Bu kez de deniz yoluyla kaçmak için plan yapıyor. Hava yoluyla kaçamadım, deniz yoluyla kaçayım diye havaalanından arabasını İzmir'e doğru sürüyor. Ama kaçamadan Bursa'da yakalanıyor. Ama ifadesinde pazar günü değil salı günü gözaltına alınsaydım 20 taşınmazı 80 milyon lira karşılığında Ahbap Derneği'ne verecektim. Böylece Ahbap Derneği'nden para çıkışı olmayacaktı diye iddia ediyor. Sen yurt dışına kaçmak için havaalanına gelmişsin, orada yurt dışına çıkış yasağın olduğunu öğrenince deniz yoluyla kaçmak için aracını İzmir'e çevirmişsin. Böyle utanmazlık olur mu?
İki gün sonra gözaltına alınsaymış 80 milyonu kapatacakmış. Bu 80 milyon neymiş? 2026 yılı Ahbap Derneği'nin hesaplarından görülen açıkmış. Asistanı Yeliz Kaya üzerine gelen 80 milyonu başka hesaba aktarıp kullanmış, sonra yakalanmasaymış onu kapatacakmış. Kendisine zaman ayarlı operasyon düzenlenmiş. Adamdaki yüzsüzlüğe bakın. Senin yakalanman tapudaki devir işlemlerini engellemez. Yine kapat. Bu gidişle devleti suçlu çıkarırsan şaşırmam, pes doğrusu. Haluk Levent, borsada işlem yapmak gibi bir zaafım var diyor. Borsada oynamış ve kaybetmiş. Borsada kendi parasıyla mı oynadı bilmem ama ahbabın parasını borsada batırdıysa yazıklar olsun. Millet sana depremzedeye yardım etmen için o paraları gönderdi. Borsada kumarda batır diye değil. Haluk Levent'in kumar hastalığı biliniyormuş, hatta seküler kesimler kumar alışkanlığının bilinmesini istemediği için susmuşlar. Şoförü İlker Çetin Kıbrıs'a gittiklerinde Haluk Levent'in kumar oynadığını anlatıyor. Her defasında bu miktar 2 milyonu buluyormuş. Zaten kumar makinelerinin başında görüntüleri var. Sadece kumar oynamamış, bir de yasa dışı bahis oynamış. Orada büyük kaybetmiş. 990 milyon bahis oynamış, 390 milyon kaybetmiş. Haluk Levent'in Başaran Holding'de yaptığı işlemlere gelince, Hürriyet'te Musa Kesler'in sorularına ikna edici cevaplar veremeyen Hüseyin Başaran'ın açıklamaları kuşkularımı daha da çok artırdı. İki cambaz bir ipte oynamaya kalkışmış. Haluk Levent daha usta bir cambaz olduğu için Başaranları dolandırmış. Haluk Levent'in dolandırıcılığından ziyade önemli olan milletimizin yardımlaşma duygularının sömürülmesidir. Bizim milletimiz yufka yüreklidir, yardımseverdir. Bir felaket anında yardıma koşar. Ahbap'ta ortaya çıkan bu yolsuzluklar milletin yardımlaşma duygusunu öldürüyor. Buna yardım edersem yarın arkasından bir yolsuzluk, dolandırıcılık çıkar mı duygusunun oluşmasına neden oluyor. Haluk Levent, sen çok büyük bir kötülük yaptın. Milletimizin yardımlaşma duygusunu yıktın. Sayende şarkılar bile kirlendi Haluk Levent. Elfida, sen eski bir şarkısın. İktidardan nefret eden, iktidara karşı olan her şeyi bir anda kahraman yapmayı seven muhalif bir kesim var. Deprem sırasında devletin yaptığı çalışmaları kötülemek için ahbap da ahbap dediler. Haluk Levent'i idol haline getirdiler, kahraman yaptılar. Hele Kızılay'dan çadır alınması meselesini öyle büyüttüler, öyle büyüttüler ki Kızılay bir ara kan toplayamaz hale geldi. Devletin 453 bin konutu teslim etmesini karalamak için Haluk Levent'in 200 konut yapacağı yalanının arkasına sığındınız. 200 konutu 453 bin konuttan daha önemli göstermeye çalıştınız. Ne oldu? Nerede o konutlar? Kumar parası mı oldu? İzmir Marşı'nı güzel söylüyor diye kimi Haluk Levent'i CHP'den Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı yapmaya kalkıştı, kimi Cumhurbaşkanı adaylığına layık gördü. Bakın, iktidardan nefret edebilirsiniz, Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz ama bunu böyle dolandırıcıların yardım paralarını kumar masalarında yiyenlerin peşine düşerek yapmayın. Dolandırıcıdan kahraman çıkardınız, kahramanınız kumar masasında patladı.

0: Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Dolandırıcı Haluk Levent'ten Kahraman Çıkarmak başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

17 Temmuz Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Hürmüz bombalarla değil, güvenle açılır" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri tuhaf politikaları ve açık çifte standartları olan bir ülke. İran'ı nükleer silahlara sahip olma yolunda ilerlediği gerekçesiyle ağır biçimde bombaladı ve yüzlerce insanı katletti. İsrail'in zaten nükleer silah sahibi olduğu gerçeğini ise görmezden geldi. Şimdi de Hürmüz Boğazı'nı açma gerekçesiyle yine İran'a bomba yağdırmakta. Singapurlu deniz hukuku avukatı ve siyasetçi Lim Tea'nın yayınlanan bir yazısı, Hürmüz Boğazı çerçevesinde yürütülen askeri faaliyetleri deniz hukuku ve dünya ticaretinin işleyişi açısından ele almakta ve önemli bir gerçeğe dikkat çekmekte. Bir deniz yolunu bombalayarak kapatmak mümkündür fakat onu bombalayarak yeniden açmak imkansızdır. Zira uluslararası deniz ticaretinin devam edip etmeyeceğine yalnızca devletler, ordular veya savaş gemileri karar vermez. Sigorta şirketlerinden gemi sahiplerine, kiracılardan kaptanlara kadar çok sayıda aktörün güvenlik değerlendirmesi deniz ticaretinin ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde etkileyici ve belirleyici olur. Lim Tea'na göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarını Hürmüz Boğazı'nı açık tutma gerekçesiyle açıklaması hem hukuk hem de ticaret gerçekleri bakımından hiç de ikna edici değil. Yazar bu çerçevede öncelikle Amerika'nın taraf olduğu İslamabad mutabakatına işaret etmekte. Bu mutabakatın ilgili maddesinde ticari gemilerin güvenlik geçişinin sağlanması, mayın temizleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve Boğaz'ın gelecekteki idaresinin kıyıdaş devletlerin egemen hakları doğrultusunda şekillendirilmesi öngörülmekte. Hürmüz'ün kıyıdaş devletleri İran ve Umman, ABD kıyıdaş devleti değil. Dolayısıyla Amerika'nın Hürmüz hakkında bir diyeceği veya yapacağı yok. Bu durumda Amerika'nın İran'la Umman'ın belirlediği güzergahı devre dışı bırakacak ayrı bir koridor oluşturması, Lim Tea'na göre imzaladığı anlaşmanın ruhuyla bağdaşmamakta. Daha önemlisi İran'ın radar, mayın temizleme ve deniz güvenliği kapasitesinin bombalanması sadece İran'ın askeri gücünün azaltılması anlamına gelmemekte, aynı zamanda İran'dan beklenen yükümlülüklerin yerine getirilmesini de güçleştirmekte. Hukukun temel ilkelerinden biri, bir tarafın diğer taraftan sözleşmeyi yerine getirmesini isterken onun sözleşmeyi ifa imkanlarını ortadan kaldırmamasıdır. Meselenin ikinci boyutu sigorta. Deniz ticaretinde bir bölgenin fiilen açık olup olmadığını çoğu zaman askeri makamların açıklamaları değil, sigortacıların risk değerlendirmeleri belirler. Savaş riski sigorta primlerini yükseltir, gemilerin ve yüklerin sigortalanmasını zorlaştırır. Her yeni saldırı risk algısını artırdığı için maliyet süratle artar ve boğazı açmak yerine ticari bakımdan daha da kapalı hale getirebilir. Üçüncü mesele güvenli liman ilkesi. Deniz taşımacılığında gemiyi kiralayan taraf, gemiyi güvenli bir limana yönlendirmek zorunda. Füze ve insansız hava araçlarının dolaştığı, limanların ve kıyı tesislerinin hedef alındığı bir bölgede, körfez limanlarının güvenli sayılması son derece güçtür. Bu durumda gemi sahipleri, savaş riski hükümlerine dayanarak seferi reddedebilir. Bu konuda son kararsa çoğu zaman kaptana aittir. Kaptan, gemi ve mürettebatın güvenliğinden sorumludur. Bir limanı veya güzergahı tehlikeli görürse oraya gitmeyi reddedebilir. Devletlerin verdiği siyasi güvenceler kaptanın mesleki ve hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Lim Tea'nın değerlendirmesinin özü açık. Deniz yolları askeri güç gösterileriyle değil, öngörülebilirlik, hukuk, sigorta teminatı ve güven ortamıyla açık tutulabilir. Bombardıman açıkça risk, maliyet ve belirsizlik demektir. Bu nedenle Hürmüz Boğazı'nı gerçekten açık tutmanın yolu daha fazla saldırı değil, çatışmanın sona erdirilmesi ve deniz ticaretinin güvenliğinin yeniden tesis edilmesidir. ABD, silahlı gücünün onu dilediği her şeyi yapmaya muktedir kıldığı inancından bir an evvel kurtulmalı.
Türkiye gazetesinde Atilla Yaylan'ın Hürmüz bombalarla değil güvenle açılır başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Dilek Güngör'ün Organize Örgüt başlıklı makalesini sunuyorum. Ahbap Derneği soruşturması ilginç bir hal aldı. Havada uçuşan milyonlar, birbirini satan ifadeler, mağdurum, ben de dolandırıldım diyenler. Ne ararsanız var. Belli ki işin içinde organize bir aklama da var. Örgütlü kara para şüphesi de var. Tefecilik de, senetlerde sahtecilik de, yasal dışı bahis de. Anlaşılan depremzedeler için toplanan paralar da bu mekanizmanın çarklarında erimiş. Ahbap Derneği'nin soruşturması esasında dosyadaki yazışmalara göre 2024'te başlamış. İlk olarak Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in Cumhuriyet Halk Partili Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasındaki 125 milyon liralık para transferi meselesi soruşturuluyor. İkincisi Hüseyin Başaran'ın yaptığı suç duyurusu. Üçüncüsü de Haluk Levent'in dernekteki çavuşlarının para trafikleri ve bahisle ilgili bağlantılar. Tabii bunlara Esin Önder Çağlayan, Sevda Kurt gibi isimlerin ifadelerini de eklemek gerekir. Kurulan mekanizmanın en çarpıcı kısmı da gayrimenkul transferleri. Burada ilk BAM teli Başaran Holding'in suç duyurusu. Haluk Levent'in 22 gayrimenkulü kız yurdu yapacağını söyleyerek ikna ettiği iş insanının dolandırıldım feryadıyla yaptığı başvuru. Bu milyon dolarlık mülklerin devir trafiği, ortada hiçbir para dönmeden yapılması, sonra da üçüncü kişilere aktarılması hayatın olağan akışına çok da uymuyor. Başaran Holding'in mülkleri önce Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına tescil ediliyor. Dediğim gibi ortada para yokken para alınmamasına rağmen de alışveriş sürüyor. Sonraki birkaç gün içinde de bu gayrimenkuller Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdiği iddiasındaki Esin Önder Çağlayan'ın üzerine geçiriliyor. Esin Hanım, Globus Savunma ve Kanat Savunma şirketlerinin sahibi. Haluk Levent'le arasındaki ilişkinin arkadaşlık ve borç ilişkisi olduğunu savunup kendisinin de dolandırıldığını öne sürse de kim kime bu devirde karşılıksız bu kadar borç verir? Arada ticari bir ortaklık, kazanç ya da faiz protokolü yokken hem de. Orası da ayrı bir muamma. Bir de şu var. Başaran Holding, Kaya'ya devredilen mülklerin toplam değerinin 60 milyon dolar olduğunu iddia ediyor. Çağlayan ifadesinde ekspertiz değerinin 24 milyon 800 bin dolar olduğunu söylüyor. Eminim bu da savcılığın bilirkişi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Aksi takdirde ortada tapu usulsüzlüğü de çıkabilir. Velhasıl uzun lafın kısasına gelirsem, depremzedelerin parasını kumara, bahise yatıran Ahbap Derneği'nin soruşturması büyük bir organize çarkı da ortaya çıkarabilir. Zira ortada dönen devasa bir para trafiği var. MASAK ve savcılık borç alışverişi olarak kamuoyunun ikna edilmeye çalışılmasına sanırım göz yummayacaktır. Tabii iş bu kadarla da kalır mı bilmiyorum. Çünkü henüz Ahbap Derneği'nin para trafiğinin ayrıntılarını bilmiyoruz. İlk çıkan MASAK raporu sadece Haluk Levent'le çalışanların para trafikleriyle ilgiliydi. Şimdi savcılık MASAK'tan dernekle ilgili de rapor talep etti. O rapor açıklandığında işin içinden kimler çıkacak hep beraber göreceğiz. Ancak şunu söylemek gerek, Haluk Levent'in yardımlaşma kılıfıyla kurduğu dernek büyük bir yolsuzluk meselesinin ortaya çıkmasını sağlayabilir. Hep beraber izleyip göreceğiz. Sabah gazetesinde Dilek Güngör'ün Organize Örgüt başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün ABD-İsrail ekseni gergin başlıklı makalesini sunuyorum. ABD'nin İran'a yönelik başlattığı ikinci dalga saldırılarla savaş giderek ucu açık bir hal almaya başlıyor. Savaşları bitirme vaadiyle seçilen ABD Başkanı Donald Trump, tehdit ve saldırılarla İran'dan çıkış yolu bulmaya çalışsa da çözüm çabaları şimdilik bir karşılık bulmuş değil.
Savaş uzadıkça da ABD-İsrail ekseninde yaşanan gerilimler iyice gün yüzüne çıkıyor. ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yönetiminden Lübnan'daki Hizbullah'a silah akışının kesilmesi için daha aktif olmasını beklerken, Şam yönetimi ise Suriye'nin güneyinde devam eden İsrail işgalinden rahatsız. Nitekim Axios haber sitesine konuşan yetkililere göre Trump, 9 Temmuz'da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'den Suriye ve Lübnan'daki askerlerini çekmesini isteyerek "orada sizi istemiyorlar" diyor. Netanyahu ise bu ara neredeyse Trump'ın her planına karşı çıkıyor. ABD Başkanı'nın Türkiye'ye F-35 satma planına da karşı olan Netanyahu, Suriye ile ilgili talebe de yanaşmıyor. Önceki gün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile konuşan İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Suriye, Lübnan ve Gazze'de kalmaya devam edeceklerini söylüyor. Öte yandan arka planda Amerika ile İsrail arasında bir de yakıt ikmali uçağı krizi yaşanıyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, sivil havacılığı olumsuz etkilediği gerekçesiyle İran Savaşı'ndan ötürü Ben Gurion Havalimanı'nda bulunan Amerikan tanker uçağı sayısını 20 ile sınırlandırmak istiyor. İsrail, uçakların askeri üslere kaydırılmasını öneriyor, Amerika ise bu alternatifi uygun bulmuyor. Önceki günse ABD Temsilciler Meclisi'nde İsrail'le yaşanan gerilime işaret eden sembolik bir oylama vardı. İsrail'e her yıl sağlanan 3.3 milyar dolarlık askeri yardımın tamamen kesilmesini öngören değişiklik önergesi oylanıyor. Cumhuriyetçiler yardımı sürmesinden yana oy verirken 212 demokrat vekilden 103'ü İsrail'e yardımın kesilmesinden yana oy kullandı. Eskiden bu tür oylamalarda İsrail'e her türlü tam destek çıkarken özellikle de Kasım ara seçimleri öncesinde Demokrat Parti içinde yaşanan bu İsrail kırılması dikkat çekici oldu. Amerikan kamuoyunda Netanyahu hükümetinin Gazze'deki soykırımı sonrasında İsrail aleyhine, Filistin lehine değişen bir eğilim söz konusu. AP Nork'un haberine göre ABD'de yetişkinlerin üçte biri İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı görüşünde, demokrat seçmenlerde ise bu oran %50'ye kadar çıkıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail karşıtı görüşün arttığı bir dönemde Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi için önümüzdeki günlerde Amerika'ya gitmeye hazırlanan Netanyahu, Amerikan lideriyle de görüşmeyi umuyor. Şubat ayında İran Savaşı başlamadan hemen önce ekibiyle Beyaz Saray'a giden Netanyahu, Trump'a birlikte kısa sürede İran rejimini devirebileceklerine dair bir de sunum yapmıştı ama Netanyahu'nun öngörüleri tutmadı. Baştan beri İran rejimi devrilinceye kadar saldırıların sürmesini isteyen Netanyahu, görüşmede muhtemelen Trump'a bu yöndeki baskıyı sürdürecektir. Ayrıca Türkiye'ye F-35 verilmemesini gündeme getirmesi de şaşırtıcı olmayacaktır. Her halükarda Benjamin Netanyahu, İsrail'de yapılacak Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Trump'ın desteğini almak istiyor. Bakalım o desteği bulabilecek mi? Trump yönetimi Suriye'de Ahmet Şar'a, Irak'ta ise Başbakan Ali Zeydi ile İran destekli milislerin kontrol altına alınmasıyla ilgili adımlar atmak istiyor. Trump atanmasında bizzat etkili olduğu iş adamı Zeydi ile Salı günü Oval Ofis'te görüştü. Müthiş de bir kimya yakaladıklarını söyledi. Ancak şöyle de bir ayrıntı mevcut. Amerika-İsrail saldırılarında öldürülen İran dini lideri Hamaney için İran'da başlayan cenaze törenleri 7 Temmuz'dan itibaren Irak'ta devam etmişti. Hamaney'in tabutu Şiiler için kutsal Necef ve Kerbela kentlerine de götürülmüştü. İşte Hamaney'in cenazesini Necef'te karşılayanlar arasında Irak Başbakanı Zeydi de var. Irak'taki cenazeye yüz binlerce kişi katılırken Hizbullah ve diğer milis güçlerinin de bayrakları açılmıştı. Şimdi denir ki Zeydi, Trump'ın beklediği gibi bu grupları kontrol altına alabilir mi? Öyle bir nüfuzu var mı? Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün ABD-İsrail askeri ekseni gergin başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in Yeni Parti'de Patron Kim başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel'in yeni partisi adıyla, logosuyla,
kurucularıyla, binasıyla hazır. Hatta kimlerin yeni partide olmayacağı bile belli. Daha doğrusu Silivri'nin kimleri yeni partide görmek istemediği lisan-ı münasiple kamuoyuna duyuruldu. Özgür Özel'in en yakın kurmayları Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan'a bizimle değilsiniz mesajı verildi. Ancak ortada şöyle bir sorun var. Özgür Özel'in de İmamoğlu ekibinden yeni partide görmek istemediği isimler olduğundan bahsediliyor. Turan Taşkın Özer, Özgür Karabat gibi. Anlaşılan o ki İmamoğlu Özel ayrışması yeni partiyle beraber iyice netleşecek. Ve ilk zorlu virajda ayrışmadan kopuş aşamasına geçecekler. Çünkü iktidar paylaşılmaz, paylaşılırsa iktidar olmaz. Özel bunu CHP'de deneyimledi. CHP'yi Silivri'den gelen talimatlarla yönetmenin faturası ağır oldu. Yeni partide de aynı kaderi yaşamak istemeyecektir. Bugün kendisini en yakın adamlarını tasfiye et diyen aklın yarın kendini de tasfiye etme ihtimalini muhakkak hesap ediyordur. Velhasıl günün sonunda bu işin büyük kaybedeni İmamoğlu olacak gibi görünüyor. CHP'yi Kılıçdaroğlu'na kaptırdı. Yeni partide ipleri elinde tutamayacağı bugünden belli oldu. İşte öyle bir noktaya geldi ki Kılıçdaroğlu'nun CHP'de istediği, kendisinin ayak dirediği arınma süreci kendiliğinden başladı. Bugün aksini düşünenler çoğunluktadır ama yeni partiyle beraber İmamoğlu defteri bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Dün bu yazıyı yazarken Ankara Bağımsız Milletvekili Adnan Beker aradı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile aralarında süren gerilime dair neden haber yapmadığımı sorarak sitem etti. Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi gibi hareket eden gazetecilerden olmadığım için kendisine konuyla ilgileneceğimi söyledim. Ve ne olup bittiğini öğrenince gördüm ki ortada sahiden de bir tuhaflık var. Mesele şu, Kemal Bey bir televizyon programında Beker'i kirli adam sözleriyle hedef aldı. Beker de bunun üzerine Kılıçdaroğlu hakkında hakaret ve iftira suçlamalarıyla savcılığa başvurdu. 5 liralık manevi tazminat davası açtı. Beker, Kılıçdaroğlu'nun sahip olduğunu öne sürdüğü delilleri savcılığa sunmasını ve mahkeme kararının 3 ulusal gazetede yayımlanmasını talep etti. Garip olan şu ki Beker davayı açtığı halde Kılıçdaroğlu'nun avukatı Adnan Beker yalan söylemeyi bırak ne zaman ne şekilde yargıya başvurdun dava açabilecek misin diye açıklama yapıyor. Oysa ortada Beker tarafından açılmış bir dava var. Şimdi sıra Kılıçdaroğlu'nun avukatlarında. Takipteyiz. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in Yeni Partide Patron Kim? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Retro başlıklı makalesini sunuyorum. Yine bir jeopolitik mevzu. Yine geçmişten gelen bir seçilmiş travma. Diğer taraf içinse seçilmiş zafer. Ama bu kez yer değişmiş durumda. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ederken, karşı başı nasıl içine siyaset karışarak başladıysa, öyle sona doğru ilerleyecek gibi görünüyor. Futbol sadece futbol değildir sözü adeta vücut buluyor. Arjantin-İngiltere maçı. Tabii bu ülkenin İsmi zikredilince akla tek bir kelime geliyor, Falkland. Bir ara bir ada grubu neden akla geliyor hem de bir spor karşılaşmasında demeyin. Hafızalara kazınmış olan mevzular var çünkü. Politik psikoloji öyle diyor en azından. Gelin bakalım neymiş birine travma diğerine zafer anlatısı içeren mevzu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ifadesi özetliyor aslında. Dünya zirvesi belki bizim değildi ama Falkland adaları bizim. Adına güneş batmayan imparatorluk denilecek kadar büyük bir yer. Bu ifadeleri kullanacak hale gelebiliyor demek ki bir spor karşılaşmasından sonra. Biri için seçilmiş zafer, diğeri için seçilmiş travma oluyor. Bu bir spor müsabakası olsa bile. Hafıza bunu geçmişle ilişkilendiriveriyor.
hem de ne geçmiş. 1833'te

İngilizlere karşı her zaman daha fazlası var. Bu Malvinas, bu Diego, bu Leo'nun soruncusu ve işgalcilere fren yaptırmak. Haydi Arjantin, çünkü son nefesimize kadar hakkımız olanı talep edeceğiz. Kavgada söylenmez dedirten ifadeler. İngiltere mevzuyu başka bir seviyeye taşıyacak bir hamle daha yapıyor. Arjantin milli takımının oyuncularının Falkland adaları üzerinde egemenlik iddia eden bir pankartla poz vermesi sonrasında futbolun uluslararası yönetim organını Arjantin takımını soruşturmaya çağırdı. Falkland adaları hükümeti durur mu? Onlar da Arjantin milli takımının Dünya Kupası yarı final zaferini lekeleme seçimi karşısında hayal kırıklığına uğradır ancak şaşırmadığını söyleyerek FIFA'dan yaptırım çağrısında bulunuverdi. Arjantin ise Dünya Kupası'ndaki galibiyetinin ardından Falkland Adaları yakınlarında bir İngiliz savaş gemisi hakkında şikayette bulundu. Buna karşılık olarak İngiltere Savunma Bakanlığı HMS Medway'in 5-8 Temmuz tarihleri arasında Falkland Adaları'ndan Şili'nin Punta Arenas kentine planlanmış bir lojistik görev yürüttüğünü, İngiliz Antarktika araştırma operasyonlarını desteklediğini belirtti. Mevzu derinleşiyor yani. Peki neden Falkland? Ne var diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Tabii ki cevap hep aynı. Güney Atlantik sularına erişim doğal kaynaklar. Coğrafya hiçbir şeydir, jeopolitik her şey der gibi. Ne demiştik geçen yazımızda? Jeopolitik gerçekliğe güncelleme geliyor. Anlaşılan o güncelleme sadece belli coğrafyaları değil, yavaş yavaş adım adım tüm dünyayı kasıp kavurmaya hazırlanıyor. Eski defterler açılıyor. Retro jeopolitiği de vuruyor. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Retro başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Kurtuluş Taiz'in Tahran'daki Çok Başlılık başlıklı makalesini sunuyorum. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ve uluslararası hukuku hiçe sayan askeri saldırılar, tarafların 19 Haziran'da imzaladığı mutabakat metniyle sonuçlanır gibi oldu. İran, Hürmüz Boğazı'nı açtı, Amerika ise İran'a yönelik ablukayı kaldırdı ve ticari yaptırımları hafifletti. Deniz ticareti 28 Şubat öncesindeki seviyeye ulaşmasa da taraflar hızla nihai anlaşmaya doğru yol almaya başladı. Mutabakat metni İran'ın lehine görünüyordu ve uzmanlar anlaşmayı Tahran için bir zafer olarak değerlendiriyordu. İsrail'in masadan dışlanmış olması ise Tahran açısından büyük bir kazançtı. Ancak sahada sorun çıkaran taraf nedense İran oldu. Hürmüz'de ticari gemilere yönelik saldırılar durdurulmadı. Masada görüşmeler sürerken Beyaz Saray yönetimi zor durumda bırakacak ve Hürmüz gelişmelerini olumsuz etkileyecek hamleler yaptı. Mutabakat metniyle birlikte Hürmüz'de 28 Şubat öncesine kıyasla daha fazla hak elde etmiş olmasına rağmen Tahran memnuniyetsiz tavrını sürdürdü ve bölgede sorun çıkarmaya devam etti. İran devrim muhafızlarının 8 Temmuz'da 3 ticari gemiye saldırması Washington'da bardağı taşıran son damla oldu. Amerika sürecin bu şekilde yürüyemeyeceğini görerek ateşkesin bittiğini ve İran limanlarına yönelik ablukanın yeniden başlatıldığını duyurdu. Böylece İran Savaşı için 2.0 diyebileceğimiz yeni bir sürecin kapıları aralandı. Trump yönetimi Tahran'ın verdiği sözleri bir türlü yerine getirmediğini savunuyor ve askeri müdahaleden başka çıkar yol olmadığını düşünüyor. İran adına müzakereleri yürüten Meclis Başkanı Kalibaf'la Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın açıklamalarına bakıldığında onların müzakere masasından yana olduğu açıkça anlaşılıyor. Müzakerelerle birçok şeyi kazanabileceklerini anlatıp duruyorlar. Ancak asıl mesele bu düşüncelerini içeride yönetim üzerinde etkili olan diğer odaklara kabul ettirebilmek. İran devrim muhafızlarının Amerika ile yürütülen müzakereleri İran'daki güç mücadelesinin bir parçası haline getirdiği anlaşılıyor. İran eğer bu çok başlı yapı nedeniyle kaybederse asıl kaybı kendi içindeki bölünmüşlükten yaşayacak. Bu durum Amerika'nın elini güçlendirirken İran'ın müttefiklerinin azalmasına neden oluyor ve ülkenin daha büyük bir yıpranmaya uğramasının önünü açıyor. İran'ın bir an önce masaya dönmesi şart. Ancak bunu içindeki bölünmüşlüğü aşmış bir biçimde yapması gerekiyor.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Tahran'daki çok başlılık başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın Ahtapot'la Köstebek Savaşı başlıklı makalesini sunuyorum. Adamlar bir film çekti. Senaryosu çok ince işlenmiş, mesajlar taşıyordu. Siyonist Hollywood, İsrail aşkına Amerika başkanlarına bu filmle mesaj veriyordu. ABD aslında büyük İsrail'dir. Biz kurduk bu ülkeyi, biz yönetiriz, ayağınızı denk alın diyorlardı. Filmin adı Butler'dı. Yani kahya. Küresel güçler her ABD başkanının yanına bir kahya yerleştirerek aslında ülkeyi Butler'la yönetiyordu. Başkanlar birer kuklaydı. Dikleşmeye kalkan bir şekilde öldürülüyor veya suikasta uğrayıp canını zor kurtarıp mesajı alıyordu. Eşeklik yapmanın alemi yoktu. Trump, bizi savaşa sokmak istiyorlar, en büyük düşmanımız küreselciler diyerek dikleniyor, Siyonizmi hedef tahtasına koyuyordu. Ona dersi verilmeliydi. Pensilvanya'nın adı Türkçe kahya anlamına gelen Butler kasabasında suikast düzenleyerek mesaj verdiler. O suikast sonucu kurşun kulağını parçaladı Trump'ın. Ancak dersini almamış olmalı ki bir ceza daha gerekiyordu. İsrail gizli servisi Mossad ajanı Epstein'in Karayipler'deki özel adasında reşit olmayan kız çocuklarıyla Amerikalı siyasetçilere fuhuş yaptırdığı görüntüler üzerinden Trump'a şantaj yaptılar. Amerika'da bir anda gündem Epstein dosyası oluverdi. Siyonist medya Epstein üzerinden Trump'a büyük saldırıya geçti. İsrail ya İran'ı vurursun ya da görüntülerini yayınlarız diyordu Trump'a. Adam boynunu bükerek İran'ı İsrail adına bombalamaya başladı. 2023 yılında Amerika Kongre polisi 8000'den fazla tehdidi soruşturdu. Önceki yıllara göre bu rakamlarda %50 artış vardı ve her yıl katlanıyordu. Utah'da Trump destekçisi ve İsrail'i yerden yere vuran fenomen Charlie Kirk'ün öldürülmesi Mossad eylemiydi. Aylar önce Minnesota eyalet temsilcisi Melissa Hotman ve eşi Mark vurularak öldürüldü. Demokrat eski temsilciler meclisi başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul çekişle saldırıya uğrayıp kafasına kırılmış bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Sapasağlam senatör Graham esrarengiz bir şekilde ölüverdi. Amerika'da bir şeyler oluyordu. Ve derken bir baktık Beyaz Saray muhabirlerine Trump'ın verdiği yemeğe silahlarla dalan bir eleman sağa sola ateş açmaya başladı. Amerika gizli servisinin ilk korumaya alıp salondan uzaklaştırdığı kişi Trump değil, başkan yardımcısı J.D. Vance'ti. Belli ki hedefte olan kişi bu defa Amerikan başkan yardımcısıydı. Kahya kahyalığını yapmıyor demekti bu. Çünkü J.D. Vance, İsrail hükümetindeki bazı unsurlar sonsuz savaş istiyor diye dert yanıyordu. Vance, katıldığı bir podcast'te İsrail hükümetinin İran'la gerilimi sürdürmek istediğini ve Amerika'nın diplomatik çabalarını baltalamaya çalıştığını öne sürdü. Kimler olduğunu kesin olarak bildiklerini bile söyledi. Resmi ağızdan Netanyahu hükümetine bir saldırıydı bu. Kendisinin önceliğinin Amerikan çıkarları olduğunu vurgulayan ABD Başkan Yardımcısı, ben halkımı temsil ediyorum. Amerikan yönetiminin kararlarına başka ülkeler değil, Amerikan ulusal çıkarlarının belirlemesi gerekir. Eğer İsrail hükümetinde olsaydım Amerika'ya saldırmazdım, bizi hafife almamalılar diyor, kavgayı itiraf edip sopa göstererek çizmeyi aşıyordu. ABD'nin dış politikasının öncelikle Amerikan çıkarlarına göre şekillenmesi gerektiğini savunan Vance, Amerika'da en etkili ülke maalesef İsrail diye ifşa ediyordu üstelik. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun şu an Amerika'da pek popüler bir kişi olmadığını kaydeden Vance bombayı patlatıyor ve konuyu şantajcı Mossad ajanı Epstein'e getiriyordu. Bu adamın İsrail derin devletinin unsurlarıyla bağlantılı olduğu görülüyor diyordu. Bir ABD başkan yardımcısı kız çocuklarına fuhşa sürükleyerek siyasilere şantaj yapan kişinin Mossad ajanı olduğunu ilk kez resmi ağızdan dünyaya ilan ediyordu. Kavga inanılmaz büyüyor. İsrail'den resmi açıklama bile yapıldı.
İran'da Kürtleri rejim üzerine sürecektik. ABD Başkan Yardımcısı Vance durumu Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sızdırdı. Erdoğan Trump'a bu operasyon yapılırsa o silahlandırdığınız grupları vururuz dedi. Kürtler eliyle yapacağımız operasyon İran'da durduruldu diye. İş öyle hale geldi ki artık ABD Başkan Yardımcısı ve belki de geleceğin başkanı J.D. Vance, Amerika'yı ahtapot gibi saran İsrail tarafından Türk köstebeği ilan ediliyordu dünyaya. Ahtapotla Trump'ın destek verdiği ve sonuna kadar git dediği köstebeğin savaşı nereye taşınacak? Böyle bir kavgada Siyonizme karşı dünyada sesini çıkaran ender ülke Türkiye'ye tahmin edemeyeceğiniz kadar ihtiyacı var Trump yönetiminin. Netanyahu o yüzden önceki gün Erdoğan Osmanlı'yı tekrar kurmak istiyor diye ağlayarak dünyaya şikayet ediyor. Zavallının düştüğü durumlara bakın. Büyük İsrail Amerika'da küçülüyor ve Türkiye yeryüzünde her gün büyüyor. Olay bu. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın Ahtapot'la Köstebek Savaşı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Arkası Yarın.
1: Kır Çiçeği 15. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: Hacer gönülün yanında her gün biraz daha batağa saplanmaktadır ve içine düştüğü bu durumu ancak son anda bir kadının yardımı sayesinde anlar ve kaçar. Fakat gece yarısı nereye koştuğunu bilemez ve bir arabanın altında kalır. Erol ve Serkan Hacer'den umudunu kesmiştir. Suzan hala ve Hayati ise merak içindedirler.

0: Alo.
1: Hayati Bey'in evi mi?
0: Evet.
1: Emniyetten arıyoruz beyefendi. Bahsettiğiniz bilgilere uyan bir genç kız şu anda Haydarpaşa Numune Hastanesi nöroloji servisindedir. Bilginiz olsun diye bir haber verelim dedik.
0: Yaşıyor mu peki?
1: Henüz hayatta. Ama durumunun ne derece ağır olduğunu doktorlardan öğrenmemiz lazım. Hem bakalım sizin aradığınız kız mı?
0: Teşekkür ederim. Hemen geliyoruz. Suzan, çabuk giyin gidiyoruz. Hadi çabuk.
2: Ne oldu Hayati? Hacer'le mi ilgili söylesene.
0: Galiba bulduk Hacer'i. Bulduk bulmasına da elden çıkmış olarak, terk edilmiş olarak bulduk.
2: Hayati, ne olur sonunu söyle.
0: Ben de bilmiyorum hanım. Ne bileyim, hastanedeymiş işte.
2: Ölmüş mü yoksa? Öldü mü benim kızım? Hacer, bizi böyle perişan bırakma yavrum.
0: Sakin ol hanım. Henüz tam olarak bilmiyoruz. Hadi bir an önce gidelim.
2: Hacer'im, Hacer'im ölme ne olur.

0: Nerede kaldı bu doktor? Neden hala yanından çıkmadı? Çok uzadı bu iş.
1: Bütün suç bende. Senin sözünü dinleyip bu yavrucağımızı çağırmamalıydım. Kanına girdim el kadar kızımın.
0: Olan oldu bir kere. Yapabileceğimiz tek şey dua etmek. Dua edelim de kurtulsun. İşte doktor da geliyor.
1: Durumu nasıl doktor? Yaşayacak mı?
2: Çıkmadık candan ümit kesilmez. Ama beyin travması var. Şokta. Ayağındaki ve omuzundaki kırık geçer de beyin travması biraz ümitsizliğe sürüklüyor bizi.
1: Yani? Çaresi ne doktor?
2: Çaresi el açıp yalvarmak. Biz doktoruz. Elimizden geleni yaparız ama gerisi Allah'ın bileceği iş.
0: Teşekkür ederiz doktor bey.
2: Siz de evinize gidin isterseniz. Şu an yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
0: Peki doktor. Hadi Suzan, kalk artık. Gidelim.

0: Hayati, durumu nasıl? Bir gelişme var mı?
1: Dur hanım, hele bir içeri gireyim.
0: Kusura bakma bey, geç. Buyur. Hadi söyle, durumu nasıl?
1: Hiç de iyi değil hanım. Allah bilir ama bu kız gidici galiba.
0: Bir şeyler yapmalıyız.
1: Ne yapabiliriz ki?
0: Hastanede ölmesin yavrum. Ne olur eve getirelim. Hiç olmazsa Kur'an okuyalım başında. Hiç olmazsa. Son nefesini kucağımda versin. Yalvarırım Hayati. Kızımı getir bana.
1: Çok iyi olur. Ben de biliyorum ama bu haldeki bir hastayı bize teslim ederler mi ki?
0: Sen bir yolunu bulursun Hayati. Yalvarırım sana.
1: Peki hanım. Yarın doktoruyla konuşurum.

0: Alo.
1: Hanım, doktorla görüştüm. Hacer'i eve çıkarabilirsiniz dedi.
0: Yani?
1: Yani son günlerde evinde olması daha iyi olur dedi.
0: Aman Allah'ım.
1: Sen yerini hazırla. Biz birazdan yola çıkacağız.
0: Peki. Eve geleli 3 gün oldu Hayati. Hala kendine gelemedi.
2: Sabırlı ol Suzan.
0: Hacer, kızım, nasılsın? Beni duyabiliyor musun yavrum?
2: Bak, bak Suzan, gözlerini aralıyor.
0: Yavrum, kızım benim. Kendine gelebildin mi yavrum?
2: Sus hanım, nasıl cevap versin sana? Gözlerini açtı ya, bu da bir ilerlemedir.
0: Haklısın bey, haklısın.
3: Hayır Gönül abla, hayır. Yapamam. Kurtarın beni.
0: Halacığım! Korkma kızım. Bak, biz yanındayız. Korkma.
2: Hacer, üzülme yavrum. Kurtuldun artık kızım, korkma. Biz varız. Sana kimse kötülük yapamaz artık. Rahat ol. Nasılsın bakalım ha? Kendini nasıl hissediyorsun?
3: İyiyim enişte.
0: Allah'ım. Kurtuldun ya. Artık iyileşirsin kızım.
3: Hala.
0: Efendim yavrum. Söyle kızım.
3: Beni affediyor musun hala?
0: Ne demek yavrum? Ne demek ciğerparem? Ben hakkımı helal ettim. Yeter ki sen iyileş. Kendine gel Hacer'im.
3: Nerede buldunuz beni?
2: Bunları düşünme artık kızım. Hele iyice iyileş. İstersen daha sonra konuşuruz bunları he?
3: Siz de beni affettiniz mi enişte?
2: Elbette kızım. Üzülme artık.
0: Hadi sen dinlen şimdi. Hiçbir şey düşünme.
2: Hadi hanım, biz de dışarı çıkalım.
0: Hayati, Hacer iyileşince ne yapacağız?
2: Nasıl ne yapacağız? Hala akıllanmadın mı Suzan? Bak, senin bir diploma aldırma sevdandan kızcağızın başına neler geldi.
0: Ayol, hemen suçu benim üstüme atıyorsun sen de. Ben ne yaptım? Kendisi söz dinlemeyip gitti evimizden.
2: Yavaş konuş. Kız duyar da üzülür. Ama şunu bil ki, gençlik denen duygu ele avuca sığmaz küheylan at gibidir. Sahibini farkında olmadan oraya buraya sürükler. Hele bir de toz pembe hayaller varsa önünde, tutabilene aşık olsun. Bilmiyoruz ama kim bilir başına neler geldikten sonra attılar bir köşeye Hacer'i.
0: Allah'ım, ya ölseydi ben ne yapardım vicdan azabından?
2: Evet hanım, Hacer'in sadece bedeni ölmedi. Ama ya ruhu? Memlekete hangi yüzle gidecek söyler misin? Erol gördüklerini çevresine anlatmayacak mı? Anlatacak. El kadar yerde herkes tanır birbirini.
0: Ne yani? Yoksa Hacer'i memlekete mi göndereceksin? Okulunu bitirmeyecek mi kız ya?
2: Pes doğrusu Suzan. Ben ne anlatıyorum sen ne diyorsun? Bir genç kızın hayatı mahvolmuş diyorum sana. Sen tutmuş hala diplomadan bahsediyorsun. Burada mı kalsın yani?
0: Ya bunca emeği ne olacak?
2: Ah hanım ah. Ben sana ilk geldiği gün söylemiştim. Bu kızı getirmeyecektin demiştim. Tabii o zaman beni merhametsiz, misafir düşmanı, kötü kalpli biri zannettiniz. Ben biliyordum bu kızın büyük şehir tuzağına düşeceğini. Çünkü sahipsizdi. Şimdi anladın mı niye karşı çıktığımı?
0: Evet.
2: Anladın ama iş işten geçti.
0: Haklısın. Hem Erol hem de Serkan denen o çocuk Hacer'i kötü halde gördüler. Yoktan yere adı da lekelendi. Galiba haklısın Hayati. Hacer tamamen iyileşince onu kasabaya gönderelim. Annesinin babasının dizi dibinde olmalı bir genç kız. Haklısın. Ah Hacer'im. Seni gene eskisi gibi sağlıklı görmek ne güzel. İnan bana bizi çok korkuttun kızım.
3: Biliyorum halacığım. Kendimi sizlere nasıl affettireceğimi bilmiyorum.
0: İyileşmekle affettirdim bile kızım. Güzel yüzlüm benim.
3: Halacığım.
0: Sus, sus. Ağlama öyle. Beni de ağlatacaksın.
3: Canım halacığım.

0: Gel bakalım Hacer, seninle biraz konuşalım. Bak yavrum, bir musibet bin nasihatten iyidir derler. Ne olduysa oldu. Ben seni bunlardan dolayı ayıplamıyorum. Bilseydin yapmazdın. Buna da inanıyorum. Suçlu sen değil, senden faydalanmak isteyen cemiyetteki bozuk düşünceli insanlardır. Ama bundan sonra bile bile bu hayata dönmek istersen o zaman suç senindir.
1: Hayır enişte.
0: Sus kızım, ağlama. Sen tövbe et ki Allah da seni affetsin.
1: Beni herkes kötü biliyor enişte. Ama ben kötü birisi değilim. Vallahi değilim.
0: Biliyorum kızım, biliyorum. Halan da biliyor. Fakat laf söyleyenler olacaktır. Bunlara karşı kuvvetli olmalısın. Allah'a sığın. O kalplerden geçenleri bilir.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi yanlış anlamazsan eğer, enişten olarak yarın biletini alıp seni kasabaya yolcu edeceğim. Eve dönecek, anne ve babana hizmette kusur etmemeye çalışacaksın. Sen Allah'a güven, ona bağlan, sana yardım edecektir.
1: Sağ ol enişte. Ben de evime dönmek istiyorum. Annemi, babamı çok özledim. Sizler beni affettiniz. İnşallah onlar da affeder.
0: Merak etme kızım, affedeceklerdir. Hadi, İstersen halanla beraber valizini hazırla. Ha?
1: Peki enişte. Kızım, bunları almayacak mısın? Hayır hala. İstanbul'a ait olan hiçbir şeyi yanıma almak istemiyorum.
2: Ama kızım,
1: nasıl geldiysem öyle dönmek istiyorum kasabaya.
2: Peki yavrum, sen bilirsin. Hacer.
1: Efendim hala.
2: Ne diyorum biliyor musun? Bu gece enişten yattıktan sonra seninle oturup konuşalım ha? Ne dersin?
1: Ah halacığım, tıpkı ilk geldiğim günlerdeki gibi oturup dertleşelim. Ama sabaha kadar, tamam mı?
2: Tamam yavrum. Bir de güzel çay demleriz.
1: Olur halacığım.

0: Üzülme halacığım. Ben artık İstanbul'a gelmem ama siz istediğiniz zaman kasabaya gelebilirsiniz, değil mi?
1: Tabii kızım, tabii geleceğim.
0: Allah'a ısmarladık halam.
1: Güle güle kızım. Güle güle Hacer.
0: Allah'a ısmarladık enişte.
2: Kızım, bu mektubu annem baban okuyunca seni affedip bağırlarına basacaklardır. Yeter ki bundan sonra sözlerinden çıkma. Hadi, yolun açık olsun, tamam mı?

0: DEM Parti çerçeve yasada suça bulaşan bulaşmayan ayrımı olmasın, PKK'nın lider kadrosu kapsam dışı bırakılmasın dedi. Bu iki kritik talebi AK Parti ve MHP'ye iletti.
1: Terörden ila nihaya kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır.
0: Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve kanun teklifinde son aşamaya gelindi. DEM Parti meclis tatile girmeden yasa çıkmasını istiyor. Bu kapsamda İmralı heyeti AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya geldi. AK Parti ile Adalet Bakanlığı'nın eş güdümlü hazırladığı yasa teklifinin detayları değerlendirildi.
2: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır.
0: İmralı heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de meclisteki makamında ziyaret etti. Beklentilerini iletti. Edinilen bilgiye göre Bahçeli teklifin kapsayıcı ve ihtiyaca uygun olması gerektiğini söyledi. Öcalan'ın da taslak üzerindeki görüşlerinin alınmasının uygun olacağını dile getirdi. Bu süreç devlet politikasıdır dedi.
3: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: İmralı heyetinin 23 Temmuz Perşembe günü İmralı Adası'na giderek gelinen aşamayı Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Öte yandan taslaktaki pürüzler henüz giderilemedi. DEM Parti örgüt üyelerinin suça karışan karışmayan, üst düzey alt düzey gibi sınıflandırılmasını istemiyor. Pişmanlık, etkin pişmanlık gibi ifadelere de itiraz ediyor. Hem lider kadronun hem de örgüt üyelerinin yasadan faydalanmasını talep ediyor. Ancak hükümetin lider kadroya kapıyı açması olası görünmüyor. Yasa geçici bir düzenleme olacak. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Silahlı eylemlere katılmayanlar 3 ya da 5 yıllık bir denetimli serbestliğe tabi olacak. Örgütün %70'inin yasa kapsamında olacağı öngörülüyor.
2: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa, asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
0: Uzlaşma sağlanması halinde 7-8 maddeden oluşacak çerçeve teklif gelecek hafta meclis başkanlığına sunulacak. Bu ay sonu ya da Ağustos başına kadar yasalaştırılacak. Pürüzler giderilemezse Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemine kalacak. Yasal düzenlemenin yapılmasıyla birlikte PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Bunun için Türkiye ve Kuzey Irak'ta mekanizmalar oluşturulacak.
4: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkında dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin 9 fezleke meclise sunuldu. Fezlekelerden 3'ü Özgür Özel'e ait. Son gelen fezlekelerle Özel hakkındaki dosya sayısı 60'ı aştı.
5: Fezlekeler hazırlandı. Dosyalar meclis başkanlığına sunuldu. Tam 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi. Aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel de var. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Meclis başkanlığınca kabul edilen fezlekeler Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Meclise 7 milletvekili hakkında 9 dosya sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller arasında Özgür Özel başı çekiyor. Özel hakkında 3 ayrı dosya bulunuyor. Bu dosyalarla Özel hakkındaki fezleke sayısı 60'ı aştı. Meclis başkanlığına sunulan dosyalar arasında CHP milletvekilleri ilk sırayı çekiyor. Listede bu partiden 6 milletvekilinin adı yazıyor. Yeni Yol Partisi'nden ise bir vekil listede yer alıyor. Dosyaları karma komisyona sevk edilen 7 milletvekilinin tam listesi şöyle. CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan.
4: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası da devam ediyor. Duruşmada tutuksuz sanıklara ve avukatlara söz hakkı verildi. Duruşma pazartesi günü devam edecek.
6: Kaçmadım, buradayım. Söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
5: Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında bir duruşma günü daha geride kaldı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 200 sanığın yargılandığı dava devam etti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada bazı tutuksuz sanıklar esas hakkındaki mütalaya karşı beyanda bulundu. Söz alan tutuksuz sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi. Esas hakkındaki mütalaya karşı savunma yapan bazı sanıkların avukatları da müvekkillerinin iddia edilen eylemlere karşı suçlarının olmadığını öne sürdü. İddianamedeki ve mütaladaki eylemlerin soyut ve mesnetsiz olduğunu savunan avukatlar özellikle ihaleye fesat karıştırma suçunun unsurlarının gerçekleşmediğini iddia etti. İhalelerin usulüne ve hukuka uygun yapıldığını öne süren avukatlar ortada işlenilen bir suç olmadığından dolayı müvekkillerinin cezalandırılamayacağını söyledi. Sanık avukatları suçlamalardan dolayı müvekkillerinin mağdur olduğunu ifade ederek tüm suçlardan beraatlerini talep etti. Bir sonraki duruşma 20 Temmuz Pazartesi gününe ertelendi.
4: Mersin'de Toroslar Belediyesi'nde AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma çıktı. Eleştiriler peş peşe gelince Toroslar Belediye Başkanı da meclisi kapattı. Sonra da bakın ne yaptı.
6: Sen kimsin? Atın! Atın! Atın! Sus! Sus! Sus! Sus! Sus! Sus! Arkadaşlar!
0: Sorulara verilecek cevap kalmayınca çözüm muhalefeti susturmakta bulundu.
6: Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen ben sen?
0: Önce mikrofonlar kapatıldı, ardından hakaretler havada uçuştu. En sonundaysa bir belediye başkanı koltuğundan fırlayıp meclis üyesinin üzerine yürüdü.
6: Ağustos ayı Eylül ayı meclis toplantısında görüşmek üzere.
0: Görüntüler Mersin Toroslar Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısından. AK Partili meclis üyesi Mehmet Özkan söz almıştı. Doğrudan temin ihalelerini sordu. İşten çıkarma iddialarını gündeme getirdi. Ancak bu sorular belediye başkanı Abdurrahman Yıldız'ı çileden çıkardı.
6: Sen kimsin? Sen kimsin? Terbiyesiz adam. Sus! Sus! Sus! Sus! Sus! Sus! Otur!
0: Başkan Yıldız önce mikrofonu kestirdi, ardından meclisi bitiriyorum dedi. Ancak öfkesi yatışmadı. Koltuğundan fırlayıp AK Partili meclis üyelerinin üzerine koştu. Salonda bir anda arbede koptu.
6: Ağustos ayı Eylül ayı meclis toplantısında görüşmek üzere.
0: Gerilim sadece bununla da sınırlı kalmadı. Salondaki DEM Partili meclis üyeleri o anları cep telefonuyla kaydetmeye çalışan gazeteci meclis üyesi Vahap Şehitoğlu'na saldırdı. Çekim yapmasını engellemek için darp girişiminde bulundu. Yaşananların ardından AK Partili Mehmet Özkan karakola giderek Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız hakkında suç duyurusunda bulundu.
6: Sen kimsin? Sen kimsin?
4: Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde yasaklı madde ve hassas terazi bulunmuştu. Hassas terazinin mutfakta kullanıldığını ve sıradan bir mutfak terazisi olduğunu savundu şarkıcı. Evinde yasaklı madde bulunmadığını da iddia etti.
7: Elbe gökyüzü kıyıya vurdu aşklarım.
0: Uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı. Evinde ele geçirilen hassas terazinin mutfakta kullandığı sıradan bir mutfak terazisi olduğunu öne sürdü.
7: İncirler olana kadar kalsaydın bari.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş, oyuncu Burak Çelik ve yapımcı Fatih Aksoy'un da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.
8: Buraları çoktan döndük biz, gömdük biz oraları hey.
9: Bu Free TV'ler alanı yani açıyorsunuz, basıyorsunuz, beni ve seyrediyorsunuz.
10: Çok teşekkürler.
0: Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, model Ayşe Nurbalcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman tutuklandı. Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramalarda hassas teraziyle uyuşturucu madde kullanımına yönelik olduğu değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirilmişti. Sıla Gençoğlu ve İrem Haznedar, Öner Faruk Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalçıntaş hakkındaki iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi. İkametinde ele geçirilen materyallere ilişkin iddiaları kesin bir dille reddetti.
11: Evimde herhangi bir yasaklı madde bulunmamıştır. Haberlerde bahsedilen hassas terazi ise kalori ve beslenme takibi için kullandığım ve mutfak tezgahında açık bir şekilde duran tamamen yasal ve sıradan bir mutfak terazisidir. Yargı sürecine güvenim tamdır. Gerçeklerin en kısa sürede ortaya çıkacağına inanıyorum. Tüken.

0: ABD-İran savaşında Tahran kısasa kısas düğmesine bastı. ABD Başkanı Trump'ın İran bana suikast düzenlemek istiyor iddiası asılsız çıkmadı. Ailesiyle birlikte öldürülen Hamenei'nin intikamı için İran açık propaganda başlattı. Tahran meydanına Trump ve eşi için tabut afişleri asıldı.
1: ABD-İran hattında kısasa kısas. Tahran'dan gelen bu görüntü Trump'a ecel terleri döktürecek. İran'ın başkenti Tahran'da meydandaki dev bir binaya içinde Trump'ın yattığı açık bir tabut afişi asıldı. Üzerinde Trump'ı öldüreceğiz yazıyor. Başka bir binaya da Trump'ın eşi ve ailesinin fotoğrafları, altına da birer tabut görseli asıldı. ABD, İsrail saldırısında İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamenei, 4 yaşındaki torunu dahil aile üyeleriyle birlikte öldürülmüştü. ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan dönüşte İran'ın kendisini öldürmek istediğini söylemişti.
2: İran'ın ölüm listesinde birinci sıradayım ama umurumda değil, işimi yapıyorum.
1: ABD Başkanı Ankara'ya yeni Air Force One uçağıyla gelmiş ancak suikast tehditleri artınca güvenlik amaçlı farklı bir uçakla dönmüştü. Aynı tarihte İran'da ABD tarafından öldürülen eski dini lider Hamenei'nin cenaze töreni vardı. Törende Trump'ın suikast iddiasını doğrulayan dev pankartlar açıldı. Pankartlarda Trump'ı öldüreceğiz yazıyordu. Bir gün sonra da Hamenei'nin oğlu yeni lider Müçteba Hamenei yaptığı yazılı açıklamada babasının intikamının en alt kademeden üst kademeye kadar tek tek herkesten alınacağını duyurdu. Bazı uzmanlar İran'ın Trump'a suikast konusunu bir psikolojik harp unsuru olarak kullandığını ifade ederken bazıları ise Tahran yönetiminin Trump'a suikastı ajandasına aldığını düşünüyor.
0: Körfez'deki gerilim sadece diplomasiyi değil turizmi de vurdu. ABD-İran hattındaki kriz tatil rotalarını değiştirdi. Petrol fiyatlarındaki artışsa havayolu şirketlerini bir hayli zorluyor.
1: Körfez turistler için cazibe merkezi olmaktan uzaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden patlak veren savaş turizm sektörünü felç etti. Uzmanlara göre tatilciler seyahat etmekten vazgeçmiyor. Ancak başta Dubai olmak üzere Körfez ülkelerine yönelik rotalarını değiştiriyor. Özellikle Orta Doğu yerine daha güvenli ve evlerine yakın destinasyonlar tercih ediliyor. Çünkü dünya hava trafiğinin yaklaşık 1/3'ü bu kritik bölgeden geçiyor. Gerilim sadece rotaları değil, maliyetleri de etkiliyor. Yükselen petrol fiyatları uçak yakıtını pahalı hale getirirken havayolu şirketlerinin giderlerini artırıyor. Uzmanlar savaş sona erse bile artan yakıt maliyetleri ve güvenlik endişeleri nedeniyle turizm sektöründeki dalgalanmanın yıl sonuna hatta gelecek yıla kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını sızdırarak bahis oynayan kişi ortaya çıktı. Beyaz Saray söz konusu kişinin Trump'ın prompter operatörü olduğunu açıkladı.
1: Amerika Birleşik Devletleri aylardır tek bir sorunun cevabını arıyordu. Beyaz Saray'daki köstebek kim? ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı kritik açıklamaları önceden haber alıp tahmin pazarlarında pozisyon alan ve bu sayede milyonlarca dolar kazanan o gizemli isim sonunda deşifre oldu. iddialar uzun süredir Washington kulislerini hareketlendiriyordu. Trump konuşmaya başlamadan dakikalar önce tahmin sitelerinde olağan dışı bahis hareketleri gözleniyor, birileri her seferinde doğru tahminlerle devasa paralar kazanıyordu. Soruşturmayı derinleştiren ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu şüpheli işlemlerin izini sürdü ve o isme ulaştı. Köstebek ne bir üst düzey danışmandı ne de bir istihbaratçı. Sırları dışarı sızdıran kişi Trump'ın kelimelerini doğrudan yöneten onun en yakınındaki isimdi. Yıllardır Trump'ın metinlerini ekrana yansıtan prompter operatörü Gabriel Perez. Haberi Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt açıkladı.
3: Söz konusu personelin ücretsiz idari izne ayrılması bizzat Sayın Başkan'ın kararıdır. Kendisi şu anda federal düzenleyicilerle tam bir işbirliği içinde çalışmaktadır ve bu akşamki konuşmada görev almayacaktır.
1: Perez'in popüler tahmin platformu Kalçi üzerinden aldığı bilgilerle içeriden ticaret, yani insider trading yaptığı iddia ediliyor. Platformun güvenlik ve yapay zeka gözetim ekibi durumu fark eder etmez federal yetkililere bildirdi. Perez şimdi köşeye sıkışmış durumda ve suçunu hafifletmek için komisyonla işbirliği yapıyor. Dünyanın en sıkı korunan binası Beyaz Saray'da yaşanan bu sızıntı skandalı, Amerikan siyasetinde güvenlik açıklarını bir kez daha tartışmaya açtı. Trump'ın her kelimesini önceden gören prompter operatörünün bu ihaneti, en yakınındakine bile güvenme sözünü bir kez daha tescillemiş oldu.
0: Avrupa ve Kuzey Amerika orman yangınlarıyla mücadele ediyor. İspanya'da binlerce dönüm alan küle döndü. Kanada'daki yangınlarda da yükselen duman ABD'ye ulaştı. İtalya ise yangın alarmına geçti.
1: Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya alevler durdurak bilmiyor. Orman yangınları binlerce hektarı küle çeviriyor. İspanya'nın kuzeyindeki Aragon bölgesi yangının en ağır vurduğu noktalardan biri. Zaragoza yakınlarında başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 11 bin dönümden fazla orman kül oldu. Yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yerleşim yerleri boşaltıldı. Bazı evler alevlerden zarar gördü. Yaklaşık 400 itfaiyeci gece gündüz demeden alevleri durdurmak için mücadele ediyor. Ancak kuvvetli rüzgar ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor. Yangın tehdidi büyürken bölge yönetimi ikinci seviye acil durum ilan etti. Alevlerin etkisi sadece İspanya'yla sınırlı değil, Kanada'da yüzlerce noktada orman yangını sürüyor. Kontrol altına alınamayan yangınlardan yükselen yoğun duman sınırları aşarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaştı. New York semaları yoğun bir sis tabakasıyla kaplandı, görüş mesafesi düştü. Yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinde kalmaları çağrısı yaptı. Uzmanlar dumanın hafta sonuna kadar etkisini sürdürebileceğini belirtiyor. Ontario eyaletinde ise yangın tehdidi altındaki bölgeler tahliye ediliyor. Federal destek istenirken itfaiye ekipleri ve acil durum ekipleri zamana karşı yarışıyor. Bir diğer alarmsa İtalya'da. Aşırı sıcaklar ülkenin birçok kentinde kırmızı alarmı beraberinde getirdi. Roma, Floransa, Palermo ve Milano başta olmak üzere 16 şehir yüksek sıcaklık riski altında. Sicilya, Umbria ve Piemonte bölgelerinde ise orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Karadan ve havadan müdahale aralıksız devam ediyor. Uzmanlara göre artan sıcaklıklar, kuruyan bitki örtüsü ve şiddetli rüzgarlar yangınların hızla büyümesine neden oluyor.
0: ABD Temsilciler Meclisi yaz saatinin yıl boyunca kalıcı olmasını öngören tasarıyı kabul etti. Senato'dan geçmesi halinde ABD'de yılda iki kez yapılan saat değişikliği uygulaması sona erecek.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde saatler artık geri alınmayabilir. Yıllardır süren yaz saati kış saati uygulaması sona erme yolunda. Temsilciler Meclisi yaz saatinin yıl boyunca kalıcı olmasını öngören tasarıya onay verdi. Tasarı iki partinin de desteğiyle kabul edildi. Şimdi gözler Senato'da. Yasa geçerse ABD yılda iki kez saat değiştirme uygulamasını geride bırakacak. Tasarının mimarları saat değişiminin uyku düzenini bozduğunu, iş verimini düşürdüğünü ve trafik kazalarını artırdığını savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump da düzenlemeye destek veriyor. Trump, artık insanların saat konusunda endişelenmeyi bırakmasının zamanı geldi sözleriyle değişime destek verdi. Ancak karar tartışmaları da beraberinde getirdi. Muhaliflere göre kalıcı yaz saati kış aylarında insanların karanlıkta daha fazla çalışmasına neden olacak. Bu durum özellikle öğrenciler, işçiler ve çiftçiler için güvenlik riski oluşturabilir. Öte yandan bazı eyaletler uygulamanın dışında kalabilecek. Türkiye ise bu sisteme yabancı değil. 2016'dan bu yana saatler değişmiyor. Türkiye yıl boyunca kalıcı yaz saati dilimini kullanmayı sürdürüyor.
0: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yönelik soruşturmada FETÖ'nün rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
4: Başından itibaren ne dedik? Bu şüpheler ortada durduğu sürece biz buna kaza demeyeceğiz dedik ve demedik.
1: Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesine yönelik soruşturmada terör örgütü FETÖ parmağı tespit edilmişti. FETÖ'nün olaydaki rolüne ilişkin yeni delillere ulaşıldı.
5: Bu olay bir kaza değildir. Bu olay bir sabotajdır, bir suikasttır.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeniden ele aldığı dosya kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. 29 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı, o kişilerden 19'u tutuklandı. 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.
6: Ben şu anda helikopterdeyim. Kahramanmaraş Çağlayan Cerit'te mitinge gidiyorum. Buradan Gemerek'teki kardeşlerime...
1: Ulaşılan yeni verilere göre Muhsin Yazıcıoğlu FETÖ'nün işbirliği teklifini reddettiği için hedef oldu. Yazıcıoğlu örgüte karşı çıkınca FETÖ zaaflarının bulunmasını istedi. Yazıcıoğlu'nun herhangi bir açığı çıkmayınca da ortadan kaldırın talimatı verdi.
7: Kanlarında yüksek oranda karbon monoksit belirlenmiştir. Net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekmektedir.
1: FETÖ'cülerin tereyağından kıl çeker gibi halledildi itirafı da dosyaya eklendi.
4: Kusuru olanların hukuk önünde hak ettikleri cezayı almaları için bir mücadele veriyoruz.
1: Dosyada kazadan önce ve sonra FETÖ'nün hava kuvvetleri yapılanmasındaki mahrem imamların görüşme trafiği de yer aldı. Ayrıca olay günü bölgedeki savaş uçaklarının radar kayıtlarıyla Baylok yazışmaları da soruşturmanın önemli delilleri arasına girdi.
4: Bir önceki Cumhurbaşkanlığı ziyaretimizde kendisinin bize söylediği ifade şu olmuştu. Bu helikopterleri uçaklar düşürdü ama bilerek mi düşürdü, yanlışlıkla mı düşürdü?
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
0: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş basın ödülleri sahiplerine verildi. Gazeteci Nedim Şener de törende ödül alan isimlerdendi. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte aynı uçakta hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş de yaptığı konuşmada dosyada yaşanan son gelişmelerin kendileri için en büyük ödül olduğunu ifade etti.
8: Helikopter düştü demişsiniz.
9: Doğru.
8: Nerede düştü?
9: Bilmiyorum abi.
8: Siz neredesiniz şu an?
9: Helikopterin içinde.
10: Sivas'ta düzenlenen 4. İsmail Güneş basın ödülleri sahiplerini buldu. 25 Mart 2009 tarihinde Büyük Birlik Partisi kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte düşen helikopterde hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri İsmail Güneş'in adı bir kez daha yaşatıldı.
8: Helikopter düştü demişsiniz.
9: Doğru.
8: Nerede düştü?
9: Bilmiyorum abi.
8: Siz neredesiniz şu an?
9: Helikopterin içinde.
10: Güneş'in 112 ekipleriyle kayıtlara geçen bu konuşması halen hafızalardaki yerini koruyor. Törende en iyi program ödülüne layık görülen araştırmacı gazeteci Nedim Şener, ödülünü Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin elinden aldı. Nedim Şener yaptığı açıklamada Yazıcıoğlu dosyasında yaşanan son gelişmeler hakkında da konuştu.
11: Meslektaşımız İsmail Güneş'in de ve bugün itibariyle söyleyebiliriz ki öldürüldüğü, kaza süsü verilmiş düşürülen helikopterde hayatını kaybetmiş Muhsin Yazıcıoğlu'la beraber. Aslında bu dosya şu anda Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen dosya 2020-21 yılına dair tespitler. 2019'da tespitler 2021 yılında ciddi bir soruşturmaya dönüşmüştü. O zaman aslında yapılması gereken bir operasyondu. Fakat bir şekilde yine dosya Maraş'a gönderildi. Orada adeta uyumaya bırakıldı. Ama şimdi artık bence adalet yerini bulacak gibi.
10: Şener, İsmail Güneş'in ölümünün unutulmaması gerektiğini de vurguladı.
11: İsmail Güneş'in de artık çok meslektaşları tarafından görünür hale gelmesi ve hakkının aranması gerekiyor.
10: İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in bir yanı buruk, bir yanı da mutluydu.
12: Biz bu planlamayı yaparken aslında dosyayla ilgili bu süreci de bilmiyorduk. Çok büyük tevafuk oldu.
10: Çünkü ödül törenine saatler kala gelen tutuklama haberleri yıllardır beklediği umudun yeniden yeşermesine neden oldu.
12: İsmail'in ödül gecesinin olduğu gün bize en büyük ödülü tutuklamalarla Sayın Adalet Bakanlığımız, savcılarımız vermiş oldu.
0: Çinli otomotiv firması BYD'nin Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımını askıya almasının ardından devlet destekleri de geri çekiliyor. Yatırım şartıyla sağlanan %40 ilave gümrük vergisi muafiyeti de gecikme faiziyle tahsil edilecek.
1: Gümrük muafiyetiyle araç getirip yatırımdan vazgeçmişlerdi. Çinli BYD'yi büyük ceza bekliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile BYD arasında 2024 yılında imzalanan anlaşmayla Manisa'da yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi kurulması öngörülmüştü. Anlaşmaya göre fabrika 2026 yılı sonuna kadar faaliyete geçecek ve üretim başlayacaktı. Aradan geçen 2 yıllık süreçte Çinli firma hiçbir adım atmadı. BYD geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Manisa'daki 1 milyar dolarlık yatırımı askıya aldıklarını açıklamıştı. BYD'ye sağlanan tüm devlet destekleri iptal edilecek. Yatırım şartıyla getirilen araçlardan alınmayan %40 ilave gümrük vergisi gecikme faiziyle tahsil edilecek. Fabrika için tahsis edilen arazi geri alınacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili açıklama yaptı. Tüm süreçlerde kamunun hak ve menfaatleri güçlü şekilde teminat altına alınmıştır ifadelerini kullandı.
0: Boşanma davalarında tarihi bir karar geldi. Yargıtay takı içtihatını baştan sona değiştirdi. Eski sistem bitti. Artık düğün takıları kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Bilezik ve kolye gelinin damada takılan para, çeyrek altın ve saatse damadın sayılacak.

0: Yıllardır süren tartışmada dengeler değişiyor. Yargıtay'ın emsal kararı düğün takılarında ezberleri bozdu. Boşanma davalarında milyonlarca çifti ilgilendiren tarihi bir karara imza atıldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi düğün takıları ile ilgili yılların ezberini bozdu. Yeni uygulamaya göre artık düğün takıları kural olarak kime takıldıysa ona ait olacak. Yeni içtihatla bilezik ve kolye gibi kadına özgü ziynetler geline kalırken damada takılan para, çeyrek altın ve saat artık doğrudan damadın olacak. Yüksek Mahkeme değişen ekonomik koşullar ve gelenekler nedeniyle bu kararı aldı. Özel bir anlaşma veya örf adet yoksa kural net. Takı kime takıldıysa onundur. Anlaşmazlıktaysa son sözü bilirkişi söyleyecek.
1: Eş olarak kabul ediyor musun?
2: Evet!
0: Emsal davada Yargıtay damada takılan 6 çeyrek altının erkeğe ait olduğuna hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Kadının sadece kendi üzerindeki 10 çeyreği alabileceğini belirten bu karar boşanma davalarında yeni dönemi başlattı.
3: Ünlü sanatçı Seda Sayan yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Evli çiftlerin evine bekar arkadaşların gelmemesi gerektiğini söyledi. Bu sözler sokağa da İkiye böldü.
4: Evliysen bekar, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın.
5: Neden?
6: Sonra kocayı alıp gidiyorlar.
7: Çok saçma ya, öyle şey mi olur?
8: Biz hiç kimseyi eve almıyoruz.
9: Dostluk arkadaşından böyle bu kadar şüpheyle bakılmaz ki.
10: Seda Sayan evlilik ve ilişkilere dair yeni bir açıklama yaptı.
4: Evliysen bekar, kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Hayır, oyun moyun yok. Yok diyeceksin. Gelen karısıyla gelecek. Evlisiniz.
10: İşte Seda Sayan'ın bu sözleri sokağa ikiye böldük.
11: Benim kocama güvenim sonsuz.
10: O yüzden arkadaşlar da gelebilir, onlar da
11: tabii ki de gelebilir.
12: Eşi varsa eşiyle de gelebilir. Eğer bekarsa bekar da gelebilir.
13: İnşallah bursun.
14: Bu adam benim kocam.
10: Peki evlendiğinizde bekar arkadaşlarınız sizin evinize gelebilir mi?
15: Bitirmese daha iyi olur.
10: Neden peki?
15: Şu anda da kimseye güvenmiyorum zaten.
16: Doğrudur. Güvenilmiyor.
17: Evli çift gelsin karısıyla beraber otururuz, sohbet muhabbet ederiz ama bekar arkadaşım gelmesin bence.
18: Benim örfüme, adetime, ahlak yapıma uygun değil.
19: Sanırım Seda Sayın'ın kötü bir anısı var. O da olabilir.
4: Gelsinler karısıyla, oyun mu oynuyoruz? Hadi beraber oynayalım. Böyle şeyler yapacaksınız. Aktiviteleri içine beraber. Yalnız hayır.
20: Oyun vesaire, yani öyle arkadaşlarıyla istem.
10: Kimi bekar da olsa evli de olsa arkadaşlarımız tabii ki de evimize gelebilir derken.
21: Bekar arkadaşlarım da gelebilir, evli arkadaşlarım da gelebilir.
22: Niyet yok, gelebilir.
4: Yani şimdi erkekler diyecek ama biraz Seda abla biz bunu yapmayalım mı? Yapın da karılarınıza vakit ayırdığınızda zaten karınız bu konuda şikayetçi olmayacaktır. Şikayetçi oluyorsa bunu abartmışsınız demektir.
10: Kek arkadaşlarını evlendiğinde çağırır mısın eve?
17: Çağırmam. Eşim rahatsız olmasın diye çağırmam.
10: Kiminin düşüncesi ise evli çiftin evinde bekarın ne işi var oluyor?
23: Sonra kocayı alıp gidiyorlar.
10: Ama çevrenizde böyle.
23: Çok fazla. Çok. O yüzden katılıyorum Seda ablamıza.
24: Eşim yokken geliyor. Eşimiz var, eşim varken de eşim gidiyor.
4: Karılarınıza lütfen zaman ayırın ya. Akıllı erkek karısına zaman ayır.
10: Seda Sayan'a katılıyorsunuz o zaman.
24: Kesinlikle katılıyorum. Tam biri ya, o biz.
3: Bursa'nın İznik ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan tır benzin istasyonuna daldı. O esnada markette alışveriş yapan bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.
0: Hız ve dikkatsizlik, kaza geliyorum dedi. Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonunu savaş alanına çevirdi. İnanılmaz kaza Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Kömür tozu yüklü tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıktı. Son hız akaryakıt istasyonuna dalan tır akaryakıt pompalarını yıkıp geçti. Devrilen tır sürüklenerek markete daldı. Çiftçi Erdinç Cirit kaza sırasında istasyonda alışveriş yapıyordu. Kazayı fark etti. Arkasına dönmesiyle markete dalan tırın altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Kasadaki görevli ise saniyelerle ölümden döndü. Dehşet dolu kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. 54 yaşındaki adamın cansız bedeni incelemelerin ardından morga götürüldü. Cirit'in iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan çalışan ve tır şoförü de ilk müdahale sonrası ambulansla hastalandı.

0: döndü. Taraflar birbirine sopalarla vurdu, yetmedi, kılıçlar sallandı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sokak çığlık sesleriyle ayağa kalktı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
1: Afyonkarahisar'da yaşanan sıra dışı olay bir kadının öfke nöbetine sahne oldu. Sevgilisiyle tartışan genç kadın hırsını çekişle dükkan ve otomobilden çıkardı.
0: Öfke krizi çekiçli dehşete dönüştü. Sevgilisine sinirlenen genç kadın çekiçle hem dükkanı hem de arabayı birbirine kattı. Görüntüler Afyonkarahisar'dan. Genç kadınla erkek arkadaşı arasında tartışma çıktı. Sinirlerine hakim olamayan kadın soluğu sevgilisinin tamirhanesinde aldı. Gözü dönen kadın çekiçle önce sevgilisinin iş yerinin camlarını indirdi, ardından park halindeki otomobiline saldırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında aracın camlarını tuzla buz etti. O anlar kameraya yansıdı. Sanayiyi birbirine katan olay sonrası tarafların şikayetçi olup olmadığı henüz bilinmiyor.
1: Ankara'da çocukların kavgası ailelerin de katılmasıyla adeta meydan savaşına döndü.
0: Küfrederek gel dedi, kavgaya davetiye çıkardı. Sonucunda uçan tekme yedi. Ancak o tekmenin sonrası tam bir felaket oldu. Tekme atan adamı araya aldılar. Tekme, yumruk ve sopalarla saldırdılar. Ankara Sincan'da çocuklar arasındaki kavga ailelerin dahil olmasıyla adeta bir meydan savaşına dönüştü. Tekme, tokat, küfür ve hakaretler havada uçuştu. Çocukların parkta kavga ettiğini duyan aileler yanlarına gitti. Ortalık sakinleşecek diye beklerken bir anda tansiyon yükseldi. Çığlıkların birbirine karıştığı kavga polis ve bekçilerin araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Esenler'deki inşaatta bir işçi vinçle binanın tepesine çıktı. Önlem olmadan yapılan yolculuğu görenlerse tepki gösterdi.
2: Ay şaka gibi.
0: İnşaatta iş güvenliği hiçe sayıldı. İşçi vinçle binanın tepesine çıktı.
3: Müthiş bir iş güvenliği var ya.
0: Akıl almaz görüntü İstanbul Esenler'de bir inşaatta kaydedildi.
4: Peki böyle bir şey nasıl müsaade ediliyor?
0: İşçi vinçle çıkarılan malzemelerin üzerine oturdu. Önlem alınmadan metrelerce yüksekte yolculuk yaptı.
2: Ay şaka gibi.
0: Görenler hem o anları cep telefonuyla görüntüledi hem de tepki gösterdi.
3: Müthiş bir iş güvenliği var ya.
0: Şans eseri inşaattaki tehlikeli yolculukta olumsuz bir şey yaşanmadı.
4: Peki böyle bir şey nasıl müsaade ediliyor?
1: Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan tartışma sonrasında adam karısının burnunu ısırarak kopardı. Kadının burnu başarılı bir operasyonla dikildi. Hastanedeki tedavi süren genç kadın dehşet anlarını bakın nasıl anlattı.
0: Toplumsal yaraya dönen kadına şiddet boyut değiştirdi. Cani koca hem eşini darbetti hem de burnunu ısırarak kopardı. Mağdur kadının sözleri yürekleri sızlattı.
5: İçkiliydi. Merdivenden gelirken ben ona çok içtiğini anladım. Boğazımı sıktı, burnumu ısırdı. Burnumun acısıyla direkt balkona çıktım. İnsanlardan yardım istedim. Hani aşağılamaya kadar kalktı.
0: Akıllara durgunluk veren olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Gökhan Güler'le eşi İmran Güler arasında kavga çıktı. Hızını alamayan alkollü ve saldırgan koca 28 yaşındaki kadının burnunu ısırarak kopardı. Yaralanan kadının feryatlarına ise komşuları yetişti. Olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapılar açılmayınca bina önüne atlama yatağı kuruldu. Yaralı kadın itfaiye merdiveniyle balkondan kurtarıldı. Yaralanan Güler hemen ameliyata alındı. Kopan burun cerrahi operasyonda yerine dikildi. Tedavisi süren kadın dehşet anlarını anlattı.
5: Sonuna kadar şikayetçi. Bacağımdan ısıldı. Yani bacağım falan ısırdı hatta videoda falan. Canım acısıyla camım vuruyordu böyle.
0: Saldırgan.

0: Gökhan Güler ise polis tarafından gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklandı.
1: Kağıthane'de de bir şahıs tıraşı beğenmediği için 10 gün sonra berberi bıçakladı.
2: İyi yırttık yani, bir bacak yarasıyla iyi kurtardık kendimizi.
0: Tıraşını beğenmedi, günler sonra berberi bıçakladı.
2: Allah korusun, öldürebilirdi. Arkamdan silah sıkabilirdi. Başka bir türlü beni yere düşürüp bıçaklayabilirdi defalarca. Yani ben kendimi kurtardım. Ben ona şükrediyorum yani.
0: Olay Kağıthane'de meydana geldi. 23 yaşındaki genç yeni saç modelinden memnun kalmadı. 10 gün sonra berberi bacağından bıçaklayıp yaraladı.
2: Tıraşını beğenmemiş. Benim fırsatımı kollamış burada dışarıda. Ben de dışarı çıktığım zaman arkamdan geldi, bana bıçakla saldırdı.
0: Berber olay karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
2: Neden böyle bir şey yaptı? Tıraşımı beğenmemiş. Öyle söylüyor tıraşını beğenmediğini. Eğer beğenmemişse 2 gün aradan sonra gelebilirdi. Şaşırdım. Ben 30 senedir bu işi yapıyorum burada. İlk defa böyle bir olayla karşılaştım. Yani şaşkınlık içindeyim.
0: Kanlar içinde kalan berber dükkana girerek canını zor kurtardı. Hastanedeki tedavinin ardından taburcu oldu.
2: Ailesi geldi. Ailesi onun adına özür diledi. Ben de işte yaşı genç olduğu için, tanıdığım için şikayetçi olmadım. Dedim kardeşinize sahip çıkın. Onun dedim hastalığı varsa tedavi ettirin.
0: Berber kendisini bıçaklayandan şikayetçi olmadı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan saldırgan yakalandı. Kasten yaralama suçundan tutuklandı.
1: Ankara Mamak'ta belediyeye ait Ege otobüsü 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki dükkana dalmıştı. 7 kişinin yaralandığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tam 3 kişi otobüs üzerlerine gelirken ölmekten bakın nasıl kıl payı kurtuldu.
0: Kaldırımda yürüyordu, bir anlık refleksle yola doğru koştu. İki kişi ise kendilerini dükkanın içerisine attı. Üçü de ölümden kıl payı kurtulmayı başardı. Ege otobüsünün dükkana daldığı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
3: Bir ses duydum. Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey.
0: Ankara Mamak'ta kontrolden çıkan bir Ege otobüsü yol kenarındaki 4 araca çarptı. Ardından oto aksesuar mağazasına girdi. Kaldırımda her şeyden habersiz yürüyen vatandaş gürültüye başını döndürdü. Üzerine gelen otobüsü gördü, can havliyle kaçtı. Mağazanın önündekiler de kendilerini dükkanın içine attı.
3: Çok korktum, insanlar altına aldı diye otobüs, ama Allah'a çok şükür ölümümüz yok.
0: Kazada şoför dahil 7 kişi yaralandı.
3: İçeri girdiğimizde zaten şoför şoktaydı.
1: Ankara'nın Keçiören ilçesinde de yol açma çalışması için görevli bir hafriyat kamyonunun freni boşaldı. Yokuş aşağı yuvarlanarak 2 farklı kamyona çarptı. 2 işçi kaza sonrası çıkan yangında hayatını kaybetti.
4: Devrildikten sonra yangın çıktı. Ne yazık ki içindeki arkadaşlar yanarak can verdiler.
5: Hafriyat kamyonunun freni patladı. Kayan araç belediyeye ait 2 kamyona çarptı. Kazada 2 sürücü hayatını kaybetti.
4: Kardan gelen araç aşırı yükten dolayı freni patladı. İlk araca vurduğunda ilk aracı yoldan çıkardı. İkinci araca vurdu ve ikinci aracı...
5: Olay Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yol çalışması yaparken meydana geldi. Ömer Sütçü'nün kullandığı hafriyat kamyonunun freni patladı. Araç kontrolden çıktı, yokuş aşağı yuvarlandı. Önce Emre Çelik'in kullandığı hafriyat kamyonuna, ardından bir başka kamyona çarparak durabildi.
4: Allah kimsenin başına vermesin. Ağır bir sektör. Yani bu yükün Ankara'dan kaldırılması lazım.
5: Çarpmanın şiddetiyle İki kamyon alev topuna döndü. Sürücüler Ömer Sütçü ve Emre Çelik kamyonların içinde yanarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Antalya'da kuyumculara sahte altın diş satarak dolandırıcılık yapan 4 şüpheli mahkemece tutuklandı.
0: Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. Kuyumcuyu bile sahte altın diş satarak dolandırdılar. Ama polisin gülen yüzüyle karşılaştılar. İlginç dolandırıcılık olayı Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşandı. 4 şüpheli bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş sattı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Şikayet üzerine polis şüphelilere yönelik gülen yüz operasyonu başlattı. 4 dolandırıcı gözaltına alınırken araştırmalar bunun ilk olay olmadığını gösterdi. Şüphelilerin daha önce başka bir ildeki kuyumcuya 12 adet sahte altın diş daha sattıkları tespit edildi. Şüphelilere ait araçta ve konakladıkları otel odasında yapılan aramalardaysa 79 sahte altın dişe de el konuldu. 4 şüpheli nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.
1: Kastamonu'da kavurucu sıcağın altında yürümekte zorlanan yaşlı bir adamın imdadına görev başındaki trafik polisi yetişti. O polisin amcaya olan şefkati ve aralarındaki samimi diyaloglar ekrana geliyor.
0: Adımları yorgun yaşlı bir amca ve ona kalan yolu için pusula olan koca yürekli bir polis. Görüntüler Kastamonu'dan. Hava sıcak, trafik yoğun, yol kenarındaysa sıcağın da etkisiyle adım atmakta bile zorlanan yaşlı bir çınar. Herkes kendi telaşındayken caddede görevli trafik polisi Murat Armancı o yaşlı amcanın durumuna kayıtsız kalmadı. Polis amcanın yanına koştu. Önce koluna girdi, adımlarını onun yavaş ritmine uydurarak dikkatlice yolun karşısına geçirdi. Ancak amcanın daha gidecek çok yolu vardı.
6: Ben buradayım. Şey istersen buradayım.
0: Fedakar polis amcanın gideceği yere kadar onu uğurladı. Bu şefkat dolu anlar izleyenlerin içini ısıttı.
5: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi. Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4. Polatlı 90.6. Aksaray 93.4. Çankırı 93.1. Eskişehir 105. Konya 93.1. Akşehir 95.1. Beyşehir 93.1. Seydişehir 97.1. Ereğli 93.1. Karaman 95.5. Kırıkkale 93. Kırşehir 99.1. Kayseri 98.7. Nevşehir 93.1. Niğde 92.1. Sivas 95. Yeşilhisar 98.7. Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
7: Gölge Sultanlar. Hüdayi yolu.
8: Hüdayi Hazretleri, hocasının vefatı üzerine, Hoca Saadettin'in tavsiyelerine uyar, İstanbul'a yerleşir. Küçük Ayasofya Tekkesi'nde talebe okutur. Sonra Fatih medreselerinde fıkıh, hadis, tefsir dersleri verir. Ama onun gönlünde sevenleriyle baş başa olacağı bir tekke yatar. Üsküdar'da bir arazi alır ve gönlüne göre bir dergah kurar. İstanbullular akın akın sohbetine koşar, himmetine kavuşurlar. Gel zaman, git zaman namı ötelere yayılır. Tam 4 sultan eşiğine gelir, diz çökerler yanı başına. Mübarek o güçlü ferasetiyle onlara gölge olur. Kah tedbir gösterir, kah hedef çizer. Ferhat Paşa ile birlikte İran seferine katılır. Askeri zafere inandırır. Gün gelir Hüdayi dergahı hak aşıklarına yetmez olur. Mübarek derslerini Sultanahmet Camii'ne taşır. Ancak koca cami dar gelir. Birinci Ahmet Han bir gece çok sıkıntılıdır. Rüyasında Avusturya kralıyla güreşir, lakin sırt üstü yere düşer. Görünüşte kabus gibi bir şeydir. Büyük bir telaşla rüyasını yazar ve Hüdayi dergahına yollar. Ancak Aziz Mahmud Hazretleri ulağı kapıda karşılar, pusulayı okumadan cevabi mektubu sıkıştırır eline. Onun tabirine göre toprak kuvvet demektir. Sırtının yere değmesi arkalarındaki himmete işarettir. Hulasa, zafer bizimdir. Nitekim zaman büyük veliyi haklı çıkarır. Osmanlı muzaffer olur. Aziz Mahmud Hazretlerine hanım olmak kolay değildir. Zira mübarek elindekini avucundakini dağıtır ve fukara gibi yaşar. Kadıncağız hamiledir ama karnını bile doyuramaz. Ev rutubetli ve soğuktur. Dahası ne yemek yağı vardır ne kandilin yağı. Bir gün kadının gırtlağına gelir. Yetti gayri der. Sen tut Bursa kadılığı gibi bir makamı bırak, malını mülkünü ona buna dağıt, sonra köleler gibi sürün. Bebeğimizi saracak çaputumuz bile yok. Yaptığın iş mi yani? Aziz Mahmud Hüdayi sesini çıkarmaz, sadece manalı manalı güler. İşte tam o sıra kapı çalınır. Saray ağaları altın dolu torbaları eşiğe bırakırlar. Sultanımız, efendimiz ellerinizden öpüyorlar derler. Hadiseler aynen tabirinizdeki gibi gelişti. Lütfen bunları kabul edin, sevindirin bizi. Hanımı mahcup ve pişmandır. O altınlar da geldiği gibi gider tabii, anında bulur yerini. Üsküdar garibi bol semttir, fukara bol bol sebeplenir. Sultanahmet Camii'nin açılacağı gün cuma hutbesini okuma şerefi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine verilir. Ancak o gün deniz kabına sığmaz, rüzgar kamçı kamçı dolanır. Dalgalar kubbe kubbe gelir, sahili döverler. Sular zeminde patlar gülle gibi. Ama Hüdayi Hazretleri fırtınaya aldırmaz, saray burnuna doğru açılırlar. Teknenin geçtiği yerde derya süt liman olur. Talebeleri ardı sıra ilerler, adeta tünelden geçerler. İşte bu ehline aşikar yol zaman zaman sandalcılar tarafından kullanılır. Hoş, Üsküdarlı kayıkçıların tamamı ona intisaplıdır. Metameli havalarda, "Ya Rabbi, şeyhimin hatırına," der, sığınırlar Hüdayi yoluna. Söz konusu geçit daima sakin, daima emindir. Hüdayi Hazretleri bir gün saraydadır. Feyizli bir sohbetin ardından namaz vakti girer. Mübarek taze bir abdest almaya niyetlenirler. Sultan Ahmet koşar ibrik getirir. Şehzadeler seccadeleri sererler. Valide Sultan kafes arkasında peşkir hazırlar. Kadıncağız kalbinden "Ah!" der. "Ah, mübareğin bir kerametini göreydim." Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine malum olur. Hayret buyururlar. Bazıları hala keramet görmek istiyor. Koca halife-i ruh-i zemin bizim gibi bir garibe ibrik tutsunlar, muhterem anneleri peşkir hazırlasınlar. Bundan hala keramet mi olur? Bir gün padişah Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden dua ister. Mübarek ellerini açar. "Ya Rabbi, bizi sevenler denizde boğulmasınlar. Yaşlılıklarında muhtaç olmasınlar. İmanlarını kurtararak ölsünler ve öleceklerini bilsinler," diye dua eder. Ahmet Han ömrünün son günlerinde meçhul kimselere selam vermeye başlar. "Neler oluyor?" diye soranlara "Hayret!" der. "Görmüyor musunuz? Sahabenin büyükleri ve Hülefai Raşidin yanımızdalar. Bana hazırlan diyorlar. Yarın Efendimiz'e gidecekmişiz." Mübarek nice hazırlanır onu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz o ki ertesi gün kavuşur özlediklerine.

0: Amerikan Chicago Üniversitesi profesörlerinden tanınmış psikoanaliz uzmanı Jules Masserman, 1974 yılının 15 Temmuz'unda yayınlanan Time mecmuasının özel nüshasında Büyük Liderler Nerede başlığı altında tarihte şimdiye kadar gelip geçmiş olan önderleri incelemekte, bunların psikoanalizini yapmakta ve bu liderlerin en büyüğünün Muhammed Aleyhisselam olduğunu bildirmektedir.
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Muhammad John Webster, İngiliz. Ben Londra'da tam bir protestan terbiyesi alarak yetiştim. 1930 senesinde daha genç bir talebeyken, her genç gibi bazı hadiselerle karşılaşıyor, bunları anlamaya çalışıyordum. Bu hadiselerden birisi, dinle dünya arasında bir münasebet aramak, yani rahat ve huzur içinde yaşamak için dinden nasıl faydalanabileceğimi düşünmek oldu. O zaman ilk defa olarak farkına vardım ki mensup olduğum Hristiyan dini bu hususta çok zayıf ve çok acizdi. Zira Hristiyanlık dünya yalnız fenalıklarla dolu bir işkence yeri, insanları günahkar doğan mahluklar olarak kabul ediyordu. Onlara hayatta rahat bir yol göstermek şöyle dursun, her yaptıkları işin günah olduğunu, bu günahtan kurtulmak için hiçbir çare bulunmadığını, insanlar için ancak rahiplerin Allah-u Teala'ya dua edebileceğini söylüyordu. Hristiyanlık insanları tamamen başıboş bırakmış ve yalnız pazar günleri insanı hiçbir surette tatmin etmeyen bir kilise havası içinde ibadete teşvik etmiştir. O senelerde İngiltere'de büyük bir ekonomik buhran ve fakirlik vardı. İnsanlar hayatlarından ve hükümetten hiç memnun değildi. Hristiyanlık onlara bu ızdırap dolu günlerde hiç yardım etmiyor, insanlar ondan bir tahammül kudreti, destek bulamıyorlardı. Bu keyfiyet benim üzerimde çok fena bir tesir yapmıştı. Aklımdan çok hislerime kapılarak dinin manasız bir şey olduğuna karar verdim. Hristiyanlığı reddederek kendimi birçok genç gibi dinsizliğe ve komünizme verdim. Komünistlik uzaktan işitilince gençlere bir haz veriyordu. Çünkü ekonomik sıkıntılar içinde bunalan ve yaşama kudreti bulamayan genç nesil, servet ve rütbe farkını ortadan kaldırdığını iddia eden komünizmi bir kurtarıcı olarak görüyordu. Fakat kısa bir zaman sonra farkına vardım ki komünizmin iddiaları yalnız bir propagandadan ve boş laftan ibarettir. Onlarda da hem rütbe hem servet farkı aynen vardı. Her şey her memlekette aynıydı. Bunun üzerine komünistlikten vazgeçerek kendimi felsefeye verdim. Böylece bir panteist olarak vahdet-i vücut itikadında yetişmeye başladım. Batıda İslamiyet ile temas kurmak çok müşküldür. Çünkü orada İslamiyet'e karşı ta Haçlı seferlerinden kalma bir düşmanlık vardır. Avrupalılar hiç tanımadıkları İslamiyet'i nefretle reddederler. Çocuklarını Müslüman düşmanı olarak yetiştirirler. Müslümanlıktan bahsetmek çok ayıp sayılır. Birisi bu bahsi açtı mı herkesin suratı asılır ve herkes susar. Bu aralarda bir vazifeyle Avustralya'ya gönderilmiştim. Bana verilen Müslümanlıktan nefret terbiyesine rağmen bir gün nasılsa merak ederek bir Kur'an tercümesini elime aldım. Fakat daha kitabı tercüme edenin ön sözünü okuyunca kitabı hemen kapattım. Çünkü kitabı tercüme eden daha ön sözde Kur'an-ı Kerim aleyhinde o kadar ağır sözler söylüyor, Kur'an-ı Kerim'i o kadar tahkir ediyordu ki böyle bir kitabı okumak manasız olurdu. Sonra düşündüm, madem ki Hristiyanlar Müslümanlardan nefret ediyorlardı, o halde tercümeyi yapan Hristiyanın bu tesir altında kalarak bozuk bir tercüme yapması, bazı yerleri yanlış anlaması imkanı vardı. Bir kere meraklanmıştım. Artık işi ciddiyetle ele aldım ve birkaç hafta sonra Avustralya'nın batı tarafında Perth şehrine gittiğim zaman bu şehrin büyük kütüphanesine uğrayarak Müslümanlar tarafından tefsir edilmiş bir Kur'an-ı Kerim bulunup bulunmadığını araştırdım. Bana böyle bir tercüme bulup verdiler. Bunu açıp içindeki ilk sureyi, Fatiha-i Şerife'yi okuyunca ne kadar mütehassıs olduğumu size anlatamam. Fatiha, alemlerin Rabbine hamd ile başlıyordu. Bize doğru yolu göster diye yalvarıyordu. Ne güzeldi. Fatiha-i Şerif'i birçok defalar okudum. Burada zikredilen büyük Halik, Rahman ve Rahim, yani çok merhametliydi. Hristiyanların dediği gibi insanları günahkar olarak yaratmamıştı. Kur'an-ı Kerim okumaya başladım ve okudukça kendimden geçtim. Bütün arzularımın, tasavvurlarımın aynını bu kutsi kitapta buluyordum. Saatler geçmiş ve ben nerede olduğumu, zamanı, her şeyi unutmuştum. Bana Kur'an-ı Kerim'le beraber Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatına dair bazı kitaplar da bulup getirmişlerdi. Kendimden geçerek bunları okuyordum. Nihayet kütüphane memuru yanıma gelerek, vakit geldi artık kütüphaneyi kapatıyoruz deyince kendime geldim. Kütüphaneden evime dönerken işte şimdi maksadıma kavuştum. Ben artık Müslüman oldum diye tekrar edip duruyordum. Artık Allah-u Teala'nın inayetiyle hidayete kavuşmuştum. Eve dönerken sıcak bir kahve içmek için münasip bir yer aradım.
Caddeden aşağı doğru inerken aklımda yalnız Kur'an-ı Kerim, Müslümanlık ve Allah-u Teala vardı. Nereye gittiğimin farkında değildim. Birdenbire ayaklarım kendiliğinden durdu. Başımı kaldırınca kırmızı tuğladan yapılmış bir binanın önünde olduğumu gördüm. Bacaklarım kendiliğinden beni buraya kadar getirmişti. Binanın üzerindeki levhaya baktım. Burası Avustralya'daki bir camiydi. Kendi kendime Allah-u Teala sana doğru yolu ihsan etti ve sana ne yapman icap ettiğini bildirdi. Sen Müslümanlığı tanıdın. Allah-u Teala seni caminin kapısı önüne kadar getirdi. Hemen içeri gir ve bu dini kabul et dedim. İçeri girdim ve Müslüman oldum. O zamana kadar bir tek Müslüman tanımamıştım. İslamiyet'i kendi kendime buldum ve kabul ettim. Kimse bana bu hususta rehberlik etmedi. Benim rehberim yalnız aklı selimim oldu.

Sana fayda vermeyen şeyler hakkında konuşmayı bırak. Dünya ve ahirette sana fayda verecek işlerle uğraş. Boş işlerle uğraşmayı bırak. Kalbinden dünya düşüncelerini çıkar. Çünkü yakında dünyadan alınacak, ahirete götürüleceksin. Dünyada rahat ve hoş bir hayat arama.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Ara reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Yusuf Hemedani Hazretleri, 2. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İsmi Yusuf bin Yakup bin Eyüp bin Hüseyin bin Vehre el Buzenecirdi el Hemedani olup künyesi Ebu Yakup'tur. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine Silsile-i Aliye denilen büyük alim ve velilerin 8.'sidir. 440 miladi 1048 senesinde Hemedan'ın Buzenecirt köyünde doğdu. 22 Rebiülevvel 535 miladi 4 Kasım 1140 tarihinde Herat ile Merv arasında vefat etti. Buzenecirt Hemedan'a bir menzil uzaklıkta Rey ile Save arasındaydı. Moğol istilasında harap olup ortadan kalkmıştır. 18 yaşındayken Bağdat'a gelip Nizamiye medresesinde müderris Şafii alimi Ebu İshak Şirazi'ye talebe oldu. Yaşının küçüklüğüne rağmen zeka ve kabiliyeti fazla olduğundan Ebu İshak kendisine hususi ihtimam gösterdi. Ayrıca Ebu Cafer bin Müslim'e, Abdüssamed bin Memun, Ebu Bekr Hatip Bağdadi, İbn Hezarment ve İbnün Nakur'dan da ders aldı. İsfahan ve Semerkant'ta zamanın meşhur hadis alimlerinden hadis ilmini öğrendi. Hamd bin Belkiz'den, Buhara'da Ebu'l-Hattab Taberi'den, Semerkant'ta Ahmet bin Muhammed Farsi'den ders gördü. Hanefi mezhebinde fıkıh ve münazara alimi oldu. Tasavvufu Ebu Ali Farmedi Hazretlerinden öğrenip onun sohbetinde yetişerek kemale ulaştı. Ayrıca Abdullah Cüveyni, Hasan Semnani ve birçok büyük zatlar ile görüşüp sohbet etti. Kendilerinden ilim ve feyz aldı. Ayrıca Abdullah Cüveyni yolundan Cüneyt Bağdadi Hazretlerine bağlanan bir silsilenin de halifesi oldu. Yusuf-i Hemedani Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde şöyle buyurdular: İsraftan kaçının. İsraf eden şeytanın arkadaşı olmuş olur. Nefs hep kötü değildir. Nefsin bize faydalı tarafları da var. Yaşamamızın devamı, çoğalmamız, bina yapmamız hep nefsin varlığıyla oluyor. Ancak nefs Allahü Teala'nın en büyük düşmanı. Bunu zayıflatmanın ve yola getirmenin en iyi çaresi namaz. İnsan namazını güzel kıldıkça nefs perişan olur. Nefsi ikinci derecede üzen şey de istişaredir. Çünkü nefs kendinden başka üstün tanımak istemez. Büyükleri üzen Allahü Teala'yı üzmüş olur. İnsanlarda Allahü Teala'ya en yakın olan kalptir. O yüzden hiç kalp kırmamalı. Kafirin kalbini bile kırmamalı. Çok tehlikeli. Allahü Teala'nın bir kulunu sevdiğine alamet ikidir. Birincisi ona tam iman etmiş olmak. İkincisi onun kullarına hizmet etmek. Allahü Teala hemen her ibadetin karşılığı ne kadar sevap verileceğini bildirmiştir. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 gibi. Ancak iki şeyin karşılığında hesapsız sevap vereceğini haber vermiştir. Bunlardan birisi yemek yedirmek, diğeri ise oruç tutmaktır. Bunların karşılığını ahirette ancak ben vereceğim buyuruyor. İnsan güzel bir şeyin tekrarını arzu ederse salavat-ı şerife okusun. Allahü Teala tövbe edeni affediyor. Namaz kıldığı zaman bir önceki namazdan bu yana işlenen küçük günahlar affoluyor. Cuma namazıyla bir haftalık günahlar affoluyor. Mübarek gecelerde yapılan dualarla yine affediyor. Ramazan-ı Şerif ile bir yıllık günahları affediyor. Ramazan'ın kıymetini bilelim. Din kardeşlerimizin kıymetini iyi bilen, imanın teşekkürünü yapmış olur. İçinde bulunduğumuz nimetlere teşekkür etmeliyiz. Nasıl yaşarsanız, öyle ölürsünüz. Büyükler talebelerini evlatlarından daha çok severler. Büyüklerden feyiz gelmesinin alameti, kalpten dünya sevgisinin çıkmasıdır. Ne kadar dünyadan uzaklaşırsak, feyiz o kadar çok geliyor demektir. Ben oldum diyen olmamıştır. Ben hala olamadım diyen olgunlaşmaya başlamıştır. Belki de olmuştur. Ben yok, sen varsın demelidir. Cömertlik de çok önemli. Eshab-ı kiramın savaşta elinde bir bardak su, onların arkadaşlarını kendi nefislerine tercih ettikleri için elinde kaldı. İnsanlar dünyada ticaret yapıyorlar. Kaide belli. Alıyorsun, satıyorsun, elde kalan kâr. Dünyalık kazanan bu insanların ahiret ticaretini kazanamamalarına şaşıyoruz. Çünkü asıl kazanç ahireti kazanmaktır. Müslüman Müslümana tepeden bakmaz. Maiyetinde olanı işçi olarak görmez. Müslümanların hepsi birer mübarektir. İçinizde evliyalar olabilir. Allahü Teala'nın çok sevdiği kullar olabilir. Sakın din kardeşlerinize tepeden bakmayın. Tepe aşağı gidersiniz. Sakın kibirli olmayın. Allahü Teala sizi yok eder. Sakın kalp kırmayın. Kâbe'yi yıkmaktan büyük günaha girersiniz. Allahü Teala buyuruyor ki hadis-i kutsîde Habibine aleyhissalatu vesselam, ey Habibim, bir Müslüman gördüğün zaman ona hizmetçi ol. Artık amir olma. Beni talep eden kim talep eder Allahü Teala'yı? Müslüman talep eder. Yani ey Habibim, bir Müslümanla karşılaştığın zaman ona emir verme. Onun amiri olduğunu zannetme. Ne zannet? Ona hizmet etmeyi bil. Ona hizmet, iyilik etmeyi. Bu Allahü Teala'nın sevgili Habibine, kainatı onun hürmetine yarattığı Habibine emri bu. Ahir zamanda Müslümanlar birbirlerinin kıymetini iyi bilsinler. İman nimetinin kıymetini iyi anlasınlar. Çünkü her yer felaket, rezalet, ateş içinde olur. İnsanlar yoldan çıkmış, insanlar yoldan çıkmış. Nereye çarpacakları belli olmaz. Onun için çeşitli tehlikelerin, yani ahir zaman fitnelerinin içerisinde bir felakete uğramadan sağ salim kurtulmak, imanla ölmek, imanla yaşamak çok büyük nimettir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birkaçını nakledelim. Bir gün Hemedan'dan bir kadın ağlayarak Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin huzuruna geldi ve dedi ki, oğlumu Bizanslılar esir etmişler. Kadına sabredin buyurdu. Kadın, sabredecek halim kalmadı dedi. Bunun üzerine Yusuf-i Hemedani Hazretleri, ya Rabbi, bu kadının oğlunu esirlikten kurtar, üzüntüsünü neşeye çevir diye dua etti. Kadın eve gelince bir de ne görsün, oğlu evde oturuyor. Hayret etti. Oğluna, anlat evladım, buraya nasıl geldin dedi. Oğlu, biraz evvel İstanbul'daydım. Ayaklarım bağlıydı. Başımda muhafız vardı. Aniden bir kimse geldi, beni kaptığı gibi bir anda buraya getirdi dedi. Yusuf-i Hemedani Hazretleri hakkında uygunsuz şeyler söyleyip onu kötüleyen bir kimse vardı. Bu durum Yusuf-i Hemedani Hazretlerine intikal edince üzüldü ve yakında cezasını görür buyurdu. Birkaç gün içinde o kimse eşkıyalar tarafından öldürüldü. Bir defa Yusuf-i Hemedani Hazretleri insanlara vaaz ederken iki kimse gelip sus, yanlış şeyler söylüyorsun dediler. Asıl siz susunuz. size diri denmez buyurdu. O anda o iki kişi orada ölüverdiler. Yusuf-i Hemedani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Takva, bütün fazilet ve iyilikleri kendinde toplayan bir haslettir. Takvanın hakikati, Allahü Teala'ya itaat ederek azabından sakınmaktır. Takvanın aslı, önce şirkten, sonra kötü ve günah olan hareketlerden, daha sonra günah olabilme ihtimali olan amellerden sakınmak, en son olarak da fuzuli ve lüzumsuz olan şeyleri terk etmektir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Dünyada insanların efendisi cömert olanlar, ahirette insanların efendisi takva sahibi olanlardır. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifte, ümmetim hakkında endişe ettiğim hususların en korkunç olanı, nefsin istek ve arzularına uymak ve hırstır. Nefsin istek ve arzularına tabi olmak, insanı doğru yoldan saptırır. Hırs ise ahireti unutturur, buyurdu. Nefse muhalefet etmek, onun arzu ve isteklerini yerine getirmemek, ibadetin başıdır. Bir kimse, nefsinin arzu ve isteklerini yapmaya başlarsa, o kimsenin kalbinden Allahü Teala'nın sevgisi ve korkusu kaybolur. Mü'min bir kişinin 1000 tane nefsani arzusu olsa, bunların hiçbirini kalbindeki Allah korkusu sebebiyle yerine getirmez. Fasığın 1 tane nefsani arzusu olsa, bu arzu ve istek onun kalbinden Allah korkusunu dışarı atar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte, bütün hata ve günahın esasını şu 3 şey teşkil eder. Kibirden sakının, zira şeytanı Adem'e secde etmemeye yönelten kibirdi. Hırstan sakının, çünkü Adem'i cennette ağaçtan meyve yemeye yönelten hırs idi. Hasetten de sakının, zira Adem'in 2 oğlundan birini öbürünü öldürmeye haset sevk etmiştir. Haset, düşmanından önce haset eden kimsede zararını ve tesirini gösterir. Hasetçi, nimete kavuşan birini gördü mü dona kalır. Felakete düşeni görünce ise düğün bayram eder. İnsan, kendisine haset edenin dostluğunu kazanmak için emek vermekten sakınmalı. Zira o, onun ihsanını kabul etmez demişlerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi arkasından çekiştirmeyin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun, buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerde gıybet hakkında şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil, der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterine yazıldı, denir. Kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır, denir. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyeyledi ki, gıybet edip tövbe eden kimse cennete en son gidecektir. Gıybet edip tövbe etmeyen kimse cehenneme en önce girecektir. Büyüklerden bir zata birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum, dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin yanında bir gün gıybetten bahsedilince buyurdu ki, gıybet etmem zaruri olsaydı, annemi ve babamı gıybet ederdim. Çünkü sevaplarımı almaya onlar daha çok hak sahibidirler. Yahya bin Muaz Hazretleri, bir Müslüman şu üç hususta senden emin olsun. Bir Müslümana faydalı olamıyorsan, zararın dokunmasın. Onu sevindiremiyorsan, bari onu üzme. Onu methedemiyorsan, bari onu kötüleme buyurmuştur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de eğer imanınız varsa Allahü Teala'ya tevekkül ediniz. Allahü Teala tevekkül edenleri elbette sever. Ve bir kimse Allahü Teala'ya tevekkül ederse Allahü Teala ona kâfidir buyurmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, ümmetimden bir kısmını bana gösterdiler. Dağları, sahraları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına şaştım ve sevindim. Sevindin mi dediler? Evet dedim. Bunlardan ancak 70.000 adedi hesapsız cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihir, büyü, dağlamak, fal karıştırmayıp Allahü Teala'dan başkasına tevekkül ve itimat etmeyenlerdir denildi. Dinleyenlerin arasında Ukaşe ayağa kalkıp "Ya Resulallah, dua buyur da onlardan olayım." deyince "Ya Rabbi, bunu onlardan eyle." buyurdu. Biri daha kalkıp aynı duayı isteyince Ukaşe senden çabuk davrandı buyurdu. Tevekkülün yeri kalptir. Zahirde hareketle meşgul olmak, kalpteki tevekküle zıt değildir. Tevekkül, Allahü Teala'dan gelen şeyler ile iktifa ederek, ona tam itimat halinde bulunmaktır demiştir. Bişr-i Hafî Hazretleri ise, insanlardan biri Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu buyurdu. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de nimetlerime şükrederseniz onları arttırırım buyurmuştur. Şükür Allahü Teala'nın verdiği nimetleri ona boyun eğerek itiraf etmektir. Allahü Teala'nın ihsanı şükre muvaffak kılmak için kuluna lütufta bulunmasıdır. Hakiki manada şükür Allahü Teala'nın nimetlerini dil ile ikrar ve kalb ile tasdik etmektir. Şükür üç kısımdır. Dilin şükrü, Allahü Teala'nın verdiği nimetleri itiraf etmesidir. Beden ve organların şükrü, Allahü Teala'ya ibadet etmesidir. Kalbin şükrü, ona hürmet etmesidir. Nimetin şükrü, iyiliği görmek, kıymetini bilmek ve Allahü Teala'ya karşı saygılı olmak suretiyle olur. Şükür, kendini nimete ehil ve layık görmendir. Hasan bin Ali Hazretleri, Kâbe'nin örtüsünün bir kenarına sarılarak, "Ya Rabbi, bana nimet verdin, lakin beni şükreden bir kul olarak görmedin. Bana bela verdin, fakat beni bu belaya sabreden bir kul olarak görmedin. Buna rağmen ne şükretmediğim nimeti aldın, ne de verdiğin belaya sabretmediğim için belanın şiddetini devam ettirdin. Ya ilahi, kerim olandan, keremden başka ne beklenir?" diye niyazda bulundu. İzzet ve celal sahibi Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Nahl Suresi 127. ayet-i kerimesinde "Ey Resulüm, sabret. Senin sabrın da ancak Allahü Teala'nın yardımı iledir." buyurmuştur. Sabrın dört kısmı vardır. Bunlar kulun kendi iradesiyle kazandığı şeylere gösterdiği sabır, iradesi dışında olan şeylere gösterdiği sabır, Allahü Teala'nın emrini yerine getirmede gösterilen sabır ve Allahü Teala'nın yasakladığı şeylerden uzak kalmada gösterilen sabırdır. Kulun iradesi dışında olan şeylere gösterdiği sabır, Allahü Teala'nın ona verdiği hastalık ve çeşitli zararlara göğüs gererek sabretmesidir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, sabır yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmedir buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, vücuda göre baş neyse imana göre sabır da odur buyurmuştur. Sabır, kalp sükûn içinde bulunduğu halde nimetle mihnet arasında fark görmemektir. Rıza, kulun çalışmasıyla elde edilir. Büyüklerimiz, rıza Allahü Teala'nın en büyük kapısıdır. Allahü Teala'nın kendisinden razı olduğu kul en yüksek derecelere kavuşmuş olur buyurmuşlardır. Allahü Teala hakkında azına razı olana istediğinden fazlasını verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte Allahü Teala 7 sınıf insanı arşın gölgesinden başka hiçbir gölge bulunmayan kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelendirecektir. Bunlar adil hükümdar, Allahü Teala'ya ibadet ede ede yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve onun için bir araya gelen, onun için birbirinden ayrılan iki kimse, kendisini mevki sahibi güzel bir kadın fenalığa davet ettiği halde ben Allah'tan korkarım diyen kişi, sol elinin verdiğini sağ eli duymayacak derecede gizli sadaka veren kimse ve tenha bir yerde Allahü Teala'yı zikrederek gözlerinden yaş boşanan kimselerdir buyurmuştur. Ubudiyet Allahü Teala'ya kulluk ve kölelik yapmaktır ve zuhur eden kader karşısında iradeyi terk etmektir. İbadetin esası 3 şeydir. Allahü Teala'nın hükümlerinden hiçbir şeyi reddetme. Onun nezdinde değeri olmayan bir amel yapma. Allahü Teala'dan başka birisinden bir istekte bulunma. Ebu Ali Dekkak Hazretleri ise Rab olma Allahü Teala'nın ezeli bir vasfı olduğu gibi ubudiyet de kul olma kulun kendisinden ayrılmayan devamlı sıfatıdır buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız, herhalde az güler, çok ağlardınız. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse cennete giremez. Allahü Teala kalbi gaflet içinde olan kulun duasını kabul etmez. Zengine zengin olduğu için tevazu gösteren kimsenin dininin 1/3'ü gider. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Ebu Said Abdullah ve İbn-i Sakka ve Seyyid Abdülkadir Geylani, ilim öğrenmek için Bağdat'a geldiler. Abdülkadir Geylani Hazretleri o zaman çok genç idi. Hacı Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin Nizamiye Medresesi'nde vaaz ettiğini duymuşlardı. Bunlar onu ziyaret etmeye karar verdiler. İbn-i Sakka, ona bir soru soracağım ki cevabını veremeyecek, dedi. Ebu Said Abdullah, ben de bir soru soracağım, bakalım cevap verebilecek mi, dedi. Küçük yaşına rağmen büyük bir edep timsali olan Abdülkadir Geylani de, Allah korusun, ben nasıl soru sorarım? Sadece huzurunda beklerim, onu görmekle şereflenir, bereketlenirim, dedi. Nihayet Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin bulunduğu yere vardılar. O anda orada yoktu. Bir saat kadar sonra geldi. İbn-i Sakka'ya dönerek, "Senin sormak istediğin sual şudur. Cevabı da şöyledir. Ben görüyorum ki senden küfür kokusu geliyor."

senin onlara olan yüksekliğin karşısında boyunlarını eğmiş halde olduklarını görüyor gibiyim buyurdu. Ve sonra gözden kayboldu. Kendisini bir daha görmediler. Aradan uzun seneler geçti. Hakikaten Abdülkadir Geylani Hazretleri yetişti. Zamanında bulunan evliyanın en üstünü baş tacı oldu. Öyle yüksek derece ve makamlara kavuştu ki, insanlardan ve yüksek zatlardan herkes gelerek mübarek sohbetlerinden istifade ederlerdi. Bir gün yüksek bir kürsüde oturuyor, vaaz ediyordu. Buyurdu ki, benim ayağım bütün evliyanın boyunları üzerindedir. Zamanında bulunan bütün evliya, onun kendilerinden çok yüksek olduğunu bilirler ve üstünlüğü karşısında boyunları bükülmüş olurdu. Bunlar meydana çıktıkça, Hacı Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin senelerce önce keramet olarak haber verdiği haller anlaşılıyordu. İbn-i Sakka'ya gelince, o Yusuf-i Hemedani Hazretleri ile aralarında geçen o hadiseden sonra, şer'i ilimlerle meşgul oldu. Çok güzel konuşurdu. Şöhreti zamanın sultanına ulaştı. O da bunu elçi olarak Bizans'a gönderdi. Hristiyanlar buna çok alaka gösterdiler. Nihayet onların yalanlarına aldanarak Hristiyan oldu. Bu hadiseyi anlatan zat diyor ki, bir gün onu gördüm. Hastaydı. Ölmek üzereydi. Ben yüzünü kıbleye döndürdüm, o başka tarafa çevirdi. Tekrar kıbleye döndürdüm, o tekrar başka tarafa çevirdi ve öylece öldü. Ebu Said Abdullah da diyor ki, ben Şam'a geldim. Bazı vazifelerde bulundum. Çok çeşitli sıkıntılarla hayatım geçti. Yusuf-i Hemedani Hazretlerinin her üçümüz hakkında da söylediği aynen meydana geldi. Yusuf-i Hemedani Hazretleri sevenlerine sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Yusuf-i Hemedani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Her iyiliğin bir esası, temeli ve her edebin bir kaynağı vardır. İnsanın yaptığı iyiliklerin temeli ve beşeri edeplerin kaynağı akıldır. Allahü Teala aklı din için asıl ve dünya için direk kılmış ve mükellefiyeti akıl sahibine yüklemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, kul akıl gibi sahibini hidayete erdiren ve yanlış yoldan uzaklaştıran bir şey kazanmamıştır buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, her şeyin bir direği ve dayanağı vardır. Kişinin amelinin direk ve dayanağı da akıldır buyurmuşlardır. Akıllı bir kimse, dost olduğu kişilere seve seve yardım eder. Düşmanlarına ise zulüm yoluyla karşılık vermez. Böylece aklıyla dostlarını memnun eder, adaletiyle düşmanlarının elinden tutar. Bir kimseye bir iyilik yaptığı zaman karşılığında teşekkür beklemez. Bir kimse kendine kötülük yaptığı zaman onu mazur görür ve bağışlar. Ahmak ise hem kendisi dalalettedir hem de başkalarını dalalete sürükler. Kendisine dost olmak için yaklaşanlara kibirlilik taslar. Ahmak olan başkasına iyilik yaptığını zannedip ona kötülük yapar ve karşılığında şükür bekler. Ahmaklığın fenalıkları bitmez ve kusurları tükenmez. Nefis ise her hayra mani ve aklın zıddıdır. Zira nefis, kötü huyları ve çirkin işleri meydana getirerek insanın ar perdesini yırtar ve şer kapısını açar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, nefse uymak büyük hastalıktır. İlacı ise ona muhalefet etmektir buyurmuşlardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh da nefislerinizi şehvetten, arzu ve isteklerinden alıkoyunuz. Zira nefis son derece kötü işler yapmaya

0: meyillidir. Şüphesiz bu hakikat ağır bir ilaçtır. Batıl ise hafif olup bir zehirdir. Yapılan hataları terk etmek, onlara tövbe etmekten daha hayırlıdır. Çok bakış vardır. Şehvet tohumu eker. Bir anlık duyulan şehvet, uzun bir üzüntü getirir buyurmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh ise, sizin için iki şeyden korkarım. Nefse uymak ve uzun emel. Zira nefis, insanı doğru yoldan uzaklaştırır. Uzun emel ise, ahireti unutturur buyurmuştur. Her ilimde alim olmak, bütün ilimleri tam olarak öğrenmek mümkün değildir. O halde ilimlerin en mühimmini, en lüzumlusunu öğrenmek lazımdır. Bütün ilimler içinde kıymetli ve yüksek olan, itikat ve amel bakımından kendisine lazım olan dini bilgileri öğrenmektir. Çünkü insan bu bilgileri öğrenmekle saadete kavuşur. Yani bu bilgileri bilmezse, saadete kavuşturacak amelleri yapamaz. Bunun için dini bilgileri öğrenmek, akil ve bali olan herkese farzdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, ilim öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır buyurmuştur. İtikat, amel ve ahlak bakımından herkese lazım olan bilgileri öğrenmek farzdır. Diğer bilgiler ihtiyacı oldukça öğrenilir. Mesela hacca gideceği zaman haccın eda edilmesine ait ilimleri öğrenmek farz olur. Çeşitli hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu üç şey kurtuluşa sebeptir. Öfkeli iken bile adaletle hareket etmek, her yerde Allahü Teala'dan korkmak, fakr ve zenginlik halindeyken israf etmemektir. Şu üç şey de helake sebep olur. Cimriliğe devam etmek, nefsani arzulara uymak ve kendini beğenmek. Allahü Teala şu üç şeyden hoşnut olur. İlki Allahü Teala'ya ibadet edip ona ortak koşmamaktır. İkincisi onun hidayet yoluna sıkıca sarılıp ayrılığa düşmemektir. Üçüncüsü tayin edilen amirleri uyarıcı ve onlara yardımcı olmaktır. Hoşnut olmadığı üç şey ise dedikodu yapmak, çok sual sormak ve israf etmektir. Bir kimse bir işi yapmadan önce onu bir Müslümana danışırsa, Hak Teâlâ onu doğrusuna muvaffak eder. Her kim kendisine nimet verildiğinde şükreder, verilmediğinde sabreder, zulme uğradığında bağışlar, zulmettiğinde de mağfiret dilerse, işte onlar emniyet ve hidayettedirler. Benim en çok sevmediğim, yaldızlı sözlerle gevezelik yapan ve ısrarla boşboğazlık eden kimsedir. Akıllı kimsenin dili, kalbinin gerisindedir. Konuşmak istediği zaman, önce kalbine başvurur. Eğer konuşması kendi için hayırlı ise konuşur. Yok hayırlı değilse susar. Cahinin kalbi ise dilinin gerisindedir. Bu yüzden her diline geleni söyler. İnsanların çoğunun kıymetini bilmediklerinden aldanmış oldukları iki nimet vardır. Bunlar beden sağlığı ve boş zamandır. Sevmediklerinize sabretmedikçe sevdiklerinize kavuşamazsınız. Nefsinizin arzularını terk etmedikçe muradınıza eremezsiniz. İnsanların en kötüsü ikiyüzlü olanlarıdır. Zira birisine gelir bir türlü söyler, başkasına gider başka bir türlü söyler. Kıyamet günü herkes üç suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktır. Gençliğini nasıl geçirdi? Ömrünü nerede çürüttü? Malını nereden nasıl kazandı ve nerelere harc etti? Ahmak, Allahü Teala'nın sevmediği kimsedir. Zira onu en kıymetli olan akıldan mahrum etmiştir. Allahü Teala bir kimse hakkında hayır dilerse onu din ilmine vakıf kılar. Fıkıh ilmini öğrenmek her Müslümanın üzerine farzdır. Ey Müslümanlar, öğrenin veya öğretin ve fıkıh öğrenin de cahil olarak ölmeyin. İlim hazinedir. Anahtarı ise sual sormaktır. O halde sual ediniz. Zira ilimde üç kimseye mükafat verilir. Bunlar söyleyen, dinleyen ve amel edendir. İlim öğretenin sevabı, geceyi ibadetle, gündüzü de oruçla geçiren kimselerin sevabı gibidir. Allahü Teala hadisi kutsi de buyuruyor ki, nefsine düşmanlık et. Çünkü nefsine ben düşmanım. Ben. Allahü Teala'nın düşmanım dediği nefse dost olan nasıl Allah'ın dostu olabilir ki? İkisinden biri dostun. Ya Allah ya nefsin. Tam zıt ama. Yani gece ile gündüz gibi. Ya Allahü Teala'nın dostu olacaksın ya da onun düşmanım dediği nefsin dostu olacaksın. Allahü Teala'nın dostuysan Allahü Teala'nın dostlarıyla berabersin. Nefsinin dostu isen nefsinin dostlarıyla berabersin. Nefsinin dostları Allahü Teala'nın düşmanları ve düşmanlık yapıyorlar. Nerede düşmanlık yapıyorlar? Cenab-ı Hak yediriyor, içiriyor, her şeyi veriyor. Gel şimdi bana bir teşekkür et bakalım diyor. Bir köylü geldi Cenab-ı Peygamber'e aleyhissalatu vesselam. Ya Resulallah, İslam dini nedir? O bir hadis-i şerif buyurdu mübarek. Ettazimil emrillah ve şafakatil halkillah. Bu din, Allahü Teala'nın bütün emirlerine ve yasaklarına hürmet etmektir. Saygı duymaktır, kabul etmektir. Ve onun yarattığı her canlıya şefkatli olmaktır. Merhametli olmaktır. Herkese merhamet şekli farklıdır. Kâfire merhamet edersin, dinden bahsedersin. Acıma hissi budur. Yoksa hiç kimseye kızmaya hakkımız yok. Kızmak bize yakışmaz. Kızacak bir adam varsa o da senin nefsin olabilir. Çünkü Allah ona düşman olduğu için. İbrahim aleyhisselamı yakmak için Nemrut büyük bir ateş yaktı. Ateşe karınca su taşıyor. Diyorlar ki karıncaya, bu su, yaklaşamıyorsun bile ateşe. Bir damla su atıyorsun, tekrar gidiyorsun, yine su getiriyorsun. Niye zorluyorsun? Bu getirdiğinle sönmeyeceği besbelli. Neden bu kadar yoruluyorsun diye sormuş evliyanın birisi karıncaya. Karınca demiş, ben de biliyorum ki söndürmez bu su, bu ateşi. Ama ben tarafımı belli ediyorum. Ben ateşi söndüren taraftayım. Öbür tarafa dönmüş, bir yılan devamlı üflüyor. Yılana diyor, sen ne yapıyorsun? Bu ateşin büyümesini istiyorum diyor. İbrahim'i daha çok yaksın diye. La havle ve la kuvvete illa billah. Niye? O da tarafını belli ediyor. O halde insanlar iki tarafta. Biri ateşi söndüren, biri ateşi büyüten. Herkes kendine bakacak. Ateşi söndüren tarafta mı, büyüten tarafta mı? Elbette ki söndüren tarafta ateşin olmadığı yerde olacak. Elbette ki ateşi üfleyen, ateşi körükleyen, ateşin büyümesini isteyenler ateşin olduğu yerde olacak. Bunda şaşılacak ne var? Bunda şaşılacak bir şey yok. Onun için dünyada ahirete giden İki millet gibi kabul etmek lazım. İki ana yol. Herkes bir yolda olacak. İki yolda birden olamaz. Doğu ile batı gibi. Ya doğuya gideceksin, ya batıya gideceksin. Bir yere gideceksin. Başka çaren yok. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun. Ona nasıl şükredeceğimizi bilemiyoruz. Fakat büyüklerimiz şöyle buyurdular. Allahü Teala'ya şükretmek için birbirinizi sevin. Eğer birbirimizi çok seversek çok faydaları var. Birisi Allahü Teala'ya şükretmiş oluyoruz. Çünkü Allahü Teala verdiği nimetinin şükrünü istiyor. Onun şükrü de müminlerin birbirini sevmesidir. İkinci sebebi, ikinci faydası, biraz önce söylediğim gibi dünyada kim kimi severse ahirette beraber olacaktır. Üçüncüsü, yine birbirini sevenler ahirette inşallah terlemeden, zorlanmadan Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, sevdiği yerde buluşacaklardır. Allahü Teala nazardan korusun. Amin. Fitneden, fesattan korusun. Birlik ve beraberliğimiz bozulmasın inşallah. Amin. Çünkü iyinin düşmanı çoktur. En başta şeytan ve nefs olmak üzere. Nefs der ki, boş ver, sen şusun, busun. Allahü Teala korusun. Çünkü Allahü Azimüşşan Adem aleyhisselamdan beri son peygamber Muhammed aleyhisselama kadar bu dinleri göndermiştir. Neden? Nefse uymamak için. Daha doğrusu nefsin bir düşman olduğunu anlatmak ve anlamak için. İnsan ya Allahü Teala'nın kuludur ya nefsinin kuludur. Bu din-i mübin nefsin Allahü Teala'ya düşman olduğunu, Allahü Teala'nın da nefse düşman olduğunu bildirmek için gelmiştir. O bakımdan nefse uymak, nefse tabi olmak, nefsin arzularının peşinde koşmak, nefse kul olmak demektir. Bizim dinimiz diyor ki, teberri etmedikçe tevelli olmaz. Yani uzaklaşmadıkça dostluk olmaz. Eğer doğudan uzaklaşmazsan batıya yaklaşamazsın. Batıdan uzaklaşmazsan doğuya yaklaşamazsın. Düşmandan uzaklaşmazsan dosta yaklaşamazsın. Birinden uzaklaşacaksın ki diğerine kavuşasın. Nefsinden uzaklaşan Allah'a kavuşur. Allah'tan uzaklaşan nefsine kavuşur. Sonunda iki gidilecek yer var. Allahü Teala'yı Rab kabul eden, onun kulu olanlar, onun arzu ettiği, razı olduğu yerde. Nefse ve şeytana tabi olanlar, nefsin ve şeytanın içinde olacağı yerde hepsi buluşacaklar. Fakat ahirette pişmanlık fayda vermez. Tabii Allahü Teala bu dünyaya yarattığı günden beri hiçbir gün rahmet nazarıyla bakmamış. Neden? İnsanın nefsini azdırdığı için. Çünkü nefs şunu ister. Çok malım mülküm olsun ister. Nefs şöhret ister. Nefs başkanlık ister. Emir versin. Herkes ona boyun eğsin. Hatta Allah korusun ister de ister. En sonunda ilah olmak ister. Çok tehlikeli. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de nefsin bu isteklerini Heyula isminde bir hayvana benzetiyor ki, bu hayvan ne yese doymaz. Taş yer, kaya yer, ağaç yer, ne yerse yesin doymak bilmeyen bir mahluk olarak tarif ediliyor. İşte Cenab-ı Allah da buyuruyor ki, bu nefsi ben Heyula cinsinden yarattım. Yani hiç doymak bilmeyen bir hayvan. Bir verirsin, bir daha ister, bir daha ister. Kesinlikle bu bana yeter demez. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, dini mer'ü, dini halilü. İnsanın dini, arkadaşının dini gibidir. İyi arkadaş, iyi eş seçmeyen, sonunda çok pişmanlık çeker. Hep bunlar dinimize göre mi hareket edelim, yoksa nefsimize göre mi hareket edelim kararına bağlıdır. Dinimize göre hareket eden, ona göre yaşayan, ona göre yuvasını kuran, sonunda rahat eder. Eğer nefsine göre hareket ederse, nefsin arzularına uygun tercihini yaparsa, sonunda pişman olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerinde buyurdular ki, dinen yasak olan şeyleri, gücün yeterse elinle, yetmezse dilinle, ona da yetmezse kalbinle men et. Günahlar unutulmaz, mutlaka cezası verilir. İbadetler çürümez, sevap ve mükafatı bahşedilir. Ceza ve mükafat verecek Allahü Teala ölmez, o noksanlıklardan münezzehtir. Öyleyse istediğin ameli işle, karşılığını göreceksin. İyi amel işlemeye olanca gücünüzle gayret ediniz. Gafletinizden dolayı amelde kusur ederseniz, günah işlemekten sakınınız. Bir amele devam ederken, hastalık bu amele mani olursa, mümine Allahü Teala bir meleği vekil bırakır. O da amel etmiş sevabını yazar. Ümmetim için en çok korktuğum şey, açık riya ve gizli şehvettir. Kıyamet gününde azabı en şiddetli olanlar, kendilerinde hayır olmadığı halde o süsü verenlerdir. Doğruyu arayınız. Onda mahvolmanızı görseniz bile, sonu kurtuluştur. Yalandan sakınınız. Onda kurtuluşu görseniz bile, sonu mahvolmaktır. Her kim, insanlarla muamele ederken onlara zulmetmezse, onlarla konuşurken yalan söylemezse, onlara verdiği vaadi yerine getirirse, mürüvveti tam, adaleti açık, dostluğu vacip olur. Cebrail aleyhisselam bana şöyle bildirdi. Hiçbir nefis, dünyadaki rızkının tamamını almadan ölmez. O halde, Allahü Teala'dan korkunuz ve rızkınızı güzelce arayınız. Rızkınızın yavaş gelmesi sizi rızık arama yolunda günahlara sevk etmesin. Zira Allahü Teala'nın nezdinde bulunan helal rızka ancak Allahü Teala'ya itaatle ulaşılır. Ey ümmetim, kabirleri ziyaret ediniz ki size ahireti hatırlatsın. Ölüleri yıkayınız. Zira günahlarla çürümüş cesetlerin şifa verici ilacı, bu müessir, tesirli nasihattir. Yusuf-i Hemedani Hazretleri, kalplere şifa olan başka bir sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Allahü Teala İslam dininin, bütün dinlerin en üstünü olduğunu bildirmek için, Resulünü peygamber olarak insanlara gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa peygamberliğini tebliğ etti ve İslam dinini onlara bildirdi. Helal, haram, farz, vacip, mübah, mekruh ve müstehap gibi emir ve yasakları iman edenlere açıkladı. Kulların Allahü Teala'ya karşı mükellefiyetleri, Allah'ın kullarına emrettiği itikat, yapılması emredilen ibadetler ve işlenmesi yasaklanan günahlar olmak üzere üç kısımdır. İtikat, ispati ve nefhi itikat diye ikiye ayrılır. İspati itikat, Allahü Teala'nın sıfatlarını, bütün peygamberlerin ve Peygamber Efendimizin peygamberliğini ve getirdikleri hükümlerin hakikatini tasdik etmekten ibarettir. Nefhi itikat ise Allahü Teala'yı ona yakışmayan her türlü vasıftan tenzih etmektir. İfası emredilen ibadetler ise bedeni, mali, hem bedeni ve hem de mali ibadetler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Din büyüklerinin ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden alarak bildirdiklerini iyi anlayıp dünyanın geçici ve boş hayallerine aldanmanın kötülüğünü idrak eden ve böylece dünya düşüncelerini kalbinden atarak ahirete yönelen kimse şu üç faydaya birden kavuşmuştur. Dünyaya düşkün olanların gözleri doymadığı için daha çok kazanma arzuları bitmez. Bunun için de çok çalışırlar ve meşguliyetleri çok olur. Dünya için ihtiyacı kadar çalışan, diğer zamanlarını ahirete hazırlanmak ile geçirenler de bu meşguliyet ve sıkıntılar olmadığı için rahat olurlar. 2. Dünyanın geçici zevklerine dalanların düştükleri helak olma felaketinden kurtulurlar. 3. Dünyaya düşkün olanların emellerine kavuşabilmeleri için katlanmak durumunda oldukları sıkıntı ve meşguliyetler kendilerinde bulunmadığı için de rahat ve mes'ud olurlar. 3 mühim haslet vardır ki bunlara ehemmiyet vermeyen 3 musibete müptela olur. 1. Dostluğa, dost kazanmaya ehemmiyet vermeyen düşmanlığa ve yardımsız kalmaya müptela olur. 2. Selamete ehemmiyet vermeyen zamanın musibetlerine önem vermemeye müptela olur. 3. İnsanlara iyilik etmeye ehemmiyet vermeyen pişmanlığa ve hüsrana müptela olur. Nefis, yaratılışının başlangıcında henüz işlenmemiş ve geliştirilmemiş bir takım huy ve ahlak esasları üzere yaratılmıştır. Bundan dolayı nefis, edep ölçülerine uygun ve arzu edilen ahlaka sahip olsa bile, bunların da terbiye ve geliştirilmeye ihtiyacı vardır. İnsandaki güzel ahlak ve iyi huyların karşısında, bitmez tükenmez istekleri olan nefis ve onun yardımcısı heva ve şehvet vardır. İnsan bir anlık gafleti sebebiyle nefsinin esiri olabilir ve sahip olduğu güzel ahlakı ve edebini kaybedebilir. Bunun için insan aklının daima terbiye ve eğitime ihtiyacı vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurmuştur. İki türlü terbiye vardır. Birisi, çocuğa anne babasının vermesi gereken terbiyedir. Anne baba, çocuğuna edep prensiplerini daha küçük yaşta öğretmelidir. Çocuk büyüyünce bu kaidelere rahatlıkla uyabilir. Çocuğun terbiyesi küçük yaşlarda yapılmazsa, büyüdükten sonra terbiye etmek çok zor olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, "Babaların çocuklarına verdikleri şeyler içinde güzel ahlakı öğretmek ve aklen ve dinen çirkin olan şeylerden uzaklaştırmak gibi değerli bir şey yoktur." buyurmuştur. Kibir ve gurur, faziletleri ortadan kaldırır ve her türlü kötülükleri kazandırır. Bu hasletler hangi kulun kalbine girerse, onu nasihat dinlemekten ve edebi kabul etmekten mahrum bırakır. Kibir, nefret kazandırır ve dostların kalbine soğukluk getirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amcası Hazreti Abbas'a, "Seni Allahü Teala'ya ortak koşmaktan ve insanlara kibirlenmekten nehyederim. Zira Cenab-ı Hak bu iki sıfatı taşıyanlara görünmez ve onlara azap eder." buyurmuştur. Şöyle anlatılır. Mutarrif bin Abdullah bin Eş-Şihir, Mühelleb bin Ebu Sufre'yi süslü elbiseler giymiş, salına salına geziyor gördü. Mutarrif ona, "Ya Eba Abdullah, bu Allahü Teala'nın ve Resulünün sevmediği yürüyüşle yürümen nedir?" diye sordu. Mühelleb de, "Sen beni tanıyor musun?" dedi. Mutarrif bin Abdullah, "Hayır, seni tanımıyorum. Fakat evvelin birkaç damla pis meni, sonunda pis bir leş ve bunların arasındaki zamanda ise pislik hamalısın." dedi. Gurur ve kendini beğenme, iyilikleri gizler, kötülükleri ortaya çıkarır. Kişi bu kötü hasletlerinden dolayı faziletlerden ve iyiliklerden uzaklaşır. Hadis-i şerifte, ateş odunları yok ettiği gibi kendini beğenmek de iyilikleri yok eder buyurulmaktadır. Kibrin kişiye kazandırdığı nefretin sınırı ve gururun sebep olduğu cehaletin sonu yoktur. Bunlar iyilikleri yok eden ve faziletleri kaybettiren felaket tufanıdır. Eğer kendini beğenenler ve kibirlilik taslayanlar, yaratılışlarındaki eksiklikleri ve düştükleri acz ve zilletleri düşünselerdi, inat ve kibirlerini tevazu ve yumuşaklığa döndürürlerdi. Güzel ahlak, yumuşak huylu, alçak gönüllü, güler yüzlü, güzel sözlü ve dargınlığı az olmaktır. Bir kul güzel ahlaka sahip olursa, sadık dostu çoğalır, düşmanı azalır. Kendine kızgın olanların kızgınlıkları geçer. Bir hadis-i şerifte, Cenab-ı Hak sizin için din olarak İslamiyet'i seçti. Siz de ona güzel ahlak ve cömertlikle saygıda bulununuz. Çünkü kulun dini ancak onlarla mükemmel olur, buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte ise, sizin benim yanımda en sevgili olanınız, ahlakı en güzel olanlar, yardım edenler, seven ve sevilenlerdir, buyurulmuştur. Vefatı Yusuf-i Hemedani Hazretleri, önce Merv şehrinde bir müddet kalıp Herat'a gitti. Herat'ta uzun zaman kaldıktan sonra, tekrar Merv'e gelip, bir müddet daha orada kaldı ve Herat'a döndü. Merv halkının ısrarı üzerine, Herat'tan Merv'e dönerken, Bahşor yakınında, Badigis'e bağlı bir kasaba olan, Bâmeyn'de vefat etti. 90 yaşına aşkındı. Burada defnolundu ise de, sonradan, İbnün Neccar adındaki bir müridi tarafından kabri Merv şehrine nakledildi. Bugün Türkmenistan'ın Mari eyaletinde Merv şehrinin 30 kilometre kuzeyinde Bayram Ali denilen mevkidedir. Ve Hace Yusuf Baba adıyla ziyaret edilmektedir.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
7: Bugün sizlere HPV'li
8: belli yöntemler var.
9: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
8: Doğum sonrası yapılan
9: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
7: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
6: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
9: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
8: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
10: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
10: TGRT FM.

Hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Buluştuk ana kumanda masamızda. Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak güzel, keyifli bir gün diliyoruz. Son iki gündür uyuşturucu operasyonuyla ilgili gündem oldukça yoğundu. Bugün de yeni bir soruşturma var. Bu defa spor kulüpleriyle alakalı bir bahis hareketi söz konusu. Kulüp yöneticilerine operasyon yapılıyor. Konuyla ilgili olarak yine bir açıklama var İçişleri Bakanlığı'ndan. Bu koordinasyon içinde, yani Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonu içinde yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadele kararlılıkla devam edecek diyor. Futbolun adalet, emek ve alın teriyle anılması, sahada verilen mücadelenin hiçbir şaibe gölgesinde kalmamasını temel ilki olarak benimsiyoruz diyor. Ve bu konuyla ilgili olarak da yine bazı kulüp yöneticilerine bir operasyondan bahsediliyor. İsimler geçmiş tek tek. Bir son dakika haberi bu. Bu isimlerle ilgili değerlendirmeleri yine sizinle paylaşacağız. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir açıklamada bulundu. Ve bu açıklama sonrasında da 19 şüpheli hakkında bir operasyon gerçekleştirildiği ifade ediliyor. MASAK analizleriyle birlikte değerlendirilmiş. Bir son dakika haberi bu, dediğim gibi kulüpler, kulüp yöneticilerinin isimleri geçiyor. Ama birazcık daha bekleyip bu haberle ilgili bilgiye ulaşmaya çalışalım. Programda olduğumuz süre içinde size elimizden geldiğince son dakika haberi olarak vermeye gayret edeceğiz.

Evet, spor Dünya Kupası'nda bile konuştuk kırmızı kart meselesini, hatırlayın Amerika'nın kırmızı kartının FIFA tarafından nasıl değerlendirildiğini Sayın Trump'ın açıklamasından sonra, bırakın da çocuklar oynasın cümlesinin ardından. Tabi sonrasında Amerika'ya verilen kartlar, çalınan düdükler de kamuoyunda ilgi odağı oldu. Hatta sunucular, evet kart gösterildi ama bir bekliyoruz bakalım geçerli olacak mı olmayacak mı şeklinde değerlendirmeler yaptı. Köşe yazarları bu durumu kendi sütunlarına taşıdı, satırlarına taşıdı. Sporun gerçekten biraz önce Sayın Gürlek'in söylediği gibi sahanın içindeki bir alın teri olarak değerlendirilmesi lazım. Bunun dışına çıktığı her durum hem seyredeni hem oynayanı hem ona sponsor olarak yatırım yapanı hem yönetici olarak emek vereni rahatsız eder. Çünkü bu tek taraflı bir fayda. Bir taraftan da işin bahis tarafı var. Yani takımınızın kazanacağına bahse giriyorsunuz. Aslında baktığınızda o takımda yönetici olmak, her maça galip ayrılacağı düşüncesiyle çıkmak anlamına gelir. Ama bu bir bahis değil, bu bir istek. Ama siz bunu kumara çevirdiğinizde o zaman hakikaten işin içine başka işler giriyor. Üstelik de öyle enteresan hikayeler duyduk ki sadece takımının kazanacağına değil takımının kaybedeceğine oynayanlar da var. Tabi bu bir adı üstünde bir iddia. Diğer tarafı da boş bırakmayalım düşüncesi ağır kazanıyor. Ya kaybedersek güzel para kazanırız düşüncesi ortaya çıkıyor. Ama gün sonunda yaptığınız işe itimatınızın da ne olduğu böylece ipuçlarını vermiş oluyor. Yani kazanacağınızı düşünmüyorsunuz. Kaybedebiliriz ama olsun, gene gün sonunda kazanan biz olalım diye düşünüyor insanlar. Şimdi haftanın sonuna geldik, bugün cuma. Böyle bana cuma gibi gelmeyen bir cuma, çünkü çarşamba günü yoktuk. Dolayısıyla hani böyle haftanın ortasında bir ara verince, bir tatil yapınca sanki hafta yeni başlamış gibi. Ama iyi gelecek bu tatil hepimize. İki günde olsa, sıcak havada da olsa. İstanbul biraz boşaldı. Bu hafta sonu onun etkisini gördük. Hatta 15 Temmuz'da da dışarıda insanlar rahat rahat dolaştılar. Bir yerden bir yere gitmek çok zor değildi. Zannediyorum bu hafta sonunda yine öyle olacak. Takım yaprağımız şehriye çorbası, taze fasulye, makarna demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Ne pişireceksiniz siz? Bizde dolma vardı dün, bir önceki gün. Dün köfte vardı biraz. Bitmedi, böyle bir toparlayacağız bakalım o. Ne durumdayız? Bir karpuzumuz var, bitmesi gereken, kestik. O karpuz belki bir karpuz peynire döner akşam yemeği için. Neden olmasın, bence yaz mevsiminin vazgeçilmezi. Ya ne yapalım bu akşam, ne yiyelim, havada çok sıcak dendiğinde herkesin gözü bir karpuz peynire parlıyor. Kolay da tabii bir yandan baktığınızda, işte karpuzu yıkacaksınız, keseceksiniz. İki dilim de peynir koyduğunuzda yanına, tamam, gayet güzel bir akşam yemeği, çok da lezzetli. Her ne kadar şeker oranı yüksek olduğu için diyetisyenler karpuzu çok sevmeseler de, işte yanına aldığınız proteinle şekerin kandaki yayılım hızını, yükselme hızını biraz yavaşlatıyorsunuz. O da bir avantaj. Ama gün sonunda şekerli mi? Evet, şekerli, biraz daha kontrollü tüketmek lazım. Ama o da güzelse, yanındaki peynir de lezzetliyse, gerçekten o kontrolü çok sağlayabilecek gibi olmuyor. Karpuz peynir yan yana gerçekten çok lezzetli. Yazın belki de en özlenen ikilisi. Şimdi benim yazın öyle ikililerim var. Mesela dolma, dolmanın yanında da karpuzu çok severim. Ama mesela patlıcan yemeği olursa cacık isterim yanına. Mesela köftenin yanına salata isterim, ama böyle rokalı falan, böyle nar ekşili bir salata, mayhoş. Niye bilmiyorum, böyle yan yana yakıştırıyorum. Kuru fasulye ve pilavın yan yana birbirine yakışması gibi. Hava sıcak, bir bardak su her yemeğin yanına yakışır. Her yediğinizin yanına yakışır. Hatta su her bardağa yakışır diyelim. Yanında bir şey yemeyi beklemeden bol bol su içmek lazım. Yemekte de içecek olarak mutlaka sofraya su getirelim. Bazı ritüeller belirlemek lazım kendimiz için su tüketmek adına. Sabah kalkar kalkmaz bir bardak su içmek gibi. Akşam yatmadan bir bardak su içmek gibi. Özellikle kalp krizi riskini azaltması açısından akşam yatmadan bir bardak su içmek öneriliyor. Ama zaten gece tuvalet sebebiyle sıkça uyanan birisiyseniz ve gece de su içerek yatıyorsanız, bu sizin uyku kalitenizi de bozabilir. O zaman belli bir zaman aralığında tüketmek gerekiyor. Bu tabii biraz da kendi alışkanlıklarınızla, yaşınızla, sahip olduğunuz hastalıklarla ilgili. Ama ne olursa olsun vücudun kendini temizleyebilmesi için suya ihtiyacı var. Terlemek vücudun toksin atması için iyi bir yöntem, ama eğer su içmiyorsanız ne terleyeceksiniz? Bir de onu düşünün bakalım.

Evet, bugün MASAK tarafından temin edilen finansal verilerin de incelenmesiyle 19 spor yöneticisi, futbol takımı yöneticisi hakkında işlem yapıldı. Bu isimler tek tek açıklandı. Kulüplerin isimleri de var. Şöyle bir bakıyorum aşağı doğru, bu 19 kişi nerelerden? Gençler Birliği, Galatasaray, Erzurum Spor, Bolu Spor, Bodrum Spor, Beşiktaş yine, Balıkesir Spor, Bandırma Spor, Altınordu, Altay, Adana Spor, Adana Demir Sporlu yöneticiler hakkında kaç kupon oynadıklarına varıncaya kadar açıklama gelmiş haberle ilgili. Bu tabii bir gözaltı süreci, mutlaka sorgu vesaire, ondan sonra daha detaylı bilgiler gelecek. Detaylı diyelim, doğru demeyelim, bu bilgilerin yanlış olduğunu öyle bir imaj oluşturmayalım. Ama bu bilgilerle ilgili daha derin bir araştırma sorgudan sonra ortaya çıkacak. Yapılan açıklama da tabii ki kamuoyuyla paylaşılacak. Spor sahada, futbol sahada, ter sahada, kazanç sahada, gol sahada, işte şike konuşulduğu dönemlerde, işte şimdi belki bu bahis başka bir konu. İşte işin içine şike giriyordu mesela eskiden. Bu takım kaybetmek için para almış. Bakıyorsunuz rakip eğer biraz yavan oynadıysa, diğer takım güçlüyse ve hani tırnak içine ezerek kazandıysa, ya bu maçtan belli bir dönmüş bir şeyler bu maçta cümlesi geçerdi eskiden. Şimdi artık hani bu bahiste nasıl bir dünya olduğunu asla bilmiyorum, hani neye oynanıyor, nasıl oynanıyor, ama kulak dolgunluğumla söyleyeyim, hani hangi dakikada ne olacağına varıncaya kadar oynuyorlar. Dolayısıyla o dakikada öyle bir şey olduğunda da insan bir teyakkuz oluyor, yani ne oldu, nasıl bildi bu tam dakikasında tam aynı kişi ve aynı olay, hani bu sanki böyle bir kurgulanmış mı, nasıl olmuş cümlesi, hani böyle bir sanki zaman makinesinde geri gelmiş de bahis oynamış, sonra tekrar kendi zamanına mı dönmüş? Böyle filmler, diziler var ya. Tabii insan şaşırıyor ama gün sonunda hep söylüyoruz. İşin temiz kalması, onu seyredenler açısından, ona emek verenler açısından, o mesleği seçmek isteyenler açısından son derece önemli.

ne yapacaksınız hafta sonu? Şimdi bir yandan LGS için tercih dönemi devam ediyor. Aileler harıl harıl okul geziyorlar ve sonrasında da tercihte bulunuyorlar. Hangi okula gidecek, nasıl olacak, puanı neye yetiyor, ortaokul başarı puanıyla mı, sınavdan aldığı puanla mı, bütün bunlar değerlendiriliyor. Hayırlı olsun diyelim çocuklar için. Diğer taraftan da geri sayım var üniversite sınavına girenler için. Üniversite sınavı sonuçlarına göre sonrasında yerleştirmeyi konuşacağız. Tabii ek yerleştirmeler vesaireler vesaireler derken bu süreç bizi Eylül-Ekim'e kadar götürecek. Bu sene sınav senesi olan çocuklar için yoğun. Arada böyle mesela şimdi LGS için tercih yapanlar bir küçük tatil yapacaklar. Yaptık tercihimizi, teslim ettik, tamam artık bundan sonra bakacağız, sonucun açıklanmasını bekleyeceğiz diyecekler. Onlar biraz daha rahatlar ama üniversite sınavına girenler için heyecanlı süreç devam ediyor. Bakalım ne olacak sıralamaları ve bu sıralamayla nerelere girebilecekler. Mesela LGS'de kontenjanlar azaldı. Dolayısıyla daha önce %5'lik dilimli alan bir okul şimdi belki %3.75'le ya da 3.80'le belki 4'le alacak. Belki 3.5'la alacak yüzdelik dilimi olarak. Dolayısıyla o çocukların tercih ettikleri, gezdikleri, gördükleri, belki de aklının kaldığı okula girme şansları azalacak. Kontenjanların neden azaldığına, neden daraltıldığına dair bir bilgi yok. Ama bu şu anda tercih yapacak öğrenciler için belki de sınav kadar zorlayıcı bir durum.

Efendim biz yavaş yavaş bu saat için izninizi istemeye başlayacağız ama ikinci saatteki başlıklardan da biraz bahsetmek istiyorum. Sağlık konuşacağız yine. Çok konuşulmayan bir konuyu, tiroid paratiroidi konuşmak istiyoruz. Paratiroid dediğimizde pek çok kişinin aklına aslında ne geliyor bilmiyorum. Paratiroid hastalıklarıyla ilgili farkındayım ki biz de programda çok zaman harcamıyoruz, dakika harcamıyoruz, ayırmıyoruz. O yüzden bugün özellikle bu konuyu konuşmak, bu konuyla ilgili size bilgi vermek istedim. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşacağız. Bir diğer konu ise bu mevsimde çok karşılaştığımız lenfödem. Bir video çıktı karşıma hafta sonu. Hafta sonu değil, çarşamba günü. Tatil olduğu için hep böyle hafta sonu gibi algılıyorum. Selülit mi yoksa lenfödem mi? İkisini birbirinden nasıl ayırt ederiz? Aslında ikisinin de birbirinden farklı tedavi şekilleri var. Lenfödem nedir? O ayaklarımıza inen kara suyu, o fil bacak görüntüsünü nasıl değiştirebiliriz? Vücudumuzdaki şişlikten nasıl kurtulabiliriz? Bununla ilgili de yine Türkiye Hastanesi'nde yaptığımız bir röportajı sizinle paylaşacağız.

E Dünya Kupası, Dünya Kupası dedik. O da geldi, bitiyor işte, finaline geldik. İspanya Arjantin finaliyle tamamlayacağız. Sürprizlerin yaşandığı, yine siyasetin konuşulduğu, FIFA'nın kendi varlığını tartışmaya açtığı bir Dünya Kupası'nı geride bırakıyoruz. FIFA konusunda Avrupa'da inanılmaz bir tartışma var, inanılmaz bir gürültü var Avrupa'da futbol otoriteleri içinde. Pazar günü saat 10'da gece. Bilmiyorum, inşallah uzatmalı, böyle biraz heyecanlı bir maç olur. En azından mümkün olduğunca uzun süre sahada görürüz. Biz böyle söylüyoruz da tabii oynayanlar 90 dakika oynadıktan sonra uzatma, sonra bir de penaltı. Yani hakikaten çok ciddi bir performans, çok büyük bir yorgunluk. Ama bakıyorsunuz fiyatlarına, karşılarında yazan milyon eurolara, yani 90 milyon, 100 milyon, 120 milyon euro bir futbolcunun yani bonservis bedelinden bahsediyorum. Evet, bonservisiyle birlikte bu bedel, ama gün sonunda çok büyük rakamlar. Mesela şimdi bizim takımlarımız işte Avrupa'ya çıkıyorlar, Dünya Kupası'na gittiler. Elde ettiğimiz sonuç ortada, konuşmak, tartışmak istemiyorum. Dönüyoruz kendi ligimize, yine çok büyük bedellerle futbolcuların takım değiştirdiğini görüyoruz. Bu kadar büyük bedel karşılığında daha büyük bir başarı acaba hak etmiyor muyuz? Hem kulüpler nezdinde, hem milli takım nezdinde. İşte bunlar da yine sezon, lig başladığında konuşulacaklardan. Ve Dünya Kupası heyecanını bitirelim. O başta kaybetmiştik heyecanımızı, ama sonra yakaladık galiba yavaş yavaş maçlarla beraber. Özellikle Arjantin maçlarıyla beraber çok ciddi anlamda bir heyecan fırtınası esti. Kiminle oynadı, nasıl geldi buraya kadar tartışması var Arjantin için. Dedim ki bakalım, artık sonuna geldik. Pazar günü nihayetlenecek Dünya Kupası. Sonra benzer bir turnuva için 4 yıl daha geri saymamız gerekecek. İzninizi isteyelim, sağlık konuşmak üzere birazdan yeniden buluşacağız. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinciler, genel cerrahi uzmanı doçent doktor Sebahattin Destek bizimle birlikte Türkiye Hastanesi'nden misafir ağırlayacağız bugün ve tiroid paratiroid konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Çok sağ olun.
0: Tiroid deyince çok yaygın aslında, kelime olarak da çok biliyoruz ama paratiroid deyince o kadar konuşmadığımız, adını çok bilmediğimiz bir hastalıktan ya da hastalık grubundan ya da bir salgı bezinden bahsediyoruz. Evet. Bir kere her ikisinin ne olduğunu ve arasındaki farkı sizden duyalım mı hocam?
1: Hı hı. Elbette. Şimdi tiroid bezi normalde insanda gırtlak bölgesinde, gırtlak çıkıntısının altında, soluk borusunun sağında ve solunda yerleşik olan, aşağı yukarı toplamda ortalama 100 gram ağırlığında, kadınlarda bir tık daha küçük, erkeklerde daha iri olan bir endokrin salgı bezi. Tiroid bezi normal yapısına bakıldığında, hücresel olarak baktığımızda tirositler dediğimiz hücrelerden çoğunlukla oluşmakta ve bu tirositler T3 ve T4 hormonu salgılamakta. T3 ve T4 hormonu da vücutta en çok metabolizma ve vücut gelişimi açısından ana rol oynamakta. Vücudun büyümesinde, vücutta enerji sistemlerinin, yani yağ, karbonhidrat, şeker oluşumu, vücudun protein döngüsü gibi anabolizma ve hatta bazen tiroid bezi bozukluklarına bağlı katabolizma süreçlerinde etkili olmakta. Tiroid bezinde sadece tiroid hücreleri de yok. Bunun yanı sıra parafoliküler C hücreleri dediğimiz ve bu kemik yapısı üzerine kemiklerden kana kalsiyum geçişinin uyarılmasını sağlayan, kalsiyum metabolizmasında etkili olan, kalsitonin salımını sağlayan parafoliküler C hücreleri de var. Yine tirositler arasındaki dokuda fibroblast dediğimiz farklı hücrelerde bulunmakta ama özetle de dediğim gibi kalsiyum metabolizmasında ve enerji metabolizmasında tiroid bezi etkili olmakta. Paratiroid bezler de tiroid bezinin arkasında yer alan, ortalama 4 tane olan, sağda 2 tane, solda 2 tane, aşağı yukarı büyüklükleri bir mısır tanesi büyüklüğünde, erkeklerde tabii bir tık daha büyük oluyor, aşağı yukarı küçük bir fındık büyüklüğünde olan, yağlı doku yandıran ama portakal kabuğu görünümünde, yani turuncu renkte olan, vücutta yine kalsiyum metabolizmasında etkili olan hücreler ve hormonlar salgılamakta. Paratormon dediğimiz hormonu salgılıyor. Bu da vücuttaki fosfor ve kalsiyum dengesine etki etmekte, direkt etki etmekte, kandaki kalsiyum düzeyini, kandaki fosfor düzeyini düzenlemekte. Paratormon olmazsa vücutta özellikle kandaki kalsiyum düzeyi ciddi anlamda düşmekte. Hı hı. Ve bu kalsiyum kanda eksildiğinde kalp fonksiyonlarından tutun böbrek fonksiyonlarına kadar birçok yer etkilenmekte. Kalsiyumun ana düzenleyici hormonu paratormon olup bunlar da paratiroid hormonlardan, paratiroid bezlerden salgılanmakta.
0: Kalsiyum deyince tabii ilk aklımıza gelen kemik erimesi.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Böyle baktığımızda kemik erimesi ve kadınlar, özellikle menopoz kemik erimesi kadınlar, aynı zamanda bu hormonların da yavaş yavaş fonksiyonlarını azaltmaya başladığı dönemden bahsediyoruz. Aslında kadınların menopozda yaşadığı problemlerin altında biraz da belki de bu hormonların yeterince çalışmaması ya da görevini tam yapamaması var.
1: Evet, şimdi özellikle gebelik döneminde de aynı durum olmakta. Çünkü orada da bir hormonal yüklenme olmakta. Ama kadınlarda özellikle de östrojen hormonu ve progesteron hormonu, yani over, yumurtalık hormonları menopoz döneminde ciddi anlamda kandan çekildiği için, azaldığı için, bu da diğer hormonal yapıları etkilemekte ve kemik turnover'ı dediğimiz kemiklerdeki koruyucu unsur östrojen ve progesteron hormonunun çekilmesiyle beraber ciddi anlamda osteoporoza yatkınlık görmekte. Buradaki etkilerimde tabii bu hormonların pozitif olarak parathormonu uyarması süreci ortadan kalktığı için buradaki döngüde kemik erimesi veyahut da kemik yapısının ve bağ dokusunun kalsiyumdan korunması azalmakta ve o kişide, yani kadınlarımızda maalesef kemik süngerleşmesi görülmekte.
0: Her iki hormon içinde tiroid ve paratiroid, kadınlar daha mı riskli, ya da belki risk gruplarını konuşursak daha net olarak kadınların profili de ortaya çıkabilir. Şu saatte bizi dinleyen kadınlara da bir parçacık bu anlamda yardımcı olalım.
1: Şöyle, kadınlarda hormonal etkilenim veyahut da hormonal yapılanma çok daha kompleks erkeklere göre. Kadınlardaki özetle de kadınlık hormonu, yani overlerdeki östrojen, progesteron, ayrıca hani

0: hormonlarının fazla salgılanmasıyla ortaya çıkıyor. Bu nadir görülmekte fakat tiroid zehirlenmesi dediğimiz tabloya neden olmakta ve kişiyi çok kötü etkilemekte. Bir kere tiroid bezi çok hormon salgıladığı vakit neler oluyor? Bu hipertiroidi dediğimiz bir durum. Kişide zayıflama, kişide sinirlilik, vücutta terleme, ishal, saçlarda çabuk dökülme ve kalp çarpıntısının artması, gözlerin ileriye doğru belirginleşmesi, göz damarlanmasının artması gibi durumlar oluşuyor. Fakat hipertiroidi durumu hipotiroidiye göre daha nadir, hı hı, görülmekte toplumda, özellikle de kadınlarımızda.
1: Doğuştan mı yoksa sonradan mı ortaya çıkıyor hipertiroid?
0: Sonradan ortaya çıkmakta, ama bunun altyapısında da yine genetik altyapının etkilerinin olduğu ortaya çıkmış durumda. Çünkü bu tiroidi fazla çalışanları sorguladığımızda özellikle de ailede ya anne tarafında ya baba tarafında böyle bir hastalığın olduğundan bahsediyorlar. Bunun toplumda az görülmesi bir şans. Ama maalesef hipotiroidi, yani tiroidin yavaş çalışması toplumda sık görülüyor. Özellikle de kadınlarda çok fazla görülüyor.
1: Gelelim az çalışmasına. Özellikle biz önce kadınlarda daha fazla göründüğünü söylediniz. Buna farklı etkenler, çevresel faktörler, genetik faktörler mutlaka dokunuyor. Ama bizim acaba hem belirtileri yakalamak hem de tedaviye daha uyumlu olmak için bilmemiz gerekenler neler?
0: Şimdi bunun çevresel etkileri var. Çevresel etkileri dediğimiz, Türkiye toprağında tiroid bezinin sık kullandığı ve gereksinim duyduğu iyot maddesinin, selenyum maddesinin az olması tiroid hastalıklarına yatkınlığı kolaylaştırıyor.
1: Bu aynı zamanda yediğimiz, içtiğimizde de bu ikisinin az olması anlamına geliyor.
0: Evet, özellikle Karadeniz ve Doğu bölgelerinde toprağımızda ciddi anlamda iyot az, iyotun azlığına bağlı olarak da tiroid hastalığına yakalanma potansiyeli artıyor. Tabii ailesel olarak da tiroid hastalığının varlığı bunu da kolaylaştırıyor. Üstüne bir gebelik sürecinin yaşanması ve bazı ilaçların sık kullanılması, işte lityum gibi, amiodaron gibi tansiyon ilaçlarının kullanılması, diğer taraftan kişide hormonal ilaçların kullanılması gibi durumlar hepsi bir araya geldiğimizde tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Çocukluk döneminde olan hastalıklar, boyun tedavisi ve boyuna ışın maruziyeti, o da yine tiroid hastalıklarının ortaya çıkmasını kolaylaştırıyor. Ama en sık sebep açıkçası besinsel durumlar, genetik durumlar ve kadınlık döneminde gebeliğin ve diğer hormonal etkilerin, doğum kontrol haplarının gibi ilaçların sık alınması, maruziyetin artması.
1: Siz nasıl teşhis koyuyorsunuz tiroid ya da paratiroid hastalıklarında?
0: Hasta geldiğinde şunu söylüyorsa, halsizim, yorgunum, saçlarım dökülüyor, kabızlığım artıyor, unutkanlığım artıyor dediğinde biz muhakkak bir kan testiyle tiroid bezinin hormonlarına bir bakıyoruz. Tiroid bezinin hormonlarına bakarken hastaya şunu tavsiye ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde, saat 9 gibi, 8-9 gibi ve aç karnına gelmesini öneriyoruz. Çünkü tiroid hormonlarına en ideal bakılma şartı bunlar. Ve beraberinde geldiğinde şunu da öneriyoruz. Bazen tiroid bezi normal çalışabiliyor ama tiroidde nödül olabiliyor. O da bazen tiroid bezinin normal, anormal çalışmasına neden olabiliyor. Biz o yüzden tiroid bezi hastalığı şüphelendiğimiz erkek olsun bayan olsun tüm hastalarımıza kan tahliliyle beraber tiroid ultrasonu da yaptırıyoruz. Çünkü elle muayenede tiroid bezinin büyüklüğünü fark edemeyebiliyorsun.
1: Ama var olup olmadığı anlaşılıyor mu elle muayenede?
0: 100 hastadan 7'sinde anlaşılıyor. Ama ultrasonda 100 hastadan 50'sinde anlaşılıyor. Çünkü ultrason ele gelmeyen nodülleri veyahut da arkaya içe doğru büyüyen nodülleri gösterebildiği için biz hastalarda 100 hastadan 50'sinde tanıyı ultrasonla çok net koyabiliyoruz. Ve tiroidi rastlantısal olarak ortaya çıkarabiliyoruz. Ama hastada gelmiş, boynunda artık belirgin bir büyüme var, şişlik var, yutkunma zorluğu var, ses çatallanması var gibi belirtiler yaptıysa o hastaların %90'ında, %100'ünde hatta iyi bir ultrasonla tanıyı yakalayabiliyoruz.
1: Teşhis konduktan sonra o nodülün ne olduğunu anlamak için biyopsi mi?
0: Kesinlikle. Çok güzel bir yaklaşım oldu bu. Kişide ultrason yaptık, nodül olduğunu gördük. Nodülün özelliklerine, ultrasonik özelliklerine göre karar veriyoruz. Şayet nodül kisti bir nodülse, yani nodülün içi dolu olduğu vakit biz ona solid nodül diyoruz.

0: Nodülün içi sıvıyla dolduğu vakit biz ona kolloid nodül diyoruz. Örneğin kişide kolloid nodül var, sınırları düzgün, içinde damarlanması yok. O nodül iyi huylu bir nodüldür. Onlardan çok korkmuyoruz. Onlar büyüdükçe sorun yapıyoruz. Ama nodül var, nodülün içi dolu, dokuyla dolu. Nodülün içinde damarlanma var, nodülün sınırları düzgün değil. Sonra nodülün ön arka çapı daha uzun. Ve nodül açısından baktığımızda içinde küçük küçük kasfiye dediğimiz beyaz beyaz noktacıklar şeklinde görünümler varsa solid bir nodülde, biz o nodülü sevmiyoruz ve o nodüle biyopsi önerisi yapıyoruz.
1: Sonrası şöyle söyleyelim, tiroidle ilgili hastalıklarda ne zaman cerrahiye ihtiyaç duyarız?
0: Hasta geldi, ultrasonunu yaptık. Ultrason olarak da o nodülün bariz bir şekilde riskli olduğuna karar verdik ve biyopsi yaptık diyelim. Biyopside de tiroid kanseri çıktı, ameliyat öneriyoruz. Nodüldeki büyüklüğe göre, eğer nodül 1 santimden küçükse ve tiroidin en sık görülen papüler tiroid kanseri dediğimiz bir durumda ise, 1 santimden küçük nodülleri biz mikropapüler mikrokarsinom şeklinde nitelendirdiğimiz için sadece o tarafı almak bize yetiyor. Ama nodül çap olarak 1 santimden büyük ve çoklu bir nodülse iki tarafı tiroid bezini almayı öneriyoruz. Nodül iyi huylu çıktı ama büyüklüğü de yine 2 santimden küçük, o nodülü takip ediyoruz. Ama nodül çapı artık 3 santimin üzerindeyse, iyi huylu da olsa biz yine onlara ameliyat öneriyoruz. Ya da nodül var, nodül küçük ve nodül zararsız ama fonksiyonları bozuk. Yani kişide fazla tiroid hormonu üretimine neden oluyor ise, biz onlara bu sefer tiroid sintigrafisi yapıp boyundaki nodülleşme yapısını da görüp ondan sonra ameliyatta önerebiliyoruz. Bazen nodül yapısı hiç yok, nodül yok ama tiroid bezi fazla çalışıyor. Biz onlara yine tiroid bezi ne yönelik sintigrafi yapıp bir difüs hipertrofi veyahut da nodüler fazla çalışan hipertrofi nodüler bir hastalığı olduğunu gördüğümüzde, yani tiroid sintigrafisiyle de birlikte ameliyat kararı verdiğimiz hastalarımız var. Ama biyopsi yaptık, ameliyat karar noktasında kanser çıktıysa ameliyat öneriyoruz.
1: Bir insanın tiroid bezinin olmaması ya da ameliyatla alınmış olması genel vücut fonksiyonları açısından ne ifade eder?
0: Şöyle, şimdi nodül küçükse veya iyi huylu bir nodülse ve tek taraflı aldıysak, diğer nodül tarafı o kişinin normal yaşantısını sağlamasına yeterli oluyor. Ama iki taraflı tiroid bezini aldığımızda o kişide artık tiroid hormonları salgılanmıyor. Çünkü onu salgılayacak tiroid bezi yok. Ondan dolayı o kişinin metabolik sürecini rahat devam ettirebilmesi, metabolik sürecinin yanı sıra kişinin unutkanlığının olmaması, kan sisteminin normal olması, yediği gıdaların karaciğerde işlenip vücuda yaraşlı hale getirilmesi gibi durumları sağlaması açısından bu kişiye dışarıdan tiroid bezi hormonu vermemiz gerekiyor. O da artık dünyada rahatlıkla üretilir durumda.
1: Peki gelelim tiroid bezi, tiroid hormonu sağlığı için yapmamız gerekenlere. Şu anda bizi dinleyen, böyle bir şikayeti olmayan ama belki önümüzdeki dönemde risk grubuna girme ihtimali olan kişilerin, henüz bu hastalık kapılarını çalmadan neleri bilmeleri ve nelere dikkat etmeleri gerekir? Tiroid sağlığı için mutlaka tüketmemiz gereken gıdalar var mı?
0: Kesinlikle tiroid direkt beslenmeyle alakalı, şundan dolayı hani yapılmış çalışmalar var. Özellikle de bitkisel anlamda ya da topraksal anlamda iyot ve selenyum eksikliği tiroid hastalıklarına yatkınlık oluşturuyor. İyot ana madde. İyot tiroid bezinin, tiroid hormonunun üretilmesi için ana unsur. O tiroid az olduğunda tiroid bezi o eksikliği giderme açısından büyümeye başlıyor ve guatr ortaya çıkıyor. Bunu toprağımızda iyotun az olduğu devlet tarafından saptanılmış ve özellikle de tuzlara belli oranlarda iyot takviyesi yapılmak suretiyle iyot hastalığının, iyot eksikliğine bağlı guatr hastalığının engellenmesi açısından ve çocukluk çağlarında normal büyümenin sağlanması açısından iyot eksikliğini bu şekilde devlet eliyle kapatmaya çalışıyoruz. Ama iyot olarak baktığımızda Kişide iyot ölçümü yapıldı ve iyot az. Bu durumda gerekirse preparat olarak iyot alabilir. İyotun tabletleri de var. İyot Lugo solüsyonu şeklinde, Tentür diyota benzer solüsyonları da var. Damla iyot şeklinde kullanabiliyoruz veya tablet olarak günde bir tablet alabiliyoruz. Ve o kişide iyot eksikliğinin tamam olup olmadığını anlama adına tedavi sonrası tekrar iyot testi yapıp vücutta o eksiklik giderildiğinde o zaman bıraktırmasını öneriyoruz. Ama kesinlikle iyotlarda iyot eksikliği olmaması için iyot tutuz kullanmaya devam etmesi gerekiyor.
1: Tam da onu soracaktım. Şimdi işte kaya tuzu, deniz tuzu vesaire kullanıyoruz. Bunların içinde ihtiyacımızı karşılayacak kadar iyot var mı?
0: Maalesef yok. Özellikle de biz tuz olarak kaya tuzunu tercih ediyoruz. Çünkü diğer mineraller de var. Onların iyot katılmış olanlarını kullanmasını öneriyoruz.
1: O zaman alırken kaya tuzu olacak ya da deniz tuzu olacak ama iyot takviye edilmiş olan olacak.
0: Evet, iyot takviye olacak. Edilmiş olacak. Bunun yanı sıra kişi yine ne yapabilir? Selenyum durumuna baktırabilir. Selenyum eksikliği varsa yine selenyum preparatları almak suretiyle o eksiklikle giderebilir. Yine omega 3 tarzından da gidildiğinde vücutta omega 3 eksikliği olmadığı vakit iyot hastalıkları, tiroid hastalıklarına daha az yakalanacağı için omega 3 preparatları alabilir. Omega 3'ün çok olduğu semizotu alabilir, çam fıstığı alabilir. Selenyumun çok olduğu yine bitkisel anlamda dereotu alabilir, yine semizotu alabilir. Yani bitkisel kökenli beslenmeye iyot takviyesiyle birlikte devam etmesi iyot tiroid hastalıklarına yakalanmasını engelleyecektir.
1: Bu aynı zamanda tedavisi devam eden ya da teşhis almış hastalar için de geçerli uyarılar. Evet, geçerli. Bunları beslenmelerine ilave etmek lazım. Yayına girmeden önce dereotundan bahsediyorduk. Aslında her mevsimin bitkisi dereotu. Dolayısıyla yoğurda karıştırıp, zeytinyağını karıştırıp sade yemeklerde biz genelde işte dolmalara ilave ederiz sadece. Halbuki her yemeğin yanında dereotu tiroid hormonu sağlığı için tüketilebilir.
0: Çok faydalı. Şöyle özellikle de akşamları yatarken bir kap yoğurt içine semizotu ve beraberinde dereotu doğrayıp onu karıştırıp yemek kişinin hem sağlıklı olmasına hem selenyumdur, omega 3'tür ve vücuda faydalı diğer minerallerin temin açısından faydalı olmakta. Bunun yanı sıra damar sertliği ve kilo noktasında da faydalı olmakta.
1: Yatmadan önce mi?
0: Evet.
1: Gece yatmadan önce. Akşam bunu yiyeceğiz ve sonra yatacağız.
0: Bir saat önce. Aynen.
1: Bir saat önce. Peki. Böylece aklımıza kalsın bu bilgide. Dinleyicilerimiz eminim çok faydalandılar. Önümüzdeki günlerde biraz daha böyle genel vücut sağlığımız için mutlaka tüketmemiz gıdalar. Bazı organlara göre o organların sevdiği gıdalar gibi farklı başlıklarda yine sizi ağırlayacağız.
0: Ona evet çalışabiliriz. Güzel de konu olur. Bu arada paratoidle ilgili olarak da son bir ekleme yapmak istiyorum. Kişide kanda kalsiyum fazla çalıştığı vakit, kalsiyum fazla çıktığı vakit bu kişide araştırma yapmak gerekiyor. Özellikle de damar sertliği ve vücutta kalsiyum çökmeleri başladığında ya da geçmeyen böbrek taşları oluştuğunda yine parot hormonun yüksek seviyesi olup olmadığına bakmak gerekiyor. Eğer vücutta kalsiyum fazlaysa kişide katarakta kolay yakalanma, yine kişide mide ülseri oluşma, yine kişide özellikle de kireçlenme, dizlerde ağrıya neden olmakta. O kişiler paratiroid hastalığın var mı diye muhakkak kan tahlili ölçümü, parot hormon ölçümü, kalsiyum ölçümü yapmalı. O kişilerde eğer kalsiyum yüksekse boyuna yönelik bir stereografi ve ultrason incelemesiyle paratiroid bezi hastalığı varlığı, paratormon fazla salgılanmasına bağlı paratiroid adenom oluşumu var mı diye araştırmak gerekiyor. Varsa da zaten basit bir cerrahi operasyonla çıkarılıyor ve kişi sağlığına kavuşuyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olunuz.
0: Sağlıklı yıllar, sağlıklı yaşlar.
1: Hepinize, hepinize inşallah. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türk Hastanesi'ndeyiz. Fizyoterapist Dilan Yaman bizimle birlikte. Bugün lenfödem konuşacağız. Aslında lenfödem deyince hastalık olarak çok konuştuğumuz bir başlıktan bahsediyoruz ama bu defa işin biraz fizyoterapi kısmıyla gündeme getirmeye çalışacağız hastalığı. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Lenfödem nedir diye başlayalım mı Diyan Hanım?
1: Tabii. Lenfödem, lenfatik dolaşım sisteminin herhangi bir hasar sonucunda ya da doğumsal bir sorun sonucunda düzgün çalışamaması kaynaklı dokularda, uzuvlarda şişme meydana gelmesi durumudur.
0: Yani ayağım şişti, kolum şişti, su topladı, eyvah vücudum su tutuyor. Bütün bunlar lenfödem içinde mi değerlendirilir?
1: Bütün bunlar lenfödem içinde tabii ki değerlendirilmiyor. Bazı şişmeler çarpma kaynaklı olabiliyor.
0: Burkulma
1: kaynaklı olabiliyor ama bazıları da böyle daha ağrısız, daha nasıl diyeyim, geçmeyen, dinlenmeyle geçmeyen ödemler lenfödem işaretleri verebiliyor bize.
0: Peki biz baktığımızda bir şişli işte birkaç günde geçmediyse size doktora ne zaman başvuralım onu anlamak için soruyorum. Ya bir şey var, ben doktora gitmeliyim, bu benim ayağımdaki şişlik geçmedi demek için ne yapmalıyız? Mesela ayakkabıyı giyerken mi zorlanıyoruz, kıyafet mi dar geliyor, yüzükler mi olmuyor, belirtileri nelerdir?
1: Eğer bacaklarda oluyorsa, bacakta hissediyorsanız bu şişliği, böyle ayakta ve bacakta bir katılık hissi olur. Kıyafeti giyerken tek bacaktaysa mesela, tek bacaktan geçmez, daha sıkar. Dar bir kot giymeye çalışırsınız, giyemezsiniz. Elde dediğiniz gibi yüzükleri takamazsınız. Bir şeyi bile, hırkayı bile giyerken zorlanırsınız. Ayrıca bir hareket kısıtlılığı meydana gelebilir. Hareketlerde daha bir ağırlık hissi, bacağı kaldırırken zorlanma, kolu kaldırırken zorlanma gibi şeyler görebilirsiniz. Hı hı. Deride de aynı zamanda bazı gerginlikler, kızarıklık olabilir yine. Hı hı. Ciltte kalınlaşma, döküntü görebilirsiniz. Böyle şeyler gördüğünüz zaman eğer geçmiyorsa da, dinlenmeyle de geçmiyorsa doktora başvurabilirsiniz.
0: Bu dinlenmeyle geçmemenin bir süresi var mı? Ne kadar süre içinde geçiyor?
1: Lenfödem biraz daha kronik bir hastalık. Yani çok uzun süreler sonrasında da 20 yıl boyunca atıyorum tanı konulmamış hasta da gelebiliyor.
0: 20 yıl boyunca bu şişlikle yaşamış ama bir teşhis almamış mı?
1: Evet, teşhis almamış olabiliyorlar çünkü lenfödem çok gündemimizde olan bir konu olmuyor. Çok fazla yeni diyebilirim aslında, yeni yeni biraz daha araştırmalar artıyor. O yüzden 20 yıllık da olabiliyor. Yani böyle 5 günlük, 3 günlük de açıkçası çok fark edilmiyor. Hı-hı. Daha böyle uzun, en az 6 aylık olanlar, hı-hı, daha çok başvuruyor. Yani 6 aydır bacağımda bir şişlik var, geçmiyor. Hani ne olabilir diye başvuruluyor daha çok bize.
0: Peki teşhisi doktor koyuyor. Ondan sonra da bir tedavi protokolü oluşturuyor. Bu tedavi protokolünün içinde fizyoterapinin yeri nedir?
1: Fizyoterapiyle lenfödem çok iç içe. Teşhisi doktor koyduktan sonra illaki bir çevre ölçümü olur. Eğer tek bacaktaysa ya da tek koldaysa diğeriyle olan karşılaştırması yapılır. Daha sonra şişliğin durumuna göre bir karar veriyoruz. Önce lenf drenajı dediğimiz manuel lenf drenajı, masaj diye de geçer. O yapılır. Daha sonra eğer ihtiyaç varsa bandajlama yapıyoruz. Ve bunun da çok belli bir süresini veremiyorum. Hı-hı. Kişiden kişiye çok değişiyor. Eğer çok fazlaysa daha uzun sürüyor ama ortalama 4 hafta, 6 hafta gibi bir bandajlama ve manuel lenf drenajı uyguluyoruz. Onun dışında ev için egzersizler veriyoruz ve cilt bakımı. Mutlaka cilt bakımına dikkat edilmesi
0: neden
1: gerekiyor.
0: Cilt bakımı bu kadar önemli lenfödemde?
1: Eğer çünkü açık yara varsa, yara açılmadı, çünkü deride bir gerginlik var. Derideki gerginlik açıldıkça yaralar açılmaya başlayabilir, döküntüler olmaya başlayabilir. Bu da hem hasta için çok rahatsız edici, hem de açık yara varsa iyileşmeyi biz zorlaştırıyoruz, geciktiriyoruz. Yani yara olan bir bacakta
0: masaj yapamıyoruz.
1: Yani çorap dahi giyemezsiniz, öyle düşünün. Ve şişliği de artırırsınız. En ufak bir kesikte jilet kesiği olabilir, sinek ısırığı, böcek ısırığı olabilir. Bir enflamasyon, bir alerji durumunda daha çok şişme görebiliriz. Hı-hı. O yüzden cilt bakımına dikkat etmemiz lazım.
0: Bu eğer hastalık başlangıç aşamasındaysa biraz daha kısa ama eğer kronikleştiyse biraz daha uzun sürecek bir tedavinin de aslında başlangıcı mı?
1: Evet, diyebiliriz. O şekilde, hı-hı, de diyebiliriz. Ama başlangıcındaysa da bazen hani daha az bir şişme var. O yüzden daha bazen uzun sürebiliyor. Hı-hı. Yani çok kroniklerde başlangıçta ilk iki haftada atıyorum görmüyoruz. Üçüncü haftada çok güzel bir incelme görüyoruz. Daha sonra biraz duraksamaya giriyor. Duraksamadan sonra onu pes etmeden devam etmemiz lazım ki iyice incelsin. Yani o kişiden kişiye biraz daha değişebiliyor. Dış faktörlere göre değişebiliyor. Hasta çok fazla ayakta kalıyor. Bacaktaysa o arttırabiliyor. Ya da çok iyi gidiyoruz. Bir iki gün bir ara veriyoruz. O sırada ya ben tatile gittim işte güneşte yandım. Ya da beni sinek ısırdı diyoruz. Birazcık daha böyle gerileme görebiliyoruz. O yüzden kişiden kişiye çok net bir tarih veremiyorum o yüzden.
0: Peki bunu tamamen sizin kontrolünüze mi yapması gerekiyor hastanın? Kendisinin evde yapabileceği şeyler var mı? Mesela yürümek gibi, beslenmesini düzenlemek gibi, uykusuna dikkat etmek gibi. Yani bunu bir bütün halinde mi değerlendirmek lazım?
1: Tabii ki bütün halinde değerlendirmemiz lazım. Biz zaten ev içinde hem şeyi bittikten sonra, bu ilk kısım bittikten sonra bası giysisine geçtiğimiz yerde ev içinde egzersiz veriyoruz. Onun öncesinde de işte daha böyle düşük tempolu egzersizler. Atıyorum ayak pompalama hareketi çok herkesin aşina olduğu, gaza basar gibi, geri çeker gibi ayağımız bir pompalama hareketi var. Daha sonra düz bacak kaldırma. Kaldırıyoruz dümdüz, yavaşça indiriyoruz. Bir 10 tekrar yapıyoruz gibi. Ya da kısa mesafe yürüyüşler. Eğer koldaysa çok ufak bir ağırlıkla atıyorum yarım litrelik su şişesi. Dümdüz kaldır indir, bir kuvvetlendirme egzersizleri, bu tarz şeyler veriyoruz genellikle. Onun dışında biz hastaya da bilgi veriyoruz. Kendi kendine manuel lenf drenajı yapabilmesi için bazı noktaları uyarması gerekiyor. Onu söylüyoruz. Hani buraya doğru bu şekilde yapacaksınız
0: bunlar
1: diye.
0: Böyle şimdi bizim söyleyebileceğimiz şeyler mi? Yok. Gözünde canlanır mı insanların, ya da bizim bağımsız olarak bunu evde herhangi bir teşhis almadan yapmamızın bir zararı olur mu vücut için?
1: Bir zararı olmaz. Yukarı doğru kendinize, kendi kendinize yukarı doğru bacakla aşağıdan yukarı doğru hafif hareketlerle, çok bastırmadan, çünkü lenfödem çok öyle ağır masaja gelebilen bir hastalık değil. Eğer çok yoğun fazla kuvvet uygulayarak masaj yaparsak yine arttırma durumumuz var. Bu daha çok biraz basınç verip eli çekmek gibi. Aslında o yüzden masaj değil de lenf drenajı deriz biz buna.
0: Evet, bunun adı farklı.
1: Kendi kendine yapması için de şu an gözde canlanabilecek nereyi en diyebilirim? Basit, en basiti koltuk altı. Koltuk altını uyararak bastır çek hareketlerle. Elinizi tam böyle koltuk altına yerleştir, sağ elinizi sol koltuk altınıza doğru tam yerleştirdiğinizde orada zaten bazen hissedersiniz lenflerde şişme, lenf noktalarında bazen şişme olur. Enfeksiyon durumunda ya da bazı dönemlerde olabilir. Orada hafif bastır bırak, bastır bırak yapıp 7-10 tekrarlı yapacak şekilde olabilir. Ama tabii ki bununla bitmiyor. Çok fazla nokta var. O yüzden hani en basit bunu söyleyebilirim.
0: Bir başlangıç yapmak, sonra da bunu evde yönetmeye devam etmek daha doğrusu.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Peki şimdi bazı hastalıkların işte kullandığınız ilaçlarla alakalı, yürüme temponuzla alakalı ya da yaptığınız işle, biraz önce söylediniz, bazen tuzu yiyoruz, vücudum su tuttu diyoruz. Bazen çok yürüyoruz, bazen tam tersi, işimiz gereği çok oturuyoruz. Bütün bunlar artık bazen hayat biçimimiz halini de alıyor. Burada önerileriniz var mı insanlara, bizi dinleyenlere?
1: Eğer lenfödem tanısı almışlarsa, bir tedaviye başlamışlarsa bu tuzlu yeme içme çok fazla etkilemez. Evet, tabii ki bir diyetisyen desteği alabilirler. Bir diyetisyenle mutlaka o planı, programı yönetmeleri lazım. Ama onun dışında kendi kendilerine bu dediğimiz lenf drenaj noktalarını uyarmaları lazım. Egzersizleri bırakmamaları lazım. Yani bu kısa sürede olup bitecek bir mesele değil maalesef. İnsanlar bazen tanı aldıktan sonra yaşamlarının sonuna kadar bunu yönetmeleri gerekiyor. Bir bası giysisi veririz biz genellikle lenfödem tedavisi sonrasında. O bası giysisini düzenli kullanmaları lazım. Bizim şu kadar süre kullanmamız.
0: Ne kastediyorsunuz bası giysisinden?
1: Variz çorabı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Biraz daha fazla basınçlıdır. Sadece sen. Daha sıkıdır. Ve dokunması da farklıdır. Normal çorap gibi değil. O lenf dolaşımını biraz daha düzenlemeye yardımcıdır aslında. Onu mesela bollaştığı zamanı fark edip yenisini temin etmesi lazım. Ya da bir tekrarlama gibi bir durum hissederse eğer tekrar başvurması lazım. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi, o çorabı giymek de o bası giysisini giymek de onun yaşamının bir parçası haline gelir. Ve onu takip etmesi gerekir. Çünkü takip etmezse eğer tekrar zaten yenileme ihtimali çok fazla. Çünkü lenfödem hem kronik hem tekrarlayıcı bir hastalık. Yani olabildiğince elinden geldiği kadar burada söylenene ya da doktorun önerilerine dikkat etmesi lazım.
0: Daha çok damarlarla ilgili bir rahatsızlık mı? Yani neden su topluyor ya da neden böyle bir lenf drenajına ihtiyaç duyuyoruz?
1: Lenf dolaşım sistemimiz kan damarlarından biraz daha farklı.